0: kurtarmak için, dondurucu koşullarda savaş veren dalgıçlara barınak yetiştirmek için büyük bir yarış vardı.
1: Eğer hazırlıklı değilseniz burası ölümcül bir yer olabilir.
0: Hey Mike, dur, dur!
2: Tamam.
0: Burada yaşayanlar her şeyden uzakta kendi savaşlarını veriyordu.
3: Canı cehenneme.
0: İkisi de insan yapısı.
4: Ne oldu?
3: Bobinlerinden deli gibi ateş çıkarıyor.
0: Doğa annenin izniyle.
2: Yeni bir ayımız oldu sanırım.
1: Bu da ne?
2: Tüfeğim her zaman yanımdadır.
0: Kalkıyor! Anchorage. Alaska Demir Yolları'nın merkez karargahı. Tren personeli her gün buradan kuzeye kadar 800 kilometrelik tek hatlı bir tren yolunda mücadele vermektedir. Sabah saat 8. George, tren personeli Wanda ve Bill şehir sınırından 15 kilometre kuzeydeki yük trenleriyle Alaska'nın ıssız bölgelerinde ilerliyorlardı.
5: Bu Talkitna'dan alacağımız araçlarla ilgili ne biliyorsunuz?
2: Talkitna'dan 4 araç alacağız. Devrilen buldozeri kurtarmak için Gold Creek'e götüreceğimiz çok önemli parçalar var.
5: Bir gölün dibindeki buldozeri nasıl kurtaracaklar ki?
1: Gold Creek'te bu aletleri bekleyen biri olacak mı? Orada kimse olacak mı? Biraz daha orada kalırlarsa soğuktan donup ölecekler.
0: Tren personeli Gold Creek'teki bu göle 40 tonluk ağır vinç ekipmanı götürüyordu. Çeyrek milyon dolarlık bu buldozeri kurtarmak için mühendislerin bu aletlere ihtiyacı vardı. İşçiler ormandaki bir yolu temizlerken dozer buzların içine gömülmüştü. Buldozer başlı başına zehirli bir bomba gibiydi. Tamamen gaz ve yağlarla dolu olduğu için sızıntı halinde göldeki tüm yaşamı mahvedebilirdi. Özel bir kurtarma ekibi bu buldozeri çıkarmakla görevlendirilmişti. Talkitna'daki bu ekibin başında Farley Dean vardı.
5: Demir yolu için olmasaydı bu işi yapamazdık. Buraya bu aletleri getiremezdik. Bunları ancak demir yolundan taşıyabiliriz. Burada bile belirli riskler var. Bulmacamızın son parçalarını da tamamlamaya çalışıyoruz.
0: Kurtarma işinin tamamlanması bir haftayı bulabilir ve 75 bin dolara mal olabilir. Ekip aletlerini gelen yük treni tarafından alınmak üzere açık vagonlara yüklemişti. Yükleri arasında 2 tane araziye uygun kar tipi iş makinesi ve en önemlisi oradaki personeli geceleri sıfırın altındaki soğuktan koruyacak bir barınak vardı. Kurtarma ekibi kuzeyde bir yolcu treninin içindeydi. Yük treninin 1 saat önündeydiler.
5: Pekala, gidebiliriz. Çabuk olun hadi.
2: Bu çok büyük bir iş. Evet, evet. 17 tonluk bir buldozeri 5 metrelik bir sudan çıkaracağız. Üstü 1 metreden kalın bir buzla kaplı. Büyük bir iş olacak. Gerçekten büyük. Ama işin iyi tarafı, hepimiz bu işi başarmaya gerçekten kararlıyız.
0: Yolcu treni kurtarma ekibini buzların altında kalan buldozerin olduğu yere Gold Creek'e götürüyordu. Yük treni de tam yol ilerliyordu. Kurtarma ekibinin aletlerini ve barınağı almak için Talkitna'ya doğru hızla ilerliyordu. Yük treni personele ulaşıncaya kadar barınağı gün batımından önce kurtarma bölgesine ulaştıramazlarsa doğaya karşı savunmasız ve hipotermi tehlikesi altında kalacaklardı. Yük treni için zamana karşı bir yarış söz konusuydu.
5: Pekala, umarım gecikmeyiz. Tam hızla oraya varmak zorundayız.
1: Başaracağız. En iyi ekip hizmetlerinde.
5: Çok fazla ağır iş makinesi olacağı benziyor. Ve bunların güvende olmalarını sağlamalıyız.
1: Tamam, George ve ben aşağıda olacağız. Kontrol ederiz.
0: Talkitna'nın hemen dışında, toplumdan uzakta, ormandaki bir tahta kulübede 67 yaşındaki Jim James ve eşi 61 yaşındaki Nancy yaşıyordu.
4: Tamam, işte geldik.
0: Hayatta kalmaları demir yoluna bağlı. Onlar için ölüm ve yaşam arasındaki farkı demir yolu belirliyor.
3: Bu tarz bir yaşam ancak çok özel türlere özgüdür. İnsan bu arada

0: doğal kaynaklardan olabildiğince yararlanmak zorundadır.
1: 20 yıldır buradayız ve bu yapıların tüm ağaç işlerini Jim kendi elleriyle yaptı. Sonradan keresteleri depolamak ve kurutmak için kulübeler yaptık. Ama ben artık kereste depolamak için kulübeler yapmaktan yoruldum. Jim'in işleri bitmeden ağaçlar bitecek diye düşünüyorum.
0: Böyle ıssız bir yerde yaşamanın en tehlikeli yanı dikkatsizliktir. Ve ben de birçok aptalca işler yaptım. Sanırım ormanda yaşamaya başladığımdan bu yana yaptığım en aptalca iş kendi elimi kesmekti. Aptallığı düzeltemiyorsunuz. Evet, bu bir testere dişlisi ve çok işime yarıyor. Bunu ilk kullanmaya başladığımda iki elim vardı ve onarmam gerekiyordu. Bunu eski bir kar makinesinden aldım ve şimdi parmaklarımı kullanabiliyorum. Pekala. Bir ağacın devrilip yok olmasına katlanamıyorum. Ağaçları kurtarmayı seviyorum. Bir şeyler inşa etmeyi seviyorum. Mobilya yapmayı seviyorum. Geceleri insanı oyalıyor.
1: Bugün neden kereste kestiğimizi anlamıyorum. Bir girişten söz etmişti ama kimin umurunda ki? Ne olursa olsun kendimi işlerin akışına bırakıyorum. Pekala.
0: Bunları dizeceğim ve şimdilik işimiz bu kadar. Çalıştır şunu bebeğim.
1: Ne oldu?
0: Bobinlerinden deli gibi ateş çıkarıyor.
1: Pekala, neden yan yana kullanmıyoruz?
0: Ya çarpılacağım ya da 3500 dolarlık bir jeneratörü yakacağım. Lanet olsun. Ya yeni bir testere bulacağız ya da bu tahta böylece ziyan olacak. Pekala, bir şeyler yanlış gidecekse gider.
1: Peki şimdi ne yapacağız?
0: Kasabaya inip yeni bir testere alacaksın.
1: Bu bir alet ve kasabaya indiğimde benden alet almamı istediğinde hatalar yaptığımı biliyorum. Bunu benden isteme.
0: Ben daha 6 ay önce kasabaya inmiştim.
1: Bu kez kasabaya sen gider misin lütfen?
0: Pekala. Kasabaya ben gideceğim. Testere alacağım. Testeremiz olmadan hiçbir şey yapamıyoruz. Ve bununla yüzleşmek için kendimi hazırlayacağım.
1: Güney'e giden ilk trene yetişeceksin sanırım. Öyle değil mi?
0: Sanırım öyle. Ve orada ineceğim. Bu işi yapacağım. Ve yol boyunca durup bana deliymişim gibi bakan bu sersemlerden uzak durmaya çalışacağım.
1: Biraz delisin ama.
0: Onlar benden daha deli.
1: Bu olabilir. Jim kasabaya gitmeyi hiç sevmiyor. Herkese sinir oluyor. Bu geziler onun için çok stresli oluyor ve yanında bir silah taşıdığı için onu ne zaman çekeceğini ve karakoldan kocamın hapiste olduğuna dair bir telefon alıp almayacağımı doğrusu bilemiyorum.
0: Görüyorsunuz, bir silahım var. Silahı görmeseniz de her zaman yanımda silah taşırım.
1: Kasabadaki insanlara karşı nazik ol lütfen.
0: Pekala.
2: Seni gideceğin yere götürebiliriz.
1: Ona dikkat edin, çok yaramaz biridir.
2: Evet Jim. Bugün nereye gideceksin bakalım?
0: Büyük şehire.
2: Şimdi yapmamız gereken bir şey var. Silahını kontrol eder misin?
0: Ne dedin?
3: Alaska'nın vahşi ortamlarında toplumdan uzak yaşayan Jim James 6 aydır ilk kez şehre iniyor. Ama Jim gibi silah taşıyan münzeviler için bir sorun vardı.
2: Şimdi yapmamız gereken bir şey var. Silahını kontrol eder misin?
0: Daha önce hiç silahımı sormamıştın. Şimdi ne oldu da aklına birden sormak geldi?
2: Bilirsin, bu işler böyle yürür Jim. Silahını çıkar, kasaya koyayım.
0: Pekala.
2: Tamam.
0: Silahıma dikkat et.
2: Tamamdır. Jimmy bir yıl önce kondüktöre silahımı teslim etmeyeceğim demiş ve onunla konuşması için demir yolunun özel personelini yollamışlardı. Eminim Jimmy bu silahla uyuyordur. Çünkü onu asla yanından ayırmıyor. Kavga çıkarayım deme, tamam mı? Görüşürüz dostum.
0: Pekala, sakin ol.
2: Dikkatli ol, karın sana göz kulak olmamı söyledi.
3: George, Wanda ve Bill'in yük treni kurtarma ekiplerinin çok önemli aletlerini almak için hat boyunca kuzeydeki Talkitlen'e doğru ilerliyordu.
4: Hoşuna gidecek bir şeyler duymak ister misin? Bu sabah işe gelirken aşırı hızdan ceza yedim.
5: Ne? Ne kadar hızlıydın?
4: Polis kenara çekti. 70 kilometre yapılacak yerde 100 yapmışım.
6: Plakanda da esmer şeker yazdığını görmüşlerdir. Bu işine yaradı mı?
4: Hayır.
5: Güzel konuşmadın mı? Onunla güzel konuşabilirdin.
3: 160 kilometre ötede demir yolu işçileri John Barber ve ustabaşı Mike Hoadley trenin yoluna hiçbir şeyin çıkmamasını sağlamaya çalışıyorlardı.
5: Evet Mike, bu yönde yolu kapayan bir şeyler duydun mu?
7: Evet, çok yavaş gitmeliyim. Bu alet bu kadar karda kolaylıkla raydan çıkabilir.
3: Yüzden fazla demir yolu işçisi en zorlu koşullarda bu tren yolunu açık tutmak için özel aletlerle donatılmış bir depoyu kullanıyordu. Bugün sert rüzgarlar demir yolunu karla örtüyor. Mike ve John gelen yük trenini raydan çıkarabilecek ölümcül kar yığınlarıyla savaşıyorlar.
7: Burada biraz sorunumuz olduğunu söylemeliyim.
5: Burada çok fazla kar birikmiş. Karlar üst geçidi bile örtmüş.
7: Beklediğimden daha kötü.
5: 2,5 metre kar var ve üstü de buzlu. Yol tutuşu sıfır.
7: Bir deneyeceğim. Elimden geleni yapacağım. Tren varmadan bu işi yapmalıyız. Öncelikle bu trenin güvenliğini düşünmeliyiz.
3: Bu kocaman kar birikintisi üst geçidin üstünde tamamen buza dönüşmüştü. Ve sert Alaska rüzgarları karları birkaç saat içinde tüm tren yolu hattına savurarak geçen trenleri tehlikeye atabilirdi.
7: Bir denemem gerek.
3: John 40 yıldan uzun bir süredir demir yolu işçisi olarak çalışıyordu. Ve genç ustabaşı Mike'den çok daha fazlasını görmüştü.
5: 76'da başladım. O zaman buralarda bambaşka bir insan türü vardı. Mike 10 yıldır burada. İşlerin ne kadar zor olduğunu söylediklerinde eskileri düşünüp gülüyorum. Hiçbir şey bugünkü gibi değildi. Her şey değişiyor. Hey, çok iyi iş çıkarıyorsun.
7: İşi yapan makine.
5: Bu makineden daha iyi.
7: Haklısın, gerçekten öyle. Bu senin elindeki makineyi hiç sevmiyorum.
3: İleride demir yolunun 80 kilometre kuzeyinde Feride 53 yaşındaki münzevi Ron Hudson tek başına yaşamaktaydı.
8: Cennete hoş geldiniz. Cennet buradan daha güzel değildir. Burası benim çiftliğim. Hala üzerinde çalışıyorum. 20 küsur yıl sonra hala buradayız. Zaman alıyor. Buralarda çok fazla insan yok. Bunu herkes yapamaz. Zihinsel olarak buna hazır olmanız gerekir. Bunu gerçekten istemeniz gerekir. Çoğu insan bunu istemez. Çok güzel görünse de işin içine girince herkes lanet olsun der. Evliydim ve sonra boşandım. Kızlarım çok küçüktü. 10 yıl boyunca sürekli olarak burada yaşadılar. Her fırsatta buraya gelirler ve babalarının hayatta olup olmadığını kontrol ederler.
3: Ron bugün büyük kızı Ashley'nin ziyareti için hazırlanıyor.
9: Burada babamın yaşadığı yerlerde bir süre yaşamıştım. Şimdi onu görünce anılarım canlanacak. Babamı merak ediyorum. Sırtında bir sorun vardı. Sağlığı çok iyi değil. Yanında hiç kimse yok. Hastanede yok ve burada tek başına.
8: Burada doğada hayat çok acımasız olabiliyor. Burası eyaletteki en güzel yerlerden biri. -15 dereceye kadar düşebiliyor. Parmaklarım sayısız kere dondu. Sırtımdan 3, dizlerimden de 5 kez ameliyat oldum. Burası çok tehlikeli olabiliyor.
9: Burada babamla doğada yaşamak hayatımda yaptığım en zorlu işlerden biriydi. Burası bambaşka bir dünya. Ve böyle bir hayat yaşayınca kendinizi daha iyi tanıyabiliyorsunuz. Bir terslik olana kadar her şey iyidir. Ama terslikler de olur.
3: 26 yıllık bir münzevilikten sonra Ron tehlikeli hayvanları uzakta tutması gerektiğine dair bir iki şey öğrenmişti.
8: Ateşli bir silahın olması çok önemlidir. Sadece gürültü bile çıkarsa elinizde bir şeyler olmalıdır. Herkesin silahlar konusundaki seçimi farklı olabilir. Yıllarca farklı av silahları kullandım ama işlerinde en çok bu silahı seviyorum. Dengesi çok iyi, dürbünü var. Fazla ağır değil ve gerçekten iyi bir silah. Çok da hassastır. Evet. Her zaman hazır.
3: Jim de kasabadaki hırdavatçıya gitmişti.
5: Merhaba Jim.
0: Nasıl gidiyor?
5: İyi gidiyor. Sen nasılsın?
0: Yuvarlanıp gidiyorum işte.
5: Güzel.
0: 77 model bir testere ve yedek bıçaklarını arıyoruz. Bu tarz alışverişlerde kendimi şeker dükkanındaki bir çocuk gibi hissediyorum. Stresli bir iş değil. Ortalıkta dolaşıp laf eden sersemler de yok.
8: Affedersiniz.
5: Jim, yeni bir testere mi arıyorsun?
0: Evet.
5: Bu testere çok iyi. Kullanması çok kolay. Tek elle bile kullanabilirsin.
0: Evet. Güzelmiş.
5: Bu bir doğrama kazasıydı, öyle değil mi?
0: Hayır, aptalca bir kazaydı.
5: Evet.
0: Bu 124 numaralı kazaydı. O kadar çok kaza geçirdim ki kayıt tutmak için acayip numaralar taktım.
5: Pekala, bunu buradan, bu dükkandan aldığın parçalarla mı yaptın?
0: Bu parça bu dükkandandı. Bu bir santimlik bir bağlantı demiri.
5: Hı-hı.
0: Bu da ahşap bir tekne parçası. Üstündeki şeritler de bana ait bir sırt çantasından.
5: Evet.
0: Bunlar da bir çek yattan çıkma menteşeler.
5: Ve bu şekilde kolunu oynatarak rahatlayabiliyorsun galiba, öyle değil mi?
0: Evet, öyle.
5: Kolay hayat.
0: Burada toplam 20 dolardan fazla para yatıyor. Çok iyi görünmüyor. Bazen de çocukları korkutuyor. Allah'ın vay canına, bu Kaptan Hook diyorlar.
5: Bütün kerestelerini sen kestiğin için kaplama ya da kontrplağa ihtiyacın olabilir diye düşünüyorum.
0: İyi fiyat verirsen olur.
5: Evet, tabii ki efendim. Dışarıya çıkalım ve neyimiz
0: tamam,
5: varmış bir bakalım.
0: Tamam, çıkalım. Satıcı iyi fiyata kontrplakları aldığını söylüyor. Aklımdaki proje ile ilgili bir şeyler yapabilirim sanırım.
5: Bir yapı inşa ettiğini tahmin ediyorum. Doğru mu?
0: Evet, eşime sürpriz olacak bir takım düşüncelerim var.
5: Anlıyorum.
0: Sanat eserlerini üretmesi için güzel manzaralı, biraz da ona özel bir yere ihtiyacı var. Uzun zamandır bir sanat atölyesi istiyordu. Sanırım bugün biraz fazla aceleci davranıyorum. Nancy çıldıracak ve her şeyi anlayacak. Uzun süredir başımın etini yiyordu. Biraz dinlenmesinin, sakinleşmesinin ve istediklerini yapabilmesinin zamanı geldi diye düşünüyorum.
5: Bence bu çok büyük bir sürpriz olacak.
0: Dilerim öyle olur. Buna bayılacak sanırım.
5: Evet, doğru.
0: Evet. Pekala, gidip listeyi yapalım.
5: Tabii efendim.
3: Mike ve John üst geçitte tren yolunu kapayan kar birikintisini temizlemeye uğraşıyorlardı.
5: Çok hızlı gelen bir tren var ve acele edip bu işi bitirmeliyiz. Dilerim hiçbir arıza ya da terslik olmaz ve bu tren gelmeden önce biz de buradan uzaklaşırız.
10: Hey Mike, dur! Dur!
3: Hızlı yük treninin 95 kilometre ilerisinde Mike ve John bir üst geçidin üstünü kaplayan ve dağılıp yolu kapayabilecek olan tehlikeli bir kar birikintisini temizliyorlardı.
10: Hey Mike! Dur! Dur! Kepçenin somunu yerinden çıkıyor.
11: Ah, lanet olsun.
7: Bu iyi işaret değil. Som'un yerinden çıkıyor. John'un çekiçle kuvvetlice vurup onu tekrar yerine oturtmasını bekliyorum. Her şey iyi gidiyor derken başka bir sorunla karşılaştık. Dilerim artık biter.
5: Destek duvarlarını unutma. Oldukça fazla yaklaşıyorsun.
7: Unutmama izin vereceklerini sanmıyorum.
5: Evet.
7: Beni telaşlandırmaya mı çalışıyorsun?
5: Hayır. Bu işi bana
7: öyle
5: sen
7: sandım
5: öğrettin.
7: Da.
5: Ne zaman bir şey yapsam bana bu işin hızlı yapılması gerektiğini söylüyorsun.
7: Çünkü sen yavaşsın.
5: Daha hızlı, daha hızlı dersin.
7: Genç olan benim, unutma. Hızlıyım. Sen yaşlı bir adamsın ve yavaşsın.
5: İyi gidiyorsun. Gittikçe duvara yaklaşıyorsun.
7: Evet, farkındayım. Daha fazla yaklaşmayacağım.
5: Pekala. Bu destek duvarına herhangi bir zarar verirsek faturayı öderiz. Köprüye de zarar vermememiz gerek.
7: Zamanımız giderek azalıyor.
5: Nerede bu tren?
7: Bilmiyorum. İşimiz bitti ama hala burada değil. Tren ortaya çıkmadan buradan uzaklaşalım.
3: Aşağıda güneyde münzevi Jim James yolcu treniyle evine varıyordu.
0: Kasabaya yolculuk ve hırdavatçı dükkanı oldukça iyi geçti. İhtiyacım olan şeyleri ve fazladan birkaç şey daha aldım. Ama yeniden ormanda olmak harika.
1: Merhaba tatlım.
0: Merhaba canım.
1: Nasılsın?
0: Eve döndüm ve harikayım. Bak ne aldım.
1: Oo, bu çok hoş.
0: Bir sürü işimiz olduğundan dolayı şikayet edemeyeceğiz. Kesmem gereken bir sürü kereste var. Neyse, hala tam olarak neler aldığımı anlamadı ve ben de bunu sonraya bırakıyorum. Önce her şeyi hazırlayacağım ve Nancy'nin karşısına öyle çıkacağım.
1: Hırdavatçı dükkanında işler nasıl gitti?
0: Yapmam gereken birkaç işi yoluna koydum.
1: Nasıl işlermiş onlar?
0: Daha sonra konuşuruz. Hadi bir şeyler yiyelim canım.
1: Tamam.
3: Jim ve Nancy'nin çiftliklerinin 32 kilometre güneyinde Steve Mitchell ve Chirag Sawyer bir teslimat için demir yoluna özel bir araçla hat boyunca yol alıyorlardı. 3 tonluk aracın tamamı Jim'in Nancy için sürprizleriyle doluydu.
8: Evet Sawyer, tüm bu keresteler Jim James'e gidiyor. Yolda oldukça fazla kar var. Raylar da kaygan.
7: Pekala.
8: Hadi.
3: Araç özel tekerlekleri sayesinde hem yolda hem tren yolunda gidebiliyordu. Bu araçlar vahşi doğada yaşayan münzevilere gerekli malzemeleri ulaştırmanın tek yoluydu.
8: Pekala, hadi buradan gidelim artık, hadi.
3: Jim'in kontrol plakları bir saat içinde yerinde olmalıydı. Kurtarma ekipleri kuzeyde Gold Creek'in üstünde buldozeri çıkarmak için görev yerlerine varmıştı.
2: Evet, işte Gold Creek'e vardık. Şimdi diğer araçların gelmesini bekleyeceğiz.
5: Pekala, hoşçakalın.
2: Tren geri gelecek ve bizi bir hafta içinde alacak.
8: Bu güzel işte.
2: O zamana kadar işimiz biter.
3: Kurtarma ekibi buz gibi suyun 6 metre altından Alaska'nın güzelim vahşi doğasına yağ ve gaz sızdıran bir buldozeri çıkaracaktı. Araç zamana karşı çalışan zehirli bir saatli bomba gibiydi. Gece hızla yaklaşıyordu ve barınakları kilometrelerce uzaktaydı. Buz gibi bir ortamda hayatları risk altındaydı.
2: Aletlerimiz trendi. Yanımızda çok fazla bir şey yok. Bizi burada kuru ve sıcak tutacak bir şey olmadan öylece dışarıda duruyoruz.
9: Tren kaç gibi burada olur?
2: Bir saat içinde burada olmasını diliyoruz.
3: 60 kilometre ileride güneyde George, Wanda ve Bill kurtarma ekibinin malzemelerini almak için istasyona giriyordu.
5: Pekala, malzemeyi burada Talkitna'ya yükleyeceğiz, öyle değil mi?
4: Hadi başlayalım.
7: Gidip araçları kontrol edelim. Bütün zincirlerin sağlam olup olmadığına bakalım ve yükle ilgili her şeyin yolunda olduğundan emin olalım.
4: Kendi tarafındaki frenleri kontrol et. Ben benim tarafımdakileri aldım.
7: Şu karışıklığa bak. Bu el frenini kullanamıyoruz. Bu çok büyük bir saçmalık.
3: Günün erken saatlerinde kurtarma ekibi aletlerini açık vagona yüklediğinde istemeden el freninin etrafındaki zincire dolanmış ve freni iyice kilitlemişlerdi. Herhangi bir gecikme kurtarma ekibinin geceyi barınaksız geçirmesine neden olabilirdi.
9: Eğer hazırlıklı değilseniz burası ölümcül bir yer olabilir.
2: Trenin gelmeyecek olması en kötü olasılık. Ne olacağını asla bilemezsiniz.
3: Önlerinde dondurucu bir gece vardı ve ekibin yaşamı tehlikedeydi.
6: Bu zincirleri çıkarıp frenleri serbest bırakabilirsem el frenini bırakacağım ve dilerim bu lanet olası şeyler yoluna girer.
4: Sana yardım edecek bir kız ister misin? Bırak da bu işi nasıl yapılacağını göstereyim.
6: Bir kızın yardımına ihtiyacım yok.
5: Tek bir malzeme yükleminin bu kadar uzun sürmesine inanamıyorum. Ama bu tür aletler söz konusu olduğunda iş bitene kadar başına neler geleceğini bilemezsin.
3: Önemli bir sorun daha vardı.
4: Olması gerekenden daha ağır bir yük.
6: Lanet olsun.
4: Burada böyle bir çıkıntı varsa bunu yasal hale getirmeliyiz.
6: Vagonların dışına taşan hiçbir yükü taşıyamayız. Sadece dışa taşmakta kalmıyor. Ağırlığı da olması gerekenden fazla.
4: Yola çıkmadan önce bu sorunu çözmeliyiz.
3: Dışa taşan yükü korumak için George ve Wanda'nın treni yeniden düzenlemesi gerekiyor. Kurtarma ekibinin yüklerini iki boş vagona sıkıştırmaları gerekiyor.
6: Baştan başlayıp tek kancaya 5 vagon takacağız.
5: Hepsi ayrıldı, geri geliyorum, tamam.
6: Pekala, hepsini hareket ettireceğiz.
4: Kancaya giriyor. Bir tur daha, 3 metre daha. Güzel, olacak, harika. Çok iyi. Burası tamam.
5: İki aracı almamıza yalnızca 2 saat kaldı. Dilerim bundan sonrası iyi geçer. Ama yine de ne olacağı bilinmez. Gold Creek'te de aynı durumla karşılaşabiliriz.
4: Bil, şu anda 2 saatlik bir gecikmemiz var.
6: Bir şey diyeceğim. Sanırım lanetlendik.
4: Bil, bu işin seninle bir ilgisi yok değil mi?
5: Yok mu?
4: Bu vagonlardan taşan yükler var ya, tüm bu taşan yükleri biliyorsun değil mi?
6: Bütün bunlar ve gecikmeler kontrol ediliyor.
5: Bu treni buradan çıkaralım artık.
4: Yolumuza gidelim.
3: Saat öğleden sonra 3. Kurtarma ekibinin barınağı ve aletleri sonunda trene yüklenmişti. Ve tren kuzeye Gold Creek'e doğru yola koyulmuştu. Yük treninin personeli yola koyulduklarında bu kez de karşılarına hız sınırlaması çıkmıştı. Köprünün çökme tehlikesine karşın çok ağır olan yük Talkitna Köprüsü'nden yürüme hızında geçirilecekti.

0: Bill ağır yüklerini köprüye değmelerine santimler kalacak şekilde köprüden geçirmişti. Ama bu kadar yavaş gitmeleri yeni bir gecikme demekti.
1: Dilerim bu burası ve Gold Creek arasındaki son gecikmemiz olur.
2: Çok fazla geciktik. Bundan sonra olacak zaman kayıplarına katlanamayız.
1: İyi yolculuklar.
0: Tüm bu gecikmelerin sonunda yeni bir tehlike ortaya çıkmıştı. Geri dönen yolcu treni ve kuzeye doğru giden yük treni aynı hat üzerinde ilerliyorlardı. Bazı yerlerde trenlerin birbirini geçmesi için makaslar ve ana yola paralel giden yan raylar vardır. Ama kutup rüzgarları rayları karla örtüyordu. Makaslar buz yüzünden kilitleniyordu. Takitna'nın kuzeyinde bir demir yolu bölge evinde Mike Oldley bu iki trenin güvenli bir şekilde birbirlerini geçmesinin kendi ekibine bağlı olduğunu biliyordu.
3: Ne oluyor?
4: Hareket memurundan bir telefon aldım. Bütün makasları temizlememiz gerek. Nerede bir terslik varsa hemen oraya gidip tren gelmeden her şeyin yolunda olmasını sağlayalım. Hadi.
3: Tamamdır. Çok kuvvetli bir fırtına geliyor. Ve biz gecikme olmaması için bu makasları trenler buraya varmadan önce temizlemek zorundayız. Makaslar tam olarak çalışmazsa birleşme yerlerinde kardan dolayı bir boşluk olur ve tren yoldan çıkabilir.
0: Hatta karşı yönlerden gelen iki tren olduğu için ekip güneyde 16 kilometre ilerideki donmuş makasa yetişmeye çalışıyordu. Makasları temizleyip de trenlerin geçebileceği hale getirince olabildiğince hızlı bir şekilde geri dönüp ana hattan çıkmaları gerekiyordu.
4: Her sabah günlük planlarımızı yapıyoruz ama bunlar %99 oranında değişiyor. Bu beklediğim bir şey olmasa da sağlam planlar yapmam gerektiğini çok iyi biliyorum. Her zaman dikkatli olmalıyız.
0: Mike, işin hızlı yapılması için Kyle Jacobs'ı yardıma çağırmıştı.
3: Merhaba Kyle.
5: Yardım ister misin?
3: Evet.
4: Geldiğine sevindim.
5: Tamam.
4: Gerçekten de olabildiğince çabuk bir sürede işi yapıp çıkmamız gerek.
5: Rüzgar gibi hızlı olacağız yani.
0: Feriden ileride kuzeyde, ayıların ülkesinde Ron Hudson'ın kızı Ashley eve varmıştı.
6: Merhaba Ash.
7: Merhaba.
3: Görüşürüz.
7: Nasılsın baba?
6: İyiyim. İşte cennete geri döndün. Bu eski tepeyi hatırlıyor musun?
7: Evet hatırlıyorum. Bunu her gün nasıl yaptığını anlamıyorum.
6: Ne? İnsan alışıyor.
7: Burada olmak çok güzel. Seni görmek de. Bu da ne? Lanet olsun. Burası tam harabe olmuş.
6: Bir saat önce böyle değildi. Sanırım yeni bir ayımız oldu.
7: İnanamıyorum.
0: Feride ayılar ülkesinin derinliklerinde Ashley Münzevi babası Ron Hudson'ı ziyarete gelmişti.
6: Sanırım yeni bir ayımız oldu.
7: Mangalın devrilmiş.
6: Evet, kesinlikle bir ayı olmalı. Barbeküden süzülen yağların kokusuna gelmiş sanırım.
7: Temizlemiş miydin?
6: Evet. Izgarayı yaktım. Temiz olduğunu söyleyebilirim ama yine de yağ kalıyor tabii.
0: Ashley ve kız kardeşi küçüklüklerinde doğada yaşarken sürekli olarak ayı saldırısından korkuyorlardı.
7: Evet baba, bu ayı postunun yanından her geçişimde senin bana koltukta otururken bir ayı bize bakıyor deyişin ve benim de bu durumdan gerçekten çok korktuğum aklıma geliyor.
6: İçeri girmek için bir yol arıyordu. Kuşkusuz orada duruyordu. Sonra oraya pencereye giriyordu. Bu tarafa geliyordu. Bunun kaç gün sürdüğünü hatırlamıyorum. 2 ya da 3 gün sanırım.
7: Ayı ile ilgili şeyler beni korkutuyor. Bir ayının beni yemesini istemem.
6: Kendini olabilecek her şeye karşı hazırlaman gerekir.
7: Evet.
6: Çok da kötü değil. Ayı çok ısrar ederse tüfeğim her zaman yanımdadır.
0: Alaskalı Münzeviler için her sorunun kendine özgü bir çözümü vardır. Ron için ayıların bölgesinden çıkıp gitmek diye bir seçenek yoktu. Kendi güvenliğini kendi sağlıyordu.
6: Tatlım, şunları şuraya karın üstüne bıraksak ve şunu çekip destek yapsak?
7: Tamam, nasıl istersen. Her zaman ortaya çıkan ayılar vardı. Hazırlıklı olmamız çok önemliydi. Ayılar büyük olasılıkla geri döneceklerdi. Tamam.
6: Aralarda boşluk bırakalım. Ayı levhaları üstünde 9 santimlik çiviler çakılmış kontrplak parçalarıdır. Ayı buna dokununca çiviler her yerine batacak ve başka yerlere kaçmaya çalışacaktır. Bunu yukarı kaldıracağız Eş.
7: Pekala.
6: Duvara vidalayacağız.
7: Tamam.
6: Çivilere dikkat et. Tamam, şunu da yukarı kaldıralım.
7: Pekala.
6: Çok güzel oldu.
7: Evet, işe yarayacak. Tamam. Umarım olmuştur.
6: Bunları da aşağı yere koy.
7: Tamam.
6: Ama unutup da üstüne basmazsın, değil mi? Evet, dilerim bu işe yarar Eş. Harika oldu. Böyle uzaklarda yaşayınca ayılar yaşamın ayrılmaz bir parçası oluyor. İnsan zamanla elde ettiği bilgiler sayesinde hayatta kalabilir ama dikkatli olunmazsa insan burada kendisine de zarar verebilir.
7: Babama her zaman buradan ayrılmasını söyledim ama o buna hiç niyetli değil. Burası onun evi. İnatçı bir ayı gibi. Burada yaşamayı başarabilecek biri varsa o da babamdır.
0: Aşağıda güneyde Mike Audley ve ekibi donmuş makasları açmak için yarışıyordu. Karşılıklı yönden gelen iki trenden birinin yan yola girmesini sağlamak için büyük baskı altındaydılar.
4: Buraya gelen iki tren var. Sadece burayı temizlemekle kalmayıp onların yolundan çekilmemiz de gerek. Kar da birikiyor. Hafif bir kar bile olsa sıkışarak buza dönüşecek. Buradaki boşluklara girecek ve makasların işlemesini engelleyecek.
3: Burası tamamen kar dolu Mike.
4: Bir makası temizleyip şahane görünmesini sağlayabilirsin ama ufacık bir taş makasın açılmasını engelleyebilir. Her şeye çok dikkatli yaklaşmak zorundayız.
5: Kyle iyi bir yardımcı.
8: İşleri düzeltmek için buraya gelmeyi seviyorum. Sizi her zaman ben kurtarıyorum.
3: Biz de senin için aynısını yapardık.
8: Biliyorum.
3: Ben yapmazdım.
8: Teşekkür ederim dostum.
4: Tamam, aç bakalım.
3: Temiz.
4: Temiz.
3: Güvenli bir makas daha.
4: Tamam, yoldan çekilmek için sadece birkaç dakikamız kaldı.
8: En yüksek hızımız bu mu?
3: Yapabileceğim en yüksek hız bu.
8: Bu çok garip bir durum. Üstümüze gelen iki tane tren var. Biliyorum. Ve aralarında sıkışıp kalacağız.
4: Raydan çıkmak da işimize yaramaz.
3: Burada sıkışıp kalacağız.
4: İlk kez olmayacak.
3: Biliyorum. İlk ben olmayacağım.
0: Alaska Demiryolu boyunca tüm hatta sadece bir tek tren yolu vardır. Yanlarda da trenlerin birbirini geçmesi için az sayıda cep bulunur.
3: 275 metre kaldı.
6: 275 metre.
4: Trenler karşı karşıya geldiğinde biri yan yola girer, diğeri ana yolda kalır. Makine dairesinden birinin inip makasları elle değiştirmesi gerekir. Makas kirli ise sorun çıkabilir. Makasların her zaman temiz ve yağlı tutulması, her şeyin düzgün çalışması çok önemli.
0: Yolcu treninin geçmesini bekleyen yük treni personeli daha da geride kalmıştı. Gold Creek'teki kurtarma ekibi için zaman çok hızlı geçiyor, hava sıcaklığı iyice düşüyordu.
3: Trenlerin buluşmasına, diğer trenin gelmesine henüz 10 dakika daha var.
6: Oradan buradan toplayacağınız her dakika için müteşekkir olacağım.
9: Evet, gecikmeleri nasıl detaylı araştırdıklarını biliyorsun.
0: Güneyde Jim ve Nancy, Nancy'nin sürpriz malzemelerini getiren kamyoneti karşılamak için patikanın başlangıcına doğru ilerliyorlardı.
10: Ne getirdiklerini bana söylemeyecek misin?
11: Pekala, sana söylemediğim çok şey var. Sana bildiğim her şeyi söyleseydim sen de benim kadar bilirdin.
10: Burada bir kamyonet var Jim.
11: Tam zamanında.
10: Bu şeyin arkasında ne var?
11: Yepyeni bir kar makinesi.
10: Kesinlikle olmaz.
11: Tamam, dalga geçiyorum.
10: Merhaba, merhaba.
6: Merhaba, nasılsınız?
10: Güzel, güzel. Sen
6: nasıl gidiyor Jim? Görüştüğümüze sevindim.
10: Ben de sevindim.
6: Seni yeniden görmek güzel.
10: Mitch, bu kontrol plakları kime getirdin?
11: Yeni bir atölye.
10: Ciddi misin sen?
11: Kalbimin çarptığı kadar ciddiyim. Biraz iş çıkacak ama bitince çok güzel olacak.
10: Tatlım, ağlayacağım sanırım.
6: Burada sıkışıp kaldık. Hava çok kötü. Yapabileceğimiz tek şey şunları çözüp nereye isterseniz oraya bırakmak ve sonra da gitmek.
11: Pekala. Kontraplakları buraya yiyebiliriz.
6: Dikkat et de üstüne devrilmesinler. Kar çok şiddetli. Bu yüzden bugün her şey biraz yavaş ilerliyor. Pekala, bir dahaki sefere görüşmek üzere.
11: İyi işte, teşekkür ederim.
6: Pekala, gidiyoruz.
10: Jim'in bana bu hediyeyi alması çok hoştu doğrusu. Ama kontrol plakları yalnızca buraya getirmek bile başlı başına büyük bir iş.
11: Tüm bunları nereye koyacağımı bilemiyorum.
10: Tamamdır.
11: Lanet olsun.
10: Bu şeyi eve kadar itemem canım.
11: Koşulların düzelmesini bekleyeceğiz. Çok kötü. Yeterince soğuk değil. Ayakkabılarımın altı yapışıyor. Bu işi yapmamız mümkün değil.
10: Burada işler kolay yürümez. Hepsini almak için 35 sefer yapmamız gerekecek ve bu çok fazla iş demek. Çok zor.
0: Jim ve Nancy keresteleri taşımak için günlerce hava koşullarının değişmesini beklemek zorundaydılar. Ama keresteler taşımayı beklerken yakınlarda hiç komşu olmadığı için hırsızlıktan korkmalarına gerek yoktu. Bill, Wanda ve George 3 saatlik bir gecikmenin sonunda kurtarma ekibinin aletlerine ve barınağına ulaşmışlardı.
1: Pekala, Gold Creek'e geliyoruz. Dileriz her şey yolunda gider. Sorun istemiyoruz.
2: Ve dileriz burada yan yola girmemiz için bizi bekleyen biri vardır.
1: Burada birilerini görüyorum.
8: Treni duyuyoruz. İşte geldi. Işıklarını görüyorum. Hey, şuna bakın. Yaşasın.
2: Beni duyuyor musun? Bütün makineleri durdurabilirsin. Nasıl gidiyor?
8: Şükürler olsun. Malzemeleri buraya getirdiğiniz için teşekkür ederim.
2: Takitna'da çok berbat bir zaman geçirdik. Vagonlarla ilgili sorun yaşadık.
8: Takitna'ya gidince böyle şeyler olur.
2: Bütün aletleriniz burada mı?
8: Evet, her şey burada ve iyi durumda.
2: Hiçbir şey kaybetmemiş miyiz?
8: Siz bu işin en iyilerisiniz. Bunu takdir ediyorum. Çok teşekkür
2: ederim. Rica
8: ederim.
7: 3 saat geç kaldık. Çok da kötü değil. Bilirsiniz, bu konuları tam olarak kestirebilmek kolay değil. Geldiler, yükü indirdiler ve gittiler. Ne yaptıklarını biliyorlardı.
8: Bu canavarı çıkarmaya başlayacağımız için çok sevinçliyim.
0: Kurtarma ekibi geceleri sıfırın altına düşen soğuklardan kendilerini koruyacak olan yaşam alanlarına kavuşmuştu. Şimdi suya batan bu buldozeri kurtarabilirlerdi.
8: Hazırız.
1: Acayip bir gün oldu. Çocuklar, daha önce böyle bir gün yaşamış mıydınız?
2: Sanki bütün terslikler birbiriyle yarıştı.
0: Jim ve Nancy'nin 3 tonluk kontrplağı yolun başlangıcından çiftliğe kadar olan 2,5 kilometrelik yoldan getirmeleri 3 gün sürdü.
10: Çok heyecanlı. Boşaltmak yüklemekten daha kolay bence. Sen ne dersin?
11: Tabii, yer çekimi de bize yardım ediyor.
10: Evet, haklısın.
11: Pekala. Tamam, tüm kontrplakları aldık. 4 ayrı küme oldu. Bu iş Nancy'nin çok hoşuna gidecek. Sanat işlerini yapmak için kendine ait ve benim girmeyeceğim bir odası olacak. Ona ait bir yer olacak.
10: Birkaç yıl önce bunun mümkün olacağını hiç düşünmüyordum. Bu benim için kesinlikle büyük bir sürpriz oldu. Bir kadın için kontrplak. Hem de bir dağ kadını için. Ne diyebilirim ki?
0: Kurtarma ekibi Gold Creek'ten 25 kilometrelik bir yolculuktan sonra donmuş göletin üstünde kamp kurmuşlardı.
3: Buldozeri bulduk. Burada şu küçük deliğin altında kocaman bir dozer yatıyor. Şimdi oraya dalacağım, bir halat bağlayacağım ve onu yukarıya çıkaracağım.
0: Donma derecesindeki sıcaklıklarda suların içine gömülmüş bir buldozeri çıkarmak çok tehlikeli bir iştir. Çevre faciasını önleyen kurtarma ekibi bölgeyi eski temiz haline getirmiş ve kurtardıkları buldozeri nakledilmek üzere yeniden tren yoluna çıkarmıştı.
5: Klasik otomobil restorasyonunda 4 yılın sonunda artık her şey tıkır tıkır işliyor.
12: Evet.
13: Aman tanrım.
14: Richard Hammond'ın atölyesi yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te. Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle Pazar 18.20'de D-Max'te.

0: Kuzey Alaska. Amerika'nın en izole vatandaşlarının yurdu. Ulaşım ancak charter uçaklarıyla sağlanıyor. Yolların bittiği yerde Tivito'nun dünyası başlıyor. Bu bölümde Yunakilit'e ilk kar yağıyor.
1: İntikam.
0: Hem de yılın en yoğun gününde.
1: Gir ve çık, gir ve çık.
0: Kızak şampiyonu Lance McKay takımı için yeni umutları uçağa yüklüyor.
2: Bakalım neler olacak.
0: Ariel Tivito uçmayı öğrenirken bazı tehlikelerle karşılaşacak.
3: Geç.
0: Era Alaska'nın cesur pilotları ufak uçaklarıyla zorlu hava koşullarına karşı savaş veriyor.
4: Kanatların üstünden hava geçtiği sürece havada kalacaktır.
0: Amerika'nın uç sınırına yaşam hattını sağlıyorlar.
5: 292. Kalkış için hazır olun.

0: Günaydın herkese. Ben C.G. Sank. Uniqlis şehir merkezinden sesleniyorum. Sezonun ilk büyük fırtınası gelmek üzere. O yüzden şapkalarınızı tutun. Bu hafta çok hareketli olacak. Kar gelecek ve rüzgarın hızı saatte 60 kilometreyi geçecek. Eski bir fıkra vardır, belki duymuşsunuzdur. Yerli halk rüzgara karşı o kadar eğilirmiş ki rüzgarsız havada sürekli yere düşerlermiş.
1: Artık insanlar bunu akıllarına getirmiyorlar ama gerçekten de rüzgarın uçurmaması için eğilmemek gerekiyor. Ama işte burada hayat böyle. Mahallede yeni bir güzel gün.
2: Jim Tweeton'un aklında kış soğuğundan daha fazlası var. Bu hafta içinde yılın en yoğun günü yaşanacak. Alaska'nın her tarafından yüzlerce öğretmen yıllık bir konferansa katılmak için Uniqlis'e gelecek.
1: Onları getirmek çok şey değil çünkü uçağa atlayıp istedikleri yere gidiyorlar. Ancak ayrılacakları zaman kontrol yaptırmak gerekiyor ve 50 kişilik gruplar halinde takılıyorlar. Uniqlis için çok büyük bir aktivite.
3: Kiminle görüşüyorum?
4: Ariel ben.
3: Merhaba, ben inşaat firması için çalışıyorum. Şehrin dışında bir kaya set inşa ediyoruz. Ve bize havadan çekilmiş fotoğraflar gerekiyor. Jim Tweeto bize yardım edebilir mi acaba?
4: Bir inşaat firmasından aradılar. Yaptıkları bir setin fotoğraflarının çekilmesi gerekiyor. Birçok köyü su basıyormuş ve burada yaptıklarını aynen orada yapacaklarmış.
2: Batı Alaska'nın sahil köyleri küresel ısınmanın etkilerinden zarar görmeye başladılar bile.
1: Her şey değişiyor. Küresel ısınmadan ötürü. Kuzey buzlarının eridiği gerçeğini inkar etmek mümkün değil. Dalgalar artık çok daha güçlü ve daha çok erozyona yol açıyorlar.
2: Koruyucu setler artık bu savunmasız köylerin Bering Denizi'ne yem olmaması için olmazsa olmaz yapılar.
0: Uniqlis'in en büyük sorunlarından biri burada erozyon devam ettikçe evlerimizi de kaybedeceğiz. Geçen sene tahliye planını yürürlüğe koyduk. Böylece alçak bölgelerdeki sakinleri güvenli yerlere taşıyabileceğiz.
2: Jim'le birlikte fotoğrafçı da havalandı. Böylece Uniqlis'in kaya seti diğer köyler için bir model oluşturabilecek.
1: Ben işimi kendi ellerimle yapmayı seviyorum. Bana ne yapmam gerektiğini hatırlatacak bir bilgisayar ekranına ihtiyacım yok. Her gün yapıyorum bunu. Oldu mu?
3: Evet.
1: Düşmeni istemem. İş için kötü olur. İstediğim fotoğrafları çekince haber ver. Tek tek kayaları çekebilmen için yaklaşmamız gerekiyor.
5: Jim masa başında çalışamaz. En çok mutlu olduğu yer uçağı.
1: İçimde her zaman ulaşımla ilgili bir şeyler vardı. Uçak bana başka türlü bir özgürlük sağladı. Ufuğun ötesine doğru gidebiliyorum ve kimse beni durduramaz. Nasıl gidiyor?
3: Sahilin dışına gidebilir miyiz?
1: Tamam.
2: Uniqlis'in kaya seti inşa edilmeden önce burada oturanlar da sellerden nasiplerini alıyordu.
6: Kışın bir keresinde çok büyük bir sel olmuştu. Okyanustan gelen buzlar balyoz gibi karayı dövüyordu. Dalgalar çarptıkça bütün zemini sarsıyordu. Evinizde hissedebiliyordunuz. Sudan oluşan koca duvarlar geliyordu sanki. Ve araba büyüklüğünde buz parçaları vardı. Burası en alçak ve aşınmanın çok olduğu bir yer olduğu için seti buraya yaptılar. Artık fırtına olduğunda daha rahat uyuyorum.
3: Bu iyiydi.
1: Öyle mi?
3: Sanırım tamamız.
2: Kaya setinin havadan çekilmiş fotoğrafları sayesinde diğer köylerde kış fırtınaların gazabından korunabilecekler. Ama öyle bir yer var ki orada kıştan saklanmak mümkün değil. Dünyanın tepesindeki Barrow, Alaska'da. Arktik çemberin içindeki Barrow, Amerika'nın en kuzeyindeki şehir. Nüfusu 5000'den daha az. Yani kutup ayıları kadar insan var. Kış aylarının hakimi karanlık ve soğuk. Sıcaklıklar -35 derecenin altına kolaylıkla düşebiliyor.
1: Kasım ayının ortalarında güneş batıyor ve Ocak ortasına kadar doğmuyor. Yaşamak için zor bir yer. Çalışmaksa daha zor.
4: İyi günler Era. Nasıl yardımcı olabilirim?
2: Burada yaşayanlar ulaşım için tamamen uçaklara bağımlılar. Çünkü şehrin dışına yol yok. Bu yüzden Barrow şehri Era için en karlı noktalardan biri.
0: Burada saat başına elde edilen gelir diğer yerlerden çok daha fazla. Nakliyeden ayda 100 bin dolar, bilet satışından 150 bin dolar kazanıyoruz.
2: Era için işlerin zamanında gitmesi olmazsa olmazlardan biri. Ama Kuzey Kutbu'na bu kadar yakınken kış şartlarıyla her gün mücadele etmek zorundalar. Son 3 gündür pistteki buzlanmadan ötürü ticari uçuşlar yapılmıyor.
6: Barrow bakım telsizi, trafik yok.
7: Anlaşıldı. Polis pikap kamyonetle aktif durumda.
6: Anlaşıldı.
7: -25 derece hissediliyor. Pistte, apronda ve hatlarda buzlanma başladı. Hava yollarının gelip inmesi için gerekli koşullar yok.
2: Bazı durumlarda yolcu uçakları havalanamazken ufak uçaklar güvenli uçabiliyor. Bu uçaklar zorlu koşullarla çok daha iyi mücadele edebiliyor. Frenleme yeteneği bir uçağın pistte daha kolay durmasını sağlar. Bir Boeing 737 77 ton gelirken bu küçük uçaklar 8 ton ağırlığında. Doğal olarak yere indiklerinde çok daha kolay duruyorlar. Bir 737'nin durmak için 1,5 kilometre piste ihtiyacı varken bu uçaklar 300 metrede durabiliyor. Buzlu pistte sürtünme daha az olduğu için bu mesafe 2 katına çıkabiliyor.
7: Ufak uçaklar dev uçaklardan daha farklı kurallara bağlılar. Bu pilotlar havalimanını kapamadığımız sürece istedikleri gibi gelip gidebiliyorlar.
2: Era pilotu Luke Hickerson işe geri dönmek için geldiği havalimanından 2 kere geri çevrildi. Şimdi işinden 300 kilometre uzakta.
3: Barrow'a gelmek bazen orada çalışmaktan daha zor.
2: Luke Barrow operasyonunda çok önemli olduğu için Jim onu almak üzere 8 bin dolara uçak gönderdi.
6: Luke'un o kadar çok tecrübesi var ki benim için vazgeçilmez bir çalışan.
2: 2 gündür mahsur kalan Luke'u alan uçak sonunda Barrow'a geldi. Ama pistte bir sorun var. Yolcu uçaklarının inmesini engelleyen buzlanmanın etkisi arttı. Şimdi havalimanının tamamen kapanma riski var.
3: Dead Horse'tan Barrow'a geldim ama hava yine kötüleşti. Tekrar Dead Horse'a geri dönmek en son istediğim şey.
2: Alaska Ulaşım Dairesi fren testini yapana kadar Luke'un uçağı havada daireler çizecek.
7: Tapley ölçerler, havalimanlarında asfalttaki frenleme ve kavrama değerlerini ölçüyorlar. Solda feet cinsinden mesafe, sağda ise fren verimi gösteriliyor.
2: 36'dan düşük fren verimi, Luke'un uçağının pistte fren yaparken kayma ihtimalinin olduğunu gösterecek.
3: İnsanların pistten çıktıkları ile ilgili hikayeler duymuştum. Benim aklımdansa uçakla piste giderken onu durduramayıp yakıt tankerlerine çarptığım geçiyordu. En büyük kabusum bu.
2: Bu testin hem çok dikkatli hem de çok hızlı yapılması gerekiyor.
3: Yeteri kadar yakıtım olsaydı daireler çizip havanın düzelmesini beklerdim. Genelde bir saat içinde gidebileceğiniz havalimanları vardır. Ama Barrow'da bir saatte hiçbir yere varamazsınız.
2: Yakıtı biten uçağın sadece 15 dakika daha daire çizecek vakti var. Sonrasında Dead Horse'a geri dönmeli.
7: Normal gidiyorsunuz, fren aletini ayarlayıp yavaşça frene basıyorsunuz. Aracın kaydığını hissedebilirsiniz. Çünkü fazla sürtünme yok. 37 çıktı.
2: 37 düşük bir değer. Lens'in 2 ölçüm daha yapması gerekiyor. Ama Luke'un fazla zamanı kalmadı.
7: Başka bir ölçüm daha. 36. 3 tanenin ortalamasını alıyoruz.
2: Bir ölçüm için daha vakit var. Eğer son okuma 38'in altında gelirse Luke'un yeniden Dead Horse'a geri dönmesi gerekecek. Barrow, Alaska'da Çek havacı Luke Hickerson havada daireler çiziyor. Ulaşım dairesinin pistin güvenli olduğuna dair onayını bekliyor. Sonuncu fren verimliliği okuması en az 38 olmalı. Yakıt miktarı kritik olan Luke'un uçağının Dead Horse'a geri dönmek için vakti çok azaldı.
7: Ve 38 oldu. Ortalaması 37. Yani havacılık standartlarına göre uygun.
2: İki gündür gelemeyen Luke bugün zorlu pist koşullarına rağmen iniş için yeşil ışığı gördü.
3: Hava şartları beni endişelendirdi. Minimuma çok yakındılar. Barrow'da çalışma çok zorlu. Her ne kadar hava koşulları zorlasa da Jim gibi bir patrona sahip olmak işleri kolaylaştırıyor. Sıkı çalışırsanız size her türlü yardımı yapıyor. Merhaba patron.
1: Ne zaman hangara geçebileceksiniz?
3: Üç uçağı da hangara almak her gün buz temizlemekten iyi olurdu. Bu akşam ya da yarın.
1: Tamam, görüşürüz.
3: Görüşürüz.
2: Era'nın milyon dolarlık hangarı denetlenmeyi bekliyor. Ve sonra Barrow'un istasyon müdürü tarafından kullanılacak. Günlük uçak bakımları şimdi dışarıda yapılıyor. Bu masraflı ve zor bir iş. Özellikle ağır kış koşullarında.
3: Şuraya bakın. İşte burada görüyorsunuz. Korunmasız kısımlarda buz var ve 1,5 santim kalınlığında.
2: Eğer uçağın kanatlarında çok fazla buz birikirse güvenli kalkış için yeterli güç sağlanamaz. Pilotlar buzlanmayı engelleyen propilen glikol gibi maddeler kullanıp uçağın tehlikeli durumlara düşmesinden kaçınmak zorundalar.
3: Kullandığımız glikolü yaklaşık 60 dereceye kadar ısıtıyoruz. Sonra uçağı spreyliyoruz. Onu donmayacak ama buzu da götürecek şekilde seyreltiyoruz. Glikolün litresi yaklaşık 3,5 dolar. Yani oldukça pahalı. Bu yeni hangarla birlikte zaman da kazanacağız. Buzları çözmek 10-15 dakikamızı alacak.
2: Ayrıca Luke ve diğer ERA çalışanları soğukta saatler harcamak zorunda kalmayacak. Ama hangar açılana kadar soğukla mücadeleye devam. Yunaklit'in 750 kilometre doğusunda Batı Alaskalı öğretmenlerin yıllık toplantısı için güneşli bir gün. Öğretmenlerin buraya geliş ve gidiş günleri yılın en yoğun iki günü. Uçuşlar 4 kat artıyor.
5: Merhaba ERA. Bugün John, Pontnom, Gamble, Unk, Savonga, Unk ve St. Michael'a gidiyor. Evet.
1: Bering Boğazı okulları bizim en büyük müşterimiz ve öğretmenleri konferans için Uniclete getiriyor. 200-300 kişi geliyor. Bu bir eğitim ve hikayelerini paylaşıyorlar. Yalnız olmadıklarını hissediyorlar.
8: Bugün yoğun bir gün. Uçaklar gün boyu gidip Uniclete öğretmenleri getirecek. Bering Boğazı okulları Stebbins'ten başlıyor ve Diomede'ye kadar gidiyor. 15 okul var. Her biri 15 öğretmen yollasa yaklaşık 300 kişi gelecek.
2: Pont sürekli gidip gelecek uçaklardan bir tanesini uçuruyor. Uçaklar hep öğretmenlerle dolu olacak.
8: Öğretmenlerle uçmanın güzel tarafı onlarla konuşmak, nereden geldikleri ve köylerde nasıl eğlendiklerini öğrenmek oluyor. Ben buraya alışık değilim. Alaska'ya gelmeden önce Kaliforniya'da profesyonel kaykaycıydım. Alaska'daki hayat tarzı 48 eyaletten çok farklı. Öğrendiğim hep yeni şeyler oluyor burada. Sürekli yeni bir şeyler öğreniyorum.
2: Pont sürekli gidip gelecek uçaklardan bir tanesini uçuruyor. Uçaklar hep öğretmenlerle dolu olacak.
8: Öğretmenlerle uçmanın güzel tarafı onlarla konuşmak, nereden geldikleri ve köylerde nasıl eğlendiklerini öğrenmek oluyor. Ben buraya alışık değilim. Alaska'ya gelmeden önce Kaliforniya'da

0: Bütün bölgedeki çalışanların bir araya gelmesi için bir fırsat bu. Yüz yüze yapılması gereken eğitimleri ve servis içi çalışmaları bu şekilde gerçekleştirebiliyoruz.
1: Evet, anladım. Bir tür öğretmenler partisi gibi.
2: Jim ve ekibi bugün işlerini ustaca hallediyor olsalar da kitle halindeki akın henüz başlamış değil. Yakında bir sürü okul çalışanı çok dar bir zaman çerçevesinde harekete geçecek. Unaclet'in sınırlı sayıda çalışanı onları zamanında evlerine götürmeye çalışacak.
3: Bugün herkes için çok yoğun bir gün. Herkes gelip kontrol yaptırmalı. Benim için çok stresli. Bu kadar çok kişiye yetişemiyorum.
2: Luke Barrow'a geri döndü. Yolcular buradaki zorlu hava koşullarıyla mücadele etmede artık ona güveniyor.
4: Point'le'ye mi?
5: Evet.
4: Gidelim.
5: Güzel.
2: Günlerdir yağan kardan sonra bir itfaiye görevlisi uzak bir köye gidip zorunlu kontrolleri yapmak zorunda.
5: Uçaklar ard arda birkaç gün kalkış yapmayınca benim Point'le'ye gitmem zor oluyor. Kar yağmaya başlayınca görüşünüzü kaybetmeniz gibi bir şey bu.
2: İtfaiyeciyi Point'le'ye götürmek artık Luke'a bağlı. Güçlü rüzgarlar ve sıfırın altındaki sıcaklıkla oraya vardıklarında belki iniş dahi yapamayacaklar.
4: Deniz kenarındaki köylerde hava çok hızlı değişebiliyor. Bu durumda hava kötü diye insanların evde oturması gerekmiyor. Aman tanrım. Point'le'deki hava koşulları çok kötü. 1,5 kilometre görüş mesafesine ihtiyacım var. Ama yaklaşık 1 kilometre görüyorum.
2: Point Lay'den 65 kilometre uzaktayken görüş oldukça düşük. Luke iniş yapmayı denemeden önce havanın düzelmesini beklemek zorunda.
4: Beyaz bulutların arasından geçeceğiz. Büyük ihtimalle yer karla kaplı olacak. Pist de beyaz olacak. Pistin kardan temizlenmemiş olma ihtimali var.
6: Point Lay, görüş 1,5 kilometre.
4: Tamam, hava uygun.
2: Her ne kadar görüş 1,5 kilometreye çıksa da pistin durumu hala belirsiz. Point Lay gibi uzak bir yerde pistin güvenliğini ölçecek ulaşım dairesi de yok.
4: Güçlü rüzgar ve buzlu pist kombinasyonuyla kendinizi bir anda kayarken bulabilirsiniz. Bu da sizin sonunuz olabilir. Pisti görmek çok zor.
2: Luke pistteki buz tabakasına rağmen uçağını güvenli bir şekilde indirmeyi başardı.
4: -20-25 derece ve rüzgar esiyor. Point Lay'de terminal ya da başka bir tesis yok. Sadece soğuktan donuyorsunuz.
2: Fırtınaya maruz kaldığınız durumlarda hızlı bir kalkış gerekiyor. Her ihtimale karşı uçakları karşılamaya polis memurları geliyor.
4: Bunlar güvenlik memurları. Havaalanına gelen kimsenin donmadığından emin olmak istiyorlar.
2: Luke güvenli bir şekilde yolcusunu bıraktıktan sonra hava durumu kötüye gitmeden Barrow'a geri dönmek zorunda.
4: Bugün bu işteki ilk günüm ve gerçekten iyi geçiyor. Daha iyi bir yerde olamazdım. Hava çok güzel, sıcak, güneşli. Peki ne yapıyorum ben burada?
2: 750 kilometre güneyde Unaclet'te rüzgar güçlenmeye başladı. Kışın yakın olduğunun sinyali bu.
3: Bu bizim için standart bir kış günü. Sürekli esen doğu rüzgarı var. Kış bugün geldi gerçekten. -10 derece sıcaklık var. Rüzgarın hızı 22 nattan 34 nata yükseldi. Çok rüzgar esiyor.
7: Ayrıca rüzgar azalmayacak. Belki 1-2 gün azalabilir. Ama kış süresince hep böyle sabit kalacak. Rüzgarın hızı artınca uçakları geriye doğru bile uçurabilirsiniz. Sadece yeteri kadar yavaşlıyorsunuz ve rüzgar sizi geriye itiyor. Kanatların üzerinde hava oldukça uçak havada kalacaktır. Kışlar burada çok zalim.
2: Jim içeride kızak köpeklerini Unaclet'ten Fairbanks'e taşımak için 5000 dolarlık bir uçuş ayarlıyor. Köpekler İditaro şampiyonu Lance McKean, Unaclet gibi sahil şehirlerindeki köpekler deniz buzunda yön bulma yetenekleriyle ünlü. Bu da yarışta büyük avantaj sağlıyor. Her bir köpek 1000 dolardan daha fazla ediyor.
3: Unaclet'in kızak köpekleri ünlü. Yakında Yorkie'leri de öyle olacak.

0: Lance Mackey'e köpekleri göstermek için yapacağımız bu uçuş güzel bir güne denk geldi.
1: Lance Mackey'in köpek yarışlarındaki başarısının bir benzeri görülmedi. 2007 yılında gırtlak kanserini yendikten sonra Yukon Iditarod yarışlarını ard arda kazanan ilk kişi oldu. Alaska'nın kış şartlarında 3000 kilometreden fazla yol gitmiş durumda. O bir şampiyon.
2: Ben Doug Doherty. Air Alaska için uçuyorum. Nome şehrindenim. 1900 ve 406 uçaklarıyla uçtum. Air için 17 senedir pilotluk yapıyorum. Şimdi Uniclid'teyim. Lance Mackey bu uçuşu ayarladı. Kızak köpeklerini onun Fairbanks'teki evine götüreceğiz ve onları inceleyecek. Tamam, hadi gidelim. Hadi. Patlayıcılardan sonra en kötüsü köpeklerle uçmak. Bu kızak köpekleri sadece çekmek istiyorlar. Köpeği yukarı ben kaldırmıyorum. O bana karşı itiyor. Fairbanks'e gitmeye hazır bu. Yavaşla, hadi yavaşla. Yardımcı ol biraz.
1: Doug kolayca Nanook, Bear ve Tasha'yı uçağa koydu. Ama kayda ilk uçuşu için biraz endişeli.
2: Hadi uçağa bin. Hadi atlı uçağa. Uçak nedir ki? Uçak nedir? Hadi. Tamam, sana yardım edeceğim. Hazır, bir, iki, üç. İşte oldu. Güle güle de.
1: Şimdi Jim'in sağ kolu Luke Hickerson Barrow'da. Luke işe geri döndü ve yeni hangarı test etme zamanı geldi.
3: Şimdi yeni hangara gidiyoruz. Hangarı bu yıl inşa etti. Ve ilk defa bu gece gireceğiz. Bütün kapıların çalıştığından emin olmak istiyorum. Tom kapıları nasıl açıp kapayacağımızı, uçakları nasıl içeri alıp çıkaracağımızı gösterecek.
0: Hangarın yapılması birkaç milyon dolara mal oldu. Ve herkes buranın hayatlarını nasıl kolaylaştıracağını düşünüyor.
4: Çok güzel.
3: Çok büyükmüş. Kapalı futbol sahası gibi.
4: Kış zamanı bir hangarımız olması çok önemli. Buz çözücü çok pahalı. Ayrıca gecikmelere sebep oluyor. Zamanında olsun istiyorum. Uçağın buzlarının çözülmesi çok uzun süren bir iş. Bu kapı direkt yukarı açılsa da saatte 65 kilometrelik bir rüzgar limiti var. İki kapıyı da açacaksan önce bir tanesini başlatıyorsun, sonra diğerini.
3: Tamam. Bu kadar mı kalkıyor?
4: Hayır. Bu iyi değil.
1: Kapı kontrolü en kötü zamanda bozuldu. Güneş batıyor ve Barrow'da geceleri sıfır altında sıcaklık var. Yağan kar kısa sürede hangarı buzdolabı gibi yapacaktır. Tom hemen imalatçıyı arayıp çözüm bulmaya çalışıyor.
4: Kapıyı açıyorduk ve %80'e geldiğimizde durdu ve alarm verdi. Hiçbir şey olmuyor. Hayır, hayır. Yardım edecek kimse yok mu? -20 dereceye kadar düştü ve kapısı kapanmayan bir hangarım var.
1: Tom'a imalatçı firmanın teknisyeniyle iletişime geçmesi söylendi. Ama bir sorun var.
4: Onlar kapalılar. Şimdi en doğudalar. Saat 5 orada.
3: Şaka yapıyor olmalısın. Eğer kapıyı kapatamazsak milyonlarca dolar kapıdan uçup gidecek.
1: Luke ve Tom rüzgar karı içeri sokarken hızlı bir şekilde kapıyı kapatmak zorunda.
3: Kapıları kapatmalıyız. Burası çok soğumaya başladı.

0: Çok fazla şalter var.
1: Merhaba Mike, ben Tom. Barrow'dayım. Donmak üzereyiz ve kapı çalışmıyor. Paneli açtık şimdi.
0: Barrow istasyonu yöneticisi Tom Elkins ve pilot Luke Hickerson yeni milyon dolarlık hangarın kapılarını kapamaya çalışıyor. Dondurucu kutup soğuğunu dışarıda bırakmak için acele etmeliler.
1: Bir şey olmuyor.
2: Herkesle, imalatçıyla, şirketle, kuran kişiyle konuştuk. Kimse neyin yanlış olduğunu bilmiyor. Jim bir şey demiyor şimdilik çünkü henüz onu arayıp söylemedik.
1: Tamam, bütün kablolar iyi. Tek ihtiyacımız olan bu şalterleri birleştirecek bir kablo.
3: Bunu evde denemeyin.
1: Evet, evde denemeyin. Kontrol şalterlerini birleştiriyorum. Gidebileceğiniz kadar kuzeydeyiz şu anda ve dışarısı eksi 40 derece olup rüzgar 30 knotla estiği zaman sıcaklık eksi 80 hissedilir. Ne gerekiyorsa onu yapmalısınız.
0: Eğer bu deneme başarısız olursa Jim Tivito'yu arayıp milyon dolarlık hangarın dış etkenleri açık olduğu kötü haberini vermek zorunda kalacak.
2: Bir şey duydum. Dışarıda kalmadan eşyaları içeri alalım.
1: Umarım garantisi gitmez hangarın.
2: Kapıyı kapatmak iyi oldu. Üşüyorum. Nasıl yaptığını bilmiyorum. Tom bir parça kablo aldı, bir şeyleri birleştirdi. Sonra kapı birden düzeldi. Benim için bu kadar.
1: Ah, iyi gitti neyse. Kapıyı ilk defa açtık, sonra çalışmadı. Harika.
0: Unaklid'den 600 kilometrelik yolculuk yapan Doug, Fairbanks'e inmek üzere. Eski arkadaşı ve 4 defa İditaro şampiyonu olan Lance Mackey'i görüp ona özel siparişini iletecek.
4: Bu köpekler yerel bir yetiştiriciden geldi. Lance her zaman iyi sahil köpekleriyle ilgilenir. Son 3 İditaro yarışı çok rüzgarlı olan sahil boyunca yapıldı. Bu köpekler rüzgara alışkınlar. Lance için uygun bir takım olacaklar. Sıranı bekle. Bekle. Bekle, orada kal. Orada kal. Beni bekleyin çocuklar. Merhaba Lance, nasıl gidiyor?
5: Nerede kaldın adamım?
4: Seni gördüğüme sevindim.
5: Ben de, nasıl gidiyor?
4: İyiyim. Burada çok sabırsız köpekler var. Ve çıkmayı bekliyorlar.
5: Güzel.
4: Sana özel sahil köpeklerimiz var.
5: Merhaba çocuklar.
0: Lance bu köpeklerden bir tanesini ekibine katmayı umuyor.
5: Kızağı çekmek istiyor musunuz? Eminim bir süredir çekmiyordunuz.
4: Uçağı Unaklid'den Fairbanks'e getirmek 5000 dolar tutuyor. Iditarod Alaska'da o kadar büyük bir spor ki Lance'in ekibine yeni bir köpek katması, bir spor takımının transfer yapması gibi önemli bir şey.
5: Biraz arabayla gideceğiz. Sonra onları ufak bir yarışa sokacağım. Şimdiye kadar nasıl eğitildiklerini bilmiyorum.

0: Köpek ağalığında işler nasıl gidiyor? Biz öyle diyoruz, siz ev diyorsunuz.
1: Ben ev diyorum. Lens, dünyaca ünlü bir kızak yarışmacısı olmasının yanı sıra güvenilir bir yetiştirici.
0: Toplamda kaç köpeğiniz var?
2: Tam emin değilim. Sanırım bu iş kontrolden çıktı.
0: Peki onları neyle besliyorsunuz?
2: 100 taneden fazla olabilir. Bugünün menüsünü göstereyim size. Bu sezon için ayırdığımızın çok küçük bir kısmı. Sadece bugün için hatta. Bunları Valdez'den alıyoruz. Bir köpek için en iyi yiyecek balık. 200 litrelik kazana balık, pirinç ve biraz koyun yağı ekliyoruz. Gerçekten çok besleyici bir yemek oluyor.
1: Lens köpeklerini sağlıklı bir şekilde beslemek için yılda 6 ton balık kullanıyor. 1600 kilometrelik vahşi İditarod yarışında başarılı olmaları için onları iyi beslemeli. Dünyadaki en son büyük yarış olan İditarod 1600 kilometre mesafede zorlu koşullarda, dağlarda, ıssız tundrada ve sık ormanlarda yapılıyor. Angkorak'tan başlayıp Nome'a kadar süren yarış sıfırın altında sıcaklıklarda, güçlü rüzgarlarda ve karanlıkta yapılıyor. Ve insanın, hayvanlarının dayanıklılığını vahşi hayatta test ediyor. Bu çok zorlu bir yarış.
2: Uçaklar bu yarışta büyük rol oynuyor. Şöyle diyebiliriz ki, yarış boyunca 50-60'tan 100'e kadar uçak sürekli yiyecek ve gerekli şeyleri taşıyor. İditarod yarışları uçaklar olmadan yapılamaz.
0: Bu 4 köpeği kıyıdan getirttin. Bir köpekte nelere bakıyorsun?
2: Sahil köpekleriyle ilgili sevdiğim şey yetiştikleri iklimler. Orada yaşamak daha zor ve daha güçlüler. İstediğimiz hıza biz sahibiz ama ben daha güçlü olanlarını da istiyorum.
1: Lens takımına bir sahil köpeği ekleyecek. Bir sonraki turda kimin kazandığını öğreneceğiz.
2: Neler oluyor orada? Çok mu heyecanlısın? Heyecanlı. Zarar vermek yok.
1: Kayda çok utangaç. Dışarı çıkmıyor.
2: Her şey yolunda. Çıkabilirsin. Hayır mı? Bak, arkadaşını getiriyoruz. İzle şunu. Bak, herkes çıktı. Gördün mü? Herkes çıktı. İşte...
0: Hadi dışarı çıkalım. İşte böyle.
2: İşte kızım.
0: Takalım mı?
2: Nasılsın?
0: Takalım mı?
2: Nasılsın? Fena değiller değil mi Jackie? Ne diyorsun? Geçtiler mi? Bu benim karakter tespitçim. Eğer onunla anlaşırlarsa sorun yok demektir.
0: Gerçekten mi?
2: Eğer anlaşamazlarsa büyük ihtimalle olmaz.
1: Kayda utangaçlığını yendi ve gruba katıldı. Lens onları kendi köpekleriyle birlikte koşturacak ve kimin en uygun olduğunu görecek. Kızak için yeteri kadar kara olmadığından dolayı Lens başka bir araç kullanıyor. Lens birçok kızak yarışına katılsa da asıl önceliği efsanevi İditarod yarışı.
2: İditarod, Alaska eyaletinin bir kutlaması. Benim için bir hayat tarzı.
0: Nasıl geçti?
2: Çok güzel. İlk izlenim olarak hepsi iyiydiler.
0: Anladım.
2: Ama bu eve dönebilir. Sonra bu ikisini de yükleyelim. En çok da kutudan çıkmak istemeyeni sevdim. Gerçekten.
0: Buna hiç şaşırmadım.
2: Tamam Kayda, çok iyiydi. Kutudan çıkmak istemedin ama çok iyi bir iş çıkardın.
1: Bütün köpekler test yarışında iyi performans gösterdiler ama Kayda'nın mizacı Lens'in güvenilir köpeği Jackie'den tam not aldı.
2: Aileye hoş geldin demek ister misin Jackie? Aileye hoş geldin de. Getirdiğiniz için teşekkür ederim çocuklar. Yolculuğunuza değmiştir umarım. Bunları geri yükleyelim şimdi.
0: Pekala.
1: Arkadaşı Lens'e getirdiği yeni köpekle ona yardım eden Doug Unaclete'e geri dönüyor. Yarın yılın en yoğun günü olacak. Geceliğin gelen alçak basınç sistemi Unaclete'e mevsimin ilk karını yağdırdı.
3: 5-10 santim kar yağdı. Kanatlardaki karı süpürmeliyiz. Postalar için forklift kullanmalıyız.
4: Kar burada pek nadir düz olarak yağar. Genelde rüzgar her tarafa dağıtır karı. Böyle sessiz sakin kar yağdığı zaman dışarı çıkıp üstünde yuvarlanmak, insanlara kar topu atmak güzel oluyor. Teşekkür ederim. Hey, seni Adi.
3: Eski dost nasıl uçuyor?
1: İyi. Aman tanrım, dikkatimi dağıttın.
4: Hayır baba, hayır.
3: İşte asıl, hayır. İki kere. İntikam. İntikam.
1: Hadi gidelim.
4: Pont güneye gidip sen Michael ve Stebbins'i görecek. Ben de onunla uçağa binip biraz daha uçmayı öğreneceğim. Bugün çok yoğun bir gün. Uçaklar sürekli gelip gidiyorlar. Harekete geçmeliyiz.
1: Pons ve Ariel öğretmenlerin eve dönüşlerinden önce hızlı bir ders yapmak zorunda.
5: Woohoo!
1: Pistteki buzu hisset.
4: Evet, harika.
2: Benim ışıklar kapalı. Kullanmak ister misin?
4: Tabii.
2: Senindir.
4: Bugün yardımcı pilot olarak sağ koltuktayım. Ve en iyi günüm diyemem. Vay canına. Neydi o?
2: Türbülans.
4: Sabah çalışmadım. Biraz da uykum var. Bilmiyorum. Kafam yerinde değil sanırım.
2: Uçak seni uçurmasın.
4: Tamam.
2: Sen uçağı uçur.
4: Bu tam bir saçmalık. Uçuyorum. Bulutlara ve doğan güneşe bakıyorum. Ve birden her şey gidiyor.
2: Aşağı doğru çekiliyorsun şimdi. Yukarı doğru.
4: Kuşlar Pons. Ellerimi çektim ve kontrolü tamamen Pons'a bıraktım.
2: Aktif ol. Yollarından çekil. Kazları görünce böyle yapmalısınız. Onlardan kaçınmanız gerekiyor. Onlar kuğu. Onlar da tehlikeli.
1: Bir hafta önce pilot Ben Peterson'ın uçağına kuşlar çarptı.
2: Kuğular çok daha ağır kuşlar. Amerika Hava Yolları'nın uçağını kuğular düşürmüştü. Bir kuğu sürüsü gerçekten çok tehlikeli olabilir.
4: Tamam.
2: Buradan sonrasını ben alayım. Öğrenmek istiyor. Ama bir şey anlamayınca hemen bıkıyor. Bence amacına ulaşacak ama çok çalışması lazım. Öğrenmenin tek yolu tecrübe. Çıkıp uçmanız gerekiyor.
1: Ariel hemen kendini toplamalı. Çünkü yılın en yoğun günü başlamak üzere.
4: Geçen hafta her yerden öğretmenler konferanslar için geldiler. Bugünse hepsi ayrılıyorlar.
1: Normalde 4 kat fazla uçuş olan bugün yılın en zorlu günü oluyor. 4 saatlik dar bir zaman içerisinde ERA personeli 300'den fazla yolcuyu taşımak zorunda kalacak.
2: Çok hareketli ve kafa karıştırıcı oluyor. Her türden insan birçok farklı köye gidiyor.
1: Jim'in planı 10 köy için en uygun rotayı belirlemek. Bunlar Savunga, Gamble, Stebbins, St. Michael, Koyuk, Skatulik, Elim, Golovin, Shishmaref ve White Mountain. Yakın mesafedeki köylere ring turu yapılacak. Jim'in filosunda 6 uçak var. Bunlar 1 adet 1900, 19 koltuklu. En fazla 1814 kilogram taşıyabiliyor. 2 adet 406, 9 koltuklu ve en fazla 1224 kilo taşıyor. 2 adet 308, 9 koltuklu ve 1224 kilo taşıyabiliyor. 1 adet de 207, 6 koltuklu, en fazla 498 kilogram taşıyor.
3: İnsanların hepsi aynı vakitte gelip gidecekler. Gir ve çık, gir ve çık. Herkesin doğru uçağa bindiğinden mutlaka emin olmamız gerekiyor.
2: Eğer yanlış uçağa binerlerse yanlış köye giderler.
1: Plandaki bir yanlış adım domino etkisi yaratacaktır. Böyle bir durumda Jim'in zararı binlerce dolar olacaktır.
3: Okullar bizim büyük müşterilerimiz. Onlar bizle çalışmazlarsa yerlerine kolay müşteri bulamayız. En büyük müşterimiz için en iyi performansı göstermemiz çok önemli.
0: Tamam Jim, Elim'e gidiyoruz.
3: Elim.
0: 45 dakikaya gelirim.
3: Tamam. Yolcu listesini aldın mı?
6: Çok fazla insan var.
1: Birden fazladan bir yolcu belirdi. Zaten dolu olan uçakta ekstra koltuk gerekiyor.
7: El kitabına göre 23 tane yolcu taşınabiliyormuş.
3: 23 kişi alabiliriz ama sıkıntı aynı zamanda 150-200 kiloluk bagaj olması.
1: Çok fazla bagaj ağırlık sorunu oluşturuyor. Ya öğretmenler ya da çantaları geride bırakılacak.
3: Uçak tamamen doldu. Bütün bu bagajı alamayacağız.
4: İsterseniz eşyalarınızı ben alayım.
3: Terlemeye başladım. Neyin olup bittiğini vurgulamamız çok zor oluyor. Herkes bize güveniyor.
1: Heraklit'te en yoğun gün yaşanırken ekip üyeleri ilk sorunlarıyla karşılaştı. Ekstra yolcular ve bagajları Hera'yı programın bir saat gerisine attı.
3: Tamamen doluyuz ve bütün bu bagajı almamız mümkün değil. Bu sorunla geldikleri zaman önünde sonunda bu bizim sorunumuz oluyor. Bizden bu insanları taşımamız isteniyor. Yanlış hesaplarına rağmen onlara yardım etmeye çalışıyoruz.
1: Ya insanları bagajlarını bırakmaya ikna edecekler ya da uçuşları yeniden ayarlayacaklar.
0: 5 tanesini Clint'in uçağa koyabiliriz. Artı 2 koltuk.
7: Ah işte. Başladık değiştirmeye.
1: Ne yaparlarsa yapsınlar bütün öğretmenleri köylerine götüremeyecekler. Havalimanı kapanacağı için Ferno yaratıcı olmalı.
7: Hera, Hera.
1: Battle'dan Nome uçan bir 1900 uçağında boş yer var. Eğer uçağı Yunakrit'e yönlendirebilirlerse ekstra yolcuları ve bagajı alabilir. Ardından öğretmenleri Golovin ve Shishmaref köylerine bırakabilir. Bu arada Hera ekibi eldeki uçaklarla en iyisini yapmaya çalışıyor.
7: Jim, öğretmenleri götürecek misiniz?
1: Bu yaratıcı fikre rağmen uçaklar hala programın gerisinde. Öğretmenler rahatsız olmaya başladı.
4: Bazıları sinirlenmeye başladı. Herkes eve gitmek istiyor. Uyku tulumlarında yatmaktan sıkıldılar.
7: Clint, ne kadar uzaktasın? Elime gidecek var mı? İşte uçağınız geldi.
1: İşler kötüye giderken 1900 iniş yaptı.
7: Golovin ve Shishmaref yolcuları, şuradaki yeşil uçağa bineceksiniz.
1: Ferno'nun kıvrak zekası sayesinde öğretmenlerin son uçağa da kalkış yaptı. Jim artık en büyük müşterilerinin memnun olmasından ötürü rahatlayabilir.
4: Harika, bu sondu değil mi?
7: Evet sanırım.
4: Evet.
7: Teşekkür ederim. Çok kolay oldu.
4: Artık eve gidebilir miyiz?
1: Yorucu bir günden sonra Ferno ve Ariel'ın biraz uykuya ihtiyaçları var.
4: Evet.
1: Planları iptal oldu. Çünkü aniden başka öğretmenler terminale geldi.
7: Siz de mi konferanstan?
5: Evet.
7: Tamam. Kaç kişi daha var sizden?
4: Bugünlük işimizi bitirdik sanıyorduk. Ama bir baktık ki bir sürü öğretmen geldi. İşimiz bitti bizim.
1: Seyahat koordinatörleri bazı öğretmenlerin geç uçacağını bildirmeyi unutmuş.
7: Şimdi buradalar ve bir yol bulmalıyız. Koyuk ve St. Michael yüklemeleri kaldı bir tek.
4: Yolcularımızla tartışamayız da. O zaman iş başına.
7: Şaka yaptık, işimiz bitmedi.
4: Evet.
1: Ferno ve Ariel birkaç tur atacak yeni uçaklar bulmalı. St. Michael'a gidecek çok fazla öğretmen var. Bir tane 207'ye sığmayacaklar. O yüzden onları iki gruba ayırmalılar. İkinci grup 2 saat boyunca ilk uçağın geri dönmesini bekleyecek.
4: St. Michael'a 2 sefer olacak. Ancak öğretmenler arasında kimin ilk gideceği tartışması var. Benim de aklıma bir fikir geldi. Kulak oynayacağız. Kazanan ilk uçakla gidecek. Kulak kurallarını biliyorsunuz değil mi? Eskimo kulak oyununda 2 kişi karşılıklı otururlar ve kulaklarına halka ipi geçirirler. İpi olabildiğince güçlü bir şekilde çekersin. Ve ip kimin kulağından kayıp çıkarsa o kaybeder. Ve kazanan şampiyon olur. Hazır, başla. Oo, o kazandı. Tebrik ederim. İyi mücadele. Hayır, yap. Daha önce oynadın mı?
6: Oynamadım.
4: Tamam. Oo, bu oldukça zorluydu.
7: Acıdı bu. Meydan oku, meydan oku.
4: Tamam. Terminalimizde erkeklerin kazanmasına izin veremeyiz. Tebrikler. Uzun zamandır kaybetmiyordum. Bozguna uğradım biraz. Ama gerçekten de... Vay canına, kulağım kanıyor.
7: İyi misin?
4: Kulağıma bak.
7: Gerçekten mi? Aa, çok kötü.
4: Kulağımın arkasına bakın. İyi bir gündü. Eşyalarınızı alın. Uçağınız geldi.
7: Günün son 2 uçuşu ve sonra eve gideceğiz. Bu senenin konferansını hallettik. Bittiği için öğretmenler kadar biz de mutluyuz. Onlar için de uzamaya başlamıştı. Eve dönmek herkes için iyi.
4: Bu sefer bitti mi gerçekten?
7: Bitti diyelim. Başka 18 kişi gelmeden bence acele edip buradan gidelim. Ne dersin?
4: Evet.
7: Bitti, bitti, bitti, bitti.
4: Çak bakalım.
1: Era bir kez daha öğretmenlerin konferansından iyi not aldı. En yoğun günlerinden biri daha geride kaldı. Ama Alaska'nın kışı kesinlikle daha birçok zorluk getirecek.

0: Klasik Otomobil Restorasyonu'nda 4 yılın sonunda artık her şey tıkır tıkır işliyor.
1: Evet.
0: Aman tanrım.
2: Richard Hammond'ın atölyesi yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te. Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle Pazar 18.20'de D-Max'te.

0: Klasik Otomobil Restorasyonu'nda 4 yılın sonunda artık her şey tıkır tıkır işliyor.
1: Evet.
0: Aman tanrım.
2: Richard Hammond'ın atölyesi yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.

0: Az sonra devrim niteliğindeki icatlara göz atacağız. Burada geleneksel tarzı tamamen tersine çeviren icatlardan bahsediyoruz. Bu bölüm tamamen en küçük yerlere bile sığabilen, hızlı yanan bir pürmüz ya da her türlü izolasyon malzemesini kesebilen büyük bir bıçak gibi yeni icatlar hakkında. Eşsiz bir adı olan bir yapıştırıcı da cabası. Evet, işte bu.
1: Aynen öyle.
0: Peki bahçenize yarayacak icatlara ne dersiniz? Bir nebze bile atık madde salmadan çim biçip toprağa sürüyoruz. Ayrıca onları daha yıkılmak üzere bazı gereçleri hırpalamak, yakmak ve hurdaya çıkarmak için laboratuvarın yolunu tutuyoruz.
2: Gerekli gereçleri mahvediyoruz.
0: Bunların yanı sıra kendi projesini kolaylaştırmak için bir gereç tasarlayan bir mucitle tanışacağız. Evet, lokma anahtarlarımız, matkap uçlarımız ve alet çantalarınıza yenilikler getirecek duvar tarayıcılarımız var. Sıkı durun, çünkü aklınızı başınızdan alacağız. Merhaba, ben Chris Grandi ve bugün icatlardan, işleri yapmanın yeni yöntemlerinden konuşacağız. Eski usul bir pürmüzü yakmak biraz riskli olabiliyor çünkü gördüğünüz gibi elinizi ateşin olacağı yerde tutmak gerekiyor. Evet. Ama bununla bunları yapmak zorunda değilsiniz. Tetiği çektiğiniz anda yanıveriyor. Sevimli küçük parmaklarım artık güvendeler. İşte bu. Borularınızı lehimlemeniz mi gerekiyor? Çabuk yanan pürmüz başka ürünlerin sığamadığı yerlerde çalışmak üzere tasarlanmış.
1: Duvarları yakmak istemediğiniz çok dar bir alanda ya da çabuk ateş alabilecek bir yerde çalışıyorsanız çok işe yarıyor. Hafif, bu kadar hafif olmasına şaşırdım.
0: 1980 dereceye kadar çıkabiliyor. Ve helezonik aleviyle borularınızı daha da çabuk lehimleyebilirsiniz.
1: Bunun faydası, ısının tek bir tarafta toplanmak yerine ek yerinin etrafına yayılması.
0: Alevi ayarlanabiliyor. Böylece istediğiniz ısıyı ayarlayabiliyorsunuz. Propilen gaz silindiri bir çeyrek dönüşle takılıp çıkarılıyor.
1: Çok kolay takılıyor. Takmak cidden kolay.
0: Kısa ve enli olabilirler ama her bir silindir 200 ek yerini lehimleyecek yakıt ihtiva ediyor. Bu pürmüzü yerine sabitleyip tetiği kilitleyip ellerinizi serbest bırakabilirsiniz.
1: Bunu sabitleyince üçüncü bir kola gerek kalmadan kolayca lehim yapma imkanım oluyor.
0: Çabuk yanan alev küçük olmasına rağmen yüksek ısı verir.
1: Evet, çok güzel bir gereç. Beğendim.
0: Ne kadar eski olursa olsun her somuna uyabilecek bir anahtar mı istiyorsunuz? İşte size yeni bir seçenek.
3: İşe süper soket yapısına sahip orijinal ürünle başladık. Ve aynı teknolojiyi alıp bir lokma anahtarı kutusuna koyduk.
0: Elbette iyi durumdaki bir somunu bütün lokma anahtarları açar.
3: Ama bizim teknolojimizle donanmış bu lokma anahtarı son derece aşınmış bir somunu da yerinden çıkarabiliyor.
0: Bu lokma anahtarı döndürürken genişleyip tutan dişlere sahip. Böylece kötü durumdaki somunları da çıkarabiliyor. Ama öncelikle onları asla aşındırmıyor.
3: Bu ürünün giderek daha da sıkılaşan diş teknolojisi sayesinde bir somun ya da cıvatayı asla aşındırmaması garantilidir.
0: İşte size kavrama gücünün bir başka kanıtı.
3: Bu anahtarı içine bir somun yerleştirip bunu tutarak ulaşması zor bir yere takabilirsiniz.
0: Tutan dişler size aşınmış somunları sıkıp gevşetme imkanı veriyor. Hani şu nihayet tam aradığınız gereci bulduğunuzda hissettiğiniz bir duygu vardı mı? Evet, bu adam bunu iliklerinde hissediyor.
4: Buna aşık oldum.
0: Bu izolasyon kesici bıçağına resmen bayılmış. Bir sürü izolasyon malzemesi kesecekseniz bu bıçak tam da bu işin gereci.
4: Sanki yumuşak kar kesiyormuşum gibi hissettiriyor.
0: Bu esasen büyük bir bıçak ve izolasyon malzemesi keserken büyük bir bıçak küçüğünden daha verimlidir.
4: Bir falçatayla sadece bütün gün zorlanıp durursunuz. Bu ayrıca yaptığınız kesimin büyük olasılıkla isabetli olmayacağı demektir.
0: Bu bıçak sadece fiberglass izolatörleri kesmekle kalmıyor. Köpük, boru ya da kesilecek her ne varsa kesebiliyor. Bu gerçekten müthiş bir ürün.
4: Budur.
0: Bu da yapıştırıcılar kategorisinden yeni bir ürün. Adı da yapışkan merkep tutkalı. Ne varsa kırın getirin.
1: Şimdi sana bir gösteri yapacağız.
0: Hadi.
1: Böylece neler yapabileceğini göreceksin.
0: İşte yapışkan tutkalı.
1: Aynen öyle.
0: Tamam, dur ben yapayım.
1: Buyur.
0: 3 katman bantlayıp 1 saat bekliyoruz.
1: Ayırmaya çalış.
0: Ay. Yok, ayrılmayacak.
1: Doğru.
0: İnşaat malzemelerinden bowling toplarına. Oo, şuna bak.
2: İşte böyle yapabilirsin.
0: Bowling topu. Şuna bak, iyice yapıştı. Bu gerçekten müthiş bir şey. Az sonra bu adamlar gereçleri parçalamayı meslek edindi.
5: Onları parçalara ayırıyoruz.
0: Test laboratuvarında tüm bunları daha iyi, sağlam ve güvenli kılmak adına bütün gereçleri sınırlarına dek zorluyorlar.
5: 4 ya da 5 miliamper kalbinizi durdurabilir.
0: Ve sonra bu matkap uçları ne kadar dayanıklı, bunu anlamak için onları kullanıyoruz. Evet, hala çok iyi. Bunca şey havalıdan da öte dostlar. Bunlar yeni icatlar. Bütün matkap uçları eşit yapılmadığından biraz daha dayanıklı olan bir matkap ucu seti tasarlamışlar. Bunlar özel üretim uçlar. Özellikle yüksek stres yaratan durumlarda kullanılmak üzere yapıldılar. Peki yüksek stres derken ne kastediyorum? Az sonra göstereceğim. Darbeli matkap gibi gereçler matkap uçlarına epey yük bindirebiliyor ve bazı matkap uçları ağır yük altında aşınabiliyor ve hatta kırılıyor. Bu matkap uçlarının püf noktası esnemek üzere tasarlanmış şok alanı bölgesi. Bu alan hafifçe gevşemesi, esnemesi için tasarlanmış. Buna kırılmadan eğilmek diyebiliriz. Bu da matkap uçlarınızın biraz daha dayanacağı demek oluyor. Evet, hala güçlü. Bunlar ayrıca özel üretilmiş çelikten yapılıyor ve vidalara yapışan manyetik uçlara sahipler. Dahası geliyor. Bu matkap uçları müthiş tasarımlar. Metali resmen yiyor. Bugünlerde kablosuz matkap ve tornavidalara giderek daha fazla alışıyoruz ama elektrikli gereçlerin bu noktaya getirilmesi yıllarca süren araştırma çalışmalarının eseri ve şimdi sektörün büyük şirketlerinden birinin gereçlerini testlerde nasıl hırpaladığını izleyeceksiniz ki bu sayede bunu yapınca matkabı öldürmeyeceksiniz. Araştırma laboratuvarında elektrikli gereçleri darbeye nasıl dayanacaklarını görmek için sınırlarına dek zorlayıp sonra biraz daha şiddete tabi tutuyorlar.
5: Hedefimiz gereçlerde bir zafiyet bulup bunun ne olabileceğini belirlemek.
0: Burası birçok şirket için çok önemli bir yer. Ve Anderson, Güney Carolina'daki tesislerde bilim insanları ve mühendislerden oluşan geniş bir ekip ürünlere şiddet uygulamaya hazır bekliyorlar. Ve bu adamlar gerçekten acımasız.
6: Elektrikli aletleri mahvediyoruz. Onları parçalıyoruz. Bunu yapmamızın sebebi müşteri kazara olursa aletinin bozulmayacağından emin olsun istiyoruz.
0: Düşürmek bir gerecin hasar alıp almayacağını görmenin sadece bir yolu.
5: Gereci fişe takıp çalışıyor mu diye bakmaktan gerçekten yakmaya kadar her şeyi yapıyoruz.
0: Bu dik testerenin bıçak korumasını test etmek için onu ard arda döndürüp duruyorlar. Ve bu otomatik çekiç düşmeden 10.000 kez açılıp kapanabilir mi anlamaya çalışıyorlar. Ama bu hiçbir şey. Bu çivi çakıcının geçmesi için 25.000 çiviyi çakması gerek. Bir de şuna bakın. Suya dayanıklı bir el feneri yüzmeye hazırlanıyor.
7: Bunları tankta sadece suya dayanıklılıklarını değil, farklı derinliklerdeki durumlarını görmek için de test ediyoruz.
0: Bunları 3 metre derinlikte basınca tabi tutuyorlar. Su altında olsa bile yine de çalışmalı. Sınanan bir diğer unsur da güvenlik. Burada bir matkabın izolasyon derecesini sınıyorlar. Önce motoru elektrikle aşırı yüklüyorlar, sonra da sapa kaçan elektrik akım miktarını ölçüyorlar. Aşırı kaçak varsa bu kullanıcının şoka maruz kalabileceği anlamına geliyor. Bu sadece acıtmaktan fazlasını yapabilir.
5: 4 ya da 5 miliamper kalbini durdurabilir. O yüzden geçte sızıntı var mı kontrol ediyoruz.
0: Bu testi geçmek için sapın 0.2 miliamperden fazlasını kaçırmaması gerek. Ve dumana rağmen gereç sınıfı geçiyor.
5: Geçti. Bu iyi bir alet.
0: Bir başka test konusu da gürültü seviyesi. Bu elemanın işi de bu test.
6: O duyma kapasitemizi yansıtarak bize bilgi sağlar. Mikrofonun aksine her şeyi düz duyar.
0: O koruyucular takmış olmasına rağmen belli bir seviyede duymasına olanak veriyorlar. Laboratuvar verimliliği de gözlemliyor. Bu matkap motorunu test etmek için onu süratle çalıştırıp sonra yavaşça durduruyorlar.
8: Makinenin en yüksek beygir gücünü çok az aşıp motoru durdurma noktasına getirip tekrar çalıştırarak ortaya koyabileceği maksimum randımanı ölçüyoruz.
0: Böylece yeterli tork ve beygir gücünü üretip üretmediğini de sınamış oluyorlar.
8: Bunu yapabilmek için tam doğru gücü vermek gerekir ama aşırısı iş görmez. Çünkü bu ekstra masraf demektir.
0: Laboratuvarda sizin bunları her zaman en uygun koşullarda kullanamayacağınızı biliyorlar. O yüzden gereçleri aşırı nem ve sıcaklık değerlerine tabi tutuyorlar.
5: Ürünlerimizi -30 derecelik bir soğuk odaya alıp 24 saat tutuyoruz. Daha sonra soğuk etkisini kaldırıp darbeye maruz bırakarak bu şartlara verdikleri tepkileri ölçüyoruz.
0: Elbette laboratuvar testleri de önemli ama gerçek dünyadaki etkinin nasıl olduğunu görmek için bunları dışarı çıkarıp bir de öyle deniyorlar. Burada çim biçicilerden testerelere kadar her şeyden bahsediyoruz.
5: Ana fikir şu, bunların insan elinde nasıl çalıştığını sınıyoruz.
0: Laboratuvarda bütün elektrikli gereçlerinizin uzun süre dayanacağını garanti altına alıyorlar. Az sonra beton da dahil her şeyin ardını görebilen bir tarayıcıyı inceleyeceğiz. Gidip alalım şunu. Ve dış mekanlar içinde aralarında doğa dostu bir çim biçiciyle bataryayla çalışan oldukça güçlü bir çapalayıcının da bulunduğu bazı icatlarımız var. Daha fazlasını da görmek ister misiniz? Bizi izlemeye devam edin. Çimleri biçerken gezegeni kurtarmaya yardımcı olmak ister miydiniz? Bu üçü bir arada kablosuz çim biçici size yardım edebilir.
2: Benzin ya da motorinle çalışmıyor. O yüzden duman salmıyor.
0: Gaz çıkmaması çevreyi kirletmiyor demek. Ayrıca etrafta peşinizde kabloyla dolanmanıza da gerek kalmıyor. Bunun yerine bu bebek 24 voltluk bir bataryayla çalışıyor. O yüzden çalıştırması da çok kolay.
2: Basitçe anahtarı güvenlik için takıp bunu çekip tuşu da çekerek gitmeye hazır oluyorsunuz.
0: Ama bu hiç de zayıf bir alet değil. Hatta benzinle çalışanından ayırmak oldukça güç.
2: Bunu özellikle erkekler yaparken şöyle havalı duran bir şeyle çalışmak isterler.
0: Tek şarjla 1400 metrekarelik bir alanın çimini biçebilirsiniz. 3 yeşil led lambası yaklaşık 1 saatiniz olduğunu bildiriyor.
2: Koyu sarıyı görünce yaklaşık 20 dakika kaldığını anlıyorsunuz. Kırmızıyı gördüyseniz yolda kaldınız demektir.
0: Sonra batarya kolayca şarj edilmek üzere çıkarılıyor.
2: Bazıları yedek batarya da alıyor. Böylece süreyi 2 katına çıkarıyorlar.
0: Kablosuz elektrikli çim biçici gayet temiz ve sessiz çalışıyor. Bu hem sizin hem çevrenizin hem de komşularınız için iyi haber. Bahçenizi biraz daha yeşillendirmek mi istiyorsunuz? Bu çapalayıcı size oldukça büyük bir çapa gücü verecek. Bu alet benzin yerine bataryayla çalışıyor.
1: Emisyon yok, benzin yok. O yüzden çevreye daha az zararlı. Ama yine de iş görecek kadar güçlü.
0: Çalıştırması kolay. Tuşu itip tetiği çekmek yetiyor.
1: Şurada yeşil bir ışık belirene dek tetiği basılı tut. Sonra bırak. Bu şekilde çalışmış olur.
0: Aletin yönlendirme kolu sayesinde toprağa girdikten sonra düz bir rotada ilerliyor.
1: Makine ileri gittikçe bu toprağın içinde kalarak çapalayıcının hat üstünde kalmasına yardım ediyor.
0: Sert topraklarda %15 daha fazla güç için turboyu da devreye sokabiliyorsunuz.
1: Turbo hız sert topraklarda çalışılacak olursa toprağa yarabilmesi için tasarlandı.
0: Bu ek yeri aynı zamanda ergonomikte. Tutamaçların yüksekliği ya da dönüş açısı ayarlanıyor. Böylece az önce sürdüğünüz toprak üstünde yürümek zorunda kalmıyorsunuz. Bataryası size 2 saatlik bir çapalama süresi veriyor. Sonra bunu şarj etmek için çıkarıyorsunuz.
1: Geri takmak için sadece yerine oturtuyorsun. Yerini hemen buluyor.
0: Bu gerçekten çığır açan bir teknoloji. Aşağıda nelerin dolandığını bilmek mi istiyorsunuz? Bu tarayıcı bunu öğrenmenize yardımcı olacak. Bu alet duvarların ardı ve yerin altında saklambaç oynayan her şeyin yerini bulmakta çok başarılı. Ahşap, metal, PVC hiç fark etmiyor. Duvarlarınız ve zemininiz hiçbir şeyi bu tarayıcıdan saklayamaz. Çünkü bu alet beton, alçıpan, sunta, fayans ve mermerin arkasında ne varsa tespit edebiliyor. 12 voltluk bataryalarla çalışıyor. İşte budur. Bam! Taramaya hazır. Her şeyi bulabiliyor. Ahşap, evet. Metal, evet. PVC, yoğun polietilen, akım taşıyan kablolar, evet, evet, evet. Bir civata mı arıyorsunuz? Bam! Bulduk bile. Evet, sen bir sabit puntasın demek bebeğim. Objenin ne kadar mesafede olduğunu da söylüyor. Yüzeyin 6,5 santim altında. Hatta demir bazlı metaller olan demir ve çelikle metal içermeyen alüminyumla bakır arasındaki farkı da söylüyor. Demir içeren metal buldu. Herhalde arkada çelik bir şey var. Boom. İşte burada. Duvarlar ve ahşap tarayıcının ardını görebildiği yegane yüzeyler değil. Betonlar gelsin. Şuna bak. 6,5 santim aşağıda bir şey buldum. Hadi çıkaralım. Evet. Bunu kaybettiğimi biliyordum. Merhaba, seni tekrar görmek güzel. Çekicinizi kaybetmenizle duvarın arkasına göz atmak istemeniz arasında hiçbir fark yok. Yüzey altı tarayıcısı ne varsa bulun. Sırada kendi gereçlerinizi üretip satabileceğinizi mi düşünüyorsunuz?
4: Ya batarsın ya da çıkarsın.
0: Az sonra gereçlerini mükemmelleştirmeden önce yüzlerce saat ve tonlarca para harcayan biriyle tanışacağız.
4: Bu gönyenin yaklaşık 15 farklı versiyonunu yaptık.
0: Ve şimdi gidip neler yaptığına bir göz atalım. Az sonra. Her geçen gün yeni aletler piyasaya çıkıyor. Elbette birileri bunları düşünüp üretmek zorunda. İşin aslı bunu yapanlar hep büyük şirketler değil. Bazen birinin aklına iyi bir fikir gelir ve bunu gerçekleştirir. Dijital gönyeyi icat eden Mario Salazar gibi. Bunu bir testere tezgaha ya da şerit testere de kullanabilirsiniz. Yatay ve dikey kesişler için çok hassas açıları saniyeler içinde hesaplıyor. Bir mucit olmak için ne gerektiğini hiç merak etmiş miydiniz? Mario'yu tanıyınca bunu öğreneceksiniz. Hadi ona gidelim. Mario Salazar Amerikan rüyasını yaşayan bir adam. O büyük bir gereç mucidine dönüşen bir ahşap işçisi.
4: Şu an tek bir icadımın patentine sahibim. 3 tane üstünde çalışıyorum.
0: Mario'nun patentini aldığı alet dijital bir gönye.
4: Açıları bir derecenin onda birine denk süratle çok çabuk ve son derece isabetli hesaplıyor.
0: İşte böyle çalışıyor. Yapmak istediğiniz parçanın verilerini yüklüyorsunuz.
4: Sonra benden mail açı değerini istiyor. Buna 21.1 derece diyelim.
0: Gereç hesabı yapıyor ve size hem dikey hem de yatay kenar açı değerlerini veriyor. Mail açısı için birimin kolu hızara manyetik olarak sabitleniyor ve hızarın eğimini bildiriyor.
4: Şimdi açıyı ayarlayabiliriz.
0: Sonra dikey kenar açısını ayarlamak için aleti yan yatırıp hızarın oluğuna doğru kaydırıp sabitliyorsunuz.
4: Dikey açıyı 47 derece yapacağız.
0: Ve sonra kesimi gerçekleştiriyorsunuz.
4: Neticede gayet başarılı bir dik açılı bileşke parçamız oldu. Bitince böyle görünecek işte.
0: Peki Mario bu icadı nasıl yapmış? Her şey bu sandalyeyi yaparken bu gerece olan ihtiyaçla başlamış.
4: Bu beni ihtiyacım olan aleti yapmaya zorladı. İhtiyaç icadın anasıdır. Kulağa çok basma kalıp geliyor ama doğru.
0: Sadece bir fikirden gerçek ürüne giden yol boyunca epey para ve zaman harcamış. Başlayıp bitirmesi Mario'nun 7 senesine ve yüz binlerce dolarına mal olmuş.
4: Bu gönyenin yaklaşık 15 farklı versiyonunu yaptık. Yani fikri bulmak bir şey, onu piyasaya sürebilmek bambaşka bir şey. Hepsi çok önemli.
0: Zaman içinde alet bazı değişimlerden geçmiş.
4: Bu benim yaptığım ilk mekanik elektriksel prototip. Sonuçta bu versiyona ulaştık ve bunu piyasaya çıkardık.
0: Elbette hepsinden önce bilgisayar destekli bu tasarım vardı.
4: Bunu yönlendirip her açıdan bakarak istediğinin bu olduğundan emin oluyorsun.
0: Sonraki adımsa prototipi yapmaktı.
4: Hadi atölyeme geçelim.
0: Mario herkesten fazla çalışıyor. Devre levhalarından parçaları işlemeye dek her işi o yapıyor. Nihayet gereçten memnun kaldığında sıra bunu satmaya geliyor.
4: Yani ya batarsın ya da çıkarsın.
0: Tüm bu çalışmaların neticesinde bu gönye son derece başarılı olmuş ve icadı bir firma satın almış.
4: Ürünü sonunda rafta görmek gerçekten çok güzel bir his.
0: Ve Mario kendi versiyonunu yapmak üzere patent haklarını saklı tutmuş.
4: Bu şu an gönyelerin en iyisi konumunda. Hatta bir de şifre koruması var. Biri bunu sizden çalarsa asla kullanamaz.
0: Farklı nitelikler ve renklerle özelleştirebiliyorsunuz. İşte bu gerçekten havalı bir alet. Ama bu mucit için bu sadece başlangıç. Şu an bu aletin yeni jenerasyonu üstünde çalışıyor. Bunlar birbiriyle konuşabiliyor olacak.
4: Kablosuz bağlantıyla diğer ürünlerle konuşabilecek.
0: Ve tabii başka insanlarla da.
4: Ve sonra tek yapman gereken gönyeyi açmak.
9: Prometer 100S.
4: Bu sana bir derecenin onda birine denk bir ölçü bildirecek. Havalı bir şey. Beğendim.
9: 23.8.
0: Nasıl mucit olduğuna şaşmamalı. Mario daima yeni şeyler düşünüyor.
4: Sırada daha iyi ve daha havalı aletler yapmak var.
0: Sizin de yeni fikirleriniz varsa kim bilir biraz emekle belki sizler de havalı aletlerde boy gösterebilirsiniz. Daha fazla gereci iş başında görmek ister misiniz? Öyleyse web sitemizi ziyaret edin. Orada yüzlerce havalı aletin video linklerini ve fiyatlarını bulacaksınız. Gelecek sefere görüşmek üzere. Resmen yiyip bitirecekler. Böyle. Metali yiyip bitirecekler. Aynen böyle. Evet işte böyle. matkabı öldürmeyeceksiniz. Hazır mıyız?

0: Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle pazar 18.20'de D-Max'te.
1: Klasik otomobil restorasyonunda 4 yılın sonunda artık her şey tıkır tıkır işliyor.
2: Evet.
3: Aman tanrım.
0: Richard Hammond'ın atölyesi yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te. Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle pazar 18.20'de D-Max'te.

0: Klasik Otomobil Restorasyonu'nda 4 yılın sonunda artık her şey tıkır tıkır işliyor.
1: Evet.
0: Aman tanrım.
2: Richard Hammond'ın atölyesi yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.
3: Benim için gerçekten heyecan verici. Anlıyorsunuz değil mi? Tekrar başladık. Altın madenciliği yaşam tarzını seviyorum. Ve bunu yapabilme kapasitemizi de seviyorum. Bu iyi bir sezon olacak. Bunu hissedebiliyorum.
4: Hazır mısın?
5: Evet, biraz daha yaklaşabilirsiniz Todd.
6: Tamam, o şeyi yerleştirip bağlayalım. Seni bağlıyorum.
4: Bu bizim yeni su manifoldumuz. Sonuncusunu en az iki kez patlattık. Umarım bunu yeterince sağlam yapmışızdır. Aslında bu bir nevi şans işi.
7: Holy Roller'ın su manifoldu, suyu yıkama tesisinin tüm önemli bölümlerine, yani Huni'ye, Trommel'e ve Savak kutusuna dağıtır. Bu karmaşık sistem, her parçanın ihtiyaç duyduğu su akışını almasını sağlar. Bu sistem olmadan tesis çalışmaz.
6: Tamam, hadi oraya takalım.
8: Teoriye göre bu parça yuvarlak olduğu için genleşme ihtimali daha düşük. Hatta teorik olarak hiç genleşmez ve kırılmaz. Bu da bize daha fazla madencilik yapma, altın bulma ve sorun yaşamadan devam etme fırsatı verecek. Altın madenciliğinde sorunlar kaçınılmaz.
6: Tamam, aşağı gel.
8: O yüzden acele etmiyoruz, işi düzgün yapmaya çalışıyoruz. Her şey yolunda olmalı. Yeniden çalışmaya dönmek için sadece küçük bir adım kaldı.
6: Bayağı iyi.
4: Tamam, ne oluyor? Bu fazla kolay oldu.
6: Bu sezon böyle gidecek. Buna alışın.
4: Evet, umarım haklısındır. Haklı olmadığını biliyorum. Genellikle tam şu sıralar bir şeyler ters gider ama hey, şanslıyız. Bakalım ne olacak.
7: Kayıp kazı alanında ise Andy, büyüyen çamur sorununu çözmek umuduyla iki ekskavatörü devreye sokuyor.
9: İyisin dostum.
10: Alan tam bir karmaşa. Her yerde çamur var. Bu yüzden birkaç ekskavatör göndereceğim ve durumun ne kadar kötü olduğuna bakacağız. Oraya girip altınlı malzeme yiyemiyoruz. Başka bir yol bulmamız gerekecek.
9: Peter, yukarı taraf.
10: Sterling.
9: Kendini biraz daha yukarı al ki itmek zorunda kalma. Oradan geçene kadar banketin hemen dibinden devam et.
11: Anlaşıldı.

0: Sterling, besleme başlığını oraya koy ve kendini çek. Paletleri kullanma. Çekerek ilerle. Şimdi önüne doğru tekrar uzat. Biraz daha, biraz daha ileri aç. Aferin Sterling, aferin. İşte bu. Bu adamlar 90 santimetrelik bataklıktan geçiyor ve giderek derinleşiyor. Neyse ki iyi makinelerimiz var, oradan geçebiliyorlar. Bu iyi değil. Todd, Todd duyuyor musun Todd?
1: Evet duyuyorum.
2: Bu kesime gelebilir misin
0: lütfen? Bir şeye bakmalıyız.
2: Plan yapalım.
1: Tamam. Gidip ne olduğuna bakacağım.

Nasıl yapılır da bugün? Dekoratif sombrerolar. Namı diğer Meksika şapkaları. Salata sosları ve marineler. Marulları tatlandırmak için mükemmeller. Mantar tabancalar. Bank diye bağırmaya üşenen tembel kovboy çocuklar için. Ve yenileyici tıp. Kulağa kendini yeniden dolduran bir şişe öksürük şurubu gibi gelebilir ama değil. Ama önce... Sombrero, siperiyle yüz ve omuzlar üzerinde geniş bir gölge oluşturmak için tasarlanmış geleneksel bir Meksika şapkasıdır. Maracha adı verilen Meksikalı sokak müzisyenleri ve diğer sanatçılar kadife, yün ya da keçeden yapılan özenle hazırlanmış süslü tasarımları tercih ederler. Bu sombrerolar dekoratif hediyelik eşyalar olarak yapılır. Zanaatkarlar bu şapkaların her birini elleriyle diker ve süsler. Güneş şeklindeki metal bir kalıbın büyük bir mukavvanın ortasına yerleştirilmesiyle işe başlanır. Pres makinesi kapatılınca metal kalıp mukavvada bir delik açar. Ardından mukavva sombrero şeklindeki iki sıcak kalıbın arasına yerleştirilir. Böylece mukavva şapkanın siperi şeklinde biçimlenir. Fazlalık kesilir ve sağlamlaştırmak için kenarları dikilir. Şapka siperi jelatin çözeltisinin içinde ıslatılır ve güneşin altında kurumaya bırakılır. Bu işlem mukavvayı oldukça sertleştirir. Sonra ikiye katlanmış mukavva başka bir kalıpta kesilir. Çember şeklini alması için mukavvalar uç uca dikilir. Bu parça sombrero'nun kase adı verilen üst kısmını oluşturacaktır. Siperle birleşecek kısmına tutkal sürülür. Bu daire şeklindeki mukavvaya da tutkal uygulanır. Ardından kasede siperi biçimlendirmek için kullanılan sıcak formun üzerine yerleştirilir. Mukavvaya kase şekli verdikten sonra daire şeklindeki mukavva da üst kısma eklenir. Sombrero artık kendi şeklini almıştır. Sıradaki aşama onu kumaşla kaplamaktır. Bunun için önce dış yüzeyi tutkalla kaplanır. Ardından bölüm bölüm üzerine kadife veya keçe kumaş parçaları yapıştırılır. Önce kaseden başlanır. Kumaş parçası önceden kesilmiş ve dikilmiş olmalıdır. Sıra siperin alt yüzündedir.

Fazla kumaş bir jiletle kesilir. Ve kase kısmındaki kumaş kesilip çıkartılır. Sonra bir kumaş parçasıyla da siperin üst yüzü kaplanır. Bu işlem yapılırken kumaş gergin tutulmalı ve düzeltilmelidir. Son bir kesme işlemi daha ve sombrero tamamen kaplanmıştır. Bu esnada fabrikada otomatik makineler metalik ve sentetik ipleri renkli şerit desenler halinde örmektedir. Çasıyla da siperin üst yüzü kaplanır. Bu işlem yapılırken kumaş gergin tutulmalı ve düzeltilmelidir. Son bir kesme işlemi daha ve sombrero tamamen kaplanmıştır.

ürünlerin üzerine pullarla motif işleyerek renkli aplikeler elde ederler. Elde ettikleri bu aplikeleri sombrero'nun üzerine yapıştırırlar. Son olarak etraflarına şeritlerden yapıştırırlar. Bu kenarların kalkmasını önler ve hoş bir bütünlük sağlar. Şık sombrero'lardaki bütün süsler elle dikilir. Aplikeler eklenirken tutkal kullanılmaz. Son olarak zanaatkarlar sombreroların içlerine birer astar ve ip yerleştirirler. Bu şapkalar kullanışlı bir Meksika hatırası ya da büyük bir olasılıkla duvarınıza asacağınız bir duvar süsü olabilir. Her ne kadar salatalar sağlıklı olsa da tatları pek de lezzetli olmadığı için süpermarket rafları pratik salata soslarıyla doludur. Bugünlerde birçok farklı çeşit kullanıma hazır salata sosları ve marineler bulabilirsiniz. Benim çocukluğumda sadece salata kremaları vardı. Salata sosları krema veya mayonez ilaveli ya da yağ veya sirke ilaveli olabilir. Bu tür salata sosları ve marineler tescilli organik malzemelerden yapılır. Aynı zamanda gluten ve şeker katkısızdırlar. Salata soslarının yapım teknikleri hemen hemen aynı kalırken yapımında kullanılan baharatlar farklı aromalar elde etmek için çeşitlilik gösterebilir. Bizim izleyeceğimiz kurutulmuş domates ve sarımsaktan yapılan bir sos. Yapımına kaynayan suya domates salçası ilave edilerek başlanır. Ardından kurutulmuş fesleğen eklenir. Bütün malzemeler tamamen karışması için bu döner bıçaklı makinede karıştırılır. Sonra kurutulmuş domatesler eklenir. Kıyılmış sarımsak. Ve tuz. 15 dakika daha karıştırıldıktan sonra soya yağı ve saf sızma zeytinyağı eklenir. Bu iki yağ da ucuz kimyasal yöntemlerle değil de mekanik bir presleme yöntemiyle elde edilir. En son eklenen malzeme glutensiz sirkesidir. Yağlar sosta tat ve kıvam verirken eklenen bu sirke sosa mükemmel bir lezzet verir. Ardından 20 dakikada kaynatılır. Bu işlem açılmamış sos şişesinin 1 yıllık raf ömrü olmasını sağlar. Şişeleme aşamasında average adı verilen bir makine boş şişeleri baş aşağı çevirir. Ardından şişeler filtrelenmiş hava üfleyen bir platformdan geçerler ve şişelerin içlerindeki toz bir vakum yardımıyla temizlenir. Başka bir average şişeleri tekrar düz çevirir ve böylece doldurma makinelerine girerler. Doldurma işlemi tamamlandıktan sonra şişeler plastik kapak dağıtan bir makinenin içinden geçerler. Ve kapakları çevirerek kapatan dönen disklerin arasından geçerler. Son olarak koruma bantları ve etiketler. Marine ürünleri de hemen hemen aynı yöntemle üretilir. Ancak farklı malzemeler kullanılır. İzleyeceğimiz susamlı teriyaki sosu, olmazsa olmazı bir Japon soya sosu olan yapımında buğday kullanılmayan glutensiz tamaridir. Yapımına yine bir yemek kazanında suyu ısıtmakla başlanır. Tamari karıştırılır, tuz eklenir. Ardından zencefil tozu, kıyılmış sarımsak ve susam tohumları eklenir. Daha sonra düşük glisemik indeksli doğal bir tatlandırıcı olan agave şurubu eklenir. Zencefil püresi ve ardından kısantan sakızıyla kıvamı artırılmış rafinerize soya yağı eklenir. 20 dakika kadar yüksek ateşte pişirildikten sonra susamlı tereyaki sosu şişelenmeye hazırdır. Cam şişeler yine vakumla temizlenir ve doldurma makinesinin yolunu tutarlar. Burada pompalar sosu bir şırınga gibi çeker ve şişelerin içlerine enjekte ederler.

Doldurulan şişeler kapaklayıcıdan geçerek taşıyıcı bant yardımıyla şişe kapaklarına plastik bir ambalaj yapıştıran makineye girerler. Püskürtülen sıcak buhar, plastik ambalajın şişenin ağız kısmına yapışmasına neden olur ve böylece koruma bandını oluşturur. Son olarak etiketleme makinesi etiket kağıtlarının arkasına yapışkan uygular ve etiketleri makineden geçen şişelerin etrafına yapıştırır. Çiğ yiyecekleri pişirmeden önce tatlandırmak ve yumuşatmak için kullanımının yanı sıra eti, balığı ve sebzeleri pişirirken marine etmek için de kullanabilirsiniz. Ağzının tadını bilenlerin hoşuna gideceği kesin. Birazdan sizinle kulağa hoş gelecek bir konuda yenileyici tıp hakkında konuşmak istiyorum. Ve mantar tabancaları incelemek için Hayali Kovboy ekibiyle buluşacağız. Aradan sonra görüşürüz.

Mantar tabancası oyuncak bir tabancadır. Tetiği çektiğinizde gerçek bir silah gibi patlama sesi çıkartır. Mantarlar barut tozundan yapılır. Plastik bir halka veya kağıt şerit üzerinde tabancaya yerleştirilir. Bang bang, öldün. Hadi kalk, bir daha oynayalım. Kovboy tarzı mantar tabancalar 1950'lerde ve 60'larda Western filmlerinin altın çağını yaşadığı dönemlerde çok rağbet gördü. Bu küçük Amerikan fabrikasında tabancalar dönemin büyük oyuncak fabrikalarının mantar tabanca üretimini durdurunca attıkları orijinal kalıplarla yapılıyor. Mantarlar 1,5 mm çapındaki şerit şeklinde iki kağıt parçasının arasında sıkıştırılmış barut tozundan elde ediliyor. Tetiğin çekilmesiyle horoz mantara vurur ve onu patlatır. Bu enjeksiyon kalıplama makinesi kabzaları yapıyor. Makine sıcak ve sıvı haldeki plastiği aynı anda 10 adet kalıba döküyor. Plastik saniyeler içinde soğuyor ve katı hale geliyor. Kabza parçasının rengi ve dizaynı modeline göre değişebilir. Bu çiftlik işçisi modeli diye adlandırılanın üzerinde bir öküzbaşı figürü var. Tabancanın geri kalanı çinko dökümden yapılır. İşçiler kalıp halindeki çinkoyu 400 santigrat derecedeki eritme kabının içine atar. Kalıp birkaç dakika içinde erir. Eriyen çinko kızgın borulardan geçerek tabancanın parçalarını oluşturan kalıplara çinko enjekte eden pistona gelir. Çinkonun soğuması ve sertleşmesi sadece 10 saniye alır. Ardından geriye parçaları ayırmak kalır. Tabancanın ana gövdesi ve namlunun sağ tarafı, toplu adı verilen, mantar yuvalarını bulunduran parça, silindir, namlunun sol tarafı ve oyuncak mermiler. Bu parçalar, efekt verilmek üzere bir kartuşa girer. Tetik ve horoz ayrı bir kalıpta yapılır. Eğer parça girinti çıkıntılara sahipse, artan metal kalıbın iki yarısının arasındaki boşluklara dolar. Bu fazlalıklar, penseyle alınabildiği kadar alındıktan sonra işçiler geri kalanını törpüler. Çıkıntılar çok kalın olduğunda zımpara makinesi kullanılır. İşçiler pürüzsüz yüzeyleri temizlemek için asitle yıkarlar. Ardından elektroliz yöntemiyle çinkoyla kaplarlar. Ve mat yüzeylerini parlatmak için parçaları kaplama suyuna daldırırlar. Artık parçaları birleştirme işlemine geçebilirler. İlk olarak topluyu açan yay yerleştirilir. Namlunun sol parçasına topluyu kapalı tutan mandal ve mandalı gergin tutan yay yerleştirilir. Ve son olarak tetiği sıktığınızda silindirin dönmesini sağlayan disk yerleştirilir. Ardından bunların hepsi namlunun sağ parçasını da bulunduran ana gövdeye vidalanır. Sonra plastik turuncu bir tıpa namlunun ağız kısmına takılır. Bu yasalar gereği mantar tabancalarının gerçek tabancalarla karıştırılmamalarını önlemek için gereklidir. Yay, toplunun mandalına geçirilir. Bu onu kapalı tutar. Ardından horoz iğnesi

0: Klasik Otomobil Restorasyonu'nun daha 4 yılın sonunda artık her şey tıkır tıkır işliyor.
1: Evet.
0: Aman tanrım.
2: Richard Hammond'ın atölyesi yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te. Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle Pazar 18.20'de D-Max'te.

0: Sanırım hayatımda gördüğüm en dandik şey olmalı. Buyurun, bir düdük. Egzozun içinde. Dürüst olmak gerekirse daha önce hiç böyle bir şey görmemiştim. Bu tarz bir şey göreceğimi de hiç düşünmezdim. Çünkü araç modifiyelerini kaliteye göre sıralayacak olsaydınız, bu herhalde en diplerde bir yerde olurdu. En diplerde. Birincisi çok bariz. Egzozdaki o vidayı anında görebiliyorsunuz. Sesini de duyuyorsunuz ama güzel bir ses bile çıkarmıyor. Sadece ötüyor. Sinir bozucu olan şey şu ki, vidalandığı için onaylı bir parçaya yapılmış bir modifiye sayılıyor. Bu da uygun değil.
1: Tek sorun bu değil. Teknik uzman Pascal farlardaki ışık halkalarını fark ediyor.
0: Bunları sabitlemek için silikon mu kullandın?
2: Hayır, pek sayılmaz.
0: Öyle mi? Silikonun yeri banyodur, araba değil. Farları açın lütfen. Buradaki her şey rastgele içine tıkıştırılmış gibi duruyor. Şuna baksanıza.
3: Evet. İçinde durduğu sürece sorun yok.
0: Evet, içinde durduğu sürece.
2: Ne arıyorsunuz?
0: Sadece bakıyoruz.
4: Genelde şöyle bir göz atıyoruz. Bunu her zaman
2: yaparız. Hala tamir aşamasında, o yüzden bu durumda.
0: Hayır, şu an yolda. Eğer yoldaysa tamir aşamasında değildir. Mantık bu şekilde işler. Tamirde olsaydı onu sürüyor olmazdın.
2: Doğru.
0: Kısacası bu araba eğer yoldaysa sorunsuz olmalı.
2: Evet, bir sorunu yok.
0: Ben pek öyle düşünmüyorum.
2: Neden, nesi var ki?
0: Başlangıç olarak şu farlar. Bunları açmak için resmi bir iznin
2: aslında
0: var mı?
2: Aslında bunlar şey yani...
1: Korona halkaları veya hale olarak da bilinen Angel farların resmi olarak onaylanmış ve ruhsata işlenmiş olması gerekiyor.

Nasıl yapılır da bugün? Peynir rendesi. Bu incecik rendelenmiş lezzetler için minnettar olacaksınız. Acı sos. Acı mı? Bana biraz lezzetli gibi geldi. Gümüş mücevherler. Hayatınızdaki kadın için uygun bir şey. En azından telefonu kapatabilirse. Ve geleneksel Meksika koltukları. Tam da Meksikalı kalçaları olan kişilere uygun. Ama önce... Birçok tarif rendelenmiş malzeme içerir. İşte bu yüzden peynir rendesi kaçınılmaz bir gereçtir. Bir rendenin hangi tip bıçağı içerdiğine bağlı olarak sadece peynir değil, aynı zamanda patates ve başka sebzeler de rendeleyebilirsiniz. Harika. Farklı boyutlarda, şekillerde ve düzenlerde rendeler vardır. Tek bıçaklı olan düz modelleri ve her yüzünde farklı bıçaklar olan kutu şeklindeki modelleri olabilir. Bıçaklar sadece yarım milimetre kalınlığındaki paslanmaz çelik bir levhadan yapılır. Levha bir kesme makinesine girer, burada metal bir kalıp

aşağı inerek delikleri oluşturur ve şekil verir. Makinenin kalıpları değiştirilebilir. Yani farklı bir model üretilmesi gerekince çalışanlar basit bir şekilde bir kalıbı çıkarıp başka bir kalıp yerleştirebilirler. Paslanmaz çelik ideal bıçak malzemesidir. Çünkü sağlıklıdır, dayanıklıdır ve paslanmaz. Bu model için ikinci adım bıçakların eğilmesi. Yuvarlak bir kalıp kullanan bir presin içine yerleştirirler. Pres aynı zamanda üç kenarının da ucunu kıvırır ve sap için bir kanal oluşturur. Sapı paslanmaz çelik telden yapılır. Bükme makinesi teli rende şeklinde bir kalıbın etrafına sarar. Ve serbest kalan uçlarını keser. Böylece sapını tamamlamış olur. Kullanışlıymış. Bundan daha harika ne olabilir? En azından peynir rendeleme konusunda. Sırada bu modelin birleştirilmesi var. Çalışanlar bıçak kısmının içinden sapı geçirir.

Sonra kanalların kapanıp telin tamamen sarılması için bıçak bir prese konur. Bıçak ve sapın birbirine bağlanması ile birlikte rende tamamlanmış olur. Başka bir modelde rendelenen yiyeceğin birikmesi için bir tabla vardır. Bu makine döner sapı oluşturur. Bu da bıçağın ve tablanın birbirine dik durmasını sağlar. Makine ilk olarak paslanmaz çelikten gerektiği kadar bir parça keser. İki tarafında da bir perçin için delikler oluşturur. Sonra o parçayı U şeklinde büker.

Bu sırada bir pres paslanmaz çelik levhadan tabloları oluşturur. Tabla bir sonraki prese gider. Burada çevresindeki fazlalıklar kesilir. Tabla şimdi tamamlandı. Şimdi tek yapılması gereken bıçağa destek veren sapa bağlanacak olan perçinler için iki tarafta da birer delik açılması. Sapı alıp bıçağın tek ucuna perçinliyorlar. Sonra tablayı bıçağın diğer tarafına perçinliyorlar. Ve rende tamamen bir araya gelmiş oluyor. Şirket belirli modellerini plastik bir ambalajla paketliyor. Çalışanlar rendeyi temiz bir plastiğin içine koyuyorlar ve arkasına baskılı bir karton yerleştiriyorlar. Arka kısım transparan, ısıyla etkinleşen bir yapışkanlı kaplı. Sıcak bir presin altında birkaç saniye geçirdikten sonra plastik ambalaj rendeyi sarmalayarak arka kısımla birleşiyor. Rendenin en basit modeli bile birçok aşçının olmazsa olmaz bir gerecidir. Söz konusu yemek tercihi olunca bazıları acı sever. Acıyı tercih eden bir damak zevkini memnun etmenin kısa yolu 1-2 damla acı sostur. Bu Amerikan şirketi 1868'den beri acı sos üretiyor. Kendi özel ürünü bir çeşit kırmızı biber olan Tabasco biberleriyle yapılıyor. Şirketin asıl merkezindeki Louisiana'da, ayrıca Orta ve Güney Amerika'da da biber tarlaları var. Ekim için Louisiana'dan toplanan tohumları kullanıyorlar. Şirketin başkanı tohumun çıkartılacağı en iyi bitkileri seçer. Bunun için erken olgunlaşan biberlere, iyi şekillenmiş dallara ve sağlıklı yapraklara bakıyor. Seçtiklerini bir iple işaretliyor. Sonra toplayıcılar onların biberlerini topluyor ve tohum ayırıcısına gönderiyor. Biberler sos yapımı için de elle toplanıyor. Hangilerinin yeteri kadar olgun olduğunu anlamak için toplayıcıların Fransızca Petit Bateau Rouge dedikleri, anlamı küçük kırmızı sopa olan bir şey kullanıyorlar. Eğer biberin rengi çubuğunki ile aynı ise o biberi alıyorlar. Eğer değilse bitkinin üzerinde kalıyor. Oldukça zahmetli bir iş. Fakat yalnızca mükemmel biberlerin sosta kullanılmasını sağlıyor. Toplandıktan birkaç saat sonra fabrika biberleri öğütüp tuzla karıştırıyor. Böylece bir püre oluşuyor. Daha sonra fermente olması ve yıllanması için meşe viski fıçılarına konuluyor. Tahta fıçılar nefes alıyor. Yalnızca doğal mayanın oluşmasına yetecek kadar hava geçiriyor. Daha fazla hava geçirirse bu karışımın rengini bozar ve metalik bir tat üretir. Karışımın üzerine yüzey renginin farklı olmaması için kağıt serildikten sonra işçiler fıçıyı kapatırlar. Sonra üzerine bir katman tuz koyarlar. Sonra fıçılar 3 yıl bekleyerek fermente olacakları depoya götürülür. Fermantasyon karbondioksit gazı oluşturur. Bu da sıvının fıçının üzerindeki hava deliğinden sıvının çıkmasına neden olur. Tuz bu sıvıyı emer ve sertleşir. 3 yıllık fermantasyon ve yıllanmanın ardından tuzu temizleyip fıçıyı açarlar. Bir zamanlar keskin ve sert olan tat şimdi olgun, karmaşık ve aromatik bir haldedir. Yine de rafine edilmeye ihtiyacı vardır. Karışımı büyük karıştırma haznelerine yerleştirirler. Sirke ekleyip 3 hafta boyunca karıştırırlar. Bu, sirkenin biberi küçük parçalara ayırabilmesi için gerekli olan bir süredir.
Bu işlem sırasında sirke de biberlerin tadını, rengini ve aromasını alır. Sosun pişirilmesine gerek yoktur çünkü sirke doğal bir koruyucu görevi görür. Sırada iki kademeli öğütme işlemi vardır. İlk öğütücü biberi lapa haline getirir. İkinci öğütücü tohumları ayırır. Sos şimdi tamamlandı. Kalite kontrol departmanı her sos grubundan aldığı örneği alışkanlığına, pH'ına, tuz seviyesine ve diğer kriterlere göre analiz eder. Laboratuvar teknisyenleri aynı zamanda tat testi de yaparlar. Damaklarını krakerle temizleyip acının yanma hissini dondurmayla azaltırlar. Grup onayladıktan sonra şişeleme hattına gönderilir. Şirket plastik yerine cam kullanıyor. Çünkü cam, oksijene karşı daha iyi bir koruyucudur. Oksijenle temas gerçekleşirse bu, sosun rengini ve tadını kötü şekilde etkiler. Kapak makinesi plastik döner bir kapak yerleştirir. Sonra şişeler etiketleyiciye gider. Burada etiketleri yerleştirilir. Dekoratif bir boyun bandı yerleştirilir ve kapağın üzerine şeffaf plastik bir koruyucu yerleştirilir. Üretim hattındaki bu şişeler kullanıma hazırdır. Sırada geleneksel Meksika koltukları. Sizi ağırlamak bizim için bir zevk. Ayrıca biraz da mücevher konusuna değinmeye niyetimiz var. Aradan sonra görüşürüz. Hoş geldiniz. İnsanlar neredeyse milattan önce 4000 yılından beri gümüşle takılar yapıyorlar. Gümüş hem güzel olduğu için hem de altından ve platinden daha ucuz olduğu için bugün hala popüler. Saf gümüş oldukça yumuşaktır. Bu nedenle onu sertleştirmek için bir ya da birden fazla metalle karıştırılır. Takı yapımında kullanılan gümüş genelde som gümüştür. Som gümüş %92,5 gümüş ve %7,5 alaşımdan meydana gelir. Bu alaşım genellikle bakır ya da bakırın diğer metallerle karışımından oluşur. Bu Meksikalı takı üreticisi gümüş için standart oranda bakır ve çinko alaşımı eritiyor. Ayrıca sonra takı üretimi işleminden arta kalan gümüşleri de yeniden eritiyor. 960 santigrat derece bu katı metalin erimiş som gümüş haline gelmesi sadece saniyeler sürüyor. Bu noktada çalışanlar bunu paslanmaz çelik bir kalıbın içine döküyorlar. Gümüş anında soğuyup katılaşarak düz bir çubuk haline geliyor. Çalışanlar çubuğu buradan alıp sülfürik asitle temizliyorlar ve dönen bir pres makinesinin içine koyuyorlar. Silindirler yaklaşık olarak 1,5 ton basınç uyguluyor. Çalışanlar çubuğu devamlı olarak prese sokuyor. Her seferinde döner parçaların arasındaki mesafeyi biraz daha azaltıp kürçenin kademeli olarak daha önce çıkmasını sağlıyorlar. Çubuğun sıkıştırılması moleküllerinin dağılmasına ve gümüşün zayıflamasına neden oluyor. Bu nedenle moleküllere yeniden düzgün bir doku kazandırmak ve esneklik vermek için onu yeniden ısıtıyorlar. Ondan sonra çubuk kalınlığın daha da azaltılması için bir başka presten geçiyor. Bu 10 milimetre kalınlığındaki külçe, çeyrek milimetre kalınlığında bir şerit haline gelir. Böylece boyunda da oldukça büyük bir artış olur. 25 santimetreden 4 metreye çıkar. Şerit daha sonra bir dizi şekil verici silindirin içinden geçer. Bunlar kademeli olarak kenarları yukarı kaldırır ve içi boş bir boru halini alana kadar içeri kıvırır. Daha sonra bu makine uçlarını lehimleyerek boruyu kapalı hale getirir. Bu boru küpe ve yüzük yapımı için hala çok kalın halde. Bu yüzden bir başka inceltme işleminden geçecek. Bu makine boruların uçlarını tutarak onu kademeli olarak çapları azalan bir dizi yuvarlak metal kalıpların arasından geçirir. Boru istenilen çapa ulaştığı zaman bir bükme makinesi onu büker. Bazı borular üzerine desenlerin işlenmesi için elmas bir başlık kullanan kesme makinesine girer. Halka küpeleri yapmak için bir zanaatçı bir parça kıvrımlı boruyu bir cımbızla sabitler ve buna bir küpe kancası lehimler. Daha sonra halkanın ayrım yerlerini kapatır. Bazı takılar kübik zirkon taşlarla birlikte kullanılır.
Bu tasarımda bilgisayar destekli bir lazer, ultra ince gümüş levhalardan yapılmış iki parça desen kesmiş. Daha sonra bir baskı makinesi iki parçayı da yarı küre şekline getirmiş. Zanaatkar bu iki yarıyı bir araya getirerek kübik zirkon taşları içine hapsediyor. Daha sonra küpenin gümüş borulardan ve tellerden yapılmış diğer parçalarını bir araya getiriyor. Burada zanaatkar bir kolye ucu yapıyor. Kübik zirkon taşları ön ve arka parçaların arasına yerleştiriyor. Daha sonra çerçevenin içine ortadaki parçayı dört noktadan lehimleyerek yerleştiriyor. Sonra kolye ucunun üzerine bir halka yerleştiriyor. Daha sonra halkanın etrafına zincire bağlanacağı bir kopça lehimliyor. Tamamlanması için kenarları yuvarlaştırarak çıkıntılı yerleri düzelten aşındırıcı bir tozla dolu dönen bir fırçanın içine konuluyor. Gümüşün parlaması için bezle kaplı bir tekerlekle cilalanıyor. Küre şeklindeki küpeleri kesen aynı bilgisayarlı lazer makinesi takının yüzeyine karmaşık şekiller oyabiliyor. Yazılım kullanılarak yaratılan ya da kopya edilen neredeyse tüm çizimleri yeniden üretebilir. Lazer çok ince bir gümüş tabakasını toz haline getirerek çizim yapar. Lazer çalışırken makineye dahil olan bir cihaz gümüş tozlarını içine çeker. Alaşım yalnızca güç ve dayanırlılık katmaz. Aynı zamanda son gümüşü daha az gözenekli yaptığı için daha parlak olmasını sağlar. Ayrıca bakırın kararmayı azaltan aşınmaya karşı direnç özelliği vardır. Yuvarlak arkalı Meksika koltuğuna bazen bu koltuklara oturmaktan zevk alan 9. Aztek İmparatorundan dolayı Montezuma koltuğu da denir. İspanyollar Aztek İmparatorluğunu fethettikten sonra bu koltuklar Montezuma'nın intikamını almak için geri dönmeyeceği farz edilerek özel konukları ağırlaması için düşünülmüş. Krallara ait olan şey şimdi halka ait olduğu için isteyen herkes Montezuma'nınki gibi koltuğa oturabilir. Yüzyıllar öncesinin teknolojisine ait farklı el tekniği kullanılarak bugün Meksika'da değişik türleri üretiliyor. Zanaatkar ilk olarak keskin, bükümlü bir bıçakla bir parça Meksika gül ağacı odununu ince, uzun parçalara ayırıyor. Koltuğun kendine az kafesli yapısı için 36 tane parça kesiyor. Her parçanın alt ucunu daraltıyor ve her uca yuvarlak bir başlık oyuyor. Bu başlıklar parçaları iple birbirine bağlarken ipin kaymasını engelleyecek. Çok daha uzun bir parça odunun kabuğunu soyuyor, sonra daha ince bir boyuta gelmesi için yontuyor. Bu odun, Guazima adındaki yerel bir bitki. Çok bükülebilir, zanaatkarın onu dizinin etrafında bükerek ona U şeklini kazandırmasına izin verecek kadar elastik. Çok fazla güç verirse ahşabı kırabilir, az güç verirse kavis doğru şekli almaz. Tren raylarında kullanılan bir çivi burada çekiç görevini görüyor. Düz bir parça ahşabı kavisli parçayla birleştirip koltuğun alt kısmını tamamlamış oluyor. Sonra iki parça ahşabın ucunu düğümlüyor ve onları birbirine bağlıyor. Bu parçaları Guazima'dan yapılmış alt kısımdaki deliklere sıkıca bağlıyor. Parçaların üst uçlarına diagonal bir açı veriyor. Bu da koltuğun belirgin özelliği olan kafesli yapısını yaratıyor. Daha sonra üzerine yuvarlatılmış soyut bir parça yerleştiriyor ve uç kısımları bunun üzerine bağlıyor. Koltuğun altını düz bir şekilde kesilmiş soyut dallarıyla destekliyor. Koltuğun alt kısmına 5 tane direk çiviliyor. Sonra bu çıkıntıları birbirine sıkıca bağlanmış soyut dallarından oluşan bir tomarla birleştiriyor. Böylece sırt kısmı tamamlanıyor. Başka bir işçi sırt kısmı boyunca agave bitkisinin liflerinden yapılmış ipleri geçiriyor. Koltuğu destekleyecek güçlü ve esnek bir ağ oluşturuyor. Şimdi de yerel kamışların içini açarak onları bir taşla düzeltiyor.
Düzleştirilmiş sazları sepet düzeni oluşturacak şekilde üst üste yerleştirerek koltuğun oturulacak kısmının ikinci katmanını oluşturuyor. Tam olarak doğru şekilde boyutta kesildikten sonra onu A kısmının üzerine yerleştiriyor. Sonra da kenarları boyunca diri bir iple onu dikiyor. Şimdi de yardımcısı aşağıdaki plastik düğümleri diri bir iple destekliyor. Ayrıca deri bantlar alt kısma tamamlanmamış bir görüntü kazandırıyor. Koltuğu yan çevirip direkleri yontuyor. Ayrıca alttaki ahşabı da yontuyor. Boydan boya eşit hale gelerek her noktanın zemine temas etmesini sağlıyor. Başka bir çalışan tabaklanmış ve gerilmiş domuz derisini sırt kısmının üzerine örtüyor. Bükümlü söğüt ahşabı konturu boyunca kesiyor. Sazlardan yapılmış oturma yerini de aynı postla kaplıyor ve fazlalıkları kesiyor. Bir parça artık deri kullanarak bir deri ipe domuz ve inek yağından yapılmış cilayı uyguluyor. Cila, ipin derinin üzerindeki deliklerden kolayca geçmesini sağlıyor. Böylece döşemeyi dikerken hiçbir engelle karşılaşmıyor. Artık deri kumaş sıkı bir şekilde dikilmiş durumda. Diğer bir çalışan derinin üzerine mineral boya püskürtüyor. Daha sıcak bir görüntü vermesi ve minik kusurları gizlemesi için bal rengine boyanıyor. Boyadan sonra koruyucu bir katman vernek uygulanıyor. Demir bir damgayı ısıtıp bunu koltuğun üzerinde şirketin isminin bulunması için kavesli kısma uygularlar. Artık iş tamamlandığına göre oturma vakti geldi. Fakat üzerinde bu kadar çok tarihi desen bulunan koltuklardan hangisine oturulacağına karar vermek zor olabilir. Bunun üzerinde bir süre düşünmek zorunda kalabiliriz. Evet, şimdi gitme vakti. Ama üzülmeyin, sizi görmek harikaydı. Biraz sakinleşin. Benim için de bu tatlı bir durum değil. Biraz gümüşle uğraşabilirsiniz. Çünkü artık nasıl yapıldığını biliyorsunuz.

0: Klasik Otomobil Restorasyonu'nun daha 4 yılın sonunda artık her şey tıkır tıkır işliyor.
1: Evet.
0: Aman tanrım.
2: Richard Hammond'ın atölyesi yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te. Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle Pazar 18.20'de D-Max'te.

Nasıl yapılmış da bugün? Ördek düdükleri, kuşların ilgisini çeken küçük ahşap parçaları. Mayonez, bakalım kıvamını tutturabilecek miyiz? Geleneksel tıraş bıçakları, keskin ve sağlam, aynı eskisi gibi. Ve jiletler, güvenli bir şekilde yeni yüzünüzü ortaya çıkarır. Ama önce... Mekanize ördek düdüklerinin 19. yüzyılın ortalarındaki icadı avcılara avlarının sesini taklit etme imkanı verdi. Bu aletlerden önce avcılar avlarının ilgisini çekmek için elleriyle ses çıkarıyorlar ya da ıslık çalıyorlardı. Ve bu her zaman iyi sonuç vermiyordu. Bir çiftleşme çağrısı ya da sadece bir selam olabilir. Bu tamamen dili bilmekle alakalı. Tabii ki bu çağrılara cevap veren kuşlar veya hayvanlar için büyük sorunlar anlamına gelir. Bir sürü farklı düdük çeşidi vardır. Köpek, kaz, geyik. Her düdük çok iyi işlenmiş bir enstrümandır. Bunları üretmek için gereken ham maddeyi çok uzaklarda aramalarına gerek yok. Bambu, Louisiana fabrikasının çevresinde bol miktarda var. Bambu, dünyadaki bitkiler arasında en hızlı büyüyenlerden biri. Yani stokta sürekli ham madde var. Gövdenin içi boş. Düdük için çok uygun. Bambu gövdeleri 6-8 hafta arası kurutulduktan sonra 8 santimetrelik uzunluklarda kesiliyor. Ama bambu, düdük yapmak için kullandıkları tek ağaç değil. Ceviz, kiraz ve diğer egzotik ağaçlardan da yapıyorlar. Daha sert ve işlemesi zor ama tabii ki daha dayanıklı. Bir matkap bu sağlam ceviz parçaların içlerine uyuyor. Makineye her seferinde 6 tane koyuyorlar. Sonra üstteki bir çubuk yardımıyla derme işlemi için sabitliyorlar. Makine matkap uçlarını ileri hareket ettirerek ceviz parçaların ortalarını deliyor. Bir işçi gövdeyi bir tornaya bağlıyor. Torna döndükçe gövdeye konkav bir profil veriyor. Bu tutulmasını kolaylaştıracak. Ayrıca ahşap üzerine tasarımlar yapıyor. Bu düdüğün bir ördek düdüğü olduğunu işaret ediyor. Her düdüğün kendine özgü bir tasarımı var. Ördek düdüğünün gövdesi dönmeye devam ederken işçi üzerine zımparalıyor. Parça basit bir ahşap tüptü. Şimdi akıcı çizgilere ve belirleyici bir tasarıma sahip. Sonra gövdenin iki ucunda da bir taş döndürerek ağızları karartıyor ve düzlüyorlar. Sonra gövdeler dönen bir makineye konuyor. Makine döndükçe gövdeler incelerek giden zımpara kağıtlarına sürtünüyor. Bu son zımparalama gövdeleri pürüzsüz yapıyor. Bir işçi gövdeleri bir solüsyonun içine batırıyor. Bu sıvı, ahşap gövdeyi yağmurdan, nemden ve kullanıcının tüküründen koruyacak. Batırdıktan sonra solüsyonun kuruması için parçaları birkaç saat güneşte bırakıyor. Bu sırada ses parçalarını tutacak daha küçük bir gövde yapılıyor. İşçi bir rayba makinesi kullanarak büyük gövdenin ucundan biraz alıyor ve artık iki parça birbirine oturabiliyor. Bir mandrelde dönen gövdenin üzerinden çelik süngerle geçiliyor. Bu parçaya ipeksi bir yüzey veriyor ve son vernik için hazırlıyor. Sonra ses yapan parça üretiliyor. Bir işçi sert bir plastik şeridin üzerine kalıpla vurup parçayı çıkartıyor. Bu titreşerek sesi çıkaran parça. Bu parçanın şekli düdüğün cinsine göre değişiyor. Daha sonra bu ahşap bir parçayla hizalanarak düdüğün gövdesinin içine yerleştiriliyor. Her şeyi bir arada tutacak küçük bir ahşap kama zımparalanıyor. Sonra gövde ile içine yerleştirilen parçaların arasına sokuluyor. İşçi metal bir alet kullanarak bu kamayı iyice bastırıp parçaların hareket etmeyeceğini garanti altına alıyor. Sonra büyük ve küçük gövdeler birleştiriliyor. Biraz ayarlamadan sonra düdük hazır. Av düdükleri bir çeşit müzikal enstrüman gibiler. Onları başarılı kullanabilmek bilgi ve pratik gerektiriyor.
Ama bir kere uzmanlaştıktan sonra bu enstrüman bir sürü dinleyiciyi kendine çekebilir. Evet, görüyorsunuz. Ne kadar güzel kuş taklidi çıkarıyor. Bu düdükte hakemler için. Bir teoriye göre mayonez İspanya'daki Mahon şehrinden çıkmış. Orada salsa mayonez olarak biliniyormuş. Mayonez sandviçlere lezzet katıyor, konserve ton balığını ton balığı salatasına, kaynamış yumurtaları yumurta salatasına çeviriyor ve patates kızartmasına da çok yakışıyor. Mayonez tarifleri farklılık gösterebilir ama hepsinin ana maddeleri yumurta ve yağdır. Yumurtanın sadece sarısı, sadece beyazı ya da ikisi bir arada kullanılabilir. Bu mayonez fabrikasında yumurtalar sıvı halde ve bir tankerle geliyor. Salmonella ve diğer bakterileri öldürmek için pastörize edilmişler. Yumurta üreticisi ek bir gıda koruma tedbiri alarak tankın ağzını da temizleyip mühürlüyor. Bir işçi hijyenik boşaltma hortumunu tanka takıyor. Birkaç çekiç darbesiyle valve açılıyor. Bir pompa yardımıyla yumurta soğutulmuş bekleme tankına gidiyor. İkinci ana madde soya yağı tren yoluyla geliyor. Bütün gıda maddeleri gibi bu tankta varış noktasına kadar açılmadığından emin olmak için üretici tarafından mühürleniyor. Bir pompa sistemi yağı büyük bir tanka alıyor. Bu sırada işçiler fabrikanın gizli baharat karışımını oluşturacak malzemeleri tartıyorlar. Sonra bu malzemeleri beyaz sirkeyle, elma sirkesiyle ve tuzla karıştırıyorlar. Sonra doğal aromalar katılıyor. Bu karışımı içinde oda sıcaklığında su bulunan büyük bir tanka alıyorlar. Buna bulamaç diyorlar. Bu sırada çiğ yumurta da daha büyük bir soğutulmuş tanka alınıyor. Şimdi hazır olan 3 tank var. Bulamaç tankı, yumurta tankı ve yağ tankı. Bilgisayarlı bir makine her tanktan gerekli miktarda malzemeyi alıp bir karıştırma makinesine gönderiyor. Birkaç dakikalık karıştırma yumurtayı, yağ ve bulamacı kremsi mayoneze dönüştürüyor. Fabrika periyodik olarak örnekler alıp onları analizler için kalite kontrol departmanına yolluyor. Laboratuvar teknisyenleri örnekleri renk, kıvam ve aroma gibi birkaç kriterde değerlendiriyor. Bu testte mayonezi bir pH seviyesi indikatörüyle ve diyonize suyla karıştırıp asitlik seviyesine bakılıyor. Mayonez kalite kontrolünü geçtikten sonra bu dönem makinede geri dönüştürülebilir polietilen kavanozlara dolduruluyor. Her kavanoz saniyenin dörtte birinde doluyor. Bir sonraki makine plastik kapağı kapatıyor. Kapağın içinde bir folyo var. Bu makine mayonezi ısıtmadan sadece folyoyu indüksiyonla ısıtarak kavanozun ağzına yapıştırıyor. Bu folyo tazeliği koruyor ve kavanozun fabrikadan çıktıktan sonra açılmadığını garantiliyor. Etiket makinesi etiketin bir tarafına yapıştırıcı sürüyor. Kavanozu döndürerek etrafına sarılmasını sağlıyor. Kalite kontrol laboratuvarı aynı zamanda üretim sonrası kontrolleri de yapıyor. Bu testte teknisyenler ürünün kıvamını ölçmek için viskometre adı verilen bir alet kullanıyorlar. Fabrika ayrıca tek kullanımlık mayonez poşetleri de üretiyor. Bu poşetlerin bir tarafında polietilen film,
Diğer tarafında da ürün bilgilerinin olduğu folyo yer alıyor. Bu çok fonksiyonlu makine poşetleri oluşturuyor. Her birine 12 gram mayonez dolduruyor. Poşetleri kapatıp birbirinden ayırıyor. Bu poşetler müşterilerinin mayonezi çok sevdiği soğuk sandviç makinelerinde ya da fast food restoranlarında kullanılıyor. Birazdan geleneksel tıraş bıçaklarıyla işler biraz keskinleşiyor. Ama endişelenmeyin, jiletleri hala güvenli. Aradan sonra görüşmek üzere.

0: otel harika.
1: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
2: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
0: Trivago'ya bakmalısın.
2: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
0: Yüzden fazlasından.
2: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
1: Trivago'ya bakmalıydım.
2: Trivago'ya bakmalıydım.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.

0: O anların dondurması Oando. Oando.
1: Bu otel harika.
2: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
3: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
1: Trivago'ya bakmalısın.
3: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
1: Yüzden fazlasından.
3: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
2: Trivago'ya bakmalıydım.
3: Trivago'ya bakmalıydım.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
5: Tabii siz beni şimdi böyle güçlü görüyorsunuz ama yolda neler neler yaşanıyor. Yetişemediklerim, es geçtiklerim. Bazen çok zor oluyor, yıpranıyorsun. Ama sonra ayağa kalkıp kırıldığın yerden yeniden doğuyorsun. Baştan başlıyorsun, hatta bazen saçtan. Hani derler ya, yaşandı.
6: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Ne yaşanırsa yaşansın, Dove'la yeniden doğarsın. Yaşanacak.
1: Bu otel harika.
2: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
3: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
1: Trivago'ya bakmalısın.
3: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
1: Yüzden fazlasından.
3: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
2: Trivago'ya bakmalıydım.
3: Trivago'ya bakmalıydım.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
7: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
1: Bu otel harika.
2: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
3: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
1: Trivago'ya bakmalısın.
3: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
1: Yüzden fazlasından.
3: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
2: Trivago'ya bakmalıydım.
3: Trivago'ya bakmalıydım.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
8: Birçok insan bunun gibi yerlerde sadece kaos görür. Ama takımımla benim gördüğüm şey...
9: Bana bunun gerçek olduğunu söyle.
8: Bir fırsat.
10: Tozlu Servet yeni bölümüyle bugün 18.30'da D-Max'te. Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle pazar 18.20'de D-Max'te.
11: Kaliforniya'yı kasıp kavuran orman yangınları...
12: Tehlike çok büyük.
13: Burayı hemen tahliye etmemiz gerek.
14: Olamaz mı?
13: 10 dakika içinde.
11: Kırsalda yaşayanları tehdit ediyor.
15: Hava çok sıcak ve yangın çok hızlı yayılıyor.
14: Bu gerçekten dehşet verici.
12: Bu yangın her şeyi yok edebilir.
11: Kırsalda yaşamak zor. Yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.
16: Tekrar hoş geldiniz. Bildiğimiz kadarıyla mağara adamları sakallarını tıraş etmek için keskin çakmak taşı parçaları kullanıyorlardı. Modern insanlarsa bir paket tıraş bıçağı alarak yapabilirler. Birçok tıraş bıçağı çeşidi olmasına rağmen erkeklerin büyük kısmı en iyi tıraşı geleneksel tıraş bıçağının sağladığına inanıyor. Kağıt kadar inceler ve en sert sakalı bile kesebilecek keskinlikteler. Bu bıçaklar milimetrenin onda biri inceliğindeki paslanmaz çelik bir şeritten yapılıyor. Şerit ilk olarak genel bıçak şeklini veren bir punçtan geçiyor. Bu kör bıçaklara kütük deniyor. Üretimin bu aşamasında paslanmaz çelik çok yumuşak, kağıt gibi katlanabilir. Bu yüzden onu sertleştirmek ve güçlendirmek için 4 aşamalı bir ısıl işleme sokuyorlar. İlk aşamada kütükler 1100 derecelik bir fırında 30 saniye ısıtılıyor. İkinci aşamada soğuk sudan geçiriliyorlar. Buna su verme deniyor. Üçüncü aşamada -50 derecelik bir derin dondurucunun içinde 20 saniye soğutuluyorlar. Bütün bu aşamalı işlemler metalin molekül yapısını değiştirerek sertleşmesini sağlıyor. Metal kırılgan hale geliyor. Bu yüzden kütükleri 20 saniye kadar tekrar ısıtmalılar. Sertleşmiş kütükler bıçağın üstüne markayı basan bir yazıcıdan geçiyor. Alev ıslak mürekkebi anında kurutuyor. Şimdi kütükleri bıçağa çevirme zamanı. Bir bileme ve cila makinesine giriyorlar. Bu makinede 3 bileme istasyonu var. Bir tanesi kenarları düzeltiyor, diğer ikisi de 2 keskin kenarı biliyor. Bıçaklar daha sonra bir cila istasyonundan geçiyor. Bu bileme sırasında kalan pürüzleri gideriyor. Şu ana kadar bıçaklar birbirine bağlıydı. Bu makineden çıkarken bir bıçak onları ayırıyor. Fabrikanın kalite kontrolcüsü, üretim hattından örnekler alarak diğer kriterlerle birlikte keskinliklerini ve keskin kenarların açılarını kontrol ediyor. Sonra fabrikanın ürettiği her bıçağın kusurlu olup olmadığı inceleniyor. Teknikerler bıçakları 800'lü paketler haline getirip kusurları görünür kılan parlak floresan ışıkta keskin uçları inceliyorlar. İncelemeyi geçen bıçaklar kirden arınmak için çözücü bir maddeyle yıkanıyor. Sonra kurutuluyor. Şimdi temiz bıçaklar bir vakum haznesine giriyor. Burada yüzeye krom bazlı bir kaplama uygulanıyor. Bu bıçakların daha sert ve dış etkenlere dayanıklı olmasını sağlıyor. Sonra bir sprey, yapışmayı önleyici bir kaplama püskürtüyor. Bu sayede bıçak ciltte kolayca akıyor. Bu kaplamayı bıçağın yüzeyine kalıcı olarak yapıştırmak için 20 dakika boyunca 350 derecede pişiriyorlar. Kalite kontrol teknisyenleri tekrar örnekleri test ediyor. Bu sefer bıçakların dayanıklılık özelliklerine bakılıyor. Bu test makinesi kalın bir ıslak kağıt tomarını belirli bir derinliğe kadar kesmek için ne kadar kuvvet uygulandığını ölçüyor. Üretime döndüğümüzde işçiler bıçakları yarım saat boyunca organik yağda bekletiyorlar. Bu paslanmaya karşı ek bir koruma sağlıyor. Paketleme bandında bu makine her bıçağı mumlu kağıda sarıyor. Kağıdın üzerindeki mum kaplaması depolama sırasında bıçağın paslanmasını önlüyor. Ayrıca mumlu kağıt normal kağıttan daha güçlü. Böylece bıçak onu kesemiyor. Tıraş bıçağının kenarları insan saçından 10 kat daha ince. Bir bıçak yaklaşık 6 tıraş boyunca keskinliğini koruyabilir. Yani ortalama bir erkek ömrü boyunca bunlardan çok kullanıyor. Çünkü hayatı boyunca 3300 saatten fazla zamanı tıraş olmak için harcıyor. Bayanların bacaklarına ayırdığı mesaiden çok daha az. Tek kullanımlık jiletlerin çağında olmamıza rağmen klasik kelebek jilet hala kullanılıyor. Bu hassas metal alet ömür boyunca tıraş olmaya yetebilir. Sapını biraz çevirince kelebek mekanizması açılıyor. Bıçağı değiştirmeye ve temizlemeye imkan veriyor. Bununla sakallardan kurtulmak çok kolay. Geçtiğimiz yüzyılda icat edilen kelebek jilet, kazaları engellemekte büyük rol oynuyor. Bıçağı keskin kenarlara hiç dokunmadan değiştirilebiliyor. Kelebek kapaklar da güvenli bir tıraş için bıçağın üzerine kapanıyor. Çevir aç jilet olarak da bilinen bu alet aslında çok basit. Sadece 20 parçadan oluşuyor. Üretim çinko külçelerle başlıyor. Bu külçeler bir kazanda eritiliyor. Bu makine erimiş çinkoyu bir kalıba basarak jiletin 3 parçasını oluşturuyor. Çinko hemen soğuyor ve parçaların şeklini alarak katılaşıyor. Parçalar birbirlerine sert çinko ile bağlı. Bir işçi onları ayırıyor. Jilet için bir destek parçası, kelebek kapaklar için bir iskelet ve destek parçası için bir dış gövde. Bu parçaları birbirinden ayırmak çapaklı yüzeyler oluşturuyor. Bu yüzden parçalar zımparalanıyor. Ama hala yüzey yeterince pürüzsüz değil. Bu parçalar aşındırıcı sentetik taneciklerle dolu bir tambura atılıyor. Bir saat sonunda yüzeydeki pürüzler gidiyor. Bilgisayar kontrollü bir matkap, dönen bir alüminyum parçayı deliyor. Diğer bir alet de dışını işliyor. Bu parçayı jileti ayarlayacak somuna dönüştürüyor. Alüminyum sap da aynı şekilde işleniyor. Şimdi çok daha dayanıklı krom kaplama yapılıyor. Bu işlem 3 elektro kaplama banyosunu içeriyor. İlk banyo parçayı bakır kaplıyor. Sonra parça nikel banyosuna giriyor. Bu aşamada nikel bir arama kaplama oluyor. Kromun parçaya yapışmasını sağlıyor. Parçaya mat görüntü verecek kimyasal bir işlemden sonra parçalar krom banyosuna daldırılıyor. Suda hızlı bir durulama sonucu ortaya çıkarıyor. Artık parçalar dayanıklı mat krom kaplamaya sahip. Bütün parçaların üretilmesiyle birlikte sıra jiletin montajına geliyor. Bir işçi destek parçasının içine dişli bir parça yerleştiriyor. Aynı parçayı daha önce üretimini gördüğümüz ayar somununun içine yerleştiriyor. Bu parçalar onun iki ayrı parçayı birleştirmesini sağlıyor. Somunu ve destek parçasını birbirine bağlıyor. Jiletin merkez çubuğunun üzerine bir yay geçiriyor. Bu yay çubuğu iterek kelebek kapakların açılmasını sağlıyor. Destek parçasının dişlerine kilitleyici bir kimyasal sürüyor ve parçayı merkez çubuğuyla birleştiriyor. Daha sonra kelebek kanatlarını monte ediyor. Bu farklı alt montajların bir araya gelmesi gerekiyor. Öncelikle destek parçasıyla ve pirinç çubukla başlıyor. Üzerine bir yay geçirip ayar mekanizmasının içine yerleştiriyor. Sonra plastik bir pul yerleştiriyor. Bu sapı ayar somununun üzerine vidalayabilmesini sağlıyor. Şimdi merkez çubuğu ve kelebek kapakları da montaja dahil ediyor. Ve ayarlama yapıyor. Merkez çubuğunu ve sapı bir set screw'la sabitliyor. Bu kullanıcının sapı fazla çevirerek kelebek mekanizmasını bozmasını engelliyor. Ve merkez çubuğunu yerinde tutan alt kapak takılıyor. Son olarak sapı ve çubuk mekanizması kelebek kapakların düzgün çalışıp çalışmadığını görmek için test ediliyor. Bu kelebek jileti üretmek yaklaşık 20 dakika sürüyor. Bıçak değişimleri sırasında temizlenirse bu jilet yıllar boyu kullanılabilir. Bu iyi bir şey çünkü tıraş malzemeleri pazarı giderek büyüyor. Nasıl yapıldığını öğrendikten sonra büyüyen beynimiz gibi. Pekala, ördekleri nasıl çağıracağımızı öğrendik. Mayonezin salataya nasıl lezzet kattığını da. Kestiğim için üzgünüm ama eğer size nasıl yapıldığını hatırlatmazsam başım derde girecek.

0: 2026 FIFA Dünya Kupası'nda heyecan yükselir. Bu anlarda seni hiçbir şey durduramaz. Kepek bile. Clearman. Kepeğe karşı %100 koruma. Uzun süreli ferahlık etkisi. Efsane anlarda Clear'la kafan rahat. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
1: Otel harika.
2: Evet ve geceliği sadece 13.500.
3: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
1: Trivago'ya bakmalısın.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
5: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
1: Otel harika.
2: Evet ve geceliği sadece 13.500.
3: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
1: Trivago'ya bakmalısın.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
6: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
1: Otel harika.
2: Evet ve geceliği sadece 13.500.
3: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
1: Trivago'ya bakmalısın.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
7: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına.
8: Gel, gel.

0: Geceliği 4200 lira.
1: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
2: Trivago.
3: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
2: Trivago'da da var.
4: Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum.
2: Trivago'da o da var.
5: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
0: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
2: Tekrar söylememe gerek var mı?
5: Otel mi? Trivago.

0: Türkiye'nin dört bir yanında gerçekleştirilen bağımsız ölçümlere göre en geniş 5G kapsaması Vodafone'da.
1: Alperen, hadi gel bir liderlik selfiesi.
2: Tamam abi, gel çekelim.
3: Gel bir de story atalım.
2: Tamam abi, tamam.
3: Şimdi 5G kapsama liderliğimizi birlikte kutluyoruz. Hediye çarkında kazandığınız gigabaytları onu katlıyoruz.
4: Irving Johnson, 77. Bu Magic Johnson mı?
5: Kimsenin görmediği bir hazineyi bulmanın çok ayrı bir cazibesi var. Hiç açılmamışlar. Ne bulacağınızı kestiremiyorsunuz.
6: Aramaya devam etmelisiniz.
5: Şuna bir bak. Bu inanılmaz.
7: Tozlu Servet yeni bölümüyle bugün 18.30'da D-Max'te.

nasıl yapılmış da bugün? Mısır tortileleri. Avuç içi kadar düz ve oldukça yumuşak olgular. Nasıl yapılmışın motor odasının kalbinden çıkan ana miller ve kam milleri. Yasak burcu uçakları. Çünkü gittiğimiz yerde yollara ihtiyacımız yok. Ve alüminyum bisiklet tekerlekleri. Özür dilerim, esprilerim bitti. Ancak bir sürü tekerleklerimiz var. Mısır tortilası, bazlamanın orijinalidir ve efsaneye göre 1000 yıl önce bir Mayalı bir çiftçi tarafından kralına yedirmek üzere keşfedilmiş. Bu mayasız buluş için kraliyet ailesinin iştahı ilham olmuştur. Ama kısa süre içerisinde toplumun ilgisini çekti ve Meksikalı beslenme biçiminin ham maddesi haline geldi. Son yüzyılda dünyanın her yerinden insanlar taco, enchilada ve nacho gibi yemeklerle Texas-Meksika mutfağının güzelliklerini keşfettikçe çok daha popüler hale geldi. Mısır tortilası artık fabrikalarda toplu halde üretiliyor. Mısırların kabuklarını çıkarıyorlar ve koçanlardan koparıyorlar. Bir kamyon yükünde milyonlarca mısır tanesi vardır. Onları çok yüksek katlara taşıyan ve ambarlara biriktiren bir asansöre boşaltılırlar. Fabrika üretime hazır oluncaya kadar burada depolanır. Daha sonra ambardan boşaltırlar ve büyük çelik pişirme varillerine konurlar. Bir çalışan mısırların yüzeyini örtecek şekilde su ekler. Buhar enjeksiyonlu bir ısıtma sistemini açar. Sıcaklık arttıkça toz haline getirilmiş kireç taşlarını kepçelerle karıştırır. Bu koruyucu görevi görür ve pişirme işlemi sırasında tanelerin yumuşamasını sağlar. Dış yüzeyleri ya da tohum zarları yumuşadıkça gevşerler ve nişastalarını salarlar ve bu da köpüklü bir etki yaratır. 45 dakika sonra ısı düşer ve mısır 8 saat boyunca demlendirilir. Islaklıkla daha da yumuşayan tanelerle gevşeyen tohum zarlarından kurtulma vakti gelir. Bir kısmı yine de mısıra tutunur. Ancak bu planın bir parçası. Mısırlar tortillalara dönüştüğünde birbirine bağlayıcı olarak görev alır. Mısırlar artık onları bileyiciye yönlendiren dönen bir bıçağa akmaktadırlar. Su ve koruyucu eklerler. İşaret katkı maddesini her şeyi mısır yığınının içine bileyen iki volkanik taşa iter. Mısır lapasının kuskusa benzeyen pütürlü bir dokusu vardır. Bu yapı sıkma aygıtından geçtikleri zaman değişir. Masa adı verilen bir hamur haline getirmek için yoğrulurlar. Hazır olduğu zaman bir çalışan tarafından toplanır. Mısır hamurunu ön makas adı verilen bir makineye taşır. Burada ayaklar masayı iki oklavaya doğru iterler. Taşa iter. Mısır lapasının kuskusa benzeyen pütürlü bir dokusu vardır. Bu yapı sıkma aygıtından geçtikleri zaman değişir. Masa adı verilen bir hamur haline getirmek için yoğrulurlar. Hazır olduğu zaman bir çalışan tarafından toplanır.

Bu makinede daha büyük oklavalar kağıt kalınlığına gelene kadar ezerler ve bir kalıp yuvarlak tortilla şekilleri keser. Dönerek her saat 84 bin tortilla keserler. Başka bir büyük oklava kesilmiş tortillalar ocağa doğru ilerlerken kesik kalan hamurları bir sonraki hamur kümesinde kullanılmak üzere alır. İçeri girdikleri zaman tortillalar 3 farklı taşıyıcıda ileri geri zikzaklar çizerler. En alttaki taşıyıcı en düşük ısıya sahiptir ve en üstteki taşıyıcı en yüksek ısıya sahiptir. Bu 3 taşıyıcılı yaklaşım tortillaları aşama aşama 21 saniyede pişirir ve doğru kıvamda mısır tortillaları üretir. Bir vakum sistemi tortillaları bir sonraki taşıyıcıya çeker. Bu onların soğutma birimine giderken düşmelerini engeller. Burada tortillalar soğumak için 9 farklı taşıyıcıda ileri geri hareket eder. Bir avuç mısır tanesi bir parça mayasız yuvarlak ekmeğe dönüştü. Mısırlar piştikten sonra dönüşüm birkaç dakikada gerçekleşiyor. Tortillalar beyaz mısırdan ya da sarı mısırdan yapılsa da ya da başka renklere boyansa da tadı hemen hemen aynı olur. İçi doldurulana dek. Son olarak tortillalar şeritlere taşınır. Bu şeritler tortillaları tek sıra halinde yerleştirir. Böylelikle boşluklara yerleşip düzenlice sıralanabilirler. Bir sensör kırklı bir tepe oluştuğunda haber vermek üzere sayar ve aşağıdaki kapak açılarak onları paketleme şeridine gönderir. Bu tortillalar artık 80'li paketler halinde dünyaya açılmaya hazır. Restoranlara ve kafeteryalara doğru yola çıkıyorlar. Kızartılmış, buharda pişirilmiş ya da sadece fırında ısıtılmış şekilde içlerini ekleyince işler cazipleşebiliyor. Tabii ki bu noktada yapacağım birçok kötü espri var ancak hepsi birazcık basma kalıplar. Birçok yanmalı motorun bunun gibi dönen mili vardır. Ana mil, pistonların dikey hareketlerini, tekerlekleri döndüren dairesel şekillere çevirir. Aynı anda kam mili, hava akış valfi açıp kapatmak için döner. Her başarılı yolculuğun arkasında bu hassasiyet bulunmaktadır. Yoldayken hayat zor olabilir ve motor basınçlıyken iyi bir ana mil dönmelidir. Ana mil, dövme profiliyle çalışır. Bilgisayarlı bir bıçak, fazla metali denge ağırlığı denilen bölümlerden keser. Motorun pistonlarının yükünü ve piston kolunu çalıştırırlar. Ve bu işlem onları denge yaratmak için azaltır. Bilgisayarlı bir matkap, genel ağırlığı azaltmak için mil yataklarının uçlarına sondaj delikleri açar. Sonra çalışanlardan biri aletlerin metal üzerinde bıraktığı izleri kaldırır. Bütün ana mili zımparalar. Düzgün çalışması için yüzeyin tamamen pürüzsüz olması gerekir. Parça devir yaptıkça ince cam boncuklar tarafından aşınır. Bu keskin uçları keser ve ana mile uyumlu uçlar verir. Ana mil daha sonra bıçaklar denge ağırlığından belirli miktarda metali keserken çarklarla döner. Bu da motorun pistonlarının ve bilyelerin çalışması için yeterli açıklığı sağlar. Ana mil sonrasında herhangi bir dengesizliği algılayabilecek sensörleri olan bu aygıtta bir dönüş daha yapar. 29 gram metalin daha kaldırılması gerektiğini hesaplar. Ayarlamalar yapıldıktan sonra düzgünlüğü ölçer. Eğer biraz bile yamuksa basınç uygulayarak ve özel bir yarı çap keskisiyle vurarak düzeltir. Ve eşitlediğini onaylamak için bir kez daha ölçer. Soldaki düzeltilmemiş ya da dengelenmemiş ana mil, sağdaki ise dengelenmiş ana mil. Üretim şimdi motorun diğer dönen miline geliyor. Kam mili. Makineyle işleme bir çelik çubuğu ana profile çevirir. Ana mil gibi bu kam milinin de birçok ince ayara ihtiyacı olacak. Otomatik bir araç bir uca parça numarasını ve tarihini kazır ve daha sonra hassas işlere geçilir. Kam mili de tamamen düz olmalıdır. Bu yüzden teknisyen dikkatlice ölçer ve gereken ayarları yapar. Sonra bir

bakan biri Lobo'nun ana şablonunu seçer ve onu bir bileme makinesine koyar. Bu şablon, öğütücü tekerin kopyalayacağı yolu gösterir. Her şey yerine oturduktan sonra öğütücüyü çalıştırır. Kammeli makinenin içinde ileri geri hareket edip sallanırken kazıma işlemi gerçekleşir. Öğütücü teker kammelini 16 lobu şablondaki yerlerine işlemek için aşağı doğru hareket ettirir. Bu kammelinin öğütülmeden önceki görünümü ve sonraki görünümü. Sonra bilgisayarla bir sondajlama her lobun profilini ölçer ve boyutlarının yüksekliğinin aynı olduğunu onaylar. Bir sonraki bölümde Kammeli bir çalışanın mini yataklarını mavi boyayla örtmesini sağlamak için döner. Kammeli'nin kalanını fosfatlanırken boya mini yataklarının pürüzsüz kalması için onları maskeler. Fosfatlamak Kammeli'ne yıpranmalara karşı koruyan bir aşınma verir. İşlem çabuk bir yıkamayla başlar. Sonra kammilleri sıcak fosfor asidinin içine daldırılır. Diğer kimyasallar ince bir grafit kaplama verirken asit mikroskobik olarak metali aşındırır. Yüzeyi tortulardan arındırır. Uçlar kuruduktan sonra bir çalışan kammili döndükçe mil yataklarını parlatır. Bu maviye boyanan ve parlatılan metali tamamen temizler. Ve daha sonra bütün kan milini aşağı doğru bir bezle siler. Daha sonra kan milini delikli bir metal rafın üzerine koyar ve yağ içinde yüzdürür. Yağ akar ama parçanın paslanmasını önlemek için yapışarak kalanlar yeterlidir. Paketlendikten sonra bu mil bir garaja ya da araba fabrikasına doğru yola çıkar. Ve tekerleri hareketli tutmadaki rolünü yerine getirecektir. Birazdan yatak burcu uçağıyla göklere çıkıyoruz. Alüminyum bisiklet tekerlekleriyle dünyaya geri dönmeden hemen önce. Aradan sonra görüşürüz.

0: otel harika.
1: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
2: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
0: Trivago'ya bakmalısın.
2: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
0: Yüzden fazlasından.
2: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
1: Trivago'ya bakmalıydım.
2: Trivago'ya bakmalıydım.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
4: Yaşanacaksa yaşanacak.
5: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
0: Bu otel harika.
1: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
2: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
0: Trivago'ya bakmalısın.
2: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
0: Yüzden fazlasından.
2: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
1: Trivago'ya bakmalıydım.
2: Trivago'ya bakmalıydım.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
6: 2026 FIFA Dünya Kupası'nda heyecan yükselir. Bu anlarda seni hiçbir şey durduramaz. Kepek bile. Clearman. Kepeğe karşı %100 koruma. Uzun süreli ferahlık etkisi. Efsane anlarda Clear'la kafan rahat. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
0: Bu otel harika.
1: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
2: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
0: Trivago'ya bakmalısın.
2: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
0: Yüzden fazlasından.
2: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
1: Trivago'ya bakmalıydım.
2: Trivago'ya bakmalıydım.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
7: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
0: Bu otel harika.
1: Evet, ve geceliği sadece 13.500.
2: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
0: Trivago'ya bakmalısın.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.

Tekrar hoş geldiniz. Yatak borcu uçakları uzak mesafelere uçmak için ve özellikle kısa pistlerde kalkış ve iniş için tasarlanmışlardır. Ayrıca suya iniş için de uygunlardır ya da kara. Bazıları metalden yapılır ve diğerleri ise boru ve kumaş yapılandırmasıyla. Her biri kağıt üzerinde bir tasarım olarak başlar. Bu firma, 4 kişilik uçakları boru ve kumaş yöntemleri uygulayarak elle yapar. Uçağın iskeletindeki borular ve derisindeki kumaşlar. Kaynakçılar uçak iskeleti için borulu bir çerçeve üretir. Borular, krom ve molibden içeren bir çelik türü olan kromildir. Bu boruları güçlendirir ve standart çeliktir. Makinistler, alüminyum yakıt deposu bileşenlerini yaparlar ve iniş takımını hazırlarlar. Burada kuyruk tekerleği için aksı vidalıyorlar. Bu sadece kuyruğu desteklemekle kalmıyor, aynı zamanda uçağı yere yönlendirmeye yardımcı oluyor. İniş takımının ana parçaları, öndeki iki büyük tekerlektir. Büyük, düşük basınçlı tekerlekleri vardır. Bu da uçağı zorlu alanlarda yere indirmeye yardımcı olur. Kaburga ve direk adı verilen alüminyum parçalara işçiler paslanma önleyici boya sıkarlar ve daha sonra bunları kanatların iç yapısını oluşturmak için birbirine perçinlerler. Bir sıkıştırma pensesi kullanarak hizalamanın kusursuz olması için kaburgada küçük çentikler oluştururlar. Birçok alanda yarım milimetre kalınlığında olan alüminyum panellerini deriye perçinlerler. Kanat flaplarını ve kanatçıkları aynı şekilde inşa ederler. Fabrikanın boya atölyesinde kanatlar, flaplar ve kanatçıklar yüksek ölçüde kalıcı üreten boyayla boyanırlar. Gövde iskeletini kaplarlar ve daha sonra fazladan dayanırlılık için ısıtırlar. Kumaş deriye eklemek titizlik gerektiren bir iş. Isıya dayanabilen polyester kullanırlar. Çünkü ince, hafif ve istisnai biçimde güçlüdür. İşçiler boyanmış boruların üzerine bir yapıştırıcı sürerler. Ve sonra kumaşı yapıştırırlar. Çerçevenin etrafında bölümler halinde çalışırlar. Uçak iskeleti tamamen örtüldükten sonra kumaşın üzerinde kızgın ütü gezdirirler. Bu, çerçeve etrafında büzüşmesini sağlar. Yapışkanın birkaç saat kurumasını bekledikten sonra kumaşı soyarlar. Üreten bazlı yapıştırıcıyla örterler ve ek yerlerini güçlendirirler. Kuyruk bileşenleri için aynı yapı işlemlerini uygularlar. Uçak iskeletinin önüne fren pedallarını ve ayrıca uçağın kuyruğunun parçalarını hareket ettiren dümenleri kurarlar. Sırada kokpit kontrol paneli var. Kontroller için lazer kesmeli ince bir alüminyum yaprak. Kontrol çatalları bağlanır. Kanatçık zincir dişlisi gibi bileşenlere bağlı zincir serilerini hareket ettirirler. İşçiler birçok yakıt hattını denediler ve kabloların çoğu kumaş uygulamasından önce uçak çatısının içinde bulunur. Şimdi kokpit ve motor arasına paslanmaz çelikten bir koruma duvarı kuruyorlar. Bu kokpiti motor ısısından, gürültüsünden ve egzoz gazından korur. İniş takımını, frenleri ve ön camı kurduktan sonra işçiler motoru ve egzoz sistemini monte ederler. Sonra sıra uçağın alüminyum pervanesindedir. Diğer işçiler kanatların içine yakıt depolarını kurmakla meşguller. Uçak iskeleti şimdi boyanacak. Geri geldiğinde işçiler kanatları aşağıdan çelik kanat payandalarıyla desteklemek için vidalayacaklar. Yatak borcu uçağındaki kanatlar pilota daha iyi yer görüşü sağlamak için diğer birçok uçak aracından daha yükseğe konumlandırılır. Uçuş kontrollerini ayarladıktan ve iç giydirmeyi tamamladıktan sonra işçiler kapıları, plastik camları ve kokpit koltuklarını monte ediyorlar. Her yatak borcu uçağı üretim işleminin her aşamasında kontrol edilir. Tamamlandığında sonra bir denetlemeden geçer. Daha sonra şirket pilotu test uçuşuna çıkar. Eğlenceli görünüyor.
Hız bisikletçileri bisikletlerinin mümkün olduğunca hafif olmasına saplantılıdır. Çelik tekerlekler çok ağır. Onun yerine karbon lif ya da alüminyum gibi malzemeler tercih ederler. Gelişmiş bisiklet tekerleklerinin boruları ve jant telleri rüzgar direncini aerodinamik olarak mümkün olduğunca düşürecek şekildedir. Bu seçkin yarış tekerlekleri alüminyumdan yapılır. Pürüzsüz bir sürüş için tasarlanmışlardır ve sürücünün ivmesine hızla cevap verirler. Başlangıç malzemeleri alüminyumdan çıkarılmış, teker çerçevesi profilinin şeklinde uzun düz borulardır. İşçiler metal karıştırıcıya her seferinde bir boru koyarlar. Makine boruları sarmallar ve dört bağlantılı çerçeve oluşturur. Boruyu kesiciye yerleştirmeden önce çapını ölçerler. Dört çerçeveyi tek bir darbeyle ayırır. Kesik uçlar daha sonra birbirlerine bağlanırlar. Önce çerçeveler asit deposuna konur. Bu metalin yüzeyine bulaşmış tozu ve diğer bulaşıkları ve aşınmış yerleri ortadan kaldırır. Daha sonra uygulanan paslanmaya karşı dayanıklı örtünün birleşmesine yardımcı olur. Sonra çok aşamalı ısı uygulaması işlemi. Bu alüminyum moleküllerini yeniden yapılandırır ve metali daha sert ve güçlü hale getirir. Çerçevenin iki ucunu bir alüminyum bağlama plakasını perçinleyerek birleştirirler. Sonra ek yerine kaynak yaparak güçlendirirler. Keskin titreşimli bir kesme aleti kullanarak bilgisayarla yönlendirilen bir makine, kaynak hattını neredeyse görünmez hale gelene kadar düzeltir. Bu çerçevenin lekesiz görünmesini sağlar. Şimdi paslanmaz kaplamaya gelecek olursak, işlemin adı anodlama. Alüminyumu kaplama moleküllerini çerçeve yüzeyine çekmek için elektrik yükü kullanarak koruyucu bir kimyasalla kaplarlar. Bu model için anodlama kaplaması siyahtır. Ancak birçok renk seçeneği de bulunur. Sonra başka bir makine, anodlanmış metalin çok küçük bir kısmını üçüncü çerçeve yüzeyinden keser. Bu, fren balatasının tutunması için pürüzsüz ve düz bir alan oluşturur. Bir sonraki makine, küçük alüminyum boru uçları için delikler açar. Bu da jant tellerini çerçeveye oturtur. Şimdi tekeri birleştirmenin vakti geldi. Uzman bisiklet teknisyenlerinin elleriyle yapması gereken bir iş. Makinelerin başaramadığı bir işçilik gerektiriyor. İlk teknisyen, çerçevenin her yuvasına tekerin merkezinin bir parçası olan bir jant teli bağlar. Her jant teli yerine yerleştiğinde, onları kilitleyici halkayla iki taraftan tutturur. Sonra jant tellerinin çerçeve uçlarını yaparlar. Bir sonraki teknisyen, jant teli ucuna küçük metal bir giriş yerleştirir. Böylece manyetik olur. Sonra ucu çerçeveye takar. Mıknatıs kullanarak onu jant teli deliğine çeker ve delikten geçince tekerin içine ulaşır. Sonra çelik girişi kaldırır ve jant telinin boşta kalan ucunu yerleştirir. Her jant teli deliği için aynı işlemi tekrarlar. Bu işlem tekerleri bağlama olarak bilinir. Bir sonraki teknisyen, jant teli cıvata anahtarıyla uçlarını sıkıştırırken her jant telini sabit tutar. Uçları sıkılaştırmak jant tellerini düzleştirir. Tekerleği her jant telini güçlendirerek mükemmel bir şekilde hizalama işlemine tekerleği doğrulama denir. Ekstra bir kontrol aşaması için her jant teli ayrıca bu robot makine tarafından gerekli sıkılaştırma ayarlarının yapılması için kontrol edilir. Ve modele bağlı olarak bu tekerlekler 10 ila 46 arasında bir sayıda jant teline sahip olabilir. Ve işte böyle sanırım konunun özüne indik.
Başka bir olgusal ziyafette basmak alıp sonuna erişti. Yolumuzun çok nahoş olduğunu sanmıyorum. Ve açıkça bazılarınız ne kadar kanatlandığımızı görmüş oldu. Ama en azından artık nasıl yapıldığını biliyorsunuz.

0: Geceliği 4200 lira.
1: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
2: Trivago.
3: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
2: Trivago'da da var.
4: Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum.
2: Trivago'da o da var.
5: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
0: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
2: Tekrar söylememe gerek var mı?
5: Otel mi? Trivago.
6: Yeni Disk Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla double sos, double lezzet. Yeni Disk Double Antep Fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza.
7: Otel harika.
8: Evet ve geceliği sadece 13.500.
9: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
7: Trivago'ya bakmalısın.
5: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
10: Yeni Magnum Sandviç. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
0: Geceliği 4200 lira.
1: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
2: Trivago.
3: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
2: Trivago'da da var.
4: Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum.
2: Trivago'da o da var.
5: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
0: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
2: Tekrar söylememe gerek var mı?
5: Otel mi? Trivago.
11: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
0: Geceliği 4200 lira.
1: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
2: Trivago.
3: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
2: Trivago'da da var.
4: Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum.
2: Trivago'da o da var.
5: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
0: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
2: Tekrar söylememe gerek var mı?
5: Otel mi? Trivago.

0: anların dondurması Oando. Oando.
1: Irving Johnson 77. Bu Magic Johnson mı?
2: Kimsenin görmediği bir hazineyi bulmanın çok ayrı bir cazibesi var. Hiç açılmamışlar. Ne bulacağınızı kestiremiyorsunuz.
3: Aramaya devam etmelisiniz.
2: Şuna bir bak. Bu inanılmaz.
4: Tozlu Servet yeni bölümüyle bugün 18.30'da D-Max'te.
5: Tehlike çok büyük.
6: Burayı hemen tahliye etmemiz gerek.
7: Olamaz mı?
8: Hava çok sıcak ve yangın çok hızlı yayılıyor.
4: Kırsalda yaşamak zor. Yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.

0: Como Gölü. Buraya gelmenin bundan daha iyi bir yolu var mı? Mike Şık seyahat etme mesajımı almıştır umarım.
1: Hadi ama. Hadi.
0: Beni almaya neyle gelecek acaba? Belki bir Alfa, belki de bir Maserati. Hey, buongiorno.
1: Nasılsın, iyi misin? İtalya.
0: Si, İtalya.
1: Arabayı ayarladım, benimle gel. Aa, işte orada. Evet dostum, sen mi sürersin yoksa ben mi süreyim?
0: Şaka mı bu? Bu takım o arabanın yanına bile yaklaşmaz, şaka mı bu?
1: Bu da fazla İtalyan.
0: Fazla eşya almamışsın.
1: Almadım, fazla şeye gerek yok, aklındaki bilgi bana yeter. Çantalarımızı topladık.
0: Aletlerimizi de.
1: Araba tamiri için yeni bir dünya turuna çıkıyoruz. Hadi bakalım.
2: Fotoğraf çekelim.
1: Bu güzel bir fotoğraf işte.
3: Meksika, Almanya, Brezilya, İspanya, Türkiye, Portekiz.
0: Dünyanın en simgesel arabalarının peşindeyiz.
1: Bundan daha iyisi olabilir mi? Ah, bir SP2'nin önünde durduğumuza inanamıyorum. Yerel araç bayilerine güveniyoruz. Ama bu çok istiyor. 30 bin euro olur mu?
4: Hayır, imkansız.
1: Hey!
0: İşte böyle yapılır. Bu ulusal hazineleri tekerlek ve doğayla kurtaracağız.
1: Tekerlek seti bulmamı sağlar. Tek istediğim bu. Ve de birkaç euro, peso.
5: Sanırım
1: anlaştık. Evet, ve biraz da real kazanacağız. Buna gerçekten bayıldım.

0: Dostum bu iyi olmalı ve gideceğimiz yer olan Torino'da sevilecek çok şey var. Çünkü o şehirde arabalara büyük bir tutkuyla bağlı olmakla övünüyorlar. Biliyor muydun bunları?
1: Evet, öyleler. İtalya tarih boyunca birçok harika araba üretti. Hızlı ve ünlü olanlar. Ama aynı zamanda uygun fiyatlı olanlar da var.
0: Evet, Fiat benim için çok özel bir araba yaptı. Otomotiv sektöründeki ilk yıllarında Avrupa'nın dört bir yanında bu arabanın peşinden koştum. Ve sadece soldan direksiyonlu olarak satılıyordu. Bu da onları İngiltere'de az satabilmeme evet. neden oldu. Küçük tekne anlamına gelen adıyla göz alıcı tasarımlı Fiat Marchetta 1995 yılında piyasaya sürüldü.
1: Mütevazı bir Fiat Punto şasisine sahip olabilir. Ancak Marchetta'nın 1.8 litrelik motoru makul bir hız için değişken varş zamanlamasına sahipti.
0: Fiat 10 yıllık üretim süresi boyunca bu muhteşem küçük arabalardan yaklaşık 60 bin adet üretti.
1: Şimdi klasik otomobil pazarı da onlara aşık oluyor.
0: 20 yıldan uzun bir süre öncesine dönerek bir Fiat'ta Marchetta'da nelere dikkat etmem gerektiğini hatırlamaya çalışacağım. Çünkü uzun süredir hiç görmedim.
1: 20 yıldır hiç görmemenin sebebi İngiltere'ye gidenlerin hepsinin paslanmış olması.
0: Resimlerde biraz kurcalanmış gibi görünüyor. Biliyorsun işte sen yine de dikkatli ol, tamam mı? Resimlere bakılınca tamam. Belki biraz modifiye edilmiş gibi görünüyor. Öyle değil mi?
1: Yani şimdiden kırmızı bayrak.
0: Araba kırmızı. Bunu söyleyebilirim.
1: Kırmızı mı? Güzel.
0: Evet.
1: Güzel.
0: Evet,
1: özellikle
0: güzel.
1: İtalya'da spor arabalar kırmızı olmalı.
0: Sanırım öyle. Arabanın sahibi Claudio ile Torino yakınlarındaki Calciotto Villardora kasabasında buluşacağız. Hey, nasılsın? Claudio, sen misin?
2: Claudio, piçere. Bu oğlum Matteo.
0: Çok güzel.
2: Konuştuğunuz dili ben bilmiyorum.
0: Mükemmel konuşuyorum.
1: İyisin.
0: Arabaya bakalım mı?
3: Evet.
2: Evet.
1: Harika görünüyor.
2: İşte bu.
1: Güzel görünüyor.
3: Evet.
0: Neden satıyorsun peki?
3: Satıyoruz çünkü onu kullanmıyoruz. Başka bir arabamız var ve buna hiç vakit kalmıyor.
0: Yani tadını evet. çıkaramıyorsun.
1: Güzel
0: Harika görünüyor.
1: Eğer sakıncası yoksa ona biraz daha yakından bakmak
3: tamam,
1: istiyoruz.
3: Tamam, tamam.
0: Gördüklerimizi beğenirsek anahtarları alıp biraz da deneme sürüşü yapabilir miyiz?
3: Tamam, tamam.
2: Evet.
0: Evet. Evet mi? Olur mu? Sonra gelip sizi buluruz.
3: Tamam.
0: Hemen bir şey fark ettim.
1: Tente,
0: evet. Arka cam arabadan ayrılmaya çalışıyor gibi, değil mi?
1: Pek iyi değil, değil mi? Ayrıca biri bunu tekrar yapıştırmaya çalışmış gibi görünüyor.
0: Yoksa bu silikon mu?
1: Evet, olabilir. Ama o da solmuş. Bu yüzden değiştirilecek. Yani ucuz
0: evet.
1: olmayacak.
0: Hayır, yerel fiyat bayisine gidip Marchetta için tente siparişi veremezsin yani.
1: Hayır.
0: Çünkü artık piyasada yok.
1: Kaputu açar
0: tabii,
1: mısın?
0: Tabii.
1: Çalıştır ve dinle. Bakalım ne
0: Hazır
1: olacak.
0: Hazır mısın? Çalıştırıyorum.
1: Evet, çalıştır. Marchetta'nın 1.8 litrelik motoru varş zamanlamasını kontrol etmek için bir varyatör sistemi kullanıyor. Ve bu onun zayıf noktası. İlk çalıştırıldığında hafif bir tıkırtı vardı. Bu bir uyarı olabilir. Şu anda yorum yapmayacağım. Ama dikkat edilmesi gerekiyor. Kapatabilirsin Mike.
0: Dürüst olmak gerekirse koltuklar sanki başka bir arabadan gelmiş gibi. İç mekanla pek uyuşmuyorlar. Siyah pek yakışmıyor, gri damalı. Kaz ayağı deseni de uyumlu değil. Bir şekilde elden geçmesi gerekiyor yani. Değil mi?
1: Ve arabaya yakışmayan tek şey koltuklar değil. Bunları sevmedim. Jantlar orijinal değil. Bunlar sonradan takılmış. Kırmızı arabada siyah jant güzel görünebilir ama bilmiyorum. Ben pek beğenmedim. Tente, koltuklar ve jantların hepsi değişmeli. Zaten dört haneli bir harcama yaptık. Ve daha arabayı sürmedik. Bir sonraki adım yola çıkmak, değil mi?
0: Merhaba.
1: Manzara harika. Şuraya bak. Kontrol listesindeki ilk şey varyatör.
0: Gaza basıp motoru 3500 devrin üzerine çıkaracağım.
1: Çalışıyorsa varyatör yüksek devirlerde varş zamanlamasını değiştirmeli.
0: Bunun gidişi sanki
1: evet,
0: biraz...
1: Evet, neredeyse mini bir turbo etkisi hissetmemiz gerekiyor.
0: Bu olmuyor,
1: ciddiyim.
0: Değil mi?
1: Bence çok belli değil. Varyatörü değiştirmek büyük bir motor ameliyatı demek.
0: Bunu söylemek istemezdim ama tek sorun bu değil. Yol tutuşu da iyi değil.
1: Evet.
0: Süspansiyonun verdiği hissiyat sanki yorgun gibi.
1: Haklısın, bu biraz yumuşak ve sallantılı. Arabanın eksilerinden biri de bu. Sportif görünümü var. Süspansiyon hiç bu kadar iyi olmamıştı. Yapılacaklar listesi endişe verici uzunlukta.
0: Evet, tedirginliğini paylaşıyorum ama aynı zamanda iyimserim çünkü arabada hiç pas yok.
1: Evet.
0: Motorun sesi gerçekten çok iyi ancak yine de ufak bir sorun olabilir. Bu araba fena değil. Muhteşem bir araba olmaktan çok da uzak değil ki bence onu eski muhteşem haline döndürebiliriz. Ferrari'nin mirasına güvenebilirsin ve Ferrari'nin sahibi de Fiat. Rosso kırmızısı olması da onu küçük bir Ferrari gibi gösteriyor.
1: Bu birçok açıdan küçük bir Ferrari. Ferrari alamayanlar için uygun fiyatlı bir Ferrari.
0: Hey, bak bunun için 6000 euro istiyorlar. Sanırım 6000 euro bu arabaya fazla, değil mi?
1: Evet, bunu aklımızdan geçen şeyleri yapacaksak epey bir indirim yaptırmamız gerektiğini düşünüyorum.
0: Tamam, bakalım anlaşmaya varabilecek miyiz?
3: Tamam.
0: Evet. Çok güzel bir araba. Fiyat konusunda yakınız. 6000 euro istiyorsunuz değil mi?
3: Evet.
0: 5500 euroluk fiyatın çok daha adil olacağını düşünüyorduk. Olur mu?
3: Hayır.
2: Hayır.
3: En azından 5900 olmaz mı?
1: Fazla hareket alanı bırakmıyor değil mi? Biz arabada tespit ettiğimiz bazı sorunların onarımına ne kadara mal olacağını bilmiyoruz. Sıkıntı
0: Branda'nın onarımının ne kadara mal olacağı konusunda biraz endişeliyim. Belki 100 euro daha fazla verebiliriz. 5600 euro da anlaşabilir miyiz?
3: 5700 euro. Bu son fiyatımız mı?
0: Ne düşünüyorsun?
1: Evet. Hadi alalım.
3: Evet mi?
0: Evet.
3: Tamam. Teşekkür ederim.
0: Anlaştık. Teşekkür ederim. Claudio, tebrikler.
2: Merhaba.
0: Tebrik ederim. Sağ olun. En iyi markettalar 10.000 euroya satıldığına göre bu arabadan iyi bir kar elde edebiliriz.
1: Umarım haklısındır çünkü bunu küçük bir Ferrari'ye dönüştürmek için aşılması gereken bir sürü engel var. Yapmamız gereken şeylerin maliyeti konusunda biraz gerginim. Parçaların ne kadar nadir olduğunu bilmiyorum. Nadir bulunuyorsa fiyatın arttığını biliyorsun.
0: Tedirgin oluşunu anlıyorum ama harika bir araba olmaktan çok da uzak değil. Bence onu eski günlere döndürebiliriz. Belki de şimdi seni götürmeyeceğim yerdeki sevimli küçük aile işletmesine her yönden güvenebiliriz diyorum ben.
1: Mükemmel.
0: Tamam mı? Adamın adı Luca Perosino. Oğlunun adı Mattia.
1: Tamam.
0: İtalyan spor arabalarında uzmanlaşmışlar.
1: Daha iyisi olamazdı. Hadi gidelim. Merhaba.
4: Merhaba Elvis.
1: Merhaba. Nasılsın?
4: Memnun oldum.
0: Bu etkileyici görünümlü atölye Luca ve oğlu Mattia ile köpekleri Jack'e ev sahipliği yapıyor.
1: Evet, arabalara bakar mısın? Burada gerçekten ciddi yarış makineleri var.
0: Peki yarışçı bir aile misiniz?
4: Evet. Arabayı ben kullanıyorum. O bir pilot. Aynı takımda değiliz ama iki pilotuz.
0: İki pilot yani rakipler mi? Barchetta ile deneyimin var mı?
1: Tamam. Evet.
4: Güzel bir araba diyor.
1: Evet.
4: Evet ve 1.8 motor. Zor bir motor ama iyidir.
1: Böyle söylemen komik.
4: Evet.
1: Çünkü biraz sorunu var.
4: Kesinlikle varyatörden kaynaklanırmış. Bu motorda kronik bir sorun.
1: Tamam.
0: Evet. Lütfen kronik bir sorun deme. Aradığım kelimeler bunlar değildi.
1: Evet. Yenisini alacağız. Kaça mal olup olmadığı neleri kapsayacak?
0: Bize yardım etmek için birkaç telefon görüşmesi yapmanız gerekebilir. Sorun olur mu acaba?
4: Sorun
1: Tabii.
4: olmaz.
0: Sizi seviyorum çocuklar.
1: Telefona sarılmadan önce listeye eklenecek bir şey olup olmadığını görmek için altına bakmalıyız. Evet, ne aldığımıza bakalım.
0: Derin bir nefes al.
1: Küçük bir sızıntı var, bak biraz yağ gördüm.
0: Evet, biraz terlemiş.
1: Sızıntı şanzımandan geliyor gibi ve daha yakından bakılmalı. Hadi arabayı indirelim. Ama ilk önceliğim varyatör. Ben motoru sökmeye başlarken...
0: Benim yedek parça bulmam gerekiyor. Hayır mı? Ben yani imkansız mı? Bunun umduğum kadar kolay olmayabileceği ortaya çıktı. İtalya'daki ve Avrupa'daki fiyat internet sitelerine baktım ve parçanın mevcut olmadığını gördüm. Ayrıca aradığım parçanın Alfa Romeo 145 ve 156'da kullanılan parçayla aynı olduğunu keşfettim.
1: İşte üstteki bobin kapağı. Şimdi bobinleri kendim çıkaracağım.
0: Alfa Romeo internet sitesine girdim ve ne oldu bilin bakalım. Mevcut değil, satın alınamıyor. Elvis mutlu olmayacak tabii. Başka bir yolu olmalı. Evet, olmalı. Evet dostum, nasıl gidiyor?
1: Evet, yani kapağı açtım. İşte varyatör bu.
0: Evet, tamam.
1: Yeni bir tane bulabilecek misin?
0: Derin bir nefes al şimdi. Bulamıyorum. Maalesef bu parça yok.
1: Vay be.
0: Evet, merak ediyorum. Bunu kullanabilir misin?
1: İşin doğrusu cevabı bilmiyorum. İçini hiç açmadım. Arabadan şimdi söktüm. Sanırım cevap şu. Hadi deneyelim ve en iyisini umalım.

0: Türkiye'nin dört bir yanında gerçekleştirilen bağımsız ölçümlere göre en geniş 5G kapsaması Vodafone'da.
1: Alperen, hadi gel bir liderlik selfiesi.
2: Tamam abi, gel çekelim.
3: Gel bir de story atalım.
4: Tamam abi, tamam.
3: Şimdi 5G kapsama liderliğimizi birlikte kutluyoruz. Hediye çarkında kazandığınız gigabaytları ona katlıyoruz.
5: Bu otel harika.
6: Evet, ve geceliği sadece 13.500.
7: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
8: Trivago'ya bakmalısın.
9: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
10: Yaşanacaksa yaşanacak.
11: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
10: Yaşanacaksa yaşanacak.
5: Bu otel harika.
6: Evet, ve geceliği sadece 13.500.
7: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
8: Trivago'ya bakmalısın.
9: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
12: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
13: Geceliği 4200 lira.
14: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
15: Trivago.
16: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
15: Trivago'da da var. Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum. Trivago'da o da var.
9: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
13: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
15: Tekrar söylememe gerek var mı?
9: Otel mi? Trivago.
17: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
13: Geceliği 4200 lira.
14: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
15: Trivago.
16: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
15: Trivago'da o da var.
9: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
18: Birçok insan bunun gibi yerlerde sadece kaos görür. Ama takımımla benim gördüğüm şey...
19: Bana bunun gerçek olduğunu söyle.
18: Bir fırsat.
20: Tozlu Servet yeni bölümüyle bugün 18.30'da D-Max'te.

0: Kaliforniya'yı kasıp kavuran orman yangınları...
1: Tehlike çok büyük.
2: Burayı hemen tahliye etmemiz gerek.
3: Olamaz mı?
2: 10 dakika içinde.
0: Kırsalda yaşayanları tehdit ediyor.
4: Hava çok sıcak ve yangın çok hızlı yayılıyor.
3: Bu gerçekten dehşet verici.
1: Bu yangın her şeyi yok edebilir.
0: Kırsalda yaşamak zor. Yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.

0: Manzaralı yol.
1: Evet, iyi fikir. İtalya'daki ikinci günümüz ve bugün gezip fethedeceğiz.
0: Tamirhanede yapacak çok işim var. Merhaba dostum. Evet biliyorum. Yapacak bir sürü işim var.
1: Ve şimdiden markettamızı küçük bir Ferrari gibi gösterme işine odaklanıyorum. Herhangi bir çocuğa size bir İtalyan spor arabası çizmesini söyleyin, size ten rengi deri döşemeli ve parlak kırmızı bir araba çizerdi. Çünkü İtalyanlara ait bir spor araba tam da böyle olmalı. Maalesef Fiat Rosso kırmızısı ve ten rengi deri döşemeli küçük markettamızı hiç üretmedi. Evet, ve bu yanlışı düzeltmek istiyorum.
0: Burada yaylar, contalar, rondelalar ve başka bir sürü şeyin olacağından kesinlikle eminim. Yedek varyatörler mevcut olmadığından tamir etmek tek seçeneğimiz. Dikkatlice sökelim ki parçaların tam olarak hangi sırayla gittiğini ve içinde ne olduğunu bilelim. Sorun şu ki, bırakın tamir etmeyi, daha önce hiç varyatör sökmemiştim. Şu büyük yaya bak. Sanırım bu zamanla bozulacak bileşenlerden biri olabilir, değil mi? Yay zayıflayabilir. Varyatör, hareketli bileşenlerinin doğru konumlara gelmesini sağlamak için mükemmel yay oranına güvenir. Zayıf bir yay, sorunun olası kaynaklarından biri olabilir.
2: Aa, şuna bak. İşte hasar.
0: Aa, evet, biraz hasarlı küçük bir çentik var.
2: Evet.
0: Bu hiç iyi değil. Ama Mattia başka bir sorun fark etti. Varyatörün hareketi yağ basıncıyla kontrol ediliyor ve aynı zamanda conta görevi gören naylon bir rondele hasarlı ve aşınmış. Yağ buradan sızıyorsa bize hareketi sağlamak için gereken basıncı elde edemeyiz, değil mi? Sanırım sorun burada. Çalışma şekli şöyle. Aracın ECU'su yaklaşık 3500 devirde bir elektronik solenoid etkinleştiriyor. Ve bu da bir yağ valfini açıyor. Bu valf yağ basıncını eksantrik mili boyunca yönlendiriyor ve burada küçük delikten dışarı gönderiyor. Bu yağ basıncı bu bileşeni hareket ettirerek ona bu hareketi sağlıyor. İşin en akıllıca kısmı bu bileşenin dış tarafında bir dizi helisel yiv bulunması. İçeriden dönüyor. Yani bu bileşen sadece birkaç milimetre geriye kaydığında helisel yivler üzerinde dönerek eksantrik milini bu tekerleğe göre döndürüyor ve bunu yaparken motorun içindeki valflerin açılıp kapanma zamanlamasını değiştiriyor. Ama bu tam olarak doğru yay basıncına sahip olmaya bağlı. Bu conta kritik bir bileşen ve bu yay bu bileşeni yivler boyunca tam olması gerektiği gibi döndürebiliyor. İyi haber şu, Mattia'nın stoğunda hem yay hem de rondelası var.
2: Evet.
0: Evet, harika, getir hadi. Kötü haber de şu, Mattia'nın yardımıyla bile bu mekanizmayı tekrar bir araya getirmek çok zahmetli bir iş. Bunu oraya sıkıştırmamız gerekiyor.
2: Tamam.
0: Sonra bir sonraki parçayı takalım ve sonra bunu üste yerleştirelim.
2: Evet.
0: Tamam, şimdi muhafazayı kaydıralım.
2: Parmağın mı?
0: Evet, burada sorun çıkacak değil mi? Uzun süre buradayız.
2: Bu çok zor.
0: Evet, çok zor.
1: Torino'nun merkezine geldim. Usta döşemeci Claudio'nun ten rengi deri koltuk hayalimi gerçeğe dönüştürebileceğini umuyorum. Bu bir aile işletmesi ve şuna bakın, burada bir vitrinleri var. Gidip tanışalım. Efsaneniz sizden önce geliyor efendim. Ne harika bir atölye bu. Claudio'nun aksesuar atölyesi 50 yıldır faaliyet gösteriyor. Gerçek İtalyan geleneğine uygun olarak her şey el yapımı ve Claudio'nun işletme motosikletlerinden lüks yatlara ve şimdi de Barchetta'mıza kadar uzanıyor. Koltukları pek beğenmedim yalnız. Ha. Sanırım biraz...
3: Pelle.
1: Evet, evet, eski. Pelle.
3: Pelle.
1: Pelle.
3: Renk?
1: Deri olmalı.
3: Evet.
1: Sanırım inek yani deri. Evet, evet. Tamam, benzer düşünüyoruz yani. Fazla İtalyanca bilmiyorum ama konu Barchetta'mızın iç mekanına gelince Claudio ve ben tam olarak aynı dili konuşuyoruz.
3: Marrone.
1: Ah, işte bu olur. Mükemmel. Bunu kırmızı bir arabayla hayal edelim. Rosso araba. Bu renkli iç mekan. Bella. Bella. Kırmızı ve ten rengi kombinasyonu küçük bir Ferrari görünümü için olmazsa olmaz. Devam et, beğendim. Ama kaliteli işçilik ucuza mal olmuyor. İki koltuğun maliyeti ne kadar olacak bize?
3: Duese. 900 euro.
1: 900 euro. Yani harcamak istediğimden fazla ve Elvis'in tasarruf ettiğini biliyorum yani. Tamam, ne yapalım? Anlaştık. Evet, kesinlikle. Tamam. Evet. Hadi yapalım. Evet. Şablonları kullanarak sırtlıklarımız, koltuk minderlerimiz ve kafalıklarımız için şekiller kesiyoruz. Bunu ben mi yapayım? Ertuğ. Ah, tamam. Baskı yok. Burası 50 yıllık bir aile şirketi ve kalemini bana veriyor. Evet. Tamam. Ah, derin bir nefes alayım. Oh, hadi.
3: Tamam. Oh, tamam.
1: Orada durmuş bir şahin gibi gözetliyor beni. Ve aslında ben çok titriyorum, gerginim. Claudio'nun kızı Marina titreyerek çizdiğim şablonlarımı rehber alarak şekilleri kesmeye başlıyor. Aile işletmesi olduğunu söylemiştim. Claudio parçaları zımba telleriyle birleştirdikten sonra dikiş makinesini çalıştırmanın zamanı geldi. Dikiş makinesi öyle küçük bir 4 silindirli değil. Hayır, V8 bir dikiş makinesi var. İnanılmaz. Hayatım boyunca otomotiv sektöründe çalıştım. İnsanlar arabalarında İtalyan derisi olduğunu söylediğinde bu bir satış tekniğidir. Claudio'nun az önce bunu nasıl yaptığını siz de gördünüz. Kenarlarındaki o muhteşem dikişlerin bu deri üzerinde ne kadar hassas ve düzgün olduğunu görüyorsunuz. İnsanların neden böyle dediğini anlıyorsunuz yani. Ve siz de buna tanık oldunuz. Bence bu dahiyane bir iş. 20 dakikadan kısa sürede ilk koltuk kafalığı kılıfı hazır. Ah, olamaz. Bakın ne kadar da güzel görünüyor. Claudio malzemeyi daha esnek hale getirmek için ısı tabancası kullanıyor. Böylece son şeklini verebiliyor. Harikasın. Beni gerçekten çok mutlu ettin dostum.
0: Biraz daha çalışma gerekiyor. Atölyede sonraki sorunumuzla ilgileniyorum. Tahrik bileğinin şanzıman muhafazasına girdiği yerdeki sızıntı. Sorun şu ki sızdıran conta tahrik bileğinin en iç kısmına kadar gömülmüş durumda. Yani ona ulaşmak için tüm tahrik bileğini sökmek zorunda kalacağım. Maalesef bunu yapmanın tek yolu süspansiyonu sökmekten geçiyor. Alt kolu indirip üzerinden geçireceğiz. İşte oldu. Ve tahrik bileğini şanzımandan çıkarabilirim. Porya serbest kaldığında tahrik milini çıkarabilirim. Daha sonra contayı sökmeyi deneyeceğim. Burada yağ olabilir. Şanzıman yağı kap temiz olduğu sürece tekrar kullanılabilir. Sorunlu malzeme. Kauçuk conta zamanla aşınır. Ancak değiştirmek oldukça kolay. Güzel, parlak, yeni conta. Önce eski, sızdıran contayı çıkarmam gerek. Flanşın içine tam oturacak uygun boyutta bir soket kullanıp nazikçe vurarak eski contayı çıkarabilirim. Güzel. Biraz yağlama yapalım. Ve şimdi aynı yöntemi kullanarak yerine takacağım. Ancak asıl önemli olan tam bir kare şeklinde olması. Bu yüzden her şeyin aynı hizada olması gerekiyor. Yavaş ve küçük darbelerle vurmalıyım. Yeni conta tabanda kare şeklinde değilse yine yağ kaçağı olur. Bunu yerine takacağım. Evet, işte böyle. Yeni conta takıldı. Yağ sızdırmıyor. Artık sızıntı yok. Bunları bir araya getirelim, sonra hazırız.
1: Bütün gün ellerimizi kirlettikten sonra sanırım biraz da olsun Dolce Vita'yı hak ettik. Dostumun arkadaşının pastiçottesini yapmasını izliyordum. Sanki bizim fiyatı Barchetta'daki gibi yağ sızıntısı var.
0: Barchetta'mıza benzemiyor çünkü sızıntıyı tamir ettim. Yağ
1: onu
0: sızıntısı kalmadı. O iş bitti.
1: Ah, evet. Nihayet tamam. Evet. Yere yağ damlatmıyoruz.
0: Ne yapsın? İç mekana ihtiyacımız var.
1: İlgileniyorum, güven bana.
0: Doğru, ayrıca bize tekerlek ve tente de bulmamız.
1: Doğru, tamam, bunları bulmak biraz zor olacak. Bana caddeye çıkıp yerel fiyat markette mağazasına uğrayıp tente var mı diyebilirsin. Bu parçalardan yok. Yani tavanla ilgili birini bulmam gerekecek çünkü bu bize sorun çıkaracak. Bunu iyi biliyorum.

0: Geceliği 4200 lira.
1: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
2: Trivago.
3: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
2: Trivago'da da var.
4: Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum.
2: Trivago'da o da var.
5: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
0: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
2: Tekrar söylememe gerek var mı?
5: Otel mi? Trivago.
6: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına. Karadut sorbe ve nefis sütlü çikolatalı dondurma. Yeni Cornetto aşkına ile aşk kendini gel aşka.
0: Geceliği 4200 lira.
1: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
2: Trivago.
3: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
2: Trivago'da da var.
4: Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum.
2: Trivago'da o da var.
5: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
0: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
2: Tekrar söylememe gerek var mı?
5: Otel mi? Trivago.
7: Anneler babalar, Molfix bebek bezi teknolojisi ilerliyor.
8: Yeni Molfix Premium. Pişiği daha olmadan engelleyen yepyeni bir teknoloji.
9: Şiş Molfix'in emici yüzeyine temas etti. Pişiğe neden olabilecek bileşenler yakalandı.
8: Yeni Molfix Premium pişik etmenlerini yok etmeye yardımcı aktif oksijen teknolojisi. Türkiye'de ilk ve tek.
0: Geceliği 4200 lira.
1: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
2: Trivago.
3: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
2: Trivago'da o da var.
5: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
10: 2026 FIFA Dünya Kupası'nda heyecan yükselir. Bu anlarda seni hiçbir şey durduramaz. Kepek bile. Clearman. Kepeğe karşı %100 koruma. Uzun süreli ferahlık etkisi. Efsane anlarda Clear'la kafan rahat. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
0: Geceliği 4200 lira.
1: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
2: Trivago.
3: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
2: Trivago'da o da var.
5: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.

0: Türkiye'nin dört bir yanında gerçekleştirilen bağımsız ölçümlere göre en geniş 5G kapsaması Vodafone'da.
1: Alperen, hadi gel bir liderlik selfiesi.
2: Tamam abi, gel çekelim.
3: Gel bir de story atalım.
4: Tamam abi, tamam.
3: Şimdi 5G kapsama liderliğimizi birlikte kutluyoruz. Hediye çarkında kazandığınız gigabaytları onu katlıyoruz.
5: Irving Johnson, 77. Bu Magic Johnson mı?
6: Kimsenin görmediği bir hazineyi bulmanın çok ayrı bir cazibesi var. Hiç açılmamışlar. Ne bulacağınızı kestiremiyorsunuz.
7: Aramaya devam etmelisiniz.
6: Şuna bir bak. Bu inanılmaz.
8: Tozlu Servet yeni bölümüyle bugün 18.30'da D-Max'te.

0: Como Gölü'nden birkaç kilometre uzakta yerel Fiat Barketta Kulübü bir araya geliyor.
1: Güneş tutkunlarının bizi zor bir durumdan kurtarabileceğini umuyoruz.
0: Çünkü yeni bir tavan tentesi tedarik edip takabilecek birini bulmak neredeyse imkansız. Tente konusunda bize yardımcı olabilecek birini sor ve jant setine ihtiyacımız var. Sadece çekim falan yapmıyoruz burada, iş yapıyoruz. Dönüşte sana nefis bir kahve ısmarlamaya söz veriyorum.
1: Harika.
0: Şuna bak. Barketta Club İtalya üyeleri için düzenli buluşmalar ve ralliler düzenliyor. Böl ve fethet.
1: Evet, hadi ayrılalım. Tente konusunda bu adamlar yardım edebilir.
0: Saçları sürekli bu tarafa savruluyor.
2: Evet.
0: Çünkü o çok... Boyun ne kadar? 2 metre mi?
2: Aa, evet.
1: Sık bozulan şey ne? Sürekli bozulan şeyler neler?
3: İşte bu. Varyatör.
1: Evet.
0: Aa, şey bu... Aa, bu benim mi? Cidden mi?
3: Evet.
0: Gerçekten benim mi? Bayıldım buna.
1: Düğün araban mıydı?
4: Evet.
5: Kardeşimin de.
1: Ve kardeşinin
5: ve
1: de.
5: Ve 3 yıl önce oğlumun.
4: Oğlumun.
1: Aynı araba
5: evet,
1: mı?
5: Evet.
1: Vay,
5: bu araba.
1: Bu arabayı asla satamazsın.
0: Barketta'ya olan sevgi açıkça görülüyor ama buradaki biri bize yardımcı olabilecek mi bakalım? Dilimizi bilmiyor musunuz?
3: Hayır.
0: Hayır mı?
1: Arabamızın tentesini değiştirmeye çalışıyoruz ve Mike bunu yapacak birini bulmakta zorlanıyor.
0: Tavanımızı değiştireceğim. Ama birini bulmakta zorlanıyorum yani.
1: Tavanı tamir etmemiz gereken parçalar var.
4: Evet.
1: Yeni jantlar lazım.
0: Tavan yapabilecek birini tanıyor musun?
6: Evet, ben çok iyi bir adam tanıyorum. Adı Romano.
0: Romano mu?
6: Romano, evet.
0: Tamam. Demek çok iyi biri ha?
1: Bunu yapan birini tanıyor musun?
7: Aa, evet. Romano yapabilir.
1: Romano mu?
7: Evet, Romano.
1: Başkası bahsetmiş. Tente yapan adam bu mu?
7: Evet, öyle.
1: Tamam, Romano. Teşekkür ederim. Onu bulmamız gerek.
0: Evet, adı Romano.
6: Romano.
0: Tamam, onu arayacağım. Teşekkür ederim,
6: teşekkür
0: çok naziksiniz. Grazie, grazie mille.
6: Grazie mille.
0: Ha, işte gördün mü İtalyancam, gayet iyi.
6: Mükemmel.
0: Tamam, bu umut vadeden bir ipucu.
1: Burada sergilenen güzel alaşım jantlar da var.
0: Buna Margherita jantı
1: bence
0: deniyor.
1: Güzel görünüyor.
0: Böyle söylemene sevindim.
1: Burada bu jantı taşıyan epey araba var. Belli ki popüler bir yükseltme. Beğendim.
0: Sanırım bir Margherita jant seti bulmaya çalışmalıyım ben.
1: Evet, isimleri bu mu? Margherita mı?
0: Evet, Margherita. Pizza gibi.
1: Beğendim.
0: Ya da içecek.
1: Ya da içecek gibi.
0: Bence ikisi de olur. Tamam, bu umut vadeden bir ipucu.
1: Burada sergilenen güzel alaşım jantlar da var.
0: Buna Margherita jantı
1: bence
0: deniyor.
1: Bence güzel görünüyor.
0: Böyle söylemene sevindim.
1: Burada bu jantı taşıyan epey araba var. Belli ki popüler bir yükseltme. Beğendim.
0: Sanırım bir Margherita jant seti bulmaya çalışmalıyım ben.
1: Evet, isimleri bu mu? Margherita mı?
0: Evet, Margherita. Pizza.

0: Ve bu harika küçük arabaya olan tutkularını görmek harika. Görev tamamlandı. Atölyeye döndüm ve kendimi buralı gibi hissediyorum. İtalya'dayız. Kahve içmeden hiçbir şey olmuyor. Bu şeyi fazla tüketiyorum. Kafein seviyem yükseldikten sonra Mattia ile arabanın yıpranmış süspansiyonuyla uğraşıyoruz. En üsteye geldiğinde kolay olacaksa arabayı kaldırabiliriz.
1: Tamam.
0: Parketamızın yol tutuşunun gerçek bir spor arabadaki gibi olması için Mattia yeni bir süspansiyon kiti bulmama yardım etti.
1: Evet.
0: Evet. Bayıldım ha. Harika. Arabaya takalım mı?
1: Evet.
0: Güzelmiş. Kit geliştirilmiş yaylar ve ayarlanabilir amortisörler içeriyor. 900 euroya ucuz değil ancak yol tutuşunu değiştirecek. Bu aracın büyük bir kısmı Fiat Punto altyapısı üzerine imal edildi. Yani Fiat'ın ürettiği en sportif araç değil. Bu yüzden süspansiyon yükseltmesi mutlaka yapılmalıydı. Öncelikle cıvatalarla sabitlenmiş eski yayları ve amortisörleri söküyoruz. Aferin dostum, çok iyi. Arkada yeni yaylar yerlerine kauçuk bir tabanla oturtuluyor. Yeni amortisörleri takmak için süspansiyon kolunu yukarı kadar itmemiz gerekiyor. Bunlar kademeli hız yayları olarak bilinen yaylar. Yumuşak bir sürüş yapıyorsanız yayın üst ucu gerçekten kolayca sıkışır ve direksiyon başında size o konfor hissini verir. Ancak arabayı zorlarsanız yayın bu ucuna yaslanmaya başlarsınız. Bu size çok daha fazla destek ve çok daha sportif bir his verir.
2: Doğru yerde olduğum belli. Şuna bakın. Harika görünümlü bir Fiat Barchetta. Barchetta kulübündeki yeni arkadaşlarımız Torino'nun hemen dışında bir Margherita Jean seti olduğunu söyledi. Sanırım burası yeraltı otoparkı. Tamam. Aslında böyle şeyler beni biraz endişelendirir ama neyse, gidelim bakalım. Umarım aşağıda bir set jant vardır. Ama niye kendimi casus filmindeymişim gibi hissediyorum ki?
3: Hey! Merhaba.
2: Doğru yerde miyim?
3: Si. Piacere.
2: Senyor Mike.
3: Ricardo.
2: Memnun oldum. Nasılsınız? Dilimizi bilmiyor musunuz?
3: Hayır.
2: Tamam, ne yapalım, biraz zor olacak. Ben de İtalyancamı geliştireyim bari.
3: Çok güzel.
2: Bunu beğendim. Şimdilik akıllıca bir çözümüm var. Harika bir araba koleksiyonunuz var. Bu sizin hobiniz mi?
4: Hai una meravigliosa collezione di auto. E questo è il tuo hobby?
3: Evet, Barchetta'ya tutkum var. Ve bunların dışında başkaları da var tabii.
2: Evet, evet. Bu tercümanı kullanmak, uzay yolunda olmak gibi. Kırmızı boya ve taba rengi deri koltuklarla birleşen bu jantlar arabamızın yarışçı bir çocuktan ziyade Ferrari gibi görünmesini sağlayacak. Harika görünüyorlar. Çok güzeller değil mi? Diğerlerine de bakalım. Buradakinde hafif bir hasar var gibi. Kenarına bakın. Lastik yine de oturur. Bunu düzeltmek lazım tabii. Şimdi 4 jantı 250 euroya satmak istediğini söylemişsin. Anlaşma hala geçerli mi?
3: Evet, jantları 250 euroya satmak istediğimi doğrulayabilirim.
2: Tamam. Grazie, grazie mille.
3: Grazie dostum.
2: Çok naziksin, harika. Çok memnun oldum. Onları çok ucuza almakla kalmadım, aynı fiyata, hatta biraz daha fazlasına mevcut siyah jantlarımızı satabileceğiz. Buna İtalyan usulü pazarlık deniyor. Evet. Hadi bakalım, gidelim.
0: Mutlu musun, tamam mı?
1: Evet.
0: Tamam. Barchetta'nın ön süspansiyonu için coilover olarak bilinen yay ve amortisör ünitelerini birleştiriyoruz. Bu aslında çift yay kullanıyor. Üstte daha yumuşak, altta biraz daha sert. Ama bu özellikleriyle spor araba hissiyatını etkili biçimde artırıyor. Biraz daha yükseğe kaldırmak ister misin?
1: Böyle iyi mi?
0: Evet, mükemmel. Perfecto.
1: Kesinlikle dostum.
0: Mattia'yı seviyorum. İyi bir adama benziyor. Aynı zamanda yaptığı iş de çok iyi. Henüz 23 yaşında. İyi bir başlangıç yapmış. Yarışa katılıyor. Yukarıda gördüğünüz arabayı kullanan kişi de o.

0: Çok yetenekli. Babanın patron olması nasıl bir şey?
1: Ah.
0: İyi mi?
1: Evet, iyi.
0: Oha, kırbacı şaklatıyor mu?
1: Evet. Patronum her gün öfkeli.
0: Öyle mi? Yeni süspansiyon sistemi bütçemize büyük bir darbe vurdu. Bu yüzden yolda işe yaramasını umalım. Süspansiyon ayarlarında farklı arabaların farklı gereksinimleri vardır. Rolls-Royce'la yolda gidiyorsanız öncelikli endişeniz konfordur. Ancak bir spor arabada süspansiyonu sert tutmaya çalışmak, özellikle de bir yarış pistinde ve İtalya'nın dağ yollarında virajı çok daha hızlı bir şekilde almanızı sağlar. Ve bu arabaya yaptığımız şey bize tam olarak bu özelliği verecek.
2: Nasıl gidiyor?
0: Ha.
2: Jant alışverişinin yanı sıra ünlü Romano ile tente takma randevusu almayı da başardım. Ama küçük bir sorun var. Arabayı Como Gölü'ne götürüp tabanla ilgilenen adama bakacağım.
0: Arabayı mı istiyor?
2: Evet, öyle.
0: Tamam, bunu yapabiliriz. Onu alacaksan benim için izin anlamına geliyor.
2: Ya, ne yazık ki hayır. Şunlara bak. Mükemmel. Ama bu... İzni boş verip bunu onarabilirsin.
0: Evet, tamam. Onu boyayamayız. Onarmamız gerekiyor.
2: Romano denen adamın adres bilgilerini aldım. Umarım bize yardımcı olabilir. Çünkü arabanın tavanının sadece güzel görünmesi değil, düzgün çalışması da gerekiyor. Romano'nun atölyesi Como Gölü'ne sadece birkaç kilometre uzaklıkta. Barchetta kulübündeki herkes onu tanıyor çünkü kulübü Romano kurmuş. Ne düşünüyorsun?
3: Bence çok açık. Tente üzerinde çalışmamız ve değiştirmemiz gerekiyor.
2: Tabii
3: kesinlikle
2: ki.
3: Kesinlikle değiştirmeliyiz.
2: Neyse ki Romano bulunması zor Barchetta tentesini tedarik edip takabiliyor. Güzel görünüyor, harika bir malzeme. Ve arkada yeni bir camı var. Hazır buradayken Romano'ya yardım teklif ettim.
3: Senin için de bir tane var.
2: Küçük olan.
3: Uzun olanı
2: evet,
3: ben.
2: Sen, tabii
3: biz İtalyanız biliyorsun.
2: Sen büyüğünü al, ben de küçüğünü. Eski tenteyi çerçevesinden sökerek başlıyoruz. İşte oldu. Bak ne çıkardım. Bak ne çıkardım. Romano.
3: Çok iyisin. Bu tarafı da yapabilirsin.
2: Olamaz.
3: Bu arabanın arkasında 20 farklı yarıçap, farklı kıvrım var.
2: Evet.
3: Hepsi bir araya gelmiş. Biz buna İtalya'nın en iyi arka tarafı diyoruz.
2: Tenteyi gergin tutabilmek için bir de gergi kablosu takılmış. Gerçekten içinden mi geçiyor
3: burada
2: bu?
3: Hı-hı.
2: Burada. Bakın kablo bu. Onu çıkardıktan sonra ve işte çıkıyor. Eski ve yıpranmış kaplamayı soyabiliriz. İtalyanlar neden Barchetta'yı bu kadar çok seviyor?
3: Yazı ve ilkbaharın sonunu hayal et.
2: Evet.
3: Ben ve eşim Como Gölü'nde arabayla tepeden aşağı iniyoruz.
2: Como Gölü'nde.
3: Bilirsin, öğle vakti insanların ne pişirdiğini koklamak için. Dinlemek, gökyüzüne bakmak ve yıldızlara
2: evet
3: bakmak için. Burada tabiat ana bize çok yardımcı oluyor.
2: Evet.
3: Burada çok güzel şeyler var.
2: Tabii ki.
3: Harika
2: evet
3: şeyler var.
2: Yeni tentemiz yüksek kaliteli, 3 katmanlı, su geçirmeyen özel bir kauçuk malzemeden yapılmış. Bence bu uygun bir yükseltme. Arabaya gerçekten hoş bir katkı oldu. Dokunduğunda çok daha kaliteli geliyor. Yeni tente 450 euro artı montaj ücreti. Arabanın görünümünü tamamen değiştirecek bir şey için ödenecek küçük bir bedel yani.
3: Yapılması gereken
2: kabloyu takmak.
3: Kabloyu içinden geçir ve o zaman bu tente
2: zor. Gergi kablosunun yanı sıra yerine takılması gereken bir sürü ince vida ve conta var. Bir tane daha takmak istemiyorum. Barchetta'yı açık tavanlı bırakacağız. Romano'nun neden tentelerin kralı olduğunu anlayabiliyorum.
3: Yaşlı birinin geçinmek için yaptıkları.
2: Bunun için ücret almadığını, sevdiğinden yaptığını söylemiştin. Seni bulmamın sebebi de bu, Romano.
3: Bedava yaptığım için mi? Kesinlikle.
2: Unutma, bu arabalardan birini daha İtalya yollarında tutuyorum. Aha.
0: Mike uygun fiyata harika bir jant seti bulmayı başarmış ama bunun boyanmadan önce küçük bir hasarı varmış. Oldukça yaygındır. Onarımı çok kolay. Önce elime bir törpü alıp Bu düz yüzeyin etrafındaki tüm gereksiz yüksek noktaları törpülemeye başlayacağım. Ardından özel bir alaşımlı jant dolgusu kullanıp olması gereken şekli vereceğim. Şimdi düşük noktaların tam olarak nerede olduğunu net bir şekilde görüyoruz. Ve dolguyu uygulayacağımız yerlerde bu kısımlar. Sertleştirici ile birlikte satılıyor. Golf topu büyüklüğünde dolgu ve bezelye büyüklüğünde sertleştirici içeriyor. Yüksek noktaların üzerine uyguladım ki tekrar zımparalayabileyim. Çok çabuk sertleşiyor ama daha da hızlandırmak için güneşe koyacağım.
2: Yanında gözlük getirmedim.
3: Benimkini vereyim mi?
2: Kendiminkini unuttum ve Romano'nunkini ödünç aldım. Çok daha iyi. Artık iyi görüyorum. Tentemizin öncekine göre çok daha uzun süre yeni gibi görünmesini sağlamak için Romano benzersiz bir yenilik geliştirmiş.
3: Küçük bir sosis yarattık.
2: Ne?
3: Bir sosis, yani kahvaltıdaki.
2: Peki nasıl
3: gibi
2: çalışıyor?
3: Sana göstereyim, yanımda
2: tamam,
3: getirdim.
2: Tamam, tamam, tamam.
3: İşte yarattığımız şey bu. PVC'nin doğru eğilimini korumak için bu aleti kullanıyoruz.
2: Anladım. Oraya mı koyuyorsun?
3: Tenteyi kapattığımızda buraya koyuyoruz.
2: Ve sonra
3: koyuyoruz.
2: Tenteyi katlıyoruz.
3: Ve sonra kapatabiliriz.
2: Hiç kırışıklık kalmıyor. Bunun sayesinde mi peki?
3: Bunun sayesinde.
2: Harika. Bayıldım.
3: Büyük sosis sayesinde.
2: Buna bayıldım. Geriye yapıştırıp vidalamak mı
3: şimdi
2: kaldı?
3: Şimdi yapıştırmamız ve vidalamamız gerekiyor.
2: Çok uğraştık ama tavan sonunda tamamlandı. Şuna bak.
3: Evet.
2: Bu
3: iyice gerildi.
2: Bu
3: muhteşem. İyice gerildi, evet.
2: Buna dokununca kalitesini anlıyorsun. Gerçekten çok beğendim.
0: Evet, böyle çok daha iyi görünüyor. Kaba taneli bir 80'likle başladım. Sonra o güzel, pürüzsüz yüzeyi elde etmek için çok daha ince taneli 180'lik zımparaya geçtim. Artık boyanmaya hazır. Yorgun ve eski bir fiyatı mükemmel Barchetta'ya dönüştürmenin kolay olmayacağı belliydi.
2: Hadi oğlum, bak bakayım şuna.
0: Dostum, bu inanılmaz.
2: Harika değil mi?
0: Lüks diye bağırıyor değil mi?
2: Ayrıca bize birkaç tane de şık paspas yaptı. Bakar
0: çok
2: mısın
0: güzel
2: şuna?
0: Bir şey daha var.
2: Evet.
0: Bunu görmedin.
2: Ah, sanki yılbaşı gelmiş gibi.
0: Şuna bir bak.
2: Evet.
0: Ne diyorsun? Boyacıdan yeni geldiler. Bence harika görünüyorlar.
2: Muhteşem görünüyorlar. Şimdi jantları, tavanı ve iç mekanı aldık. Mühendislik kısmı bitti mi?
0: Yapbazın son parçası, yani tek yapmamız gereken bunları takmak, cıvataları takmak ve araba yola çıkmaya hazır.
2: Hadi yola çıkalım.
4: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
5: Net! Kazancım net, sigortam net.
6: Bu otel harika.
7: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
6: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
8: Trivago'ya bakmalısın.
6: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
8: Yüzden fazlasından.
6: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
7: Trivago'ya bakmalıydım.
6: Trivago'ya bakmalıydım.
9: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
10: Servis geldi. Çantam hazır mı?
11: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50.000 TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu, karar anında yanında.
12: Geceliği 4.200 lira.
8: Nasıl yani? Ben 8.400 TL ödedim.
13: Trivago.
14: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
13: Trivago'da da var.
15: Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum.
13: Trivago'da o da var.
9: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
16: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
13: Tekrar söylememe gerek var mı?
9: Otel mi? Trivago.
17: Yaşanacaksa yaşanacak.
18: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
17: Yaşanacak.
12: Geceliği 4.200 lira.
8: Nasıl yani? Ben 8.400 TL ödedim.
13: Trivago.
14: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
13: Trivago'da da var.
15: Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum.
13: Trivago'da o da var.
9: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
16: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
13: Tekrar söylememe gerek var mı?
9: Otel mi? Trivago.
19: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
12: Geceliği 4200 lira.
8: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
13: Trivago.
14: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
13: Trivago'da da var.
15: Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum.
13: Trivago'da o da var.
9: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
16: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
13: Tekrar söylememe gerek var mı?
9: Otel mi? Trivago.
20: Vay toplantılar.
21: Vay ödevler.
22: Vay bu işler.

0: gezdin?
1: Irving Johnson 77. Bu Magic Johnson mı?
2: Kimsenin görmediği bir hazineyi bulmanın çok ayrı bir cazibesi var. Hiç açılmamışlar. Ne bulacağınızı kestiremiyorsunuz.
3: Aramaya devam etmelisiniz.
2: Şuna bir bak. Bu inanılmaz.
4: Tozlu Servet yeni bölümüyle bugün 18.30'da D-Max'te.

0: Markette buluşmasında insanlar tavanı açıp rahatlayıp manzaranın tadını çıkardığınızda bunun ne kadar hoş olduğundan bahsetmişti.
1: Evet.
0: Şu anda ben de aynı şeyi hissediyorum. İtalya'daki zamanımız sona ermek üzere ve Markette atölyeye geri döndü. Arabayı toplamaya başlıyoruz.
1: Şimdi bakınca tek kelime söyleyebiliyorum. Bellissimo.
0: Kırmızı boya ve o ten rengi koltuklar. Bu çok başka bir hava kattı.
1: Ve geliştirilmiş süspansiyon sistemi arabaya sportif bir karakter kazandıracak.
0: Markettamıza 2500 euronun biraz altında para harcadık. Bu güzel şey için fena değil doğrusu. Bu arabanın ne kadar yol kat ettiğini ve ilk aldığımız zamandan bu yana ne kadar değiştiğini görünce neredeyse nefesiniz kesiliyor.
1: Harika oldu değil mi? Hadi bakalım dostum.
0: Arkadaşım bu Monaco'daki viraj gibi çok iyi. Şuna baksana. Nasıl bir his veriyor?
1: Evet.
0: Koltuklar biraz daha iyi oldu ama süspansiyon gerçekten çok iyi değil mi?
1: Öyle.
0: Bu virajlara girerken ve virajlardan çıkarken belli
1: Şimdi
0: oluyor.
1: Şimdi yolda bir yarış arabası gibi gidiyor.
0: Öyle değil mi? Evet, şuna bak, güzel değil mi ha?
1: Yol tutuşu çok daha iyi oldu. Eskisi gibi gövde salınımı yok.
0: Hayır.
1: Dışarıdan öyle görünmese bile bir aile sedanı gibiydi.
0: Hadi bakalım, 3500 devir.
1: Tamam,
0: bakacağımız
1: hadi. Markettamızın varyatörünü tamir etmek kolay bir iş değildi. Asıl soru işe yaradı mı?
0: Ah, işte oldu.
1: Evet, gördün mü? Hissediliyor. Vay, bir şeyler var değil mi?
0: Vay be.
1: Gerçekten hissedebiliyorsun. Eksik olan buydu. Geçen sefer sürdüğümüzde bunu hissetmemiştik. Vay canına. Gerçekten çok etkileyici.
0: Çok iyi gücü var. Oldukça basit ve anında. Yani eline sağlık, her şey iyi. Dostum, ne diyebilirim ki? Bunu kesinlikle başardık.
1: Gerçekten harika bir deneyimdi. Araba dışarıdan ve içeriden harika görünüyor. Sürüş deneyimi 10 numara. Bayıldım.
0: Ben de. İtalya'ya bir kez daha aşık oldum.
1: Evet.
0: Harika bir yer. Öyle ki son 20 yılı tamirat tadilatın İtalya ile kurduğu ilişkiyi, burada yaşadığımız tüm eğlenceyi ve elde ettiğimiz kar miktarını düşünmeye başladım. Düşünüyordum da bu durumda bu küçük arabayla yapılacak en doğru şey onlara bırakmak. Neden arabayı Barketta kulübüne bırakmıyoruz? Belki de onu kulüp maskotu olarak kullanırlar.
1: İtalya'ya geri mi
0: İtalya'ya verelim? İtalya'ya geri verelim. Ne diyorsun?
1: Bence harika bir fikir. Ama geri vermeden önce son bir tur atalım.
0: Son bir tur ama dikkatli ol.

0: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink Sat'la 1 dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur.
1: Geceliği 4200 lira.
2: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
3: Trivago.
4: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
3: Trivago'da da var. Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum. Trivago'da o da var.
5: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
6: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
3: Tekrar söylememe gerek var mı?
5: Otel mi? Trivago.
7: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına. Karadut sorbe ve nefis sütlü çikolatalı dondurma. Yeni Cornetto aşkınayla aşk kendini, gel aşka.
1: Geceliği 4200 lira.
2: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
3: Trivago.
4: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
5: Trivago'da o da var. Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.

0: İşte bu be! İşte sahanın yeni lideri! İşte kapsamanın lideri!
1: Türkiye'nin dört bir yanında gerçekleştirilen bağımsız ölçümlere göre en geniş 5G kapsaması Vodafone'da.
0: Alperen, hadi gel bir liderlik selfiesi!
2: Tamam abi, gel çekelim. Gel bir de story atalım.
3: Tamam abi, tamam.
2: Şimdi 5G kapsama liderliğimizi birlikte kutluyoruz. Hediye çarkında kazandığınız gigabaytları onu katlıyoruz.
4: Hafta sonları canın ne çekerse çeksin, hadi bilek kredi kartınla 750 lira üstü tüm restoran harcamalarında tam %10 iade. Sen de kampanyaya katıl, kazanmaya başla. Kredi kartım hadi.
5: Birçok insan bunun gibi yerlerde sadece kaos görür. Ama takımımla benim gördüğüm şey...
6: Bana bunun gerçek olduğunu söyle.
5: Bir fırsat.
7: Tozlu Servet yeni bölümüyle bugün 18.30'da D-Max'te.
8: Klasik otomobil restorasyonunda 4 yılın sonunda artık her şey tıkır tıkır işliyor.
9: Evet.
10: Aman tanrım.
7: Richard Hammond'ın atölyesi yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.

0: Bu sefer bu muhtemelen yüzlerce, istediğiniz araç ise binlerce eder. Zorlu bir takasla görevlendirildik. Ah, öyle sıkıştı, frene dokunmuyorum bile. Sörfçü Kerry için, günaydın arkadaşlar.
1: Merhaba.
0: Ender bir arazi aracı bulmaya çalışırken...
2: Hayalimdeki araba 1980'lerin Nissan Patrol'u.
0: Bu beni beklenmedik kumarlara girmeye zorluyor.
3: Sarı arabalardan nefret ettiğini sanıyorum.
0: Peki.
3: Bunun olması inanılmaz.
0: Tüm umutlarımız tamamen zıttı bir araçla...
3: Bir karavanda bir karavan.
0: Sonuçlanabilir mi acaba?
3: Tamam, bütün gün burada olabilirim.
0: Oh, evet. Hepimizin bir rüya arabası var. Çoğumuz için ulaşılmaz kalır.
4: Küçükken kendime dedim ki büyüdüğümde alacağım. Bir tane alacağım ama ne yazık ki bu sadece bir rüyaydı.
0: Bu yüzden en büyük ticaret mücadelesini üstleniyorum. Vay canına, şimdi gidiyoruz. Otomobil hayallerini gerçekleştirmek için.
5: Yapabileceğini biliyorum.
0: Ben,
5: sana inanıyorum.
0: Ben Harry Potter değilim. Peki nasıl mı yapıyorum? Günlük arabalarını devreden araba severlerle tanışıyorum. Benzin kapağı nerede?
6: Aa, sanırım buraya gelirken en birden aşağı.
0: Ve ayırabilecekleri her türlü tasarruf.
1: 500 sterlin.
0: 500 sterlin mi? Bir dizi takas, bu devasa bir kumar ve para kazandıran anlaşmalarla
4: sana 3000 sterlin teklif ederim.
0: Elinizi uzatın. Veya takaslar yaparak, evet, güzel. Hep istedikleri arabayı alacak para bulana kadar.
5: Çok, çok mutluyum.
0: Ağlamayı kes. Yılların deneyiminden yararlanacağım ve ticaretle ilgili püf noktalarımı paylaşacağım. Hava böyleyse ve tabanı çalıştırabilirsek bunu benim ödediğimin iki katından fazlasına satabilirim. Atölyede bana yardım eden eski Formula 1 tamircisi Elvis var.
3: Burası çalışmak için çok uygunsuz bir yer.
0: İleri gitmeyecek.
3: Sadece geriye mi gidiyor?
0: Evet.
3: Az önce 2300 sterlinlik paramızı boşa harcadın.
0: O rüya arabasını...
6: Cidden mi?
0: ...teslim etmek için...
6: Ciddi misin?
0: ...gerilim yüksek.
6: Oh, bu çılgınca.
0: Kerry Pov adında bir sörfçüyle tanışmak için ülkenin en sevdiğim yerlerinden biri olan Cornwall'daki Newquay'e kadar seyahat ettim. Kerry yönetici asistanı olarak çalışıyor ve bu nedenle büyük bir maaş almıyor. Ve bu ona hayatın lükslerini satın alma konusunda fazla bir şey kazandırmıyor. 1980'lerin Nissan Patrol'üne sahip olmayı hayal ediyor. Büyükler, genişler sörf tahtalarını arkaya atmak ve o büyük dalgaları aramak için gerçekten harika. Kerry yarı zamanlı bir sörf koçudur. Bu nedenle bu araba hayatını değiştirebilir. Çünkü hem öğretim hem de sörf yarışmaları için sürekli olarak kumsaldan kumsala seyahat ediyor. İşte buradayız. Vay canına. Şu dalgaların boyutuna bak. Bu harika. Merhaba Kerry.
2: Merhaba Mike.
0: Nasılsın?
2: Evet, iyiyim. Teşekkür ederim.
0: Orada sörf nasıldı?
2: Evet, çok eğlenceliydi.
0: Gerçekten büyük görünüyor.
2: Biraz büyükler ama bundan iyi şekilde faydalanmalısın.
0: Kurulanıp sıcak bir çay içmek ister misin?
2: Evet, bu çok güzel olurdu.
0: Öyleyse Kerry, neden sörf yapıyorsun?
2: 15 yaşımda Kuzeydoğu'da sörf yapmaya başladım ve hayatımı ele geçirdi. Onunla ilgili her şeyi sevdim. Yaşam tarzı, insanlar, doğada olmak. Yani bir ofiste çalışıyorum ama bilirsiniz, maaş yerine yaşam tarzını seçiyorum. İşten uzakta olduğumda evimi kiraya veriyorum. Bir şekilde geçinmeye çalışmak için.
0: Yani sörf hobini finanse edebilmek için evini mi kiralıyorsun?
2: Evet, evet.
0: Büyük fedakarlıklar yaptın, değil mi?
2: Evet. Yine de bu benim tutkum.
0: Ve hangi yani rüya arabasının peşinde olduğunu öğrendiğimde bu şimdiye kadarki en havalı seçim gibi hissettim. Bir Nissan Patrol istiyorsunuz. Peki neden?
2: Geçmişte sörf koçluğu yaparken bir süre Avustralya'ya gittim ve orada çalıştım. Orada bir sürü Nissan Patrol vardı. Çok sağlam arabalar. Araziye çıkabilirler. Tüm kitinizi oraya sığdırabilirsiniz. Bugünkü bende olsaydı içeri girip üzerimi değiştirebilirdim. Yani evet, gerçekten hayatımı değiştirecek.
0: Nissan Patrol 50'lerde bir Japon askeri aracı olarak hayata başladı. Ancak 10 yıl içinde tüm dünyada ticari araç olarak satıldı. 1987 yılına gelindiğinde Patrol, yol konforu ve arazi performansının bir karışımını sunan rakipsiz tamamı helozon yaylı süspansiyonu sayesinde pazar lideriydi. İlk vitesi o kadar düşüktü ki boştayken kum tepelerine tırmanabiliyordu. Havalı kutulu tasarımı ise sokaklarda baş döndürüyordu. Harika bir arabaydı.
2: 80'lerin tarzını gerçekten seviyorum. Ben 80'lerin çocuğuyum. Bu yüzden bu tarz çok ikonik geliyor bana.
0: Aa, bunu benim için gerçekten zorlaştırıyorsun.
2: Üzgünüm
0: çünkü sana
2: Mike.
0: İstediğin arabayı almaya çok kararlıyım. Bana büyük bir görev verdin. 1980 Nissan petroller nadirdir ve 10 bin sterlini bulabilir. Bu yüzden umarım Kerry'nin takas edebileceğim iyi bir arabası vardır.
2: Temel de bu güzel bir araç.
0: Şaka yapıyorsun. Volkswagen Touran mı?
2: Evet. Bu benim şu anki arabam.
0: Pekala. Öncelikle sıradan ve sıkıcı hatlar. Ama ikinci olarak bununla etrafta dolaşarak ne yapıyorsun?
2: Sörf tahtalarımı sığdırmak için büyük bir şeye ihtiyacım vardı. Volkswagen Touran.
0: Yani her şey sörf tahtalarıyla ilgili.
2: Her şey sörf tahtalarıyla ilgili. Evet, buldum.
0: Pekala, etrafa bir göz atalım. Koltuklar iyi, halı iyi ama plastiğin tamamı şalter dişlisinin üzerinde solmuş. Peki kaç kilometrede?
2: 236.500.
0: 236.500
2: evet.
0: Kilometre
2: yani,
0: mi?
2: Evet,
0: tamam.
2: Sadece. Benim için çok çalıştı.
0: Bu tamam. Meydan okuma biraz daha zorlaşıyor. Vay canına, bu muhtemelen yüzlerce, istediğiniz araç binlerce değerinde. O yüzden lütfen, lütfen, lütfen bana şunu söyle. Merak etme Mike, senin içinde büyük bir para yığınım var de.
2: Evet, var Mike. Yani
0: Tanrım.
2: Birkaç
0: evet.
2: Yıldır gerçekten çok para biriktiriyorum. Yani sana verebileceğim 3000 sterlinim var.
0: Gerçekten evet. Mi? Evet. Yine de zor olacak.
2: Evet.
0: Ama sana gerçekten yardım etmek istiyorum. Bu yüzden umarım sana hayalindeki arabayı getireceğim. 1980'lerde Nissan Patrol. Yoksa Volkswagen Touran'ınızı geri alacaksınız. Ama merak etme, yıkayacağım. Şimdi bu arabayla ilgili sorunum şu ki herhangi bir zamanda piyasada bunlardan yüzlercesi var ve saatte 236.500 kilometre ile gerçekten o kadar çekici değil. Yani Elvis için biraz can sıkıcı olacak ve böyle şeyleri atölyeye götürmekten nefret ediyorum. Ama o rüya arabayı alacaksak gerçekten çok çalışmamız gerekiyor ve bunu yapacağız. Bir dakika. Frenler sadece, beyler bekleyin çocuklar, bir şey var. Beyler, frenlerde bir sorun var. Öyle, sıkıştı. Frene dokunmuyorum. Duman mı geliyor?
1: Evet, öyle. Duman var.
0: Evet, frenler az önce takıldı. Tanrım. Elvis'i arasam iyi olur. Elvis, acil bir işim var. O yüzden her ne yapıyorsan yapmayı bırak. Römorka ihtiyacın olacak dostum. Evet, kurtarılmaya ihtiyacım var. Ben üzgünüm. Üzgünüm, tamam mı?
3: Pekala, başlamak için iyi bir yer
0: Pekala,
3: değil mi?
0: Pekala. Frenlerin alev alacağını bilmiyordum. Ama şimdi en azından düzeltebileceğiniz bir şey olduğunu biliyoruz. O da frenler, öyle değil mi?
3: İşte başlamamız gereken yer orası. Yani bu kaliperlerin değişmesi gerekecek. Bak, arabanın bir sonraki sahibine böyle şeyler yaşatamayız. Her neyse, Cornwall'a yolculuğun nasıldı?
0: Güzel olduğunu söylemek isterdim ama güzel olan tek şey Kerry'ydi.
3: Öyle
0: o
3: mi?
0: O harika, açıkçası harika. Onu gerçekten seveceksin. Ve onun çok iyi bir kalbe sahip olduğunu görebilirsin.
3: Hayalindeki araba
0: neydi? 1980'lerin Nissan Patrol'ünü istiyor.
3: Gerçekten mi? Vay canına, harika.
0: Birçok arabanın içine ölçtü ve Nissan Patrol'ün tam boyutlu bir tahtayı taşımak için doğru uzunluk olduğunu buldu ve onu istiyor.
3: Mükemmel.
0: Bu yüzden bir tane istiyor ondan.
3: Bir meydan okumayı severim ve Kerry kulağa hoş geliyor. Gerçekten ona yardım edebilmek istiyorum. Ama bir VW Touran'ı var ve hatta çalışmıyor bile. Onu çok aranan ve son derece nadir 1980'lerin Nissan Patrol'üne dönüştürmek. Mark gerçekten bu sefer zamanın ötesine geçti. Evet, peki. Doğru, sorun orada. Sabit olan ön disklerdir ve bunun neden olduğunu anlamanın tek yolu kalibreyi çıkarmaktır. Ele geçirildiği için biraz kaldıraç gerektirir. Şimdi bir kaldıraç. Ama iki mi? İşte o zaman başınızın belada olduğunu anlarsınız. İşte başlıyoruz. İşte orada. Kulağa kumla dolu gibi geliyor. Bu korkunç. Ama içi kumla dolu olacak değil mi? Kerry sörfçü bir kadın, sahilde yaşıyor. Şimdi en sonunda kaliperin içine ve dışına hareket ederken pistonun yanında hareket ettiğinde bu durma noktasına gelecek ve sonunda katı şeyleri bağlayacak. Biraz hızlı bir şekilde para kazanmamız gerekiyor. Bu nedenle kaliperleri yenilemek yerine 115 euro karşılığında yeni bir set artı fren balataları satın almak daha iyi olacak. Herhangi bir sıkışma veya gıcırdama olmaması için önce balataların arkasını bakır gresle yağlıyorum. Hem kaliper hem de fren balataları yerindeyken yerlerine sabitlenebilirler ve satış fiyatını artırmaya bir adım daha yaklaştık. Sadece balata aşınma sensörünü tekrar takın. Ardından fren hidroliği borusunu tekrar bağlayabiliriz. En önemlisi bu şimdi dönüyor. Son iş frenlerin havasını almak ve tüm o havayı sistemden çıkarmak. Tamam. Yani fren pedalı artık güzel ve sağlam hissettiriyor. Bu harika. Ama beni hayal kırıklığına uğratan şey bu iç kabin. İşte bu. Bu korkunç. Yıpranmış, çizilmiş, rengi bozulmuş. Ve kendime bir yedek buldum. Değiştirmelerinin ne kadar hızlı ve kolay olduğuna bir bakın. Yenisini prize takın. Tam buraya. İşte bu kadar. Kolay bir düzeltme ve hepsi sadece 10 sterlin. Bir temizlik ve diğer tüm işler yapıldıktan sonra Mike bunu yaklaşık 1600 sterline ucuz bir aile aracı olarak satabileceğimizi düşünüyor.
0: Birazdan canlı bir spor araba Elvis'i tamamen şaşkına mı çevirecek?
3: Bu da ne böyle?
0: Ve Kerry'nin yorgun Turan'ındaki yükseltmeler ilk değer olduğunu düşündüğümüz yüzlerce sterlinden daha fazlasını getirecek mi? Doğru, biraz para kazanma zamanı.
7: Kredi hangi kredi diye aranır? Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu çıkar. Siz de hemen hangi krediyi indirin, faizsiz 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını yakalayın.
8: Hangi kredi? Geceliği 4200 lira.
9: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
10: Trivago.
11: Peki ya sadakat programı fiyatı mı kullanmak istersen?
10: Trivago'da o da var.
12: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
13: Alternatif çözümler kireci önlemede Kalgon kadar etkili değildir. Dördü bir arada Kalgon, kireç, kir, pas ve kötü kokuyu önler. Makinenizin %100 performansla çalışmasını sağlar. Makineniz uzun yaşar.
8: Geceliği 4200 lira.
9: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
10: Trivago.
11: Peki ya sadakat programı fiyatı mı kullanmak istersen?
10: Trivago'da o da var.
12: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
14: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Jif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Jif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Jif'le gitsin.
8: Geceliği 4200 lira.
9: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
10: Trivago.
11: Peki ya sadakat programı fiyatı mı kullanmak istersen?
10: Trivago'da o da var.
12: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
15: Tam o anda bir yurt.
16: Bir saniye. Bu Lupo reklamı neden? Mini. Çünkü yumuşacık kek, yumuş yumuş marshmallow ve enfes çikolatasıyla Lupo'nun minisi çıktı. Nasıl? Daha iyi miyiz?
17: Servis geldi. Çantam hazır mı?
18: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Hesap kurduk. Kredi kartlarını hesap kurduğuyla karşılaştır. 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu, karar anında yanında. Hesap
19: kurdu. Otel harika.
20: Evet ve geceliği sadece 13.500.
21: Ne? Ben 6750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
19: Trivago'ya bakmalısın.
12: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
22: Güzel ama kesin pahalıdır deyip fiyat sormadan vazgeçmek mi? Tak tak konuşuyoruz. Önce Atasa'ya gidin, sonra karar verin. Yılın beklenen Kırlanta ve Allianz kataloğu şimdi iddialı fiyatlarla Atasay mağazalarına geldi. Bravo Atasa! Sana
23: yakışanı tak! Irving Johnson, 77. Bu Magic Johnson mı?
24: Kimsenin görmediği bir hazineyi bulmanın çok ayrı bir cazibesi var. Hiç açılmamışlar. Ne bulacağınızı kestiremiyorsunuz.
25: Aramaya devam etmelisiniz.
24: Şuna bir bak. Bu inanılmaz.
26: Tozlu Servet yeni bölümüyle bugün 18.30'da D-Max'te.
27: Klasik Otomobil Restorasyonu'nda 4 yılın sonunda artık her şey tıkır tıkır işliyor.
28: Evet.
27: Aman tanrım.
26: Richard Hammond'ın atölyesi yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.

0: Sörf yapan güzel Kelly 1980'lerin Nissan petrolüne sahip olmayı hayal ediyor.
1: O kadar para kazanmıyorum. Yani evet, gerçekten hayatımı değiştirecek.
0: Yani 10 bin veya daha fazlasını bulmamız gerekebilir. Bu yüzden toparlanmış Touran için bir alıcı beklerken Kerry'nin nakit parasıyla Kuzeydoğu'ya üstü açık bir Alfa Romeo görmek için gidiyorum. Şimdi bunun öne çıkmasının nedeni şimdiye kadarki en kötü renkte olması. Genelde bu arabaları atlarım, sonra internette görürüm. Sarı, sarı arabalardan nefret ederim. Ama beni oraya götüren şey silindir başına 2 adet buji. Yani bu iyi olduğu anlamına gelir. 2 litrelik bir motordur. Arkadan çıkan küçük bir egzoz sesi olacak. Son zamanlarda insanların biraz eğlence istediğini fark ettim ve spor üstü açılır arabalar tam da bunu yapıyor.
2: İşte bu yüzden fiyatlar artıyor.
0: Araba bir binlik için satışa çıktı. Bu yüzden büyük bir kar olabilir. Bu küçük fiyat etiketi bazı büyük sorunları gizlemiyorsa tabii. Ah! Araba orada. Ne yazık ki sahibi bugün orada değil. Bu yüzden onun yerine bana Spider'ı gösterecek olan arkadaşı Sophie ile buluşacağım. Hey, sen Sophie olmalısın.
1: Evet,
0: Sophie,
1: benim.
0: Nasılsın?
1: İyi, tanıştığımıza
0: zaten
1: memnun oldum.
0: Zaten bir sürü küçük ekstra parça olduğunu görebiliyorum. Önde karbon fiber efektli plastik, karbon fiber efektli aynalar var.
1: Tavanda ufak bir sorun.
0: Doğru. Pekala, bu küçük bir sorun değil. Bu evet, biraz dönüştürülebilir. Önemli. Spider Alfa Romeo'yu güzel kılan şey tavanın geri gelmesidir.
1: Evet. Ve sürücü yan camı da
0: bunun için sadece birkaç sterlin mi istiyorsunuz?
1: Evet.
0: Orada bir sürü araba var. Evet, kusurları var. Çatı sorunu var. Camlardan biri çalışmıyor. Bu biraz kumar gibi. Ama bir sürüşe çıkana kadar satın almaya değer olup olmadığını bilemeyeceğim. Şanzımanda bir aşağı bir yukarı dolaşıyorum. İyi gitti. Güzel bir sesi var. Patlama, vurma ve hırıltı. Tam olarak yapmak istediğin şey bu. Süspansiyonu iyi. Oldukça iyi. Vay canına. İyi gidiyor. Ama bu arabadaki asıl kumar üstümdeki bu şey. Bunun açılması gerekiyordu. Harika açık havanın tadını çıkarmam gerekiyordu. Ve eğer işe yaramazsa o zaman kimse onu satın almayacak. Öyle değil mi? Bu kumarın kolayca geri tepebileceği anlamına geliyor.
2: Ama ne biliyor musunuz? Büyük bir kumar oynamazsam o hayalimdeki arabaya asla ulaşamayacağım. Ve bence bunun için istediği fiyat risk almaya değer bir kumar.
1: Nasıldı bakalım?
0: Aslında oldukça iyi sürüyor. Beni endişelendiren şey bu tavan. Her şeyi değiştirmemiz gerekebilir ve bunun ne kadar paraya mal olacağından gerçekten emin değilim. Şu anda onu alıp gidebilmem için benden istediğin en düşük fiyat nedir?
1: Muhtemelen yaklaşık 800'e bakar.
0: Tamam, satıldı. Teşekkür ederim. Bir kaçamak yapıyorum. Hayır, gerçekten öyleyim. Çünkü sadece 800 sterlin ödedim. 800 sterlin. 2000 yılından kalma bir Alfa Romeo Spider için. Bunun çok fazla potansiyeli var ve bunun için çok büyük paralar harcamamız gerekmiyorsa bu araba için ödediğimin 2 katı hatta daha fazlasını yapabiliriz. O rüya arabasına giderken aradığımız dev bir adım olabilir bu.
3: Sarı arabalardan nefret ettiğini sanıyorum. Güneş açtı ve çatıyı kaldırdı.
0: Maalesef çalışmıyor ve bu bir sorun. Ayrıca elektrikli cam o tarafta da çalışmıyor.
3: Ucuz ve hızlı çözümler olabilirler ya da pahalı ve zor olabilirler.
0: Bu araba için ne kadar ödediğime inanamayacaksın. 800
3: İmkansız.
0: Sterlin. Evet.
3: Bu arada bu ne?
0: Bunun ne olduğunu Formula 1 deneyiminden bilmelisin. Bu gerçek bir kanat. Bastırma kuvveti eklemek için orada.
3: Sana diyebilirim ki bu aerodinamik olarak sıfır yapıyor ve iğrenç görünüyor ve bence gitmeli.
0: Ve bagajda biraz onarım yapmak zorundayım ve sanırım hava böyleyse o tabanı çalıştırabilirsek bunu ödediğimizin 2 katından fazlasına kolayca satabiliriz.
3: Çok iyi dostum. Çatıyı deneyerek başlayalım ve neden çalışmadığına dair herhangi bir ipucu alıp alamayacağımıza bakalım. Kesinlikle hiçbir şey. Çatının işleyişinin daha karmaşık potansiyel olarak pahalı mekanik parçalarını düşünmeye başlamadan önce basit şeylerle başlayacağım. Ve bu şeyin herhangi bir güç bile alamıyor olması olabilir. Sigorta kutusunun çizimini çıkardım. Herhangi bir arızada daima en belirgin ve en ucuz olası nedenle başlayın. Şanslıysanız zamandan ve paradan tasarruf edersiniz. Şuna bakın. Bu boş bir sigorta. Bu sorunun tüm çözümü buysa bu benim şanslı günüm demektir. Düğme yanıyor ve bu harika bir başlangıç çünkü daha önce yanmıyordu. İşte başlıyoruz, şuna bakın. Şimdiye kadar tamamen çalışır durumda ve işte gidiyor. Üstü açılır, üstünü açıyor. Çok iyi sonuç. Sadece bana bir sürü zaman kazandırdığı için değil. Yeni bir sigorta bana 15 sente mal olurdu. Farklı bir yoldan gitseydim bunu düzeltmek yüzlerce sterline mal olabilirdi. Yani bu çok iyi bir başlangıç.
0: Zaman biraz para kazanma zamanı. Eugene, Kerry'nin Turan'ına bakmaya geliyor. İyi bir alana sahip, iyi bir arabanın peşinde. Yani Eugene, hala seviyor musun?
4: Evet, evet.
0: İyi araba, evet. Evet, çok güzel,
4: hoş görünümlü bir araba.
0: Peki neden buna ihtiyacınız
4: sadece
0: var?
4: Sadece iş için ve birkaç köpeğim var. Arkada çok fazla alan var.
0: Harika, bunun için 1650'ye ihtiyacım var. Ne
4: sana
0: düşünüyorsun?
4: Sana 1550 önerebilirim.
0: 1550, üzerinde birkaç darbe var. Evet, neden olmasın? Tebrik ederim dostum. Ne sonuç ama? Turan'ı tamir etmek bize sadece 125 sterline mal oldu ve 1550'lik bir satışla rüya araba fonumuz şimdi 3625 sterlinde. Fena değil ama daha gidilecek çok yol var. Alfa Spider'ımızdaki o bozuk camdan başlayacağız.
3: Anahtarın güç kaynağını zaten kontrol ettim ve iyi çalışıyor. Bu yüzden şimdi kapı kartını çıkarmam ve içeride neler olduğunu öğrenmem gerek. Bu da ne böyle? Tüm pencere düzenleyicisi kayıp, motor da dahil olmak üzere camın altında bulunan parça budur ve bu düğmeye bastığınızda onu çalıştırır ve camın kendisini yükseltir veya alçaltır. Bunun işe yaramadığına gerçekten şaşmamalı. Vay canına. Birisi onu biraz odunla desteklemiş. Demek istediğim bunun orada kalması ve araba giderken cam parçasının düşmemesi oldukça inanılmaz. Yeni bir düzenleyici bulmam gerekecek. Bu da bazı telefon görüşmeleri yapmak ve ne yazık ki biraz para harcamak anlamına geliyor.
0: Birazdan çok iyi bir klasik keşfediyorum. Yasa dışı olmalı. 70'lerde bir polis beni kovaladığından beri bunlardan birini görmedim. Ve Elvis Alfa'ya kar getirmeye çalışırken oldukça meşgul.
3: Bunu yanlış hizalarsanız oldukça hızlı bir şekilde yükselebilir ve bu camın parçalandığını görebilirsiniz.
5: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink satla bir dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur. Arabanı arabamla Takoma, değerinde
6: Trink sat. Bu otel harika.
7: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
8: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
6: Trivago'ya bakmalısın.
8: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
6: Yüzden fazlasından.
8: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
7: Trivago'ya bakmalıydım.
8: Trivago'ya bakmalıydım.
9: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
10: Yaşanacaksa yaşanacak. Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Yaşanacaksa
11: yaşanacak. Geceliği 4200 lira.
6: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
8: Trivago.
11: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
9: Trivago'da o da var. Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
12: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
6: Bu otel harika.
7: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
8: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
6: Trivago'ya bakmalısın.
8: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
6: Yüzden fazlasından.
8: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
7: Trivago'ya bakmalıydım.
8: Trivago'ya bakmalıydım.
9: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
13: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Jif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Jif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Jif'le gitsin.
14: Geceliği 4200 lira.
6: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
15: Trivago.
11: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
15: Trivago'da da var.
16: Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum.
15: Trivago'da o da var.
9: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
14: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
15: Tekrar söylememe gerek var mı?
9: Otel mi? Trivago.
17: Vay toplantılar!
18: Vay ödevler!
19: Vay bu işler!
20: Vay vay vay vay vay vay! Domino's'um hoş geldin! Oturalım şöyle, sıcacık geldi, yiyelim şöyle, lezzeti olay bir daha söyle!
21: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana, bir bedava!
20: Vay vay vay vay vay vay! Domino's'um hoş geldin!
22: Irwin Johnson 77. Bu Magic Johnson mı?
23: Kimsenin görmediği bir hazineyi bulmanın çok ayrı bir cazibesi var. Hiç açılmamışlar. Ne bulacağınızı kestiremiyorsunuz.
24: Aramaya devam etmelisiniz.
23: Şuna bir bak. Bu inanılmaz.
25: Tozlu Servet yeni bölümüyle bugün 18.30'da D-Max'te.
0: Surfçı Kerry için son derece nadir 1980'lerden Nissan Patrol'ü bulmaya çalışıyoruz.
1: Nissan Patrol'ü seviyorum. Benim için mükemmel bir araba olduğunu düşünüyorum. Sert, sağlam, her şey hazır.
0: Bu Alfa'yı satamazsak hiçbir şey alamayacağız. Bu Elvis'in çirkin rüzgarları çözmesi ve yeni bir pencere düzenleyicisi takması gerektiği anlamına gelir.
3: Bu Mike Brewer'ın bile gurur duyacağı türden bir anlaşmaydı, tamam mı? Kullanılmış ancak yenilenmiş birim. 100 sterlinin biraz üzerinde. Anahtardan gelen güçle bu elektrik motorunu çalıştırır ve daha sonra pencereyi kapının içinde yukarı aşağı kaldırır. İşte mekanizma böyle. Şimdi bu konumda bu makaslı kaldırıcının bir tarafını kapıya bağlayabilirim. Ve sonra diğer tarafı, yani pencerenin kendisini takacağım. Bu oldukça ciddi bir şey çünkü eğer yanlış hizalarsanız monte ederken motorlar o kadar güçlü ki oldukça hızlı yükselebilirler ve bu camın kırılmasına sebep olur. İşe yarıyor. Evet, bununla mutlu olabiliriz. Çok iyi. Bir tahta parçasından çok daha iyi. Neyse ki bu işler çok maliyetli ve zaman alıcı değil ama yine de Mike'ın bu Alpha Spider'ı satabilmesi için o çirkin arka kanadı çıkarmam gerek.
0: Biliyor musunuz, Kerry'nin hayalindeki arabayı bulmaya çalışmanın zor olacağını biliyordum ama erken kalkıyorum ve kilometreler yapıyorum. Ancak 1980'lerden bir Nissan Patrol bulmaya çalışmak çok zor. Umarım Elvis Alpha Spider'la daha şanslıdır. Ah, olamaz, bu aynı araba mı?
3: İyi olmuş değil mi?
0: Bu ve taban çalışıyor.
3: Biliyorum, henüz çatısı kapalıyken
0: görmedim.
3: Hayır,
0: bu harika Elvis, aferin dostum. Ve o rüzgarlık artık yok, çok iyi.
3: Evet, bundan yine de nefret ettim. Pencerenin bu kapıda çalışmadığını
0: evet.
3: Hatırlıyor musun? Nedeni dev bir tahta parçasının onu içeride tutarken sıkışmış olması ve düzenleyicinin
0: Kerry'nin
3: olmaması.
0: Kerry'nin hırpalanmış eski Turan'ıyla başladık
3: evet.
0: Ve şimdiden iki kapılı, iki koltuklu güzel bir spor arabaya geçtik.
3: Biliyorum, yine de Nissan Patrol'den biraz uzakta.
0: Hadi biraz fotoğraf çekelim, hadi satılsın. Umarım Alfa için bir alıcı bulmamız uzun sürmez. Bu arada otomobil klasiğinin hızlı bir satışını arayan bir adamı görmek için tekrar yola çıktım. Arabaları değiştirirken runner olmayanlardan kaçınmak her zaman en iyisidir. Ancak çok iyi bir motosiklet hakkında bir ipucu aldım. Ama bu bir 1967 Match 3 Veloset. Şimdi bu küçük motosikletler 60'lı ve 70'li yıllarda polisler arasında gerçekten popülerdi. Çünkü hızlı, güvenilir ve tamir edilmesi gerçekten kolaydı. Bu yüzden runner olmaması beni gerçekten endişelendirmiyor. Çünkü Elvis atölyeye geri döndü. Ve umuyorum ki düzeldiğinde bir koleksiyoncuyla en yüksek paraları alacak. Gary!
26: Merhaba dostum.
0: Merhaba dostum,
26: nasılsın?
0: Tanıştığımıza memnun oldum.
26: Evet, ben de.
0: Aa, bu epey güzel, bunu çok sevdim.
26: Evet.
0: Bu senin elden geçirilmiş yarış arabalarından biri değil mi? Çok güzel, pekala bunu görmeye gelmedim.
26: Doğru.
0: Bunu görmeye geldim. Vay canına bir veloset. 70'lerde bir polis beni kovaladığından beri bunlardan birini görmedim.
26: O zaman yaşlısın.
0: O kadar yaşlıyım. Evet, Bobby'nin üzerlerinde evet, olduğunu hatırlıyorum. Yaklaşık 50 polis gücünde bunlar vardı evet. Değil mi? Neden ondan kurtuluyorsun?
26: Çok fazla projem var.
0: Yani çalışmadığını mı söylüyorsun?
26: Hayır, çalışmıyor. Dönüyor.
0: Oldukça mutlu
26: evet,
0: bir şekilde dönüyor.
26: Evet, orada hala sıkıştırma var.
0: Sanırım bunu başarabiliriz. Hı-hı. Bunun çok zor olacağını düşünmüyorum. Peki ne kadar?
26: 350 sterlin.
0: Ah, yukarı çıkarken bu eski römorku fark ettim. Olayı nedir?
26: Bir aşamada römorka dönüştürülmüş 50'lerin eski bir kamyonunun arkası.
0: Bir motosiklet römorku olabilir ya, evet, değil mi? Evet. Gerçekten olur. Motosiklet 350 ise bilmiyorum. Peki bunun değeri nedir? Bisikleti bununla birlikte verebilirsen ikisi için sana ne kadar vermem gerek?
26: 1200.
0: 1100 sterlin, hadi. Elini uzat.
26: Tamam o
0: bu
26: zaman
0: bir anlaşma
26: Mike.
0: Değil mi? Çok güzel. Hepsini kendi römorkuma yükleyip sana biraz nakit ayarlayacağım.
26: Tamam.
0: İşte bu uygun bir tekerlekli araç ticareti. Sadece o güzel veloseti almayı başarmakla kalmadım. Sadece birkaç yüz sterlini aldım. Eğer kolay bir düzeltmeyse ve bazı dönem ayrıntılarını tekrar yapabilirsek muhtemelen paramızı üçe katlayabilir veya daha fazlasını yapabiliriz. İçimdeki Wheeler Dealer bu römorku gördüğümde açığa çıktı. Merhaba dostum.
2: Bir römorkta bir römork.
0: Bunu hiç düşünmedim bile. Evet, iyi değil mi?
2: Gerçekten ilginç ve benzersiz görünen bir şey. Peki bunu pazarlamak için nasıl bir yol izleyeceğiz?
0: Bir motosiklet römorku.
2: Evet,
0: bir
2: sanırım
0: motosiklet
2: bu işe yarar.
0: Römorku işe yarayabilir. İşe yarar, evet. Bu gerçekten iyi bir fikir. Çünkü...
2: Ne, bir de motosiklet
0: çünkü
2: mi aldın?
0: Çünkü anlaşmada bir motosiklet vardı. Bu iki şeyi aynı adamdan birlikte aldım. Şimdi bu 1967'den bir veloset. Ve bu bir... polis bisikleti.
2: Güzel.
0: 50 polis gücüne gitti ve ona Nodi motosikleti dediler.
2: Neden? Nodi mi sürdü?
0: Nodi hiç sürmedi. Hayır, polislere her zaman amirlerini selamlamaları söylendi. Eğer bir motosikletteyseler bunu yapamazlardı. Bu yüzden etrafta dolaşıp bunu yaparlardı. Nodi takma adını aldığı yer burasıdır. Ama bundan gerçekten hoşlanıyorum. Bence çok çekiciliği var. Bu konuda da çok fazla özgünlük var. Bence korumaya değer. Ama sanırım tekerlekleri toparlayabiliriz. Yürümüyor. Yıllardır yürütülmüyor. Ama F1 geçmişine bunu devam ettiremezsen üniversiteye geri dönmelisin. Açıkçası bunu doğru yaparsak bilirsin. Bu ikisinden makul miktarda kar elde edebiliriz. Çünkü onları ucuza aldım.
2: Devam et.
0: 1100 sterlin.
2: İmkansız.
0: Evet, ikisi.
2: Çok iyi anlaşma.
0: Onları içeri alsak mı?
2: Evet, bu harika olur. Bu motosikletin büyük bir potansiyeli var. Bu nedenle bu dönem özelliklerinin bazılarını geri kazandırmaya, tekerlekleri değiştirmeye ve elbette onu hayata geri döndürmeye bakmamız gerekiyor. Bu nedenle... İlk iş neden çalışmadığını bulmak olmalı. Kesinlikle daha iyi günler gördü. İçinde asit olduğunu düşünmüyorum. Bu yüzden gitmeli. Yeni bir pil bağlıyken bunun bir şeyleri ateşleyip ateşlemediğini görebiliriz. Tamam, bütün gün burada bu şeyi tekmeleyebilirim. Başlamayacak. O halde bir sonraki şey herhangi bir motor gibi onu parça parça çalıştırmak. Yeni bujiler ekledim ve temas uçlarında voltaj var. Yani sorun onlar değil. Ancak uçların yüzeylerinin kirli olduğunu fark ettim. Biraz temizlik yaptık. Bakalım bu motoru çalıştırabilecek miyiz? Uçlarda birikme akımın kontaklardan düzgün bir şekilde geçmesini engelleyerek bir kıvılcımı önleyebilir. Yapılacak bir sonraki şey yakıt sistemine geçmek ve açıkçası içindeki yakıtı çıkardığımda korozyon ve pasla dolu. Bunu aşmak için tankı pas geçeceğim çünkü tabii ki burada ne olduğunu tamamen bilinmiyor. Evet, tam olarak bunu kullanarak yapacağım. Hastane serumuna benziyor değil mi? Ama esasen yer çekimi temiz yakıtı doğrudan karbüratöre besleyecek ve bize onu ateşlemek için en iyi şansı verecek. Hadi başlayalım.

0: İşe yarıyor. Harika, bayıldım. Şimdi bu işi daha çok seviyorum. Sadece bunu yaparak muhtemelen motosikletin değerini iki katına çıkardık.
1: Velosetimizin şimdi çalışıyor olması harika ve daha da iyi haberler var. 800 sterlinlik ucuz küçük Alfa Spider'ımız satışa hazır. Bazı büyük risklerle geldi ama üstesinden gelemeyeceğimiz hiçbir şey yoktu. Ama şimdi arabayla ilgilenen biri var. Tom adında genç bir delikanlı. Galler'den onca yolu geliyor. Eğlenceli küçük spor arabalarıyla ilgileniyor. Umarım cepleri nakit parayla şişmiştir çünkü ödediğim parayı 3'e katlamayı hedefliyorum. Bakalım onu alacak mı? Göreceğiz. Hadi bakalım gidelim. Ne düşünüyorsun Tom? Bundan hoşlandın mı?
2: Rengi beğendim. Bir süredir sarı olanın peşindeydim ve açıkçası arabayı istememin tek nedeni bu.
1: Tek yapman gereken bunun için bana 2350 sterlin ödemek.
2: Ondan hoşlandım ama o kadar çok sevdiğimi sanmıyorum. Bence 1750 iyi bir anlaşma.
1: Bu tür bir acı, bunu alamam Tom. Ama hayalimdeki arabayı almam gerekiyor ve bu da demek oluyor ki bu arabayı oldukça doğru bir şekilde satmam gerekiyor. 2000, onu götür.
2: Bir düşüneyim. Tamam, 2000 veririm.
1: Harikasın. Tebrik tamam. Ederim Tom. Aferin. Az önce kendine
2: harika,
1: çılgın bir araba
2: Mike.
1: Aldın. Spider üzerindeki kumar meyvesini verdi. Alfa'yı satın alıp onarmak için 1000 sterlin harcadıktan sonra paramızı ikiye katladık. Yani rüya araba fonu şu anda 4325 sterlin ve hala satılacak olan bir veloset ve römork var. Ancak 3000'si bu arabayı oldukça doğru bir şekilde satmam gerekiyor. 2000. Onu götür.
2: Bir düşüneyim. Tamam, 2000 veririm.
1: Harikasın. Tebrik ederim Tom. Aferin. Az önce kendine
2: harika,
1: çılgın bir araba
2: Mike.
1: Aldın. Spider üzerindeki kumar meyvesini verdi. Alfa'yı satın alıp onarmak için 1000 sterlin harcadıktan sonra paramızı ikiye

0: Jazz.
1: Bunu tamamen işlevsel bir motosiklet römorkuna dönüştürmek istiyorum. Bu yüzden devam ettim ve bir motosikleti römorka sabitleyebilmek için halkalar ve takozlar gibi bazı parçalar sipariş ettim. Ve yeni bir tahta sipariş ettim. Bu iş için mükemmel olan Buffalo tahtası denen bir şey kullanıyorum. Çünkü güçlü, dayanıklı ve en önemlisi üstünde bu kaymaz kaplama var. Evet, her iki döşeme parçası da artık boyutlarına göre kesilmiş ve mükemmel bir şekilde uyuyorlar. Ardından hızlı bir ahşap lekesi kat için yan panelleri çıkarmadan önce tabana takozlar ve delikler ekliyorum. Geriye sadece bazı arka lambaları takmak kalıyor. Parçalarda 100 sterlinin altında bir fiyata benzersiz bir özel motosiklet römorku elde ettik.
0: Elvis o karavanı hazırlamakla harika bir iş çıkardı ve ayrıca Velocity çalıştırmakla da harika bir iş çıkardı. Harika! Şimdi tekerlekleri halletmemiz gerekiyor. Eski, paslı ve trafiğe kapalılar. Bu yüzden üzerinde çalışılmaya ihtiyaçları var. Ancak bunu yapmak için atölyede ihtiyacımız olan özel ekipmana sahip değiliz. Tekerlekleri bir arkadaşıma gönderdim. Adı Chris. O tekerlekler konusunda uzmanlaşmış biri. Vay canına, şuraya bakın, dışarıda park etmiş velosetlere bakın. Günaydın arkadaşlar.
2: Merhaba.
0: Merhaba Chris. Nasılsın dostum?
2: Evet,
0: tekerleklerimi
2: güzel, Mike,
0: sana
2: güzel
0: önceden gönderdim. Onları evet, ne yaptın?
2: Pekala. Bu da çıkardığımız jant. Şuradaki pası görüyor musun? Bu yeniden kromlanmış ama sorun şu ki ilk kez kromunu çözdüklerinde, cilaladıklarında, yeniden kromladıklarında zayıflar.
0: Evet.
2: Ve yaklaşık 200 sterline mal olacak.
0: Doğru, tamam.
2: Oysa bunun yerine size tamamen aynı boyutta yepyeni bir tane verebiliriz. Zaten
0: evet,
2: 80 sterline krom kaplama
0: 80
2: yapıldı.
0: 80 sterlinlik seçeneği
2: evet,
0: beğendim.
2: Bu iyi,
0: çok
2: bu
0: iyi.
2: Hoşumuza
0: evet,
2: gitti.
0: Bu oldukça iyi.
2: Ve bununla boş boş dolaşmaktan kurtulabiliriz.
0: Peki ya o zaman tekerlek göbeği ne olacak? Evet.
2: Rulmanları çıkardık. Kum püskürtü. Yeniden boyanacak, rulman geri
0: yeni
2: dönecek.
0: Yeni bir tekerlek
2: evet,
0: gibi olacak.
2: Evet, bu kadar. Güzel görünecek.
0: Chris yeni krom jantlar kullanarak sadece bana para kazandırmakla kalmadı. Aynı zamanda orijinal tasarımı yansıtmak için el yapımı süslemeler takarak bir dönem detaylandırmayı da sürdürdü. Chris, bu çok büyük bir yetenek.
2: Şimdi iyi bir lastik.
0: Her şey şişti ve artık hazırız. Velosette harika görünecekler değil mi?
2: Gerçekten görünecekler.
0: Tüm bunlar lastiklerle ne kadara geliyor?
2: Çifti 500 sterlin dostum.
0: Yani bence bu bir pazarlık.
2: Bir
0: her
2: pazarlık,
0: biri 250
2: evet,
0: sterlin. Birazdan römorku satıp motosikletten büyük paralar toplayabilir miyiz? Yine de Kerry'nin 80'lerin Nissan petrolünü bulmaya çalışma konusunda endişeliyim. Orada hiç yok ve bir endişe haline geliyor.
3: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
4: Net! Kazancım net, sigortam net.
5: Bu otel harika.
6: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
5: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
7: Trivago'ya bakmalısın.
5: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
7: Yüzden fazlasından.
5: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
7: Trivago'ya bakmalıydım.
5: Trivago'ya bakmalıydım.
8: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
9: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Jif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Jif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Jif'le gitsin.
10: Geceliği 4.200 lira.
11: Nasıl yani? Ben 8.400 TL ödedim.
12: Trivago.
13: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
14: Trivago'da o da var.
8: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.

0: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
1: Yüzden fazlasından.
0: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
2: Trivago'ya bakmalıydım.
0: Trivago'ya bakmalıydım.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
4: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
5: Geceliği 4200 lira.
1: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
6: Trivago.
7: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
6: Trivago'da o da var.
3: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
8: Vay toplantılar.
9: Vay ödevler.

0: Biskolata'dan yeni bir keşif. Ice and Fire. İçi alev alev muz dolgusu, dışı buz gibi çıtır badem parçaları ve yoğun çikolata. Biskolata Ice and Fire. Bak dolaba, ısır.
1: Bu otel harika.
2: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
3: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
1: Trivago'ya bakmalısın.

0: geldin.
1: Irving Johnson 77. Bu Magic Johnson mı?
2: Kimsenin görmediği bir hazineyi bulmanın çok ayrı bir cazibesi var. Hiç açılmamışlar. Ne bulacağınızı kestiremiyorsunuz.
3: Aramaya devam etmelisiniz.
2: Şuna bir bak. Bu inanılmaz.
4: Tozlu Servet yeni bölümüyle bugün 18.30'da D-Max'te.
5: Kerry'nin rüya arabasını almak için gereken paradan çok uzaktayız. Hala dönüştürülmüş, Eddie'lerin kamyonla çevrilmiş motosiklet remorkunu satmamız gerekiyor. Ayrıca velosetimizin harcadığımızın iki katına satılması gerek. Remorkumuza bakın. Elvis'in yaptığı onca sıkı çalışmanın ardından kesinlikle harika görünüyor. Birkaç sosyal medya sayfasında reklamını yaptım ve buradaki adam John onu görmeye geldi. Bence hevesle. Bakalım birlikte bir anlaşma yapacak mıyız? Göreceğiz. Evet John, beğendin mi?
6: Aa, buna bayıldım. Evet, istediğim şey bu, mükemmel. 1950'lerden kalma bir kamyon, gövdeyi çıkaracağım ve doğrudan şasiyi geri koyacağım.
5: Olmaz, gerçekten sen bile
6: evet,
5: remork olarak istemiyor musun?
6: Hayır.
5: Bu daha iyice. Dinle, orada çok makul bir 1500 sterline reklam verdim. Ve ben de istediğin kaportaya sahibim. O sözleri söyle. Hadi dinliyorum.
6: Evet diyorum.
5: Evet, güzel. Tebrik ederim. Oldukça kolay oldu. Çok çok iyi. Ne sonuç ama? Remorkun parçalarına sadece birkaç sterlin harcadık ve paramızı neredeyse ikiye katladık. Yani rüya araba fonu şimdi 5725 sterline kadar ulaştı. Hala satılacak olan bir velosetimiz var.
7: En azından motosiklet neredeyse bitti. Mike tarafından çevrim içi olarak sağlanan dönem doğru parçaları ekledim ve son işi yeni bir koltuk takmak. Bu gerçekten son dokunuş. Ve şimdi onu bir test sürüşü için yola çıkarabilirim.
5: Elvis, gel de şuna bir bak.
7: Neyin var?
5: Harika bir şey buldum.
7: Ha,
5: şansıma
7: bak.
5: İnanamıyorum. Etrafta hiç yok. Sonra araştırıyorum ve Kerry için mükemmel bir tane buldum. Bu bir 1983 Nissan devriyesi.
7: Tam olarak peşinde olduğu şey
5: harika.
7: Bu değil mi? Ne kadar?
5: Tadam.
7: 7000 mi?
5: 7000.
7: Bu çok iyi. Onun için depozito yatırdın mı?
5: Henüz değil. Bir depozito vermeyi düşünüyorum ama her şeyden önce velosite ne olacak peki?
7: Hemen hemen bitti. Sadece bir test sürüşüne ihtiyacı var. Bunun iyi gittiğini varsayarak satılmaya
5: hazır. Peki neden bunun için bir depozito almıyorum?
7: Kesinlikle.
5: Ve velosite de onu kulüplere ve dışarıdaki koleksiyonculara götürebilirim. Bakalım onu da satabilecek
7: evet,
5: miyiz?
7: Evet, iyi bir fikir.
5: Başlıyoruz değil mi?
7: Bu harika. Hızlı değil, rahat değil. Ama ne diyeceğim? Onu gerçekten seviyorum. O zamanlar bir polis olmayı hayal edebiliyorum. Ne harika bir motosiklet. Umarım büyük bir kar elde edebiliriz.
5: Aa, evet şuna bakın. Adil bir polis. Beni yakaladın memur bey.
7: Bahse girerim, bu sana ilk söylenişi değildir.
5: Hayır değil.
7: Sürmek çok eğlenceli. Yani hızlı falan değil ama tam anlamıyla nostalji.
5: Evet, 1960'larda sürmek gibi olacak.
7: Şimdi tüm doğru parçalar ve parçalarla doğru dönem. Tekrar uygun bir polis bisikleti olmaya geri döndür.
5: Ve işe yaradı çünkü zaten oradaki bazı insanlarla, polis hatıralarıyla ilgilenen insanlarla konuşuyordum ve ilgilenen bazı insanlar oldu.
7: Bu iyi haber dostum, harika.
5: Güzel. Bu sabah için iyi bir haber. Velosette motosikletini bir klasik otomobil meraklısına 2000 dolara satmayı başardım. Tekerleklere ve dönem ayrıntılarına yapılan 725 sterlinlik harcamayı ortadan kaldırarak internette gördüğüm petrol için gereken 7000 sterlini bir araya getirmeyi başardık. Bu yüzden transfer edilen parayla kaybetmeden önce petrolü görmek için Brackley'e doğru gidiyorum. Yani velosette'i Elvis alıcıya teslim etmek zorunda kalacak.
7: Pekala Deniz. Al bakalım dostum.
8: Vay canına.
7: İşte orada.
8: İşte bu. Muhteşem.
7: Bu çok havalı bir şey, öyle değil mi?
8: Bunlardan birini her yerde arıyordum.
7: Neden Meloset? Sana çekici gelen ne oldu?
8: Gençlik yıllarımda Hendon Met Police Driving School'da polis sürücülerini izlerdik.
7: Aa, gerçekten mi? Yani onları çocukken böyle mi gördün?
8: 60'larda evet.
7: Onları böyle mi hatırlıyorsun?
8: Aynen. Ekranla ve her şeyle. Artık saatte 200 kilometre yapan hiçbir şeyi istemiyorum.
7: Bak, saatte 200 kilometre yapamayacaksın ama nereye gidersen git bunu şık bir şekilde yapacaksın. Deniz, umarım bununla çok mutlu olur.
8: Çok teşekkür ederim.
7: Dışarı çıkarman için yardım edeyim mi?
8: Evet, lütfen.
7: Bu çok mutlu bir müşteri. Umarım Mike'ın patrolü görmesi de aynı derecede başarılıdır.
5: Jamie, nasılsın? Ben Mike.
0: Tanıştığımıza
5: memnun oldum. Nasılsın?
0: İyiyim, sen nasılsın?
5: Şimdi mutluyum. Güzel bir gün değil mi? Araba görmek
0: evet.
5: için güzel bir gün.
0: Gidip bir baksak mı?
5: Evet, lütfen. Evet, seni güzellik. Bunları seviyorum. Gerçekten çok seviyorum.
0: Büyük bir araba. Arkadaki her şeyi topla, çocukları içeri al, sahile in, biraz glamping, içinde bolca yer var, 7 koltuk.
5: Bildiğiniz kadarıyla bunda yanlış olan bir şey var mı?
0: Hayır, iyi çalışıyor, her şey iyi görünüyor.
5: Orijinal Nissan ampulünün açık olması hoşuma gidiyor, bu gerçekten iyi.
0: Harika değil mi?
5: Bu dönem için doğru bir ayrıntı, harika görünüyor. 70.811 kilometrede, yani kilometresi düşük, her şeyin çok güzel korunmuş olduğunu görebiliyoruz. Bu arabayı isteyen kişi bir kadın sörfçü, yapmak istediği şey sörf tahtalarını içine koyabilmek. Ve bu yüzden bunlar hakkında iyi olan şey işte bu. Bölünmüş bir bagaj kapağı var. Ah, bunu seviyorum. Bu iyi değil mi? Oturup dalgıç giysisini giyebilirsiniz. Şimdi bana bir iyilik yap. Bir mezura getirdim. 2,7 metrelik bir sörf tahtası var. Yani gösterge panosuna kadar. Ve buna bir ölçü verelim. Ah, şuna bak. Bu 2,8 metre. Bu kesinlikle harika. Ayrıca... hafif korumalara sahip olması gibi. Güzel dönem. Yine doğru detay.
0: Eskiye dönmek.
5: Şansıma inanamıyorum. Bu araba gerçek olamayacak kadar iyi görünüyor. Umarım göründüğü kadar iyi sürer. 1983 model. Bu 3. nesil ve bu o zamanlar sanatın başlangıcıydı. Ama bugün... çok güzel sürüyor. Bu 2,8 litrelik motordan gelen güç tek kelimeyle gerçekten harika. Sizi tekerlek izlerinden ve tümseklerden kurtaracak o alçak torka, o homurtuya ihtiyacınız var. Ve Carrie için mükemmel bir sörf arabası, öyle değil mi? Onun istediği gibi. Elvis'in yapacak bir şeyi yok. Bu uygun bir rüya arabası. Şu anda içinde olmak benim için neredeyse bir rüya. Şimdi biliyorum günümüz piyasasında bunlar çok ama çok rağbet görüyor. Ve tek boynuzlu atlar gibi ortaya çıkıyorlar. İnsanlar onları satın alma ve onlara tutunma eğilimindedir. Ve bunun için 7000 sterlin istiyorsa bunun sürüş şekli, orijinal özellikleriyle görünüşü her bir kuruşuna sahip olabilir. Her kuruşuna değer çünkü. Bu gerçekten iyi bir araba. Jamie, çok iyi sürdüğünü söyleyeceğim.
0: Güzel, ben
5: sana teklifte bile bulunmayacağım. Ben sadece arabayı istiyorum. 7000. Kendin için bir
0: çok
5: anlaşma yaptın.
0: Ederim.
5: Harikasın. İşte bu kadar. Bunu başardık. Ben ve Elvis, Carrie için rüya gibi bir araca sahibiz. 1980'lerin bu muhteşem Nissan petrolünde gidip sahil şeridini keşfedebilir. Ve sadece 7000'e. Vay canına, ne araç ama, harika. Hadi bu rüya arabasını Carrie'ye götürelim ve o kızı çok ama çok mutlu edelim. Carrie bana bu hafta sonu önemli bir sörf yarışması olduğunu söyledi. O yüzden gidip Elvis'i alacağım ve arabaya atlayıp sahile giderek ona sürpriz yapacağız. Büyük olay.
9: Dostum, tam bir tank gibi, bayıldım.
5: Öyle mi?
9: Evet, harika. Tamamen evet. İkonik şekil ve stil.
5: Bundan çok memnunum. Onu hemen bulduk. Söylememe izin ver çünkü bunu bugün Carrie'ye teslim etmeliyiz, tamam mı?
9: Evet, onunla tanışmak için sabırsızlanıyorum.
5: Bu nedir? Orada neler oluyor?
9: Hadi ama o bir sörf öğretmeni. Deniz kenarındayız. Islanmak için iyi bir fırsat. Seninki nerede?
5: Yıkamada. Kimse beni ıslak elbiseyle görmek istemiyor. Harika
9: diyeceğim.
5: Değil mi?
9: Gerçekten
5: şansıma
9: çok
5: gerçekten
9: sürüyor,
5: çok kolay. Ve bilirsiniz bu yolda giderken hissedebileceğiniz yarı süspansiyona sahip olsa da orada. Çünkü isterseniz sadece gidip ziyaret etmekle kalmaz, manzarayı da izleyebilirsiniz. Gerçekten harika. Çok çok iyi.
9: Carrie'nin bununla yapmak isteyebileceği tam olarak bu değil mi? Teslim ettiğimizde yüzünü görmek için sabırsızlanıyorum.
5: Yapmanı istediğim şey beni bırakman ve sonra köşeyi dönüp gideceksin. Ve sana
9: tamam.
5: Küçük bir işaret
9: bu
5: vereceğim.
9: Bu çok heyecanlı.
5: Artık heyecan tavan yapıyor. Bu araba Carrie'nin hayatını değiştirebilir. Umarım onu sever. Carrie?
10: Mike.
5: Nasılsın?
10: Merhaba.
5: Seni görmek harika.
10: Seni de.
5: İyi misin?
10: Gerçekten iyi, teşekkür ederim.
5: Harika. Bugün gibi güzel bir günde orada dalgaların içinde olacağını düşündüm.
10: Evet, güzel değil mi? Ama dalgalar çok büyük değil.
5: Arabasız nasıl durabildin? Çünkü arabam bendeydi. O halde nasıl dolaşıyorsun?
10: İlginçti.
5: Senin için zor mu?
10: Otobüsler, trenler.
9: Onları görebiliyorum. İşte başlıyoruz. Bu iyi olmalı.
5: Geri, bu senin hayalindeki araba.
10: Aman Tanrım.
9: Merhaba.
10: Merhaba.
9: Sen Keri olmalısın.
5: Bu Elvis.
9: Nasılsın?
10: Merhaba, tanıştığımıza memnun oldum.
9: Nasılsın, ne düşünüyorsun?
10: Vay canına, bu titriyorum, bu harika.
5: Yapma, yapma, titreme. Onu sevdin mi?
10: Evet.
9: Bu harika değil mi?
10: Vay canına.
9: İçinde olduğum için bunu söyleyebilirim. Direksiyon başında olmak çok güzel.
5: Keri, hayalindeki arabaya sahip olmak senin için ne ifade ediyor?
10: Bu inanılmaz. Yani artık sörf gezilerine gidebilirim, kampa gidebilirim. Her şeyi yapabilirim.
9: Ve ulaşılması zor yerlere gidebilirsin.
10: Evet.
5: İçine
10: evet.
5: Gir.
9: Ve
5: hadi.
9: Yeni sörf noktaları bulabilirsin.
5: Ne düşünüyorsun? Söyle. Bu güzel mi? Beğendin mi?
10: Vay canına.
5: Harika değil
10: evet.
5: Mi?
10: Evet.
9: Ve onun kaç kilometrede olduğuna bir bak.
10: Vay canına, yaklaşık 70.810 kilometre.
9: Evet. İnanılmaz.
5: Ve bu gerçek, yani 1983, yani yeni bir araba gibi gidiyor. Doğru şekilde maceraya gidebilirsiniz. Ayrıca içini ölçtüm. Tam dediğin uzunlukta bir sörf tahtasının sığacağından emin oldum.
10: Bu inanılmaz. Ben buna inanamıyorum.
5: Gördün mü? Bu harika.
9: Bize verdiğin Toran'dan çok daha iyi.
5: Evet.
9: Ama senden dönerken neye bozulduğunu biliyor musun? İlk gün gidip onu kurtarmam
5: yapma,
9: gerekiyordu.
5: Yapma, oraya gitme bile. Oraya gitme. Geri, bu senin hayalindeki
10: çok
5: araba.
10: Çok teşekkür ederim. Bu,
9: rica
10: bu harika. Teşekkürler.
5: Keyfini çıkar. Ama sen gitmeden önce bizim için yapman gereken bir şey var. O da ona sörf dersi vermek. Olur mu? Kabul eder misin?
10: Bugün biraz düz ama bir paddleboard'um var.
9: Ya sen?
10: Evet.
9: Gerçekten mi?
10: Evet.
9: Kesinlikle, arabada mayon var.
10: Mükemmel.
5: Keri hayalindeki arabayı ve yoluna çıkan tüm muhteşem maceraları o kadar hak ediyor ki. Artık kendi rüya arabası var. Güneş, deniz ve başarı dolu gerçekten güzel bir gün oldu. Daha ne isteyebiliriz ki? Ve bu sadece günü daha da güzelleştiriyor.
10: Merhaba Mike ve Elvis. Bana hayalimdeki arabayı aldığınız için çok teşekkür etmek istiyorum. Kesinlikle mükemmel. Beni sahile götürmek için tüm eşyamı içine sığdırabilirim. Ve işte sörf yarışmasındayım. Ben bunu yaptım ve harika bir iş çıkardığınız için size teşekkür ediyorum. Teşekkür ederim.

0: Kredi hangi kredi diye aranır? Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu çıkar. Siz de hemen hangi krediyi indirin, faizsiz 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını yakalayın.
1: Hangi kredi? Otel harika.
2: Evet ve geceliği sadece 13.500.
3: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
1: Trivago'ya bakmalısın.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
5: Servis geldi. Çantam hazır mı?
6: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50.000 TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu, karar anında yanında.
1: Otel harika.
2: Evet ve geceliği sadece 13.500.
3: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
1: Trivago'ya bakmalısın.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
7: Yeni Disk Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla double sos, double lezzet. Yeni Disk Double Antep Fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza.
8: Geceliği 4200 lira.
9: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
7: Trivago.
10: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
11: Trivago'da da var. Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum. Trivago'da o da var.
4: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
8: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
11: Tekrar söylememe gerek var mı?
4: Otel mi? Trivago.
12: Magnum koleksiyonunun en yeni parçası Magnum Sandviç Badem. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan az. Magnum, pas peşindeysen.
8: Geceliği 4200 lira.
9: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
11: Trivago.
10: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
11: Trivago'da da var.
9: Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum.
11: Trivago'da o da var.
4: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
8: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
11: Tekrar söylememe gerek var mı?
4: Otel mi? Trivago.
13: Yakıt alacağız yine, yandık.
14: Hadi kredi kartıyla akaryakıt cep yakmıyor yalnız. Bu kartla istediğin tüm istasyonlarda yakıt ödemelerinin %5'i kartına iade.
15: Kredi kart

0: Kaliforniya'yı kasıp kavuran orman yangınları...
1: Tehlike çok.
2: Burayı hemen tahliye etmemiz gerek.
3: Olamaz ne?
2: 10 dakika içinde.
0: Kırsalda yaşayanları tehdit ediyor.
1: Hava çok sıcak ve yangın çok hızlı yayılıyor.
3: Bu gerçekten dehşet verici.
1: Bu yangın her şeyi yok edebilir.
0: Kırsalda yaşamak zor. Yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.
4: Arkadaşlar, bu yemek bizim için çok önemli.
5: Evet şef.
4: Bu yemeğin lezzetli olması yetmez.
6: Doyurucu da olmalı.
5: Tamam şef.
4: Her bir porsiyon adil olmalı.
5: Evet şef.
4: Bu sofrada hepimizin tuzu olmalı, değil mi?
7: Evet şef.
4: Burada yapacağımız her yemek gönlünüzden kopmalı, gönüllere ulaşmalı. Hazır mıyız?
5: Evet şef.
8: Kızılay'ın 81 ilde 81 aşevi projesiyle Türkiye'nin mutfağını birlikte büyütüyoruz. Yapacağın bağışlarla kendi başına yemek yapamayan engelli, hasta ve yaşlılarımızın iyilikle dolu sofralarında
4: senin de tuzun olsun.

0: Yavaş.
1: Hadi bakalım.
0: Biliyorum, sakin ol. Philadelphia'nın biraz dışında Leverack malikanesindeyiz. Bunun fiyatı 7500 dolar. Tabii tamamını çıkarabilirsin.
2: Herhangi bir hasar vermeden nasıl çıkaracağımızı çözmeye çalışıyoruz. Yolunda gittiği söylenemez.
3: Bravo çocuklar. Küvet doğurmak gibi değil mi? Bunu bir sehpaya dönüştüreceğiz. Genellikle öfke sorunum yoktur. Burada böyle kurtarılır millet.
4: Amerika'da tarihi binalar her gün birer birer yıkılıyor ve içindekiler sonsuza dek yok oluyor. Tabii Mike ve Robert...
0: Aşağı indir.
4: Daha önce ulaşmadılarsa. Buldukları hurdaları kurtarıyor, restore ediyor, dönüştürüyor ve satıyorlar.
3: Değeri durmadan yükseliyor.
4: Hurda bizim işimiz.
0: Merhaba.
3: Jack. Rural Raid'de içi eşyayla dolu bir deposu olan Jack adında bir adam var. Keşif yapmak için oraya gideceğiz. Yapmak istediğimiz birkaç şey var. Oradan bazı parçalar almak istiyoruz. Eminim
5: evet,
3: bir şeyler buluruz. Asıl mesele kendim kontrol edeceğim.
5: Yanınızda
3: bugün
5: değil
3: yanımda
5: mi? Güzel
3: Robert
5: o yok. Halde iş bağlayabiliriz.
0: Sana haber tamam. Veririz. Teşekkürler.
3: Hadi bakalım aramaya başlayalım. Özellikle aradığım bir şey yok. Masalarla ilgiliyim. Bu benim hep ilgimi çekmişti. Yani her zaman bulmaya çalışırım.
6: Bir masaya.
3: Biri masa dedi. Hurdalar benimle konuşmaya başladı. Burada bir sürü eşya var. Çeşit çeşit. Hepsi birbirinden farklı eşyalar ve bir anda gözünüze çarpıyor.
0: Şuna bir bakar mısın? Deponun arkasında en diplerde
3: dört dümeni
0: olan
3: vardı.
0: At arabası gibi bir şey vardı. Stella bunu çeker.
3: Köpek kızağı olabilir. O bir köpek kızağıydı.
0: Hem de iki tane.
3: İkisini de alalım. Bu işi bağlayalım. Hey Jack. Bunun için 30 dolar düşünüyorum. Bunun için de 50.
5: Bilemedim. Bu çok iyi bir parça.
3: Sende bir depo dolusu çok iyi parça var Jack. İkisine 100 diyelim mi?
5: 100 dolar.
3: 100'lük.
0: Bundan yukarı çıkarsam başka yere gitmek zorundayız.
3: Hayır, başka bir yere gitmek
5: üstelik
3: istemiyorum. Almaya çalışıyorum.
5: Üstelik geldim.
3: Aynen öyle.
0: Doğru.
5: Pekala.
3: Tamam mı?
5: Tamam.
3: Anlaştık mı?
5: Anlaştık.
3: Çok iyi anlaşma dostum. Teşekkür ederim. Jack'le iş yapmak keyifli. Buraya tekrar gelebilmek istiyorum. Dostluğumuzu sürdürmek istiyorum. Atölyeye geri gideceğiz. Eşyaları masanın üzerine
0: teşekkür
3: koyup...
0: Teşekkür ederiz.
5: Rica ederim.
0: Çok hoş kırmızı bir araba getirmişsiniz.
3: Rural Retreat'ten aldık. Üstelik gerçek bir antika.
0: Planınız nedir?
3: Biz bunu bir sehpaya dönüştüreceğiz.
0: Ha çok iyi. Ama Philadelphia...
3: Evet, pekala.
0: Bugün... Bu eski ev. 1892 ve 1917'de yeniden inşa edilmiş. Ünlü bir mimar yapmış. Ne yazık ki yıkım hazırlıkları yapılıyor. Ama içinde hala harika şeyler var. Çok güzel gömme küvetler, birçok panelli odalar mevcut. Çeşmeler ve her türden güzel sütunlar var. Sanırım öğleden sonra hareket ederiz.
3: Tamam.
0: Hazırlığınızı yapın tamam mı? Tamam. Hadi dostum.
3: Tamam. Pensilvanya'dan Heartland Hurdacılık adlı bir yerden aradılar. Alışılmışın epey dışında bir malikaneleri varmış.
7: Orası sanırım 20 yıldır kullanılmayan bir ev. Ve orayı doğayla geçirmiş. İşe biz el atıyoruz.
5: Evet.
3: Pekala. İşe önce bu odadaki lavabo ve küvetten başlıyoruz. Tay Grayson ve ben ikinci kattan başlayacağız. Robert ve ekibi tavan arasına çıkıyor.
0: Darbeli matkapla fayansları sökmeye başlayalım. Belki bir miktar fayans toplarız. Güzel bir fayans. Fiyatı 1200 dolar. Orası kesin. Asıl sorun çıkarmak. Bu oldukça zor.
8: Ben çekiçle çalışacağım.
7: Gömme küvetleri olduğu için etrafına fayans döşenmişti. Ama Tay ve ben hakkını vermem gerek çünkü şu fayansı kurtarmaya çalışalım. Zaten sökeceğiz dedi.
8: Kolayca sökülüyorlar. Sıvası hemen çıkıyor ki bu da yeniden kullanım için başka bir şey yapmaya gerek yok demek. Böylece satışını yapmak daha kolay olacak. Aslında işe yaramadığı sürece planımızın bir parçası değildi ama işe yarıyor.
7: Bizde mi?
8: Bizde.
7: Güzel.
8: Burada bir tane daha var.
7: Kolayca söküldüğünde ve arkasındaki sıva dökülünce gerçekten harika bir duygu yaratıyor.
2: Evet burada.
7: Bunun için her türden aleti kullandı. Fayansı kurtarma girişimi falan görmedim balyozdu. Ben.
2: Aşağı indiğimde elimde koca bir balyoz vardı. Hepsini hemen
7: evet,
2: söktü.
7: Evet, fayanslarda çok işe yarıyor.
0: İşte aradığımız çekiç bu. Bence yeniden inşa ederiz.
3: Yeniden inşa ederiz.
0: Evet, evet. Eskisinden daha iyi olur, evet.
8: Aa, evet.
7: Hissettim.
0: Tavan arasını ve ikinci katı tamamladık. Düşündüğümden 2 saat kadar uzun sürdü ama tamamladık. Bütün küvetleri söküyoruz, hepsini aşağı indiriyoruz. Üzerinde Mike'ın çalıştığı bir küvet daha var. O da dar bir alanda.
3: Bravo çocuklar.
0: İşte bu.
3: Küvet doğurmak gibi değil mi?
2: Küveti söktük ama kendi yöntemimizle.
0: Şu anda Philadelphia'da Lavrock malikanesindeyiz.
8: Buydu işte.
0: Bu evde aşağıdan yukarıya, yukarıdan aşağıya sıkı çalışma yaptık. Şimdi sıra büyük odalara geldi.
8: Bunun büyük bir bölümü bu taşın arkasında. Tam arkasında.
3: Tamam, arkada bir çıkıntı var mı? Biz buraya mermerli oda diyoruz. Muhtemelen kış bahçesiydi. Çok hoş mermerden çeşmesi ve bu güzel bronz kapılar var. 2 kanatlı kapılardan. Gerçekten çok güzel donanımları olan panel aydınlatmalar var. O dönemde bronz seçkin bir metaldi.
8: Güzel.
3: Aha, işte oldu.
8: Gayet iyi oldu.
3: Bu tür şeyler artık pek rastlanmıyor. Oldukça pahalıdır. Bu kapıların tanesini $1000 bile alamazsınız. O denli ender bulunur.
8: Bronz kapıları dışarı çıkardık. Ayrıca evin başka bölümlerine açılan ve bu kapılara benzer ebatlarda ahşap olanları da vardı. Çok iyi donanımları olan ve aynı tarzda kapılardı.
3: Kapılar şişmiş. Ahşap kapılarla ilgili sorunum şişmiş olmaları. Bu yüzden kapıya zarar vermeden nasıl kurtaracağımı düşünüyorum. Diğer kapıları sorunsuz söktük. Bu da sorunsuz olur diyorum.
8: İşte bu patron.
3: Ama belli ki olmadı. Aklımdaki şey bu değildi.
0: Gördüğüm en berbat şeydi.
7: Şişmişse kıralım.
3: O şeyi 45 derece açıyla yanlış yöne çektim. Bir hurdacı için utanç verici. Bilmem gerekirdi. Her zaman menteşe tarafından çekmek gerek.
0: Kırılan sadece cam olmamış.
3: Biliyorum.
0: Sanırım oradaki kapılarla yetinmemiz gerekecek. Sana bol şans.
3: Utanç vericiydi ama olur öyle. Herkesin başına gelir. Fakat benim başıma geldi.
0: Yemek odası boydan boya ceviz kaplamaydı. Çok güzel oyma işlemeler ve karton piyerler vardı. Farklı parçaların hepsi çok iyi kasalardan imal edilmişti. Bu panellerin çoğunu kurtarmaya çalışalım. Süslemelerin bir kısmını da tabii. Özellikle de kapı oyuklarını da, özellikle de şu büyük sürgülü kapıyı ve şömine rafını. Panellerin nasıl monte edildiğini çözmem gerek. Yani işimiz epey çok. Durum pek iyi değil, vay canına. Ne kabus ama.
7: Oh.
0: İşte oldu. Yapmak istediğim şey bu değildi. Etrafındaki zemin döşemeyi sökmeye kalkarsak ne olur görelim.
2: Bu iş keşfe dayalı. Nasıl parçalayacağımızı anlamaya çalışıyoruz. Tabii ona zarar vermeden. Çünkü Robert burada. Gün boyu sürecek bir proje ve biz günü yarıladık bile. Yani çok iyi gitmiyor.
0: Buradaki durum pek iç açıcı değil. Tüm adımları teker teker geçip üstteki süslemeleri çıkartacağız. Ardından panelleri gevşeteceğiz. Evet. Yarına sarkmayacak olsa dahi gün boyu meşgul edecek bir iş. Fiyatı yaklaşık $20,000. Yani tamamı.
2: 20 bin papel mi? Güzel.
0: Acele etmeliyiz.
2: Evet öyle.
0: Çünkü sen ucuz değilsin Ted.
3: Teyle benim işim keyifliydi. Dışarıdaydık, hava mükemmeldi. Ve biraz kargaşa yaratmak zorundaydık. Bahçe köşkündeki sütunlara ulaşmak için alanı temizlemem gerekiyordu. Önce yukarı kaldıracak, sonra geri gideceksin.
8: Bu alanın önünü açmaya çalışıyoruz. O sarmaşıkların kalını şu kadar.
3: Buradaki bitkiler her yeri kaplamış. Hepsi birbirine geçmiş halde. Ve terasın bir bölümünü ele geçirmiş.
0: Evet, onları temizlemeye başladınız.
3: Temizlemeye başladık.
0: Evet, mükemmel.
3: Alata bağlayıp çekiyoruz. Hmm. Genelde işe yaradı. Bekle, bekle.
8: Binanın neredeyse tamamını kaplamış, binayı da çekiyor. O sütun yerinden çıkıyor ama ona ihtiyacımız var. Bu yüzden kaldırmaya çalışıyoruz.
3: Sakın çekme, biraz it.
8: İtiyorum. Ceviz kaplama oda konusunda ben pek de hevesli değildim. Açıkça söylemeliyim.
3: Hayır, ben...
0: Tamam. Bir yere koyalım. Parmaklarınıza dikkat.
3: Evet, tamam.
0: Tamam. Program fazla sarkmadı. Sanırım iki saat çıkaralım. Kadar gerideyiz.
3: Evet.
0: Şu anda çeşme üzerinde çalışmalıyım ama yine de yarın burada olacağım. Bu da 4 saat gecikme demek ve gayet iyi. Bu 7500 dolar demek. Tabii hepsini sökebilirsem. Zira sökülmek üzere tasarlanmamış.
7: Olamaz. Ayağına mı çarptı?

0: Geceliği 4200 lira.
1: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
2: Trivago.
3: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
2: Trivago'da da var.
4: Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum.
2: Trivago'da o da var.
5: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
0: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
2: Tekrar söylememe gerek var mı?
5: Otel mi? Trivago.

0: Biskolata'dan yeni bir keşif. Ice and Fire. İçi alev alev muz dolgusu, dışı buz gibi çıtır badem parçaları ve yoğun çikolata. Biskolata Ice and Fire. Bak dolaba, ısır.
1: Geceliği 4200 lira.
2: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
3: Trivago.
4: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
3: Trivago'da da var.
5: Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum.
3: Trivago'da o da var.
6: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
7: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
3: Tekrar söylememe gerek var mı?
6: Otel mi? Trivago.
8: Arçelik Futbol Bayramı'nı kahve keyfiyle sunar. Üstelik büyük ekranda sunar. Şimdi Arçelik televizyonlarda 12.999 liralık Imperium Barista Espresso makinesi hediye. Siz de turnuva heyecanını büyük ekranlarda kahve keyfiyle yaşayın. Arçelik'le Futbol Bayramı'na tam kadro hazır olun. FIFA Dünya Kupası hediyeleri Coca-Cola, Fanta ve Sprite kapaklarında. Panini kartları ve binlerce hediye için daha da indir. Kapaklardaki kodu gir ve hediyeleri kazan.
1: Geceliği 4200 lira.
2: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
3: Trivago.
4: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
3: Trivago'da o da var.
6: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
9: Güzel ama kesin pahalıdır deyip fiyat sormadan vazgeçmek mi? Tak tak konuşuyoruz. Önce Atasa'ya gidin, sonra karar verin. Yılın beklenen Kırlanta ve Allianz kataloğu şimdi iddialı fiyatlarla Atasay mağazalarına geldi.
10: Klasik Otomobil Restorasyonu'nda 4 yılın sonunda artık her şey tıkır tıkır işliyor.
11: Evet.
12: Aman tanrım.
13: Richard Hammond'ın atölyesi yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te. Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle Pazar 18.20'de D-Max'te.

0: Tehlike çok büyük.
1: Burayı hemen tahliye etmemiz gerek.
2: Olamaz mı?
3: Hava çok sıcak ve yangın çok hızlı yayılıyor.
4: Kırsalda yaşamak zor. Yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.
5: İkinci gün.
6: Pekala Tey.
7: Hala buradayız.
6: Hala buradayız. Daha önce de bir sürü sütun ve kiriş söktük. Bunlar genelde olduğundan daha ağır. Biri bir ton kadar. Hepsi oymalı kireç taşında. Daha önce söktüklerimize hiç benzemiyor. Sütun başlarına dikkat etmeliyiz. Tek başlarına bile hepsi ağırlar. Bu tarafa doğru eğersek yumuşak toprağa düşerler ve sorun olmayabilir. Peki sence bunu... Mike Hart sökme konusunda bize fikir verme nezaketinde bulundu. O bir hurda ve yıkım ustası. Eşyaları kurtarmanın ne demek olduğunu anlayan biri. Yanımızda yaptıklarımıza göz kulak olması çok iyi. Hepsini birleştireceğiz, yukarı kaldıracağız. 10 santim kadar kaldıracağız. Yani 10 santim kaldıracak kadar keseceğiz, kısaltacağız. Böylece sütunları teker teker sökmemiz mümkün olacak. Yavaş!
7: Biliyorum, sakin ol. Ben de. Bunu daha önce de yaptık ama birebir aynı değildi tabii. Ama fizik değişmez. İkinci bir kayışla bağlayabiliriz.
6: Evet.
7: Yatay olarak taşırım.
6: Aynı şekilde bunu tekrarlayalım.
7: Evet, bence de.
6: İlk sütunu söktükten sonra süreci çözdüğümüzü anladık. İşlemi tekrarlayacağız. Bir sütunun gerçek değeri 5000 civarında. Sanırım çift halinde satacağız. Şu anda bahçe sütunu olarak kullanılıyor. Bunlarla bir kameraya yapılabilir. Burası zamanında çok güzelmiş. Kendinizi sıcak bir yaz gününde kameriye altında otururken hayal edebilirsiniz. Elinizde bir içecekle ve atıştırmalıklarla birlikte.
7: Bunu hepsini sökmeden önce düşünmeliydik.
8: Robert'la ben mermerli odaya geçtik ve çeşme üzerinde çalışmaya başladık. Bugünün son işi bu. Robert ve ben bitireceğiz. Diğerleri kamyona yüklemeye başladı bile. Zamanlamayı tutturabilirsek yüklememiz gereken bir şey kalmayacak.
9: Oda panellerinin tamamı büyük ve kalın mermerlerdendi. Hepsi metal kancalarla asılmış ve istiflenmişti. Kolayca sökülmeyen tek şey çeşmeydi. Hem çeşme hem de parçaları mermerden yapılmıştı.
8: Kaplan kıpırdıyor. Yani aslan sanırım.
9: Değeri 7500 dolar olabilir. Hepsini sökebilirsem. Üzerinde bir sürü çatlak var. Her şey bittikten sonra elimizde ne kalacak bilmiyorum.
8: Çok iyi Robert. Aslan baş tek başına.
9: Çok zor değil mi? Aslan sökülmek üzere tasarlanmamış bir parça.
8: Alet iyi mi?
9: Düz olsa daha iyiydi.
8: Olamaz. Ayağına bir şey oldu mu? Ayağına mı çarptı?
9: Daha beter.
8: Oradan kaçmak istedim. Bundan sonra olacaklar için yakınlarda olmak istemedim. Sorun yok.
9: Evet, sorun yok.
8: Ayağın iyi, değil mi?
9: Parçalar adeta binlerce parçaya bölündü.
8: Biri burada da olabilir.
9: Düşen çanak yerle bir oldu denebilir. Tamam. Utanç verici. Orada işinizi yapmaya çalışıyorsunuz ve...
6: Neden bahsettiğini bilmiyorum.
10: Bak Robert.
8: Bak.
10: Belli bile olmuyor.
9: Ona ihtiyacım vardı.
8: O anda Robert'ın duygularını hissedebiliyordum. Zor bir gündü. Amacına ulaşmak üzereydi. Birkaç parçayı toplayalım çaresizliği yaşıyordu. Yani gerçekten tam
10: ama topladık.
8: Anlamıyla.
10: Küçük parçaları topladık. Hey Robert, burada bir parça
9: teşekkürler.
10: Var.
9: Teşekkürler.
10: Al bakalım.
9: İyi bir parça ibadı oldukça
10: gayet
9: iyi.
10: Gayet iyi.
9: Evet. Neden farksız? İşte fiyasko oldu. Böyle bir şey. Onarılabilir tabii. Ama yine de iyi değil.
8: Robert'ın kırılan kalbinin parçalarını topluyoruz. Çok üzücü.
6: Kendini affetmen gerek Robert. Endişelenme. Maaşından keseriz olur.
9: Proje baştan aşağı gerçekten harikaydı. Hele böyle bir evde çalışmak. Bu türden evlere pek rastlamıyoruz. Hele bizim mahallemizde buna benzer evler yok.
6: Zaten bizi yakıştırmazlar. Öyle.
9: Ama istediğimiz harika şeyleri alabilmek muhteşem bir fırsattı. Oldukça karlı çıktı.
6: Bence de. Merhaba dostum.
7: Merhaba.
6: Nasıl gidiyor?
7: İyi. Atölyeye dönmek güzel.
6: Evet, zor bir işti. Orası kesin ama bu şeyin olduğu gibi durduğunu görmek gayet güzel.
7: Evet ama kendi kendine düzelmemişti.
6: Bu yüzden biraz şefkat göstermeliyiz. Bu Rural Retreat'ten geldi ve biz bunu bir sehpaya dönüştüreceğiz. Bu bir tekerlekli kızakmış ama kimse kızak olarak kullanmak istemez. Buna tekerleklerin üzerine gelecek şekilde ayaklar yapmalıyız,
7: evet,
6: ve yeni bir gövde oluşturmalıyız. Üstüne cam yerleştireceğiz. Yük vagonundan arta kalan,
7: tamam,
6: bir sürü şey var. Ben dışarı çıkıyorum. Sen akslar üzerinde çalış.
7: Tamam.
6: Ayakları yapmak için parça bulmam gerek. 10 yıl kadar önce aldığım ve elimizde kalan eski bir İtalyan yük vagonundan eriyen demirler vardı. Eriyen derken çürümüş metali dökülmüş anlamında söyledim. Pekala. Hadi çık şuradan. O şeyi çıkarmak için biraz hırpalamam gerekiyordu. Beni epey zorladı.
7: Öfkeyle tereyağı çalkalıyormuş gibi görünüyordu.
6: Biliyorsun, genellikle öfke sorunun pek yoktur. Burada böyle kurtarılır millet. Şuna bakın. İşte oldu. Ben hiçbir şeyi çöpe atmam asla. Bazıları buna istifçilik der. Ben kaynak yönetimi diyorum. Aslında bunlar yaprak yaydı. Bunlar aksı iskeletin kalan kısmına bağlayan parçaya tutturulmuştu. Bu çok kaliteli bir metal. Buna işlenmiş demir ya da ham çelik diyoruz. Kesmek kolay olmadı. Çok iyi bir parça. Tamam dostum.
7: Merhaba.
6: Yük vagonu artıklarını getirdim.
7: Tamam. Oldukça ilginç.
6: Bunları kesebilirim. Sonra ahşabı bunun üzerine cıvatalayabiliriz.
7: Tabii.
6: Güzel.
7: Bu arada torna atölyesine gittim. Yeni aks yaptım.
6: Tamam.
7: Tekerleklerin yalpalamaması gerekiyor. Bunu yapmanın tek yolu da yerine kaynak yapmak. Bu işe yarar ama dönmezler. Bence tekerleklerin hareket etmesi daha havalı bir özellik olur. Ha, B planıysa eski aksları sökmek ve yerlerine yeni akslar takmak ve göbek kısmına kaynak yapmak. Bu da başka bir yol.
6: Hazır olun millet. Şimdi kaynak yapmalıyım.
7: Kulağa pek hoş gelmiyor.
6: Öyle. Ben kaynak gerillasıyım.
7: Fazlası daha
6: iyi. Fazlası daha iyi. Şimdi bunu biraz temizlemeliyim. Yükseklik bakımından gereken yere yerleştireceğiz. Yaklaşık 7,5 santim yukarıda olmalı. Sonra seviyeye göre boyut vereceğiz. Altında ne olursa olsun seviyemiz bu olacak. Şuna baksana. Muhteşem oldu. Üstüne cam koyana dek anlayamamışım.
7: Büyük bir fark yarattı. İskeleti üzerine yerleştirdik.
6: Altındaki
7: ve
6: ayraçlar da çok,
7: evet,
6: iyi olmuş.
7: Fazla yalpalamaması için aks kısmını yeniledik.
6: Evet.
9: Proje baştan sona muhteşem oldu. Harika görünüyor. Ebatları tam yerinde. Çok iyi.
6: Çok iyi ebatta bir sehpa oldu. Rustik bir kulübede mükemmel görünecektir. Tebrikler. Sonuç,
7: evet,
6: harika.
7: Teşekkürler. Görüşürüz.
6: Burada cidden yoğun bir hafta geçirdik.
9: Ketin geçti.
6: Evet, küvetleri aldık.
9: Evet, evet, Philadelphia'dan. Dönmek küvetler gerçekten müthiş ama söktüğünüz sütunlar var ya, bence en değerli olanlar onlar. Sürgülü kapılar da şahaneydi. Odadaki her şey harikaydı ama sürgülü kapılar.
6: 4 tekerlekli de var. Rural Retreat'ten aldığımız 4 tekerlekten bir sehpa.
9: En iyi işlerimizden biriydi.
6: Bütün işlerimiz iyiydi.
9: Masa işini biliyorsun Mike.
6: Evet.
9: Masa dünyası. Burada masa dünyasındayız.
6: Ziyaretimize
9: i̇şte
6: gelin.
9: İşte kral.
0: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink satla bir dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur.
2: Geceliği 4200 lira.
5: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
11: Trivago.
12: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
11: Trivago'da da var.
13: Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum.
11: Trivago'da o da var.
14: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
15: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
11: Tekrar söylememe gerek var mı?
14: Otel mi? Trivago.
16: Haydi gel. Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
17: FIFA Dünya Kupası hediyeleri Coca-Cola, Fanta ve Sprite kapaklarında. Panini kartları ve binlerce hediye için daha iyi indir. Kapaklardaki kodu gir ve hediyeleri kazan.
2: Geceliği 4200 lira.
5: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
11: Trivago.
12: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
11: Trivago'da da var.
13: Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum.
11: Trivago'da o da var.
14: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
15: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
11: Tekrar söylememe gerek var mı?
14: Otel mi? Trivago.
18: Biskolata'dan yeni bir keşif. Ice and Fire. Bak dolaba, ısır.
2: Geceliği 4200 lira.
5: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
11: Trivago.
12: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
11: Trivago'da o da var.
14: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
19: 6-12 Haziran arasında Bim'de lezzet efsane basmati pirinç 189 lira yerine 175 lira. Saban iri kuru fasulye 82 lira 50 kuruş yerine 74 lira 50 kuruş.
2: Geceliği 4200 lira.
5: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
11: Trivago.
12: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
11: Trivago'da da var.
13: Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum.
11: Trivago'da o da var.
14: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
15: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
11: Tekrar söylememe gerek var mı?
14: Otel mi? Trivago.
20: Vay toplantılar.
21: Vay ödevler.
22: Vay bu işler.

0: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava. Vay vay vay vay vay vay, Domino's'um hoş
1: geldin. Birçok insan bunun gibi yerlerde sadece kaos görür. Ama takımımla benim gördüğüm şey...
2: Bana bunun gerçek olduğunu söyle.
1: Bir fırsat.
3: Tozlu Servet yeni bölümüyle bugün 18.30'da D-Max'te. Kaliforniya'yı kasıp kavuran orman yangınları...
4: Tehlike çok büyük.
5: Burayı hemen tahliye etmemiz gerek.
6: Olamaz ne?
5: 10 dakika içinde.
3: Kırsalda yaşayanları tehdit ediyor.
7: Hava çok sıcak ve yangın çok hızlı yayılıyor.
6: Bu gerçekten dehşet verici.
8: Bu yangın her şeyi yok edebilir.
3: Kırsalda yaşamak zor. Yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.
1: ...1920'lerden beri var olan Price Filler Machine mağazasındayız.
9: Şimdiden dükkanımızda kullanabileceğimiz küçük bir kamyon dolusu malzeme görebiliyorum. Burayı soyuyormuşuz gibi hissediyorum.
10: Burası bir yaratıcılık alanı olacak. Tüm bu yaratıcı enerji. Ben bir üreticiyim.
1: Toplanıp Rule Retreat'e gitmemiz gerekti.
11: Koleksiyonculuk yapıyordum. Kontrolden çıktı.
1: Aldıklarını satmıyorsan istifliyorsun demek.
11: Biri bende kalacak, siz de ikisini satarsınız.
1: Hepsini bana sat. Kiminin hurdası, kiminin hazinesi.
10: Evet öyle.
12: Amerika'da tarihi binalar her gün birer birer yıkılıyor ve içindekiler sonsuza dek yok oluyor. Tabii Mike ve Robert
10: biraz aşağı indir.
12: Daha önce ulaşmadılarsa. Buldukları hurdaları kurtarıyor, restore ediyor, dönüştürüyor ve satıyorlar.
1: Değeri yükselip duruyor.
12: Hurda bizim işimiz.
1: Köpek kulübesi olmaz mı?
10: Olabilir ama misafirlere itici gelebilir. Evet. Bence adına Black Dog diyebiliriz.
1: Merhaba, ne yapıyorsunuz burada?
13: Merhaba.
1: Burada ne işiniz var?
13: Olamaz, yanlış eve mi?
10: Yanlış ev mi?
1: Mülkü 15 yıl önce satın aldığımızda bu ev beraberinde geldi. 1904 yılında. 1906'da.
10: 1906.
1: İtalyan bir taş ustası tarafından inşa edilmiş.
10: Bir konuk evi bence en iyi seçeneğimiz. Ülkenin dört bir yanından Black Dog'u görmeye gelen insanlar var ve Black Dog deneyimini biraz olsun yaşamak istiyorlar. İşte bu evin amacı da bu. Benimle bir inşaat projesi yapmak. Büyük zevk.
1: Ben bunu hiç istememiştim.
10: Bir mutfakta çok fazla aşçı olursa sorun çıkabilir. Özellikle de bu iki aşçı.
1: Birlikte iyi yemek yapmıyoruz ama dışarıdan söylemeyi severiz.
10: Doğru. Şurası oturma odası olacak, buraya da mutfağı koyacağız. Tüm bu duvar, dolaplar, alt dolaplar ada tezgah olacak. Belki bir et pişirme tezgahı, belki Valley'deki o eski makineyi koyabiliriz. Altında da sepetleri koymak için raflar var. Biz tüm detaylar, kurallar ve yapının nihai tasarımlarını ayarlarken Mike burayı nasıl bitireceğimizi ve bittiğinde insanların ne göreceğini düşünüyor.
1: Bir ada mutfak yapacağız.
10: Işık armatürleri.
1: Işık armatürleri takacağız. Büyük odaya eğlenceli bir ambar kapısı yapacağız. Çok yoğunum. Röportaj için zamanım yok. Gitmem gerek. Burada başlayabileceğimiz 4 ya da 5 kapı var.
10: Evet.
1: Ne kadar erken o kadar iyi. Planlar sende. Bana bir kopyasını versene.
10: Emin misin?
1: Teşekkürler. Hadi gidelim. Kurtarmamız gereken hurdalar var. Price Filler Machine şirketindeyiz. Burası 20'li yıllardan beri var. Ve bu makine atölyesi sanayi devriminde bir standart belirledi. Binayı satın aldım. İçindeki ekipmanı değerlendireceğiz. Ve bazı yapılar için kullanabileceğimiz eşyaları alıp temizlemeye başlayacağız. Güzel şeyler arıyorum. Hala arıyorum. Biraz temizledikten sonra burayı... bir yaratıcılık alanına dönüştürmeyi düşünüyorum. Zanaatkarım ya da tamirciyim demenin Y kuşağı
9: çok eski bir
1: versiyonu.
9: Terim için yeni bir kelime.
1: Önce temizlememiz lazım. Evet. Çok dağınık.
9: Burayı soyuyormuşuz gibi hissediyorum. Kovayı doldur ve kaç.
14: Normalde eski çamaşır makinesinin bir tarafı sabun, diğeri durulama olur ama bunu saksı olarak kullanmışlar.
1: Buraya hak ettiği saygıyı göstereceğiz ve biraz daha ölçülü davranacağız.
10: Seninle gurur duyuyorum.
1: Biliyorum, biliyorum.
10: Seni böyle konuşurken duymak, bak neredeyse ağlayacağım yapmaya çalıştığın şey gerçekten takdire şayan.
1: Tarih benim için çok önemli. Oo.
9: Buradaki ana hat sistemi hala çalışıyor ve bu eski elektrik motoruyla çalışıyor. Bu motor bir ana şafta güç gönderiyor. Bu da devreye sokup çıkardığınız bir dizi başka makaraya gidiyor. Bu makine en az 100 yıllık olmalı.
1: Daha yaşlıdır.
9: 200 yıllık bir tahrik sisteminin çalıştırdığı 100 yıllık bir makine.
10: Hala çalışıyor olması çok şaşırtıcı. En çok umduğum şeylerden biri de Mike ve ortakları burayı devraldığında bu güç aktarma sisteminin kalmasıydı. Çünkü bunu bir müze dışında başka bir yerde yeniden monte etmek imkansız. Kurtarabileceğimi sanmıyorum. Orada ileri dönüşüm için bir sürü iyi malzeme var. Fazla çöp yok.
1: Kimin hurdası, kimin hazinesi.
10: Evet öyle. Bu harika. Nerede mi? Elini uzat. Öyle değil.
1: Ritim bende, ışık bende, yuvarlak bir...
10: Cam parçası.
1: Cam, evet. İşte oldu.
10: Evet, bitti.
1: Kaldırımda sohbet ederek mobilya yapıyoruz.
10: İşte bu yüzden burası bir yaratıcılık alanı olacak. Tüm bu yaratıcı enerjiyi insanı çıldırtır.
1: Robert.
10: Benim yaşam enerjimde bu...
1: Aklını kaybediyordum burada. Şimdi anlıyor
10: ben
1: musunuz?
10: Ben bir üreticiyim.
1: Robert içeri giriyor ve üretici oluyor.
10: Burası sihirli.
1: Evet, onu söylüyorum. Burası sihirli. Delilik bu. Bugün artık bağlanmayan veya kullanılmayan bu eski torna tezgahını buradan çıkarabiliriz.
10: Bunun için planın nedir?
1: Bu masa gibi bir şeyin temeli olacak. Bunu kapıdan nasıl çıkaracağımızı bulmamız gerekiyor ve uçurma becerilerim çok az olduğundan bir vinç yaratmamız gerekecek. Bu şeyin tepesinde muhtemelen 3-4 metrelik bir çelik kiriş var. Bunlar yapısal kirişler ve üzerlerinde ileri geri hareket ettirebileceğiniz taşıyıcılar var. Bu havaya kaldırma makinemiz olacak. Büyük torna tezgahını aşmak için onu yeterince yükseğe nasıl çıkaracağımızı bulmamız gerekiyordu. Orada duran 6 metrelik torna tezgahını arabalarla diğer tarafa taşıyarak dışarı çıkarabiliriz. Kiriş ve araba burada işe yaradı. Şimdi biraz dışarı kaydırın.
10: Evet, çünkü ters dönebilir.
1: Herkesin uzak
10: ucu
1: durmasını
10: istiyorum.
1: Ucu sana
10: doğru geliyor Grayson.
13: Tamam.
1: Tamam, orada dur.
9: Harika.
10: Başardık.
13: Binadan çıkardık. Çok heyecanlıydık ve herkes iyiydi. Sonra Tanrım, bunu nasıl götüreceğiz dedik.
10: Talihsiz bir gün.
13: Tamam. Şimdi yük kaldırma aracı gerekiyor ama öyle bir aracımız yok.
1: Şimdi.
9: Zincirli vinci almaya ne dersin?
1: Kaldırma zinciri, evet.
10: Buraya kadar geldik. Artık
13: evet.
10: Duramayız. Bunu başarmak için ne yapmalıyız
13: evet.
10: Diyebileceğiniz türden bir zorluktu. O sırada atölyenin bir parçası olan o küçük gezer vinç karşımızdaydı. Ve mükemmel bir şekilde işi
13: halletti. Evet. Evet.
10: Evet.
9: Tamamen yukarı çek.
13: Tamam. Engelleri kaldırayım mı Mike?
1: İlerle. Yok, yok. Zaten hareket ediyoruz.
10: Evet.
13: Vay canına. Harikaydı.
1: İyi şeyler yapmayı
9: harika
1: seviyorum.
9: Harika oldu.
1: İyi yeri seçtik. Devamı da gelecek. Eğlenceliydi.
10: Tüm bu makine atölyesine bakmak zorunda değildik iyi
1: evet.
10: ki. Başka işlerimiz var. Toparlanıp Retreat kasabasına gitmemiz gerekiyor.
1: Evet.
10: Evet, Jack'in evini seçtik.
1: Jack'in evini seçtik. Tarif edilemeyecek kadar çok eşyası var.
10: Endişe verici.
1: Pekala çocuklar.
9: Boyasına bayıldım.
1: Jack!
11: Mike, ne yapıyorsun?
9: Uzun zamandır görüşmeyen dostlar gibi.
11: Kocaman bir ekip gelmiş.
1: Tüm ekibi getirdim.
11: Köpek
1: nasılsın?
11: Yok değil mi? Yaşıma göre iyiyim.
1: Eğer satmıyorsanız ya istifliyorsunuzdur ya da koleksiyon yapıyorsunuzdur. Bence o hangisinden devam edeceğini bilemiyor.
11: 50 yıldır koleksiyonculuk yapıyorum. Artık iş kontrolden çıktı.
1: Başlayacağız. Ekibimiz 5 kişi, o yüzden ayrılacağız. Robert ve ben birlikte gideceğiz. Jack'i de bize o an fiyat vermesi için yanımıza alacağız ve sonra çocukları binanın diğer tarafına bakmaları için.
9: Yani dostlar gibi.
11: Kocaman bir ekip geldi.
1: Tüm ekibi getirdim.
11: Köpek
1: nasılsın?
11: Yok değil mi? Yaşıma göre iyiyim.
1: Eğer satmıyorsanız ya istifliyorsunuzdur ya da koleksiyon yapıyorsunuzdur. Bence o hangisinden devam edeceğini bilemiyor.
11: 50 yıldır koleksiyonculuk yapıyorum. Artık iş kontrolden çıktı.
1: Başlayacağız. Ekibimiz 5 kişi, o yüzden ayrıldık.

0: Satmayacak mısın?
1: Bak mavisi de
2: güzelmiş.
1: Var. Ne düşündüğüne göre değişir.
0: Burada
1: tabii.
0: Kutular var. Bunlara gözetleme penceresi deniyor. Camdan yapılmış. Kapı ve pencerelerde kullanılıyorlar. Bunları bir yatak başlığına ya da kapıya takabiliriz. Tanesi $5 mı?
1: 7,5 verirsen satarım.
0: Bana hiç şans vermiyorsun. Sadece lazım olduğu için bir iki kutu almam gerekecek. Havalı gibiler, sevdim. Beğendim.
1: Buradaki kasalar ve birkaç kasa daha antika aletlerle dolu.
0: Farklı şeyler
2: var. Çekiliş torbası gibi.
0: Evet. Evet öyle. Tüm kutu ne kadar?
1: Onlara fiyat biçmek istemiyorum.
0: Ha.
2: Bir kasayı ne kadara satarsın?
1: Kasa satmak istemiyorum.
2: Tamam.
0: Sıkı bir pazarlıkçı. Malları kolay kolay elinden çıkarmadı.
1: Arka bardaki gazoz çeşmesini gördünüz mü bilmiyorum ama Kuzey Carolina'daki en eski eczaneden çıkmış.
3: Ancak de bu sektördeki pek çok kişi gibi sahip olduğu her şeyi ne kadar ödediğini hatırlıyor ve ne kadara satmak istediğini biliyor. Bu yüzden sözünden pek dönmedi.
2: Tanesi $45 ya da üçü $120 nasıl olur?
1: Biri bende kalacak, sadece ikisini satabiliriz.
0: Birini saklamak mı istiyorsun?
1: Hayır.
0: Hepsini bana sat.
1: Bir tanesi bende.
0: Tanesi $40'dan bana iki tane mi satacaksın?
1: İki tanesini $80. Hayır, $80'dan fazla almam lazım. $90 diyebilirsin. $90 iyi, $100'dan
0: İki tane alıyorum. Bana üçünü de satarsan yaparım.
1: Hayır, iki tane satacağım.
0: Hala deniyorum, bir sürü harika eşya var. Jack eşyalarına çok bağlı. Bu bizim için iyi bir şey değil tabii. Gün bitmeden belki yarım kamyon eşya alabiliriz.
4: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
5: Ne?

0: Türkiye'nin dört bir yanında gerçekleştirilen bağımsız ölçümlere göre en geniş 5G kapsaması Vodafone'da.
1: Alperen, hadi gel bir liderlik selfiesi.
2: Tamam abi, gel çekelim.
3: Gel bir de story atalım.
4: Tamam abi, tamam.
3: Şimdi 5G kapsama liderliğimizi birlikte kutluyoruz. Hediye çarkında kazandığınız gigabaytları ona katlıyoruz.
5: Geceliği 4200 lira.
6: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
7: Trivago.
8: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
9: Trivago'da o da var.
10: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
11: Muhteşem bir atmosfer. İlk düdük çaldı. Heyecan dorukta. Serbest vuruş kullanacağız. Vurdu. Ve gol. İşte bu coşku, bu heyecan, bu gurur her şeyin ötesinde. Haydi Türkiye!
12: Uyandıralım! Ana vatanından lezzetleriyle Golf Royal Gurme, dondurma ve sorbe.
13: Dondurma gibi değil, dondurma.
14: Bu otel harika!
15: Evet, ve geceliği sadece 13.500.
16: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
14: Trivago'ya bakmalısın.
10: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
17: Ey! Canım halkımın tüm dehlizleri ve popülasyonu da son damarlarına kadar sarık olanın hastasıyız diyor. Demeyen kalmadı diyordum ki artık Fanta bile sarık ola diyor.
18: Sarık ola!
19: Fanta sarık ola canım o.
17: Sarık ola hastasıysan Fanta'nın hastasısın. Adı sizden, tadı bizden. Fanta sarık ola hastasıyız.
5: Geceliği 4200 lira.
6: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
7: Trivago.
8: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
9: Trivago'da o da var.
10: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
20: Vay toplantılar.
21: Vay ödevler.

0: ne bulacağınızı kestiremiyorsunuz.
1: Aramaya devam etmelisiniz.
0: Şuna bir bak. Bu inanılmaz.
2: Tozlu Servet yeni bölümüyle bugün 18.30'da D-Max'te. Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle pazar 18.20'de D-Max'te.

0: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
1: Vay vay vay vay vay vay, Domino's'un hoş geldin.
2: Irving Johnson 77. Bu Magic Johnson mı?
3: Kimsenin görmediği bir hazineyi bulmanın çok ayrı bir cazibesi var. Hiç açılmamışlar

0: Rural Retreat'te Jake'in deposunda onunla çalışıyorduk.
1: Bu muhteşem. Tay, Tay buraya gel.
2: Ne buldunuz? Buna bayıldık.
1: Bayıldık.
0: Ha, bunu almalıyız. Karşılayıp karşılayamayacağımızdan emin değilim ama...
2: Onun üzerine birkaç etiket koyun.
0: Herhangi bir metal tabelayı alabiliriz.
1: Kolaymış.
3: Eski bir kola tabelası.
1: Bir dakika. Araba mı bu?
0: Eski bir araba parçası.
1: Vay canına, güzelmiş.
0: Şuna bak. Harika.
1: Harika.
0: Üstünde S harfi olan metal bir amblem gördüm. Bu sadece tek bir araba modeline ait olabilir. Yani nadir bir parça. Bana önceden yaptığımız plaka masasını hatırlattı. Bunu kenara koyacağım.
1: Güzelmiş.
0: Çok güzel. Tam buraya.
1: Beğendim.
3: Bizde olmayan bir şey arıyoruz.
4: Bundan yok.
3: Haklısın, haklısın. Ama bu sadece ray üzerinde çalışır. Peki bu ne? Bu bir amir arabası ya da bakım arabası gibi bir şey mi? Bu bir
4: bu
3: bakım
4: bir
3: arabası.
4: Bu bir bakım ekibi arabası.
0: Hafif bir arabadır. Alıp rayların üzerine koyarsınız ve tık tık tık. Teke motoru
3: evet,
0: var.
3: Güzel.
0: Evet, öyle değil mi?
3: Sesi şöyle.
4: Bunu 4800'e satarım.
0: 4800 çalışıyor mu?
4: Çalışıyor.
3: Birçok evet. kişinin kullandığı bir tür ekran veya ray sistemi vardır. Dışarıda bununla ilgilenen birçok insan var. Robert, bununla gezi hattında koştuğunu hayal edebiliyorum doğrusu.
0: Bayıldım.
3: Bu senin işine
0: Güney
3: gittiğin araban
0: Renok'ta
3: olsun.
0: İşe girebilirim. Yolu biliyorum.
3: Sattım bile. Evet, koleksiyonluk bir eşya. Bu yüzden koleksiyoncu olduk ama asla istifçi değiliz.
0: Satılık.
3: Evet, satılık. Satılıktan çıktığı anda benim işim biter.
0: Şurada bir demir yolu banka görüyorum.
4: Evet.
0: Güzelmiş.
4: Çok hoş bir bank. Ohio'nun Columbus şehrinden geldi.
0: Öyle mi? Sence kaç yıllık?
4: Muhtemelen 20'li yıllardan kalma. 1600 dolara Columbus, Ohio'dan aldım.
0: İki taraflı bir bank. Güzel bir ahşaptan yapılmış. Çoğu zaman hurda fiyatından satın almaya çalışıyoruz. Ve bunun hurda fiyatı 200 dolar, yani biraz riskli.
5: Sence bu ne? Klasik arabalardan mı?
3: 20 teklif.
5: 20 dolar. Uygun mu? Ne dersin?
4: 25.
5: Bir kutu izolatör ve bunun için...
3: Tamam, bir yolunu bulmalısın. Teklifte bulun, hadi.
0: Çekiliş torbası gibi.
5: Tüm kutu için 50 dolara ne dersin?
1: Hayır hayır, alttaki eşyayı istemiyoruz, olmaz.
5: Evet.
4: Altta ne var?
5: Şansımızı deneyelim. Bırak artık.
4: 65'i alırız.
0: 65 mi?
4: Evet.
0: Sana bağlı Grayson, bütün işi sen yapacaksın.
4: İşte Grayson. Bundan iyisi çıkmaz.
0: Sorumlu sen olacaksın.
1: Tamam.
3: Kutuyu izlemenizi izlerken yeterince para harcadım.
0: Tamam, Grayson bir anlaşma yaptı.
1: Olan anlaşmayı kabul ettim sadece.
0: Tay sıkı çalıştı. Biraz yüksek başladı. Grayson daha da yüksek bitirdi. Ben gidiyorum.
3: Toptan fiyatına değildi. Kesinlikle hurda fiyatını almadı.
0: Evet, değildi.
3: Ama hiçbir şeyi perakende fiyatını aldığımızı sanmıyorum. O yüzden bu durum
0: perakende
3: iyi.
0: Perakende fiyatından satın almadıysanız
3: perakendeyi almadık. Bu kadar mı?
4: Tamam. Oldu.
3: Tamam. Zorlu bir pazarlığı bitirdik. Doğruyu söylemek gerekirse seni kullandılar gibi Robert.
0: Sanırım trenden etkilendim.
3: Evet.
0: Evet, eşyalarını ne kadara satmak istediğini biliyor. Bu bir pazarlık.
3: Pazarlık
0: tekniği,
3: böyle yapılır.
0: Öyle değil mi? Evet, çok iyi. Şuna bakın, zili çaldığımda ilerliyor. Yorucuydu ama güzel şeyler aldık.
3: Sonuç
0: biraz
3: olarak
0: da paketledik.
3: Eğlenceliydi. Evet. Öyle olmalı. Merhaba.
5: Merhaba.
6: Nasılsın Mike?
3: Harika bir gün.
5: Şemayımı hazırlıyordum.
3: Evet, biraz çizim yapıyordum. Yapı hazır. Yandaki taş ev için inşa etmek istediğim bir parça var. Üst katta çok geniş bir salonumuz var. Bu yüzden bir kahve istasyonu veya bar inşa etmek istiyorum. Bir çeşit metal çerçeve olacak. Ludwig'in evinden birkaç pencere aldık. Sonra üstünü Bryden evinden aldığımız batı kırmızı sediriyle galvaniz kaplayacağız ve biraz ısıtacağız.
6: Evet.
3: Yani tüm ölçüleri buradan al, sonra galvanizli üst kısımları da yapacaksınız. Anladın
5: evet.
3: mı? Tamam.
5: O kutuyu yaparken ben de bunu
3: Pekala,
5: yapayım.
3: Pekala, ben de pencereleri hazırlayıp getireyim.
5: Tamam.
3: Tamam.
5: Üst kısmın ana yerini zaten yaptım. Şimdi sadece aşağıda kahve makinesinin gideceği ikinci bir yüzey var. Ona uygun bir üst kısım yapacağım. Aslında bir küp veya dikdörtgen prizma yapıyorum ama onu düz bir metal parçasından kesmem gerekiyor. Bu yüzden tüm kıvrımların nereye gideceğini, kıvrımların ne kadar malzeme yiyeceğini tahmin etmeliyim. Kendimi zorlamayı seviyorum ve çok fazla kırık metal yapmadım. Kırık dediysem bakımsız falan değil. Bir kırılmayla metali kırma veya bükmek yani. İşin içinde çok fazla geometri var. Uzun matematik problemlerindeki gibi en baştan hata yaparsanız sonrasında her şey yanlış ilerler. Her şey.
3: Hata büyür.
5: Evet. İşte bu. Bakın. Bu yüzden o köşeleri daha önce yonttum. Son bir tane kaldı.
3: Bu pencereler Ludwig'in evinden. Şimdi tüm donanımı çıkaracağım. Menteşeyi keseceğim ve pencereyi dışarı çıkaracağım.

0: Gördünüz mü? Kötü oldu. Merhaba.
1: Merhaba.
0: İlk pencerenin çerçevesini hallettim. Camı çıkardım.
1: Öyle mi?
0: Evet. Kendi kendine çıkmak istedi.
2: Kırdın yani bunu.
1: Buraya ne koyacaksın?
0: Cam. Camı geri takacağım.
1: Anladım.
0: Panelin birini kırdığım için biraz sanatsal bir şey yapacağım. İçine biraz vitray koymayı düşünüyorum.
1: Tamam. Güzel. Toparlanıyor.

0: Şimdi kapıların kenar boşlukları ve aralıklarıyla ve iskeletin içine sığacak eşyalarla uğraşıyoruz. Bunları tamamladıktan sonra gerisi sadece kozmetik kutuları yerleştirmek ve ahşap panellerle süslemekten ibaret. Çok az işimiz kaldı.
1: Hafif bir fark var. Biraz sorun olacak.
0: Mükemmel, harika.

0: Oraya koy işte, öyle. Tamam, güzel.
1: Bayıldım.
0: Rafları yapın, camı yeniden yaptıracağım ve sonra sanırım Robert Bright binasından biraz ahşap kullanacağız. Batı kırmızı sedirinden. Ben gidip camı getireceğim, siz de çalışmaya devam edin, tamam mı? Harika işte, tamam. Teşekkür ederim.
1: Güzel.
0: Hoşçakalın.
1: Burada kahve içmeye hazırım. Bir hafta sonra.
2: Hey Mike, kahveyi getirdim.
0: Hadi pişirelim. Nasıl olmuş peki?
2: Çok güzel görünüyor. Daha önce bundan hiç görmemiştim.
0: Bunlar Ludwig evinin pencereleri.
2: Güzelmiş. Evet, kanatlı pencereler.
0: Evet, kurşunlu cam.
2: Çok güzel.
0: Bu ahşap Robert Bird'in evinden geldi. Güzel mi?
2: Muhteşem.
0: Beğendin mi?
2: Evet.
0: Bu misafirlerimiz için kolaylık olsun diye. Sence iyi
2: evet.
0: Oldu mu? Pekala, hadi aşağı inip evin geri kalanını tamam. Bitirelim.
3: Bu hafta Roanoke'da kaldık. Hep güzel geçer.
0: Evet, şu anda gururla sahibi olduğum Price Filler Machine şirketine gittik ve bir gün bar olacak bir torna tezgahını kurtardık.
3: Ayrıca Retreat'e gidip o havalı demiryolu bakım vagonunu
0: evet,
3: aldık.
0: Evet, koleksiyonu müthiş. Bir gün tekrar gitmeyi umuyorum.
3: Evet, çift taraflı tren bankını da aldık.
0: Muhteşem.
3: Harikaydı. Evet, çok iyi.
0: Yandaki, yani Taşev içinde bir kahve barı inşa ettik ve çok yakında hizmete girecek.
3: Tarika oldu.
0: Evet.
3: Güneybatı Virginia'da kalmayı seviyorum. Yaşanacak
0: evet,
3: bir yer.
0: Burası evim. Kendi evime gitmeyi seviyorum. Evimi kurtarıyorum ve burayı görüyorum. Daha ne olsun?
4: Kredi hangi kredi diye aranır? Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu çıkar. Siz de hemen hangi krediyi indirin, faizsiz 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını yakalayın. Hangi
5: kredi? Otel harika.
6: Evet ve geceliği sadece 13.500.
5: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
7: Trivago'ya bakmalısın.
8: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.

0: Biskolata'dan yeni bir keşif. Ice and Fire. İçi alev alev muz dolgusu, dışı buz gibi çıtır badem parçaları ve yoğun çikolata. Biskolata Ice and Fire. Bak dolaba, ısır.
1: Geceliği 4200 lira.
2: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
3: Trivago.
4: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
5: Trivago'da o da var.
6: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
7: Arçelik Futbol Bayramı'nı kahve keyfiyle sunar. Üstelik büyük ekranda sunar. Şimdi Arçelik televizyonlarda 12.999 liralık Imperium Barista Espresso makinesi hediye. Siz de turnuva heyecanını büyük ekranlarda kahve keyfiyle yaşayın. Arçelik'le Futbol Bayramı'na tam kadro hazır olun.
8: Muhteşem bir atmosfer. İlk düdük çaldı, heyecan dorukta. Serbest vuruş kullanacağız. Vurdu! İşte bu coşku, bu heyecan, bu gurur her şeyin ötesinde. Haydi Türkiye!
9: Bu otel harika!
10: Evet ve geceliği sadece 13.500.
11: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
9: Trivago'ya bakmalısın.
11: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
9: Yüzden fazlasından.
11: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
10: Trivago'ya bakmalıydım.
11: Trivago'ya bakmalıydım.
6: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
12: Servis geldi. Çanta hazır mı?
13: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50.000 TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu, karar anında yanında.
14: Tercihin hangi market olursa olsun, hadi bilek kredi kartı ile tüm marketlerde, evet evet tüm marketlerde, ayda toplam 15 bin lira harcamana her ay 1000 lira iade. Bankam, bank,
15: kartım, hadi. Irving Johnson 77. Bu Magic Johnson mı?
16: Kimsenin görmediği bir hazineyi bulmanın çok ayrı bir cazibesi var. Hiç açılmamışlar. Ne bulacağınızı kestiremiyorsunuz.
17: Aramaya devam etmelisiniz.
16: Şuna bir bak. Bu inanılmaz.
18: Tozlu Servet yeni bölümüyle bugün 18.30'da D-Max'te.
19: Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle pazar 18.20'de D-Max'te.

0: Birazdan.
1: Vay canına.
0: Bir rock'n'roll grubu ülkeye açılma hayalleri kuruyor.
1: Cleveland, Philly, New York City.
0: Bir karavan onların çıkış bileti olabilir.
2: Fotoğraf çekelim.
0: Üniversiteden beri sevgili olan çift güzel günleri yeniden yaşamak istiyor.
3: Ah, çok iyiymiş.
0: Karavan hayatı yurtta kalmaya mı benziyor?
3: Tanrım ne sıkışık.
0: Balıkçı aile kusursuz karavan yakalamak istiyor.
4: Ah tanrım.
5: Vay canına.
4: Merhaba kızlar.
5: Merhaba.
0: Ancak bu yol biraz engebeli olabilir.
5: Ah.
0: Hepsi muhteşem karavanlarda. Burası Tucson, Denver ve Tampa gibi ülkenin en popüler karavan pazarlarında otoparkları olan dünyanın en büyük karavan satış merkezi. 2015'te Kuzey Amerika'daki konserlerde 3 milyar dolar gibi büyük bir para kazanılmış. Florida'da gelecek vaat eden bir grup bu pastadan payını almak istiyor.
6: Grubumuzun ismi Acting Natural, bir rock and roll grubuyuz.
0: Tempalı üçlü eyalet dışındaki ilk turnelerini yapacak. Ancak araçları uzun yollara uygun değil.
6: Birkaç sene önce karavan aldık. Ancak ekipmanla binlerce kilometre gitmek için yeterince alanı yok.
0: Yetersiz bir karavanları ve 3 aylık bir turneleri olunca hızlı bir çözüm bulmaları gerekiyor. Neyse ki karavan uzmanı Livorno Williams yardıma hazır.
7: Sabah sabah havalı adamların burada işi ne?
6: Karavan lazım. Turneye çıkacağız.
7: Tamam.
0: Bir rock grubu ekipmanlarını taşıyıp prova yapabilmek için alanı olan bir turne karavanı bakıyorlar. Bütçeleri 100 bin dolar.
7: Burada bana bir şey salsanıza. İtiraf etmeliyim ki en başında günün zor geçeceğini düşünmüştüm. Ancak kısa zaman sonra çok keyifli olacağını anladım. Pekala. Evet beyler. Bu 2017 Tour for Wins. Uyumak için bir sürü alanı var. Yaklaşık 7,5 metre uzunluğunda. Geniş dolapları mevcut.
6: Rock'n'roll ruhunu yansıtan çekiciliği yoktu ama önemli olan kullanışlı olması.
7: Her yerinde dolap var.
6: Tanrım, şu dolabın boyutunu görüyor musunuz?
8: Bizim için bir hazine.
6: Bateri setini, hatta her şeyi sığdırırız.
9: Merhaba beyler.
10: Merhaba.
6: Arka taraftaki dolap gerçekten inanılmazdı.
9: Evet.
6: Oh!
7: Ne düşünüyorsunuz?
6: Vay. Çok güzelmiş. Mutfağa bakın.
9: Çok beğendim.
10: Ya bakın. Resmen bayıldım.
9: İşte masa. Bir sonraki şarkımızı burada yazarız.
6: Bana küçük geldi.
7: Yatak odasını göstereceğim ama yalnızca birinizin
10: olacak. Benim olacak.
6: Yok öyle.
10: Evet.
9: Burası benim.
6: Hayır, sen çık bakalım.
10: Televizyon benimdir.
6: Yollarda gerçek bir yatak odası mı? Çok havalıydı.
7: Aynı yerde yatarsınız iki günde çöker.
6: Evet, doğru. Katılıyorum.
7: O yüzden
10: tamam.
7: Seçenekler göstereceğim.
9: Daha fazla yatak, güzel.
7: Evet, tırmanalım bakalım, orası epey geniş.
9: Geniş
10: bu
9: mi?
10: Bu benim, sen yerde yatabilirsin.
9: Hayır, benim oldu bile. Sen git mikrodalganın
10: üzerinde. Olamaz, o kadar geniş olmasına şaşırdım.
7: Üçünüzün de kendinize özel yatağı olabilir.
10: Kulağa hoş geliyor.
7: Beni izleyin. Bir yatak daha var.
9: İşte bu.
10: Evet.
6: Sıkış biraz.
10: Ama ben
9: bagajda gitmek daha iyidir.
6: Daha kısa bir baterist bulmalıyız.
7: Pekala.
6: Gerçek olduğuna inanamıyorum. Sonunda oldu.
9: Evet, hayaller gerçek oluyor.
6: Evet.
9: Cleveland, Philly, New York City.
10: Bizi uzun yollarda eğlenirken hayal edebiliyorum.
7: Gidecek çok yolunuz var sanırım.
10: Evet.
9: Başka ne gösterebilirsin?
7: Hadi bakalım, gelin benimle. Bu karavan onlar için biçilmiş kaftan gibiydi ama başka bir karavan daha görmek istiyorlar. Benim de onlar için bir numaram daha var.
0: Her sene 49 milyonu aşkın fanatik kolej futbolu maçlarına katılıyor. Chris ve Monica çifti bu sezondaki hiçbir Florida maçını kaçırmak istemiyor.
3: Remorku var, bence işimize yarar.
0: 5 sene önce kolej futbolu aşkı onları birleştirdi. Şimdi eski günleri yeniden yaşamak istiyorlar.
3: Eşyamızın hep yanımızda olmasını istiyoruz. Her yere onlarla gitmek bir otelde kalmaktan daha kolay olacaktır.
0: Uzman Derek Crabb muhteşem karavan bulmaları için yardıma hazır.
2: Hadi gidiyoruz.
3: Evet.
2: Hadi bakalım. Ne büyüklükte bir karavan bakıyorsunuz?
5: Emin değiliz.
3: Farklı seçenekleri görmek istiyoruz.
0: Ne istediklerini bilmemelerine rağmen Chris ve Monica'nın birkaç olmazsa olmazı var.
5: Köpeklerimizin seyahati için geniş alan istiyoruz. Otellerde kilo sınırlaması oluyor. 27 kiloya kadar köpekleri kabul ediyorlar. Bizimkiler bunu aşıyor. Onları evde bırakmak yerine seyahatlerimize yanımızda götürebiliriz.
0: Çiftin aradıkları lüks karavan için bütçeleri 135 bin dolar.
2: İşte şuna baksanıza. Bu 2016 model bir karavan. Biraz küçük bir karavan. 6,5 metre uzunluğunda. Ancak çok şık. Çoğu insan bu tip karavanları tercih ediyor. Çünkü otoparka rahatça sığabilecek kadar küçük. Hadi içeri buyurun.
3: Güzel.
5: Aa, içi çok güzelmiş.
3: İçinin geniş olduğunu görünce çok şaşırdım.
2: Güzel karavandır. Televizyonu istediğiniz gibi döndürebilirsiniz. Dışarıda keyif yaparken televizyondaki maçları kaçırmazsınız böylece.
3: Televizyonun dönmesini sevdim. Dışarıda keyif yapabiliriz. Buzdolabının büyüklüğünü merak ettim.
2: Kapağı açın.
3: Harika.
5: Vay canına. Bir sürü rafı olmasını çok sevdim. Mini buzdolabı bekliyordum. Keşke dondurucu bölmesi de olsaydı.
2: Şuraya bakın.
3: Aa.
5: Ah, çok beğendim. Bak, banyo burada.
3: Evet.
5: Banyonun kapısını açtığımda duşun, tuvaletin ve lavabonun aynı yerde olması biraz sıkışık hissettirdi.
3: Tanrım, çok sıkışık.
2: Maalesef B sınıfı karavanlarda bu sıklıkla yaşanan bir durum.
3: Bu nasıl yatak haline geliyor?
2: Alt kısmında bu ikisini birleştiren bir platform var.
5: Köpeklerimizle oturabilmek için orta kısma parça koymamız gerekiyor.
3: Bize uyduğunu düşünmüyorum. Daha büyük karavan var mı?
2: Şimdi daha geniş bir karavan göstereceğim.
3: Bunu yine de beğendim.
2: Pekala, hadi gidelim.
0: Kampçıların %85'i ilk seyahatlerini 15 yaşına girmeden yapıyor. Colorado'daki Salvador ailesi yıllardır kızlarına kamp sevgisini aşılamak için çabalıyor.
11: Ne kadar çabuk balık yakalarsanız yağmurdan da o kadar hızlı kaçarız. Ailece geçirilen vakit çok kıymetli çünkü hızlı büyüyorlar. İnsan anılar biriktirmek istiyor. Böyle aktiviteler onlar için muhteşem bir deneyim. Hadi.
12: Dayanın. Zor günleri aşmaya az kaldı. Açık havada vakit geçirmeyi çok seviyorum ama istediğimde kaçabilmek istiyorum. Bu benim için çok önemli.
5: Sırılsıklam olduk. Sanki duşa girmişiz gibi.
0: Seyahatlerde üşümek istemeyen aile artık farklı bir şey denemek istiyor. Soğuktan kaçabilecekleri karavan bulmak için Denver Otoparkı'na geldiler.
11: Mark Salvador.
13: Memnun oldum.
0: Bu balıkçı ve kampçı ailenin yardımına koşan karavan uzmanı Rick Farrell oluyor.
13: Gidip güzel karavanlara bakalım.
0: Salvador ailesi balıkçılık ekipmanlarını koyup ailece oyun oynayabilmek için yeterince geniş bir karavan istiyor. Bunun için bütçeleri 40 bin dolar.
13: İşte ilk karavanımız. Karavan 9,5 metre uzunluğunda geniş alan yaratabilmek için ayrı bir bölmesi mevcut. Seveceğinizi düşündüğüm en önemli özelliği bu devasa dolap alanı.
11: Muhteşem.
12: Evet.
11: Oltalarımızı katlamaya bile gerek
12: evet.
11: kalmaz.
12: Evet.
11: Harika. İçeri
12: hemen
11: gir.
12: Hemen kapat, acele et.
11: Skyler, yeni yatağını bulduk, ne dersin? Dışarıda dolap alanı olması kesinlikle şart.
13: Hoş geldiniz.
12: Aman tanrım.
5: Vay.
11: İşte aradığım karavan.

0: Servis geldi. Çanta hazır mı?
1: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine?
2: Hesap kurduk.
1: Kredi kartlarını hesap kurduğuyla karşılaştır. 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu, karar anında yanında.
2: Hesap kurdu.
3: Getir yazı fırsatlarıyla geldi. Bu salı ve çarşamba yüzlerce üründe bir alana bir bedava. Siparişini ver, yazı özel fırsatı kaçırma.
4: Getir, bir mutluluk getir.
5: Muhteşem bir atmosfer. İlk düdük çaldı, heyecan dorukta. Serbest vuruş kullanacağız. Vurdu ve gol! İşte bu coşku, bu heyecan, bu gurur her şeyin ötesinde. Haydi Türkiye!
6: Arçelik Futbol Bayramı'nı kahve keyfiyle sunar. Üstelik büyük ekranda sunar. Şimdi Arçelik televizyonlarda 12.999 liralık Imperium Barista Espresso makinesi hediye. Siz de turnuva heyecanını büyük ekranlarda kahve keyfiyle yaşayın. Arçelik'le futbol bayramına tam kadro hazır olun.
7: Bellona'da zam yok. Üstelik seçili değil, tüm ürünlerde belirli tutardaki alışverişlerinize net %10 indirim ya da yatak baza seti hediye.
8: Bellona, Bellona.
9: Yarım saate sendeyiz diyen arkadaşların varsa kaybedecek zaman yok. Ocağı kapatmayı unutturan bir dizi varsa yemeğin yanma ihtimali yok. Ocakta taşan bir tencere varsa temizleme derdi yok. Beko indüksiyonlu ocak cam yüzeyi ısıtmaz, doğrudan tencereyi ısıtır. İndüksiyon teknolojisi sayesinde 3 kata kadar hızlı pişirir, üstelik çok kolay temizlenir. Beko indüksiyonlu ocak varsa şüpheye yer yok. İşte bu Beko farkı.
10: Geceliği 4200 lira.
11: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
12: Trivago.
13: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
14: Trivago'da o da var.
15: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
16: Eda Ece ile tak tak konuşuyoruz.
17: Eşim bana şaşalı bir pırlanta almış. Rengim değil. Neyse ki Atasay'dan almış. Gittik, benlik renklerden biriyle değiştirdik.
18: Irving Johnson, 77. Bu Magic Johnson mı?
19: Kimsenin görmediği bir hazineyi bulmanın çok ayrı bir cazibesi var. Hiç açılmamışlar. Ne bulacağınızı kestiremiyorsunuz.
20: Aramaya devam etmelisiniz.
19: Oho! Şuna bir bak. Bu inanılmaz.
21: Tozlu Servet yeni bölümüyle bugün 18.30'da D-Max'te.
22: Klasik otomobil restorasyonunda 4 yılın sonunda artık her şey tıkır tıkır işliyor.
23: Evet.
24: Aman tanrım.
21: Richard Hammond'ın atölyesi yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.

0: Denver'daki balıkçı aile muhteşem karavanı bulmak için olta attı. Bütçelerinin altındaki ultralight'ta aradıklarını bulmuş olabilirler.
1: Hoş geldiniz.
2: Aman tanrım. İçeri girer girmez renklerine, rahatlığına ve sıcaklığına vuruldum. Aa, vay çok
3: evet.
2: Güzelmiş.
3: Tezgahlar güzelmiş.
2: Evet.
4: Ben tezgahları çok sevdim. Rengi çok güzel. Her şeyle uyumlu.
2: İki lavabo çok iyi. Biri yanımda bulaşıkları yıkayabilir. O kadar geniş
4: öyle
2: bir
4: değil,
2: alan.
4: Öyle değil.
3: Bence de.
2: Aa, ne kadar güzelmiş.
3: Aa, evet.
2: Evet. Görüş açısı biraz tuhaf kalıyor. Nasıl televizyon izleyeceğimi bilemedim.
4: Yüzüme gelen saçını görüyorum. Kamptan sonra muhtemelen buna katlanamayız.
2: Doğru. Burada oyun oynayabiliriz.
3: Fena değil ama biraz dar. Dördümüz için de iyi boyutta diyebilirim. Ne dersin Skylar? Boyama yapman için yeterince alan var mı burada?
5: Boyama mı? Ben 11 yaşındayım. Bebek değilim. Artık boyama yapmıyorum.
1: Hadi banyoyu görelim. Sevecek misiniz bakalım.
2: Aman tanrım. Vay canına, gerçekten çok güzel.
3: Tezgahla ilgili ne düşünüyorsunuz?
4: Biraz küçük. Makyaj malzemeleri, maşa falan. Onların dışında kimseyi görmeyeceksen bir süre makyajsız dayanabilirim. Ben aşağıya alırım.
5: Burada perde var. İstediğimizde kapatabiliriz.
2: Sizi hala görebiliyorum.
4: Uygun olduğundan emin değilim çünkü mahremiyet.
3: Mahremiyet mi?
4: Evet.
3: Ergenler.
2: Bizim yatağımız nerede?
1: Şu tarafta.
2: Aa, harika. İşte burada. Yatak biraz küçük. Zar zor sığdım. Mark'ın ayakları dışarıda kaldı. Daha büyüğü daha iyi olurdu.
3: Çok güzel bir seçenek. Bu cebimizde kalsın ama başka karavanı da görmeye hazırız.
5: Ranza'yı çok sevdim.
4: Ben de.
3: Evet, çok güzeldi.
1: Beğendiler ama şanslarını denemek için başka karavana bakacaklar.
3: Hadi.
0: Ultralight Salvador'lara küçük geldiği için Rick geniş bir karavan göstermeye karar veriyor. Ama genişliğin bedeli var.
3: Çok güzelmiş.
1: Bu 11 metre uzunluğunda. Burada 6 kişiye kadar kalabilirsiniz. Arka kısımda ranzaları bulunuyor. Dışarıda kocaman bir dolap alanı var.
3: Buraya bütün oltalarımız sığar.
1: Biz buna baba mutfağı diyoruz.
6: Vay!
1: Şuna bakın.
0: Florida'da futbola aşığı genç çift Chris ve Monica, Florida State maçlarını Amerika'nın her yerinde takip edebilmek için bir karavan istiyorlar.
7: Tanrım, çok sıkışık.
0: Ancak bu çift için Winnebago Era'da yaşam yurtta kalmaktan farksız.
8: Pekala, gelin bakalım. Size yeni bir model göstereceğim. Bu bir C sınıfı karavan. Diğerlerinden uzun. Ayrı bir bölmesi var. İçeride daha geniş bir alan mevcut. Beğeneceğinizi düşünüyorum.
9: Vay canına, şuna bak. Çok büyükmüş. Hepimiz için daha fazla alan var.
7: Tavan penceresi mi
8: evet.
7: var?
8: Evet.
7: Aa, bayıldım. Tavan penceresini çok sevdim. Bir karavanda bunu gördüğüme inanamadım.
8: Bu da aynı şekilde. İşte böyle. Bu şekilde havalandırma sağlamış oluyorsunuz.
9: Şuradaki dolapları da çok sevdim. Öncekinden daha fazla dolap var. Buzdolabında dondurucu olması da çok iyi. Seyahatlerde çok işimize yarar.
7: Bunun mutfağını çok beğendim. Yemek pişirebilmek için geniş alan olması ihtiyacımız olan bir şeydi.
9: Banyo da şurada. Vay canına, diğerinden daha geniş. Çok güzeldi. Neredeyse standart bir duşa kabin boyutundaydı.
7: Bacaklarım sığıyor.
9: Bunu yaparsan ben de kapıyı kapatırım.
8: Yeterince geniş mi?
9: Evet.
7: Tuvaletin duşun içinde olmamasını sevdim. Aynı anda farklı amaçlarla kullanabiliriz. Bu ne güzelmiş. Bir bakayım.
8: En iyi yanı başka platformla evet. birleştirmenize gerek olmaması.
9: Direkt yatabiliriz yani.
7: Köpekler de bizimle takılabilir. Başka neler varmış? Kaptan koltuğunda nasıl hissedeceğim bakalım. Oo, çok geniş.
8: Rahat mı?
9: Evet.
7: Güzel, gitmeye hazırım.
8: Hangi karavanı seçeceklerini bilemiyorum. Hangisi olursa olsun onlar için iyi olacağına eminim.
0: Otoparkın diğer kısmında Tempalı Rock grubu kendilerini ülke çapında tanıtma ve Tour for Winds'le turne yapma hayalleri kuruyor.
10: Cleveland, Philly, New York City.
0: Burası zevkleriyle pek örtüşmüyor gibi. Neyse ki konu mükemmel karavanı bulmak olduğunda Livorno bir numara.
11: Bu da 2017 model Tour. İsmi Siesta. Bu karavanımız dizel motorlu. Ayrıca dış kısmında bir ses sistemi ve küçük bir televizyon var.
10: Güzel.
12: Tamam, bakalım.
13: Beğendim.
12: Çok şık. İnanılmaz bir çekiciliği vardı. Rock and roll
13: bebekle
12: bebeğim.
13: Bebekle havamız 1500.
12: Yukarıdaki şu alet nedir?
11: Hemen göstereyim.
12: Oh, vay.
13: Epey büyük bir şeymiş.
12: Üst taraftaki led ışıklar
13: muhteşemdi.
12: Gerçekten çok iyiydi.
13: Evet.
12: Bizi etkiledi.
13: Çok beğendim.
11: Harika. Arkadaki dolap alanına bir bakalım.
14: Çok güzel ama eşyalarımızın sığması çok zor. Amfi oraya asla sığmaz.
11: Böyle bir karavanda muhtemelen bir remork çekmeniz gerekir.
12: Remork çekmeyi tercih etmeyiz ancak gerekiyorsa yapacağız.
11: Beyler lütfen içeri buyurun, rahatça gezin.
12: Kendi karavanımız gibi.
14: Vay canına. Güzel.
11: Hey.
0: Florida'da futbol aşığı genç yet Chris ve Monica'nın kendileri ve keyfine düşkün köpekleri için en iyi karavanı seçme vakitleri geldi. Karşılarında iki seçenek var. Küçük Winnebago Era ve geniş Winnebago Viv.
9: İlki güzeldi. Diğerinden küçüktü. Dolaşmak daha kolay olur.
7: Ama orada yeterince alan yok. Boyutunun bize uygun olduğunu düşünmüyorum.
9: İkincisi pahalıydı. İmkanları da fazlaydı. Daha genişti.
7: Buzdolabı, mutfak. Bir de ayrı bölmesi vardı.
9: Ben sadece 15 binlik farktan çekiniyorum.
7: Çekincelerini çok iyi anlıyorum. Bence kararımızı verdik. Gidip Derek'e söyleyelim.
9: Tamam.
7: Kararımızı verdik.
8: Tamam.
9: İkincisini almaya karar verdik.
8: Bunu mu? Harika. Evet. Yerinde bir tercih. Hadi bakalım.
7: İşte gidiyoruz.
9: Karavanımızla maç için Talasya'ya gitmek beni çok heyecanlandırıyor. Tam bize göre bir karavan. Ne çok büyük ne çok küçük.
7: İlk karavanımız.
9: İlk yolculuk.
0: Colorado'da ilk karavanını alacak balıkçı aile muhteşem karavanı bulmak için Denver Otoparkı'nda geziyor. Bütçeyi aşan North Trail Caliber en uygun seçenek olabilir.
1: Buna baba mutfağı diyoruz. Harika bir açık mutfak.
6: Vay!
1: Şuna bakın.
9: Aman
3: tuttuğum
9: tanrım.
3: Balıkları getirip temizleyebilirim. Skyler, nasıl balık temizlenir öğrenmen gerekiyor.
2: Tamam, çok güzel.
1: Hadi içini de gezelim.
2: Aman tanrım, lükse bak.
4: Vay!
2: Çok lüks. Baksanıza mutfağında ada tezgahı bile var. Tezgah alanını çok sevdim. Annenize yer açın bakayım.
3: Pekala. Koltukta biraz sıkıştık ama, değil mi?
2: Evet.
3: Sıkışın bakalım kızlar.
2: Çok güzel, geniş kol mesafesi var. Senin yeme şekline uygun.
5: Babam yemek yerken dirseğiyle sürekli bize çarpıyor. Yağmurlu günlerde...
2: Evet, pencerimizden balık tutarız. Evet, yatak odası. Aa, vay, burası daha genişmiş. İkinci karavandaki yatak odasının daha geniş olduğunu düşünüyorum.
1: Bu karavanda onu diğerlerinden ayıran çok havalı bir özellik var. Çevirin bakalım kızlar.
2: Aman tanrım.
3: Vay canına. Aa, gördün
2: şuna
3: mü?
2: Şuna bakın, çok güzel.
3: Hey, merhaba.
2: Merhaba kızlar. Tada. Vay.
4: Vay canına.
2: Bu banyodaki tezgah daha büyük. Çok güzel.
1: Hey, peki biz nerede uyuyacağız? Şu kapının arkasında.
4: Vay. Tek başıma kalabileceğim bir alan olması çok güzel gerçekten.
5: Resmen cennet.
1: İşte böyle. Evet.
4: Uyandığımda tavanın alçak olduğunu unutup kafamı çarpacağım. Çok acıdı.
1: Şimdi Salvador ailesinin en sevdikleri karavanı seçme vakti geldi.
3: İlk karavanı Ultralight'ı çok sevdim. Birbirimize daha yakın olmamızı sağlıyordu. Bütçemizi de aşmıyordu. Dışında oltalarımızı koyabileceğimiz devasa dolap alanı vardı.
2: Benim o karavanda sevmediğim şey yatağın çok küçük olmasıydı. Ayrı odalarımız vardı. Kızlar tipik ergenliklerini yaparlarsa kendi odalarına gidebilirler tabii.
4: Evet, ayrı oda olmasını çok isterim.
3: Birbirimizden ayrı kalacaksak neden toplanıp balık tutmaya gidelim ki?
0: 15 binlik fiyat farkıyla Salvadorlar babalarının favorisi Ultralight'ı mı yoksa çocukların favorisi North Trail Caliber'ı mı seçecek?
1: Karar verdiniz mi?
2: Tamam hadi.
3: 1, 2, 3 Ultralight.
2: Birincisi.
1: Tebrikler.
2: Evet.
1: Ben ikinciyi seçeceklerini düşünmüştüm. Ters köşe yapıp beni şaşırttılar. Hadi resmi işlemleri halledelim. Sizin üzerinize kayıtlı olsun.
3: Güzel hadi.
1: Pekala, gidelim.
3: Harika.
1: Hadi.
0: Bu sırada Tampa'da rock grubu muhteşem bir turne karavanı bakıyor. Tor Siesta aradıkları gibi olabilir.
11: Beyler içeri buyurun ve rahatça gezin.
12: Kendi karavanımız gibi. Güzel. Deri koltuklar.
14: İşte böyle. Hemen oturayım. Ooo.
12: Koltuğun etrafında bile prova yapmak için yeterince alan var.
11: Şunu da görmenizi isterim.
13: Wow, harika.
11: Hey.
13: Livarno tavan penceresini açtı ve aklımı başımdan aldı.
12: Evet. Daha
13: kesin alıyoruz.
14: Özel güçlerini kullandı ve bizi pencereyle ikna etti. Güzel.
12: Aa, tavan arası gibi. Sevdim.
14: Grubun solisti ilk kez ranzayı seçiyor.
11: Yatak odası kimin olacak?
14: Bas gitaristin. Galiba aşağıda sana bir yer var.
13: Benim yerim burası.
14: Çok güzel.
13: Bak buraya sığdık dostum, görüyor musun? Ne düşünüyorsun?
14: İyi geceler.
11: Bu güzel banyoya da bir bakın.
12: Burası harika. Güzel bir duşa kabin ve spa.
14: Banyosu kocamandı. Eşyamızı sığdırabileceğimiz alan
12: buraya
14: vardı.
12: Buraya bütün saç ve yüz bakım neyse ürünlerin işte sığar değil mi? Çok beğendim.
13: Ben de çok beğendim.
12: Çok güzel. Zor karar. Düşünmemiz gereken çok şey var. Hangisini seçeceğiz? Ben ilk karavanı beğendim. Çok genişti. Ekipmanlarımız için alan vardı. Çok güzeldi.
13: Benim boyum uzun, enstrümanım büyük. Alana ihtiyacım
12: var. Sevmediğim tek yanı rengiydi.
13: Tor Siesta'nın rengi çok havalıydı.
12: Evet.
14: Depolama alanı vardı ama yetersizdi.
12: Bu karavanda römork gerekebilir. Evet. Hangisini seçeceğiz beyler?
13: Bir, iki, üç.
14: Four Winds.
13: Four Winds.
12: İşte bu. Livorno, kararımızı verdik. Four Winds.
11: Tebrikler, muhteşem seçim.
13: Teşekkürler.
11: Sizin adınıza çok sevindim.
14: Sağ ol.
11: Bu karavanla her şey daha mükemmel olacak.
12: Evet.
11: Değil mi?
12: Teşekkürler.
0: Acting Natural grubu Thor for Winds ile yollara düştü. İstedikleri yerlerde sahne alıyorlar artık.
12: Karavan hayatımızı tamamen değiştirdi. Artık seyahat etmek çok kolay.
14: Hayatımız değişti.

0: Tutkumuz yolda olduğumuz ve insanlara şarkı söylediğimiz anlarda zirveye ulaşıyor.
1: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink satla bir dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur.

0: Titanic Deluxe Laura.
1: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
2: Express içelim. Muhteşem bir atmosfer. İlk düdük çaldı, heyecan dorukta. Serbest vuruş kullanacağız. Vurdu ve gol! İşte bu coşku, bu heyecan, bu gurur her şeyin ötesinde. Haydi Türkiye!
3: Yarım saate sendeyiz diyen arkadaşların varsa kaybedecek zaman yok. Ocağı kapatmayı unutturan bir dizi varsa yemeğin yanma ihtimali yok. Ocakta taşan bir tencere varsa temizleme derdi yok. Beko indüksiyonlu ocak cam yüzeyi ısıtmaz, doğrudan tencereyi ısıtır. İndüksiyon teknolojisi sayesinde 3 kata kadar hızlı pişirir, üstelik çok kolay temizlenir. Beko indüksiyonlu ocak varsa şüpheye yer yok. İşte bu Beko farkı.
4: Bu otel harika.
5: Evet ve geceliği sadece 13.500.
6: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
4: Trivago'ya bakmalısın.
7: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
8: Getir yazı fırsatlarıyla geldi. Bu salı ve çarşamba yüzlerce üründe bir alana bir bedava. Siparişini ver, yazı özel fırsatı kaçırma. Getir.

0: Türkiye'nin dört bir yanında gerçekleştirilen bağımsız ölçümlere göre en geniş 5G kapsaması Vodafone'da.
1: Şimdi 5G kapsama liderliğimizi birlikte kutluyoruz. Hediye çarkında kazandığınız gigabaytları ona katlıyoruz.
2: Vay toplantılar.
3: Vay ödevler.

0: geldin.
1: Birçok insan bunun gibi yerlerde sadece kaos görür. Ama takımımla benim gördüğüm şey...
2: Bana bunun gerçek olduğunu söyle.
1: Bir fırsat.
3: Tozlu Servet yeni bölümüyle bugün 18.30'da D-Max'te.

0: Tehlike çok büyük.
1: Burayı hemen tahliye etmemiz gerek.
2: Olamaz mı?
3: Hava çok sıcak ve yangın çok hızlı yayılıyor.
4: Kırsalda yaşamak zor. Yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.
5: Bu bölümde...
6: Dur. Bir seferde bir tane.
5: Bu takımın bir karavana ihtiyacı var. Seçmekse hiç kolay olmayacak.
7: Büyük olanı alalım.
8: Küçük alalım.
7: Büyük olan.
5: Zengin bir çift köpekleri ve sörf tahtaları için karavan arıyor.
9: Dalga geçmiyor musun?
5: Ama bu karar birilerini köpek kulübesine gönderebilir.
10: Şuna bak.
5: Bu aile dört bir yanda uygun bir karavan arıyor.
11: Tam ihtiyacımız olan şey.
5: Hemen burunlarının dibinde mi yoksa? Muhteşem karavanlar başlıyor. Bu Amerika'daki en ünlü 3 pazarda satış yapan dünyanın en büyük karavan bayisi. Arizona Tucson, Colorado Denver ve Florida Tampa. Amerika'da neredeyse 29 milyon çocuk spor liginde oynuyor. Mesela Florida'nın Tampa devleri gibi.
6: Topu yakala hadi.
5: Bu çiftin bilge kılavuzluğu sayesinde...
6: Ben Jeffrey.
12: Ben de.
6: Tampa devlerinin yöneticisi ve antrenörüyüm.
5: Tampa devleri hiç dışlanmıyor.
6: Genç voleybol takımıyız. 8'den 18 yaşına kadar oyuncularımız var. Bu hafta büyük turnuva var.
5: Takım Güneydoğu'nun her yerine gidip turnuvalara katılıyor.
6: Eğlenmek için elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz.
5: Ulusal şampiyona yaklaşırken Jeffrey ile Deb'in eve zaferle dönmek için planları var. Ve de karavan kiralamak.
12: Takımı bir araya getirip birlikte daha iyi oynamalarını sağlayacak.
5: Karavanın devlerin istediği gibi olması için 3 oyuncu temsilci olarak geliyor.
13: Ben Riley.
14: Ben Charlotte.
15: Ben Madison.
16: Biz Tampa devleriyiz.
17: Merhaba, nasılsınız? Lazy Days'e hoş geldiniz. Ben Jason.
5: Karavan uzmanı Jason Brunner, galipleri memnun edeceğine inanıyor.
6: Onları mutlu edecek bir karavan arıyoruz. Seçmek için bize yardımcı olacaklar.
17: O zaman gidip size uygun bir karavan bulalım. Nasıl bir şey istiyorsunuz? Ranza nasıl olur mesela, sever misiniz?
15: Yataklar uzun olsun.
17: Öyle mi? Atlayın.
5: Takım 8 kıza ve 2 yetişkine uygun bir karavan istiyor. Ayrıca ranzası ve dolapları olmalı. Tabii bir de haftada 1800 dolara. 11,5 metrelik iki kayan odalı ilk karavanımızın içi epey geniş. Hem lüks hem de rahat olan bu ihtişamlı karavan güçlü bir aday.
17: Size bunu göstermek istemiştim. Hazır mısınız?
15: Evet.
17: Bakın aşağıda ne kadar çok depo var. İstediğiniz her şeyi,
6: Charlotte, bak sana
17: her şeyi
6: yatak
17: koyabilirsiniz.
12: Orada uyuyabilirsin.
8: Yatağın nasıl peki?
15: Yastık verir misiniz?
17: Harika. Tabii. Bence burayı beğendiyseniz bir de içeriye göz atın.
8: Aman tanrım. O kadar büyük ki voleybol bile oynanır.
12: Vay canına.
6: Karavana ilk girdiğimizde genişliği, büyüklüğü aklımızı başımızdan aldı.
17: Evet, büyük sürprize hazır mısınız?
8: Evet.
17: Arkanızda ne var?
5: Seyahat planlarının %80'i kadınlar tarafından yapılıyor. Bu çift için de böyle.
9: Ben Kara.
10: Ben de Jeremy.
9: Bu da Ponce de Leon. Her yere bizimle gelir.
5: Kara seyahat yazarı olduğu için bu planlara onun karar vermesi normal.
9: Karavan bize çok iyi gelecek. Florida'yı gezerek tecrübelerimi yazıyorum.
5: Jeremy avukat olsa da Kara'nın planlarına hiç itirazı yok.
10: Kara 30 günlük bir Florida gezisi planladı.
9: Eşyalarımızı otele getirip götürmek zorunda kalmayacağız. Sörf tahtalarımızı yanımıza alacağız.
10: Bu yüzden de karavan almak daha iyi olur dedik.
9: Çok daha iyi olacak.
5: Tampa'da kendilerine göre bir karavan arıyorlar.
9: Daha önce hiç karavana binmedim. Benim için yeni bir deneyim. Ev gibi hissedebileceğim bir şey arıyorum.
10: Geniş bir karavan almak istiyorum. Florida'da bir sürü arkadaşımız var. Arkadaşlarımızı misafir edebilecek bir karavan istiyoruz. Senin ne istediğini de biliyorum. Kocaman bir dolap lazım sana.
9: Kıyafet dolabı olmak zorunda.
5: Satış uzmanı Livorno Williams, Franker çiftine uygun bir karavan bulacak.
18: Lazy Days'e neden gelmiştiniz?
9: Bir karavan bakıyoruz. Florida'yı gezmeyi düşünüyoruz da.
18: Aklımda bir şey var. Benimle gelin.
10: Pekala.
5: Kara ile Jeremy, sörf tahtalarını ve Kara'nın kıyafetlerini koyabilecekleri epey deposu olan lüks bir karavan arıyorlar. Bütçeleri 200 bin dolar.
18: İlk önce bunu göstermek istiyorum. İlk karavanımız 2016 model bir Legacy.
5: Legacy'nin iki kayan odası, bir tam bir yarım banyosu, Kara, Jeremy ve Pansa uygun bir ebeveyn odası var.
18: Önden siz.
10: Teşekkür ederiz.
9: Vay canına. Böyle olmasını beklemiyordum. Televizyon bile var.
18: Kesinlikle.
9: Dalga geçmiyor musun? Aman tanrım, kocamandı. Gözlerime inanamadım. İçinin bu kadar geniş olacağını düşünmemiştim. Sence bir ay burada yaşar mıyız?
10: Yaşarız bence. Düşündüğümde daha geniş içerisi.
18: Aslında şu an oturduğunuz koltuk bir yatak. İki kişilik.
9: Öyle mi?
10: Ne?
18: Yemek masası da tek kişilik. Yastıkları alıyorsunuz, sonra bunları alıyorsunuz. Çevirip ittiriyorsunuz. Yatağınız hazır.
10: Bak sen şu işe. Sence buraya sığar mıyım ben?
9: Hayır, oraya sığmazsın sen.
10: Deneyeceğim ama deneyeceğim. Neden olmasın? Neden olmasın?
9: Pekala, başardın.
10: Oldu, bak.
9: Karavanın içindeki bütün boşluğu kullanmaları inanılmaz. Masadan yatak çıkıyor. Tezgahlar çok hoş. Şaşırdım. Kim bilir buranın altında ne var? Ocak mı bu?
10: Livorno, ne diyeceğim? Biz çok yemek pişirmiyoruz. Burası böylece kalır. Üstüne pizza koyarız. Ne diyorsun?
9: Burası lavabo gibi ama bak.
10: Lavabo, evet.
18: Burası lavabo.
9: Peki, kusura bakmayın, karavanları pek bilmiyorum ama içeride su mu akıyor burada? Su aktığını öğrenmemle bu iş daha da değer kazandı. Sanki tekerlekli bir otel odası gibi.
18: Şimdi sizden bir şey yapmanızı isteyeceğim Jeremy.
10: Buyurun.
18: Şu kapakları açar mısınız?
9: Aman tanrım.
5: Amerika Birleşik Devletleri'nde karavan alıcılarının %40'ı aileler. Lepo ailesi de bu gruba katılmak üzere.
0: Merhaba, ben Christine Lepo. Biz Lepo ailesiyiz. Bu Sınal, Dristi, Matikşa, bu da kocam Steve.
2: Lepo.
9: Şuradaki güzelmiş.
0: Zaten evlatlık almak istiyorduk. 2015'in Haziran ayında Hindistan'a gittik. Ve oradan kardeş olan 3 kız çocuğu evlat edindik.
5: Kristin ile Steve ülkeyi boydan boya gezerek Amerika'nın harikalarını kızlara göstermek istiyor.
13: Bence onlara Amerika'yı göstermek önemli. Ülkenin keşfedilecek bir sürü yanı var.
5: Ama Lepo ailesinin önce bir uçtan diğer uca gidebilecek bir araca ihtiyacı var.
13: Yoldayken oynayabilecekleri odaları olan geniş bir karavan arıyoruz.
2: Ben şunu beğendim.
5: Bütçeleri 115 bin dolar olan Kristin ile Steve geniş bir mutfak, yemek masası ve ebeveyn odası istiyor.
0: Merhaba.
14: Merhaba, nasılsınız?
0: İyiyiz.
14: Ben Glover.
5: Karavan uzmanı Glover Howard, onları Amerika yollarına çıkaracak adam.
14: Nasıl bir şey arıyorsunuz?
0: Ailece eğlenceli bir tatile çıkmak için karavan arıyoruz.
14: Tamam, gelin. Birkaç araca bakalım.
0: Pekala, gidip bakalım. Herkes insin.
14: İlk arabamız Sunseeker.
5: Sunseeker'ın içi epey geniş ve depo alanı fazla. İç mekan deri kaplama ve 6 kişilik yatak da bu karavan sınıfının en iyisi.
14: Depo alanı çok geniş ama depodan daha çok seveceğinizi düşündüğüm bir şey var. Şuna bakın.
13: Vay canına.
0: Dış mekan televizyonu, ne kadar ilginç.
14: Televizyon izlerken gölgeye ihtiyaç duyarsanız güneşin ışığı düşecektir. Buna da bir çözüm bulduk. Elektrikli tempo. Düğmeye basıyorsunuz, açılıyor.
0: Gölgelik oluyor.
14: Dışını gördük. Bir de içine bakmak ister misiniz?
0: Tam istediğimiz
13: Girelim.
0: Gibi. Vay canına. Aman tanrım. Vay canına.
14: Yatağı gördünüz sanırım. Hadi üzerine çıkın. Yukarı çıkmak isterseniz üçünüz de sığarsınız bence. Ben de sığarım. Ufak bireyim. İstersem oraya
0: Burada
14: sığarım.
0: Burada güzel oyunlar oynarsınız. Perdeleri kapatınca da burası sizin özel yeriniz
2: Çok
0: olur.
2: Çok güzel.
0: Nereye gittin
13: Görüşürüz.
0: Sen? Asma yatak çok hoşuma gitti. Çocuklar oynarken aşağıdan onları görebilirim. Oyuncaklarını da oraya koyabilirler diye düşündüm.
14: Burada üç gözlü bir ocak, paslanmaz çelik lavabo, geniş bir tezgah bulunmakta.
0: Lavabo güzelmiş. Ne var orada?
14: Buyurun.
2: Çöp tenekesi.
0: Çöp tenekesi mi? Tezgahta mı? Vay canına, burası gerçekten geniş.
14: Baksana Steve. Kenarda büyük bir pencereniz var. Her sabah ormana bakarak uyanabilirsiniz.
13: Manzara güzelmiş.
14: Size banyoyu göstereyim. Tuvalet ve banyo porselen. Banyo kapınız mahremiyet sağlamak için katlanıyor.
0: Duşun, lavabonun ve tuvaletin ayrı yerlerde olması bize çok uygun bir düzen değil.
14: Ne düşünüyorsunuz? Karavan size uygun mu?
0: Genişliği güzel bence. Mutfak geniş, yatak sayısı yeterli.
13: Evet, yani bence küçük bir yerde hareket etmek daha iyi bir şey.
14: Size bir karavan daha göstereceğim. Biraz daha büyük. Herkese uyuyacak.
0: Evet.
14: Gidip bakalım.
0: Harika, gidip bakalım.
14: Bu daha büyük.
0: Aman tanrım.
14: Bu da Storm.
5: Storm 8 kişilik yatağı ve yemek masasıyla zeki bir tasarımı olan 10 metrelik bir karavan.
0: Bu sınalım beğendiği büyük olan.
14: Bu büyük olan. Evet.
0: Basamakları sevdim.
13: Şuna bak.
0: Oo, çok havalı. Aman tanrım.
5: Tempa'da Jeremy ile Kara dolaplarda ne olduğunu öğreniyorlar.
18: Şu kapakları açar mısınız?
10: Ne?
9: Evet, bir aylık tatile çıkacaksak mutlaka çamaşır makinesi lazım. Bir sürü kıyafet giyiyoruz.
10: Livorno, Kara'nın merak ettiği bir şey var. Dolap genişliği. Dolap nerede?
18: Hemen göstereyim.
10: Olamaz.
18: Dolabınız burada.
10: Olamaz.
18: Burası da dolap.
10: Hmm.
18: Ve burası da.
9: Buraya belki 10 elbise sığar. Buraya da 5. Mayolar şuraya. Ayakkabılar buraya. Senin kıyafetlerin nereye gidiyor? 3 tane küçük dolap vardı sadece. Kıyafet dolabı yoktu. Oraya bir şey sığmaz.
10: Vay canına, yatağın bu kadar büyük olmasını beklemiyordum. Queen size mi bu?
9: En azından king size olsa güzel olurdu ama queen de olur.
18: Queen size yatağınız ve küçük bir dolabınız var. Ama bunun bir sebebi var. Sebebi ise...
9: Ah, çok iyi.
5: Diğer taraftaysa ilk karavanları Tempa devlerine sayı kazandırıyor.
0: Oo!
17: Kusura bakmayın ama karavanda kaç kız kalacaktı?
15: 7.
17: Evet, 7. Burada epey bir yer var. Arkadaşlarınız gelecek olursa arka tarafta onlar için de yer var, tamam mı?
8: Vay canına.
17: Ne düşünüyorsunuz?
8: Bu yatağa 3 kız sığabiliriz.
17: Genç kızların nasıl olduğunu biliyorum. Benim de kendi kızlarım var. Hazır mısınız peki? Arka tarafta kendi banyonuz var. Ayrıca burada bir banyo daha var. İşte.
8: Vay canına, güzelmiş.
15: Burası benim olabilir mi?
7: Ben kendi banyoma bakmak istiyorum.
17: Tamam, pekala. Arka tarafta.
8: Oo, burası geniş. Burası kocaman.
7: Banyoda partileriz.
15: Evet, şu duşa bakın. Burası tam voleybol çalışmalık. Saçını yıkarken çalışırsın. Harika.
12: Bu kadar çok kız için birden fazla banyo ve ayna olması iyi bir şey.
6: Burada istediğimiz her şey var. Ranza yataklar, çekyat var, asma yatak var. Ama bu devler beni endişelendiriyor. Fazla güzel olabilir. Karşılaştırmak için bir karavan daha görmek istiyoruz. O yüzden başka karavan var mı peki?
17: Evet, buna benzer bir şey daha var. Biraz daha alt seviyeye bakmak ister misiniz?
12: Evet.
17: Hadi gidelim bakalım.
6: Hadi.
17: Bu da ikinci karavanımız.
5: Bu lüks karavan ilk karavandan daha küçük ama kat planı zekice tasarlanmış. 10 kişilik yatak kapasitesi ve geniş bir salonu var.
17: Nasıl buldunuz?
15: Vay, güzelmiş. Güzel.
7: Çok sevimli.
6: İkinci karavanın içine girince diğeri kadar büyük olmadığını gördüm ama rahattı. İçi aydınlıktı. Renkler olduğundan büyük göstermişti.
17: Hanımlar, oraya bakmak istediğinizi biliyorum.
12: Üçünüz oraya sığarsınız.
17: Nasıl? Rahat mı? İşte oldu. Orada uyumayacak olurlarsa bu büyük kanepe yatak oluyor, yatağa dönüşüyor. İşte burada yatabilirsiniz, tamam mı?
5: Gideyim bakalım. Durun, durundan daha küçük ama kat planı zekice tasarlanmış. 10 kişilik yatak kapasitesi ve geniş bir salonu var.
17: Nasıl buldunuz?
15: Vay, güzelmiş.
7: Güzel. Çok sevimli.
6: İkinci karavanın içine girince diğeri kadar büyük olmadığını gördüm ama rahattı. İçi aydınlıktı. Renkler olduğundan büyük göstermişti.
17: Hanımlar, oraya bakmak istediğinizi biliyorum.
12: Üçünüz oraya sığar.

0: yatacak bilmiyorum ama isterseniz gelip bir de arkaya bakın derim.
1: Benim. Ben Madison'la aşağıdayım.
2: Epey iyiymiş.
1: Beraber iki katlı da televizyon var.
0: Üstelik eşyalarınızı getirirseniz aşağıya onları koyabilirsiniz. Büyük bir çekmece çıkıyor. Evet, aman oraya tanrım. Her şey sığar.
2: Her şeyi koyabilirim. Evet. Bir de yatak evet, varmış. Harika.
0: Üst katı alamayan burada uyuyabilir.
3: Burası çok rahat. Evet. Küçücük, oradakilerle konuşabiriz. Birbirimize çok
2: evet,
3: yakın
2: birbirimize oluruz. Çok yakınız.
4: O kadar yatak var ki istediğimizden fazla.
0: Neden buraya gelip mutfağa bakmıyorsunuz? Bakalım beğenecek misiniz?
1: Aa, çok sevimli.
5: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam.net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.

0: Biraz fazla almadınız mı?
1: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesin topluyor.
0: Yok mu bunun bir çaresi?
2: Var. GCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla variteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
3: GCM Yatırım. Geleceğime yatırım.
4: Pozisyon ekranda. Mehmet maç için mangalın başında. Google Gemini ile oynuyor. Resmini ekledi. Pişme dakikasını soruyor. Harika bir asist. İşte bu Google Gemini. Milli futbol takımları resmi sponsoru.
5: Yarım saate sendeyiz diyen arkadaşların varsa kaybedecek zaman yok. Ocağı kapatmayı unutturan bir dizi varsa yemeğin yanma ihtimali yok. Ocakta taşan bir tencere varsa temizleme derdi yok. Beko indüksiyonlu ocak cam yüzeyi ısıtmaz, doğrudan tencereyi ısıtır. İndüksiyon teknolojisi sayesinde 3 kata kadar hızlı pişirir, üstelik çok kolay temizlenir. Beko indüksiyonlu ocak varsa şüpheye yer yok. İşte bu Beko farkı.
6: Sen oyna, sen oyna, canım gülüm sen oyna, sen oyna, sen oyna, tatlıcığım sen oyna.

0: 25 yıldır hep seninle.
1: Otel harika.
2: Evet, ve geceliği sadece 13.500.
3: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
1: Trivago'ya bakmalısın.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
5: Vay toplantılar.
6: Vay ödevler.

0: geldin.
1: Irving Johnson 77. Bu Magic Johnson mı?
2: Kimsenin görmediği bir hazineyi bulmanın çok ayrı bir cazibesi var. Hiç açılmamışlar. Ne bulacağınızı kestiremiyorsunuz.
3: Aramaya devam etmelisiniz.
2: Şuna bir bak. Bu inanılmaz.
4: Tozlu Servet yeni bölümüyle bugün 18.30'da D-Max'te. Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle pazar 18.20'de D-Max'te.

0: Tempa devlerini küçük şeylerin de güzel olabileceğine ikna etti mi?
1: Çok sevimli.
2: Fırın çok küçük, Charlotte gibi.
1: Evet.
0: Ne düşünüyorsunuz peki?
2: Büyük olanı istiyorum. Büyük olan.
1: Küçük olan.
2: Büyük olan.
1: Küçük olan daha kullanışlı.
3: Neden ikisini de almıyoruz?
4: Durun.
2: Alamaz. Durun.
4: İkisini de alamayız. Sadece birini seçeceksiniz. O yüzden doğru karar vermemiz gerek. Anlaştık mı?
0: Ben bu işe karışmayacağım. Siz kendi kararınızı verin lütfen.
4: Oo, hadi korkunç devler gidelim.
0: Bu maçı ilk karavan mı kazanacak? Yoksa ikinci karavanın rahatlığı devleri etkiledi mi? Merhaba hanımlar.
1: Merhaba.
4: Bir karara vardınız mı?
2: Evet.
1: Kararımız ikinci.
4: Evet. Pekala, tamam, iyi iş. Güzel bir karar verdiniz ama nedenini söyleyin.
3: Çünkü neden o? Özgün ve küçük. Böylece takımımız bir arada kalabilir.
4: Riley?
1: Büyük olanda olan her şey bunda da vardı.
4: Peki sen?
2: Sevimliydi.
4: Kesinlikle katılıyorum. En uygun karavan bu.
0: Tebrik ederim hanımlar. Pekala, gidip bakalım hemen şurada.
4: Tamamdır, hadi bakalım. İyi iş.
0: Denver'da Lepo ailesi Storm'a biniyorlar. Bence hiç çıkmak istemeyecekler.
3: Aman çok havalı.
5: Buna inanamıyorum.
6: Büyükmüş.
5: Bu gerçekten de çok güzel, çok havalı. Sanki rak yıldızı gibiyiz. Çok güzel.
7: Evet, tezgah arası fayansı var.
5: Çok hoş.
6: Güzel yapılmış.
5: Bence bu karavanın kötü yanı mutfağının çok küçük olması. Bence 5 kişilik bir aileye yemek pişirirken, hazırlarken çok zorlanırız. Ocağa kimse dokunamayacak. Bu gerçekten zor olur.
7: Hemen kabinin üzerinde asma yatağınız var.
3: Aa, çok güzel bu.
7: Dışarıyı seyredebilirsiniz. Yuvarlanıp manzarayı izlersiniz.
5: Ne düşünüyorsunuz? Beğendiniz mi?
2: Çok hoş. Yumuşacık.
7: Burası banyonuz.
5: Kesinlikle diğerlerinden daha geniş.
7: Burada yatağınız var.
6: Burası en önemli yer.
7: Sihirli yer. Diğerinden daha mı iyi?
5: Biraz daha yumuşak.
7: İyi bir şey mi kötü mü?
5: Ben yumuşak severim, o sert sever. Tanrım, bir karara varmamız gerekecek.
0: Lepo ailesi Sunseeker'ın zarif kat planını mı seçecek, yoksa Storm'un büyüklüğünü mü seçecek?
6: Hangisini beğendiniz? Söyle bakalım.
2: Birinciyi sevdim.
5: Ya sen Sınal, hangisini sevdin?
3: İkinciyi.
5: Sanderist'i hangisini sevdin?
2: Birinciyi.
5: Birinci mi? Birincinin genişliği çok hoşuma gitti. Ailemize uygun ve kimliğimize, yaşayışımıza uygun alanları var. Daha rahat hareket ediliyor. O yüzden birinci diyorum. Umarım sen de birinciyi tercih edersin.
6: Katılıyorum. Ben de onu beğendim. Onu alalım.
5: Pekala, birinci olsun. Üzgünüm Sınal. 4'e 1'sin.
7: bir karara vardık mı?
5: İlk karavanı seçeceğiz.
7: Harika. Gidip Amerika gezinizin anahtarlarını alalım.
5: Pekala. Hadi gidelim.
0: Tempa'da ise Kara ile Jeremy Legacy'nin özelliklerini çok beğendi.
8: Arka tarafta büyük bir banyo var.
3: Çift lavabolu.
6: Çift lavabolu, şuna bak.
3: Burası senin olur, burası da benim. Burada dolaplar var.
8: Jeremy, boyun kaç senin?
6: 1.90.
8: Şu duşun içine bir girer misin?
6: Duşa bakalım, evet.
8: Boyuna uygun mu, bir bak.
3: Olamaz, çok komik. Seni orada görünce ufak bir zürafaya benzettim. Kafan tavandaydı.
8: Buranın bir banyosu daha var.
3: Vay canına, buraya 2 banyo sığdığına inanamıyorum. Herkes de aynı banyoyu kullanmak istemem. İlki güzeldi. Bizimki yerine orayı kullanırlar.
6: Gerçekten güzeldi.
3: Bir tane daha bakmasak da olur. Gerçekten.
6: Hayır, bir tane daha görelim hadi.
3: Görelim, tamam. Belki Pons daha çok sever.
8: Jeremy, Kara, bu 2016 model ikinci karavanımız.
0: A sınıf ikinci karavanın içi geniş ve lüks. Yerler porselen, iç mekan deri ve büyük bir ebeveyn odası var.
3: Vay canına. Şuna bak Jeremy.
6: Vay canına.
3: Bu kocaman. Burada dans partisi bile verebiliriz. Gerçekten çok genişmiş. Vay canına, harika. Banyonun genişliğine bakar mısın?
6: Çift lavabolu harika. Hala evli kalabiliriz.
3: Evet, mutlaka çift lavabo gerekiyor. Senin lavabon var, benim de. Vay canına. Bu seferki king size.
6: Livorno, maalesef sorun şu ki Ponslo Kera yatağın 1/4'ünü kaplıyor. King size olması büyük sıkıntı.
3: Evet, her yeri biz kaplıyoruz.
6: Sadece ikiniz her yeri kaplıyorsunuz.
8: Bu karavanda da çamaşır ve kurutma makineniz mevcut.
3: Ben de bunu merak ediyordum. Ön tarafta görememiştim çünkü bu olması gereken önemli bir özellik. Ve burası ilginç duruyor. Evet, ben de bunu görmeyi umuyordum. İşte tam olarak böyle bir dolap istiyordum.
8: Kesinlikle.
6: Livorno, dolap çok daha büyük olduğuna göre bir şeyler eksilmiş olmalı değil mi?
8: Güzel bir soru sordun. Burada sadece tek banyo var.
6: Seçeceğimiz karavanın iki banyosu olması önemli. 30 gün boyunca yolda olacağız. İki banyo lazım.
3: Sana katılmıyorum. Ben dolabı gerçekten istiyorum. Vay canına, ne kadar genişmiş.
6: Evet.
3: Bence bana bir sürü tur attırabilirsin.
6: Evet, bana uyar.
3: Bir karar vermemiz gerekiyor. Dolap mı, ikinci banyo mu?
6: Karar vermek zor olacak.
3: Bence bir konuşmamız gerek.
6: Kesinlikle.
8: Gidelim.
6: Gidelim hadi.
3: Evet, ben de onu beğendim.
6: Zor bir karar olacak. Ne
3: biliyorum.
6: Düşünüyorsun? Ben Legacy'yi beğendim.
3: Legacy ilk karavandı değil mi?
6: Evet, ilk karavandı.
3: İçinde ilave banyo olan, herkesin kendi yerinin olması çok iyi olurdu elbette. İkincinin de kıyafet dolabı çok iyiydi. Kıyafetlerimi, mayolarımı, sörf tahtalarımı koyacak bir yer istediğimi gayet iyi biliyorsun.
6: Yani banyoya karşı dolap var. Ne düşünüyorsun?
3: Hangisini seçerim biliyorsun?
6: Dolabı seçecek gibisin.
3: Evet.
6: Ben neyi seçeceğim biliyor musun? Sen ne seçersen onu.
3: Tamamdır. İkinciyi seçiyoruz.
6: İkinciyi seçiyoruz.
8: Evet, karar verebildiniz mi?
3: Evet. Hangisini seçtik sence? İkinciyi.
8: Pekala.
3: Kıyafet dolabı var. Harika.
8: Tebrik ederim.
3: Çok teşekkür ederim.
8: Tebrik ederim.
6: Teşekkür ederiz.
8: Gidip detaylarla
6: evet,
8: ilgilenelim.
6: Evet, gidelim hadi.
0: Herkes yola çıkmaya hazır. Repo ailesi Doğan'ın çağrısına kulak veriyor.
9: Yeni karavanımıza bayıldayız.
0: Franker çifti güneşte kumun peşine takıldı.
6: Gayet iyi sürüyorsun. Şaşırdım.
3: Yetenekliyim. Çok iyi araba sürerim ben.
0: Tempa devleri ise zafere gidiyor.
4: Hadi bakalım ulusal şampiyona. Üç deyince devler. Bir, iki, üç devler.
10: Kredi hangi kredi diye aranır? Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu çıkar. Siz de hemen hangi krediyi indirin, faizsiz 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını yakalayın.

0: Titanic Luxury Collection Bodrum.
1: Hey, canım halkımın tüm dehlizleri ve popülasyonu da son damarlarına kadar sarık olanın hastasıyız diyor. Demeyen kalmadı diyordum ki artık Fanta bile sarık ola diyor.
2: Sarık ola!
3: Fanta sarık ola canım o.
1: Sarık ola hastasıysan Fanta'nın hastasısın. Adı sizden, tadı bizden. Fanta sarık ola hastasıyız.
4: Pozisyon ekranda. Sena çok aç. Maç 15 dakika var. Google Gemini ile oynadı. Dolabı tarıyor ve tarif geldi. Afiyet olsun Sena. İşte bu Google Gemini. Milli futbol takımları resmi sponsoru.
5: Hadi ben kaçtım.
6: Aa kızım aç gidilmez. Al
5: anne ya.

0: buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
1: Express içelim. Muhteşem bir atmosfer. İlk düdük çaldı, heyecan dorukta. Serbest vuruş kullanacağız. Vurdu ve gol! İşte bu coşku, bu heyecan, bu gurur her şeyin ötesinde. Haydi Türkiye.
2: Servis geldi. Çanta hazır mı?
3: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu, karar anında yanında. Hesap
4: kurdu. Tercihin hangi market olursa olsun, hadi bilek kredi kartı ile tüm marketlerde, evet evet tüm marketlerde, ayda toplam 15 bin lira harcamana her ay 1000 lira iade.
5: Birçok insan bunun gibi yerlerde sadece kaos görür. Ama takımımla benim gördüğüm şey...
6: Bana bunun gerçek olduğunu söyle.
5: Bir fırsat.
7: Tozlu Servet yeni bölümüyle bugün 18.30'da D-Max'te. Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle pazar 18.20'de D-Max'te.

0: Müzik mi yapıyorsun?
1: Ne?
0: Bence yapıyorsun.
2: Hayır, tek yaptığımız tahta kesmek.
0: Sanki ritim tutuyor gibiydiniz.
1: Bana sen ritim tutuyorsun gibi geldi.

0: Artık müzik yok dedim.
1: Nasıl yani?
0: İşinize dönün. Adım Brad Lewis. Minibüsleri yürüyen evlere dönüştürüyorum. Yeni evinizi görün. Ah be. Birkaç yıl önce bir kiralık eve tıkılı kalmaktan sıkıldım. Ve içinde yaşayabileceğim bir Sprinter aldım. Yıllardır burada yaşıyorum. Onu evim dediğim süper keyifli bir şeye dönüştürdüm. Sonrasında minibüsünde yaşamak isteyen sayısız insan bana ulaşınca QE Design şirketini kurdum. Eller çalışsın. Hadi be. Evimiz yolda başlıyor. Bugün büyük gün baylar. Bir müşteri yani minibüs geliyor.
1: Sen ilkokuldayken hiç okul bayrağını katlamış mıydın?
0: Hayır, bana yaptırmazlardı.
1: 6. sınıftayken de mi yapmadın yani? Peki nereden öğrendin? Kağıt futbol oynayarak mı?
0: Ufak çaplı bir yarışmaya var mısın? Bakalım ne durumdayız.
2: Mavi, 4792 milyon 3 fırlat! Direğe takıldı.
1: Tekrar izleyelim mi?
0: Ben izliyorum, boş ver. Direkteydi.
1: Ellerin birbirine fazla yakın.
0: Sıra bende.
1: Hazırım.
0: Hazırım.
2: Pekala, fırlat.
0: Olay
2: o da
0: budur.
2: Neydi?
1: Gol müydü?
0: Hem de en mükemmelinden. Ha, bu Kevin olmalı. Temizliği siz tamamlarsınız artık. Sonra görüşürüz.
2: Görüşürüz.
0: Bu tarafa böyle gel. Bugün dükkanda Kevin'i ağırlayacağız. Gerçek bir sağlıklı yaşam tutkunu ve bir süre yollarda takılmaya karar vermiş. Mükemmel. Merhaba, nasılsın?
3: İyiyim, sağ ol.
0: Hoş geldin.
3: Hoş bulduk.
0: Bir minibüs alıp karavana dönüştürmeye nasıl karar verdin?
3: Bilirsin, bir fitness bağımlısı olunca doğa koşullarını ve yürüyüşlerini de seviyorsun. Dolayısıyla Amerika'daki tüm milli parkları dolaşmak hayatımın 3 ayını karavanda geçirmek istedim. Geçen Temmuz'da annemi kaybettim. Kanserdi. Annem için milli parklar çok önemliydi. Birlikte Yellowstone'a ve birkaç parka daha gitmiştik. Annemin hala yukarıdan beni izlediğine inanıyorum. Gideceğim yerlerde, restoranlarda değil, karavanda kendi pişirdiğim sağlıklı yemekleri yemek istiyorum.
0: Anlıyorum.
3: Bu benim için çok önemli. Annem harika bir kadındı, bizim için çok değerliydi. Hepimiz onu çok özlüyoruz. Karşılaştığımız olayda hepimiz Vol ne yapardı sorusunu soruyoruz. Bu bizi hayatta tutan ve hayatımızı yönlendiren bir motto haline geldi. Ve bu motto hayata tutunmamızı sağlıyor.
0: Ben bu işe insanların seyahat hayalini gerçekleştirmelerine yardımcı olmak amacıyla başladım.
3: Evet.
0: Dolayısıyla senin de amacına uygun harika bir karavanın olacak.
3: Evet, biliyorum.
0: Paylaştığın için sağ ol.
3: Evet, ben teşekkür ederim.
0: Elimizde nasıl bir iç mekan var görelim hadi.
3: Bence de.
0: Sen bu kapıyı aç, ben arkayı açarım. Oo. Hem büyük hem de hoş. Yüksek bir yatak yapabiliriz ya da...
3: Aslında ben rahat hareket edebilmeliyim. Yani olduğundan daha geniş görünen bir alanım olmalı.
0: Tamam.
3: Burada uyuyabileceğim bir yatak ve oturup çalışabileceğim bir masa olmalı. Çünkü ben yolda geçecek 3 ay boyunca da çalışmak zorundayım.
0: Tamam. Aklıma gelen ilk şey boyun kaç?
3: Aslında 1.80 falan.
0: Kendimi ölçeyim. Bakalım
3: bir de yalancı
0: kaçmış.
3: Çıkarmışım.
0: Yalan söyleyemezsin. Evet, 1.79.
3: Evet, 1.80 diyelim.
0: Tamam.
3: Sağ ol. Çok iyisin.
0: Bu şekilde uyumak ister misin? Yatak böyle sığıyor.
3: Fark etmez. Sanırım şurada bir pencere falan
0: pencere
3: olursa iyi olur. Biraz alan büyürse daha harika olur.
0: Mutfak. Banyo. Tezgah alanı. Ve tabii duş da istiyorum.
3: Evet.
0: Düşünüyorum da buraya dolap içine gizlenmiş bir duş yapabiliriz. Üstte bir tezgah var. Tezgah yukarı kaldırılıyor. Ön kapaklar açılıyor ve
3: evet,
0: sen
3: anladım.
0: İçeri giriyorsun.
3: Harika bir şeye benziyor. Evet.
0: Ve tabii elektrik de lazım.
3: Güneş paneli olmaz mı? Elektrik kaynağı olarak güneş paneli
0: elektriğe
3: kullanabiliriz.
0: Elektriğe para ödemezsin. İyi fikir.
3: Kesinlikle.
0: Mekan tasarımı tarzı ve renkler konusunda belli tercihlerin var mı peki?
3: Ben doğal ahşap ortamları seviyorum.
0: Benim aklıma gelen ilk şey ise aydınlık ve temiz bir ortam. Beyaz duvarlar ve ahşap bir tavan. Ne dersin?
3: Ahşap tavan mı?
0: Sever misin?
3: Evet.
0: Karavanın için şöyle bir plan yaptık. Çok sağlıklı yemekler yapabileceğin geniş bir tezgah alanına sahip bir mutfağın, yaşam alanını daraltmayacak dolap içi banyon ve tabii rahat bir yatağın olacak. $45,000'lık bir bütçeyle bunların hepsi olur.
3: Mükemmel.
0: Öyleyse bir an önce başlayalım.
3: Harika olur.
0: Seni şöyle dışarı alayım.
3: Tamam.
0: Görüşürüz dostum.
3: Tamam, çok teşekkür ederim.
0: Ne demek? 3 ay uzun bir süre, hele de yoldaysan. Dolayısıyla Kevin'in sağlıklı yaşam tarzına uygun ve son derece huzurlu bir karavan olması şart.
4: Ya. Ne yapıyorsun Brad?
0: Ne haber dostum?
4: Çok çalışıyorsun.
0: Siz dün gece horuldayken ben ne yapıyordum biliyor musun? Gel de gör.
4: Ne yaptın?
0: Kör döşeme işini hallettim.
2: Vay be.
0: Sizin işinizi ben de yapıyorum. Şanslı keratalar sizi.
4: Teşekkür ederiz.
0: Ben priz yerlerini işaretleyeceğim. Sen dikmeleri, sen de izolasyon işini hallet. Hadi iş başına.
1: İzolasyon malzemesini yapıştırmak için ince bir kat zam katıyorum. Duvarların arkasına konulan tahta direkler karavan inşasında çok önemlidir. Karavandaki hemen her şey, demek istediğim dolaplar vesaire, bunlara monte edilir. O yüzden bunları doğru bir şekilde yerleştirmeliyiz. Bu da tamam. Bu karavan fazla karanlık değil mi?
0: Bu karavan için çok çılgın bir planım var. Duyunca şapkanız uçacak. Tavana bir tavan penceresi yapacağız.
1: Bunu sevdim.
0: Yukarıya güneş panellerini yerleştirmek kolay olmayacak. Çünkü burada propan kullanmıyoruz.
1: Evet.
0: Yani işimiz biraz zor.
1: Tavanda pencere ha?
0: Klima, fanlar ve pencere.
1: Bunların üçü birden bilemedim. Olur mu bilemedim doğrusu.
4: Bilmiyorum.
1: Bence iki tanesini seçelim.
0: Pekala. Şimdi fanlar burada. Klima burada.
4: Wow.
0: Evet.
4: Adam delirdi.
0: Pencere burada. Gördüğünüz gibi yeterince yerimiz var.
1: Yanlara doğru yerleştirdiğimizi düşünelim. Bu kirişle bu kiriş arasında ikisine yetecek kadar yer var. Çünkü her biri 66 santimetre eninde yani.
4: Evet, 2 çarpı 66, 132 tamam. Eder.
1: Anlatabildim
4: evet,
1: değil mi?
4: Buraya geliyor.
0: Tamam, elektrik tesisatına başlayalım. Hadi, iş başına. Hadi. Vuuu. Arkadaşlar, duvarları yaparken bu karavanda fayans kullanmak istediğime karar verdim. Ve hemen tasarımcı dostum Casey'yi aradım.
5: Günaydın.
0: Günaydın.
5: Nasılsın Brett?
0: Harika. Çok iyiyim.
5: Bugün için planımız ne?
0: Seninle bir fayans dükkanına gidip şahane bir fayans seçeceğiz.
5: Tamam, gidelim
0: harika.
5: Hadi.
0: İşte burası. Umarım aklımdaki gibi bir şey vardır. 1998'de açılmış.
5: 1998
0: mi?
5: Teşekkür ederim. Merhaba.
6: Merhaba.
0: Merhaba.
5: Nasılsınız?
6: Teşekkür ederim, siz nasılsınız?
5: Teşekkür ederiz.
0: Bu dükkan bu mu?
6: Evet.
0: Vay canına.
6: 1940'lardaki hali.
5: Eskiden benzin istasyonu muydu?
6: Evet, benzin istasyonuydu.
0: Vay canına.
6: Nasıl yardımcı olabilirim?
0: Fayanslara bakacağız. Yaptığımız bir karavanda fayans kullanmak istiyorum. Yardımcı
6: elbette,
0: olabilir misin?
6: Elbette.
5: Mutfak tabii. Duvarında kullanılır.
6: Çok fazla
5: mutfakta,
6: çeşidimiz
0: evet.
6: Var. Sizi ürünlerimizi sergilediğimiz salona götüreyim.
0: Tamam.
6: Buyurun.
5: Harika.
6: İşte burası. İstediğiniz gibi dolaşabilirsiniz. Hiç çekinmeyin. Bir şeye ihtiyacınız olursa ben yandaki odada
0: teşekkür
6: olacağım.
0: Teşekkür ederiz.
5: Bunu beğendim.
0: Evet, fena değil.
5: Beğendin mi? Yoksa fazla
0: masaya
5: mı?
0: Masaya koyalım tamam. Mı? Ver bana istersen.
5: Kendimize bir limit belirleyelim mi?
0: Hayır, limit falan yok. Saçmalama.
5: Bu fayans çok hoşuma gitti. Metro fayansına benziyor. Ama şekli daha modern. Duvarlar beyaz. Beyaz fayans güzel durur. Hatta siyah ders kullanırsak beyaz
0: evet.
5: Duvar üzerinde daha dikkat çeker. Bu fayans ona fazla uçuk gelebilir.
0: Evet. Bunun 1,5 metre olduğunu düşünsene.
5: Evet, çok renkli olur.
0: Evet, bu ikisinden biri olsun.
5: Tamam. Hangisini seçelim peki? Omo Karado mu yapalım?
0: Enteresan. Evet.
5: Yeni malzeme, yeni lisan olayı mı?
0: Hissetmeye çalışıyorum. Bunu daha çok beğendim.
5: Tamam, bu oluyor.
0: Onu alıyoruz.

0: Patron! Gel oğlum buraya.
1: Ya.
2: Hemen döneceğim tatlım.
0: Aferin oğluma. Gel otur. Hadi eve gidiyoruz.
3: Patron dur.
0: Patron ne yapıyorsun oğlum sen? Patron dur dedi mi sana?
4: Patron çıldırdın mı?
0: Aa, iyice söz dinlemez oldun.
2: Pardon canım, nerede kalmıştık?
1: Sen var ya sen.
5: Red Bull kanatlandırır.
6: Yeni ayakkabın ayağını vuruyorsa öncesinde Compeed sürtünme önleyici City'yi dene. Cildinde oluşturduğu koruyucu bariyer sayesinde gün boyu rahat et. Sen yürü, gerisini bize bırak. Compeed ile gün senin.
7: Bu otel harika.
8: Evet ve geceliği sadece 13.500.
7: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
9: Trivago'ya bakmalısın.
7: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
9: Yüzden fazlasından.
7: Bak. Aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
8: Trivago'ya bakmalıydım.
7: Trivago'ya bakmalıydım.
10: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
11: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
12: Arçelik Futbol Bayramı'nı kahve keyfiyle sunar. Üstelik büyük ekranda sunar. Şimdi Arçelik televizyonlarda 12.999 liralık Imperium Barista Espresso makinesi hediye. Siz de turnuva heyecanını büyük ekranlarda kahve keyfiyle yaşayın. Arçelik'le futbol bayramına tam kadro hazır olun.
13: 6-12 Haziran arasında BİM'de lezzet efsane basmati pirinç 189 lira yerine 175 lira. Saban iri kuru fasulye 82 lira 50 kuruş yerine 74 lira 50 kuruş.
14: Servis geldi. Çantam hazır mı?
15: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Hesap kurdu. Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50.000 TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu, karar anında yanında. Hesap
16: kurdu. Güzel ama kesin pahalıdır deyip fiyat sormadan vazgeçmek mi? Tak tak konuşuyoruz. Önce Atasa'ya gidin, sonra karar verin. Yılın beklenen kırlanta ve alyans kataloğu şimdi iddialı fiyatlarla Atasay mağazalarına geldi.
17: Irving Johnson 77. Bu Magic Johnson mı?
18: Kimsenin görmediği bir hazineyi bulmanın çok ayrı bir cazibesi var. Hiç açılmamışlar. Ne bulacağınızı kestiremiyorsunuz.
19: Aramaya devam etmelisiniz.
18: Şuna bir bak. Bu inanılmaz.
20: Tozlu Servet yeni bölümüyle bugün 18.30'da D-Max'te.

0: Tehlike çok büyük.
1: Burayı hemen tahliye etmemiz gerek.
2: Olamaz mı?
3: Hava çok sıcak ve yangın çok hızlı yayılıyor.
4: Kırsalda yaşamak zor. Yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.
5: Kevin'in karavanına başlayalı birkaç gün oldu. Ondan sağlıklı, huzurlu ve temiz kavramlarını çok sık işittim. Bu yüzden onunla buluşup bu kavramları karavanına nasıl taşıyacağımı anlamak istedim. Bugünkü park koşusunda ona eşlik edeceğim. Bunlar pek bana göre değil ama en azından birlikte biraz takılıp sohbet ederiz. Merhaba Kevin.
6: Merhaba.
5: Koşuya mı hazırlanıyorsun?
6: Koşudan önce ısınmak lazım. Sen de biraz ısınma hareketleri yap.
5: Tamam. İnsanlar sürekli bunu yapman lazım falan
6: evet.
5: diyor.
6: Bedeni çalıştırmak çok iyidir.
5: Aman tanrım. Bunu nasıl yapıyorsun? Vücudumu çok esnek sanırdım ama artık kaskatı olmuş. Biraz pasa gitsin diye uğraştım ama cidden çok zormuş. En çok neden korkarsın?
6: Bilirsin, tek başıma olmak, mekanımı kimseyle paylaşmamak hoşuma gidiyor. İlginç bir duygu. Ama öte yandan ya yalnız kalırsam ya konuşacak kimsem olmazsa diye korkuyorum. Bunu sen de yaşadın. Söylesene, tek başına nasıl idare ettin?
5: Evet. Benim telefonda sohbet ettiğim dostlarım vardı. Yani tam anlamıyla yalnız değildim.
6: Kaybettiğimiz şeylerden biri de bu zaten değil mi? İnsanlar
5: evet.
6: telefonu eline aldığında aramak yerine mesaj Aha. atmayı tercih ediyor. Kimse telefon sohbetlerine zaman ayırmak istemiyor evet. artık.
5: Bu arada karavanda bayağı bir yol kat ettik. Bugün yatak platformunu tamamlıyoruz. Karavanda annenle ilgili olmasını istediğin bir şey var mı? Koymamızı istediğin herhangi bir şey.
6: Sen de biliyorsun, annem kanserden vefat etti. O yüzden deniz mavisi rengi ailemizin tamamında önemli bir yere sahip. Çünkü bu kanser çeşidi için takılan kurdele deniz mavisi rengindedir. Bir de mottomuz haline gelen "Bol ne yapardı" yani VNE sloganı var.
5: Tamam. Aradığım şeyi buldum galiba.
6: Sevindim.
5: İyi ki buluştuk. Senden aldığım bilgiler çok işime yarayacak. Seni sonra ararım.
6: Harika.
5: Hemen gidip aklımdaki şeyi uygulamak istiyorum.
6: Koşmak istemiyor musun? O kadar ısındık.
5: Evet. Hem de nasıl ısındım.
6: Spor yapmam lazım diyordum.
5: Evet. Diyordum ama...
6: Bugün başla bence.
5: Peki.
6: Hadi tamam. Koş. Nereye gidiyorsun?
5: İşe dönmem gerek. Çoğu insan karavanda gerçek bir yemek yapılamaz. Sadece dondurulmuş ya da önceden pişirilmiş şeyleri yapabilirsiniz diye düşünüyor. Ama buradaki her şey taze. Gerçek bir ev yemeği yapıyorum. Burada mutfağa yakın bir pencere mutlaka olsun ki buhar dışarı çıkabilsin. Buna çocuk peyniri diyorlar ama zaten ben de çocuğum. Lavaşa önce peyniri koyuyorsun. Evet, kajun baharatı çok önemli. Acı biber, genzime gitti. Size havalı görüneyim derken kötü bir seçim yaptım galiba.
7: Hey!
5: Ne var?
7: Ne yapıyorsun? Yemek mi yapıyorsun?
5: Tavuklu taco yapıyorum.
7: Bana da var mı?
5: Al bakalım, afiyet olsun.
7: Sağ ol dostum, eline sağlık.
5: Bana da sen kaldın dostum. Çok iyi. Kevin'in karavanının teslimatına çok az kaldı. Bugün tezgahların montaj işini ve su tesisatını tamamlamaya çalışıyoruz. Yani karavan şekil almaya başladı diyebilirim.
8: Brett! Hey, ortalığı toza boğdu.
5: Ciddi misin?
7: Evet, baksana şu toza. Kolların, sakalın, her yerin toz içinde.
9: Gelip şuna bir bakar mısın?
5: Neye bakayım?
9: Bir yerini yeniden yapmamız gerekiyor.
5: Ciddi misin?
9: Evet, derinlikler hatalı. Derinlik kaç santim olacaktı?
5: 51.
9: Bu 53.
5: Ön yüzle birlikte mi 53?
9: Evet, öyle. Bir sorunumuz daha var. Süpürgelik boşluğu, derinlikleri de farklı.
5: Mutfak dolabındaki süpürgelik boşluğu ayaklarınızın dolabın altına girebilmesi için bırakılan boşluktur. Bu bir karavan. O yüzden her bir santimi değerlendireceğiz.
9: Bence bu çalışmaz.
5: Önce süpürgelik boşluğunu düzeltmeye ne dersin?
9: Yenisini yapmak bence daha az zamanımızı alır. Düzeltmekle uğraşmayalım. Öyleyse yenisini yap. O kadar kolay değil. Kendimi psikolojik olarak hazır hissetmiyorum. Bu bir felaket.
5: Psikolojin artık hazır mı? Başlamak ister misin?
9: Evet.
5: Güzel. Hep aklımızda olacaksın.
7: Şu anda su deposunun taşma borusu için güzel bir yer arıyorum. Bu boru depo fazla dolu olduğunda ya da karavan yoldayken depo sarsıldığında taşan suyun karavanın dışına akmasını sağlıyor.
5: Merhaba Casey.
0: Merhaba, nasılsın?
5: Fena değil.
0: Merhaba Sam.
5: Casey.
0: Evet.
5: Onların
0: birçok
5: hepsi benim
0: mi? Birçok şey getirdim. For Kevin. Hayır Kevin'a.
5: Kevin'a neler getirdin peki?
0: Sağlıklı beslenmeye dikkat ediyor demiştin.
5: Saksı mı o?
0: Bu saksılar kendi kendine sulama yapıyor. Bir de bu bitki lambalarını aldım. Yani her zaman taze otları ve hatta sebzeleri olacak. Belli ki Kevin çok değerli toplu bir adam.
5: Hmm.
0: Bu yüzden bu baharatlıkları aldım. Şimdi bunları doldurmamız gerekiyor.
5: Baharatlar için ufak bir çekmece yaptık.
0: Aa, harika olmuş. Birkaç tane de saklama kabı aldım. Hepsi burada düzenli bir şekilde durur. Oh, mavilerimiz çok ha?
5: İnsana huzur veriyor ha?
0: Evet, çok güzel.
5: Hmm.
0: Bence çok sevecek.
5: Son düzlüğe girmiş bulunuyoruz. Yatak tamam, mutfak dolapları tamam. Son ötuşlar da yapılınca bu şey cidden harika olacak. Rahat oturulabilmesi için karavanın zeminini yükseltmek zorunda kalınca Kevin egzersiz malzemelerini koysun diye buraya ufak bir çekmece yaptık. Bence bu harika çekmece çok işine yarayacak. Kevin yıldızlara bakabileceği bir mekan istiyordu. Neden yatarken bakmasın ki? Ve böyle güzel bir tavan penceresi yaptık. Camı açınca temiz hava dağılır. Sinek problemi de olmaz. Sinekliği çeker. Harika oldu. Bugün anahtarları Kevin'e teslim edecek olmanın heyecanını yaşıyorum. Şimdiye kadar yaptığımız en güzel karavanlardan biri oldu.
6: Çok heyecanlıyım. Anahtarları alıp bir an önce bu uzun yol macerasına başlamak istiyorum.
5: Kevin, geldiğin için sağ ol. Kendini nasıl hissediyorsun?
6: Hem biraz gergin hem de heyecanlı.
5: Evet, bu karavan senin için çok özel.
6: Evet.
5: Görmek için sabırsızlandığını biliyorum. Gidelim mi?
6: Tamam. Bu harika. Vay canına. Saksı bitkilerine bayıldım. Bir sürü dolap var.
5: Fırını alta koyduk.
6: Fırın mı?
5: Hı-hı.
6: Kurabiye yapabileceğim.
5: Evet. En altta da şahane bir çekmece var.
6: Aa,
5: gizli çekmece olayı.
6: Aa, evet.
5: Baharatlarım burada.
6: Harika.
5: Her şeyin bir yeri var.
6: Süper. Dağınıklığı hiç sevmem. O yüzden burada yaptıkları düzene bayıldım.
5: Buzdolabım burada.
6: Boş halini düşünüyorum da gerçekten inanılır gibi değil.
5: Evet. Bu karavanın en güzel tarafı çok ferah ve geniş olması. Ama bir yandan da bu karavanda gerçekten her şey var. Büyük bir duş da var. Yok mu sanmışsın? Nerede?
6: Bence burada.
5: Evet, bunu kaldırıyorsun sonra. Bu küçük tahtayı itiyorsun.
6: Harika.
5: Sonra duş perdeni takıp duşunu alıyorsun.
6: Çok iyi.
5: Küçük bir tavan penceren var. Bu şekilde açıyorsun. Ama daha sıçanın ya da yılan var mı diye bakmayı unutma.
6: Bu gerçekten muhteşem.
5: Yatağını nasıl yapacağını göstereyim. Bunu böyle çıkarıyorsun. Bunu da alıyorsun. Şimdi bunu buraya böyle koyuyorsun. Düzgün koy, yoksa uyurken yere düşersin. Şilteyi açıyorsun ve işte yatağın.
6: Bu harika.
5: Denemek ister misin?
6: Evet.
5: Zıpla hadi.
6: Tamam.
5: Rahat rahat sığıyorsun.
6: Mükemmel.
5: Ha, burada bir şey daha var. Bunu aşağı çekiyorsun.
6: Oo.
5: Sence bu ne olabilir?
6: Işığı kesen... Hayır.
5: Minik projektörü alalım.
6: İnanamıyorum. Bu muhteşem.
5: Mini sinema salonu nasıl?
6: Harika. Köpeklerimle baş başa televizyon seyretmeyi çok seviyorum. O yüzden bu projeksiyon harika oldu.
5: Alanın çatısındaki her bir santimi değerlendirdik.
6: Evet.
5: 400 wattlık solar enerji sistemim
6: harika.
5: Var. Fırını çalıştırsam bile kalan elektrik karavandaki her şey.
6: Süper.
5: Dışarı gelsene, göstermek istediğim ufak
6: tamam.
5: Gizli bir bölme daha var. İşte.
6: Elbette.
5: Sporu seviyorsun değil
6: evet.
5: mi? Koşuyorsun.
6: Evet.
5: Esneme hareketleri yapıyorsun. O yüzden böyle bir çekmece çok işine yarar diye düşündük.
6: Yoga matını evet. da koymuşsunuz.
5: Evet koyduk. Bu arada su deposu buradan doluyor.
6: Tamam.
5: Hortumu buraya takıyorsun ve depon doluyor.
6: Harika.
5: Şu anda tam dolu. Doldurmana gerek yok.
6: Süper.
5: Evet, son bir sürprizim daha var.
6: Bekliyorum.
5: Karavanda annene dair bir şey olsun istiyordun.
6: Aa.
5: Ve biz de böyle bir şey yapalım
6: harika.
5: Dedik.
6: Çok iyi.
5: Sana hep anneni hatırlatacak. Bu yolculukta annen yanındaymış gibi hissettirecek bir şey yapmak istedik.
6: Evet. Ne diyebilirim ki? Teşekkür ederim.
5: Umarım bu yolculuk Kevin'in aradığı huzuru bulmasına yardım eder. Kevin, bizi seçtiğin için sağ ol. Bu karavanı yapmak inanılmaz keyifliydi. Bizim için de çok özel bir karavan oldu. Onunla çıkacağın yolculuklara, hayatının bir sonraki aşamasına
6: evet,
5: geçişinde
6: biliyorum.
5: Nasıl bir katkı vereceğine tanık
6: evet.
5: olmak için sabırsızlanıyoruz.
6: Brett'e ve şirketin diğer çalışanlarına çok teşekkür ederim. Bu yolculuğu benim için özel kılacak her detayı düşünmüşler ve tamamını karavana koymuşlar. Bunun anlamı çok büyük. Yoga matını alıp biraz egzersiz yapalım mı?
5: Hiç sormayacaksın sandım.
6: Hadi öyleyse.
5: Bu sefer matı ben alabilir miyim?
6: Tabii ki.
5: Geçen sefer matını al da gel demiştin.

0: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink Sat'la 1 dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur.
1: Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
2: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
1: Yok mu bunun bir çaresi?
3: Var. GCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
4: GCM Yatırım. Geleceğime yatırım.
5: Geceliği 4200 lira.
6: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
7: Trivago.
5: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
7: Trivago'da o da var.
8: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
9: Harika anları keşfet. Jacobs.
10: Arçelik Futbol Bayramı'nı kahve keyfiyle sunar. Üstelik büyük ekranda sunar. Şimdi Arçelik televizyonlarda 12.999 liralık Imperium Barista Espresso makinesi hediye. Siz de turnuva heyecanını büyük ekranlarda kahve keyfiyle yaşayın. Arçelik'le Futbol Bayramı'na tam kadro hazır olun.
11: Uyandıralım! Anavatanından lezzetleriyle Golf Royal Gurme, Dondurma ve Sorbe.
12: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
13: Bellona'da zam yok. Üstelik seçili değil, tüm ürünlerde belirli tutardaki alışverişlerinize net %10 indirim ya da yatak baza seti hediye. Bellona,
14: Bellona. Getir yazı fırsatlarıyla geldi. Bu salı ve çarşamba yüzlerce üründe bir alana bir bedava. Siparişini ver, yazı özel fırsatı kaçırma. Getir,
15: getir. Sen oyna, sen oyna, canım gülüm sen oyna. Sen oyna, sen oyna, tatlıcığım sen oyna.
16: Bay toplantılar.
17: Bay ödevler.

0: geldin.
1: Birçok insan bunun gibi yerlerde sadece kaos görür. Ama takımımla benim gördüğüm şey...
2: Bana bunun gerçek olduğunu söyle.
1: Bir fırsat.
3: Tozlu Servet yeni bölümüyle bugün 18.30'da D-Max'te. Kaliforniya'yı kasıp kavuran orman yangınları...
4: Tehlike çok büyük.
5: Burayı hemen tahliye etmemiz gerek.
6: Olamaz mı?
5: 10 dakika içinde.
3: Kırsalda yaşayanları tehdit ediyor.
7: Hava çok sıcak ve yangın çok hızlı yayılıyor.
6: Bu gerçekten dehşet verici.
4: Bu yangın her şeyi yok edebilir.
3: Kırsalda yaşamak zor. Yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.
8: Yasa dışı bahis oynamak da oynatmak da suçtur. Spor müsabakalarına dayalı her türlü bahis veya şans oyunlarını yasa dışı olarak oynayanlar 2025 yılı itibariyle 82.244 liradan 329.106 liraya kadar idari para cezasıyla cezalandırılmaktadır. Yasa dışı bahise kırmızı kart.

0: Bu programda eğitimli hayatta kalma uzmanları yer almaktadır. Bunu kendi başınıza denemeyin. Hayatta kalmak için çoğu zaman savaşmak gerekir. Ve savaşmak için kendini kirletmek zorundasın. George Orwell.
1: Odun getirmem gerek. Bu kadar ilerleyip hala uzun vadeli bir barınak yapamamış olacağımı hiç düşünmemiştim.
2: Orada bir dişi geyik var. Onları kaybettim. Biz yapacaktık. 4 tavşan.
3: Bu 4 tavşanlık gün için çok minnettarım.
4: Lanet olsun. Vücudum artık bana ihtiyacım olanı vermiyor.
1: Resmen pes ediyorum. Buradan sonra nasıl devam edeceğim bilemiyorum.
4: Barınağımda yangın çıktı. Lanet olsun.
5: İlk kez 10 katılımcı tek başına tarihte hiç kimsenin yapamadığı kadar uzun süre Kuzey Kutbu'nda hayatta kalmak için mücadele edecek. Zorluğu 100 gün.
6: Çok zor olacak.
3: Kuzey Kutbu'nda 100 gün hiç kolay değil.
5: Dayanabilirlerse şimdiye kadarki en büyük ödülü, yani 1 milyon doları kazanacaklar.
6: Ah, kahretsin! Ortada 1 milyon dolar varken pes edemezsin. Evet.
7: Hayır, hayır.
6: Günde 10 bin dolar için ne kadar ileri gidersin?
3: Donmuş gibi görünüyor.
5: Tek başına milyon dolar mücadelesi başlıyor.
1: Barınağımı buldular.

0: 40. gün, saat 19.48. 6 kişi kaldı.
1: Aman tanrım. Barınağım alev aldı. Hayır, hayır, hayır, hayır. Olmaz. Hayır, bu olamaz. Hayır, hayır, lanet olsun. Olamaz. Barınağım. Hayır. Hayır. Git başkasını yak lanet şey. Lanet olsun. Barınağım gitti. Aman tanrım. Sanırım bu kendi kendine söner. Evet, bu da başıma geldi. Evet. Artık barınağımda bir parça eksik. Hala buradan duman çıkıyor. Olan şey şu. Bu iz kurumuş yosunlara ve kurumuş çam iğnelerine yapışıyor. Bir kıvılcım sıçradı ve her şeyi tutuşturdu. Üstelik rüzgar da çok güçlüydü. Yani bu oldukça ilginç bir gece.
0: Hava sıcaklığı -10 santigrat derece.
1: Yangını lanet olası çıplak ellerimle söndürdüm. Dostum, ben böyle pes etmeyeceğim. Olmaz. Tanrım, olamaz. Hayır. O an çok panikledim ama durdurmam gerekiyordu. Yoksa her şey biterdi. Hikayem burada sona ererdi. Yarın bunu düzelteceğim. Artık bir numaralı öncelik bu. Burada çok dikkatli olmak zorundasın. Tabii ki bu sefer aynı malzemeleri kullanmayacağım.

0: 41. gün. Saat 8.12.
1: Max şu an konuşamıyor ama daha 14 aylık. Ama kafamda onun sesi var. Her sabah bana baba kalk diyor ve ben de hemen kalkıyorum. Kendimi çok iyi hissetmiyorum. Ama bu beni mutlu ediyor. Dün gece en soğuk geceydi. Çünkü barınağımda kocaman bir delik var. Yani biraz tadilat yapmamız gerekiyor. Kurutma rafını sökerek başlayacağım. Burada kalmak ve sona ulaşmak istiyorsan ne gerekiyorsa yapmalısın. Daha Kasım bile gelmedi. Burada olmak çok zor. 7/24 çalışıyorsun. Yani zaten bunu bekliyordum ama devam etmeye çalışacağım. Bu brandayı sökmek ne kadar zor olacak bilmiyorum. Muhtemelen brandayı bu kısmın üzerinde kullanacağım çünkü kıvılcımlar brandayı yakmaz. Ayrıca is brandaya kolay yapışmaz. Yapışsa bile temizlemek kolaydır. Yalan söylemeyeceğim. Şu an oldukça yorgunum. Biraz mola vereceğim. Ellerimi ısıtacağım.
0: 41. gün. Saat 12.07.

0: Çok fazla esneme yapamıyordum. Düz bir zemin yok. Yerde yuvarlanamazsın ama yine de idare eder. Şöyle yapayım. Kolları esnet. Omuzları gevşet. Boynu biraz eğ. Parmakları uzat. Evet. Şimdi sıra omuzlarda. Omuzları iyice döndür. Göğsünü aç. Bu arada hiç yoga dersine gitmedim. Ama yoga yapan sevgililerim oldu. Yani genelde böyledir, değil mi? Şu an barınağa çok emek veriyorum. Ama denge zor. Önceliğim kendimi hava koşullarından korumak ve aynı zamanda yeterli miktarda et bulabilmek. En iyisi yağlı et bulup kilomu korumak. Besleniyorum. Bolca tavşanım var. Bu beni şimdilik idare eder ama yoğun çalışırken yetmeyecek tabii. Başından beri kilo verdiğimi hissediyorum. Ne kadar yesem de kilo veriyorum. Çok enerji harcıyorum ve zorlaşmaya başladı. Ya aşırı yorgunluk ya da kramplar oluyor. Evet, biraz dinlenmeliyim. Tamam, mola zamanı. Oyunun bu safhasında bu kadar erken kilo vermek canımı sıkıyor. Sürekli yapılacak bir iş var. Ağaç kesmek, kütük taşımak, barınak için çalışmak. Zayıflayan vücudumla kendimle yarışıyormuşum gibi hissediyorum. Buraya gerçekten iyi kütükler getiriyorum. Şu gördüklerine ek olarak 3 tane daha hazır. Bu da yaklaşık yarım metre daha yükseltecek. Ama bu barınağı yapacak gücüm olduğu sürece ve kendimi besleyip sıcak tutabildiğim sürece pek sorun yaşayacağımı düşünmüyorum. İşler benim için iyi gidebilir.
1: 41. gün. Saat 14.52.
2: Bu küçük bir baston olabilir. Döndüğümde belki de konuşuyor olacak. Zaten birkaç kelime söylüyordu. Geri döndüğümde baba diyecek. Ben de ne artık konuşuyor musun diyeceğim. O da evet diyecek. Hava biraz keskin. Sanki iyice soğumuş. Hatta toprak biraz daha karla örtülmüş gibi. İzlere bakacağız. Bu sabah geçen bir şey varsa göreceğiz. Son birkaç gündür aç hissediyorum. Daha az balık yiyorum ve vücut yağımı kaybediyorum. Uzun vadede dayanabilmek için daha yağlı yiyeceklere ihtiyacım var. Onu bulmam gerekiyor. Yani balığım var ama ne kadar yetecek ki? Bunu hiç bilmiyorum. Burada yeni bir iz yok. Ama şu patikayı kullanıyorlar. Şimdi buraya tuzak kurayım. El Salvador'da büyürken kırsalda iguana tuzakları kurardım. Avlanmayı orada öğrendim. Bunu da denemek istiyorum. Ters bir düğüm attım. Düğümle sıkışan bir ilmek atıp tuzağı kurdum. Tamam, deneyelim bakalım. Buradan bir şey geçmiş. Tilki gibi görünüyor sanki. Barınağın hemen yanında. Bu iyi değil. Bölgede çok rekabet var. Birçok hayvan yemeklerimi ele geçirmek isteyecektir. O yüzden gözümü üstünde tutacağım.

0: Vai, Titi.
1: Birlikteydik. Altın golle sevince boğulduğumuzda tam oradaydık. Hey gidi, 24 yıl sonra biz yine hep birlikteyiz. O heyecanlı bekleyişte, tek yürek hayal edişte, merakla ekranı kilitlenişte, birlikteyiz. Bazen bir serzenişte, umutsuzca iç çekişte.
2: İstemiyorum.
1: Sonra da coşkuyla kendinden geçişte, gururla kırmızı beyaz giyişte. Sevinçle bir araya gelişte, birlikteyiz. Aklı, fikri, kalbi bu renklerle olanlarla birlikteyiz.
3: Pozisyon ekranda, Nazma çabasında, Google Gemini'yi görüyor. Resmini ekledi, isteğini yazıyor, görsel geldi. Haydi Türkiye, sıra sende. İşte bu Google Gemini, milli futbol takımları resmi sponsoru.
4: Fantan yeni nar lezzeti çıkartmış. Şunun güzelliğine bir bakın ya. Nar tanem benim. Artık bu tadın da hastasıyız. Yeni Fantan nar lezzeti. Sen de iç, sen de dene.
5: Bu otel harika.
6: Evet ve geceliği sadece 13.500.
7: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
5: Trivago'ya bakmalısın.
8: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
9: Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
10: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
9: Yok mu bunun bir çaresi?
11: Var. GCM yatırım.
5: Bu otel harika.
6: Evet ve geceliği sadece 13.500.
7: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
5: Trivago'ya bakmalısın.
8: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi?

0: Hoş geldin.
1: Irving Johnson 77. Bu Magic Johnson mı?
2: Kimsenin görmediği bir hazineyi bulmanın çok ayrı bir cazibesi var. Hiç açılmamışlar. Ne bulacağınızı kestiremiyorsunuz.
3: Aramaya devam etmelisiniz.
2: Şuna bir bak. Bu inanılmaz.
4: Tozlu Servet yeni bölümüyle bugün 18.30'da D-Max'te. Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle pazar 18.20'de D-Max'te.

0: Saat 19.39.
1: Mağara televizyonunun keyfini çıkaralım. Bu akşam harika bir program var. Mızrak yapımı. Bir mızrağım yok. Ve başından beri yapmak istediğim şeylerden biriydi aslında. Eğer büyük bir yırtıcı barınağıma yaklaşırsa, en azından kendimi savunacak bir mızrağım olsun istiyorum. Çünkü böyle şeyler bir anda olur, saniyeler içinde.

0: Tuzakta bir tavşan olabilir. Hızlı olmalıyım. Eminim şu an bir tilki onu arıyordur. Hadi. Buralarda bir yerde bir tilki kokusu alıyorum. Biraz keskin bir koku. Hadi. Neredesin? Buradasın. Vay be, ne heyecandı ama. İlk tuzağım. Evet, daha fazla yemek. Daha fazla yemek. Daha fazla gün demek. İşte bu.
1: İkinci gün. Saat 9:24.
2: Günaydın. Ne çiğnediğimi tahmin et. Ladin ağacı çiğnemeyi seviyorum. Dişlerimi onunla temizliyorum. Harika ve şimdi ağzım temiz ve ferah. Teşekkür ederim Ladin. Tamam, temiz ağız. Güne doğru başlamalısın. Hadi keşfe çıkalım. Göl çevresinde yeni izler var mı merak ediyorum. Çok tavşan yakalıyorum ve iyi besleniyorum. Ama yine de kilo veriyorum. Tavşanlarda çok fazla yağ yok ve bu beni endişelendiriyor. Yeterince yağ alamamak. 100 güne ulaşmak için yağ gerekli.

0: Bakalım burada ne varmış? İzler. Tamam sanırım. Bu bizim dostumuz Bay Kirpi. Kirpilerde çok yağ bulunur. Bu kış için bana enerji sağlayabilir. Bir dakika. Başka bir iz hattı daha var. Ve bu çok daha ilginç. Hem de çok ilginç. Şuna bak. Başka kim var tahmin et. Kurt. O yüzden kirpiyi takip etmek istiyorum. Ama aynı yönde giden bir de kurt var. Umarım onu yakalayabiliriz. Burada yemek için çok rekabet var. Tüm hayvanlar yemek istiyor. Peki, hadi bakalım. Hiçbir şeyi gözden kaçırmadığımdan emin olmam gerekiyor. Burada olmak bana sanki başka bir zamana geri dönmüşüm gibi hissettiriyor. Atalarımı sık sık düşünüyorum. Özellikle hava soğudukça ve zorlaştıkça. Çünkü onların çok zor zamanlardan geçtiğini biliyorum. Ama onlar devam etti. Bırakıp gitme şansları yoktu. Devam etmek zorundaydılar. Bu bana güç veriyor. Burada iz sürmek daha zor. İşte izler. Biraz ilerlemiş, üstü kapanmış. Bunlar hep tavşan izleri. Kirpinin nereye gittiğini göremiyorum. Onu göremiyorum. Lanet olsun. Umutluydum ama başka bir kirpiymiş. Buraya tekrar gelebiliriz ve yeni izler bulmayı umabiliriz. Bu arada buraya birkaç tuzak daha kuracağım.
1: 42. gün. Saat 12.13.
2: Bugün yapacak işlerim var. Dün gece dışarıda bir kaos oldu. Neyse ki doğru şekilde hallettik ama şimdi bir tavşanı işlemem gerekiyor. İşte bu. Hadi işe koyulalım. Tuzakta tavşan yakalamak gerçekten çok iyi hissettirdi. Bu oyunda iyi bir şansım olduğunu düşünüyorum. Bir tilki. Tavşanın kokusunu aldı. Git buradan tilki. Seni öldürmek istemiyorum.

0: korkmuyorsun.
1: Benden korkmuyor. Benden yaklaşık 3 metre uzakta. Sakın git buradan, git buradan. Git dedim. Buradan. Umursamıyor. Gözümün önünden hiçbir şey yokmuş gibi geçmesine inanamıyorum. Evet. Tavşanı burada yakalamıştım. Buraya geri gelme. Tavşan benim. Gitmek istemiyor çünkü burada yemek olduğunu biliyor. Buraya doğru geliyor. Bir tavşan silahı yaptım. Bu seni öldürmez ama canını yakar. Yemeğime geri gelme. Ciddiyim. Hadi ama gelme. Bu lanet olası tilki. Kusura bakmayın ama bu tilkinin benim için tehlike olabileceğini düşünmeye başlıyorum. İşte böyle. Dinlemiyorsun ki. Buraya geri gelme. Fazla yaklaştı. Sanırım o karşılaşma onu insanlardan biraz daha korkar hale getirmiştir. Ama etrafımda dolanıp beni takip etmesi çok fazla. Gündüz vakti vahşi doğada bir yırtıcıya bu kadar yaklaşmamıştım bile. Ya daha büyük bir hayvan gelip yemeğimi çalmaya çalışırsa? Bu biraz gerçeklik kontrolü oldu. 100 gün boyunca bu hayvanların arasında hayatta kalmaya çalışmak uzun bir süre. Bu yüzden çok dikkatli olmam gerekiyor.
2: 42. gün, saat 13.44.

0: Tek gün vahşi doğada geçirdiğim en uzun süreydi. O da Dave'le birlikteydi. Ama yalnız olmak çok farklı. Hiç hoşuma gitmedi. Dave'le 8 yıldır evliyiz. Birlikte bir çiftlik kurduk. Her şeyi birlikte yapıyoruz. İşimizi de aynı bu şekilde kurduk. Ah, onun sarılmalarını özlüyorum. Ona sarılmalarını özlediğimi söyleyin. Hayatımın en önemli deneyimlerinden birini onsuz yaşıyorum. Bu gerçekten de çok zor. Evet, yalnız hissediyorum. Sadece meşgul kalmam gerekiyor. Hadi tuzakları kontrol edelim. Son bir tavşan kaldı. Daha fazla yiyeceğe ihtiyacım var. Benim hikayem hep başarısızlıklarla dolu oldu. Geyiği kaçırdım, balık tutamadım. Tekrar geyik kaçtı, yine balık tutamadım. Arada sadece birkaç tavşan yakaladım. İradem zayıflıyor. Tamam. Şimdi tuzakların oraya geldim. Oh. Burada izler var. Yuvarlak izler. Bu bir vaşak. Ne oluyor? Kahretsin. Kötü haber. Biri avımı bulmuş. Geriye sadece bağırsaklar ve kürk kalmış. Of, derisini yüzmüş. Şuna bak. Kahretsin. Biraz daha bakayım. Tane daha. Bak. Lanet olsun. Bu insanın bakış açısını değiştiriyor, değil mi? Durumun ciddiyetini gösteriyor. Şimdi diğer tuzaklarım da tehlikede. Artık motive olmakta zorlanıyorum.
1: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyata. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin. Kazancım Net, sigortam Net.

0: Uyandıralım. Çıtır külahta nefis Antep fıstıklı Golf Fantazya. Arçelik Futbol Bayramı'nı kahve keyfiyle sunar. Üstelik büyük ekranda sunar. Şimdi Arçelik televizyonlarda 12.999 liralık Imperium Barista Espresso makinesi hediye. Siz de turnuva heyecanını büyük ekranlarda kahve keyfiyle yaşayın. Arçelik'le Futbol Bayramı'na tam kadro hazır olun.
1: Muhteşem bir atmosfer. İlk düdük çaldı, içeri kestik. Bir kafa, az farkla dışarıda. Büyük fırsat kaçtı, heyecan dorukta. Oo, çok sert bir müdahale. Serbest vuruş kullanacağız. Nefesler tutuldu. Vurdu! Ve gol! İşte bu coşku, bu heyecan, bu gurur her şeyin ötesinde. 24 yıl sonra bu tarihi anları birlikte yaşama zamanı. Haydi Türkiye!

0: Fan Fan yeni nar lezzeti çıkartmış. Şunun güzelliğine bir bakın ya. Nar tanem benim. Artık bu tadın da hastasıyız. Yeni Fanta nar lezzeti. Sen de iç, sen de dene.
1: Servis geldi. Çanta hazır mı?
2: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu, karar anında yanında.
3: Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
4: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
3: Yok mu bunun bir çaresi?
5: Var. gcmyatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
6: GCM Yatırım, geleceğime yatırım.
7: Yakıt alacağız yine, yandık.
8: Hadi kredi kartıyla akaryakıt cep yakmıyor yalnız. Bu kartla istediğin tüm istasyonlarda yakıt ödemelerinin %5'i kartına iade.
6: Kredi kartım hadi.
9: Klasik otomobil restorasyonunda 4 yılın sonunda artık her şey tıkır tıkır işliyor.
10: Evet.
11: Aman tanrım.
2: Richard Hammond'ın atölyesi yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.

Elimi tutacak kimse yok. Her şey yoluna girecek diyecek kimse yok. Yol gösterecek kimse yok. Sadece ben varım. Ve bu çok korkutucu. İlk kez gerçekten eve dönmek istiyorum. Bir tavşan kaldı. Hadi ama.

0: Onun çok garip olduğunu biliyorum. Ben çok temas seven biriyim. Sarılmayı, el ele tutuşmayı, öpmeyi severim. Ama burada dokunduğum tek canlı şey onu öldürmek üzereyken oluyor. Hiç. Hiç. Hiç fiziksel temas yok. Ve bu yavaş yavaş oluşan bir boşluk gibi. Bir şeylerin eksik olduğunu fark ediyorsun.
1: 42. gün. Saat 16:01.

0: Keşke biri takılmayan bir fermuar icat etse. Çünkü neredeyse her 5 seferden birinde fermuar bir yere takılıyor. Ama burada üstümü değiştirmek için temiz ve kuru bir kayanın olması gerçekten büyük lüks. Zemini böyle büyük, düz taşlarla kaplamak istiyorum işte. Amacım, buradaki ilk süpürülebilen barınağı inşa etmek. Gidip tuzakları kontrol edeceğim. Belki bir tavşan vardır. Aa, bir tavşan var, evet. Bu gerçekten güzel bir tavşan. Tam ideal boyutta. Donmuş tabii. Bunu cebime koyup yola devam edeceğim. Aha, bir tavşan daha. Aa, bu sabah bir tane daha. Lanet olsun. Maalesef bunu burada öldürmem gerekecek. Bu kısım hiç hoş değil. Sevmiyorum. Bir can almam gerekiyor ama minnettarım ve bunun bir amacı var. Yemek zorundayım ve yiyecek depolayabilmek büyük bir şans. Tamam, son tuzağa da bir bakalım. Bir tane daha. Aman tanrım. 4 tavşanlı bir gün. Vay canına be. Ne kadar da şanslıyım. Gerçekten güzel bir gün. Bunu duyabiliyor musunuz? Lanet olsun. Burada başka ne tür şeyler olabileceğine dair birçok ihtimali aklıma getiriyor. Kurtlardan korkmalı mıyım? Buraya tavşanlarımı almaya gelirler mi? Yırtıcılarla uğraşmak tehlikeli olabilir. Güvenliğim için tehdit oluşturma ihtimalleri var. Ama yapabileceğim en iyi şey o duruma gelince düşünmek ve eğer gerekirse o hayvanı öldürmek. Bir kurdu öldürmek benim için tabii ki çok zor. Ama bunu belki 1 milyon dolar için yapabilirim.
1: Kırk üçüncü gün, saat 9:58. 6 kişi kaldı.
0: Biraz önce çok tuhaf bir rüyadan uyandım. Babamla gittiğim kalkış yarışlarındaydım. Ama pistin sonu seyircilerin olduğu yerde bitiyordu. Orada diğer yarışmacılarla birlikteydim ve herkesin 100 güne ulaşıp ulaşamayacağını konuşuyorduk. Bu yaşadıklarımın yansıması. Ve bu çok kötü. Midemin bu protein açısından zengin yemekleri sindirmesinin çok uzun sürdüğünü hissediyorum. Dışarı çıkıyorum ve enerjik olmam gerektiğini düşünüyorum ama bir anda çöküyorum. Ah, evet. Bu ne şimdi? Neler oluyor? Midemden gurul gurul sesler geliyor. Bana resmen gidip yatmalısın Joe diyor. Git ve yat. Ah, bir değişim oluyor. Giderek halsizleşiyorum. İşte olan bu. Şu anda bu durumu tavşan etine bağlıyorum. Sindirirken enerjimi alıyor. Aklıma gelen en mantıklı tez bu. Yapılacak çok fazla ağır iş var ama bunları enerjim yoksa yapamam tabii. Bu mümkün değil. İşin özü bu ve bunun sürdürülebilir bir durum olduğunu düşünmüyorum.
1: 43. gün, saat 16:13. Hava sıcaklığı -6 santigrat derece.
2: Ellerim ısındı. Ayak parmaklarım üşüyor. Parmakları oynat. Hadi şimdi egzersiz yapalım. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Evet. Lanet olsun. Burada kafayı yiyorum. Barınağımı tamir ediyorum. Çok enerji aldı. Vücudum bitmiş durumda. Her şeyden yorgunum. Yapacak çok fazla iş var. Yani getirisi de var. Yanlış anlamayın. Şu an evime bakınca mutlu oluyorum. Ama konuşacak kimse yok. Burada tek başına oturuyorsun. Düşünmeye başlıyorsun. Neden? Bunu neden yapıyorum? Aslında yapma sebebim pes etmemek. Ama her gün daha da zor geçiyor. Çok yorgunum. Gerçekten çok fazla yorgunum. Fark ettim ki gittikçe daha çok acıkıyorum. Ve yiyeceğim var ama açlıktan ölüyorum. Açım, bilmiyorum. Sanki açlığı durduramıyorum. Sana şöyle anlatayım. Kahvaltıda balık yedim. Kuru balık. Koca bir fileto. Hatta bir fileto değil, neredeyse yarım balık. Rasyon yapmaya çalıştım ama yemeye devam ediyorum, yemeye devam ediyorum ve devam ediyorum. Sanki doymuyorum. Yani durum iyi değil. Tabii ki çok düşündüm ve diyorum ki, hadi, hadi kafanı toparla, oyuna gir. Elinden gelen bu ama burada kalmak için her şeyimi vermeye hazır mıyım, emin değilim. Kulağa kötü geliyor değil mi? Gerçekten kötü. Çünkü mesele şu, asla pes etmemek ama her şeyi özlüyorsun. İstediğin her şeye zaten sahipsin. Bu güzel bir his. Gerçekten güzel. Yani bilmiyorum. Umarım yarın daha iyi olur. Bakalım ne olacak? Yarın göreceğiz.
1: Dördüncü gün, saat 10:21.
3: İnsanların yalnızlıktan neden öldüğünü anlıyorum. Yüzüncü gün hala çok uzak görünüyor.
0: Şu ihtimalle artık yüzleşmem gerek. Burada son kalan kişi olma ihtimalimin aslında pek yüksek olduğuna inanmıyorum.
2: Vücudumu çok iyi tanıyorum ve onu zorluyorum. Ama bu artık sağlığım için endişelendiğim noktaya geldi. Buraya gelip kendime zarar verecek kadar zorlamak, gururumu oğlumun önüne koymak demek.

0: This place, it stays with me.
1: Haydi gel! Haydi.
2: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
1: Express içelim.
3: Otel harika.
4: Evet ve geceliği sadece 13.500.
5: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
3: Trivago'ya bakmalısın.
6: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.

0: Abi ne yapıyoruz şu an?
1: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemekleri tepsisiz bırakmıyoruz.
2: Bu da hala peşimde.
3: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
4: Arkadaşlar, bunu söylemek istemezdim ama maç için yeterli Ruffles'ımız yok.
5: O zaman markete gidelim.
6: Oraya giremeyiz, çok kalabalık.
4: Merhaba, nasıl gidiyor? Harika bir maç izleme partisi veriyoruz. Ruffles'ın varsa bizimle gelebilirsin.
5: Nasılsın?
7: Herhangi bir cips mi?
4: Hayır.
6: Varsa Ruffles, maça varız.
4: Onda var. Hadi bunu da komple alalım.
6: Hoş geldin. Kapıyı aç.
8: Merhaba, nasılsın?
9: Canım halkımın tüm dehlizleri ve popülasyonu da son damarlarına kadar sarık olanın hastasıyız diyor. Demeyen kalmadı diyordum ki artık Fanta bile sarık ola diyor.
10: Sarık ola!
11: Fanta sarık ola canım o.
9: Sarık ola hastasıysan Fanta'nın hastasısın. Adı sizden, tadı bizden. Fanta sarık ola hastasıyız.
12: Tanıştıralım. Süper Besin Dardanel Sardalya. Protein, kalsiyum, B12, omega 3. Sardalya.

0: altın golle sevince boğulduğumuzda tam oradaydık. Hey gidi, 24 yıl sonra biz yine hep birlikteyiz. O heyecanlı bekleyişte, tek yürek hayal edişte, merakla ekranı kilitlenişte, birlikteyiz. Bazen bir serzenişte, umutsuzca iç çekişte.
1: İstemiyorum.
0: Sonra da coşkuyla kendinden geçişte, gururla kırmızı beyaz giyişte. Sevinçle bir araya gelişte, birlikteyiz. Aklı, fikri, kalbi bu renklerle olanlarla birlikteyiz.
2: Eda Ece ile tak tak konuşuyoruz.
3: Eşim bana şaşalı bir pırlanta almış. Da rengim değil. Neyse ki Atasay'dan almış. Gittik, benlik renklerden biriyle değiştirdik.
4: Irving Johnson, 77. Bu Magic Johnson mı?
5: Kimsenin görmediği bir hazineyi bulmanın çok ayrı bir cazibesi var. Hiç açılmamışlar. Ne bulacağınızı kestiremiyorsunuz.
6: Aramaya devam etmelisiniz.
5: Şuna bir bak. Bu inanılmaz.
7: Tozlu Servet yeni bölümüyle bugün 18.30'da D-Max'te.

0: Hayal kırıklığına uğratmadım, değil mi? Merhaba. Kendimi küçülüp zayıflıyormuş gibi hissediyorum ve günler epey zorlaştı. Vücudum ihtiyacı olanı alamıyor gibi. Ben %100 kendim olmak istiyorum. Bu yüzden sağlıklı bir şekilde ayrılmak istiyorum buradan. Aileme ve arkadaşlarıma eksiksiz dönmek istiyorum. Yani parayla ya da parasız. Tabii ki kazanıp ayrılma fikrini çok sevdim. Hep şöyle düşündüm. En yakın arkadaşım geliyor, beni tebrik ediyor ve ben 1 milyon doları kazanmış oluyorum. Barınağı kurma şeklimin uzun vadede doğru olduğunu düşünüyorum. Ama o projeyi sürdürebilmek için daha fazla enerjiye ihtiyacım vardı. Ama şu an gerçekçi bir şekilde ilerliyorum. Gururdan dolayı kendini fiziksel olarak çok fazla zorlayıp kendine zarar veren biri olmayacağım. Bunu yapmayacağım. Asla.
1: Kırk dördüncü gün, saat 11:42. 5 kişi kaldı.

0: Kuzey Labrador hakkında yazılan bazı güzel kitaplar insanı oraya gitmeye özendiriyor. Böyle zorlukları seviyorsan. Labrador'un Büyüsü diye bir kitap var. Şirketimizin ismini oradan aldık. Kuzey'in Büyüsü. Kuzey hakkında böyle hissediyoruz. Bir çekimi var. Dikkat etmezsen seni mahveder ama aynı zamanda ihtiyacın olanı da sana verir. Bugün devam etmem lazım. Enerjim biraz düşük ama enerji üretmek için enerji gerekir. Yalnızlıkla ilgili söylediklerim. Sanırım sadece hissettiklerimi kabul etmem ve bunun geçici bir an olduğunu anlamam gerekiyordu. Doğru yolda doğru bir dönüş yaptım. Bir tuzağın düştüğünü görüyorum. Şuradaki bir tuzağa bakacağım. Bu tavşan mı? Bu ne? Harika. Bir tavşan. Demek ki hala yaşayan tavşanlar var. Güne iyi bir başlangıç. Stoacılık hakkında düşünüyorum. Özellikle stoacılık eylemle ilgilidir ve engelleri aşmak için kendini hazırlamakla. Sonra da dayanma ve sürdürme iradesiyle. Vay canına. Tamam arkadaşlar, bir tane daha buldum. Bugün iki oldu. Fena gitmiyorum. Bir de o engeli aşmak için elinden geleni yapmak. Yapamazsan da kötünün içindeki iyiyi görmek. Hey karamba, bir tane daha buldum. Vay canına, bugün üç oldu. Çok minnettarım. Gerçekten minnettarım. Benim için stoacılık budur. Bugün tuzaklar iyi iş çıkardı. Üç tavşan.
1: Kırk dördüncü gün, saat 15:18.
2: Hiç kendi kendinize konuşur musunuz? Yani şöyle olur. Dur. Bugün ne yapmam gerek? Tamam, şunu yapacağım, bunu yapacağım. Falan falan. Kendinle konuşursun. Ben bunu hep yaparım. Ama dün orada oturup kendimle tartışıyordum. Sonra bu normal mi diyorsun bilmiyorum. Ama deliren herkes kendini normal sanır, değil mi? Bunu Max için yapıyorum ama burada uzun zamandır mutsuzum.
3: Mutlu kalmaya çalışıyorsun ama kendinle biraz fazla konuştuğunu fark ettiğinde gülmüyorsan ve eğlenmiyorsan bu seni yıpratıyor.
2: Max, dostum, bu çok zor ve üzgünüm ama eve yanına geliyorum. Bundan dolayı üzgün değilim. Benim Mark, ben resmi olarak çekiliyorum. Tilki, bana teşekkür etmeye mi geldin? Seni serbest bıraktığım için, değil mi? Evet, rica ederim. Çok iyi şeyler yaptım. Ve çok yoruldum. Tavşanları tilkiye bırakıyorum. Hey, o tarafta. Batıya doğru devam et. Evet. İşte buradayız. Sizi görmek hem acı hem tatlı bir an. Bu deneyim benim için Max'le ilgili. Kaçırdığım çok şey oldu. İlk yürümesi, konuşması, yeni şeyler söylemesi. Bu yaşta ondan uzak olmak zordu. Bunu yapmamın sebebi oğluma zor bir şeyi yapmanın ve pes etmemenin nasıl olduğunu göstermek. Ama aynı zamanda şunu da bilmesini istiyorum. Sağlığın için endişeleniyorsan bırakmak sorun değil. Ne zaman duracağını bilecek kadar akıllı olmalısın. Kendini zorla ve sonra verdiğin karardan emin ol. Buraya geldiğimde ölmek pes etmekten iyidir demiştim. Hayır. Yaşamayı tercih ederim. Geri dönüp daha önce değerini bilmediğim küçük şeylerin kıymetini bilmek istiyorum. Acı, zorluk, sıkıntı. Yeterince yaşadım. Evet, bitti.
1: Gün, saat 16:48. 4 kişi kaldı.

0: Şaka mı şeker mi? Ben bir kirpiyim. Cadılar Bayramı kutlu olsun. Kirpiyi onurlandırıyorum. Çünkü burada beni ilk o karşıladı ve bana yiyecek verdi. Bu yüzden Cadılar Bayramı'nda bir kirpiyim. İyi akşamlar ve mutlu bayramlar. Kirpi yok ama tavşanlar için çok minnettarım. Gerçekten bana büyük destek oldular. Benim için Cadılar Bayramı, yaşam ve ölüm döngüsünü kutlamak ve ataları onurlandırmak demek. Ölüm hayatımda büyük bir yer tuttu. Çünkü iki erkek kardeşim de öldü. Bir şeyi kaybettiğinde onun kıymetini daha iyi anlıyorsun. Ailemi çok seviyorum ve bugün hala aklımdalar. Tavşanlarla ve kirpiyle bağ kurmak, kardeşlerimle ve vefat eden tüm arkadaşlarım, ailem ve hiç tanımadığım atalarımla bağ kurmak gibi.
1: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
2: Net!
3: Kazancım net, sigortam net.
4: Otel harika.
5: Evet ve geceliği sadece 13.500.
6: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
4: Trivago'ya bakmalısın.
7: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
8: Muhteşem bir atmosfer. İlk düdük çaldı, içeri kestik. Bir kafa, az farkla dışarıda. Büyük fırsat kaçtı, heyecan dorukta. Oo, çok sert bir müdahale. Serbest vuruş kullanacağız. Nefesler tutuldu. Vurdu! Ve gol! İşte bu coşku, bu heyecan, bu gurur her şeyin ötesinde. 24 yıl sonra bu tarihi anları birlikte yaşama zamanı. Haydi Türkiye!
9: Golf dondurmanın enfes Belçika çikolatası, badem parçaları bir bravoyu hak eder. Golf Bravo Badem ve şimdi Ruby Mango Sorbe. Göz alıcı Bravo ailesi.
10: İkisi birlikte çok iyi.
11: Tıpkı bizim gibi.
12: Pepsi ile hepsi güzel.
13: Hayata bir twist lazımsa yeni cheddar peyniri aromalı Doritos Twist. Denemen lazım.
14: Ben Feyyaz.
15: Bu da sarı kola.
14: Al tanem, can tanem de diyebilirdim ama sarı kola diyorum.
16: Sevmeyi tüm sevenler, sevdiklerine, sevdiği günü başka isimle seslenmiyor mu?
14: Rastasıyım bu sarı kolanın.
15: Neden mi? Ben bu lezzeti dünyadaki başka hiçbir şeye değişmem.
14: Değişemem ve değişebileceğime dair
16: inancım da yok.
14: Başka lezzet yok.
15: Sarı kola hastasıysan Fanta'nın hastasısın. Adı sizden, tadı bizden. Fanta sarı kola hastasıyız.
17: Arkadaşlar bunu söylemek istemezdim ama maç için yeterli rafflesimiz yok.
18: O zaman markete gidelim.
19: Oraya giremeyiz, çok kalabalık.
17: Merhaba, nasıl gidiyor? Harika bir maç izleme partisi veriyoruz. Ruffles'ın varsa bizimle gelebilirsin.
18: Nasılsın?
8: Herhangi bir cips mi?
17: Hayır.
19: Varsa Ruffles maça varız.
17: Onda var. Hadi bunu da komple alalım.
19: Hoş geldin. Kapıyı aç.
20: Merhaba, nasılsın?
21: Işıltık atan güzelliklerin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 4-17 Haziran tarihleri arasında 650 mililitrelik Le Petit Marseille duş jeli çeşitleri 139 lira 95 kuruşa Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
22: Olmaz ki öyle şey canım.
23: Bir bisküven versen.
8: Muhteşem bir atmosfer. İlk düdük çaldı, heyecan dorukta. Serbest vuruş kullanacağız. Vurdu ve gol! İşte bu coşku, bu heyecan, bu gurur her şeyin ötesinde. Haydi Türkiye!
24: Evet ekip, hazır mıyız?
25: Hazırız kaptan!
24: Taktik belli. İyi gidecek, lezzetli olacak.
25: Go, go, go!
26: Kaptan. Akşam benim dizim var. Yanında ne iyi gider? Buna da bir taktik versen.
24: Bu keyfe go et iyi gider Sevim abla. Hem de şekeri meyvesinden.
27: Go, go, go. Peki ya ofiste kaptan? İnsan gayet...
0: kahvenin yanında bir şeyler istiyor.
1: Kahveyle Go Ahead çok iyi gidiyor.
2: Meyve, kuru yemiş ve bitter çikolata. Her katında ayrı lezzet.
3: Şekerin meyvesinden, keyfi kuru yemişinden, lezzeti Ülker'den. Ülker Go Ahead. İyi giden lezzet.
11: Vay toplantılar.
18: Vay ödevler.
23: Vay bu işler.

0: geldin.
1: Birçok insan bunun gibi yerlerde sadece kaos görür. Ama takımımla benim gördüğüm şey...
2: Bana bunun gerçek olduğunu söyle.
1: Bir fırsat.
3: Tozlu Servet yeni bölümüyle bugün 18.30'da D-Max'te.

0: Bu çok güçlü bir farkındalık. Tüm bu konfor, bütün bunlar çok güzel. Ama bir şey eksik. Eksik olan şey de tam burada. Bağlantı, ilişki, derinlik. İşte burada, bu tavşanda, bu ateşte, bu toprakta kendimi hiç olmadığım kadar özgür hissediyorum. Çünkü sevdiğim şeyi yapıyorum, ailemi seviyorum ama bu yalnız zamanı da seviyorum. Ne kadar uzun ayrı kalırsam tekrar gördüğümde o kadar değerli olacak. Bu derine inme fırsatı. Vahşiliğin derinine, kendi derinliklerime. Ben sonuna gitmek istiyorum. Gidebildiğim kadar derine gitmek istiyorum. Tamam, bu bana iyi bir akşam yemeği gibi görünüyor. Bu gece parti var. Ah, evet. Sevdiğim ve önemsediğim çok insan var. Ve onlar için iyi şeyler yapmak istiyorum. Ödül parası sadece benim için değil, aileme ve arkadaşlarıma da fayda sağlar. Ne kadar söylesem az. Burada daha yeni başlıyorum.
1: Tek başına Arktik'ten masallar.
2: Hoş geldiniz. Tek başına da bakalım bu hafta neler oldu. Ben Colby Donaldson. Burada Mark Kelly, Joe Amos ve Calvin'le birlikteyiz. Konuşacak pek çok şey var. İki pes etme. Kurtlar. Amos'un tilkiyle karşılaşması. Ama öncelikle Mark, şu barınak yangınını bir konuşalım.
3: Yukarı baktım. Barınağımın yandığını gördüm ve dönüp hemen söndürmeye başlamak istedim. Ama kamerayı aldım. Kapıya geldim. Sonunda ipi çözdüm. Dışarı çıktım. Kamerayı kara fırlattım ve şans eseri açı yeterince iyiydi. Ne olduğunu görebilirsiniz.
4: Bu olamaz. Git başka yeri yak.
2: Mark, bir noktada bu benim hikayem olurdu dedin. Tam olarak ne demek istemiştin?
3: Tamamen yansaydı tüm ekipmanım giderdi. Güvenlik ekipmanım olmadan devam edemezdim.
4: Hala cayır cayır yanıyor.
3: Yani bu benim hikayem olurdu. 40. günde bitmiş olurdum.
2: Evet. Kelly, artık yırtıcıların izlerini daha fazla keşfediyorsun. Kirpi izlerini gördün, ardından kurt izlerini fark ettin. Bu noktada yiyecek için rekabetin artması sence bir tesadüf mü?
0: Bence tesadüf değil. Kış sert bir şekilde geliyor. Tüm vahşi hayvanlar bu baskıyı hissediyor. Kuzey Kutbu kışında hayatta kalmanın ne kadar zor olduğunu onlar da çok iyi biliyorlar. O yüzden bulabildikleri her yiyeceği almak istiyorlar. Yani daha fazla yırtıcı izi görmemiz şaşırtıcı değil.
2: Amos, gerçekten cesur bir tilkiyle karşılaştın. Bize biraz anlatır mısın? O an kafandan neler geçti? Onun davranışlarını nasıl yorumladın? Bildiğin gibi senden pek korkmuş gibi görünmüyordu.
5: İnsanlardan hiç korkmadı. Gitmiyordu. Bir noktada tam önümdeydi. Ama tilki ve oradaki herkes yiyecek peşinde. Orada taze bir av olduğunu biliyordu. O yüzden orada kalmasını istemedim. Daha önceki katılımcıların tilki gibi yırtıcı hayvanlara çok yiyecek kaptırdığını gördüm. O yüzden bunu yaşamak istemedim.
2: Evet, o küçücük silah ona iyi bir darbe vurdu. Bir an yere serildi. Darbeyi kesinlikle hatırlayacaktır.
5: Sana acıyacak demiştim. Beni dinlemedin.
2: Kalin, sen de hayvanların tuzaklarındaki tavşanları almak istediğini, hatta aldığını gördün. Nasıl sinir bozucu bir durum değil mi?
6: Evet, aslında daha önce olmamasına şaşırdım. O yol üzerinde 200'den fazla tuzağım vardı. Ve neyse ki kampta zaten bir tavşanım da vardı.
2: Evet, bir an vardı ki orada söylediklerin beni ve eminim ki izleyen pek çok kişiyi de derinden etkiledi. Oradaki hayatı anlatırken canlı bir şeye sadece onu öldürmeden hemen önce dokunuyorsun dedim. Bu seni hem zihinsel hem de duygusal olarak nasıl etkilemişti?
6: Ben bağ kurmaya çok önem veriyorum. Toprakla, hayvanlarla ve insanlarla bağ kurmaya. Yani kameradan başka konuşacak birine ihtiyacım var gibi hissediyordum ve o tavşan bana kendimi hatırlattı. O tavşanın patisini tutmak bana bir tür rahatlık verdi. Çok güzel bir duyguydu.
2: Anlıyorum. Peki Joe, bu noktada barınak konusundaki ilerleme eksikliği seni zorlamaya başlamıştı. Bu dengeyi kurarken hata yaptığını ne zaman fark ettin? Yani barınağa belki gerekenden fazla zaman ayırdın. O zamanı bambaşka şeyler için de kullanabilirdin ama olmadı.
7: İşin doğrusu enerjim düşmeye başladığında o ağır kütükleri taşımanın artık eskisi kadar sürdürülebilir gelmediğini fark ettim.
2: Geriye dönüp bakınca her şey kolay görünüyor. Ama her şeyi baştan yapacak olsan farklı yapacağın bir şey olur muydu?
7: Zaman açısından bazı şeyleri değiştirebilseydim, ağımı daha erken kurup daha fazla yiyecek stoklamak isterdim. Ama her şeyi baştan yapsam kararlarım çok farklı olmazdı ve ayrılma kararımın doğru olduğunu düşünüyorum. Çünkü fazlasıyla yıpranmaya başlamıştım.
2: Aradan aylar geçti. Hala çekilme kararında barışık mısın?
7: Barışığım. Tabii ki şunu yapsaydım, bunu yapsaydım diye düşündüğüm çok oldu. Ama sonunda ayrılma kararımı verirken en büyük etken kendimi tamamen tüketmek istemememdi.
2: Seni bu programda görmek güzeldi. Mark, 40 günü aşkın süredir oradasın ve biraz kafayı sıyırmaya başladığını söylüyorsun. Bize biraz bundan bahsetsene.
3: Orada ne kadar uzun kalırsan o kadar kendin oluyorsun. Yani daha çok şaka yapıyorsun ama kendimle tartıştığımı fark ettiğimde dedim ki dur bir düşün. Bu iyi değil. Küfretmeyi bırakacağım. Buna gerek yok. İyi bir adamsın. Neler oluyor?
2: Kelly, peki bu noktada geçen 40 küsur günün ardından psikolojik olarak seni etkileyen şeyler oluştu mu?
0: Ah evet, ama bunun olumlu bir şey olduğunu ve memnuniyetle karşıladığımı söyleyebilirim. Bu çok büyük bir dönüşüm süreciydi ve o zihinsel duruma girmeye başlamak için yaklaşık bu kadar zaman gerektiğini düşünüyorum.
2: Mark, bu deneyim sanki senin için sadece oğlunla ilgili değil gibiydi. Aynı zamanda denizcilikten arkadaşlarınla da ilgiliydi. Hatta yemininin 5 paragrafını oymuşsun daha önce. Hiç görülmemiş görüntülerimiz var. Bir bakmak istiyoruz. Bakalım neler var.
3: Bir denizci jack yaptım. Aynı kolumdaki gibi. Denizcilikte bunu ancak hak edenler alabilir. Bu benim işaretim. Keskin nişancı simgesi. Böyle küçük şeylere bakıyorum ve diyorum ki bunu sadece kendin için yapmıyorsun. Ben de denizcilik yeminini ahşaba uyuyorum. Bir keşif deniz piyadesi olmak için kabul ettiğim ilkeleri asla unutmayacağım. Onur, azim, ruh ve yürek. Büyük, küçük, tüm engelleri aşacağım. Asla pes etmeyeceğim. İşte burada denizcilik yemininin 5 paragrafı. Tahta tabletlere oyulmuş, benden önce gelenlerin büyük itibarını her zaman korumaya çalışacağım.
2: Bunları izlerken neler hissediyorsun?
3: Oradayken seni motive edecek şeyler yapman gerekiyor. Oğlum birinci öncelik ama aynı zamanda askeriyede başardıklarım da var. O yemini bıçakla oydum ve ona sadık kalmak istedim. Çünkü sadece kendimi değil, denizcileri ve keskin nişancıları da temsil ediyorum.
2: Peki bu yeminin tek başına deneyimi açısından anlamı nedir sence?
3: Asla pes etmemek, başarısızlığı kabul etmemek, üstesinden gelmek.
2: Orada iyi gidiyor gibiydin ama sonra bir anda yorgun ve bitkin olduğunu söylemeye başladın. Bir kırılma noktası falan mı oldu? Orada bir miktar kötüleşme olduğunu biliyorum. O süreci biraz anlatır mısın?
3: 35. gün benim için fiziksel olarak büyük bir dönüm noktasıydı. Enerjim düştü, nefes almak zorlaştı. Sırtımın sağ tarafında ağrı vardı ve görüşüm gidiyordu. Diyetimden kaynaklı sandım ama bu tempoyla devam edemeyeceğimi anladım. Ve kendimi yeterince tanıyıp doğru zamanda bırakabilmek de iyi bir deneyim.
2: Ana kampa döndükten sonra süreç bitmedi. Tahliyeden sonra bize neler olduğunu anlatabilir misin?
3: Karaciğerim ve dalağım büyümüş ve enfekte haldeydi. Sağ akciğerimin arkası sıvı dolmuş. Kalbim kalp krizi geçirmiş 87 yaşında bir adamınki gibiymiş. Trikinozis olmuşum, bir parazit. Önemsiz de olabilir ama 4 ila 6 haftada öldürebilir. O zaman doğru zamanda ayrıldığım için ne kadar şanslı olduğumu anladım. Burada oturabiliyor ve oğlumu her gün görebiliyorsam çok şanslıyım. Kararımdan daha mutlu olamazdım.
2: Vay, kesinlikle doğru kararı vermişsin. Böylelikle bir tek başına bölümünün daha sonuna geldik. Mark, Kelly, Joe, Amos ve Carly'ne teşekkür etmek istiyorum. Sezon boyunca bölümlerden sonra katılımcılarla konuşmaya devam edeceğiz. O yüzden kaçırmayın. Haftaya görüşmek üzere. Şimdi gelecek bölümden kısa bir ön izleme geliyor. Hoşçakalın.
8: Bir sonraki bölümde.
0: Pekala, sanırım balık tutmayı denemem gerekiyor. Oh, lanet olsun. Balık tutmam gerekiyor. Bu buzun gelmesi gerekiyor. Bu çok riskli.
9: Oh. Lanet olsun. Her yerde mis gökyüzü var.
10: No.
11: Barınağımı buldular.
8: Tek başına milyon dolarlık mücadele.
12: Kredi hangi kredi diye aranır? Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu çıkar. Siz de hemen hangi krediyi indirin, faizsiz 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını yakalayın. Hangi
13: kredi? Muhteşem bir atmosfer. İlk düdük çaldı, içeri kestik. Bir kafa asfaltta dışarıda. Büyük fırsat.
8: Tek başına milyon dolarlık mücadele.
12: Kredi hangi kredi diye aranır? Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu çıkar. Siz de hemen hangi krediyi indirin, faizsiz 100 bin liraya varan nakit fırsat.

0: Vurdu! Ve gol! İşte bu coşku, bu heyecan, bu gurur her şeyin ötesinde. 24 yıl sonra bu tarihi anları birlikte yaşama zamanı. Haydi Türkiye!
1: Tam da leyslik. Sevince.
2: Olmaz ki öyle şey canım.
3: Bir bisküven versem.
4: Ben Feyyaz.
5: Bu da Sarı Kola.
4: Al tanem, can tanem de diyebilirdim ama Sarı Kola diyorum.
6: Sevmeyi tüm sevenler, sevdiklerine, sevdiği günü başka isimle seslenmiyor mu?
4: Hastasıyım bu Sarı Kola'nın.
5: Neden mi? Ben bu lezzeti dünyadaki başka hiçbir şeye değişmem.
4: Değişemem ve değişebileceğime dair
6: inancım da yok.
4: Başka lezzet yok.
5: Sarı Kola hastasıysan Fanta'nın hastasısın. Adı sizden, tadı bizden. Fanta Sarı Kola hastasıyız.
7: Vay toplantılar.
8: Vay ödevler.

0: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
1: Vay vay vay vay vay vay, Domino's'un hoş geldin.
2: Irving Johnson 77. Bu Magic Johnson mı?
3: Kimsenin görmediği bir hazineyi bulmanın çok ayrı bir cazibesi var. Hiç açılmamışlar. Ne bulacağınızı kestiremiyorsunuz.
4: Aramaya devam etmelisiniz.
3: Şuna bir bak. Bu inanılmaz.
5: Tozlu Servet yeni bölümüyle bugün 18.30'da D-Max'te.

0: Çifte kurtuluşun bu bölümünde?
1: O bir timsah mı? Onu yemeyi denemeliyiz bence.
2: Ben operasyonun arkasındaki beyin olacağım. O da kas gücü olacak.
1: Hareket etmeye başlıyor dostum.
2: Git yakala onu. Git hadi.
0: Josh ve Grady Nikaragua yağmur ormanlarıyla boy ölçüşüyor.
1: Josh'ın olası en iyi ortak olduğunu söylemek istiyorum.
2: Belki de o lanet şeyi içmemem gerekiyordu.
1: Ama biraz kapalı bir kutu.
0: Her şeyin...
2: Lanet olasıca.
0: Sokma, pençe ya da ısırık olduğu bir yer.
2: Önümüzde timsahlar olabilirdi. Bak hemen şurada bir tane var. Ve burunların dibine kadar gelse haberiniz olmaz. Hemen şurada lanet olsun. Kuyruğu hangi cehennemde?
1: Yakala onu, tut onu, tut, yakala.
0: Eski yeşil berili Grady Powell ve ormancı kivi Josh James tamamen iki farklı dünyadan iki kişi.
1: Yürümeye devam et.
2: Bugün yola çıkacağımızı hiç tahmin etmiyordum.
1: Sal bitti. Sala binip buradan çıkmak dışında başka hiçbir şey yapmak istemiyorum.
0: Sık Nikaragua ormanlarından çıkmak için bir araya geliyorlar.
2: Dostum henüz orada değiliz.
0: Ve nasıl canlı çıktıklarını gösteriyorlar.
1: Suyun ortasında gördüğümüz şey bir timsah mı dostum?
2: Şunun lanet boyutlarına baksana.
0: Nikaragua'nın sivrisinek kıyısı ülkenin doğu sınırı boyunca Karayip Denizi'nin kenarında kuzeyden güneye uzanan 9000 metrekarelik sık yağmur ormanlarının kenarında bulunmaktadır. Bu yemyeşil orman arazisi Batı Yarımküre'deki en çok biyolojik çeşitlilik ve tehlikeli flora ve faunaya ev sahipliği yapıyor.
1: Burada sizi öldürmeye hazır bolca şey var. Jaguar, yılanlar, timsah, krokodil, zehirli bitkiler ve zehirli böcekler.
0: Ormanın kalın bitki örtüsü altında 32 derecelik sıcaklık, %95 nem, ani yağmur fırtınaları ve her yere zarar veren ani su baskınları gibi çevresel faktörler de var.
2: Genel olarak insanlar hazırlıksız yakalandıklarında ağır yağışlar gibi çevresel faktörleri hesaba katmazlar. Yükselen nehirler, birçok insanı yakalar ve bir sürü insan ormanda kaybolur veya sis içinde kaybolur.
0: Toprak analistlerinden oluşan her takım devamlı değişen arazide çalışmak için bu kalın bitki örtüsüne dalar. Ama bunu yapmak riskli bir iştir.
1: Eğer kendinizi Nikaragua'nın vahşi ormanlarında bulursanız ve hem fiziksel hem de zihinsel olarak hazır değilseniz kolay bir şekilde etrafta dolanıp kaybolabilirsiniz.
0: Josh ve Grady

0: Böyle bir senaryo oynamak için ormana bırakıldı.
1: Güzel.
0: Yanlarına bir bilim insanının ormanlık alanda yapacağı araştırma için gerekli malzemelerin olduğu bir sırt çantası verildi. Ayrıca bazı temel ihtiyaçların olduğu küçük bir ilk yardım çantası.
1: Ağrı kesici, anti-enflamatuar, kloroseptik.
2: Boğaz ağrısı ya da onun gibi bir şey için.
0: Bir şişe potasyum permanganat.
2: Bu katil. Potasyum permanganat. Bunu tonlarca farklı şey için kullanabiliriz. Bununla ateş başlatabiliriz. Suyu artırmak için kullanılırdı. Aynı zamanda antiseptiktir.
0: Ve bir toprak testi takımı.
1: Şuna bak.
2: Bir miktar solüsyon ve toz var. Şu anda üstüne atlamaya gerek yok ama...
1: Bu adamlar açıkça burada yetiştiriyorlarmış. İşte bu.
2: Harekete geçelim mi?
1: Evet, buradan uzayalım artık.
2: Bence yapmamız gereken ilk şey nerede olduğumuzu belirlemek. Ormandaki deneyimlerin manzaranın neye benzediğini öğrenmek istiyorsanız bitki örtüsünün üzerinde olmanız gerektiği şeklinde. Sanırım buradaki en yüksek ağaç.
1: Evet, bu. O ağaca tırmanmam gerektiğini düşünüyorsun. Yoksa sadece rüzgar mı kullanacağız? Bu büyük bir ağaç.
2: Rüzgarı kullanmak mı? Rüzgar derken neden bahsediyorsun?
1: Arize rüzgarları gibi bir ifade duymuş muydun? Korsanlık günlerinden kalma. Peki ya rüzgara doğru yürürsek ne olur? Yılın bu zamanlarında denizden esen rüzgar düzenlidir. Yani eğer rüzgarın içine doğru yürürsek bizi sahil şeridine çıkarır. Bir zamanlar eski zaman denizcileri, korsanlar, ticaret gemileri okyanusu geçmek için ticaret rüzgarlarını kullanıyorlardı. Çünkü bunlar sürekli rüzgarlardır. Ticaret rüzgarları gelir gelmez herkes yelkenleri hazırladı, gemileri yükledi ve yola çıkıp gitti. Nikaragua'nın doğu kıyılarındayız. Bu yüzden rüzgarın içine girersek sonunda okyanusa ve medeniyete rastlayacağız.
2: Hazır mısın? Rüzgarı izle.
0: Tropikal bölgeler boyunca doğudan istikrarlı bir şekilde esen ticaret rüzgarları kuzey yarımkürede kuzeydoğudan, güney yarımkürede güneydoğudan ekvatora doğru hareket eder. Bu rüzgar siperleri tarih boyunca keşif ve ticaret için bir yön bulma kaynağı olmuştur.
1: Rüzgar bu yönden esiyor. Oldukça düzenli. Gitmemiz gereken yol işte orası.
2: Oradan tam çıkarken Josh harika bir özelliğiyle ortaya çıktı. Benim bu bölgede olmayan yön bulma yeteneğime sahip.
1: Vay canına, burası iyice ısınmaya başlıyor.
2: Nikaragua'ya hoş geldin. Burası bunaltıcı bir orman. Çok sıcak. Yaklaşık 32 derece ve %95 nem var. Seni bilmem ama ben iç çamaşırıma kadar terledim. Bir şeyler beni ısırıyor.
1: Sivrisinekler akın ediyor değil mi?
2: Evet, ediyorlar.
1: Burada insan yokken ne yiyorlar bilmiyorum. Kim bilir ama her yerdeler. Duruyoruz, sivrisinek var. Devam ediyoruz, sivrisinek var. Bu sivrisinekler berbat.
2: Buradaki en büyük yırtıcıların timsahlar olduğunu düşünebilirsiniz. Aslına bakarsanız buradaki en tehlikeli canlılar sıtma, denkumması ya da zika fark etmez. Buradaki sivrisinekler fena halde tehlikeli.
0: Her yıl 700 milyonun üzerinde insan sivrisineklerin taşıdığı hastalıklardan dolayı sıkıntı yaşıyor. Sıtma, dişi anofel sivrisineği tarafından yayılır ve yılda 300 ila 500 milyon insana bulaştırarak dünya çapında milyonlarca insanın ölümüne sebep olur. Aedes aegypti sivrisineğinin her yıl 400 milyonun üzerinde insana zika ve denkumması bulaştırması sonucu 25 bine yakın insan hayatını kaybeder.
1: Şuna bak.
2: Evet.
1: Karıncalar, yaprak kemiriciler. İşte bu şeyler sivrisineklere karşı bizim kurtuluşumuz olabilir. Yeni Zelanda'dayken sineklerden kurtulmak için doğal böcek kovucu olarak kullanırdık.
2: Öyle mi?
1: Onları ezdiğin zaman asitli limoni bir sıvı salgılarlar.
2: Bunu daha önce yapmıştım.
1: Ne tür bir asit olduğundan emin değilim. Belki de sitrik asittir. Kesinlikle limon gibi kokuyor çünkü. Onları ezdiğinde asit o küçük ezilmiş gövdelerinden çıkıyor ve onu kollarınıza falan sürüyorsunuz. Böylece sivrisinekler sizi daha fazla sokmak istemiyor.
2: Onları önce toplayıp ezecek miyiz?
1: Evet.
2: Genellikle karıncalardan uzak durmaya çalışırım ama bu biraz farklı. Bunlar gezici böcek kovucular ama aynı zamanda yaprak kemiriciler.
1: İşte oldu.
2: Ve kendilerini tehdit altında hissederlerse doğruca gelip sizi ısırırlar. Ah, evet, ısırıyorlar. Lanet olsun.
1: Evet, beni de ısırmaya çalışıyorlar. Kıllardan deriye ulaşamıyorlar ama. Senin kollarında pek fazla kıl yok değil mi? Daha evrimini tamamlayamamışsın galiba.
2: Bu zevkli bir şey değil ama sivrisineklerden kurtulmak için ne gerekiyorsa yaparım.
1: Sanırım ben iyiyim.
2: Evet. Eğer işe yaramazsa yerine başka bir şey düşünürüz.
0: Sivrisinek tehdidine karşı önlemlerini aldıktan sonra Josh ve Grady sahile doğru Alize rüzgarlarını izlemeye devam ediyor.
1: Rüzgar hala bize doğru esiyor. Biraz bataklık gibi burası şef.
2: Burada daha çok sivrisinek var.
1: Bak, bak, bak.
2: Timsah mı? Bayağı küçük bir şey.
1: Hiç gerçek gibi durmuyor değil mi?
2: Onu yemeyi denemeliyiz.
1: Evet, bence de. Sence onu yakalayabilir miyiz?
2: Ordu'da fırsat hedeflerinden bahsederiz. Bu timsah işte tam öyle bir şey. Öğle yemeği gibi görünüyor ama yakalamanın da bir riski var. Parmağınızı kolayca koparabilir.
1: Neden ben burada dururken sen gidip yakalamıyorsun?
2: Böyle olacağını fark ettim.
1: Grady Özel Kuvvetler Yeşil Bereli Askeri. Bir şeyleri öldürme konusunda muhtemelen oldukça iyidir. O yüzden ben operasyonun arkasındaki beyin olurken o da kas gücü olacak. Bilirsiniz oraya git ve bizim için timsahı yakala. Hareket etmeye başlıyor
2: oldukça
1: dostum.
2: Oldukça hızlı. O şey suya girdi ve kayboldu.
1: Hadi.
2: Tamam.
1: Yürü, hadi yürü, tamam. yürü. Kaçtı değil mi? Çok yavaşsın kardeş.
2: Çok hızlı. Suya girdi ve kayboldu. Tamam. Başka bir tanesine bakacağız. Güzel bir yemekti. Devam edelim.
1: O timsah için biraz fazla yavaş kaldı. Yakalayabilir diye düşünmüştüm ben. Bu sefer başarısız oldu. Gelecek sefere başaracağına dair güvenim tam. Bence paçası sıkıştığında yönetebilecek durumda olabilir. Bunun ne anlama geldiğini lanet altyazı olarak geçin işte.
2: İlerisi daha da sıklaşıyor değil mi?
1: Evet, hala hiç yılan görmediğimize şaşırıyorum doğrusu.
0: Nikaragua 15 çok zehirli yılana ev sahipliği yapıyor. Aralarında Botrops Esper ya da genel bilinen adıyla Ferda Lens, Güney ve Orta Amerika'da en tehlikeli yılan olarak görülen ve diğer Amerikan sürüngenlerinden daha fazla insan ölümüne sebep olan sürüngen olarak bilinir. Ferda Lens kamufle olmakta uzman, öngörülemez bir pusu kurbanıdır. 2,5 santim uzunluğundaki dişleri dokuyu yok eden şişme, kabarcıklar, enfeksiyon ve bazen amputasyon ve hatta ölüme sebep olan bir hemotoksik zehir verir.
2: Sakın hareket etme.
1: Eğer bir yeşil bereli sakın hareket etme diyorsa sakın hareket etme.
2: Hemen şurada, deliğin içinde. Gördün mü? Sanırım öne geçmekle kesinlikle çok büyük bir hata yaptım. Josh önündeki yılanı göremedi.
1: Bu bir Födelens.
2: Evet, misin? Şuna bak. Bu bir engerek. Kesinlikle
1: engerek
2: bir engerek.
1: Kafasını görebilirsiniz. Yeni Zelanda'da hiç yılan yoktur. Gördüğüm tek yılan, yılan derisi ayakkabılar ya da yılan derisi çantalardır. Ama fikrim yok. Fotoğraflarına bakmadım. Belki de bakmalıydım.
2: Tamam. Bunu farklı bir yoldan iterek yol açmalıyız.
1: Onu yiyemeyiz mi?
2: Yeriz ama kolayca zıplar. Ve seni ısırır.
1: Oraya gidip kafasına bir tane vuramayacağımızdan emin misin?
2: Dalga geçiyorsun değil mi?
1: Benim uykum ağırdır.
2: Josh'ın buna korkusuz bir şekilde yaklaşmasını seviyorum ama bunu biraz fazla hafife alıyor.
1: Arkasından dolanıp kafasına bir tane indireceğiz. Hemen orada duruyor.
2: Hadi gidip onu yakalayalım, kafasına bir tane geçirelim gibi şakalar yapıyor. Ama bu yılanla oynayamazsınız. Bu herhangi bir yılan değil, tamam mı? En zehirlilerinden biri.
1: Ama hemen...
2: İşte orada. Bu daha çok olduğu anlamına geliyor. Risk almaya değmez. Bu durumda yılanın peşinden gidip onu yakalamaya çalışmayacağım. Boyunun 1/3 kadar sıçrayabiliyor ki bu da onu öldürmem için saldıracağı mesafeye kadar gitmem gerektiği anlamına geliyor. Eğer 2 metre uzunluğundaysa bu da boyunun 1/3 mesafeye kadar zıplayabilir demek oluyor. Yani iyi bir vuruş için yeterince yaklaşmalıyız. Ölürüm de oraya gitmem. Nerede olduğumuzu bilmiyoruz. En yakın hastane nerede bilmiyoruz. Etrafından geçmek için zorlanacağız.
1: Sanırım sen haklısın. Risk almaya değmez. Zaten yiyecek fazla bir şey çıkmaz değil mi?
2: Hayır. Hiç çıkmaz.
1: Bundan sonra önden sen git şef. Görüyorum ki sen iyi bir yılan gözlemcisisin. Ben buradan bile hala göremiyorum. Oraya karışmış duruyor. Bu inanılmaz. Vay canına.
2: Ön taraftan gelen hoş bir esintiyi takip ederek ilerledik. Maalesef yürümek zorunda olduğumuz yolun üzerinde yılanlar çok fazla. Bu da bizi biraz yavaşlatıyor tabii.
1: Şu yönden gelen oldukça güçlü bir esinti var.
2: Rüzgarı takip et. Şu anda bize rehberlik eden tek şey rüzgar. Ve eğer sahile ulaşmak istiyorsak bu yolda kalmalıyız. Hadi şuna bir bakalım.
1: Hey!
2: Bu eski bir tekne. Bu burada ne arıyor olabilir?
1: Dostum bu muhteşem. Bunun ne anlama geldiğini bilmiyor musun?
2: Suya yakınız.
1: Ben bir tekne buldum diyecektim ama o da olur. Bir tekne bulduk. Bu harika çünkü tekneleri severim. Paslı ve eski tekneleri sevmem. Yüzen tekneleri severim. Bulduğumuz yüzmüyor.
2: Bu neden karada duruyor ki?
1: Büyük bir lagüne, büyük bir nehir ya da okyanus ya da hepsine birden yakın olmamız lazım.
2: O kadar yakınsak okyanusa gidip bulalım. Eğer burada bir tekne varsa okyanus da çok uzakta olamaz.
1: Eskiden insanların yaşamış olduğu yerin yakınındayız. Biri o tekneyi buraya taşımış olabilir ya da belki de sel suları onu buraya getirdi. Ya da büyük bir gelgit yaşandı. Buraya kadar geldi ve sonra da onu buraya terk ettiler ve o da paslandı. Ama doğru iz üzerinde olduğumuzu ve kurtuluşa çok yakın olduğumuzu söyleyebilirim.
2: Neden burada bir barınak istiyorsun? Okyanusa çok yakın olduğumuzu söylemiştin.
1: Ama güneş neredeyse batıyor değil mi?
2: Evet ama neden zorlamıyoruz? Bizim amacımız okyanusa varmak değil mi?
1: Şu sesi dinle. Okyanusun sesini duyabiliyor musun?
2: Hayır.
1: Bütün gün yol yürümek isteyip istemediğimi bilmiyorum ki ne kadar süreceğini de Tanrı bilir. Gece burada konaklamak, güzel bir fincan çay yapmak istiyorum. Ama iyi olurdu, çayımız varmış gibi davranabiliriz. Düşünüyorum da eğer şimdi durursak ve ateş yakarsak hem kurumuş hem de biraz dinlenmiş oluruz. Burada güzel şirin bir barınağımız var. Teknenin üstüne çıkıp zeminden yüksek kalabiliriz. Ne diyorsun?
2: Ya da biraz yürüyüp bir tatil beldesi bulur ve içeriz. Ormanca kiviye güven. Anladım. Vahşi doğada biraz vakit geçirmek istiyor. Küçük maceralar yaşamak hoşuna gidiyor. Ama buradan çıkmak için buradayız ve ormanın ortasındaki tekne bana sahil şeridine yakın olduğumuzu söylüyor.
3: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink Sat'la bir dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur.
4: Bir üst modele mi geçeceksiniz? Otobit.com'a girin. Elinizdeki aracı açık artırmada gelen en yüksek teklife satalım. Bir de böyle
5: Otobit'te. Tanıştıralım. Süper besin Dardanel Sardalya. Protein, kalsiyum, B12, omega 3. Sardalya.
6: Evinizi yenilemek sizden. Fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de 2025 fiyatları sizi bekliyor. Kaçırmayın.
5: Tanıştıralım. Süper besin Dardanel Sardalya. Evde, ofiste, sen neredeysen orada. Sardalya,
7: Dardanel'den. Dijital bankacılıkta zirvede kim var? Kim var? Kim var?
8: Tabii ki Tombank. Türkiye'nin en büyük dijital bankası. Hadi kredi kartı da Türkiye'nin her yerde çok kazandıran kredi kartı. O da Tombank'tan. Bankam Tombank
9: kartıma bir. Klasik otomobil restorasyonunda 4 yılın sonunda artık her şey tıkır tıkır işliyor.
10: Evet.
11: Aman tanrım.
12: Richard Hammond'ın atölyesi yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te. Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle Pazar 18.20'de D-Max'te.

0: Tehlike çok büyük.
1: Burayı hemen tahliye etmemiz gerek.
2: Olamaz mı?
3: Hava çok sıcak ve yangın çok hızlı yayılıyor.
4: Kırsalda yaşamak zor. Yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.
5: Nikaragua'nın Sivrisine kıyılarında 33 derecelik sıcaklık ve neredeyse %100'e varan nemli yoğun ormanda mahsur kalan Josh ve Grady, medeniyet bulma umuduyla sahil boyunca ticaret rüzgarlarını takip ediyor.
6: Hadi şuna bir bakalım.
7: Hey!
6: Bu eski bir tekne.
5: Şimdi hayatta kalma taktikleri ormanın sunduğu eski bir tekneyle barınmak isteyip istemediği konusunda çarpışıyor.
6: Ormanda harika şeyler bulmaya ve kullanmaya çalışıyorum ama eğer okyanusa yakınsak Hindistan cevizi gibi yiyecek kaynaklarını hatta kurtarılmaya çok daha yakınız demektir. Birkaç kilometre için durmayı
7: şey
6: bu noktada gerekli görmüyorum. Ben bir yeşil bereyim. O yüzden eğer bir görevdeysem doğrudan sonuca ulaşırım. Olabildiğince hızlı bir biçimde bitirmek isterim. O yüzden durmak, mola vermek, çevreye bakmak benim için bir gereklilik değil. O yüzden eve ulaşana kadar yolumun üzerinde ne varsa zorlamayacağım. Hadi yürüyüşe çıkalım.
7: %100 haklısın çünkü burada güzel bir yer olduğu için biraz takılmak istedim. Bana evimi hatırlatıyor. Evet. Teknelerle ilgili tartışmak yerine bir süre burada takılamaz mıyız? Teknenin içinde. Ne dersin?
6: Josh'un olabilecek en iyi iş olduğunu söylemek isterim ama o tam bir kapalı kutu. Böyle bir durumdayken bu pek de iyi bir şey değil.
7: Bilirsiniz onun kendine göre, benim de kendime göre silahlarımız var. İkimiz de silahlarımızı çekip kavga etmeye başlamak istememiştik. Belki de aşağı inerken kavga edebiliriz, kim bilir. Silahlarımız yok, o yüzden bıçak kullanmak zorunda kalırız. Neyse ki bıçağın büyüğü bende ve iki tane bıçağım var.
6: Önümüzde su olduğundan eminim.
7: Evet, dalgaların sesini hala duyabiliyorum ben de.
6: Josh, şuna bak.
7: Burası suyun oldukça genişlediği bir alan evlat.
6: Ama okyanus değil. Lanet olsun.
7: Yaklaşmış olmalıyız aslında. Bakalım temiz su mu yoksa gelmiş suyu mu?
6: Josh. Bu Hindistan cevizi.
7: İşte gidiyoruz.
6: Bu tuzlu. Burada tuzlu su var.
7: Ve bu şeylerin içinde süt var. Pekala. Büyük ihtimalle Hindistan cevizleri ayvayı yemişler ve tuz içinde kalmış. Burada tuzlu su var. Yani bu okyanusa yakın olduğumuz anlamına geliyor. Çok yakınız ama tam da yakında değiliz. Çünkü önümüzde bizi engelleyen geniş bir su havzası var. Ben oradan karşıya yüzmem.
6: Hayır, karşıya yüzmeyeceğiz.
7: Sence karşıya yüzmeyi başarabilir
6: miyiz?
7: Hayır,
6: ben yüzmekten bahsetmiyorum.
7: Tabii ya.
6: Sal ya da onun gibi bir şeyle.
7: Evet.
6: Bunu sevmedim. Sal üstünde gitme fikrini sevmedim. Bu içinde Bataçık'a yürüyebileceğiniz bir lagün değil. Burada yüzemeyiz. İçinde bizi bütün halinde yutacak 5-6 metrelik timsahlar
7: peki
6: var.
7: Peki hala acemi çaylak. Seçeneklerimiz neler? Hiç bambumuz yok. Sal ağacı kerestesi nasıl bir şeydir bilir misin?
6: Evet, burada sal ağacına benzeyen ağaçlar var.
7: Yüzerler mi?
6: Evet.
7: Peki sence lanet bir sal yapmak ne kadar zamanımız
6: olur? Uzun zaman alacak. Bunu duydun mu?
7: Maymunlar.
6: O zaman güneş çok çabuk batıyor.
7: Maymunların ulumaları artmaya başladı. Bu da güneş batmadan 2 belki 3 saatimiz olduğu anlamına geliyor. Şu anda bir sal yapamayız değil mi?
6: Güneş batarken ormanda sıkışmış gibi hissetmiyorum. En azından bir ateş yakabiliriz. Barınak yaparız.
7: Barınak yapalım. Güzel bir fincan Hindistan cevizi sütü de içeriz.
6: Tamam. Gidip biraz daha Hindistan cevizi bulalım.
7: Dostum bence bunlar oldukça iyi.
6: Öyle mi?
7: Galiba. Artık eski paslı gemimize dönüyoruz ve bir sığınak yapacağız. Ve sonra yarın bir sal yapabileceğiz. Kafasının önünde mutlu suratı görüyor musun? İşte böyle.
6: Evet. Evet, nasıl? Bu şeyler çürümüş, tamamen çürümüş.
7: İyi görünüyordu, temiz görünüyordu.
6: Hayır, görünmüyordu. Neyse ki ilk tadına bakan kişi Josh oldu. Neredeyse beyni burnundan çıkacaktı. Şuna bak.
7: Süt gibi gözükmüyor mu sence de? Belki de o lanet şeyi içmemem gerekiyordu. Vay canına, bütün sakalıma bulaşmış.
6: Nasıl bir barınak yapacağımız konusunda fikrin var mı?
7: Düşünüyorum da eğer... Şu tekneyi kullanarak yerden yüksek, karşılıklı iki platform yaparsak rahatça uyuyabiliriz.
6: Tamam.
7: Şunun üstünden ağ biçiminde bir çerçeve yaparız. Sırt hattı için uzun bir direk keseriz.
6: Olur. Sonra da üstünü dallarla örteriz.
7: Evet, bir miktar da al. Barınak yapmanın bir numaralı kuralı yerden yüksek olma zorunluluğudur. Bütün o ısıran haşerelerden, lanet karıncalardan, zehirli örümceklerden ve tabii ki yılanlardan uzak durmak istiyoruz. İkinci kuralsa barınağın üstünü kapatmak. Eğer bir anda yağmur indirirse sırılsıklam oluruz. Sanırım ben dalları keseceğim. Bıçağım var.
6: Ben de gidip çatıyı yapacağım.
7: Ormanın içine girip biraz dal budaması yapacağız. Bir miktar oduna ihtiyacımız var. O yüzden aşırı titiz davranmıyorum. Sağdan soldan merkezden vurup ağaçları kesiyorum. Olabildiğimce kusursuz olmaya çalışıyorum. Böylece boşa enerji harcamamış oluyorum. Ağaç kesmeyi severim. Çocukken hep oduncu olmayı isterdim. Ormancılık yapmam da sonlandı zaten. Orman dışındaki küçük ve genç ağaçları inceltiyordum. Böylece büyük ağaçlar daha da büyüyebiliyordu. Bunları yaptığımı çok iyi hatırlıyorum. O yüzden bu konuya yabancı değilim.
6: İşte bu kadar.
7: Bu ormanda hiç halat sıkıntısı yok. Buradaki sarmaşıkların çoğunluğu bağlama ve bir şeyleri birbirine tutturma için mükemmel görünüyor. Çoğu zaman bu sarmaşıkların içinde su da olabilir. Temiz ve sütlü olmadıkları sürece içilebilir durumdadırlar. Eğer şöyle akıtırsak oldukça temiz olduğunu göreceğiz. Bir de tadına bakalım. Yanma hissi yok, acı bir tadı da yok. Yani içmekte bir sakınca yok.
6: Nasıl gidiyor?
7: Burada çatı için çok fazla şey var. Palmiye yapraklarımız, sarmaşıklarımız, çatı sırtımız var ve her şeyi birbirine bağlamaya hazırız. İlk olarak ağ biçiminde bir çerçeve yapıyoruz. Sanırım oldu. Ağ çerçeveyi kaldırdıktan sonra çatı sırtını yerine koyuyoruz. Bu dalları tutacak. Yanlara birkaç direk koyuyoruz ve her şeyi sıkı bir biçimde birbirine bağlıyoruz.
6: Biraz daha sarmaşık var mı?
7: Evet. Bunu basit ve düzgün tutmaya çalışıyoruz. Böylece olabildiğince hızlı ve verimli bir biçimde yapabiliriz. İşte dostum çok sağlam oldu, çok sağlam oldu.
6: Bütün tropik bölgelerde bulunan bir tekniği kullanıyoruz. Palmiye yapraklarını ikiye ayırıyoruz. Bu da topladığımız materyallerin sayısını ikiye katlıyor. Böylece daha fazla toplayıp boşuna enerji harcamıyoruz. Sonra hepsini birbirinin üzerine koyuyoruz. İşte böyle çok güzel oldu.
7: Benim bir planım daha var. Eğer çatı sırtını tam ortaya koyarsak kimsenin geçemeyeceği bir hat yapmış oluruz. Sonra ben bir tarafta olurum, sen de o çizginin diğer tarafında olursun.
6: Yeterince
7: abi. Böylece içeride nahoş şeyler yaşamamış olur ve mutlu oluruz. İçerisi oldukça iyi görünüyor. Ben mutluyum, Grady mutlu. Ciddi anlamda vakit kazandık. Biraz engebeli ama yine de bayağı iyi.
6: Evet.
7: Oldukça iyi değil mi? İşte başlıyoruz. Biraz yakınlaşma var gibi. Öyle değil mi?
6: Kendi adına konuş.
7: Ve işte bizim küçük kulübemiz. Daha önce ona aşk yuvası diyordu ama ben ona Taj Mahal demeyi tercih ediyorum. Burası Taj Mahal. Doğruyu söylemek gerekirse gerçekten birbirimizi dürtmedik ve şimdilik öylesine buraya yattık. Çünkü uzun ve zorlu bir gündü ve sırf bu yüzden bile yatmaya devam edebiliriz. Ancak sanırım şimdi uyumaya kalkarsak kısa sürede uyanırız ya da zaten sivrisinekler yüzünden uyuyamayız. Öyleyse hiçbir şey için olmasa bile sivrisinekleri uzak tutmaya çalışmak için ateş yakmamız gerekiyor. Pekala, yapalım mı?
6: Olur. Ormandaki her şey sırılsıklam. Tek umudum sırt çantasındaki kimyasalları çıkarmak ve ateş yakmak. Pişirecek yemeğimiz yok ve kaynatacak suyumuz da yok ama ateş yakmamız gerekiyor. Yoksa sivrisinekler bizi bu gece yer. Bu yüzden öksürük şurubu olarak bildiğim gliserinle karıştırılmış potasyum permanganat çıkardım. Bu yanmaya neden olabilecek bir reaksiyona neden olabilir. Bunu test etmem gerekiyor çünkü her zaman hayatta kalamazsın.
5: Isırılma riskini en aza indirgemek için bir isli ateş yakmak şarttır. Çoğu sivrisinek türü gün batımından şafağa kadar oldukça aktiftir. İnsanlardan ve hayvanlardan çıkan karbondioksitten etkilenmelerine rağmen sivrisinekler yavaş yanan kavdan çıkan asidik dumanla püskürtülür.
6: Isı var. Ama yeterli değil. Evet.

0: Servis geldi. Çantam hazır mı?
1: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu, karar anında yanında. Hesap
2: kurdu. Tanıştıralım. Süper Besin Dardanel Sardalya. Evde, ofiste, sen neredeysen orada.
3: Evinizi yenilemek sizden. Fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de 2025 fiyatları sizi bekliyor. Kaçırmayın.
2: Tanıştıralım. Süper Besin Dardanel Sardalya. Protein, kalsiyum, B12, omega 3. Sardalya, Dardanel'den.
4: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına. Karadut sorbe ve nefis sütlü çikolatalı dondurma. Yeni Cornetto aşkınayla aşk kendini, gel aşka.

0: Baba bu ne bayramı?
1: Babacığım, bu 24 yıl sonra gelen gururun, futbolun bayramı.

0: 24 yıl sonra gelen futbol bayramına Arçelik'le tam kadro hazırız. Bugün bayram.
1: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
2: Geceliği 4200 lira.
3: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
4: Trivago.
2: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
4: Trivago'da o da var.
5: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
6: Güzel ama kesin pahalıdır deyip fiyat sormadan vazgeçmek mi? Tak tak konuşuyoruz. Önce Atasa'ya gidin, sonra karar verin. Yılın beklenen pırlanta ve alyans kataloğu şimdi iddialı fiyatlarla Atasay mağazalarına geldi.
7: Irving Johnson 77. Bu Magic Johnson mı?
8: Kimsenin görmediği bir hazineyi bulmanın çok ayrı bir cazibesi var. Hiç açılmamışlar. Ne bulacağınızı kestiremiyorsunuz.
9: Aramaya devam etmelisiniz.
8: Şuna bir bak. Bu inanılmaz.
10: Tozlu Servet yeni bölümüyle bugün 18.30'da D-Max'te.
11: Josh ve Grady sıcaklığın 33 dereceye ve nemin de neredeyse %100'e vardığı yoğun ormanda kayboldular. Barınaklarının tamamlanmasıyla birlikte Grady terk edilmiş toprak test kiti içindeki kimyasalları kullanarak hastalık yayan sivrisinekleri uzak tutmak için ateş yakma denemesinde bulunuyor.
12: Lanet olsun. Potasyum permanganatın gliserinle tepkimeye gireceğini biliyorum ama öksürük şurubu içindeki gliserin bana ihtiyacım olan alevi vermekten çok uzakta. Öksürük şurubu işe yaramadı ama toprak test kitim var. İçlerindeki kimyasalların ne olduğunu bilseydim tepkimenin nasıl bir şeye benzeyeceği hakkında daha iyi bir fikrim olabilirdi. Bu bir P1 fosfor açığa çıkarma solüsyonu. Kesinlikle hiç reaksiyon yok. Nitrat açığa çıkarma solüsyonu. Hadi ama. Arka arkaya kimyasallar deniyorum. Bu çok moral bozucu olmaya başlıyor. Bu sadece çamur. Şansıma burada ateş yakacak hiç malzeme yok ama yanımda bir ilk yardım çantası var. Birkaç tane hap. Birkaç hap daha. Bunlardan bir şey olmaz. Bu fitiller ihtiyacınız olduğu anda kayganlaştırma sağlasın diye yapılıyor. Bu işe yarayabilir. Çoğu zaman tıpta kayganlaştırıcı olarak gliserin kullanılır. İşte benim ateşim burada. Evet, harika oldu. Nihayet şiddetli bir reaksiyon yarattım. Oranlarımın doğru olup olmadığını bilmiyorum ama duman görüyorum. Kor var ve doğru bir reaksiyon olduğu aşikar. Çünkü yeşil muz yaprağının tabanında delik oluştu. Josh, artık ateşimiz var.
13: Ta oradan bağırıp çağırdığını duydum. Ateşi bulmuş olmalısın değil mi?
12: Buldum.
13: Nasıl oldu peki? Öksürük şurubu sayesinde değil
12: Hayır,
13: mi?
12: Hayır, o değil. Aslında fitiller sayesinde oldu. Sanırım kayganlaştırıcı için gliserin kullanılıyor.
13: Yani onları cebinde mi taşıyordun?
12: Hayır. Onları senin cebinden aldım.
13: Grady'nin bulduğu bir çift fitil. Nereden bulduğunu bilmiyorum. Bir yerlerden çıkarmış ki bu harika bir şey. Çünkü elimizde gliserin var. Zamanımız azalıyor öyle değil mi?
12: Evet, ışık çok hızlı gidiyor. O sivrisinekler yoldadır buna
13: eminim. İyi akşamı dostum.
12: Tamam. Bu gece dışarıda kalmak zorundayız ve sivrisineklerin berbat olacağını biliyoruz. Eğer ateşi yakamazsak bu hayatımızın en sefil akşamı olur. Hadi. İşte bu. Evet, işte benim ateşim bu. Hadi yan.
13: Dostum, henüz bir yere varamadık. Üflemeye devam et. Küçük bir kav topumuz var ve gerçekten iyi görünüyor. Büyük bir alev patlaması oldu ve duman her tarafı sarmaya başladı.
12: Hadi ama.
13: Hiç iyi görünmüyor. Sönmeye başlıyor ve sonunda tamamen gitti.
12: Lanet olsun. Şaka mı bu? Lanet olsun.
13: Hepsi bu kadar mıydı? Elimizde kaldı
12: biraz mı? Daha var. Çok değil. Bolca potasyum var. Ateş yakmak parlamam için bir şans olacaktı ama bir takım arkadaşı olarak üretemiyorum. Geriye bir tane kaldı.
13: Elimizde kalanla tekrar denemeliyiz. Çünkü yanan ilk ateş oldukça iyiydi ve bu da yeterli olacak. Hadi şunu yuvarlak yaparak daha da iyileştirelim. Yeterince iyi değildi, çok kalındı. O yüzden de ilk başta ateşi başlatacak yeterli güce erişemedi. İşte ikinci deneme. Kav topunu alıyoruz ve elifleri iyice ezmek için top yapıp sonra da biraz kabartıyoruz. Çünkü o ilk alev parlamasının olmasını istiyoruz.
12: Hazır mısın? Hepsi senin. Ben bir kez berbat ettim. Hadi, hadi, hadi, hadi. İşte böyle. Asıl alev bu. Orada. Şu çırının altında. İşte bu ateş. Yanmasını devam ettirdiğimiz sürece.
13: Henüz ormanın dışına çıkmış değiliz.
12: Bana şuradan biraz daha versene.
13: Bacayı ortada tut. İyice çeksin alevi. Ateş inanılmaz. Ateş ihtiyacımız olmasa bile, yemek yapmak için, sivrisinekler için olmasa bile ben her şekilde ateş yakmayı severim. Grady ve ben ateş olmadan öylece oturuyorduk. Ne yapacağımızı bilmez bir haldeydik. Biraz garipti. Şimdi ateşimiz var. Oturup bir süre ateşe bakabiliriz. Bu çalı televizyonu benim düşünceme göre eğer ormandaysanız ateş gerekli bir şeydir. Günaydın bayım.
12: Günaydın.
13: İşte buradayız. Uzun, sefil, rahatsız, sıcak, terli, sivrisinek istilasıyla geçen uzun bir gece oldu. Bu en son uyuduğum berbat uykudan sonraki en berbat uykuydu. İlk önce Grady başladı. İster inanın ister inanmayın, uyurken bile gürültücü. Sonra sivrisinekler gelmeye başladı. Kolumun içine ettiler. Gerçekten sadece bir fincan kahve ve biraz meyve istiyorum. Bugün yapmamız gereken bir sürü iş var. İlk olarak kahvaltı yapacağız. Çok lezzetli palmiye fındığı var. Evet. Çok severim. Güzel. Fındık zamanı. Biraz fındık yiyelim.
12: Hayatta kalma durumundayken çok fazla enerji harcadığınızda yerine geri koymak yüksek önceliğe sahiptir. Ve protein de listenin en üstünde yer alır. Bu fındıkları toplarken zaman harcadık ve onları kırmak için de çok fazla zaman harcadık. Ama bitirdiğimizde %80'in içinde hiç fındık olmadığını gördük.
13: Şuna bak.
12: İçleri larva dolu. Ki bence bu çok daha iyi. Bunu yer misin?
13: Tadı nasıl? Eski palmiye fındık larvası. Sizin dediğiniz gibi proteinlerle dolu olmalılar. Aslında hiç fena değil. Zamanında birkaç sefer larva yemiştim. Evde onlardan vardı. Büyük olanlar, küçük olan, çeşit çeşit. Harika bir protein kaynağıdır. Genellikle fıstık ezmesine benzeyen tatları vardır. Bunların öyle bir tadı yok. Daha çok sütlü, şekerli bir tatları var. Gerçekten güzel. Larvalar fındıklardan öyledir. Daha lezzetli.
12: Böcek olacaksa da olsun artık. Ya büyük oyna ya da hiç oynama.
13: Artık bir sal yapmamız ve Grady'nin bahsettiği şu büyük sihirli yüzen ağaçlardan bulup biraz kesmemiz gerekiyor. Ve sonra da özgürlüğe doğru kürek çekmeye başlayacağız.
12: Çok enerji harcamadan bir sal yapmak için olabilecek en hafif ağacı bulmamız gerek. Ve biliyorum ki yağmur ormanlarında her zaman bazı ağacına benzeyen bir şey vardır. %100 emin olduğumu söyleyemem ama bence bu... Evet bu ağaç. Yüzer halde bir sal yapmak için ihtiyacımız olan şey bu. Eğiliyor. Hadi devam et.
13: Ağacı kestiğimizde ve kütüklerden birini kaldırdığımızda bunun bulmaya çalıştığımız kütük olduğunu biliyorduk. Hafifti. İkimizden biri tek başına kocaman kütüğü kolayca kaldırabilirdi. Tabii ki ikimiz de sıra dışı güçlüyüz ama diğer kütüklere göre bunu kaldırması çok daha kolaydı.

0: Temel tasarım oldukça iyi görünüyor. Büyük yuvarlak kütükler ve yan tarafta da dirsekli bir çıkıntı. Bu şekilde kütükleri birbirine oturtabiliriz, hem de oldukça hızlı olacak. Çünkü bayağı dar ve uzun oluyor. Ve dirsekli çıkıntılar da bizi alabora olmaktan kurtaracak.
1: Bu taraf iyi. Senin tarafın nasıl? Bitirdin mi?
0: Evet.
1: Birkaç sarık lazım. Suya girmenin bir yolunu bul ve sonra eve gidelim.
0: Pekala.
1: Hadi harekete geçelim.
0: Bugün gideceğimizi hiç tahmin etmiyordum.
1: 2 gündür ormanın içindeyiz. Sal bitti. O sala binip buradan gitmek haricinde başka bir şey yapmak istemiyorum.
0: Çok fazla yoruldum. Tonlarca kalori yaktık. Vücudumun kas ve yağ yakmaya başladığını hissedebiliyorum. Enerjimi etrafta dolanıp yiyecek bir şeyler aramak, sonra gelip başımızı sokacak yeni bir çatı yapmak için harcamayı tercih ederim.
1: Bir gece daha mı kalmak istiyorsun?
0: Evet. Burada kalmayı tercih ederim. Yarın gölü geçmek için koca bir günümüz olacak.
1: Olmaz. Neden bugün zorlamıyoruz? Burada ne kadar uzun kalırsak, orada bir şey olup olmadığını bulma olasılığımız daha da düşüyor. Görevini daima sonlandır. Dedemi şekillendiren, babamı şekillendiren şey buydu ve benim de içimde var. Bu her zaman böyleydi.
2: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
3: Ne?
4: Kazancım net, sigortam net.
5: Geceliği 4200 lira.
6: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
7: Trivago.
8: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
9: Trivago'da o da var.
10: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
11: Haydi gel.
12: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
13: Express içelim.

24 yıl sonra gelen gururun, futbolun bayramı.

0: 24 yıl sonra gelen futbol bayramına Arçelik'le tam kadro hazırız. Bugün bayram. Bir daha böyle Egea fırsatını nerede bulacaksın? Egea 1.6 Urban 1.389.900 liradan başlayan fiyatlarla Fiat Showroom'larında.
1: Bebeği olan bir aile düşünün. Daha geniş. Milyonlarca bebeğin olduğu bir aile. 25 yıldır tüm bebeklerin ve bebeveynlerin ihtiyaçları için çalışıyor, yol arkadaşı oluyoruz. 300'ü aşkın mağazamız, uzman bebekologlarımız ve 7/24 desteğimizle Türkiye'nin her yerindeyiz. Çünkü 25 yıldır...
2: Bebekler ebebekle büyürler.
3: Yaza özel büyük neon bir günlerinde tüm fırsatlara ek seçili markalarda 900 liralık alışverişe 300 lira kuponu kaçırma.
2: Ne istersen neon bir.
4: Vay toplantılar.
5: Vay ödevler.

0: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava. Vay vay vay vay vay vay, Domino's'un hoş
1: geldin. Klasik otomobil restorasyonunda 4 yılın sonunda artık her şey tıkır tıkır işliyor.
2: Evet.
3: Aman tanrım.
4: Richard Hammond'ın atölyesi yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.

0: Nikaragua'nın ücra ormanlarında mahsur kalan Josh ve Grady, onları sahile çıkaracağını ve muhtemel kurtuluşlarını sağlayacağını umdukları doğudan esen alize rüzgarlarını takip ediyorlar. Ama karşılıklı hayatta kalma taktikleri çıkmaza girdi.
1: Bir gece daha mı kalmak istiyorsun?
2: Evet. Hadi bir gece daha kalalım. Gidip timsah avlayalım. Timsahlar gece avcılarıdır, değil mi? Burada yerlerin meşalelerle timsah avladığını biliyorum. Ayrıca sırık tuzağı kullanıyorlar. Ben çocukken ansiklopedi okurdum. Televizyonumuz yoktu, o yüzden Orta Amerika'nın yerleriyle ilgili bir sürü şey okudum. Meşalelerle ve sırık tuzaklarıyla timsah avına gidiyorlar. Enerjimi etrafta dolanıp yiyecek bir şeyler aramak, sonra gelip başımızı sokacak yeni bir çatı yapmak için harcamayı tercih ederim. Başka bir şey yapmak istemiyorum.
1: Josh sıkı pazarlık yapıyor. Ava çıkabiliriz. Lagünü geçmek için uzun süre kürek çekmeden önce karınlarımızı doldurabiliriz. Ben genelde son gücümü bitiş çizgisinde harcarım. Ama sanırım sen haklısın.
2: Tamam.
1: Timsah hava o kadar da kötü olmazdı. Ben de bayağı acıktım.
2: Yani bu gece burada mıyız? Bu gece burada mı kalacağız?
1: Evet.
2: Her birimiz için bir tane yakalarız. Timsah şiş.
1: Hadi hazırlanalım. Meşalelerle sırık tuzağına ve geceye ihtiyacımız var ki o da çok hızlı geliyor.
0: Gece yapacakları timsah avı için Josh sırık tuzağı üzerinde çalışır.
2: Daha önce yaptığım yılan sırığını kullanacağım.
0: Ki bu geleneksel olarak büyük sürüngenlerin avında kullanılır. Hayvanı öldürmek ya da yakalamak için baş kısmına takılan bir kementin sıkılması biçiminde kullanılır.
2: Bu şekilde burun kısmını bağlamak için sonuna bir çentik koyacağım. Çünkü timsahı yakaladıktan sonra kaymak istemiyorum. Muhtemelen oldukça iyidir. Bazı ağacını bağlamak için 4 eşit parçaya ayrılmış ve çok güçlü olan kına ağacı sarmaşı kullanacağım. Tam kazık düğümü atacağım. Tam kazık düğümünde 2 halka vardır. Aynı boyun bağı gibi ikisini bir araya getirirsiniz. Benim en favori düğümümdür ve baş kısmından kaydırıp ilerleteceğim, sıkıştıracağım. Ve birkaç küçük düğümle bitireceğim. Böylece hiçbir yere gidemeyecek. Bu durum için oldukça uygun oldu çünkü 2 sargısı var ve çok sıkı duruyor. Yani eğer bir timsah yakalarsak hiçbir yere kaçamayacak. Şimdi bir timsah bulmamız lazım.
1: Bu timsah hava kurtarılma için bir şans demektir. Güneş tamamen batmadan önce çok az zaman var. Bu meşaleleri hemen bitirmeliyiz.
0: Grady, meşaleler için ideal bir yakıt kaynağı olarak kullanılabilen palmiye yaprağının elyaflı iç çekirdeğini kullanıyor. Parçalanmış elyaflar arasında oksijen dolaşımı için geniş alana sahip olan palmiye meşaleleri birkaç saate kadar yanabiliyor.
1: Eğer gün ışığı tamamen gittiğinde meşalelerimiz sönerse ve biz oradaysak o zaman timsahların av zamanı başlar ve biz yem oluruz.
3: Yok.

0: gitsek.
1: İşte bu kadar.
2: Bu şeyleri görmek oldukça zor değil mi?
1: Evet. Güneş batmaya ve zifiri karanlık olmaya başladıkça ikimiz de bir şeyler görmeye ve bir şeyler duymaya başladık. Suyun içindeki ne?
2: Sadece lanet bir sopa.
1: Işık parladığında timsahın göz bebekleri turuncu olur. O yüzden söylememiz gereksiz. Doğrudan olarak turuncuya doğru gidiyoruz. Fakat ne zaman meşaleden bir miktar kor düşse, işte buldum diye düşünerek ona doğru uçuyoruz.
2: Sadece 2 metre yanımızı görebiliyoruz. Yılanları ve timsahları görmek gerçekten zor. Ayrıca önümüzde krokodil ve alligator da olabilir. Ve burun buruna gelene kadar orada olduklarını bile bilemeyiz. Çok tehlikeli.
1: Kuru zeminde kalmaya çalışıyoruz. Ama maalesef aradığımız timsahlar orada değil. Zor bir karar vereceğiz. Pisliğin içine batıp yiyecek bulmamız gerekiyor. Aa, olamaz. Burası bataklık. Lanet olsun.
2: Burada bir şey hareket ediyor Grady.
1: Pis çamurun içine giriyoruz ve bir şeylerin hareket ettiğini görüyoruz. Karanlık bize oyun mu oynuyor bilmiyorum ama görüş açımız içindeki şeyleri yerinden oynatmaya devam ediyoruz.
2: Bak orada bir tane var. Sakın çok yaklaşma. Hemen şurada duruyor. Aşağı gitti. Şu kütüğün altına girmiş olmalı. Aslında çoktan gitmiştir bile. Göremiyorduk. Nereye kaçtığını gördük. Karanlığın içinde kayboldu ve sonra durdu. Ben de devam edip tamamen kaybolacağını düşünmüştüm.
1: Onu görüyor musun?
2: İşte orada bak. Bu onun sırtı. Buna eminim. Lanet olsun orada. Hemen orada. Kafası nerede?
1: Yakala yakala yakala hadi. Yakaladın mı?
2: Evet yakaladım. Yakaladım onu. İşte bu kadar. Onu yakaladım dostum.
1: Adam olaya çıplak elle daldı. Bundan sonra bırakmasının hiçbir yolu yok çünkü parmağını kaybedebilir. Benim de bıçağımı çıkarıp öldürmem gerek.
2: Del şunu dostum. Evet bu kesinlikle.
1: Kafasını keselim mi?
2: Bu oldukça iyi ve temiz bir av oldu. Doğruca omuriliğine gitti. Hızlı ve acısız oldu. İyi vuruştu.

0: Çok karanlık. Ne yaptığımı göremiyorum. Daha çok hissederek yüzmek oluyor ve o yüzden sadece kuyruğu açıp arka kısmını yüzeceğiz ve dilimleyerek ateş üstünde şişe takacağız. Bu şeyi pişirmenin en hızlı ve kolay yolu budur. Sana biraz vereceğim, sonra bu lanet şeyleri pişireceğim çünkü kurt gibi acıktım.
1: Uzun süre yetecek yemeğimiz var. Ormancı ve ben 2 gündür yürüyüş yapıyoruz. Doğru düzgün yiyecek hiçbir şey bulamadık. Parmak uçlarımızda o eti hissetmek şu anda kesinlikle ihtiyacımız olan tek şey.
0: Gerçekten iyi görünüyor.
1: Öyle. Planımız daha fazla yiyemeyinceye kadar burada oturup bütün timsahı yemek ve sonra da sabah olunca suya gitmek.
0: Sence bunun yanında buz gibi bir bira olsaydı evet. Sence de iyi olmaz mıydı?
1: Benim de aklımda aynı şey var.
2: Sıcaklık 30 derecelere kadar yükselirken ve nem %100'e yaklaştığında Josh ve Grady uygarlık aramak için timsahlarla dolu suları geçici sallarıyla geçmeye hazırlar.
1: İşte bu.
0: Uç, bat ya da yüz.
1: Üçünün bir kombinasyonu bile olabilir.
0: Önümüzde uzun bir yol var. Oldukça sabit bir baş rüzgarı ve timsahlar da olacak. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Umarım salımız yüzer. Eğer yüzmezse karşıya kadar yüzmek zorunda kalırız. Yanlış giden ne olabilir ki?
1: Ordudayken korkunç durumlarla karşılaştım ve bilinmeyenle ilgili olan durumların her zaman korkutucu olduğunu öğrendim. Sala atlamak ve açık sulara doğru gitmek, aşağıdan bir şeyin gelip bizi alabora edip etmeyeceği hakkında en ufak bir fikir sahibi olmamak.
0: Tamam, işte gidiyoruz. Sadece 4 silindirden ateşleme yapan eski bir V8 kullanıyormuş gibiyiz.
1: Evet, yavaş gidiyor ama gidiyor işte.
0: Salımız bir şekilde yüzüyor, dayanıyor. Tam da hızlı diyecektim. Hiç de hızlı değil. En azından gidiyor. Asıl önemli olan da bu zaten. Ve oldukça iyi bir biçimde gidiyor. Evet, sevdim bunu. Geri gelmeye devam et Grady.
1: Döndüğümde birkaç vuruş az yapmamız gerekecek.
0: Kollarım delicesine ağrıyor.
1: Tam ortada durmayalım, devam et, hadi.
0: Önde oturup emir almak benim için oldukça zor ama arada sırada takım içindeki birinden emir almak lazım. Grady'nin lanet bir iş yapsa da arkadan idare etme olayından hoşlandığını fark ettim.
1: Yarı yolu çoktan geçtik bile.
0: Beni şimdi yakaladın. Şevkli olmam konusunda ne düşünüyorsun? Ben diyorum ki rüzgarın içinde karşıya gitmek yerine karanın en yakın kısmına gidelim.
1: Bunu sevdim. Hadi kürek çekelim.
0: Sol tarafa doğru kürek çekmen gerekiyor kardeşim.
1: Şuraya bak. Şurada suyun ortasındaki bir timsah mı?
0: Kesinlikle bir tane var değil mi? Şu lanet şeyin boyutuna baksana.
1: Timsahın bize görmemiş olma ihtimali yok. Bu da devam etmemiz gerektiği anlamına geliyor. Çünkü eğer açsa doğruca bizim üzerimize gelir. Hadi kürek çekelim ve geçelim karşıya. Burada timsahlar varken vakit kaybetmek istemiyorum. Geldik. Kıyıya çok yakınız. Küreğimi oraya atabilirim bile. Lanet olsun.
0: Ne kadar uzakta olduğunu düşünüyorsun?
1: Benim için yeterince. Hadi gidelim. Rüzgar buradan esiyor.
0: Tamam.
1: Önden buyur. Esinti tam yüzümüze doğru geliyor. Artık sahile gitme ve kurtuluşu bulma zamanı.

0: Arkana yer ya.
1: Okyanusun sesini duyabiliyorum. Sen de duyuyor musun?
2: Evet.
1: Açıldığını görebiliyoruz. Okyanus sesini duyduğumdan eminim. Hangi yönden geldiğini tam olarak söyleyemem. O yüzden rüzgara doğru gitmeye karar verdik.
2: Buranın okyanus olduğuna hiç şüphe yok. Açılıyor mu peki?
1: Evet. Hindistan cevizi ağaçları. Şuna baksana.
2: Dalga. Ne kadar güzel bir şey.
1: Şükürler olsun. Yaşasın kardeşim.
2: Tamam şimdi.
1: Bu taraf mı? Yoksa o taraf mı?
2: Hemen şuradaki izleri takip edelim derim.
1: Evet.
2: Onlar ne?
1: Bunlar inekler. Hemen burada.
2: Peki ama bu?
1: Üzerine yağmur yağmış ama kesinlikle
2: evet,
1: insan.
2: Evet, olabilir.
1: Buna hiç şüphe yok.
2: O zaman bizim yolumuz burası.
1: Yakınlarda yerleşim yeri olması lazım. Belki bir çiftlik evi, belki bir köy, belki de 5 yıldızlı tatil köyü vardır. Şuna baksana. Oradaki. Kesinlikle evcil bir inek.
2: Ve şurada bir sürü var. O zaman buraya yakın bir yerlerde bir çiftlik evi var demektir.
1: Öyle olması lazım. İnsan izleri var. Evcil ineklerin izleri var.
2: Başardık dostum.
1: İş hayatta kalmaya geldiğinde galiba ortak akıl sizin en iyi arkadaşınız oluyor. 2 kere düşün, ağırdan al. Eğer düzgün bakmayı becerebilirseniz 10 kez girdiğiniz yerin 9'undan rahatlıkla çıkabilirsiniz.
2: Nereye seyahat ettiğinizin bir önemi yok. İş ya da tatil fark etmez. Daima gittiğiniz bölge hakkında biraz bilgi edinin. Josh bana rüzgarlarla ilgili bir miktar bilgi verdi ve bu sefer eve gitmemize de bu yardımcı
1: oldu. İnekleri duydun mu?
2: Tabii ki duydum.
1: Hayır hayır. Buradaki inekleri diyorum.
2: Dalga geçiyorsun değil mi?
3: Kredi hangi kredi diye aranır? Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu çıkar. Siz de hemen hangi krediyi indirin, faizsiz 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını yakalayın.
4: Hangi kredi? Geceliği 4200 lira.
5: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
6: Trivago.
7: Peki ya sadakat programı fiyatı mı kullanmak istersen?
6: Trivago'da o da var.
8: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
9: Kusura bakmayın. Çünkü Dünya Kupası.
3: Evinizi stadyuma çevirmenin tam zamanı. Dünya Kupası coşkusunu evinize taşıyan teknolojiler MediaMarkt'ta.
10: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
11: A101'de 10 lira ve üzeri alışverişlerinizde Nivea deodorant ve rolonlar 110 lira.
12: Hayatım. Hı-hı. Gitmişken bulaşık makinesini çalıştırsana.
13: Tabii.
14: Hangi programdı ya? Peki hangi

0: hayatım. Hı-hı. Ne çok düşündün ya.
1: Ben hallediyordum canım.
2: Program karmaşasında kaybolma. Yapay zeka destekli Arçelik teknolojisi bulaşıkların yük ve kirlilik seviyesini ölçüyor. En doğru yıkama programını belirliyor.
3: Teknolojide de düşün, işte böyle olur.
2: Seni düşündürmeyen teknoloji. Arçelik'ten yeni bulaşık makinesi. Bir daha böyle Egea fırsatını nerede bulacaksın? Egea 1.6 Urban 1.389.900 liradan başlayan fiyatlarla fiyat showroomlarında.
4: Evinizi yenilemek sizden, fiyatlar 2025'ten. İstikbalde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Kaçırmayın.

0: Golf dondurmanın enfes Belçika çikolatası, badem parçaları bir bravoyu hak eder. Golf Bravo Badem ve şimdi Ruby Mango Sorbe. Göz alıcı Bravo ailesi.
1: Huzur deniz biz.
2: Şöyle yüksek sesle söylemenin zamanı gelmedi mi?
3: Ararı bulur.

0: Kaliforniya'yı kasıp kavuran orman yangınları...
1: Tehlike çok büyük.
2: Burayı hemen tahliye etmemiz gerek.
3: Olamaz mı?
2: 10 dakika içinde.
0: Kırsalda yaşayanları tehdit ediyor.
1: Hava çok sıcak ve yangın çok hızlı yayılıyor.
3: Bu gerçekten dehşet verici.
1: Bu yangın her şeyi yok edebilir.
0: Kırsalda yaşamak zor. Yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.

0: Aman tanrım. Amerika Birleşik Devletleri'nde. Bu dolu dostum. Hurda yığınlarının arasına saklanmış.
1: Tanrım. Tanrım. Hey Matt.
0: Hayal bile edemeyeceğiniz hazineler mevcut. Tanrı aşkına.

Aman tanrım. Amerika Birleşik Devletleri'nde. Bu dolu dostum. Hurda yığınlarının arasına saklanmış.

0: Hem kendimiz hem de müşterilerimiz için en iyisinin peşindeyiz. Ve içgüdülerim beni yanıltmıyorsa, bence bu efsane bir şey. Herkes kazanıyor. 82 bin dolar.
1: Tek söyleyebileceğim vay canına. Bana evimi geri verdin.
0: 110 bin dolar.
2: Aynı ev olduğuna inanamıyorum.
0: Tam tamına 320 bin dolar.
1: Aman tanrım.
0: Tamam çocuklar, işte geldik. New York Queens'teyiz. Hiç uyumayan şehirde. Bu hafta tamamen New York havasındayız. Ekibimle birlikte potansiyel iki istif vakasıyla uğraşmak için buradayız. İlk olarak Mickey ile görüşeceğiz. Çoğu insan bizi arayıp ellerinde müthiş şeyler olduğunu söyler ama Mickey'ninkiler gerçekten harika. Elinde 80'lerden 90'lardan kalma bomba bir koleksiyon var. Tek başına çocuk büyütüyor. Çocuklarına alan açmak, nakit yaratmak için her şeyi elden çıkarmak zorunda.
3: Koleksiyonumdaki parçaların büyük bir kısmı 80'lerden. Wu-Tang Clan ve Boyz II Men gibi grupların koleksiyonluk ceketleri var. Birçoğu mağazalarda satılmayan turne ve ekip ceketleri. Kara Şimşek ve Geleceğe Dönüş'ten çok şey topluyorum. Hatta Geleceğe Dönüş filmindeki şu bağcıkları kendiliğinden bağlanan ayakkabılardan bile var elimde.
4: Evet. Bu oyuncak koleksiyonunu canlı canlı göreceğim için çok heyecanlıyım.
3: Burada Geleceğe Dönüş filminden bir sürü parça var. Martin'in şapkası, filmin girişindeki o eski el kamerası, uçan kaykay da burada. Bunlar çok ciddi para eder.
4: Bu hafta hepimizin içindeki çocuk çok eğlenecek.
0: Ah dostum.
3: Neredeyse 2 yıldır buraya adımımı atmamıştım. Ah dostum, burası rezalet. Her yer örümcek ağa. Ve fare pisliğinden geçilmiyor. Yukarıda da kocaman bir örümcek var.
4: Videodaki duruma bakılırsa kulübedeki eşya mahvolmuş olabilir.
5: Çoğu hala kutuların içindeydi sanki.
3: Dikkat edin, bir şeye takılmayın. Bunlar değerli parçalar. Artık bu eşyaların çoğundan kurtulma vaktim geldi. Hayır. Oyuncaklarıma dokunmayın. O çekmeceyi kapatın lütfen. 3 çocuğum var ve bunları onlar için yapmak zorundayım. 50 yaşıma merdiven dayamışken artık kendi çocukluk hayallerimi tutunmak için çok yaşlandım. Artık çocuklarımın hayallerine tutunmak ve onlara yer açmak istiyorum. Oynayabilecekleri bir yerleri olsun. Bu işte bir tek bana siz yardım edebilirsiniz. Çünkü bunları ayıklayacak ne kaynağım var ne de zamanım var.
0: Aradığımız parçalar bunlar. Daha iyisi olamazdı. İşe son birkaç senedir gördüğüm harika şeyle başlayalım. Geleceğe Dönüş 2 filmindeki bağcıklarını kendi bağlayan ayakkabılar.
5: Tanrım, sabırsızlanıyorum.
4: Ben o de acayip heyecanlıyım.
0: 100 taneden az ürettiler. Umarım gerçektir. Çünkü öyleyse çok ciddi para kazanabiliriz. Kendi kendine bağlanan ayakkabılarla birlikte Kara Şimşek koleksiyon ürünlerini ve sınırlı üretim hip hop turne ceketlerini arıyoruz.
4: Size bir şey söyleyeyim mi? Dönmek üzereyiz.
0: Geleceğimize.
3: Vay canına,
0: seni
3: harika.
0: Görmek güzel kardeşim.
3: Merhaba, nasıl gidiyor?
4: Nasılsınız, sizi
3: görmek
4: oldu.
0: Güzel. Evet, koleksiyonu göreceğimiz için çok heyecanlıyız.
3: Ben de öyle.
0: Mike'la ben seninle içeri gireceğiz. Çocuklar da arka tarafa baksınlar.
3: Tamamdır.
0: Tamam mı? Tamam. Birazdan görüşürüz. Tamam. Hadi bakalım, başlıyoruz.
3: Hadi.
0: Vay canına. Evet. Wow. Ayağımı basar basmaz orada Kara Şimşek.
3: Evet, çocukluğumda en sevdiğim diziydi. Michael Knight karakteri tek bir insanın neleri değiştirebileceğini göstermişti bana. Sırf onun yüzünden öğretmen olmak istedim. Benim idolümdü.
6: Ben Knight Industry 2000'in sesiyim.
7: İnanamıyorum. Konuşabilen bir araba.
0: 80'lerin başında herkes David Hasselhoff ve onun adalet ortağı Kitty'yi izlemek için Kara Şimşek dizisine kilitlenmişti. Yapay zeka ile konuşan bir arabaydı. Evet, ama özel bir tavrı vardı yani. Dizi bir anda efsaneye dönüştü. 2021'de Hasselhoff kendi şahsi Kit arabasını açık arttırmada tam 300 bin dolara satmıştı.
4: 6 ayda bir anca bir tane Kara Şimşek denk gelir. Sende neredeyse hepsi var.
0: Böyle Kara Şimşek koleksiyonları piyasaya her zaman düşmez. Dile kolay. 25 senedir bu işteyim, böylesini hiç görmedim. Koleksiyon harika ama aşırı nadir. Nadirse iyidir diyemiyorum ama durun, Alfer'i satabildiysem Kara Şimşekleri de satabilirim.
4: Bu oyuncakların çoğunu görmedim. Ki bilirsiniz ben çok oyuncak gördüm. Bir 80'ler çocuğu olarak Kara Şimşek'le yatıp Kara Şimşek'le kalkardım. Mickey'de bir koleksiyonda görmek isteyeceğiniz her şey var. Ama aynı zamanda acayip Kara Şimşek parti bardakları, çocuk eldivenleri var ki bunların yıllar önce çoktan çöpe gitmiş ya da kaybolmuş olması gerekirdi. Şimdiki gençler Transformers'ı falan biliyor ama Kara Şimşek'i bilmezler. Benim bu koleksiyonu satabilmem için resmen Mickey'nin ikizini, onun gibi çılgın birini bulmam lazım.
5: Üç kulübe, zehrini seç.
8: Soldakine bakalım. Evet, açılışı sen yap kardeşim.
5: Olamaz.
8: Hayalet avcıları mı?
5: Kesinlikle. O ıvır zıvırın altında ne olduğunu görebilirsem satacak bir şeyler çıkabilir.

0: Beyler, bütün ceketler burada. Tüm konser ve turne ceketleri.
1: Vay canına.
0: Ghostface Killer ceketi. Bu ceketin aynısından başka kimse de görmedim. Yaklaşık 500 dolarlık bir ceket.
1: 30 yıldan fazladır müzik koleksiyonu işindeyim. Bu üstünde taşıyabileceğin koleksiyon parçası.
0: Bu ceket grubunun en popüler olduğu dönemde, yani 1997'de çıkan ikinci albümleri Wu-Tang Forever zamanında üretilmiş. Bu daha hiçbir şey. Bombayı patlatıyorum. Bende çok özel ayakkabıları da var. İşte buradalar.
1: Aman tanrım.
2: Ha dostum.
1: Vay canına.
2: Bu inanılmaz. Resmen büyülendim dostum.
0: Bunlar otomatik bağcıklı olanlar.
1: İnanılmaz.
0: 89 tane üretildi.
3: Güç bağcıkları harika. 1989'da vizyona giren efsane zaman yolculuğu filmi Geleceğe Dönüş 2, izleyicilere uzak bir gelecek olan 2015'e dair müthiş ipuçları vermişti. Tabii ki filmin kahramanı Marty'nin giydiği o fütüristik otomatik bağcıklı ayakkabılar da buna dahildi. Hayranlar bu rüya gerçek olsun diye onlarca yıl dua etti. Ve 2016'da nihayet dilekleri gerçek oldu. Tarihin ilk kendi kendini bağlayan spor ayakkabısı. Üstelik gelirleri de Michael J. Fox'un Parkinson Vakfı'na bağışlandı. Bu ayakkabıdan sadece 89 adet üretildi ve açık artırmalarda tam 200 bin dolara satıldı.
0: Işığı yanıyor. Hmm.
2: Şuna bak dostum.
1: Vay be.
2: Yani bu ayakkabı dostum acayip bir şey.
3: İçimden bir ses bu ayakkabı gerçek diyor. Eğer öyleyse rahatlıkla 100 bin dolar eder. Ama piyasada inanılmaz derecede gerçekçi görünen devasa bir çakma ürün kara borsası var. Bu yüzden satmadan önce %100 emin olabilmemiz için bağımsız birinin orijinal mi değil mi bakması gerekir.
1: Eğer böyle başladıysak.
3: Evet, daha 10 dakikadır buradayız.
0: Beyler aşağı inerken başınıza dikkat edin.
2: Ah, tamam. Aman tanrım.
3: Sende Transformers'ta varmış ya.
1: Evet, bu çok iyi. Yani hem yeni hem eski figürler var. Açılmış olsalar bile en azından çoğunun kutusu duruyor.
3: Bunlar satılır mı?
1: Kesinlikle.
3: Burası 80'lerden kalma harika oyuncaklarla dolu bir müze gibi. Sende bunlardan var mı?
0: Master of Universe dünyasına hoş geldiniz.
2: Vay canına.
0: Bunlar hepimize çocukluğumuzu hatırlatıyor.
1: Bayıldım.
3: Hiç şaşırmadım. Mickey evi çok düzenli tutmuş, neyin nerede olduğunu ezbere biliyor, bu işimizi kolaylaştıracak. Tek bir parçayı bile kaçırmadan listelemek ve fiyat biçmek için her saniye ihtiyacım var. Hangileri gidiyor, hangileri kalıyor?
0: Sanırım hepsinin gitmesini istiyorum. Yerine çocuklarımın oyuncakları gelsin.
3: Bu ev çocuklara hiç uygun değil. İçine girip de şeker yiyemediğiniz bir şekerci dükkanı gibi. Mickey bu koleksiyona yıllarını vermiş. Kimliğinin büyük bir parçası. Ama çocuklar için bu koleksiyondan kurtulması gerektiğini fark edebilmesi... Bir baba olarak buna çok saygı duyuyorum.
1: Merhaba çocuklar.
4: Ne haber?
3: Ne haber?
4: Nasıl gidiyor?
3: Güzel şeyler var.
1: Aradığımız parçaların hepsi tamam. Üstüne başka iyi şeyler de çıktı.
3: Sahte ürün yoksa turnayı gözünden vurduk, evet, demektir. Sizde neler var?
5: İyice bir bakmadan ne var ne yok söylemek zor.
3: Doğru.
5: Gördüğüm kadarıyla arka kulübe en umut vaat eden. Hayalet avcıları şeyleri var. Cadılar Bayramı ve Noel eşyaları.
3: Tamam, demek orada biraz umut,
5: evet,
3: var.
5: Evet.
3: Peki ne kadar tutacak sence?
4: 2000 harika olur.
3: 2000 muhteşem olur.
1: Kesinlikle.
3: Biz işimizi garantiye alalım, 3000 diyelim.
4: Tamam.
3: Peki o zaman biraz daha araştırma yapalım. Ve doğru alıcıları buraya,
5: tamamdır,
3: getirelim. Yani bu tuhaf bir iş ama bundan çok para kazanabiliriz dostum.
1: Evet.
3: Mickey ile görüşmeye gideyim. Tamamdır.
1: Tamam.
3: Görüşürüz.
1: Görüşürüz. Dostum içerideki oyuncaklar inanılmaz.
3: Pekala. Bu işi yapacağız dostum. Sende harika şeyler var.
0: Harika.
3: Burada büyük bir satış potansiyeli var. Masrafımız çok az.
0: Hı-hı.
3: Açıkçası 3000 dolar diyorum ve eğer o ayakkabılar gerçek çıkarsa en az 6 haneli satış olur. Aslında 40'a 60'lık bir ortaklığı tercih ederdim ama açıkçası 30'a 70'lik bir anlaşma senin için daha iyi.
0: Ben ikna olmaya yakınım. Belki... 175 alabilirsem...
3: Pekala.
0: Çünkü eşyalarım kusursuz durumda. Hem sizin için her şeyi düzenledim zaten.
3: Ne biliyorsun, benim için %5'e inmek dert değil ama şu geleceğe dönüş ayakkabılarına çok bel bağladık. Bu işin getireceği kar riskinin yanında çok daha büyük. En kötü ihtimalle ne olur? Çakma çıkar ve ben tek kuruş kazanamam. Öyle olsa bile sadece işçiliğe giden birkaç bin dolardan olurum, o kadar. O yüzden riski gözümü kırpmadan alıyorum, evet. 75'e 25. Evet, anlaştık dostum. Evin de arka bahçende çocukların için müthiş bir yere dönüşecek. Açık konuşayım. Bu işe girerken risk almayı göze almıştım ama gerçek şu ki ben bu ayakkabılara resmen bittim. Şimdiki çocuklar için Mr. Beats'le ya da Messi'yle tanışmak ne demekse benim için de şu geleceğe dönüş iki ayakkabılarını elimde tutmak aynen o demek. Tamam, arka bahçede hemen çalışmaya başlayacağız.
0: Tamam, sabırsızlanıyorum. Çok teşekkür ederim.
3: Nasılsınız çocuklar?
4: Hoş geldiniz.
3: Nasılsınız? Hoş geldiniz. Sizi görmek güzel. Merhaba. Evet, risk büyük. Mickey bu koleksiyona ciddi yatırım yapmış. Bunları almak için çok para dökmüş. Umarım sadece harcadığı parayı geri kazandırmakla kalmayıp ona makul bir kar da sağlayabiliriz. Evet, çocuklar için yer açıp onlara hayal ettikleri hayatı vermek istiyoruz. İçeridekileri gördüm. Şimdi kurtarabileceğimiz başka gizli hazineler var mı bakalım?
1: Bunun üzerinde hala orijinal etiketi duruyor. Hip-hop ceketleri bulduk. Şimdi koleksiyonu kontrol edip neler olduğuna bakmamız ve bir değer biçmemiz gerek. Bunlardan bazıları çok çok az üretildi. Bunlar turneye çıktıkları dönemde grup veya ekipleri için üretilmişti. Bu ceketi de Mickey'e göre Ghostface Killah bir reklamda giymişti. Bunun gibi başka bir sürü ceket var. Ceketlerin ne kadar eski olduğu umurumda bile değil. Johnny Gill falan giymiş dostum. Şuna bak, New York'ta çok ama çok hızlı satılır bunlar.
2: Oh!
3: Robocop. Dostum, Robocop'u hatırlarsın.
1: Dostum, şuna bak. Efsane çizgi romanlar.
4: Artık kokuyu almıyorsun bile değil mi?
3: Hayır. Yani kokuyu alıyorum, yanlış anlama.
4: Şuna bak dostum.
3: Dışkı tik tak gibi görünüyorsa kesin sıçandır. Ben sana diyeyim.
4: Evet.
3: Bir temizlik uzmanı olarak sıçanlar bütün işimi mahvedebilir. Koku giderek kötüleşiyor, evet. Çok iğrenç yaratıklar. Tüm koleksiyonun içine girebilirler. Umarım her şeyi mahvetmemişlerdir. Dostum.
4: Şuna bak.
3: Tanrım. Yani yılların pisliği var burada. Eğer iyi durumda olsalardı, kaça satılırlardı?
1: Bu 90'lardan kalma, çok aranan bir Star Wars koleksiyon ürünü. Tahminimce birkaç yüz dolar eder.
3: Her işin kendine göre riski vardır. Bu 100 bin dolarlık ayakkabılarında garantisi yok. O yüzden şu anda bütün eşyalar çok önemli. Birkaç dolarlık eşyayı çöpe atmak başka, yüzlerce dolar edecek eşyaları çöpe atmak bambaşka. Resmen yumruk yemiş gibiyim, inanamıyorum. Eyvah. Bunu kurtarmak mümkün değil.
1: Bu olacak iş değil. Bu ne böyle?
3: Para kaybediyorum.
6: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink satla bir dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur. Arabanı arabamla takoma, değerinde
7: Trink sat. Bu otel harika.
8: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
7: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
9: Trivago'ya bakmalısın.
7: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
9: Yüzden fazlasından.
7: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
8: Trivago'ya bakmalıydım.
7: Trivago'ya bakmalıydım.
10: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
11: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
12: Express içelim.
13: Uğurcan A101'e giriyor. Kazanmaya doyamıyor.
14: Uğurcan'ın gücünü kim 101 yaptı abi?
15: Fırsatını buldun mu affetmeyeceksin.
16: Abi hocam affetmez.
14: Ucuzluğuyla, çeşitliliğiyle bize hep kazandıran A101.
17: Dünya Kupası dev ekranda izlenir. Onvo 65 inç Ultra HD TV 27.999 lira.
18: Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Termokul seni asla yarı yolda bırakmaz. Buz gibi gol!
19: Anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Termokool'la serinliğini koru.
20: Hafta sonları canın ne çekerse çeksin, hadi bilek kredi kartınla 750 lira üstü tüm restoran harcamalarında tam %10 iade. Sen de kampanyaya katıl, kazanmaya başla. Kredi kartım hadi.
21: Birçok insan bunun gibi yerlerde sadece kaos görür. Ama takımımla benim gördüğüm şey...
22: Bana bunun gerçek olduğunu söyle.
21: Bir fırsat.
0: Tozlu Servet yeni bölümüyle bugün 18.30'da D-Max'te.

0: Kaliforniya'yı kasıp kavuran orman yangınları...
1: Tehlike çok büyük.
2: Burayı hemen tahliye etmemiz gerek.
3: Olamaz mı?
2: 10 dakika içinde.
0: Kırsalda yaşayanları tehdit ediyor.
1: Hava çok sıcak ve yangın çok hızlı yayılıyor.
3: Bu gerçekten dehşet verici.
1: Bu yangın her şeyi yok edebilir.
0: Kırsalda yaşamak zor. Yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.
4: Gerçekten bayağı garip ha.
5: Çocuklar ne var orada öyle?
4: Hayalet avcılarından Stay Puft Marshmallow adamı.
5: Şuna bakın. Queens'teki ikinci günümüz ve maalesef zamanda geriye yolculuk yapamıyoruz. Değerli parçalar bulma konusunda ilk iki kulübeden çok şanslı çıkmayı umut ediyordum. Chris ve Kaylin'de çalışmaya devam ederken ben de ceketleri alacak olan kişiyle buluşacağım. Wu-Tang parçaları inanılmaz.
6: Kesinlikle dostum, bunların hakkını vermek gerek. Bunu sen daha iyi biliyorsun.
5: Tarih yatıyor burada. 80'ler ve 90'ların başında hip-hop tüm Amerika'yı kasıp kavurdu. Sadece müzik değil, kendine has stili olan yepyeni bir kültürdü. Turne ceketleri de statünün ve ekibe olan bağlılığın birer simgesiydi. Bugün orijinal Wu-Tang turne ve ekip ceketleri açık arttırmalarda 12 bin doları aşan fiyatlarla alıcı bularak hip-hop anı eşyalarının en değerlileri arasında yer alıyor.
6: Bu tarz şeyler öyle her yerde karşına çıkmaz. Evet. Fiyatla anlaşırsak bunları kaçırmayı hiç istemeyiz.
5: Hepsi için 3100 mü? Öyle mi diyorsun?
6: 1150 civarı diyorum aslında.
5: Ya kurtarmaz.
6: Evet.
5: En son 2500'e inerim.
6: Tamam.
5: Anlaştık. Güzel, pekala, tamamdır. Tamam. Hadi bakalım.
7: Dostum, bunlar harika.
4: Hogan the Giant'a karşı.
7: Ve onu yere çarpıyor.
8: Umarım burada kurtarılabilecek bir şeyler vardır. Lütfen. Temiz olsun. Hey Matt!
5: Bir şey mi buldun?
8: Evet.
5: İnanamıyorum. Tamam. Bunlar otomatik bağcıklı ayakkabıların sahteleri ama bunların da hala koleksiyon değeri var. Orijinallerine kıyasla çok daha hesaplı bir fiyata elden çıkarabiliriz. Burada birkaç bin dolar var. Bravo dostum. Tamamdır. Çıkarayım şunları.
8: Tamam.
5: Çocuklar Queens'te iyi iş çıkarıyor. Ben de New York'a gideceğim, şehrin yaklaşık 2 saat kuzeyinde. Potansiyel müşterimiz Julia ve kızı Katie ile buluşacağım. Julia'nın eşi John birkaç ay önce vefat etmiş. John sıkı bir koleksiyoner ve kayakçıymış. Geride devasa bir istif bırakmış. Tıklım tıklım dolu bir bahçe ve bir ambar var. Ve orayı görmeye gidiyoruz. Heyecanlı olacak.
9: Eşim John acil tıp teknisyeniydi. Sonra kayak devriyesine katıldı. Ve bu ekiple 1980-88 kış olimpiyatlarında görev aldı. Ve koleksiyon merakı hep vardı. Gerçekten hep meraklıydı. Hoşuna giden bir şey bulursa mutlaka ama mutlaka devamını arardı.
10: İstifçi ambarı diyorsak boşuna değil. Yerden tavana kadar hınca hınç dolu.
11: Çatı girişlerinde bile kayak takımları var. Gizemli kutular. Olimpiyatlardan kalan ceketleri ve bir sürü hatıra eşyası var. Topladığı olimpiyat rozetleri var. Bir rozet tasarlamıştı. Üzerinde Can Petrol yazıyordu. Umarım onu bulabiliriz.
5: Eski olimpiyat hatıralarının hepsi çok iyi iş yapar. Özellikle de dağıtılan kıyafetler. Her yerde vintage kayak ekipmanı görüyorum. Bu vintage kayak ekipmanlarını kolayca satabiliriz. Olimpiyat rozetleri ciddi koleksiyon parçaları haline geldi. Özellikle de Lake Placid ile ilgili olanlar. Miracle on Ice bizim için büyük bir kazanç.
10: Dışarıda sosisli arabaları var.
11: Bir tekneyle birkaç kano da var.
5: Sosisli arabaları son zamanlarda istiflerde gördüğüm bir şey değil. Bakalım nasıl bir şey çıkacak.
10: İstifçiliğin güzelim araziyi ne hale getirdiğini görmek gerçekten çok üzücü. Koca 1,5 dönümde her yer eşya, çöp ve koleksiyon parçası kaynıyor. Kesinlikle iki kişinin temizleyebileceği bir yer değil. İnsanın bütün enerjisini tüketiyor.
5: Bayağı heyecanlıyım ama neticede el sıkışmadan önce şu bahçeye ve ambara dalıp içeride maddi değeri olan ne var ne yok bakmamız gerekiyor. Altının peşindeyiz. Bunun için sosisli arabalarını, vintage kayak takımlarını ve olimpiyat hatıralarını bulacağız. Merhaba hanımlar.
11: Merhaba.
5: Julia, seninle tanıştım.
11: Ben de memnun oldum.
10: Merhaba, tanıştığımıza memnun oldum.
5: Tamam, beni neden aradığınızı anladım.
10: Evet,
5: burası...
10: ormana hoş geldin.
5: Cidden orman gibi.
11: Bahçe tehlikeli.
5: Vay canına, arkada çok fazla eşya var. Tura daha yeni başlıyoruz ve burası şimdiden aşırı derecede tehlikeli bir istif alanı gibi duruyor.
11: Aa, bileğin burkulmasın.
10: Lütfen şurada adımına dikkat et.
5: Burada tonla hurda yığını var.
10: Yürünmüyor bile.
5: Julia ve Katie'nin bu işi tek başına yapması çok zor. Burada değerli bir şey varsa bile yabani otların, hurda yığınının ve zehirli sarmaşıkların altında.
11: Yabani otların altında barbeküler, tüsüleme makineleri ve bunun gibi şeyler var.
5: Bunları ancak elimle teker teker toparlayabilirim. Çocuklar, bir şey var şurada. Şu anda bayağı meraklandım.
11: Sosisli arabası.
5: İstif yığınları arasında hiç sosisli arabası görmemiştim.
11: Aslında iki tane var.
5: İki, ha? Tamam.
11: Evet.
5: Bahçede ilerlerken gördüğüm kadarıyla bu eşyaların çoğunun atılması ya da hurdaya ayrılması gerekiyor. Ama bu sosisli arabaları gayet iyi durumda. Yani hem satıp nakde çevirebileceğimiz için değerliler, hem de işletip para kazanabilirsiniz. Bu iki özellik birleşince nimet oluyorlar.
11: Ambara girene kadar bekle. Tamamdır. Tamam mı?
10: Daha içeri girer girmez kayak takımı yığını göreceksin.
5: Aman tanrım dostum. Bu adamın çok fazla kayağı varmış.
10: Ev resmen bulmaca gibi. Her seferinde yeni bir şey buluyorsun.
5: Ne bir şey görüyorsun tanrım? Burada yok yok hanımlar.
11: Aynen öyle.
5: Olimpiyat hatıralarının nerede olabileceğine dair bir fikriniz var mı?
10: Hayır, yok.
5: Tamamdır. Hoşuma gitti. Zorlukları severim. Peki, bence burayı yeterince gördük. Bu adamın muhteşem bir hikayesi var. İçgüdülerim bana inanılmaz hazineler bulacağımızı söylüyor. Ama şimdiden söyleyeyim, bu kolay olmayacak. Bahçe konusunda biraz endişeliyim.
11: Ben de.
5: Masrafların 15 ila 20 bin arasında olacağını düşünüyorum ve açıkçası kar olarak ne kazanabileceğime dair hiçbir fikrim yok. Bu yüzden sanırım 50'ye 50 paylaşım teklif edeceğim.
11: Olur. Tamam. Harika olur, harika.
5: Pekala, yarı yarıya o zaman.
11: Tamam.
5: Birkaç güne geleceğim.
10: Teşekkürler
5: hanımlar. Çok heyecanlıyım.
10: Teşekkürler.
11: Biz de heyecanlıyız.
12: Zamanında Kara Şimşek adına ne üretildiyse resmen hepsini toplamış. Viewmaster'lar, Kara Şimşek beslenme çantaları. Çocukken az oynamazdık bunlarla.
7: Merhaba Michael, aynen öyle Kit. Bas dur boya.
5: İki kulübeyi de temizledik ve neyse ki satabileceğimiz birkaç eşya bulduk. Mickey evini çocuklar için daha uygun hale getirmek istediğini söylemişti. Bu yüzden arka bahçede daha büyük bir oyun alanı açmak için Kaylin'ta ahşap kulübelerini yıktırıyorum. Mike da Kara Şimşek koleksiyonunu hazırlıyor.
12: Burada 90'a yakın figür var.
13: Bayağı modern var.
12: Evet, hepsi modern ama 2000-2001'den kalma olanlar var. Bir de süper yedililer ve yine o dönemlerden kalma özel parçalar var.
13: Evet.
12: Megatronlar var mesela.
13: Bunlar Amerika'da üretilen ön sürüm Transformers parçaları. Pek çoğu ön sürümdü hatta. Bizde Shockwave vardı, yani şu silahlı olan. Radio Shake'e başka bir isimle girmeyi başardı.
12: Evet.
13: O zamanlara gittim geldim şimdi. Bunlar çok etkileyici, çok sık görmeyiz bunları. Hatırlıyorum bunu.
12: Evet.
13: Bundan çok az vardı. Bazı anneler çocuklarının bunu oynamasını istemezlerdi.
12: Doğru. Geçmişe götürüyorlar değil mi?
13: Evet.
12: Pekala beyler, hadi sadede gelelim. Transformers ve He-Man. Aklınızdaki nedir?
14: İkisine 4200 ödemeyi düşünüyoruz.
12: 4200?
14: Evet.
12: Koleksiyonun değerini düşündüğümüzde 7500 civarında olmalıyız.
14: Maalesef olmaz.
12: Pekala, tamam öyleyse. Teklifiniz için teşekkür ederim ama orta noktayı bulamayacak gibiyiz. Gelin Kara Şimşek koleksiyonuna bakalım. He-Man ve Transformers satışlarından zarar etmek hiç iyi olmaz. Zamanımız daralıyor ve vakit nakittir. Kısa sürede satış yapmak için elimdeki en doğru koleksiyon bu olmayabilir. Görebileceğiniz açık ara en iyi Kara Şimşek koleksiyonu.
14: Mağazamı 35 yıldır işletiyorum. Ve Kara Şimşek ürünleri öyle kolay bulunmaz.
12: Evet.
14: Gerçekten.
12: Bu koleksiyonerlerin Kara Şimşek koleksiyonunu almaya çok istekli olduğunu görüyorum. Bu yüzden her şeyi olabildiğince yüksek fiyata satmaya çalışacağım. Burada çok iyi parçalar var.
13: 1985'te bütün havalı çocuklarda bundan
12: mesela
13: vardı.
12: Size şu konuşan arabayı göstermek istiyorum. Gerçekten çalışıyor.
14: Evet.
12: Şuna bir baksanıza.
15: Sıradaki görevimiz nedir?
12: Bence sıradaki göreviniz benimle el sıkışıp $6000 vermek.
14: Ne düşünüyorsun? Anlaştık.
12: Telefonunla QR kodumu okut, sonra hepsini paketlemeye başlayalım.
5: Oh. Şimdiden iki tane replika ayakkabı bulduk. Ama asıl mevzu şu. Orada gözümüze çarpan otomatik bağcıklı ayakkabılar orijinal mi değil mi? Mickey gerçek olduklarından emin. Bence de öyle. Fakat bu parçayı 100 bin dolara satacaksak orijinal olduğundan adımız gibi emin olmalıyız. O yüzden bu ayakkabının tasarımında yer almış bir arkadaşımı arıyorum. Tiffany, hemen açtığın için teşekkürler. New York'tayız ve şu otomatik bağcıklardan bulduk. Önce şunu açıklamak istiyorum. Bunları gerçekten sen tasarladın, öyle değil mi? Hı?
9: Evet, doğru. Onları mühendislik açısından geliştiren ekipteydim.
5: Evet, pekala. Elimizde 3 çift var. İlkiyle başlayalım. Bundan 2 tane var. Sanırım bunu sen yapmadın. Evet. Yapım stüdyolarında satılan bu. Evet, tamam. Bu da 2016'da çıkartılan çift. Muhtemelen Cadılar Bayramı kostümü olarak üretmişler.
9: Evet, sanırım öyleydi. Bunlar kesinlikle benim üzerinde çalıştığım ayakkabılar değil. Muhtemelen orijinal değiller.
5: Zaman kaybetmeyelim. Bunlar iyi olanlar değil.
9: İki tanesi gitti.
5: İki tanesi gitti. Şimdi büyük olana geçelim. Evet.
9: Tamam, bu otomatik bağcıklı. Denedin mi?
5: Evet.
9: Tamam.
5: Doğru yoldayız.
9: Düğmeleri gösterebilir misin?
5: Düğmeleri göstereyim.
9: Evet, iyi görünüyorlar.
5: Tiffany, bu harika.
9: İç kısmını göster, yani kesim yerini. Hı hı. Biz bunlara kulak diyoruz. Bu kenarın çok düzgün kesilmiş olması gerekir.
5: Peki.
9: Bu doğru görünmüyor.
5: Yapma. Ne demek istiyorsun?

0: Başlangıçta kendimize bir hedef koyduk. Bizimle birlikte yola çıkanlarla bir olduk. 1 milyon kasko poliçesine güvence olduk. Bize güvenen Sompolulara teşekkürlerimizle. Siz de Sompo Sigorta ailesine katılın, güven dolu yolculuğumuzun bir parçası olun. Detaylı bilgi için en yakın acentemizi veya somposigorta.com.tr'yi ziyaret edebilirsiniz. Sompo Sigorta ile hayat yolunda.
1: Tanıştıralım, Süper Besin Dardanel Sardalya. Evde, ofiste, sen neredeysen orada. Sardalya.
2: Golf dondurmanın enfes Belçika çikolatası, badem parçaları bir bravoyu hak eder. Golf Bravo Badem ve şimdi Ruby Mango Sorbe. Göz alıcı Bravo ailesi.
1: Tanıştıralım Süper Besin Dardanel Sardalya. Protein, kalsiyum, B12, omega 3. Sardalya.

0: da bırakmaz. Buz gibi gol! Anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Thermocool'la serinliğini koru.
1: Servis geldi. Çantam hazır mı?
2: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50.000 TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu, karar anında yanında.
3: Otel harika.
4: Evet ve geceliği sadece 13.500.
5: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
3: Trivago'ya bakmalısın.
6: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
7: Eda Ece ile tak tak konuşuyoruz.
8: Eşim bana şaşalı bir pırlanta almış. Rengim değil. Neyse ki Atasay'dan almış. Gittik, benlik renklerden biriyle değiştirdik.
9: Klasik otomobil restorasyonunda 4 yılın sonunda artık her şey tıkır tıkır işliyor.
10: Evet.
11: Aman tanrım.
12: Richard Hammond'ın atölyesi yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.

0: Evet, çocuklarımdan biri makas alıp kesmiş gibi duruyorum. Evet, cidden öyle işte şurası.
1: Peki ya dış taban, dış tabana bir bakalım.
0: Kariyerimin dönüm noktası olabilecek bir an bu. Eğer ayakkabılar gerçekse şimdiye kadar sattığımız en pahalı tek parça ürün olacak. Ama sahteyse kalbim de cüzdanım da bunu kaldıramaz.
1: Dış tabanın altına bakarsan ayakkabının ön kısmıyla hizalanmadığını görürsün. Şu bölgede. Oraya tam oturması gerekirdi.
0: Burada 2 santimlik bir boşluk var.
1: Evet.
0: Buradan buraya kadar.
1: Evet, bu biraz şaşırtıcı. Tahminimce biri bunu söküp tamir etmiş. Ama başlangıçta gerçekten o ayakkabılardan biriymiş.
0: Evet, haklısın. Sanki şu parça var ya, şu alt kısım sonradan yapıştırılmış gibi. Doğru söylüyorsun, bunun tamamı üst tarafta gayet iyi hizalanmış ama şuraya geldiğinde aşağı doğru kaymaya başlıyor.
1: Evet, bu ayakkabılar için biraz olağan dışı. 89 çift vardı, o yüzden dikkatli incelenmişlerdi.
0: Tamam. Evet, bu hiç iyi olmadı. Fiyatı ciddi şekilde değiştirir. Bu haliyle satamam, bu net. İşin acı tarafı da bu. Çok kötü.
1: Doğru.
0: Bilmem gereken buydu. Zaman ayırdığın
1: Elbette.
0: İçin teşekkür ederim.
1: Memnuniyetle, tamam hoşçakal.
0: Ha, biraz moralim bozuldu açıkçası. Oldan aldığım en önemli bilgi, ayakkabıdaki şu boşluk oldu. Ona göre bu parça sökülmüş ve elle yeniden yapıştırılmış. Muhtemelen orijinaldi ama tamamen parçalarına ayırmışlar. Haliyle bu durum ayakkabının değerini 80.000 dolardan 5.000 dolara düşürebilir. Evet, gerçek olmadığını bile bile birine orijinal diye satamam bunu. Bu olamaz. Moralim bozuldu mu? Kesinlikle. Bunu düşünecek vaktim var mı? Hayır. Gidip para kazanmam gerekiyor. Queens'teki son günümüz. Ayakkabıların orijinal olduğunu ama üzerinde oynandığı için satılamaz durumda olduğunu öğrenmek hem cüzdanımıza hem de midemize büyük darbe oldu. Neyse ki Mickey'nin başka havalı parçaları var. New York'tayız dostum. Burada satamıyorsan hiçbir yerde satamazsın. Ekibimle karımızı yükseltmek için elimizden geleni yapacağız.
2: Bunu ne kadara satıyorsunuz?
3: Bu haliyle 300'e bırakabilirim.
2: Tamamdır, anlaştık. Teşekkürler.
0: İşte
4: yani bunların hepsi 3 filmden de parçalar değil mi?
0: Evet. En önemli 2 parça kaykay ve ceket. İkisi de
4: ceket.
0: Hem imzalı hem de onaylı. Kaykay'da Michael J. Fox'un imzası var. Bu Mattel'in çıkardığı gerçek kaykay. Bunlardan çok fazla üretmediler. Evet, çok iyi.
4: Peki hepsi için ne düşünüyorsunuz?
0: Bütün set için 10.000 düşünüyorum.
4: 10.000 olmaz.
0: Peki 8 yapsam?
4: Satıldı.
0: Tamam, anlaştık. Harika dostum. Pekala, sen Martin McFly'sın. Hepsini alıyorsun.
4: Teşekkür ederim.
5: Bu koleksiyon inanılmaz. Unpunched ne demek bilmiyorsanız söyleyeyim. Bunlar piyasaya hiç sürülmedi demek.
6: Evet, şey gibi.
5: Mağazalarda askıya hiç çıkmamışlar. Yani alan kişi dışında kimse
6: evet,
5: dokunmamış.
6: Evet, koleksiyoncuların aradığı şey de bu. Kusursuz, askıya hiç çıkmamış bir oyuncak bulursan... Bu acayip bir şeydir. Tamam. Tüm Transformers ve tüm He-Man oyuncakları için 7500 dolar istiyoruz.
5: Koleksiyonun tamamı için size 6500 teklif edebilirim.
6: 6500 dolar. Anlaştık dostum.
5: Harika. Bu mükemmel. Pişman olmayacak.
0: Pekala Mickey, bu hafta bizden tek bir isteğin var.
7: Evet.
0: Çocuklarına biraz yer açmak. Hı-hı. Hadi neler yaptığımıza bakalım.
7: Hadi bakalım.
0: Şu alana bir bak.
7: Aman tanrım. Oyuncaklarım nerede?
0: Oyuncaklar gitti.
7: Hepsi gitmiş.
0: İnanılmaz ha?
7: Yani çok güzel ama onları özleyeceğim galiba.
0: İyi haber şu. Gerçekten isteyen birine gittiler.
7: Bunu duyduğuma sevindim.
0: Bu alanı hayatta değerli olan şeyler için açtık.
7: Çocuklarım.
0: Çocukların burayı kendi evleri gibi kullanacaklar artık.
7: Oturma odama girdiğimde gözlerime inanamadım. Sonunda duvarlarımı tekrar görebiliyordum. Tertemizdi, inanamadım. Resmen nutkum tutuldu. Çok güzeldi.
0: Pekala, hazır mısın?
7: Aman tanrım, her şeyi sattınız mı? Artık çocuklarımın kıyafet için yerim var.
0: Ceketlerin tamamı New York'ta satıldı.
7: Vay canına, tamam.
0: Umarım dışarı çıktığında sokakta o ceketleri giyen insanlar görürsün. Bu çok heyecan verici bir deneyim olur diye düşünüyorum. Ne dersin? Anlıyorsun değil mi?
7: Evet, kesinlikle.
0: Evet, görebileceğimiz daha çok yer var. Bodrum'a inmek evet. ister misin?
7: Evet.
0: Hadi o zaman.
7: Aman tanrım. Yankılanıyor.
0: Evet, evet.
7: Hem de bayağı yankılanıyor.
0: Ne düşünüyorsun?
7: Çok acayip. Çocuklarımın artık kesinlikle oyun oynamak için daha fazla alan olacak.
0: Doğru. Burayı küçük bir oyun odasına çevirebilirsin. Küçük bir langırt masası, birkaç video oyunu koyarsın. Hadi arka bahçeye bakalım.
7: Vay canına. Aman tanrım. Vay canına.
0: Bu kulübelerle uğraşmak hiç kolay olmadı. Sıçanlar tarafından hasar görmüş. İki tanesini kaldırarak çocukların için güzel açık hava oyun alanı yarattık. İyi durumda olanı da bıraktık ki bisikletlerini ve eşyalarını koyabileceğin bir yer olsun.
7: Matt, beklentilerimin çok ötesine geçti. Çocuklarım için bu kadar oyun alanı olduğuna inanamadım. Ben bunu açıkçası beklemiyordum. Size minnettarım. Oyun alanı için teşekkür ederim. Futbol oynayabilirler. Hatta bir piknik masası bile koyabilirim buraya.
0: Bir baba olarak aslında ne istediğini biliyorum.
7: Evet.
0: Evet, çok netti. Evet. Pekala, şimdi gelelim iyi haberlere. Neleri sattık?
7: Hı-hı.
0: Tüm Transformers'ları, He-Man'leri ve Kara Şimşekleri sattık. Hip-hop ceketlerinin hepsini ve geleceğe dönüş hatıra eşyalarının büyük bir kısmını elden çıkarttık. Yani satmamıza izin verdiğin ne varsa hepsini sattık. Peki neleri satamadık? Ne yazık ki ayakkabıları satamadık.
7: Aa dostum.
0: Arkadaşım Tiffany'yi aradım. Kendisi bu ayakkabıların orijinal tasarım ekibindeydi.
7: Pekala.
0: Yani bizzat yaratıcılarından biri. Ve bana ne dedi biliyor musun? Bunlar aslında orijinalmiş. Sonradan birileri sahtesini yapmak için ayakkabıları parçalarına ayırmış. Sonra da geri birleştirmiş.
7: Vay canına.
0: O yüzden onları satamadık.
7: Aha.
0: Açıkçası rakam beklediğimizden daha düşük oldu.
7: Anladım.
0: Yani o ayakkabı 30 bin ila 80 bin dolar arasında bir fiyata gidebilirdi. Pekala. Toplamda ne kadar satış yaptık? 28.750 dolar.
7: Ay canına. Dürüst olmam gerekirse biraz üzgünüm ama bu ayakkabıları satmak konusunda hep bir suçluluk ve tedirginlik hissediyordum. Yani ayakkabıların ilk sahibi ben olmadığım için zaten içimde hep bir soru işareti vardı. Matt'in gerçeği öğrenmesi harika oldu. Artık bu ayakkabılar hakkında her şeyi bilmenin huzuruyla geceleri daha rahat uyuyabilirim. Gerçekten iyi oldu bu.
0: Maliyeti 3.000 dolardı. Geriye 25.750 dolar kaldı ve bunun %75'i sana, %25'i bana düşüyor. Yani 19.312 dolar alacaksın. Burada nakitim var. Bu da çekin. Evet tamam dostum, şimdi başka birine yardım etmeye gideceğim. Yeni bahçenin keyfini çıkar. Mickey adına çok mutluyum. Çocuklarının rahatı için yaptı bunu. Kolay değil. Bir baba olarak buna çok çok saygı duyuyorum.
7: Çocuklar ne düşünüyorsun?
8: Harika. Evet.
0: Zamanda geriye gidip bu anlaşmayı değiştirmeyi isterdim ama işimin gerçeği bu işte. Risk alıyorum ve bu risklerden biri de ayakkabıların sahte çıkma ihtimaliydi. Bazen tek seferde 100 bin kazanırsın, bazen 3-4 binle kalırsın.
9: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
10: Kazancım Net, sigortam Net.
11: Otel harika.
12: Evet ve geceliği sadece 13.500.
13: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
11: Trivago'ya bakmalısın.
14: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
15: Sadece durulalım.
16: Yeni durun en bombası. 7 farklı boyutta hyaluronik asitle her katmanda bakım, anında nemlendirme ve parlaklık.
17: Sen nereden buldun bizim Duru'yu?
18: Bravo valla.
19: Sen de sadece durula.
20: Hadi ben kaçtım.
21: Aa kızım, aç aç gidilmez. Al
20: anne
21: şunu
20: ya.
21: Bakayım.

0: 6-12 Haziran arasında Bim'de lezzet efsane basmati pirinç 189 lira yerine 175 lira. Saban iri kuru fasulye 82 lira 50 kuruş yerine 74 lira 50 kuruş.
1: Vay toplantılar.
2: Vay ödevler.
3: Vay bu işler.
4: Vay vay vay vay vay vay. Domino's'um hoş geldin. Oturalım şöyle, sıcacık geldi. Yiyelim şöyle, lezzeti olay bir daha söyle.
5: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
4: Vay vay vay vay vay vay. Domino's'um hoş geldin.
6: Irving Johnson 77. Bu Magic Johnson mı?
7: Kimsenin görmediği bir hazineyi bulmanın çok ayrı bir cazibesi var. Hiç açılmamışlar. Ne bulacağınızı kestiremiyorsunuz.
8: Aramaya devam etmelisiniz.
7: Şuna bir bak. Bu inanılmaz.
9: Tozlu Servet yeni bölümüyle bugün 18.30'da D-Max'te.
10: Mickey'nin işini hallettiğimize göre artık altın madalya istifiyle ilgilenmek için tam gaz ilerliyoruz.
11: Konteyneri buraya koyabilir miyim?
10: Caleb nerede? Bu arazi devasa. Bu yüzden zaman kaybetmeden ambara girip çalışmaya başlamamız gerekiyor. Sosisli arabalarının yerini biliyoruz. Ama ilk keşif turumda gözüme çarpan o vintage kayak takımları bayağı haşat durumdaydı. Umarım ambarın derinliklerinde daha pahalı modeller buluruz.
6: Nereden başlayacağımı bilmiyorum Mike.
12: Neyse ki nereden başlarsak başlayalım faydası
10: çok
12: olacak.
10: Çok eşyamız var.
6: Sadece sana ulaşmaya çalışıyorum.
11: Bir dakika Matt. Neredesin?
10: Şuna bak. Vay canına dostum. Bak gözlerinde misket var. El oyması. İnanılmaz.
6: Mike baksana.
12: Oh, vay be. Bunlar iyiymiş. Olimpiyat posterleri. Lake Placid 1980.
6: Bu buzdaki mucize miydi?
12: Evet dostum. Amerika Rusya'ya karşı buz hokeyi.
6: Bize hiç şans vermemişlerdi.
12: Aynen öyle. 1980'de Soğuk Savaş zirve noktasındaydı. Ve Lake Placid Olimpiyatları Amerika'nın buz hokeyinde Sovyetlerle kozlarını paylaşması için küresel bir sahne görevi görüyordu. Sovyetler daha iri, daha hızlı ve tam anlamıyla profesyonellerdi. Amerikan takımı ise bunun tam aksine kolej çocuklarından oluşuyordu. Buna rağmen 22 Şubat günü Amerikalılar Sovyetleri 4-3 mağlup ederek tüm dünyayı şoke etti.
13: İşte böyle çocuklar, işte böyle!
12: Bu ana buzdaki mucize adı verildi ve spor tarihinin en büyük sürprizlerinden biri kabul edildi. Bu iyi bir başlangıç. Çünkü Lake Placid Olimpiyatlarının tarihi önemi sayesinde o döneme ait hatıralar yaklaşık iki katına satıldı.
6: Doğru.
12: Ama bundan çok daha büyük bir şey lazım.
6: Evet, öyle.
10: Eskilerden biri, ne olursa olsun her zaman satan az sayıdaki markadan.
12: Hadi çıkaralım onu buradan.
11: Oo, alev var. Isı kaynağı buldum. Bu iyiye işaret.
10: Bu nedir? Dostum, sağlık çalışanıymış. Bu da kalp masaj eğitimi için kullanılıyordu. Satabileceğimiz bir şey değil. Ama nasıl biri olduğunu ve ne kadar çok çalıştığının bir göstergesi kesinlikle.

0: Devriliyor.
1: Kutulara bir bakacağım ben.
0: Sana yer açayım mı? İçeriye bakarsın.
1: Evet evet, iyi olur. Teşekkür ederim. Acaba bunda ne var?
0: Buzdolabı mı? Ve bir de bu sosis makinesi. Hayır. Bu bir tütsüleme makinesi falan mı? Herhalde buraya koyuyorsun. Sonra altına da o tütsüleyeceğin odunu falan. Herhalde et falan tütsüleniyor burada. Şuraya çöpleri koyalım. Bu kutunun tamamı çöp.
2: Tanesi 300. Yani tamamı için 600.
3: Tamam, olur.
2: Harika. Altın madalya işinde ikinci günümüz. Ambarı yarı yarıya kadar boşalttık. Bu iyi ama henüz çok para edecek bir şey bulamadık. Sanırım ormandaki metalleri topluyoruz, değil mi?
1: Hurdaları dışarı taşıyoruz. Tamam.
2: Bu bahçede aşırı miktarda hurda metal buluyoruz.
0: Epey hızlı doluyor.
2: Evet, neredeyse dolduk mu yoksa? Eski bisikletler, barbeküler, bunların hepsi hurdacıda iyi para eder. Ayrıca bunları boşaltırsak Julia ve Katie bahçe takımını çok daha kolay halledebilirler. İşte bu. Bugünkü planımız aramaya devam etmek. Bir an önce satış yapmalıyız. Zaman daralıyor.
0: Bu koleksiyon kesinlikle dünya rekoru kırar.
4: Guinness Rekorlar Kitabı mı diyorlar?
0: Evet.
4: Aynen o.
0: Bunlar muhtemelen kapanmış bir kayak merkezinden kalma kiralık kayaklar. Ya da belki, evet, kayakları kiralıyorlardı herhalde. İyi haber, ambarda bir sürü kayak var. Kötü haber, neredeyse hiç para etmiyorlar. Ve bu karımızı düşürecek. Ah tanrım, bayağı ağırmış. Neden böyle? Kalitesi yüksek yarış kayakları bulmayı umuyorduk. Gel gelelim, bunlar bildiğimiz sıradan kiralık kayaklar. Yani pek maddi değerleri yok. Vintage kayaklar, antika gitarlar ya da klasik arabalar gibi değil. Teknoloji o kadar başka bir yerde ki bunların miadı doldu. İşe yarayacakları tek yer dekorasyon ya da mobilya yapımı. O yüzden bunları dışarı çıkarıp bir kenara yığacağım ve birinin gelip hepsini toptan alması için dua edeceğim. Kimse almazsa hurdacıya göndeririz.
2: İki sosisli arabasını da aldım.
5: Evet, bu gayet temiz.
2: Bunu 1600, şunu da 1400 diye düşünüyorum. İkisi toplam 3000 ediyor.
5: Evet, anlaştık dostum.
2: Anlaştık,
5: alıyorum.
2: O zaman nakitin var mı?
5: Evet.
2: Hadi römork alıp bunları çıkartalım.
5: Evet, anlaştık dostum.
1: Bu da nedir? Hey Michael, sanırım şansımız dönüyor.
0: Hadi be. Dostum, rozetleri bulmuşsun. Dostum, çok iyi ya. Bunların çoğu olimpiyatlara özel üretilmişti. Hatta bazıları sadece oyunlarda yarışan kişilere veriliyordu. Aralarında bulunması aşırı zor olanlar var. Ve bu da çok para demek. Bu koleksiyon, John'un 1980'de Lake Placid ve 1988'de Calgary'de görev yaptığı oyunların çok ötesine uzanıyor. 1976 Montreal, 1984 Los Angeles ve 1988 Seul, Güney Kore rozetleri görüyorum. Bu koleksiyon gerçek. Rozet cenneti. Vay canına. Çanta. Bakalım çantada iyi bir şey var mı? Chris, sanırım altın madalyamızı buldum.
1: Bu neymiş böyle?
0: Cep saat.
1: Vay canına. Hey Matt.
2: Nasılsınız dostlar? Ne buldunuz?
0: Cep saat.
2: Altın bu. Çok özel bir şey. Muhtemelen 1920'lerden 14 ayar altın. İyi para eder.
1: Evet.
0: Muhtemelen.
2: Müthiş çocuklar. İnanılmaz. Burada da bir sürü yer açmışsınız.
1: Evet.
2: Ne iş ama. Altın saat harika bir parça ama maalesef bu işteki masrafımızın yanında devede kulak kalıyor. Umarım bunun gibi şeyler çıkar yine. Yoksa işimiz biter.

0: Olimpiyat istifindeki son günümüz. Ağır makineler ve işçilik için çok para harcadık ama maalesef çok para kazanamadık. Bu işten kâr etmek istiyorsak hızımızı arttırmamız gerekiyor. Bu saat inanılmaz. Bayıldım. Harika.
1: Vay be.
0: Eşyaların arasında bir kovanın dibindeydi. Altın kaplama gibi görünüyor ama değil. Altın. En havalı kısmı şu. Bu küçük parçayı çekiyorsunuz ve kronometre oluyor. Eşiniz kronometre koleksiyonu yapıyordu, öyle değil mi?
1: Evet, buna bayılacak.
0: Buna inanmayacaksınız. Fiyatı 2000.
1: Anlaştık.
0: Harika, anlaştık. Tebrik ederim.
1: Teşekkürler.
0: Artık sizindir.
2: Çek çek çek kürekleri.
3: Akıntı boyunca.
0: Güzel. Geri gel.
3: Vince, geldiğin için sağ ol dostum.
4: Evet, seni görmek.
3: Seni görmek de öyle. Bak şimdi, bu şimdiye kadar bulduğumuz en çılgın olimpiyat hatırası koleksiyonu. 1262 rozetim var. Şurada posterlerimiz var. Acayip parçalar bunlar.
4: Bazıları gayet iyi durumda görünüyor.
3: Kesinlikle. Hepsi harika durumda. Olimpiyatlarda acil sağlık görevlisiydi. Sporcuların hemen yanındaydı.
4: Harika. Bunlar aslında benim en sevdiğim dönemden. 1980'lerden.
3: Şöyle söyleyeyim, burada yüzlerce dolar eden birkaç rozet var. Hepsi için toplamda $9,000 istiyoruz.

0: Evet arkadaşlar, neler yapmışız bir bakalım. Şuna
1: aman
0: bakın.
1: Tanrı.
0: Bahçede yer açın demiştiniz.
1: Bahçede kesinlikle yer var artık.
0: Gece yarılarına kadar çalıştık.
2: Şok içindeyim.
1: Aman Tanrım, şuradaki tekne hayatım boyunca buradaydı.
0: Daha 3 gün önce bunların hiçbirini göremiyordum.
1: Evet, kesinlikle nutkum tutuldu, aşırı kalabalıktı. Otlarla kaplıydı her yer.
2: En büyük korkum burayı temizleyemeden bana bir şey olması ve Cathy'nin bu sorunla baş başa kalmasıydı. Şu an benim için dünyalara bedel.
1: İçeri girene kadar yere bakıyorum.
2: Tamam, hayır hayır, bak hemen bak.
1: Bakayım mı?
2: İnanamayacaksın sen.
1: Aman Tanrım.
2: Aman Tanrım.
1: Diyecek söz bulamıyorum.
2: Ay, çok mutluyum, çok.
0: Dile kolay, eşiniz burayı 30 yılda mı doldurmuş?
2: Evet.
0: Yani
2: evet.
0: Her 10 yıl için bir gününüz var.
2: Evet. Hayatımızın geri kalanında burayı temizlemeyle uğraşacaktık. Bu yığının beni ne kadar boğduğunu hiç fark etmemiştim. İnanın yeniden nefes aldığımı hissediyorum.
0: Şimdi rakamlara gelelim. Aslında iyi satış yaptık. Cep saati, sosisli arabaları ve hurda metal. Ama hedefimize ulaşmamıza asıl yardımcı olan rozet koleksiyonuydu.
3: 8.225 olsa?
4: Tamamdır.
0: Evet. Tamam.
2: Peki.
0: Yani toplam 19.350 dolar.
1: Vay canına.
0: Kötü haber şu, bu çok pahalı bir temizlik işi.
2: Eminim öyledir.
0: 14 bin dolardı. Bu da bize kişi başı 2.675 dolar bıraktı. Paranızı vereyim.
2: Oh aman Tanrım. Bunu para için yapmadık. Bu şekilde temizlenmiş olması bize maddi açıdan da büyük nefes aldıracak.
0: Pekala, son parçaya geliyoruz. Bir tanesi dışında hepsini
1: sattık. Bu babamın tasarladığı rozet.
0: Bana gönderdiğiniz videoda bahsettiğiniz rozet.
1: Bu rozeti daha önce hiç görmemiştim.
2: Kayboldu sanıyordum. Buradaymış, inanamıyorum.
0: Evet, insanlar bazı şeyleri bir sebeple saklar.
2: Evet.
1: Babamı sadece evde yığınla eşya biriktiren adam olarak değil de nihayet kendi öz kimliğiyle babam olarak hatırlayabilmek içimi çok rahatlattı. Bu çok çok kıymetli.
0: Harikaydı. Teşekkür ederim.
2: Biz sana teşekkür ederim.
0: Zevkti. Para kazandım. Benim için iyi bir haftaydı. İkinci günde durumumuz gerçekten çok kötüydü. Bu işten resmen zarar etmiştik. Ve tüm hafta bizim için tam bir kayıp olmak üzereydi ama pes etmedik. Kendimizi topladık, güvenimizi kaybetmeden işimizi yapmaya devam ettik. Her işten 100 bin dolar kazanamazsınız. Bazı haftalar çok kazanırsınız, bazı haftalar az. Ama günün sonunda iki harika aileye yardım etmeyi başardık. Ve her iki aileye de nihayetinde babalarından kalan o koleksiyon onlar ilaç gibi geldi.
5: Kredi hangi kredi diye aranır? Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu çıkar. Siz de hemen hangi krediyi indirin, faizsiz 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını yakalayın. Hangi kredi?
6: Geceliği 4.200 lira.
7: Nasıl yani? Ben 8.400 TL ödedim.
8: Trivago.
6: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
8: Trivago'da da var.
9: Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum.
8: Trivago'da o da var.
10: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
6: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
8: Tekrar söylememe gerek var mı?
10: Otel mi? Trivago.
11: Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Termokul seni asla yarı yolda bırakmaz. Buz gibi gol! Anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Termokul'la serinliğini koru.
12: Uyandıralım! Ana vatanından lezzetleriyle Golf Royal Gurme dondurma ve sorbe.
13: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
14: Emotion Serum Boost'la yeni akım deodorantla bakım. Bu C vitamini etkisiyle daha aydınlık bir koltuk altı akımı. Bakın, mis gibi kokmanın zararı yok akımı. Yeni Emotion Serum Boost'la C vitamininin aydınlatıcı etkisi koltuk altında.
15: Evinizi yenilemek sizden. Fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de 2025 fiyatları sizi bekliyor. Kaçırmayın.
3: hazır değiliz biz.
4: Şöyle yüksek sesle söylemenin zamanı gelmedi mi?
16: Ara ara bul.

0: ülkemiz o ruh
1: geri geldi.
0: Trendyol olarak dünyayı ayağa kaldıran millilerimizin hep yanındayız.
2: Vay toplantılar.
3: Vay ödevler.
4: Vay bu işler.

0: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
1: Vay vay vay vay vay vay, Domino's'un hoş geldin.
2: Birçok insan bunun gibi yerlerde sadece kaos görür. Ama takımımla benim gördüğüm şey...
3: Bana bunun gerçek olduğunu söyle.
2: Bir fırsat.
4: Tozlu Servet yeni bölümüyle bugün 18.30'da D-Max'te. Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle pazar 18.20'de D-Max'te.

Genel tarım sayımı yapılıyor. Genel tarım sayımı kapsamında size randevu oluşturulmuştur. Tasarrufunuzda bulunan alanlara ait ada, parsel numarası ve büyüklüğü, ayrıca sahibi ya da ortağı olduğunuz traktör ve biçer döver plakalarıyla hayvan varlığına dair tüm bilgileri yanınızda bulundurmanız önemlidir. Belirlenen tarihte en yakın genel tarım sayımı bürosuna gitmeniz yeterlidir. Görevliler tüm bilgilerinizi doğru şekilde girmenize yardımcı olacak. Genel tarım sayımına katılımınız için teşekkür ederiz. Dilerseniz E-Devlet üzerinden de bilgilerinizi hızlı ve kolayca doldurabilirsiniz. Geleceğin tarım politikaları için verilerinizi paylaşın.

0: Alan F. ve Tom Jones her sene yüzlerce depoyu araştırıyor. Bu dizi onların en nadide ve değerli keşiflerinden derlenmiştir.
1: Bu programda iki ünite hiç olmamasından iyidir. Yeni bir kuraklık dönemi. Şurada bekleyenlere bak. Bir mezada katılıyoruz. Ne var?
2: $500.
3: Depoyu satıyorlar.
1: Bir yarışmaya geçiyoruz. Ahav! Önemli şeyler buluyoruz.
4: Ben dünyanın en mutlu şişkosuyum.
1: Kazanabilecek miyiz? Serveti yakalayabilecek miyiz?
5: Al senin olsun. Rüyanda.
1: Geri tepecek. Umarım işe yarar. Aa, evet.
6: 100, 160.
1: Her gün Amerika'da terk edilmiş yüzlerce depolama ünitesi açık arttırmaya çıkarılıyor.
6: Satıldı.
5: Satılıyor. $1000 gitti. Satıldı.
1: Evet.
3: Ne aradığını bilen biri için bu arttırmalar büyük bir sektör haline geldi.
2: $112,000.
3: Evet.
1: Ben Alan Hatt.
3: Ve ben Tom Jones.
1: Biz antika avcılarıyız. Bulduğumuz şeylere
3: ve sattıklarımıza
1: asla inanamazsınız.
3: $25,000.
5: Anlaştık mıyım?
1: Ve ne kadar eskiyse fiyatı o kadar iyidir.
3: Aman tanrım.
1: Evet. Aa, tatlı Silmar. İki ünite hiç olmamasından iyidir. Birini bile alsak mutlu olurum. Son zamanlarda işler yavaş.
3: Çok yavaştı. Açık arttırma avcılığı tutarsız olabiliyor ve kuraklık dönemine girmişseniz ne bulabilirseniz onu alırsınız.
1: Ve eğer bu depolardan iyi bir şey çıkmazsa internette her zaman araştırma yapabiliriz.
3: Tanrım, umarım çıkar.
1: Şu işe bak.
3: Sanırım bu her yerden duyulmuş.
1: Vay canına, ilginç ve fantastik kaçıklar günü. Depo alıcıları hiçbir zaman normal olmaz. Ama bugünküler her zamankinden de fazla özel. Satılacak bu kadar az depo ve etrafta bunca çılgın görünümlü alıcı varken bugün uyanık olmalısın T.
3: Ne diyorsun yani?
1: Bilirsin. Sen değil. Sen tatlı bir kaçıksın.
3: Yaftalanmış hissediyorum.
2: Herkese merhaba. İki depomuz var. Bu bir nakit mezatı. Önce üzerinde kilitli olan bu ilk depoyla başlayacağız.
1: Nedir bu, kaymak taşı mı? Lambalar pahalı gibi. Şu tavan bagajını yolculuklarımızda kullanabiliriz.
3: Şu kanepelere bir bak.
1: Kim beyaz kanepe alır ki?
3: Hayır, beyaz değil. Ben siyah olanları severim. Bir yerlerine çikolata döktüğün zaman göstermiyor.
1: O yüzden mi evinde beyaz yok?
3: Evet.
1: Bunu alan parayı vurur. Deri koltuklar ucuz değil. O takım $4000 ediyor olmalı. $600'ın altı çalmak olur.
2: Bu ünitenin satışına $200'la başlıyoruz. Arttırmayı 200'le başlatıyoruz. Elimde 200 var. 250'yi arıyorum. 250 oldu. 300 var mı? 300 oldu. İşte burada 350 var. 350, 400 oldu. 450'yi arıyorum. 450 oldu. Şimdi 500 arıyorum. 500 verildi. Şimdi 550. 550 verildi. 550'de 575 veren var mı? Başka teklif? Öyleyse tamamlandı. Şuraya sattım.
1: Bunu çaldık dostum. İyi haber şu. Bu kalabalık yanına fazla nakit almamış.
3: Hayır, iyi haber bu değil.
1: Peki ne?
3: Artık internet satıp...
2: Bu ünitenin satışına $200'la başlıyoruz. Arttırmayı 200'le başlatıyoruz. Elimde 200 var. 250'yi arıyorum. 250 oldu. 300 var mı? 300 oldu. İşte burada 350 var. 350, 400 oldu. 450'yi arıyorum. 450 oldu. Şimdi 500 arıyorum. 500 verildi. Şimdi 550. 550 verildi. 550'de 575 veren var mı? Başka teklif? Öyle.

0: Şuna bak. Disk oyunu tablası.
1: Dostum.
0: Nedir bu?
1: Çocukken statik elektrik yüklü toplar vardı. Parmağını bir yere dayardın ve akım o tarafa doğru yönelirdi. Bu saçlarını havaya diker.
0: Bu depoyu sevdim. Buranın kalitesi bir anda yüzünüze çarpmıyor ama itiraf etmeliyim ki vintage disk oyunu tablası bize biraz nakit kazandırır.
1: Ayrıca bu satıştaki son depoydu. Bir sorun çıkmadan bunu da almamız gerekiyor.
2: Bu depo için açık artırmaya $100'lardan başlıyoruz. Evet, artırmaya $100'larla başlıyoruz. Şu beyefendi 150 veriyor. 150'yi artıran turunculu 200 verdi. Evet, 300'e geldik. 300 evet. Verildi. 300 artıran 400 verildi. $400 artıran 500 verildi. 600 evet. Evet, 700 veren, 700 veren pazarlıkta kalır. $700 veren...
0: Bu nedir, sakal yoldaşlığı mı?
1: Bunu mahvettiler. Bu adamlar buraya birlikte gelmedi ama bizi alaşağı etmek için paralarını birleştiriyorlar.
0: Sorun yok, sert oynamak istiyorlarsa biz de sert oynarız. 1200.
2: Tarzını sevdim, $1200 pazarlık kapanıyor. Bir, iki, tamam mı? Çıktınız, $1200 satıldın. Tebrik ederim çocuklar.
0: Bu o sakal birliği yüzünden biraz pahalıya mal oldu ama en azından 2'de 2 yaptık. Sen neden sırıtıyorsun? İnternet satışına mı?
1: Evet.
0: Genellikle bunları almayız. Ama fiyatını sevdim. Burada kanepelerden daha eğlenceli şeyler bulalım.
1: Bu ilginç.
0: Bu harika. Bir de en fazla 600'e çıkalım diyorduk.
1: İnek derisi bu pahalıdır.
0: 200'e gider mi?
1: Kesinlikle.
0: Hey, şunu görene kadar bekle. Şuna bak.
1: Aman tanrım.
0: Bu kaymak taşı. 30'larda kaymak taşından çok fazla eşya yapıldı. Ama bu modern bir versiyonu. Küçük hasarları var ama yine de satılabilir. Çiftine $100 demeyi düşünüyorum. Bu mutlu bir satış olurdu. Gerçek deri.
1: Öyle mi?
0: Evet, kokusundan anlarsın. Tüm deri eşyaları koklama. Kanepenin değerini düşürüyorsun. Yani bana göre.
1: Koku.
0: Onu alabilirsin. İzini bırakmana gerek yok.
1: Tamam, teşekkür ederim. Beyaz kanepeler.
0: Beyaz kanepeler tuhaf bir fikir. Sen ikinci evini aldın. Peki nerede? Palm Springs'te mi? Nasıl döşeceksin?
1: Bir sürü birayla.
0: Beyaz kanepeler dostum.
1: Vodka. Tamam, hadi bunu yolumuzdan çekelim.
0: Tamam, burada elimizde ton bir Amerikan sanatı olmalı.
1: Bu çirkin bir sanat.
0: Pekala, işte geliyor.
1: Bana doğru it.
0: Oh, bu ağır. Yakaladım, tamam. Arkayı tuttun mu?
1: Tuttum.
0: Tamam, işte geldik.
1: Bu çok büyük.
0: Bu çok iyi. Bu şey İsveç'te üretilmiş ve muhtemelen sadece kasa $1000 eder.
1: Harika olan ne biliyor musun?
0: Nedir?
1: Anahtarı yanına bantlamış olmaları. Dostum.
0: Ne?
1: Aklın başından gidecek. İşte bu. Aman tanrım. Silah. Aman tanrım, silah.
0: Bu bir cephanelik.
1: Silah.
0: Ay canına.
1: Silah. Tanrım. Ben dünyanın en mutlu şişkosuyum. Bunlar çok ağır. Pompalı tüfek sandım.
0: Oo. Bu bir Springfield antika tüfeği. Daha önce hiç böyle bir şeyle ateş etmedim, biliyor musun? Bunun tarihi 1873. Sende de aynından var.
1: Biraz farklı. Bu muhtemelen biraz daha modern.
0: Ama ikisi de Springfield.
1: Evet.
0: Aman tanrım, şunun işlemelerine bakar mısın?
1: Evet. Şu senin bulduğunun boyuna bak. Bir de benimkine. Bunlar kim için biliyor musun? Biniciler için.
0: Çünkü kısalar. Kamçıyı bir taraftan diğerini alırken bunun engel olmasını istemezler.
1: Tam üstüne bastın. Bu çok eğlenceli. Bu işi böyle günler için yapıyoruz. Bir depoyu açtık ve bir cephaneliğimiz oldu. Bugün giderek daha iyi oluyor.
0: İyi sözlerini biraz daha sakla dostum. İkinci depodayız. Merhaba güzelim. Nedir bu?
1: Bu eğlence. Eğlence.
0: Tesla topu mu?
1: Yakup'un merdiveni gibi. Bu top çevresine elektrostatik enerji yayıyor. Bunu çalıştırdıktan sonra onu tutar ve sana dokunurum. Tüylerin diken diken olur.
0: Bu hoş olmaz.
1: Görmek ister misin?
0: Hayır, ben buradan izleyeceğim. Sen bana göster. Canın yanmadı. Aa, tamam, acıtıyormuş.
1: Acıtıyor değil mi?
0: Evet, parmağımı çarptı.
1: Burun mu değil mi?
0: Değil mi? Hayır, ikisi de değil. Tat duyunu öldüreceksin.
1: O zaman senin yemeklerini bile yerim.
0: Gördün mü? İşte karma.
1: Göbek deliği.
0: Kapat

0: şunu. Bu senin eğlenebileceğin bir şey. Eğlenmeni istiyorum.
1: Teşekkür ederim.
0: Senin olsun. Buna çok dikkat etmek gerekiyor.
1: Bu da nedir?
0: 11'in altı, 30'un üstü yetenek oyunu. Bu karnavallar için ya da fuarlar için. Ama bu çok önceden emekliliğini ilan etmiş. Belki içeride daha fazlası vardır. Kurbağa fırlatıcı ilginç görünüyor aslında. Biraz da iğrenç. Şuna basarsın ve bu fırlatır. Bunu şey...
1: Anladım.
0: Tamam. Benim kurbağam bu. Fırlayan kurbağa. Ohoho. Bunu çözdüm. Bu arada buradaki için birkaç yüz dolar alırız.
1: Bu harika.
0: Bu buradaki en popüler oyunlardan biri.
1: Bunu sevdim.
0: Eski süt kutularını indirmek. Ama şuna bir bak. Bunlardan biri diğerlerinden epey farklı. Bu normal ağırlıkta olan ama şunun ağırlığına bir bak. Bunu asla deviremezsin. Leoparlı pijama.
1: Leoparlı rezalet.
0: Tam bana göre. Yardım et. Fermuarı çek. Sanırım bir kazananımız oldu. Bana doğruyu söyle. Bu cadılar bayramında bunu giyeyim mi?
1: Emin olamadım. Ben gelmem zaten.
0: Oo, bu da var.
1: Bu çok güzel.
0: Muhtemelen bunlardan geriye fazla kalmamıştır. Bunun için 100 ya da 200 isteriz. Şuna bir el at. Bu para edebilir. Bu depo kiminse tam bir karnaval çılgınıymış. İniyorum. Bir karnavalda olduğunu hayal et. Bir adım öne çıkın. Kim 110 kiloluk adamın tavuk yediğini görmek ister? Görmek ister misin?
1: Evet.
0: 4 dolar öde.
1: Tavuk yiyen adam, 110 kilo.
0: Bu oyun böyle oynanır, değil mi? Aman tanrım.
1: Bu da nedir böyle?
0: Çok güzel. Kadınların kanal koşusu turnuvası 1935.
1: Bu çok hoş bir şeymiş.
0: Ne?
1: Ne? Nasıl?
0: Dostum, bu birinin büyük annesi.
1: Ama güzelmiş.
0: Pekala, bir silah deposu gibi olmadı ama burada da çok güzel şeyler vardı. Şimdi geriye bunları kimin satacağına karar vermek kaldı.
1: Bu arada biz de gidip dostumuz Mike'ı göreceğiz.
0: Neden silah tutkunu dostumuz kendisini Aqua Dolce'deki yerinde ziyaret etmemizi isteyip duruyor?
1: Çünkü dünyanın en müthiş ofisi onda. O bir silah koleksiyoncusu ve bizim depodan çıkardıklarımızla ilgilenecektir.
0: Ne düşünüyorsun?
2: Çok ilginç şeyler var. Bunların bazıları Kızılderili silah.
0: Kızılderili silah mı? Ama burada Remington ve Springfield'lar var.
2: Bu Kızılderililerin savaşta aldıkları pozisyonlarla ilgili. Silahlar konusunda tam bir karmaşa içindeydiler. Çünkü tüm silah satıcıları doğrudan buraya geliyor ve onlar üzerinden kar sağlıyordu. İçki, silah ya da her ne satarsanız satın, karşılığında yüklü miktarda altın alıyordunuz. Bu yüzden Kızılderililerin kullandığı silahlar inanılmaz çeşitlilik gösterir. Bu bir Kızılderili misket tüfeği. Karabina içine yerleştirilmiş. Üzerinde tüm Kızılderili işaretleri var. Muhtemelen 1840'da yapılmış ama 1800'ler sonuna kadar kullanılmış. Bu bir küçük haddeleme karabina tüfeği. Remington tarafından yapılmış. Bunlar Amerikan askeri tüfekleri. Bu bir tuzak kapısı tüfeği ve tuzak kapısı karabinası. Bunlar çok yaygındı çünkü atlılar kullanıyordu. Hepsi kesinlikle orijinal.
1: Peki sence bunun tamamı ne kadar eder?
2: İyi bir günde 6000 eder.
1: Ben 10.000 umuyordum.
2: Oh, hayır, hayır. Yani bunlar artık en fazla duvar süsü olur. Tamamı kesinlikle duvara asılacak türden. Şu ve şu belki ateşlenebilir.
0: Peki bunlardan hangisini ateşlemek güvenli olurdu?
2: Tüfekle karabinayı düşünüyorum.
0: Karabina olsun.
1: Eğer bu ikisi çalışırsa yeniden teklif ver.
2: Evet, ikisi de çalışırsa, düzgün ateşlerse, o zaman 7000 diyelim. Ama bu son rakam çocuklar. Size doğru fiyat verdiğimi bilirsiniz.
1: Harika.
2: Ateşlerlerse.
0: Pekala.
2: Pekala, atış poligonunu sizin için ayarladım. Bunları deneyebiliriz.
0: Güzel, güzel. Bunlardan hangisi daha çok tepiyor?
2: Bu.
0: Şunu bir tutar mısın? Evet. Bu daha yumuşak olacak.
2: Doldurun çocuklar. Gördüğünüz gibi bu küçük bir fişek değil. 4570.
1: En son atış yaptığımız şeyi hatırlıyor musun?
0: Evet.
1: O denici revolveri.
0: Evet.
1: Bana ne olduğunu hatırlıyor musun?
0: Neredeyse elini kaybediyor. Hadi ateş edelim. Ton!
1: Olamaz. Başlığı düştü.
0: Sana sıçramadı değil mi?
1: Elime ve yüzüme.
0: Oh.
1: Umalım da çalışsın. 3, 2, 1.
0: Birazdan.
3: Burada bir hazine var.
0: Onla ben karnaval numaraları öğreniyorum.
3: Kırmızıları hedef alacaksınız. Bol şans.
0: Peki dolandırılacak mıyız? Hadi.
3: Diğer tarafa da gidecek.
0: Rezalet.
4: Aracını Trix satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trix satla bir dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur.
5: TV başında olmasan bile maçları istediğin yerden izleyebilmek. Go, go, go, go, go. Türk Telekom'luysan bir de TVBu Go indirdiysen tüm maçları internetinden yemeden izleyebilmek. Kaçırdığını kaydedip sonra izleyebilmek. Geri alıp tekrar tekrar sevinebilmek. Ufak bir durup heyecanına kaldığın yerden devam edebilmek. Türk Telekomlular turnuvada futbola doyuyor. TVBu Go'yla her yerde her saatte ücretsiz olarak internetinden de yemeden maçları izleyebiliyor. Bu bir gol.
6: Bu cheesecake'i nasıl yaptınız?
7: Staş lapneyi.
8: Sütaş labne. Lezzeti efsane. Hafifliği şahane.

0: Baba bu ne bayramı?
1: Babacığım bu 24 yıl sonra gelen gururun, futbolun bayramı.

24 yıl sonra gelen futbol bayramına Arçelik'le tam kadro hazırız. Bugün bayram. Bir daha böyle Egea fırsatını nerede bulacaksın? Egea 1.6 Urban 1.389.900 liradan başlayan fiyatlarla Fiat Showroom'larında.

0: Compeed sürtünme önleyici stikle ayağındaki kabarcık oluşumunu önle. Compeed'le gün senin.
1: Aracınızı satmak gözünüzde mi büyüyor? Otobit.com'a girin. Aracınızı açık artırmada gelen en yüksek teklife satalım.
2: Bir de böyle Otobit'te.
3: Servis geldi. Çantam hazır mı?
4: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu, karar anında yanında. Hesap
5: kurdu. Dijital bankacılıkta zirvede kim var? Kim var? Kim var?
6: Tabii ki Tombank. Türkiye'nin en büyük dijital bankası. Hadi kredi kartı da Türkiye'nin her yerde çok kazandıran kredi kartı. O da Tombank'tan. Bankam Tombank.
7: Birçok insan bunun gibi yerlerde sadece kaos görür. Ama takımımla benim gördüğüm şey...
8: Bana bunun gerçek olduğunu söyle.
7: Bir fırsat.
9: Tozlu Servet yeni bölümüyle bugün 18.30'da D-Max'te.

0: Kaliforniya'yı kasıp kavuran orman yangınları...
1: Tehlike çok büyük.
2: Burayı hemen tahliye etmemiz gerek.
3: Olamaz ne?
2: 10 dakika içinde.
0: Kırsalda yaşayanları tehdit ediyor.
1: Hava çok sıcak ve yangın çok hızlı yayılıyor.
3: Bu gerçekten dehşet verici.
1: Bu yangın her şeyi yok edebilir.
0: Kırsalda yaşamak zor. Yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.
4: Sizin için küçük bir atış alanı ayarladım çocuklar. Ateşlerse $7,000.
5: En son atış yaptığımız şeyi hatırlıyor musun? O denici revolveri.
6: Evet.
5: Bana ne olmuştu?
6: Neredeyse elini kaybediyordu.
5: Umarım bu çalışır. 3, 2, 1.

0: Evet bebeğim.
1: Harika.
0: İşte bu. Boşalttım.
1: Boşalttım.
0: İyi atıştı değil mi?
2: Evet.
0: 7000.
2: Tamam. Hadi o zaman.
1: Harika.
0: Bam. İşte bu hızla paranın içine düştü. Şimdi biraz karnaval oyuncağı satalım olur mu? Kendi kendine neden Woodland Hills'deyiz diye soruyor olabilirsin Tom.
1: Garaj satışı.
0: Yanlış. Burada şu AG adındaki karnavalcı var ve elimizdekileri görmek için bizi aradı.
1: Güzel. Harcamaktansa satmayı yeğlerim.
0: Hey! Alan Hap. Karnaval malzemeleri için aramıştınız.
3: Evet, nasılsınız bakalım?
0: Nasılsınız efendim? Bunu bir yerlere indirelim mi?
3: Nereye isterseniz. Elinizde ne varsa incelemek istiyorum. Bu hatıralar ormanında bir yolculuk.
0: Peki tüm bu harika şeyler hakkında ne
3: burada
0: diyorsunuz?
3: Burada bir hazine var. İşte burada.
0: Anlaşılan siz karnavallar konusunda tecrübelisiniz.
3: Orada doğup büyüdüm. Konuşmadan önce numara yapmayı öğrendim diyebilirim. Sana bir sır vereyim. Bilet almaya geldiklerinde cüzdanı açarlar. Sen de içine bakarsın. Yanlarında fazla nakit varsa... Buyurun. Hadi size iyi eğlenceler derken... sırtlarına bir işaret koyarım. Ve cepçiler de yukarıdan bu işareti kolluyor olurlar. Buna biz damga diyoruz. Kolay damgası.
0: Bir karnaval tarafından
1: evet.
0: Soyulmamalıyım. Bunu söyleyebilirim.
1: Bu harika.
0: Bize bu oyun nasıl işliyor gösterir misin? Çünkü kazık yemek istemem.
3: Pekala. Tercih oyunu genellikle bir eğimli yüzeyde gerçekleşir. Kırmızıları hedef alırsınız. Bu bol şans. Ne yaptı gördün mü? Bunu yapmalarının iki yolu var. Tablayı sallayabilirler ya da daha yapılırken hileli yapılmıştır.
0: Bana biraz şans ver.
3: Bol şans ver, seninki de kenara kaçıyor.
0: Bu berbat.
1: Bu benim can düşmanım.
3: Bunun için size bir G vereceğim.
0: G karnaval dilinde gerçek olmalı.
3: İşte şöyle oluyor. Bunun sırrı şu. Elinizde iki tane boş var ve bir tanesi beton dolu. Gördünüz mü? İşte böyle. Bunu bir araya getirirsiniz ve oltayı hazırlarsınız. Bayım, bu karınız hakkında. O da ne var karım hakkında der. Ona atış bedava dersiniz. Her zaman yerler bu hareketi. Her zaman kadın deler vurur ve hepsi yıkılıverir. Neden? Ağırlık üstte, alt taraf zayıf. Tamam, şimdi $1 ver ve tekrar dene dersiniz. Ama bu kez ağır olan alta, diğerleri üste çıkar. Bir keresinde karnavalı fırtına vurmuştu ve geriye kalan tek şey meydanın ortasında dikilen bunlardı. Bu şişeler. Bu doğru.
0: O zaman zavallı ortalama ziyaretçinin hiç şansı yok.
3: Bu doğru değil.
0: Bu senin yaşam tarzın ve şimdi tüm bu karnaval malzemeleri önünde.
3: Ben bir rahibim. Hayır, tabii ki değilim. Ben bir sihirbazım.
0: Sihirbaz mı? Burada bir şeyler edebilecek nelerimiz var?
3: Bu elinizdeki şeylerin değeri her gün artıyor. Örneğin bu kurbağa. Yıllar önce belki $30 civarında bir para ederdi. Yani daha fazla değil. Bugün eğer katlarsan katla ve aç bak yüzlüğe dönüşmüş. Gördün mü? Değeri işte böyle artıyor. Al sen de kalsın rüyanda. Şimdi... Adil olmak gerekirse bunlar yaklaşık $500.
1: Güzel.
0: İşte başlıyor.
1: Hepsi için toplam fiyat vermek ister misin?
3: Bunu sevdim. Tüm bu abrakadabra için ne diyelim acaba G?
1: İkiye katlamaya ne dersin?
3: Peki 15 örgüç versem?
0: $15,000'dan söz ediyoruz değil mi?
3: Evet.
0: Pekala, yücelere dikkat et.
1: Dilini biliyorum, arkanı kollarım.
0: Bak sana ne diyeceğim. Tüm sevgililer ve babalar adına sana kendi oyununda meydan okuyorum bayım. Bu iki topu da palyaçonun ağzına atabilirsen 1500'ünü alırız ama atamazsan tamamına 1700 ödersin.
3: Anlaştık.
0: Anlaştık.
3: Tamam.
0: Çizginin arkasından bayım.
3: Çizginin arkasından.
0: Evet.
3: Bana bol şans.
0: Evet.
3: Evet. Abrakadabra. $1,700. Hadi.
0: Ha güzel.
3: Ha,
0: evet.
3: İşte $1,700.
0: Ah tamam. Evet harika oldu. Günün sonunda iki depo ünitesi işimize yaradı.
1: Sanırım kuraklık böylece bitti.
0: Bulduğumuz tüfek koleksiyonunu $7,000'a sattık. Karnaval oyunları da 1700 etti. Geriye kalanları da $2,000'a sattık. İki depoya $1,750 ödedik. Ve $10,700'a sattık. Toplam karımız $8,950. Şimdi aldığımız tüm eşyayı elden çıkardığımıza göre biraz internet listelerine bakabiliriz.
1: Onu boş ver. Benim bir fikrim var. Para kazanmak için yeni bir yol.
0: Ne yapıyorsun?
1: Biraz pratik. dostum 110 kiloluk birinin tavuk yediğini görmek için para veriyorlarsa 150 kiloluk birinin tavuk yediğini görmek için ne öderler bir düşün. Şimdi 5 dolar ver.
0: Niye?
1: Gösteriyi izledin, 5 dolar ver.
0: O tavuğun parasını şirket hesabından ödedin, öyle değil mi? İşte sana 5 dolar ödemişim bile.
1: İster misin?
0: Hayır, sağ ol.

0: Yaza özel büyük neon bir günlerinde tüm fırsatlara ek seçili markalarda 900 liralık alışverişe 300 lira kuponu kaçırma.
1: Ne istersen neon bir.
2: Başlangıçta kendimize bir hedef koyduk. Bizimle birlikte yola çıkanlarla bir olduk. 1 milyon kasko poliçesine güvence olduk. Bize güvenen Sompolulara teşekkürlerimizle. Siz de Sompo Sigorta ailesine katılın, güven dolu yolculuğumuzun bir parçası olun. Detaylı bilgi için en yakın acentemizi veya somposigorta.com.tr'yi ziyaret edebilirsiniz. Sompo Sigorta'yla hayat yolunda.
3: Yarım saate sendeyiz diyen arkadaşların varsa kaybedecek zaman yok. Ocağı kapatmayı unutturan bir dizi varsa yemeğin yanma ihtimali yok. Ocakta taşan bir tencere varsa temizleme derdi yok. Beko indüksiyonlu ocak cam yüzeyi ısıtmaz, doğrudan tencereyi ısıtır. İndüksiyon teknolojisi sayesinde 3 kata kadar hızlı pişirir, üstelik çok kolay temizlenir. Beko indüksiyonlu ocak varsa şüpheye yer yok. İşte bu Beko farkı.
4: Geceliği 4200 lira.
5: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
6: Trivago.
4: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
6: Trivago'da o da var.
7: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
8: Güzel ama kesin pahalıdır deyip fiyat sormadan vazgeçmek mi? Tak tak konuşuyoruz. Önce Atasa'ya gidin, sonra karar verin. Yılın beklenen kırlanta ve alyans kataloğu şimdi

0: Tehlike çok büyük.
1: Burayı hemen tahliye etmeniz gerek.
2: Olamaz mı?
3: Hava çok sıcak ve yangın çok hızlı yayılıyor.
4: Kırsalda yaşamak zor. Yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.
5: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
6: Her yıl Alan Huff ve Tom Jones yüzlerce sahipsiz depo ünitesine bakıp atılmış hazineleri buluyor. Bunlar en nadir ve değerli keşiflerinin hikayeleri.
7: Müzayede avcılarında bugün. Alalım hadi. Sabrımız deneniyor.
8: Müzayedeci aradı, geç kalacakmış.
7: Geç mi kalacak?
3: Bu belki de çok iyi bir fikir değildir.
7: Son kızmaya başlıyor.
3: Bu çok berbat bir şey.
7: Bazı büyük buluşlar, Titanik'in batışı, ilk baskı. Şu soruyu akla getiriyor.
3: Testere.
7: Güzel şeyler bekleyenlerin başına mı gelir?
6: Bu aslında filmdeki kitap.
7: Yoksa şansımız soğukkanlı bir şekilde bitecek mi? Satıyorum. Kaç veriyorsunuz?
9: Amerika'da her gün binlerce terk edilmiş depo açık arttırmaya çıkarılıyor.
10: Yok mu arttıran? Sattım. $20.
7: Evet.
3: Nereye bakacağını bilenler için bu açık arttırmalar büyük bir işe dönüştü.
8: $120,000.
7: Evet. Ben Alan Hamm.
3: Ve ben Tom Jones.
7: Biz müzayede avcılarıyız. Bulduğumuz ve sattığımız şeylere inanamayacaksınız.
3: 25 bin. Anlaştık.
7: Tarihi ne kadar iyiyse
3: fiyatı da o kadar yüksek. Aman tanrım.
7: Evet. Sabah erkenden Stanton yolundayız.
3: Beverly Hills'e kaçırıyoruz.
7: Ama herkes Beverly Hills'e gidiyor. Biz diğerine gidersek belki daha iyi olur.
3: Umarım.
7: Beverly Hills'te harika şeyler var ama biraz pahalı olabiliyor. Stanton'dan yarı fiyatına bir şeyler alacağız.
3: 4 ünite olması biraz riskli ama yine de oraya gideceğiz.
7: İşte geldik.
3: Vay canına. Herkes bizim düşündüğümüzü düşünmüş. Hadi geri dönüp Beverly Hills'e gidelim.
7: Neden bir şans vermiyorsun ha?
3: Tamam. Peki.
7: Hadi bir şeyler alalım. Saat kaç?
3: Neredeyse 9.
8: Merhaba, müzayedeci aradı, biraz geç kalacakmış. Özür diliyorum. Teşekkür ederim.
7: Geç mi kalacak?
3: Bu belki de iyi bir fikir değildi. Vakit nakittir ve burada zaman harcıyoruz.
11: Olmalısın sabırlı padavan.
7: Yoda taklidi yaptım.
3: Bunun üzerinde çalışman için oldukça zamanımız var. Ne oluyor?
7: Her an gelebilir, her an.
3: Geldi mi?
7: Hayır.
3: Şimdi?
7: Hayır.
3: Buradaki işimiz bitti mi? Sıkıldım.
7: Hey, kalabalık dağılıyor.
3: Yine de burada çok insan var dostum. Buna değse iyi olur.
10: Hadi uyanın arkadaşlar.
7: Sonunda. Nerede kaldın?
10: Trafik?
7: Hep dediğim gibi geç olsun da geç olmasın.
3: En azından müzayedecimiz var. Bu berbat bir şey.
10: Üçlü açtık.
3: Biz
10: üçte üç veren var mı? Üç, üç, beş oldu. Beş, on oldu. On, 15 oldu. 15, 20 oldu.
7: Bekle.
10: 25. Yok mu artıran? Sattım $25.
7: Buna ne dersin?
3: Ciddi misin?
7: Hayır.
10: 120 artıran var.
3: İnancımı kaybediyorum adamı.
10: Satıyorum. Sattım $120.
7: Olsun, sıradakine bakarız. Bu daha iyi. Küçük bir gemi bavulu. 30'lardan gibi görünüyor. Antika olabilir.
3: Burada tahta mobilyalar var.
7: $700.
3: Tamam, evet.
10: 100 diyen var mı? 100. 100'den de, 100'den de, 600'den de, 600'e satıyorum.
7: Mobilyayı
10: satıyorum.
7: Kaptık.
10: Sattım $600.
7: Bu iş böyle yapılır.
3: Bu kolaydı.
10: Bugünkü son depo. Evet.
3: İşte bu beklediğimize değdi. Şuradaki aletlere baksana.
7: Ne kadar teklif edeceksin?
3: 2500'ün altında kalırsan sorun olmaz. Yine yaklaştığında birden 1500'e çıkaracağım.
7: Bunu sevdim.
10: Kaç? 800 oldu. 850 var mı? 850.
3: 15.
10: 1500 dediler. Satıyorum. 1500. Evet. 1600 oldu. Satıyorum. 1700 oldu. Yok mu hatırlam? 1800. 1900 var mı? Güzel. 2000. 2000 de var. 2100. 2100. 2200 olur mu? 2200. 2200. Son defa soruyorum ve sattım $2100. Teşekkür ederim.
7: Teşekkür ederim. Değermiş. Öyle değil mi? Kötü başladı ama iki harika ünite kattı.
3: Tamam, kabul ediyorum. İyi ki burada kalmışız.
7: Gördün mü? Jedi'ların hissi kuvvetlidir.
3: Şimdi de Jedi mi oldum?
7: Daha ziyade Sith.
3: O da olur sanırım.
7: Tamam, bu şans için. İşte gemi bavulum. Bu 30'lardan beri burada olmalı. İçi boş.
3: Yine de aradığımız şey.
7: Evet, biraz havalı, tamir edilmeli. İçerideki bölmesini bulmak oldukça nadir. Biraz düzeltirsem $100 eder.
3: Vay canına.
7: Aa, eski antik vitrin.
3: Şuna bak.
7: 400. 200. Getirmeye devam et, şimdiden $700 oldu.
3: Denizcilikle ilgili.
7: Evet, öyle adamım.
3: Bu çok çirkin bir şey. Can yeleği.
7: Evet, eski tarz bir can yeleği. Titanic'in batışı ve büyük felaketler. Bu havalı bir kitap. İlk baskı.
3: İlk baskı.
7: 1912. Yalnızca tek bir tarih var. Olay bu. Birkaç $100 edecek.
3: Tek tarih para demek.
7: Tamam. Küçük bir yıldız var. Sanki bunu bir yerde görmüştüm. Antika bir düdüğe benziyor. Güzel. Aa, bu yeniden üretim. Neden mi? Çünkü hafif. Bunlar Titanic filminin propları olabilir mi? Bunları tasdik ettirmeliyiz. Ancak harika bir şeye denk geldik. Tekrar yap.
3: Bu utanç vericiydi adamım. O yumruk selamlaşması büyük başarısızlıktı. Ancak bu üniteden para kazandık.
7: Çünkü önce çakıp sonra yumruk atacaktık. Basitçe yapalım. Bam bam.
3: Hadi eşit olduk diyelim. Ve elektrikli aletlere bakmaya gidelim.
7: Sensin elektrikli alet. Tüm bu aletler, tüm bu gereçler. Burada antika bir şeyler var dostum. Şuraya bak. Bu kötü çocuk kaçlarındadır? 60'lar mı? Bu bir plan ya. Kendi tahtalarını yapabilir.
3: Bu adam paketlerle ilgileniyor olmalı.
7: Evet. Ünitelerimiz şimdiden bize 125 ödedi.
3: O da nedir böyle?
7: Aman tanrım. DeWalt Power Shop. Eskilerden. Şimdi 70'lere geçti.
3: Şu şeyin bıçağına bak. Zemin döşemelerine neredeyse profesyonel derecede oluk açıyordur.
7: Eminim öyledir. Eski zanaatkar takım çantası. Bunları hızlıca $100 satabiliyoruz. Ağırmış, bu güzel bir şey. Burada aletler var.
3: Ayağına dikkat et. Testere.
7: Ooo, güzel bir şeye benziyor.
3: Daha var.
7: Bu çok tatlı bir şeymiş. Eski tarz. Kesinlikle 70'lerden veya 60'lardan. Aslında biz bu ismi iyi biliyoruz. Husqvarna.
3: Şuna bak. Bu adamın seri katil olduğunu biliyordum.
7: Daha deli görünebileceğini bilmiyordum ama tebrik ederim. Görünebiliyor musun?
3: Bu sanatsal.
7: Birkaç bin dolarlık elektrikli testereye bakıyoruz adam.
3: İyi para.
7: Bunun sahibi kimse... aletleri seviyormuş.
3: Tek sevdiği o değilmiş.
7: Nedir o?
3: Adamım, şuna bak. Yılan ısırığı malzemeleri.
7: Vay canına. Tanrım, dalga mı geçiyorsun?
3: Çerçeveli adamım.
7: Tamam.
3: Bu harika.
7: İşte büyülü.
3: İçindeyse daha da fazla para demek. Oh. Hepsi düzgünce yerleştirilmiş ve hiçbir şey kırık değil. Bunun anlamı para edeceği.
7: Bugün bulduklarımız ciddi para kazandıracak. Yılan ısırığı malzemeleri, üst kalite aletler, antik mobilya ve Titanic hatırası.
3: Onu nerede satacağız?
7: Aklında uygun bir yer var.
3: Titanic'e hoş geldiniz.
7: Bunun içine Titanic şeklinde tuvaletini yapmak ister miydin? Kes şunu. Bak, Stevenson'ı görmek için Titanic Müzesi'ndeyiz. O bir tarihçi ve şunu dinlet on. Titanic'in yönetmeni James Cameron'la çalıştı.
3: Bu onu kalifiye yapar. Sana dünyaları veririm.
7: Kesinlikle. Bunları toplayan kişi bunların iyi olduğunu düşünür.
6: Tamam.
7: Bu iyi mi değil mi söylemeni istiyorum.
6: Öncelikle Titanic eserleri ve film eşyaları var. Gemiden veya filmden bahsediyorsak değeri oldukça artıyor.
7: Burada güzel bir şey var mı? Can yeleğine ne dersin?
6: Bu yanlış üretim. Boyutu yanlış, yapısı yanlış, malzemesi bile yanlış. Bu film propu değil. Yalnızca örnek eşya, detayları yok. Ama bu gerçek. Bu bir dönem düdüğü. Tahminen 1900'lerin başları. Ancak Titanic'le herhangi bir ilgisi olan bir şey değil maalesef.
7: Yalnızca güzel bir antika yani.
6: Güzel bir antika düdük. Ama bu aslında filmden. Bunu söylememin sebebi bu propu önceki haliyle de görmüş olmam.
7: Filmde en üzüldüğüm kısım okyanusa büyük bir mücevher atmasıydı. Beni ağlatmış.
3: Geri al. Neredesin bilmiyorum.
7: Bu kısmın gerçek bir hikaye olduğunu sanmıyorum. Bu Titanic'in efsanelerinden miydi? Bu hikaye nereden çıktı?
6: Günümüzdeki Titanic efsanelerinin çoğu tam buradaki kaynaklardan geliyor. Bu felaketten sonra çıkan ilk kitaplardan biri. Halkın böyle haberlere ihtiyacı vardı ve bunları yazan adamlar bu ihtiyacı karşılamış oldu.
7: Bana bu kitapların %100 doğru olmadığını mı söylüyorsun?
6: Eğlence amaçlıydı. Tarih amaçlı değil.
7: Sana neyin gerçek olduğunu söyleyeyim. Jack ve Rose arasındaki aşk. Ağlıyor musun?
3: Hayır.
7: Kadını seviyordu. Bu eşyaların hangileriyle ilgileniyorsun?
6: Evet, bunu oldukça beğendim.
7: Onu istiyorsan, onlardan da biraz para kazanmak isteriz.
6: O zaman toplu olarak alabilirim.
3: $800 düşünüyorum.
6: Belki 600 verebilirim ama daha fazla çıkamam.
7: Orta yolda buluşup 700'de anlaşalım mı?
6: 650.
3: Bu ünitenin parasını rahat çıkartıyor.
7: Batmaz Stone evet diyor.
6: Teşekkür ederim.
7: Tamamdır, bunu çıkar. İstediğimiz kadar kazanamadık ama unutma hala yılan ısırığı malzememiz var.
3: Evet, hadi biraz yılanla oynayalım.
7: Yılanları sevmem.
3: Dostum, eğer biri yılan ısırığı malzemelerinden anlıyorsa o da Forever Wild'dan cool'dur. Kimsenin sevimli olduğunu düşünmediği şeyleri kurtarıyor.
7: Tanrı onu korusun.
3: Arkadaşım Cool'la buluşuyoruz. O yalnızca dünyadaki en zehirli yılanları toplamıyor. Aynı zamanda istenmeyen nadir kuşlar ve maymunlar gibi egzotik hayvanları da topluyor.
7: Maymunlar mı? Maymunlara bayılırım.
0: Neyiniz var arkadaşlar?
7: 50'den fazla yılan ısırığı malzememiz var.
0: Evet, bunlar ilginç parçalar. Bunların çoğu devlet malı. Buradaki Amerika malı. Güney Kaliforniya Edison'ın vardı. Bu büyük şirketler kendi çalışanlarına veya askerlerine bunlardan verirdi.
7: Burada hangi malzemeler var?
0: Çoğu yılan ısırığı paketi kendini kesmek için bineşler, turnike, bandajlar ve bir çeşit vakum cihazı içerir. Delik açıp zehri çektiğinde daha az hasar vereceğini düşünüyorlardı.
7: Denemeye de.
0: Ne yazık ki kendini kesmenin yarardan çok zararı var. Bunlar insanlar korktuğu için satıldı. İnsanlar bunların hayatlarını kurtaracağını düşünüyordu ve para kazanmanın çok kolay bir yoluydu.
7: Yani diyorsun ki bunlar bir işe yaramaz.
0: İşe yaramazlar. Aslında daha fazla sorunlara, hatta ölüme yol açıyorlar.
7: Bu değerlerini nasıl etkiliyor?
0: Bunların nadir olanları, sınırlı üretim olanları para edebilir.
3: Gerçekçi olursak kaç para eder?
0: Tahminen temiz $2,500'luk bir malzemeye bakıyoruz.
3: Kaç para ödemek istiyorsun? Hep farklı rakam olur.
0: Evet, evet. En fazla $1,500 verebilirim.
7: Ben yılanları sevmem. Ama bu adam gerçek anlamda bir yılan.
0: Evet, onu uzun zamandır tanıyorum o yüzden.
7: O çok seviyor. Ben hiç sevmiyorum. Şöyle diyelim. Arkadaşımın yılanlarla oynamasına izin vereceğini varsayarsak $1,500 teklifi kabul ederim. Ben de maymunlardan biriyle oynayayım.
0: Kulağa hoş geliyor.
7: Evet, herkes istediğini elde ediyor.
0: İşte bu.
7: Tamam.
0: İşte bu, teşekkür ederim. İşte Alan, burada zaman geçirebileceğin bir arkadaşım var.
7: Tam da benim hızım.
0: Evet.
7: Siz yılanlarla zaman geçirirken ben buna göz kulak
0: olayım. Tamam, biz dışarıda olacağız.
7: İyi eğlenceler.
0: Tamam.
7: Endişelenme. Merhaba bebeğim, merhaba bebek maymunu. Nasılsın? Oo, beni biraz ısırdı. Bunu istesem dışarı çıkardım.
0: Çok seveceğini bildiğim bir tane.
3: Böyle şeyler söylemeni seviyorum.
0: Evet, bu Papua Yeni Gine öldürücüsü. Tahminen dünyadaki en tehlikeli yılanlardan biri. Ve çok huysuz.
9: Birazdan.
8: $1,400 veririm.
9: Bir buz kraliçesi izi kesmeye çalışıyor. Evet. İşte böyle.
2: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin. Kazancım Net, sigortam Net.

0: Tanıştıralım. Süper Besin Dardanel Sardalya. Protein, kalsiyum, B12, omega 3. Sardalya, Dardanel'den.
1: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
0: Tanıştıralım. Süper Besin Dardanel Sardalya. Evde, ofiste, sen neredeysen orada. Sardalya,
2: Dardanel'den. Arçelik Futbol Bayramı'nı kahve keyfiyle sunar. Üstelik büyük ekranda sunar. Şimdi Arçelik televizyonlarda 12.999 liralık Imperium Barista Espresso makinesi hediye. Siz de turnuva heyecanını büyük ekranlarda kahve keyfiyle yaşayın. Arçelik'le Futbol Bayramı'na tam kadro hazır olun.

0: yazı getirdiğin o ilk gün aşkına. Kara dut sorbe ve nefis sütlü çikolatalı dondurma. Yeni Cornetto aşkınayla aşk kendini, gel aşka.
1: Servis geldi. Çantam hazır mı?
2: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu, karar anında yanında. Hesap
3: kurdu. Bebeği olan bir aile düşünün. Daha geniş. Milyonlarca bebeğin olduğu bir aile. 25 yıldır tüm bebeklerin ve bebeveynlerin ihtiyaçları için çalışıyor, yol arkadaşı oluyoruz. 300'ü aşkın mağazamız, uzman bebekologlarımız ve 7/24 desteğimizle Türkiye'nin her yerindeyiz. Çünkü 25 yıldır...
4: Bebekler hem bebekle büyürler.
5: Vay toplantılar!
6: Vay ödevler!
7: Vay bu işler!

0: şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
1: Vay vay vay vay vay vay, Domino's'un hoş geldin.
2: Birçok insan bunun gibi yerlerde sadece kaos görür. Ama takımımla benim gördüğüm şey...
3: Bana bunun gerçek olduğunu söyle.
2: Bir fırsat.
4: Tozlu Servet yeni bölümüyle bugün 18.30'da D-Max'te.
5: Klasik otomobil restorasyonunda 4 yılın sonunda artık her şey tıkır tıkır işliyor.
6: Evet.
7: Aman tanrım.
4: Richard Hammond'ın atölyesi yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te. Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle Pazar 18.20'de D-Max'te.

0: Bu Papua Yeni Gine öldürücüsü.
1: Vay canına adam.
0: Tahminen dünyadaki en tehlikeli yılanlardan biri. Çok huysuz. Antoine onu yakalayabilir misin? Şimdiden kendini gömüyor. Hayır, bunu istemiyoruz. Evet, gel buraya bakalım.
1: Çok hızlı.
0: Bir tane daha var, bir de onu deneyelim.
1: Vay canına adamım.
0: Çok heyecanlı olacak, bir tane var. Burada Güney Pasifik var ve genelde yaramaz bir tavrı vardır.
1: Benim tarzım bir yılan gibi.
0: Evet, bakalım yaptırabilecek miyiz?
1: Aman tanrım,
0: çok
1: hızlıydı. Çok
0: hızlı bir şekilde atıldı, değil mi?
2: Yemek ister misin? Çok tatlısın. Buradan seninle zaman geçirip yılanlardan uzak durmayı seçtim. Adamım, bu yılan ısırığı malzemelerinden iyi para kazandık ama tek düşündüğüm oradaki küçük maymunum.
1: Yılanları kaçırdın, harikaydılar. Hadi erkekliğini geri getirelim ve biraz elektrikli testere satalım.
2: Elektrikli testerelerimizi satacağız. Bunlarla ilgilenen bir kadın var. Adı Buz Kraliçesi, her ne anlama geliyor.
1: Buz Kraliçesi mi? Gerildim şimdi.
3: Merhaba.
2: Merhaba, Alan Hub.
3: Ben Dominic.
2: Tanrı'ya şükür, yanlış yere geldik sandım. Komşularını elektrikli testereyle karşılasak ne olurdu, düşünebiliyor musun?
3: Bir şey olmazdı, bir sürü elektrikli testerem var.
2: Ne yapıyorsun onlarla?
4: Umarım insan öldürmüyordur.
2: Hanımefendi, neden bu testerelerle ilgilendiğinizi söyleyebilir misin?
3: Ben bir buz oymacısıyım.
1: Şimdi anladım.
3: Evet.
1: Buz Kraliçesi.
3: Evet öyle. Devasa buz blokları alıp onlardan güzel heykeller yapıyoruz. Ve tüm ülkedeki gösteriler, şovlar için buzu elektrikli testereyle oyuyoruz. Bunları orada kullanacağız.
2: Bu testerelerle ilgili bilgi verebilir misin?
3: Bu benzinli haskuvarnasları canlı şovlarda kullandım. Benzinli testereler tetiğe bastığınızda seyirciyi gaza getirir. O yüzden şovlar için iyi. Bu elektrikli olanlar aslında oldukça pahalı. Bu Steel 220 ve bu testere büyük buz bloklarını oyarken kullanmak için çok iyi. Buradaki ise çok çok ilginç.
2: Eski olduğu için.
3: Öyle. Bu 50'lerde yapıldı. Bu motoru olan ilk elektrikli testerelerden. Bu şirket elektrikli testereleri kısa bir süre için üretti. Görebileceğiniz gibi herhangi bir güvenlik önlemi de yok.
2: Evet.
3: Ama motorları çocuk oyuncaklarında kullanılan küçük motorlardan. O yüzden beygir güçleri yok. Nadir bir şey. Dükkanda güzel bir sergi parçası olurdu.
2: Para açısından ne civarda bir şey?
3: Şöyle. Üçü için size 1400 veririm.
1: 2000 dolar düşünüyorum.
3: 1600'e çıkarım.
2: 1700'e yakın olur diye düşünmüştüm.
3: En fazla 1650 veririm.
2: Tamam, 1650'yi kabul ediyoruz. Bana ve Tona biraz buz oydur. Biraz ben sanat yapayım, sonra sen sanatına devam edersin.
1: Gerçekten mi?
2: Yıkım.
1: Mükemmel.
2: Evet. Öbür türlü nasıl olsa güneşte eriyecek, değil mi?
3: Aynen öyle.
2: 1650. Anlaştık.
3: Kulağa hoş geliyor.
1: Bir şeyler parçalamak için sabırsızlanıyorum.
2: Hey Tom, ne yapmalıyım? Şu küçük meleklerden mi yapsam diyorum acaba? Ne dersin?
1: Kare yapsam bile mutlu olurum.
2: Tamam, ne yapacağımı biliyorum.
3: Hazır mıyız?
2: Evet! İşte böyle, işte böyle!
3: Tebrik ederim.

0: Karşınızda çam ağacı.
1: Güzel yaptın Charlie.
0: Charlie Brown Noel ağacı.
1: Evet.
0: Bakalım onlar ne yapmış.
2: Güzel bir keler balığı yaptım.
0: Çok güzel olmuş.
1: Bu şeyler harika.
2: Teşekkür ederim.
0: Teşekkür ederim.
2: Bence de.
0: Bu eğlenceliydi. Sanatsal yönümü daha çok keşfetmeliyim. Testereyle iyi bir iş çıkardım.
1: Evet. Sen yine de normal işini bırakma.
0: Titanic hatırasını $650 sattık. Yılan ısırığı malzemelerini 1500'e ve testereleri de 1650'ye. Diğer her şeyden de $2000 kazandık. 2 üniteye $2700 harcadık ve eşyaları $5800 sattık. Toplam $3100 kar ettik. Bugün bir şey öğrendiysem sabırlı olmanın önemidir.
1: Bırak o işi, beklemekten sıkıldım.
0: Ne için? Evet, onu diyoruz.
1: Evet.
0: Yap hadi.
2: Yap hadi.
0: Şimdi. Tamam. Hadi eve gidelim.
1: Harika.
0: Teşekkür ederim. Testerelerin tadını çıkar.
2: Güvenli yolculuklar.
1: Teşekkür ederiz arkadaşlar. Bu çok iyiydi. Daha iyi hissediyorum.

0: Kredi hangi kredi diye aranır, Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu çıkar. Siz de hemen hangi krediyi indirin, faizsiz 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını yakalayın.
1: Hangi kredi? Otel harika.
2: Evet ve geceliği sadece 13.500.
3: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
1: Trivago'ya bakmalısın.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
5: Yeni Disk Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla Double Sos Double Lezzet. Yeni Disk Double Antep fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza.
6: Bir daha böyle Egea fırsatını nerede bulacaksın? Egea 1.6 Urban 1.389.900 liradan başlayan fiyatlarla Fiat Showroom'larında.
7: Yeni Magnum Sandwich. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
8: Hadi ben kaçtım.
9: Aa kızım, aç gidilmez, al şunu.
8: Anne ya.

0: yazı getirdiğin o ilk gün aşkına. Karadut sorbe ve nefis sütlü çikolatalı dondurma. Yeni Cornetto aşkınayla aşk kendini, gel aşka.
1: Bebeği olan bir aile düşünün, daha geniş. Milyonlarca bebeğin olduğu bir aile. 25 yıldır tüm bebeklerin ve bebeğinlerin ihtiyaçları için çalışıyor, yol arkadaşı oluyoruz. 300'ü aşkın mağazamız, uzman bebekologlarımız ve 7/24 desteğimizle Türkiye'nin her yerindeyiz. Çünkü 25 yıldır...
2: Bebekler hep bebekle büyürler.
3: Vay toplantılar!
4: Vay ödevler!
5: Vay bu işler!

0: geldin.
1: Roma ne yaptın den?
2: Çantanın yan cebinde duruyor.
1: Ne diyorsun? Hangi çanta?
2: Tamam. Şimdi oraya geleceğim ve sağ cepte bulacağım. Orada. Orada.
1: Orada desene.
2: Gözlerini kullan.
1: Kendin koy. Ben barman değilim.
3: Evet. Bugün eğlendiniz mi?
4: Evet.
3: Teknoloji pek iyi değil ama dünyanın farklı bir ucundaki insanların hayat hikayelerini öğrenmek için güzel bir fırsat.
1: Hayır, aslında çok ilginçti. İnsanlar sistemi kurmak için çok yaratıcı çözümler bulmuş. Evet, çok iyiydi.
4: Evet, açıkçası benim için de çok ilginçti ama biraz ilkel buldum. Çok ses vardı, çok benzin vardı. Kalbimin de motorla birlikte çarptığını hissettim diyebilirim. Biraz korkutucuydu.
1: Bu konuda deneyimli olmadığını unutmuşum. Galiba bu biraz da benim yüzümden oluyor. Çünkü gittiğimiz her yer öyle. Ama yine de risk çok yüksek değil mi? Çünkü hepsi küçücük bir alanda toplanmış durumda. Ve ayrıca çevrede sürekli ordu uçakları dolaşıyor ki burada neler olduğunu çok iyi biliyorlar. Şu anda burada eskisi kadar çok altın makinesi olmamasının tek nedeni hükümetin gelip bu makineleri bombalaması. O yüzden ormanın ortasına saklanıyorlar. Yani burada gizli servis var. Değil mi? Yani aslında saklanmıyorlar.
4: Evet, saklanmıyorlar.

0: Programımızın bu bölümünde Evanston'daki Bistro Bordo'nun sahibi Pascal, baş aşçısı Mark'tan şüpheleniyor.
1: Son zamanlarda bazı şikayetler alıyorum ve yemekler geri gönderiliyor. Mark öfke problemleri yaşıyor. Yardıma ihtiyacım var.
0: Bu olumsuz dönüşlerin sorumlusu Mark mı?
2: Sirke tadı geliyor mu?
3: Kesinlikle evet.
0: Yoksa suç başkasının mı?
2: Şuna bak.
1: Net olsun.
0: Restoran sırları ekibi Pascal'a neler olup bittiğini göstermek için bir operasyon düzenliyor.
2: Burası benim mutfağım, senin değil. Bunu sakın aklından çıkarma.
4: Mutfağı berbat yönetiyorsun.
1: Şu anda çok sinirliyim.
0: Restoran sahibi olmak kolay değil. Lezzetli yemekleriniz, harika bir atmosferiniz ve müşterileriniz olabilir. Ancak umursamaz çalışanlar...
5: Tam bir pisliksin dostum.
0: ...her şeyi mahvedebilir. İşte bu noktada restoran sırları devreye giriyor. Charles Tide binlerce restoranın sorununu çözmesine yardımcı oldu. Ekibine gizli görevler vererek...
6: Adım Chris, yeni malzemeci.
0: Restoran sahiplerine onlar restoranda yokken neler olduğunu gösteriyor.
4: Benden çalıyordu.
7: Hemen oraya gitmek istiyorum.
8: Bu benim işim.
9: O yemek benim hayatım.
1: Ben Pascal Bertumio. Chicago, Illinois'nin biraz dışındaki Evanston'da bulunan Bistro Bordo'nun sahibiyim. Bistro tarzı köklerini klasik Fransız restoranlarından almıştır. Restoranıma girdiğinizde sanki az önce Şanzelize'deymiş gibi hissedersiniz. Denemeniz gereken yemeklerden bazıları buyabez, salyangoz, foie gras, mühürlenmiş göğüs eti yanında ördek konfi. Şarküteri tabaklarımız pate ve füme etlerin kombinasyonundan oluşuyor. Hepsini biz yapıyoruz ve bence bizi özel kılan da bu. Restoranımın başarısı bir yana size yeni baş aşçımla yaşadığım sorunları anlatmak durumundayım. Kendisi dünya standartlarında bir şef ancak son zamanlarda bazı şikayetler alıyorum. Öfke problemleri yaşıyor. Böyle bir sorun olduğunda sorumlusunu bulmak istiyorsunuz. Standartlarımız çok yüksek. Şu anda dünyada birinciyiz ve bu şekilde kalmak için uğraşıyorum. Böyle bir durumda restoranınızda işlerin yolunda gitmesi gerekiyor. Bu sorunu kökten çözmek istiyorum.
2: Merhaba Pascal.
1: Charles.
2: Evet, Charles Stiles, restoran sırları.
1: Bienvenue.
2: Bu da Nicole.
3: Merhaba.
1: Bonjour Nicole.
2: Fransa'nın neresinden geliyorsun?
1: Fransa'nın güneybatısından geliyorum. Atlantik kıyısının hemen yanındaki sınır bölgesine.
2: Fransa kıyılarından Michigan Gölü kıyılarına.
1: Kesinlikle.
2: Bana biraz restoranından söz eder misin?
1: İşlerim çok iyi gidiyor. Şehrin bu kısmında köklü bir restoranız. Şu zamana kadar her şey iyiydi.
2: Duyduğuma göre çok başarılı bir restoranın varmış. Peki bizi neden aradın?
1: Geçenlerde yeni bir baş aşçı işi aldım. İsmi Mark. Dünya standartlarında bir şef. Şu zamana kadar çok iyi gidiyordu ancak bir sorun var. Yemeklerin çoğu mutfağa geri gönderilmeye başladı. Müşterilerden aldığımız geri dönüşler yalnızca şikayet oluyor. Bunun ötesinde öfke problemi yaşadığını ve kendini kaybettiğine dair bazı dedikodular duyuyor.
2: Yaşadığı bu öfke sorunu geri gönderilen yemeklerle ilgili olabilir. Ancak ne olursa olsun bir baş aşçı böyle lüks restoranlardaki en önemli faktörlerden biridir. Şöhretinizi vezir de edebilir, rezil de. Restoranın geleceğiyle...
1: Bu yüzden yardıma ihtiyacım var.
2: Baş aşçınla konuştun mu peki?
1: Onunla konuşmaya çalıştım ancak benim için sorunun tam olarak nereden kaynaklandığını belirlemek çok zor. Bir şeylerin yapılması gerekiyor ve yardıma ihtiyacım
0: bu
1: var.
0: Bu operasyon için restoran sırları ekibi tutarsız davranışlar sergileyen yeni baş aşçı Mark'a odaklanacak.
2: Restoran sırlarından bir çalışanı örneğin garson olarak gizli görevli içeri sokmak istiyorum. Bu şekilde mutfağınızda neler olup bittiğini görebiliriz.
3: Ben hem servisi hem de yemeklerin kalitesini değerlendirebilirim. Bazı tutarsızlıklar olduğunu fark edersem sana ve Charles'a anında bildirebilirim.
2: Bir de yakınlarda bir yerde bir kontrol odası oluşturacağız. Orada oturarak restoranınızın içinde neler olup bittiğini canlı olarak izleyeceğiz. Her şeyi göreceğiz
1: Harika
2: yani.
1: Bir plan.
0: Bu operasyonu yürütmek için Bistro Bordo'nun kilit noktalarına gizli kameralar yerleştirildi. Birinci, ikinci, üçüncü ve dördüncü kameralar restoranı ve müşterileri geniş bir perspektiften izlemek için ana salona yerleştirildi. Beşinci, altıncı ve yedinci kameralar mutfağa yerleştirildi. Sekizinci kamera yemek tezgahı bölümüne yerleştirildi. Dokuzuncu kamera bulaşık yıkama alanına yerleştirildi. 10. kamera dışarıda olabilecek herhangi bir hareketin yakalanması için otoparka konumlandırıldı. Restoran sırlarından Nicole yemek eleştirmeni olarak gizli görev yapacak. Jay ise garson olarak restorana girecek.
2: Kontrol odası için ne düşünüyorsun?
1: Ciddi bir hazırlık.
2: Şu anda restoranınızın her yeri izleniyor. Gördüğün gibi bar, restoran ve mutfak gibi bütün alanlar
1: tam
2: inceleme altında.
1: Tam filmlerdeki gibi harika bir deneyim olacak.
5: Patates kızartması hazır mı?
2: Şuradaki beyaz önlüklü kişi sanırım.
1: Evet doğru Mark. Yemekleri hızlıca çıkarıyor ama işte kafamda oturmayan bazı şeyler var.
2: Geçen dediğim gibi restoran sırları ekibinden Jay birkaç gün önce garson olarak gizli göreve başladı.
1: Duyduğum kadarıyla harika bir iş çıkarıyormuş. Başka bir yerde çalışmıyorsa ona bir şans verebilirim.
2: Öyle mi?
1: Evet.
10: Pascal baş aşçısı Mark'la ilgili bazı sorunlar yaşadığından birkaç gün önce beni garson olarak buraya gönderdiler. Böylece neler olduğunu izleyebileceğiz.
5: Brian, bana sos yapmanı istiyorum.
4: Hemen hazırlıyorum patron.
2: Arkada siyah önlüklü adam kim?
1: Brian aşçı yardımcısı. Görevi baş aşçıya yardımcı olmak. Çok iyi iş çıkarıyor. Mutfaktaki en önemli elemanlardan biri o.
5: Hemen lazım.
2: Aşçı Mark biraz sabırsız görünüyor.
1: Mark çok ısrarcıdır. Brian ona çok iyi uyum sağlıyor.
5: Şunu yap.
4: Tamam.
5: Bu orta çok pişecek. Tamam mı? Orta çok. Bu da çok pişecek. Sakın tamam, fazla pişirme. Tamam.
2: Görünüşe göre iyi bir ilişkileri var.
1: Öyle görünüyor.
2: Pekala. Şef Mark'ın öfke sorunlarından endişe ettiğin için restoran sırları ekibinden Jay'i onun yanına gönderip davranışlarını inceleyeceğiz.
1: Tamam, olur.
2: Hey Jay, şimdi mutfağa gidip baş aşçı Mark'la muhabbet etmeni istiyorum. Bakalım sana nasıl bir tepki verecek göreceğiz.
10: Hey şef, size selam vermek istedim. Hakkınızda harika şeyler duydum. Burada olmak beni çok heyecanlandırıyor.
5: Senin adın neydi?
10: İsmim Jay. Yeni garson.
5: Şu an şunu yap.
4: Tamam.
5: Bu orta çok pişecek. Tamam mı? Orta çok. Bu da çok pişecek. Sakın tamam, fazla pişirme. Tamam.
2: Görünüşe göre iyi bir ilişkileri var.
1: Öyle görünüyor.
2: Pekala. Şef Mark'ın öfke sorunlarından endişe ettiğin için restoran sırları ekibinden Jay'i onun yanına gönderip davranışlarını inceleyeceğiz.
1: Tamam, olur.
2: Hey Jay, şimdi mutfağa gidip baş aşçı Mark'la muhabbet etmeni istiyorum. Bakalım sana nasıl bir

0: Diyecek misin?
1: Fransız mutfağı şefi olmak için...
0: Dalga mı geçiyorsun? Hala burada mısın? Başka bir şey sorma. Mutfağından defol git. Demek istediğimi anladın mı?
1: Peki.
0: Hadi ikile. Masalarına geri dön. Şu anda mutfağımdan defolup gitmeni
2: ekip
0: istiyorum.
2: Ekip olmak böyle bir şey değildir.
1: Bunu bilmesi gerekiyor.
0: Tanrı, ne kadar aptal bir adam ya.
2: Belli ki Mark çok çabuk sinirleniyor.
0: Hadi senize be aptallar. Hadi dedim.
3: Neredeyse hazır şef.
1: Bir mutfak böyle olmamalı. Aile olmak bu değildir. Bunları görmek beni gerçekten çok üzdü.
4: Croque Madame sipariş etmiştim ama tadı balık gibi geliyor.
2: Bu bana çok şüpheli geliyor.
1: Şu anda çok sinirliyim.
2: Şuna bak.
1: Lanet olsun.
5: Evanston, Illinois'de bulunan Bistro Bordeaux'un sahibi Pascal, baş aşçısı Mark'tan şüpheleniyor.
1: Yemekleri geri gönderiliyor.
5: Charles, Bistro Bordeaux'un yanında bir kontrol odası kurdu. Burada Pascal gizli kameralar sayesinde restoranında olup biten her şeyi izleyebilecek.
1: Harika bir deneyim.
5: Restoran sırlarından Jay Garson, Nicole'sa yemek eleştirmeni olarak gizli görev yapacak. Operasyonu başlattıktan sonra Pascal, baş aşçısı Mark'ın öfkeden kendini nasıl kaybettiğini gözleriyle gördü.
0: Hadi senize be aptallar! Hadi dedim!
3: Neredeyse hazır şef.
1: Bir mutfak böyle olmamalı. Aile olmak bu değildir.
2: Bir garsonun sürekli sorular sorması sinir bozucu olabilir. Ancak şef Mark'ın bu şekilde patlaması için daha ciddi sorunlar yaşandığını düşünüyorum. Haksız mıyım?
1: Büyük bir şef olmak için bir sürü özelliğiniz olması gerek. Yalnızca iyi yemek pişirmekle büyük şef olunmaz. Diğerlerini yönetmek ve yönlendirmek gerek. O tam tersini yapıyor.
3: Bu adam niye sürekli böyle gergin? Sağlam bir dayağı hak ediyor. İhtiyacı olan bu, öyle değil mi?
2: Sanırım Brian'ın Mark'la bazı sorunları var.
1: Evet, kesinlikle.
0: Her şey yolunda mı?
6: Evet, her şey yolunda.
2: Şefin dışarıda müşterilerle konuşuyor. Bu ondan beklediğiniz bir şey.
1: Kesinlikle. Biz samimi olmamızla biliniriz. Restoran salonuna gidip müşterilerle konuşan bir şef her zaman artı bir puandır. Çoğu restoranda böyle bir şeyle karşılaşamazsınız. O yüzden takdir ediyorum bu durumu.
6: Elinize sağlık.
0: Çok memnun oldum.
2: Şef, müşterilerle konuşurken bazı şeylerin tam sırası. Jay'i yeniden mutfağa gönderip Brian'la konuşmasını söyleyelim. Bakalım Brian şef hakkında ne düşünüyor?
1: Pekala, bunu da deneyelim bakalım.
2: Jay, şimdi yeniden mutfağa gitmeni ve aşçı yardımcısı Brian'la konuşmanı istiyorum.
3: Tartları bekliyorum, tartları hazır edin.
7: Hey dostum, ben Jay.
3: Jay mi?
7: Evet.
3: Merhaba, nasılsın? Ben Brian.
7: Burada olmamam gerektiğini biliyorum.
3: Aa, o şapşalı
7: değil. Aa, şeften mi bahsediyorsun?
3: Evet.
7: Sürekli böyle sinirli mi?
3: Sürekli pislik yapıyor. Evet öyle. Dürüst olayım, artık Pascal'ın da sabrı tükeniyor.
7: Nasıl?
3: Sürekli sinirleri tepesinde.
7: Gerçekten mi?
3: Her zaman.
2: Brian'ın Mark'ın arkasından bu kadar kötü konuşmasına çok şaşırdığımı söylemem gerek. Şefini küçük görüyor.
1: Şu anda Brian'ın bu şekilde davranması çok sağlıksız bir ortam oluşturuyor.
2: Jay, Brian'a neden şef olmadığını sorabilir misin?
7: Burada her şey senin kontrolünde gibi. Neden işleri sen devralmıyorsun?
3: Fırsat bulmam lazım. Burayı yönetebileceğimi Pascal'a göstermeliyim.
7: Öyle mi düşünüyorsun?
3: Kesinlikle. İşlerin gidişatına bakılırsa artık baş şef olamayacak kesin.
7: Vay.
3: Bir şeye ihtiyacın olursa gelebilirsin dostum. Bir sorun olursa
7: teşekkür ederim, minnettarım.
3: Evet,
2: ne önemli. Kadar iki yüzlü bir konuşma. Bu mutfak için bir
1: zehirdir. Dürüst olayım Charles. Brian tam bir pislik gibi davranıyor.
2: Evet, şef Mark geliyor. Bakalım Brian yüzüne karşı nasıl davranıyor.
0: Boyutlar nasıl oldu?
3: Harika.
0: Teşekkürler.
3: Önemli değil şef.
1: Sanki karşımızda iki farklı kişi varmış gibi. Şoke oldum doğrusu.
2: Bazı sorunları olduğu çok belli. Bana kalırsa aşçı yardımcım Brian'ı da yakın markaca almamız gerek.
1: Evet, harika olur.
8: Yemeğinizden memnun musunuz?
4: Aslında pek memnun sayılmam. Croque Madame sipariş etmiştim ama tadı balık gibi geliyor.
2: O yemeğin tadı balık gibi mi olmalı?
1: Hayır, bu yemek jambon ve peynirli sandviçten oluşuyor. Bunu kötü yapmak çok zor.
2: Tadının balık gibi geldiğini söylemesi bana çok şüpheli geliyor.
8: Özür dileriz. Tabağınızı götüreyim. Mutfağa geri götüreceğim. Çok üzgünüm.
2: Söylediğin gibi müşteriler yemeklerini geri gönderiyor.
1: Yemeğin geri gönderilmesi hiç iyi değildir.
8: Şef, tadının balık gibi olduğunu söylediler.
3: Sorun nedir şef?
0: Tadı çok kötü. Dünyadaki hiçbir kroktan balık tadı gelmez. Bu yemek masaya gitmeden birileri bunu mahvetmiş.
1: Böyle bir şeye kameradan tanıklık etmek... Söyleyecek söz bulamıyorum. Şu anda şef ne düşünüyor gerçekten tahmin bile edemiyorum. Mutfaktan çıkarak doğru şeyi yaptı. Bunun sorumlusu ya kendisi ya da bazı gizemli şeyler oluyor.
3: Şefin yaptığı yemeği pişirecek başka bir aşçıya daha ihtiyacımız var. Şefin tabağı berbat olmuş. Hızlıca yeni bir tabak istiyorum.
2: Sen şimdi burada oturuyorsun ve aşçı yardımcın Brian baş aşçına bağırıyor. Sanki Mark'ı bir aptalmış gibi göstermeye çalışıyor.
3: Baş aptal burada değilken her şey daha eğlenceli değil mi?
4: Evet.
2: Bana çok fazla hata yapıldı.

0: ve negatif bir hava olduğunu söylemiştin. Bunun sorumlusu Brian olabilir mi?
1: Belli ki ikisinin de davranış şeklinde ciddi bozukluklar var.
2: Bakın her şey nasıl da sorunsuz ilerliyor.
0: Bütün mutfak çalışanlarını kendi yanına çekmeye çalışıyor. Bir hedefi olduğu kesin. Bütün çalışanları şefe karşı dolduruyor.
1: Böyle bir şeyin benim restoranımda olmasına gerçekten inanamıyorum.
2: Bir morning ve midye hazırlar mısın Michael? Tamam mı? 6 dakikaya geleceğim.
0: Nereye gidiyor? Şu anda mutfakta hiçbir uzman yok.
2: Merhaba beyler. Nasıl? Yemeklerden memnun musunuz?
3: Harika.
2: Beğendiniz mi? Çok teşekkür ederim. Ben buranın baş aşçısıyım bu arada.
1: İnanamıyorum.
0: Gerçek şefin dışarıda sinirini yatıştırmaya çalışırken aşçı yardımcın müşterilerin yanına gidip baş aşçı gibi davranıyor. Bu çok mantıksız.
2: Merhaba, affedersiniz. Her şey yolunda mı?
4: Evet.
2: Alabalık yediniz mi? Bu benim spesiyelimdir.
1: Buna gerçekten inanamıyorum. Biz böyle insanlara üçkağıtçı diyoruz.
2: Baştan sona her şeyi ben yaptım.
4: Öyle mi?
0: Bu yemeğe sirke konuluyor mu?
1: Hayır. Bununla ne yapacağını çok merak ediyorum.
0: Bu güveci tadarken dikkatli olmalısın.
5: Burası benim mutfağım, senin değil. Bunu sakın aklından çıkarma.
2: Sen mutfağı berbat yönetiyorsun, seni pislik.
1: Bu saçmalığa yeterince sabrettim.
6: Aracını Trix satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trix satla bir dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur.
7: Biraz fazla almadınız mı?
8: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesin topluyor.
7: Yok mu bunun bir çaresi?
9: Var. GCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri altın gümüş...

0: Bambi alışverişlerinizde 41 toptan birini kazanma şansı.
1: Tanıştıralım. Süper Besin Dardanel Sardalya. Protein, kalsiyum, B12, omega 3. Sardalya,
0: Dardanel'den. Tüm zamanların en Bambi kampanyası. Bambi var benim. Şimdi Bambi alışverişlerinizde 41 toptan birini kazanma şansı.
2: Nazarlar değmesin.
1: Tanıştıralım. Süper Besin Dardanel Sardalya. Evde, ofiste, sen neredeysen orada. Sardalya.
3: Üstelik Bambi'den çift kişilik yatak alan herkese Mogisoft uyku seti anında hediye.

0: 24 yıl sonra gelen futbol bayramına Arçelik'le tam kadro hazırız. Bugün bayram.
1: Pazartesiden Perşembe'ye haftanın tazelerinin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 8-11 Haziran tarihleri arasında pirinç bagetten dana kıymaya, taze kaşardan karpuza, domatese ve çeşit çeşit ürün Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.

0: Servis geldi. Çantam hazır mı?
1: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu, karar anında yanında. Hesap
2: kurdu. Dijital bankacılıkta zirvede kim var? Kim var? Kim var?
3: Tabii ki Tonbank. Türkiye'nin en büyük dijital bankası. Hadi kredi kartı da Türkiye'nin her yerde çok kazandıran kredi kartı. O da Tonbank'tan. Bankam Tonbank.
4: Gizli kameralar ve gizli restoran sırları çalışanları sayesinde Bistro Bordo'nun sahibi Pascal, baş aşçısı Mark'ın çalışanlarına kötü sözler söylediğini öğrendi.
5: Hadisenize be aptallar, hadi dedim.
4: Ayrıca aşçı yardımcısı Brian'ın Mark'ı bütün mutfak çalışanlarına kötülediğini...
6: Baş aptal burada değilken her şey daha eğlenceli değil mi?
7: Bütün çalışanları şefe karşı dolduruyor.
8: Buna gerçekten inanamıyorum.
4: Ve misafirlere kendisini baş aşçı olarak tanıttığını öğrendi.
6: Baştan sona her şeyi ben yaptım.
9: Öyle mi?
8: Orada ne oluyor öyle? İyi bir aşçı yardımcısı aşçı gibi çalışan biridir ancak bu restoran salonunda kendinizi baş aşçı olarak tanıtabileceğiniz anlamına gelmez. Bunu hak etmeniz gerekir. Bu şekilde olmaz.
6: İki kemiksiz pirzola hazır mı? Daha iyi misin dostum?
5: Daha iyiyim.
7: Brian gerçekten çok ikiyüzlü bir insan. Şimdi senden şef Mark'ı aramanı istiyorum. Ona bir yemek eleştirmeninin restorana geleceğini söyle. Bakalım Brian bir takım üyesi olarak şefle birlikte mi hareket edecek yoksa yemeği sabote etmek için bir şeyler
8: deneyelim
7: yapacak?
8: Bakalım.
5: Efendim Pascal.
8: Dinle, bu gece bir yemek eleştirmeni gelecekmiş 30'lu yaşlarında. Güzel bir kadın ve yalnız geliyor. Anlatabildim mi?
5: Merak etmeyin, ekstra ilgileneceğiz.
8: Teşekkür ederim.
5: Millet beni dinleyin. Bu gece bir yemek eleştirmeni geliyormuş. Şimdi gidip garsonlara söyleyin. Bugün herkesten kusursuz bir çalışma
6: tamam
5: bekliyorum.
6: Tamam şef. Ne demek?
5: Teşekkür
6: tamam.
5: ederim.
7: Pekala Nicole, içeri girebilirsin.
10: Pascal'ın restoranında bir yemek eleştirmeni olarak gizli görev yapacağım. Bu şekilde Brian ve Mark'ın baskı altındayken birlikte nasıl çalıştıklarını görmüş olacağız.
11: Sanırım yemek eleştirmeni masa 32'deki
7: kadın. Müşteri karşılama görevlisi yemek eleştirmeninin geldiğini haber verdi.
8: Bence bu gerçekten kader anı.
12: Nasılsınız? Bistro Bordo'ya hoş geldiniz. Ben Chip. Ben hizmet edeceğim. Bir sorunuz var mı?
10: Buranın en iyi yemeği hangisidir? Deniz ürünlerini severim.
12: Size Bulobis'i tavsiye edebilirim.
10: Sanırım sizin tavsiyenizi dikkate alacağım.
12: Peki harika.
10: Harika, teşekkürler. Onu
5: Burada bir siparişi geldi.
7: Evet, şef Mark Nicole'un yemeğini hazırlamaya başladı.
5: Brian, yemek eleştirmeni dışarıda. Bu Burada Bey onun için. Bunu iyi izle. Canın pahasına
6: onu
5: koru.
6: Görebilirsin.
7: Raftan aldığı şey neydi?
8: Sirke.
7: Bu yemeğe sirke konuluyor mu?
8: Hayır ama bununla ne yapacağını çok merak ediyorum.
7: Şuna bak.
8: Aman tanrım.
7: Yemeğin içine sirkeyi
8: evet, öyle yaptı.
7: Etti.
8: Öyle yaptı.
7: Bu yemek restoran sırları ekibinden gelen yemek eleştirmenine gidiyor. Mark bunu bilmiyor. Muhtemelen sandviçten gelen balık tadının
5: sipariş
7: sorumlusu
5: hazır.
7: Da Brian'dı.
12: Buyurun siparişiniz. Afiyet
10: teşekkür
12: olsun.
10: Teşekkür ederim. Aman tanrım.
7: Sirke tadı geliyor mu?
10: Kesinlikle evet.
7: Bir garson çağır ve yemeğini geri gönder.
12: Sorun nedir?
10: Sirke tadı geliyor.
12: Bunu değiştireceğim. Bunun için çok üzgünüm. Şef.
5: Efendim.
12: Eleştirmen sirke tadı geldiğini söyledi.
5: Ne?
12: Üzgünüm.
5: Ne diyorsun sen?
7: Brian nereye gidiyor öyle?
5: Brian! Brian nereye gitti?
6: Sizden özür dilemek isterim. Şefimiz çok zor bir akşam geçiriyor da. İstediğiniz yemeği seçebilirsiniz. Bizzat ben hazırlayacağım sizin için.
10: Siz baş aşçı mısınız?
6: Hayır değilim ama yakında evet. olacağım.
7: Neler döndüğü çok açık ve net. Brian kasıtlı bir şekilde Mark'ı sabote ediyor. Böylece sen Mark'ı kovacaksın ve o da onun yerine baş aşçı olacak.
8: Çıldırmama az kaldı.
5: Ne? Brian! Şunun tadına bak.
6: Şef, sirke tadı geliyor. Bunun içine ne koydun sen?
7: O yemeği kendi mahvetti.
8: Charles, bu adam hasta. Hasta ruhlu.
5: Burada sirke yok
6: ki. Sen bana bağırıyorsun ki şef.
5: Ne yaptığının farkında
6: bütün
5: mısın?
6: Bütün gece yanımdaydın. Yani ben hiçbir şey
5: yapmadım. Kapa çeneni. Burası benim mutfağım, senin değil. Bunu sakın aklından çıkarma.
6: Sen bu mutfağı berbat yönetiyorsun pislik
8: herif. İnanılmaz, bu bir kabus. Bu adamdan en kısa sürede kurtulmam gerekiyor.
7: Pekala, oraya git ve ikisini de alıp buraya
8: bu
7: gel.
8: Bu saçmalığa yeterince sabrettim. Benim için Brian'ın yemek eleştirmenine gidecek olan bir yemeği sabote etmiş olması asla kabul edilemez. Benim güvenimi kötüye kullandı. Buraya gelin şef Brian.
5: Pascal.
8: Beni takip edin. Hadi, hadi.
5: Her şey yolunda mı? Lanet olsun.
6: Ne oluyor? Bu da ne demek? Yeni bir güvenlik sistemi mi kurdun? Biraz daha lezzetlendirmek için bir şeyler eklemeye çalıştım.
7: Senin köpeğime bile yemek yapmana izin vermezdim.
4: Evanston, Illinois'daki Bistro Bordo'da gizli bir operasyon yürüten restoran sırları ekibi, aşçı yardımcısı Brian'ın mutfak çalışanlarına baş aşçı Mark'ı kötülediğini...
6: Baş aptal burada değilken her şey daha eğlenceli değil mi?
8: Şu anda çok sinirli.
4: Ve misafirlere kendini baş aşçı olarak tanıttığını ortaya çıkardı.
6: Çok teşekkür ederim. Ben buranın baş aşçısıyım.
8: Biz böyle insanlara üçkağıtçı diyoruz.
4: En kötüsü de şef Mark'ı sabote etti ve yemek eleştirmeni olarak gelen restoran sırları çalışanına kötü bir yemek sundu.
5: Lanet olsun.
6: Ne oluyor? Bu da ne demek şimdi? Yeni bir güvenlik sistemi mi kurdun?
8: Gerçekten mi? Güvenlik sistemi mi?
7: Ne olduğunu anlatayım. Ben Charles Stiles. Restoran Sırları adına bir şirketim var. Bu size bir şey çağrıştırdı
6: evet,
7: mı?
6: Evet, çağrıştırdı tabii. Şef, gerçekten çok büyük sorunlar yaşıyor. Hepsi gün ışığına çıkacağı için mutlu.
5: Sen çıldırdın mı? Senin sorunun ne?
6: Ben mi çıldırdım şef? Ben artık seni koruyamam.
5: Sen iki yüzlü bir manyaksın.
7: Ne olduğunu anlatayım. Saçmalık. Pascal başlangıçta öfke sorunları yaşadığın için senden şüpheleniyordu. Ama biz bu gece hiç beklemediğimiz bir şey öğrendik. Gördük ki asıl sorun Brian'dan kaynaklanıyormuş.
8: Çok haklı.
6: Pascal, lütfen dinle beni. Ben bu restoranın ayakta kalması
8: için elimden gelen ne varsa... Sen tam bir pisliksin.
7: Asıl sen bizi dinle. Mark ne zaman arkasını dönse bütün çalışanlara onu kötülemeye başladın. Ve onun da ötesinde yemeklerini sabote ettin. Hepsini gördük. Şuradaki panoya bakar mısın? Jay'i tanıdın mı? Nicole'u tanıdın mı? İkisi de benim için çalışıyor. Sirke katarak yemeğini sabote ettiğin yemek eleştirmeni Nicole'du. Niyetinin kötü olduğu çok açık belli.
6: Tadı hiç güzel değil de lezzetlendirmek için bir şeyler eklemeye çalışmıştım ama maalesef o... Olmadı.
7: Net bir şekilde izledik. Senin köpeğime bile yemek yapmana izin vermezdim.
8: Brian, Nicole gerçek bir yemek eleştirmeni olsaydı ne olacağını farkında mıydın? Yemekleri sabote ederek hayallerini gerçekleştirebileceğini mi sanıyorsun? Aklını kaçırmışsın. Gidiyorsun. Kovuldun.
6: Ama bu saçmalık. Az önce olanlara inanamıyorum. Ben baş aşçı olmayı hak ediyorum. Bu restorana harcadığım çabaların hepsi boşa gitti. Yazık. Koca bir hiç.
8: Bütün olanlar için gerçekten çok
5: Pascal.
8: Üzgünüm. Senin için zor bir gece oldu ama öfke kontrolü
5: tamam,
8: üzerinde çalışman
5: teşekkür
8: gerekiyor.
5: Ederim. Şimdi işimin başına
8: tamam,
5: döneyim.
8: Tamam şef, teşekkürler.
7: Bunları izlemenin senin için zor olduğunu biliyorum. Ancak günün sonunda bütün sorunların çözüldü. Bu arada gördüğüm kadarıyla harika bir ekibim var.
8: Minnettarım. Charles geldi, sorunumu kökten çözdü. Harika bir şefim olduğunu öğrendim ve restoranındaki sorunlardan kurtuldum böylece.
4: 4 ay sonra. Kovulduktan sonra Brian, aşçı yardımcısı olarak bile işe alınmadı. Yemeklerini sabote eden kimse olmadığı için Şef Mark artık iş yerinde öfke problemleri yaşamıyor. Ve Pascal Bistro Bordo'da yeniden olumlu bir geri dönüş olduğu için çok mutlu.
9: Birçok insan bunun gibi yerlerde sadece kaos görür. Ama takımımla benim gördüğüm şey...
13: Bana bunun gerçek olduğunu söyle.
9: Bir fırsat.
14: Tozlu Servet yeni bölümüyle bugün 18.30'da D-Max'te.
15: Kaliforniya'yı kasıp kavuran orman yangınları...
16: Tehlike çok büyük.
17: Burayı hemen tahliye etmemiz gerek.
18: Olamaz ne?
17: 10 dakika içinde.
15: Kırsalda yaşayanları tehdit ediyor.
19: Hava çok sıcak ve yangın çok hızlı yayılıyor.
18: Bu gerçekten dehşet verici.
16: Bu yangın her şeyi yok edebilir.
15: Kırsalda yaşamak zor. Yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.

0: Restoran sırlarının bu bölümünde Big Gary Strauss ve Little Tony D'Alessandro, Illinois Chicago'daki Big and Little'ın sahipleri. Restoranlarındaki içki sorunu yüzünden endişe duyuyorlar.
1: Satış ruhsatımız yok. Birileri bizden habersiz bunları satıyorsa yandık demektir. İşimiz biter.
0: Çalışanlarından birisi müşterilerine içecek mi satıyor yoksa daha kötü bir şey mi oluyor?
2: Gördünüz mü? Sanki ona bir şey
1: verdi. Sanki restoranımızın dışında yasak şeyler satıyor.
0: Restoran sırları ekibi restoranda neler olduğunu öğrenmek için gizli göreve çıkıyor.
3: Kabus gibi. Resmen kabus. Hey! Hey! Ne oluyor orada? Hey! Ne yapıyorsun sen?
0: Restoran sahibi olmak kolay değil. Harika yemekler, harika bir ortam ve müşterileriniz olabilir. Ama pervasız çalışanlarınız varsa...
4: Pislik yapma, tamam mı?
0: Her şey mahvolabilir. İşte restoran sırları ekibi bu noktada devreye giriyor. Charles Stiles binlerce restoranın sorunlarının çözmesine yardımcı oldu. Ekibini gizli göreve gönderiyor.
5: Adım Chris, yeni malzeme.
0: Ve restoran sahiplerine onlar yokken gerçekte neler olduğunu gösteriyor.
6: Hırsızlık yapıyorsun. Hemen oraya gitmek istiyorum.
7: Bu iş yeri benim.
8: O yemek benim hayatım.
1: Ben Gary Strauss, yani Big.
3: Ben de Tony D'Alessandro, yani Little.
1: Illinois, Chicago'daki Big and Little'ın sahipleriyiz.
3: Söz konusu restoranımız olunca dinamik ikili gibiyiz. Gary ön tarafta herkesin mutlu olmasını sağlar. Ben de mutfakta yemeklerin mükemmel olmasını sağlarım.
1: Menümüzün Chicago'da benzeri yok. Başka hiçbir yerde bulamayacağınız yemeklerimiz var. James, yemeğiniz hazır.
3: Hawaii 5.0 burgerimizin üstünde ananas, altında nefis kırmızı acı biberler var. Kızarmış yumuşak kabuklu yengeç yapıyoruz. Kaz ciğeri ve kızarmış patateslerimiz de var. Güzelce kızarmış iki parça kaz ciğerini kendi yağıyla birlikte servis ediyoruz. Yemek istediğim bir şey olduğunda onu menüye ekliyoruz.
1: İşlerimiz iyi olmasına rağmen son zamanlarda sıkıntı yaşıyoruz. KİKG uygulamamız var. Yani restoranımıza gelenler kendi içeceklerini getirip yemeklerinin yanında içebiliyor. Şu sıralar bazı söylentiler duyduk. İnternette yorumlar okuduk. Burada içki satıyormuşuz ki bu doğru değil. Alkol satmıyoruz. Bizim ruhsatımız yok. Birileri haberimiz olmadan satıyorsa yanarız. Başımız ciddi derde girer.
3: Charles.
2: Merhaba, evet, nasılsınız?
3: İyi.
2: Restoran
3: sen
2: sırlarından
3: nasılsın?
2: Charles Stiles.
3: Nasılsın?
1: Nasılsın? Gary. Yani Big.
2: Sen de Tony'sin.
3: Ben Tony, yani Little.
2: Bu Sierra.
9: Merhaba beyler.
3: Sierra, nasılsın?
9: Memnun oldum.
1: Memnun oldum.
2: Big and Little, şimdi anladım.
3: Anladın mı?
2: Bana biraz derdinizi anlatın. Şirketimi neden aradınız?
3: KKG uygulamamız var.
1: Müşterilerimiz yemekte içmek istedikleri içecekleri yanlarında getirebiliyor. Yani kendi içeceğini kendin getir.
3: Bazı müşterilerimiz ve internetteki yorumlar yasaklı şeyler sattığımızı söylüyor.
1: Charles, söylenenler doğruysa ve burnumuzun dibinde oluyorsa bizim için büyük sıkıntı doğurabilir. Ruhsatımız yok.
2: Evet, endişelenmekte haklısınız. Elemanlarınız yasa dışı içecek satıyorsa ve yetkililer bunu fark ederse burayı kapatırlar.
1: O yüzden sizi aradık.
2: İki kişisiniz. Nasıl oldu da sorumluyu yakalayamadınız?
1: Arada bir kendimize vakit ayırıyoruz. Akşamları ailemizle birlikte olmak için erken çıkıyoruz. Ve biz yokken neler oluyor pek bilmiyoruz.
2: Peki elemanlarınızla yüzleştiniz mi?
1: Ya bir şey bilmiyorlar ya da birbirlerini koruyorlar. Belki de her ne yapıyorlarsa ekipçe yapıyorlardır.
2: Siz yokken burada çalışan bir müdürünüz var mı?
3: Evet, müdürümüz Greg var. Gerçekten iyi biri. O bizim gözümüz, kulağımız yani.
2: Elbette bir müdürünüz varsa ve burada bir şeyler dönüyorsa çok dikkatli olmalı. Sonuçta onu bu yüzden işe aldınız. Öyle değil mi?
1: Bu işte parmağı varsa ne yaparız bilmem. Cidden kafayı yeriz.
0: Bu operasyonda restoran sırları ekibinin gözü müdür Gray'in üstünde olacak. Çünkü Gary ve Tony yokken restorandan o sorumlu.
2: Nasıl çalıştığımızı anlatayım. Her yere kameralar ve mikrofonlar yerleştireceğiz. Elemanlarınız çalışırken restoranda olup biteni görebileceksiniz. Ayrıca ekibimizden birini eleman olarak buraya yerleştireceğiz. Her şeyi kontrol edebileceğiz.
7: Restoranda komi olarak çalışabilirim. İçecek satan biri varsa size hemen haber veririm.
3: Charles, iyi ki geldin. Bu bizim için çok önemli.
2: Restoranınızda bir şeyler dönüyorsa bulacağız.
0: Operasyona başlamak için Big and Little'ın önemli noktalarına gizli kameralar yerleştirildi. Birinci ve ikinci kameralar ana girişe takıldı. 3, 4 ve 5. kameralar ana yemek salonuna. 6 ve 7. kameralar mutfağa takıldı. 8 ve 9. kameralar da dışarıda olup bitenlere görebilmek için otoparka yerleştirildi. Restoran sırlarından Sierra Comey, Destiny'de müşteri olarak gizli göreve çıkacaklar.
3: Ne yaptın sen Charles?
1: Evet Charles.
2: Restoranınızı değiştirdik biraz. Nasıl buldunuz?
1: Restoranı her açıdan görebiliyoruz.
2: Biri restoranınızda içecek sattığı için endişeli olduğunuzu biliyorum. Gördüğünüz gibi içeriye her açıdan hakimiz. Şuradaki müdürünüz Greg mi?
1: Evet, o Greg.
4: Hepiniz birlikte misiniz? Karidesli taco, burgerinizde her şey olsun mu?
8: Evet.
4: Tamam, ne istiyorsunuz?
2: Greg şimdilik işini gayet iyi yapıyor gibi. Müşterilere karşı çok ilgili.
3: Bu işte parmağı varsa gerçekten hayal kırıklığına uğrarız. Yani biz buna çok üzülürüz.
2: Şu adam kendi içeceğini getirmiş. İnsanlar uygulamanızdan haberdar demek ki.
3: KKG.
1: Kendi içeceğini kendin getir.
2: İçecek satışınız yoksa bu ciddi bir sorun.
3: Hem de nasıl?
1: Evet. En çok korktuğumuz şey de bu yüzden restoranımıza kilit vurulması.
2: Sierra bugün vardiyasına başladı. İşte orada.
7: Gary ve Tony kendi içeceğini getir kuralının çiğnendiğinden endişeli. Restoranda komi olarak çalışacağım. Bakalım çalışanların bu işle ilgisi var mı?
4: Merhaba, nasılsın bakalım? İlk günün nasıl gidiyor? Her şeyi çözdün mü?
7: Evet, iyi gidiyor.
2: Müdürü sınamanın zamanı. Bakalım kuralınıza uyuyor mu? Sierra, Greg'e kendi içeceğini kendin getir kuralını sor.
7: Burada özel içecek satılmıyor, öyle mi?
4: Henüz satamıyoruz. İleride biz de satacağız tabii ki.
7: K-İ-K-G.
4: Kendi içeceğini kendin getir.
2: Şimdilik gayet iyi. Sierra'ya gerçekten her şeyi anlattı.
4: İşte buyurun. Hey, dert değil. Ne istemiştiniz?
9: Tirbuşon ve iki kadeh alabilir miyim?
4: Dışarıdan içecek getirdiğinizde $10 bir servis ücreti alıyoruz. Bilginiz olsun.
1: Bu saçmalık.
2: Ne oldu, içecek servisinden ücret almıyor musunuz?
1: Restoranı açtığımızda yapmak istediğimiz her şeye ters bu.
9: Şey, şaşırdım. İçeceğimizi kendimiz getirmiyor muyduk acaba?
4: Evet, öyle tabii. İçeceğinizi kendiniz getirebiliyorsunuz ama biz de kaybettiğimiz karı böyle telafi ediyoruz.
2: Müşterilerden faydalanıyor ve parayı cebe atıyor.
4: Tamam, size hemen iki bardak getireyim.
3: Restoranımızda neler oluyor böyle?
0: Af sonra.
2: Şu adam kim? Üstünde restoranın tişörtü var.
1: Sanki restoranımızın dışında bir şeyler satıyor.
10: Sence bu normal
11: mi? Başı derde girecek olan kesinlikle ben değilim.
3: Oraya ne zaman gidebiliriz?
1: Aa, olamaz.
3: Tutuklanmak istiyor musun? Ben istemiyorum.
0: Big Gary Strauss ve Little Tony Di Alessandro, Illinois Chicago'daki Big and Little'ın sahipleri. Restoranlarında içki satıldığına dair çıkan söylentiler yüzünden endişe duyuyorlar.
1: Bu büyük bir sorun. Çünkü satış ruhsatımız yok.
0: Charles, Gary ve Tony'nin restoranda olup bitenleri izleyebilmesi için bir kontrol odası kurdu.
1: Evet Charles.
0: Restoran sırlarından Sierra Comey, Destiny'de müşteri olarak gizli göreve çıktılar. Operasyon başlar başlamaz müdür Greg, müşterilerden şişe açma bedeli alarak restoranın kurallarını çiğnedi.
4: Dışarıdan içecek getirdiğinizde $10 bir servis ücreti alıyoruz.
3: Restoranımızda neler oluyor böyle?
4: İçeceğinizi kendiniz getirebilirsiniz. Ama biz de kaybettiğimiz karı böyle telafi ediyoruz.
1: Restoranı açtığımızda yapmak istediğimiz her şeye ters bu.
2: Kurallarınızı çiğniyor ve şişe açma ücreti alıyorsa parayı kesin kendi cebine atıyordur. Müşterilerinizi başka yollardan da dolandırıyor olabilir. Bir saniye, orada ne oluyor? Şu adam kim? Üstünde restoranın tişörtü var.
1: Bizim tişörtlerimizden giyiyor ama bu bizim elemanımız değil.
2: Gördünüz mü? Sanki onlara bir şey verdi.
1: Restoranımızın dışında bir şeyler satıyor gibi.
2: Restorana geri dönüyorlar. Bakalım ne olacak? Bakın, ellerinde bir şişe var. Kesin o minibüsteki adamdan aldılar.
3: Burada ne oluyor?
2: O adamı biraz izleyelim. Resmen otoparkınızda duruyor. Sierra, otoparkta içecek satan bir adam gördük. Çalışanlardan birine sor bakalım ne diyecekler.
11: Nasıl gidiyor?
7: Güzel, yavaş yavaş öğreniyorum.
2: Bu genç kadın kim?
3: Elizabeth. İyi bir eleman. Güler yüzlü ve neşelidir.
7: Dışarıda içecek alan birilerini gördüm.
11: Onlar restoranın içecek ruhsatı yok. O yüzden...
7: Greg de öyle dedi.
11: O adam Greg'in iş ortağı gibi bir şey. Müşteriler dışarı çıkıp içecek alabiliyorlar. Sonra da geri geliyorlar.
2: Duydunuz mu? Kapınızın önünde insanların içecek satın alabileceği mobil bir dükkan varmış.
1: Hayır. Hiç haberimiz yok.
3: Hayır, bu saçmalık.
1: İlk kez böyle bir şey duyuyoruz.
2: Görünüşe göre müdürünüz Greg ve bu adam ortakmış. Sierra, restoran sahiplerinin haberi var mı diye sor.
7: Gary ve Tony'nin haberi var mı?
11: Abartacak bir şey değil. Hep yapılıyor.
7: Müşteriler size bahşiş mi veriyor?
11: Greg bize pay veriyor. Haftada $50 veriyor.
3: Sus payı olarak $50 mı veriyormuş?
1: Neler dönüyor, inanamıyorum.
3: Biz onları satmıyoruz. Hiç mi kızmadın? Biz onları satmıyoruz. Tutuklanmak ister misin? Ben istemiyorum. Rezalet. Güvendiğimiz restoranımıza emanet ettiğimiz adam bizden gizli satıyor. Şuraya bak. Öyle mi?
2: Otoparkınızda bekleyen ve sizin tişörtünüzü giyen bir adamdan içecek aldılar. Şimdi restoranınıza gidiyorlar. Herkes size çalıştığını düşünecek.
3: Saçmalık bu.
2: Bence Gray'i izleyelim ki otoparktaki adamla ilişkisi olduğuna dair somut delillerimiz olsun.
4: Merhaba, nasılsınız bakalım? Harika. Siparişinizi gördüm de bu geceye özel bir uygulamamız var. Bu bar menüsü. Yeni bir şeye başladık.
1: Bu da nedir böyle?
2: Bilmem ama her neyse menüleri bile var.
4: Biraz farklı bir şey. Dışarıdan mobil bir içecek ünitemiz var. Gıda kamyonu gibi ama içinde içecek çeşitleri var. Dışarı çıkıp istediğinizi seçebiliyorsunuz. Fiyatlar makul. Arzu ettiğiniz bir şey var mı?
2: Ben pazarlamayı yaptı. Epey antrenmanlı. Bu ilk seferi değil.
3: O menüde ne var görmek istiyorum.
2: Haklısın. Bence de bakalım. Sierra, şu içecek menülerinden birini alıp kontrol odasına gelir misin? Neler var görmek istiyoruz.
1: Burnumuzun dibinde neler oluyormuş böyle?
2: Merhaba Sierra. Teşekkür ederim.
1: Bu mu?
3: Evet.
1: Aa, şuna bak. Her şey var. Özel gecelerde çeşitli kokteyller. Sakatini de ne oluyor? İnanamıyorum. Saçmalık bu.
4: Buyurun göstereyim. İşte şurada. Hey Enrique.
2: Adamın adı Enrique'ymiş. Tanıyor musunuz?
3: Tabii ki hayır.
2: Neler oluyor anlatayım. Greg fazladan para kazanmanın bir yolunu bulmuş ve işletmenizi riske atıyor.
3: Bu kulaktan kulağa yayılır. Rezil olduk gerçekten.
2: Haklısın. İçecek sattığınız etrafa yayılacak ve belediyeden müfettiş gönderecekler. Sonra da duruma bakacaklar ve Big and Little içecek satıyormuş diyecekler.
3: 3,5 yıl. Biz bu restoranı o pislik mahvetsin diye açmadık.
2: Beyler, daha büyük bir sorunumuz var.
1: Yok artık daha neler.
3: Kabus gibi. Resmen kabus.
9: Kaç yaşındasın?
11: 22.
9: Tamam, sana inanıyorum.
2: Destiny'ye kimlik sormadı. Karşısındaki reşit olmayabilirdi.
3: Aman tanrım, rezalete bak.

0: servis geldi. Çantam hazır mı?
1: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu, karar anında yanında.

0: Kiki.
1: Golf dondurmanın enfes Belçika çikolatası, badem parçaları bir bravoyu hak eder. Golf Bravo Badem ve şimdi Ruby Mango Sorbe. Göz alıcı Bravo ailesi.
2: Tam o anda bir loop.
3: Bir saniye. Bu loop bu reklamı neden? Mini. Çünkü yumuşacık kek, yumuş yumuş marshmallow ve enfes çikolatasıyla Lupo'nun minisi çıktı. Nasıl? Daha iyi miyiz?
4: Hadi ben kaçtım.
5: Aa kızım, aç gidilmez. Al şunu bakayım.
4: Anne ya.

0: Biskolata'dan yeni bir keşif. Ice and Fire. İçi alev alev muz dolgusu, dışı buz gibi çıtır badem parçaları ve yoğun çikolata. Biskolata Ice and Fire. Bak dolaba, ısır.
1: Otel harika.
2: Evet ve geceliği sadece 13.500.
3: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
1: Trivago'ya bakmalısın.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
5: Güzel ama kesin pahalıdır deyip fiyat sormadan vazgeçmek mi? Tak tak konuşuyoruz. Önce Atasa'ya gidin, sonra karar verin. Yılın beklenen kırlanta ve alyans kataloğu.

0: Tehlike çok büyük.
1: Burayı hemen tahliye etmemiz gerek.
2: Olamaz mı?
3: Hava çok sıcak ve yangın çok hızlı yayılıyor.
4: Kırsalda yaşamak zor. Yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.
5: Gizli kameraların ve ekibimizin sayesinde Big Gary Strauss ve Little Tony D'Alessandro, müdürleri Gray'in müşterilerden şişe açma ücreti alıp parayı kendi cebine attığını öğrendiler.
6: 3,5 yıl. Biz bu restoranı o pislik mahvetsin diye açmadık.
5: Greg kimliği belirsiz ortağıyla birlikte bu kötü işleri yapıyordu.
6: Güvenip restoranımızı emanet ettiğimiz adam bizden gizli bir şeyler satıyor.
5: Daha da berbatı, Chicago polisinin burnunun dibinde olmasıydı.
7: Beyler, daha büyük bir sorunumuz var.
8: Yok artık, daha neler.
7: Bakın, aracın içine girdi. Polislerden saklanıyorum. Bu adam yakalanırsa polis sizin peşinize düşer. Polis geri dönüyor. Bu hiç iyi olmadı beyler.
8: Biz de işin içindeyiz sanacaklar.
6: İnanmıyorum.
7: Bu defa yakalanmadılar ama restoranın önündeki bir araçtan içecek almaya devam ederlerse yakalanmaları an meselesi. Yakalandıklarında sizin başınız yanacak.
9: Ne istediğinizi söyleyin yeter. Çok güzel içeceklerimiz var. Fiyatlar gayet makul. Çok lezzetliler. İstediğiniz bir şey var mı?
10: Gerçekten alabilir misiniz?
9: Evet, tabii ki. Tıpkı restorandaki gibi nakit veriyorsun.
6: Dayanamayacağım. Şimdi canını okuyacağım. Ben...
7: Şimdi gidersen para aldığını göremezsin.
8: Dur biraz, dur Tony, dur.
6: Otur. Bunlar benim müşterilerim. Burası benim hayatım.
9: Bunu mu seçtiniz? Harika.
10: Ya siz? Soğuk bir şey olsun yeter.
9: Tamam. Kimliklerinizi görebilir miyim?
7: Kimlik soruyor. Bu iyi bir şey. Ama elinize hiç para geçmeyecek. Gray'in kimlik sorması iyi bir şey ama minibüsteki adamın ne yaptığını bilmiyoruz. Ekibimizden Destiny'yi müşteri olarak göndereceğim. Reşit olmayan biri gibi davranacak. Bakalım ona kimlik sormadan satış yapacak mı? Tamam Destiny, ona doğru sür.
11: Bugünkü operasyondaki görevim müşteri gibi yaklaşmak. Enrique'nin aracına bakacağım. Müşterilerine kimlik soruyor mu, bunu öğreneceğim. Aracın içinde neler oluyor gerçekten görmek istiyorum.
7: Destiny, minibüse gitmeni istiyorum. Kimlik göstermeden içecek almaya çalışır mısın?
11: Tamam Charles, aracı görüyorum. Oraya gidiyorum.
7: Yasa dışı içecek sattığı ortada ama reşit olmayanlara satıyorsa bu suçunu ikiye katlar.
11: Merhaba.
12: Merhaba, ne haber?
11: İndirimli içecek satan siz misiniz acaba?
12: İndirimi bilmem ama benden alabilirsin.
11: Ne çok çeşidiniz varmış.
12: Menüye bakmak ister misin?
11: Menü istemiyorum. 2 tane altılı paket yeterli. Parti veriyorum da arkadaşlarım bana gelecekler. Belki indirim yaparsınız.
12: Bir dakika, müşteri değil misin?
11: Hayır, bu gece müşteri değilim. Yemeğe gelmedim.
12: Sadece müşterilere satış yapıyorum.
11: Ama almam lazım. Benim için bir istisna yapamaz mısınız? Rica ediyorum, lütfen.
12: Tamam peki, hallederiz. Ne istiyorsun?
11: 6 şişe şunlardan istiyorum. 2 tane de altılı paket alacağım. Ne kadar tuttu?
12: Sana bir güzellik yapayım. $50.
11: Harika oldu, süper. Çok teşekkür ederim. Kimliğimi görmek ister misiniz?
12: Kaç yaşındasın?
11: 22
12: yaşındayım. Boşver, sana inanıyorum.
11: Tamam, harika, teşekkürler.
7: Destiny'ye kimlik sormadı. Karşısındaki reşit olmayabilir.
8: Rezalete bakar
6: aman
8: mısın?
6: Aman tanrım.
8: Baksana, bizim tişörtlerden giymiş, restoranımızın önünde durmuş, reşit olmayan birine bir şeyler satıyor.
6: Ona engel olmalıyız. Hemen engel olmalıyız.
8: Bence de öyle.
6: Ben gidiyorum. Satmasına izin veremem. Hey! Ne oluyor orada? Hey! Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun sen? Ha? Ne oluyor burada? Ha? Hey!
11: Charles minibüse bindi diyor.
6: Hey! Buraya gel!
7: Vay canına!
8: Göster ona Tony!
7: Az kalsın yakalayacaktı. Hızlıdır. Çok hızlıymış. Ufak tefek ama epey hızlı.
9: Hey! Hey, ne yapıyorsun?
6: Gel buraya. Gel.
9: Ne oldu?
7: Tony Gray'i buraya getirdiğinde adamın kim olduğunu öğreneceğiz.
8: Sonra da ensesine çökeriz.
9: Nasıl yani? Niye kızgınsın? Ne istiyorsun?
6: Arkamdan gel dedim.
9: Geliyorum işte. Ne demek istiyorsun? Ne işimiz var burada? Anlayamıyorum.
6: Ne yapacağımı sana mı soracağım? Sen?
9: Bu da ne?
5: Restoran sırları ekibi Illinois, Chicago'daki Big and Little'da gizli bir operasyon yaptı. Müdür Gray'in müşterilerden şişe açma ücreti aldığını ve parayı cebine attığını ortaya çıkardılar.
8: Burnumuzun dibinde neler oluyormuş?
5: Polisin burnunun dibinde minibüsten yasa dışı satış yapıyorlar.
6: Bu resmen kabus.
5: Gray'in ortağı yaşı küçük müşteri rolü yapan Destiny'ye içki satıyor.
12: Kaç yaşındasın?
11: 22 yaşındayım.
12: Boş ver, sana inanıyorum.
9: Bu da ne? Restoran mı bu? Ne zaman güvenlik kamerası
7: taktı? Ben anlatayım, adım Charles Stiles. Restoran sırlarından geliyorum. Patronların şirketimi aradı. Üçümüz oturduk ve ortağın Enrique ile birlikte dışarıdaki bir minibüsten içecek sattığınızı izledik. İçecek ruhsatları var mı peki? Söyler misin bana?
9: Hayır.
7: Aynen. Para kazanmak için müşterilerini avlıyorsun.
9: Size ne bundan? Kim bu adam? Niye bana bağırıyor?
6: Söylesene.
7: Kendi içeceklerini işte yanlarında getirmeleri başka. Senin kaldırımın kenarında onlara içecek satman başka bir şey. Şu panoya bak bakalım. Sierra'yı tanıdın mı? İşe yeni başlayan eleman. Aslında restoran sırlarında çalışıyor. Peki bir şey daha soracağım. Destiny'yi gördün mü? O da benim için çalışıyor. İçecek satın almak için minibüse gitti. Kimse kimlik istemedi ondan.
9: İşimi seviyorum. Bunu sizin için yapıyorum. Yoksa neden?
6: Müşterilerden para alıyorsun.
8: Böyle yaparak işimizi mahvediyorsun.
9: Size yardım ediyorum. Bunu sizin için yapıyorum.
8: Bu yasa dışı.
9: Biliyorum.
8: Bu restorana yüreğimizi koyduk biz. Arkamızdan iş çevirip yol kenarlarında başka şeyler satıyorsun. Hem de ne olduğu belirsiz bir adamla beraber. Bu saçmalık.
6: Anahtarları eline verdik. Sana güvenmiştik.
9: Bunları siz satmıyorsunuz ki. Başınız derde girmez. Minibüs bizim, merak etmeyin.
6: Başımız büyük belaya girebilirdi. Defol git hadi. Gözüm görmesin seni.
9: Onlara yardım ediyordum. Burası ıssız bir yer. Müşteri çekmek için yaptım. Yardım ediyordum.
7: Sonunda sorunun kaynağını bulduk ama restoranda hala konuşmanız gereken birkaç kişi var.
6: Evet.
8: Geldiğin için teşekkür ederiz.
7: Rica ederim.
8: Sayende neler olup bittiğini anlamış olduk. Hala çok kızgınım.
6: Greg'e bir şans daha veremeyiz. Ona güvenmiştik. İşi bitti. Suçüstü yakaladık.
8: Bizi üzdü.
5: 4 ay sonra. Kovulduktan sonra Greg ve ortağını bir daha gören olmadı. Greg'ten sus payı alan elemanlardan bazıları uyarı aldı, bazıları kovuldu. Big and Little'da artık yanlış şeyler olmuyor. At Big and Little's.

0: aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyata. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla! Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
1: Kazancım Net, sigortam Net.
2: Geceliği 4200 lira.
3: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
4: Trivago.
5: Peki ya sadakat programı fiyatı mı kullanmak istersen?
6: Trivago'da o da var.
7: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
8: Bu cheesecake'i nasıl yaptınız?
9: Sütaş labneyi.
10: Sütaş labne. Lezzeti efsane. Hafifliği şahane.
11: Arçelik Futbol Bayramı'nı kahve keyfiyle sunar. Üstelik büyük ekranda sunar. Şimdi Arçelik televizyonlarda 12.999 liralık Imperium Barista Espresso makinesi hediye. Siz de turnuva heyecanını büyük ekranlarda kahve keyfiyle yaşayın. Arçelik'le Futbol Bayramı'na tam kadro hazır olun.
12: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
13: Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Termokul seni asla yarı yolda bırakmaz. Buz gibi gol!
14: Anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Termokul'la serinliğini koru.
15: Vay toplantılar.
16: Vay ödevler.
17: Vay bu işler.
18: Vay vay vay vay vay vay. Domino's'um hoş geldin. Oturalım şöyle, sıcacık geldi. Yiyelim şöyle, lezzeti olay. Bir daha söyle.
19: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
18: Vay vay vay vay vay vay. Domino's'um hoş geldin.
8: Klasik otomobil restorasyonunda 4 yılın sonunda artık her şey tıkır tıkır işliyor.
7: Evet.
6: Aman tanrım.
9: Richard Hammond'ın atölyesi yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te. Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle Pazar 18.20'de D-Max'te.

0: İnternetten de suç mu işledin Mişal?
1: Kesinlikle abi.
0: Ve aradığım aşkı buldum. O da beni beğendi. Mesaj da yazıyor.
1: Kalp gönder kalp.
2: İnternetten suç işlenebileceğine inanmıyorsunuz ama aşık olunabileceğine inanıyorsunuz, öyle mi?
3: Güzel.

0: Tamirat tadilatın bu bölümünde eski tarzı olan çekici ama yorgun bir Britanyalı ve kar potansiyeli. Bu küçük İngiliz spor arabası. Harika. MG için talebin yüksek olduğunu biliyorum. Yalnız Ed heyecanlanmayı reddediyor.
1: Bu şeyler yağ kaçırmakla ünlüdür.
0: Ama içgüdülerinde haklıydı.
1: Şüphelendiğim gibi burada bir sürü yağ var. Her yer yağ.
0: Ben eski bir sorunu çözmek için ileri teknoloji kullanıyorum. Bu çok keskin bir matkap. Ve Ed taleplerimi göz ardı ediyor ve harcıyor.
1: Bunlar eski jantlar. Görebildiğiniz gibi eski bir İngiliz klasiği için mükemmeller.
0: Biz parlamakta zorlanan klasik arabaları tamir ediyoruz. Ben arabaları buluyorum, onları yeni Amerika Birleşik Devletleri Batı yakasındaki atölyemize götürüyorum ve Ed onları düzeltiyor. Bittiklerinde ise onları satıyorum. Umuyoruz kârla. MG, 50'lerin ortasında bu klasik bir İngiliz markası için yeni bir yöndü. Yeni motor, oturma kabini ve çarpıcı görünüşün tanıtım arabasıydı. Ama bu klasik üstü açık araba neredeyse unutuldu. Bunu takip eden popüler MGB 10 kat daha fazla satıldı. Ama bugün MG koleksiyon parçası. Kısmen nadir olduğu için kısmen de eski dünya tasarımını eğlenceli bir sürüş paketiyle birleştirdiği için. Güç 1.5 veya 1.6 litre 4 silindir motorlardan geliyor ve çift eksantrikle 100 beygire kadar güç üretebiliyor. Hafif ve savrulabilir kontrolüyle MG bir sürüş zevki. Bunlardan bir tanesini atölyeye getirme zamanı değil mi? Sıcak ve nemli Los Angeles şehir merkezi. Merkezi bir yer ve arabalarla dolu bir şehir. Aramama başlamak için hazırım. MG en başarılı şekilde ihraç edilen MG'lerden biriydi. Bütün dünyaya satıldı. Amerika'da özellikle daha çok satıldı. Arama motorlarına bunu yazdığım zaman ortaya çıkıyorlar. Ama buraya, Kaliforniya'ya sadece arz çok olduğu için gelmedim. Buraya geldim çünkü çürüksüz bulma ihtimaliniz daha yüksek. MG'lerin fiyatları yükselişte. İyi bir tanesi 20 bin dolar. Ve full restorasyonlar 80 bine kadar çıkabiliyor. Evet, bildiniz, benim bu arabada bütçem 15 bin dolar. Ve bu parayla daha çok hurdalar var. Bir araba buldum Los Angeles'ta, yerel bir galeri. Görünüşe göre klasik arabalar satıyorlar. İyi durumda ve bu para için bence bunu aramaya değer. 16.750 dolar. Bu da yaklaşık olarak 7.000 pound. Evet, sattığınız MG için aradım. Satıcı birkaç MG olduğunu söylüyor ve bu en iyilerinden biri. Tamam, benim için önemli olan şey çürük. Benim endişem şasinin durumu. Çürük bir arabaya dokunamam çünkü ondan asla para kazanmam. Tamam dostum, derhal oraya geliyorum. Görüşürüz. Teşekkür ederim. Araba hala orada. Orası bir galeri ve çok meşgul birine benziyor. Kozmetik olarak çok güçlü olmadığını söyledi. Ama işin güzel yanı araba sağlam, çalışıyor ve hareket ediyor. Ayrıca bunun gibi MG'lerin çok fazla takılmadığını söyledi. O yüzden ben de gidip göreceğim. 40 dakika sonra galerinin sahibi Alex'le birlikte endüstriyel Doğu Los Angeles'tayım. Vay canına! Şuradaki arabalara bakın, inanılmaz! Her yerden gelen arabalar var. Stokunuzda kaç tane var?
2: Stokta 180 arabamız var.
0: Vay canına, bu bir tutku mu yoksa bir iş mi?
2: %100 tutku ama bir işe dönüştürdüm. İşte araba. Bir 1959 MG. 1500. İngiliz beyazı ve deri döşemeleriyle.
0: Harika görünüyor, gerçekten güzel görünüyor. Benim aradığım da bu. Evet, güzel ve sağlam.
2: Orada biraz var.
0: Bu MG'lerde genel bir sorun. Yağmur yağdığında tozları topluyor ve bu kanadın köşesine doğru hızla indiriyor. Bu da içeriden dışarı çürüyor.
2: Ama tamiratı çok kolay.
0: Evet evet, yapımı kolay.
2: Harika bir gövdesi var.
0: Hiç çürük yok değil mi? Bagajın içine bakabilir miyim?
2: Evet, kesinlikle. Biz burada sandık diyoruz.
0: Evet, bu bir İngiliz arabası. Biliyorum. Tamam. Bu çalıştı. Şimdi şuna bakalım. Bu iyi değil mi? Bir yedek lastiği var. Orijinal gibi görünüyor. Ve altında da...
2: Biraz yüzey paslanması var. Ama ciddi bir şey değil.
0: Evet ama delik yok. Benim aradığım da bu. Ve bu harika değil mi? Şuna bakın, sağlam ve temiz.
2: Orijinal.
0: Bu arabaların sevdiğim yanlarından biri de kapı kollarının olmaması.
2: Evet, çok havalı, ince bir hissi var.
0: Açmak için bu ipi çekmeniz gerekiyor.
2: Ve orijinal kırmızı deri döşemeleri.
0: Evet, derilerinin yaşlandığını görebiliyorsunuz. Direksiyon yaşlanmış görünüyor, panel yaşlanmış görünüyor, paspaslar gitmiş. Aslında buralar da gitmiş. Evet, hadi kaputu açalım. Vay canına, şuna bakın, bayağı eski bir motor bekliyordum ama bu yeni gibi görünüyor.
2: Evet, tamamen revize edilmiş bir motor ve mekanik olarak harika.
0: Alex, bu bir sürpriz. Çok iyi görünüyor ve bu tek eksantrikli motor. Bunun çift eksantrikli versiyonunu yaptılar. O biraz sorunluydu. Bu güzel ve basit değil mi? Bu arabaların başka bir sorunu da sızdırmasıydı ama bu kuru görünüyor.
2: Evet, bildiğim kadarıyla sorunu yok.
0: Yani sen bunu güzel, sağlam, çalışan, yürüyen bir araba olduğunu söylüyorsun.
2: Evet, gerçekten sağlam.
0: Sanırım benim yapmam gereken tek şey bir test sürüşüne çıkmak.
2: Atla ve kullan.
0: Sorun olmaz mı?
2: Hayır, hiç sorun olmaz.
0: Güzel. Los Angeles'tayım ve bu film tarzı bir endüstriyel bölgedeyim. Aslında bu kadar eğlenceli olması beni şaşırttı. Bu arabayı kullanmak güzel. Sadece 1500'lük bir motoru var. Ama çok canlı hissettiriyor. Zamanında bu arabanın 0-100 hızı inanılmaz derecede yavaş 16-17 saniye olurdu. Ve tabii bu kağıt üzerinde. Aslında bu motor biraz torklu hissettiriyor. Harika bir ses çıkarıyor. İyi performans için şanzımanla onu biraz koşturmanız gerekiyor. Harika. Alex'in dediği gibi bütün mekanikler, şanzıman, motor, direksiyon gayet iyi. Bayıldım. Yol tutuşu şaşırtıcı derecede güzel. Bu direksiyondaki kısa süreden sonra bile bunun iyi bir araba olduğunu söyleyebilirim. Her şeyin ele yakın olması da hoşuma gidiyor. Direksiyon göğsümün hizasında. Güzel bir vites topuzluğu ve büyük göstergeler. Bu küçük İngiliz spor arabası. Harika! Ama bu araba sorunsuz değil. En büyüğü frenler. Pedala her bastığımda frenler kilitleniyor. Bir ses var. Ve bu yaştaki araba için bile normal bir şey değil. Daha iyi olmalı. Motor güzel ama iddiaya varım. Ed'in parmakları bu arabanın altına girdiğinde mutlaka bir sorun bulacaktır. Bunu beklememek akılsızlık olur. Ama bu araba için en büyük sorunum fiyatı. Alex 16.750 istiyor ve bu çok fazla. Ben ileri taşıyabileceğim ve kar edebileceğim sağlam bir proje arabası arıyordum. Bu o olabilir ama o fiyata değil. O yüzden geri döneceğim ve şansımı deneyeceğim. Biraz pazarlık yapacağım çünkü bu İngiliz, bu küçük İngiliz spor arabası MGA'yı eve götürmek istiyor. Evet, arabayı sevdim, ondan etkilendim. Çok güzel. Mekanik olarak sağlam. Birkaç sorun var. Fren bunlardan biri düzgün çalışmıyor. Eminim tamircim bu arabayı incelediğinde başka sorunlar da bulacaktır. Ama bunu istiyorum.
2: Yani bu araba için ne ödemek istiyorsun?
0: Sen 16.750 dolar istiyorsun. Bu da yaklaşık 10.000 İngiliz poundu.
2: Bu da iyi bir fiyat. Daha başlar başlamaz.
0: Kötü bir fiyat değil ama ben 14 bin doları almayı umuyordum.
2: 14 mü?
0: Evet.
2: Ah tanrım, yani mantıklı olmak zorunda, bu bir iş.
0: Tamam.
2: 15'e inebilirim, 14'ten emin değilim.
0: 15 güzel. Doğru yolda ilerliyoruz.
2: Bu da bir arkadaşlık geliştirdiğimiz için, yani sen sadece müşterim olmayacaksın, arkadaşım.
0: Peki bu arkadaşlığı aileye dönüştürmeye ne dersin?
2: Aile seviyesi.
0: Çünkü bu arabayı benim için 14'e indirmene ihtiyacım var.
2: Bir araba koleksiyonu aldım.
0: Öyle mi?
2: 30'u gelecek. Yarın burada olacaklar. Yere ihtiyacım var.
0: Yere ihtiyacın var. İşte şansım. Hadi Alex, hadi yapalım. Evet, tamam.
2: Evet
0: mi?
2: Evet.
0: Bu harika. Az önce bir MGA aldım. Sağlıklı bir gerçek dünya indirimiyle bir MGA aldım. Ama bir de sorunum var. Bu arabalar için en iyi fiyat pazarın en üstünde. Asıl soru, az paraya üst seviye bir restorasyon yapabilir miyiz?
3: Z Kredi hangi kredi diye aranır? Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu çıkar. Siz de hemen hangi krediyi indirin, faizsiz 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını yakalayın.
4: 6-12 Haziran arasında Bim'de lezzet efsane basmati pirinç 189 lira yerine 175 lira. Saban iri kuru fasulye 82 lira 50 kuruş yerine 74 lira 50 kuruş.
5: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına.

0: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
1: Işıltı katan güzelliklerin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 4-17 Haziran tarihleri arasında palet deluxe saç boyası çeşitlerinde bir alana bir hediye Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.

0: 24 yıl sonra gelen futbol bayramına Arçelik'le tam kadro hazırız. Bugün bayram.
1: Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Kaçırmayın.

0: Geceliği 4200 lira.
1: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
2: Trivago.
3: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
4: Trivago'da o da var.
5: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
6: Vay toplantılar.
7: Vay ödevler.
8: Vay bu işler.

0: şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
1: Vay vay vay vay vay vay, Domino's'um hoş geldin.
2: Klasik otomobil restorasyonunda 4 yılın sonunda artık her şey tıkır tıkır işliyor.
3: Evet.
4: Aman tanrım.
5: Richard Hammond'ın atölyesi yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te. Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle Pazar 18.20'de D-Max'te.

0: Tehlike çok büyük.
1: Burayı hemen tahliye etmemiz gerek.
2: Olamaz mı?
3: Hava çok sıcak ve yangın çok hızlı yayılıyor.
4: Kırsalda yaşamak zor. Yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.
5: Eğer yol tutuşu iyi klasik arabaları seviyorsanız bu ruhlu MJ size göre olabilir. Çünkü bu İngiliz, arabası MJ'yi evine götürmek istiyor. Anlaşmaya evet demek zorunda kaldım. Az önce kendime bir MJ aldım. Ve bu sefer zenginliğe giden yolun bu harika üstü açık arabanın parıltısında olduğuna inanıyorum. Bu Edil'lerin hazinesini yeni Amerika Birleşik Devletleri atölyemize getirme zamanı. Bu güzel MJ'yi atölyeye otoyoldan götürmemeye karar verdim. O yüzden arka yollara geldim. Bu güzel virajlı arka yollar. Bu araba onlar için yapılmış ve burada kendini evinde hissediyor. Küçük 1,5 litrelik motoru önden bizi çekiyor. Bu harika. Önünüzde güzel uzanan bir kaput, kollarınızı çıkarabileceğiniz küçük kapıları var. Bu arabadan çekicilik akıyor. Kesinlikle bayıldım. 14 bin dolar, yaklaşık 8 bin pound'un bu araba için çok fazla olduğunu düşünebilirsiniz ama bu arabaların pazarı şu anda çok sağlıklı ve ben bu arabayı ciddi şekilde geliştirebileceğimizi biliyorum. Şu anda çok iyi durumdayım. Peki bu küçük MJ hakkında ne yapacağız? Öncelikle bu yıpranmış içi hakkında bir şey yapmalıyız. Burayı geliştirip onu çok daha satılabilir yapmalıyız. Ve dışarıda da paslanma sorunlarımız var. O yüzden rengi değiştirebiliriz. Kırmızı güzel bir yeşil yapabiliriz veya orijinal beyaz olarak da bırakabiliriz. Ben ve Ed bu konuda kavga edebiliriz. Bu araba harika görünecek ve ben bize iyi bir kar bırakacağını biliyorum. Evet. Atölyeye götürmek için sabırsızlanıyorum. Bakalım Bay China MJ'imiz hakkında ne düşünecek?
6: Aa, şuna bakın. 50'lerin sonu MJ, klasik bir spor araba.
5: Beğendin mi?
6: Evet, güneşli eğlence. Güzel bir İngiliz simgesi. Bu yabancı ülkede bir İngiliz değil mi?
5: Ve bu dışarıdaki İngiliz'e dayanamadım. Bu arabalara bayılıyorum ve bunu 14 bin dolara aldım.
6: Yani ilk bakışta gayet makul. Önce biraz çürük gördüm. Altında korkunç bir şey var.
5: Hayır, bu göreceli olarak çürüksüz bir araba. Sana motoru göstereyim. Bu hoşuna gidecek. Küçük bir 4 silindir, 1,5 litre. Ve görünüşe göre yeni restore edilmiş.
6: Sızdırıyor mu?
5: Şaşırtıcı derecede hayır.
6: Bu biraz sürpriz oldu. Bu şeyler sızdırmakla meşhurdur. Yani ben bunun sızdıracağını garanti edebilirim. Asıl soru ciddi bir şey mi olacak? Kolayca tamir edilebilir bir şey mi?
5: Arabayı almaya giderken altına baktım ve yerde yağ göremedim. Ama itiraf etmeliyim, böyle bir tanınmışlıkları var. O yüzden kontrol ederim.
6: Tamam, peki nasıl gidiyor?
5: İyi gidiyor ve şaşırtıcı derecede hızlı. Küçük 1,5 litre yolda hızlı gidiyor.
6: Evet.
5: Şimdi bagajın içine bakalım. Tamam. Öncelikle biraz endişe verici görünebilir ama sadece yüzey paslanması var. Delik yok. Altından bir şey sızmıyor. Bence sadece bakım istiyor.
6: Aslında bu o kadar kötü değil. Zaten çürük tamiri yapacağız, bu iyi.
5: Güzel, harika. Ve asıl sorun arabanın içinde olacak.
6: Evet, haklısın. Yani ön konsol, göstergeler, direksiyon, koltuk kılıfları, hatta belki yeni koltuklara ihtiyacımız olacak. Sanırım bununla birlikte döşemelerde biraz bakım istiyor.
5: Dediğim gibi burada çok iş var.
6: Gerçekten öyle.
5: Frenlere bastığında aniden kilitleme yapıyor. O yüzden bunu da halletmemiz gerekiyor.
6: Tamam, halledilir. Peki bu iş için planımız ne? Süsleyip hızlı bir kar mı edeceğiz yoksa derine inecek miyiz?
5: Bence bu arabanın kaderinde muhteşem olmak var. Bence rengini ve jantları değiştirmemiz gerekiyor. İçini de değiştirmeliyiz. Üst seviye bir ürün ortaya çıkarmalıyız. Çünkü üst seviye ürün bize ne sağlar?
6: Üst seviye kar.
5: Evet, öyle.
6: Ve sanırım bunu yapmak için bana küçük bir bütçe vereceksin.
5: Çok küçük değil, hayır. Hadi 5000 dolar diyelim.
6: Fena değil, daha kötüsü de
5: olur. Eğer doğru yaparsan diğer ayağın için bir tane daha alırım.
6: Evet, bu küçük değil mi? Mike bu MJ'de bayağı iyi bir iş çıkarmış. Bu arabalar çürükleriyle bilinir ve o bize bayağı iyi bir tane bulmayı başarmış. Ve şimdi asıl sorun bunu yıpranmış ama çalışır durumda alıp Mike'ın normalde istediği kârı sağlayabilecek bir seviyeye çıkarmak. Yani

0: Bu MGA ne kadar iyi görünse de yapılacak çok iş var. Ve elimizde de bir servet yok. Hadi yağla başlayalım ya da yokluğuyla. Mike MGM'in motorunun kuru olduğunu söylüyor ama ben bir tür yağ sızdırması olmadığına inanamıyorum. Bu eski bir araba, motorun üzerinde hızlı bir inceleme önemli şeyler ortaya koyar. Hadi altına bakalım. Şüphelendiğim gibi burada bayağı yağ var. Ama özellikle de motorun şanzımana bağlandığı arka kısmında görüyorsunuz, bu sızdırmaya başlamış ve hatta yerde de birikmeye başlamış bile. Bu motorlar sızdırmayı seviyor ve bizim sorunumuz da motorun arka kısmında çıktı. Ve bu kötü haber, çok kötü haber. Çünkü bu sızıntı yıpranmış bir krank anlamına gelebilir. Bu da yıpranmış bir motor demek ve buna bakmak için motoru çıkarıp dağıtmam gerekiyor. Başlar başlamaz MGA beni endişelendirmeye başlıyor. Radyatörü boşaltıyorum ve onu söküyorum. Motorun cıvatalarını söküp kaldırmak için hazırlanıyorum. Bunu yukarıdan yapacağım. Bunu evde de deneyebilirsiniz ve bu çalışmak için iyi bir araba. Çünkü motor bayağı küçük ve göreceli olarak halledilebilir. Şanzımanın ağırlığını bir kriko ile destekliyorum ve motoru sökmeye başlıyorum. Motor kaldıracını motorun üstüne bağlıyorum. Evet, bu yeterince güçlü olmalı. Yapmak istediğim şey aslında motoru şanzımandan ayırmak. O olduğu yerde iyi, onun ağırlığını kriko ile destekledim. Aşağı düşüp hasar vermesini istemiyorum. Ve umuyorum bu motoru çıkarıp yağ sızıntısına, neyin neden olduğuna bakmaya başlayabilirim. Sızlanıyor olabilir ama bu dönemin arabalarının motorunu çıkarmak modern bir arabaya göre çok daha kolay. Bu B serisi motorlarının en başarılılarından, hatta BMC arabalarından 50'den fazlasında kullanılmış. 1,5 litre yaklaşık 70 beygir güç üretiyor ama görünüşe göre bizim motorumuz bir 1500 değil, 1600 ve bu 80 beygir güç üretiyor ve bu Mike'ın neden biraz güçlü olduğunu düşündüğünü açıklıyor. Bunların sorunu motorun arka kısmındaki zayıf bir contanın zamanla bozulmasıydı. Krank çok az da yıpranmış olsa conta bir daha hiç düzgün çalışmıyor. Bunu incelemek için volanı çıkarmam gerekiyor. Motorun son plakası ve sonra karter. Ve son olarak motorun yatak başlıkları. Bunlar motorun durumunu belirler ve kesinlikle incelemeye değer. Bu üç ana yatak başlığından biri. Gördüğünüz gibi burada rulman için bir yer var. Bu beyaz bir metal. Bu motorun üç yatağı var. Biri bu uçta, biri de diğer uçta. Ve şimdi buna bakacağız. Buradan bastırıyoruz ve çıkıyor. İşte oldu. İşte bu rulman yuvamız. Şimdi elime bir kumpas alıyorum. Üç noktasını ölçmem gerekiyor. Önce kenarlarını ölçeceğim. 750-770 ayarında. Burada da aynı. Ve burada da yine aynı. Hepsi yaklaşık 760. Yani neredeyse hiç yıpranma yok demek. Bu da iyi bir haber. İçine baktığımda pistonların neredeyse yeni göründüğünü görebiliyorum. Ve diğer parçalar da öyle. Yani bu motor Mike'ın dediği gibi yakın zamanda revize edilmiş. Yani her şey yerinde olduğuna göre burada sızdırmanın kaynağı olarak conta görünüyor. İşte bütün ihtişamıyla o. Ve işte böyle çalışıyor. Şimdi şuna bakalım. İşte bu Volkswagen Beetle veya minibüsün alt çarkı. Ve motor şu anda benim olduğum yerde olur. Ve bunu döndürürsek burada bir conta olduğunu göreceksiniz. Aynı bizim MGA'mizde olduğu gibi. Buradaki mantık şu. Motor döndüğünde bir cıvatada olduğu gibi dişleri görüyorsunuz. Bu motorun içine doğru çalışıyor. Yani buradaki mantık şu. Burada dolaşan ve motorun dışına çıkmaya çalışan yağlar bu küçük dişler sayesinde içeri atılıyor. Bizim arabamızda birçok B serisi motorda olduğu gibi dişler, motor revize edilmeden önce yıpranmış veya hasar görmüşler. Başka her yerini iyi yapmış olsalar da bu conta sürekli kaçıracak. Burada iki seçeneğimiz var. Biraz aşırıya kaçıp yeni bir motor alabiliriz. Belki biraz daha güçlü bir 1800 ve iki ucunda da daha modern contaları olan bir motor. Bu sızıntıyı kesin keser. Lakin frenler ve diğer her şeyi de yükseltmemiz gerektiği anlamına geliyor. Belki daha güvenli, daha kolay ve ucuz yöntem Mike'dan gidip bu plakayı bu modern contanın olacağı şekilde modifiye ettirmesini sağlamak. Böylece bir daha asla yağ sızdırmayacak.
1: Ed beni bir görevle atölyeye yolladı. Daha sonra çıkan bir MJ'in yağ contasını verdi ve bunun bizim arabanın motor plakasını monte edilmesini istiyor. Sorun şu ki bu bir tornavidayla yapabileceğiniz bir iş değil. Bu ciddi bir mühendislik işi olacak. Yani biraz araştırmadan sonra burayı buldum ve isimleri doğru gibi. Bakalım yardım edebilecekler mi? Jeremy'nin hassas kesim, torna ve diğer birçok şeyde 20 yıllık deneyimi var. Buna araba işleri de dahil. Ed bana bu talimatları verdi ama ben ne anlama geldiklerini hiç anlamıyorum.
2: Tamam.
1: Ama sen bir mühendissin. Bu bana Yunanca gibi geldi.
2: Evet, görünüşe göre motor plakanızı bunu kabul edecek kadar açacağız. Bunun üzerinde biraz değişim yapacağız. Ve buna 4 dişli delik açacağız. Böylece bunu buna sıkabileceksin. Sorun olmasa gerek.
1: Hadi yapalım. Yeni conta motor plakasındaki delikten daha büyük. O yüzden bu kolay bir iş değil. Jeremy'nin Ed'in çizimlerini bilgisayar koduna çevirmesi gerekiyor. Bu santimetrenin 1/2 kadar hassas ve olması da gerekiyor. Aksi takdirde parça doğru olmaz ve sızıntıyı çok daha kötü yaparız. Bu harika, bu benim getirdiğim parçanın aynısı.
2: Şimdi tek yapmamız gereken bu programı makineye göndermek ve sonra çalışmaya hazırız.
1: Güzel.
2: Hadi gidelim.
1: Jeremy plakayı yerine sıkıyor ve başlamaya hazırız. Yani şu yeşil düğmeye mi basıyoruz? Buradaki
2: evet.
1: Mi?
2: İşte o.
1: Su bazlı bir çözelti yüzeyi ıslak tutuyor. Bu sırada bir elmas uçlu matkap motor plakasının deliğini genişletiyor.
2: Şimdi son geçişini yapıyor. Deliği genişletti. Şimdi her şeyin temiz, mükemmel ve düzgün olması için son bir kez dolaşıyor. Sonra duracak, alet değiştirecek ve 4 deliğini birden açacak.
1: Delik açma o kadar hızlı ki neredeyse kaçırıyordu.
2: Evet, krank genişliğini tamamladı.
1: Ta-da!
2: İşte oldu. Bu krankınız için büyük bir delik. İşte bu da yağ contanız için 4 dişli deliğiniz.
1: Evet, yağ contası burada.
2: Evet Mike, hala bunda yapılması gereken işler var. Bunu dış yanağı kesmemiz gerekiyor ve buna 4 tane delik açacağız ki buraya sıkabilirsin.
1: Tamam.
2: Sanırım o delikleri açma konusunda bana yardım edebilirsin, değil mi?
1: Yani evet, metal işlerinden B'ye almıştım.
2: Tamam, hadi şuraya gidip yapalım. İyi görünüyor. İşte orada.
1: Bu bayağı keskin bir matkap ucu.
2: Tamam. Şimdi tek yapmamız gereken bir sonraki konuma geçmek.
1: Delikleri açmak rutin bir iş. Ama burada deliklerin hassas konumları için para ödüyorum.
2: Tamam, şimdi parçayı çıkaralım.
1: İşte oldu, fena değil.
2: İyi görünüyor. Orada 4 deliğimiz var. Bunlar motor plakamıza uymalı.
1: Güzel. Şimdi contanın yanaklarının kesilmesi gerekiyor. Ve son işte krankın üzerine geçecek ve yeni plakaya oturacak bir halka yapmak. Bu işler bana $400 mal oldu. Bu makine zamanı için piyasa fiyatı. Ve asıl yatırımı düşününce fiyatlar iyi görünüyor.
2: Evet Mike, işte contan ve bu da krank halkan. Bunlar bir araya gelebilir ve motor plakana sıkılabilir.
1: Şuna bakın. Kesinlikle harika. Biliyor musun, Ed China atölyeden çıktığında sorun yaşayacağımı düşünmüştü. Bu OMC'ye çok faydalı olacak ve sana ne kadar teşekkür etsem az. Bugün hoşuma gitti.
2: Teşekkür ederim.
1: Tamam, hadi bunu atölyeye götürelim. Ufak bir yağ sızıntısının bu kadar uğraştırması komik. Yani aslında komik değil. Zaman geçiyor ama biz frenleri tamir etmemize veya içini yapmamıza yardım edecek $400'dan olduk.
3: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink satla 1 dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur.
4: Geceliği 4200 lira.
5: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
6: Trivago.
7: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
6: Trivago'da o da var.
8: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago. Bye.
6: geldi. Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Yollara düşelim. Kim tutar seni?
8: Hayır. Maksimumun 25. yılı. Bunu normal kutlayamayız. Bu değil. Okey ama bu değil.
9: maksimumda kutluyoruz zaten.
8: Esra Hanımcığım. Yalnız ben size kutlama diyorum Esra Hanımcığım.
10: Global bir kutlama.
8: Şöyle yanında bir Hollywood ünlüsü düşün. Sonuçta maksimum dünyanın her yerinde. Maksimum.
9: Eteğime basma.
8: Pardon.
9: Orası zaten öyle de asıl kutlama.
8: Neyiz? Daha yeni başlıyoruz. Lütfen. Lütfen buyurun otur.
6: Büyük teknoloji şov. Telefonla kutla, saatle kutla. Her dokunuş bir kutlama.
9: Bari kelime oyunu yapma.
8: Çok yüksek. İndirilsin lütfen, indirilsin. İndirilsin.
9: Asıl kutlama...
8: kutlama gökte, yerde, her yerde. Max Plan yağmuru gibi düşüyor.
9: Ben de onu diyorum zaten. Maksimum 25. yılını 10.000 TL'ye varan maksi puan ve yıl boyu süren sürprizlerle kutluyor diyorum.
8: 10.000?
9: Evet.
8: Okey. Maksimum oldu. Okey.
9: O zaman...
8: Gelsin müzik.
11: Etin doğrusu doğru fiyata Carrefour'da. %100 yerli besiler veteriner hekim kontrolünden geçerek uzman kasaplarımız tarafından hazırlanır. Şimdi dana kuşbaşının kilosu 849 lira 90 kuruşa Carrefour'sa online market ve tüm Carrefour'salarda. Doğrusu Carrefour'da, doğruca Carrefour'saya.
12: Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Kaçırmayın.

0: Bir saniye, bir saniye. Bu Lüppo reklamı neden? Mini. Çünkü yumuşacık kek, yumuş yumuş marshmallow ve enfes çikolatasıyla Lüppo'nun minisi çıktı. Nasıl? Daha iyi miyiz?
1: Kusura bakmayın, çünkü Dünya Kupası.
2: Evinizi stadyuma çevirmenin tam zamanı. Dünya Kupası coşkusunu evinize taşıyan teknolojiler MediaMarkt'ta.
3: Dijital bankacılıkta zirvede kim var? Kim var? Kim var?
4: Tabii ki Tombank. Türkiye'nin en büyük dijital bankası. Hadi kredi kartı da Türkiye'nin her yerde çok kazandıran kredi kartı. O da Tombank'tan. Bankam Tombank, kartıma
5: gir. Irving Johnson 77. Bu Magic Johnson mı?
6: Kimsenin görmediği bir hazineyi bulmanın çok ayrı bir cazibesi var. Hiç açılmamışlar. Ne bulacağınızı kestiremiyorsunuz.
7: Aramaya devam etmelisiniz.
6: Oho! Şuna bir bak. Bu inanılmaz.
8: Tozlu Servet yeni bölümüyle bugün 18.30'da D-Max'te.
9: MJ bana benziyor. Tipik bir İngiliz beyefendisi. Klas görünüyor ve amacı tatmin etmek. Aslında bu kadar eğlenceli olması biraz şaşırtıcı. Bu küçük araba yaşıyor. Ama sakladığı birkaç sorunu da yok değil.
10: Burada bayağı yağ var.
9: Evet, yağ sızıntısını halletti ama restorasyon işlerine veya kötü frenlere dokunmadı bile. Ve bu araba için iyi bir para alacaksak yapılması gerekenler var.
10: Sabahımı MJ'in pasından kurtulmak için harcıyorum. Aslında yok sayılır. Parçaların gelmesini beklerken işe koyuldum. Motoru temizledim, yağdan kurtuldum. Sonra da motor bölgesini temizledim ve şimdi de bagajdaki paslardan kurtuluyorum. Bunun yüzey pası olduğuna güveniyorum. Ama yine de üst kısmını zımparalamak için daha hafif olan tel fırçayı kullanıyorum. Şansıma aşağıda hiç delik yok. Sadece biraz pas. Şimdiden çok daha iyi görünüyor. Üzerindeki pasları fırçaladım ve süpürgeyle çektim. Ve şimdi bu pasın geri gelmemesini sağlayacağız. Yani bunu bir has çözücüyle yapacağız. Ve bunun iki türü var. Fırçayla uygulanan bir jel veya içine parçayı daldırdığınız bir çözelti. Ben jeli kullanıyorum ve onun pası çıkarması 45 dakika sürüyor. Geriye sadece toz kalıyor ve bunu da yıkadıktan sonra geriye güzel bir metal kalıyor. Temizlenip kuruduktan sonra bu bayağı etkileyici görünüyor. Şimdi hiç pası olmayan bir bagajımız var. Şimdi boya geliyor. Kayıtlar arabanın aslında siyah olduğunu söylüyor. O yüzden ben de aynı rengi kullanıyorum. Gövde genel olarak güzel ama çürüyen alt katmanlar için tamir panelleri aldım. O yüzden paslı kısımları kesiyorum. Bunları sonra değiştireceğim. Mike bayağı uğraştı ve bana yeni hediyeler getirdi. Bu Noel gibi ama bana komik pantolonlar yerine işlenmiş bir motor plakası, bir bilezik, bir yağ contası ve bütün bunları bir araya getirmek için ufak tefek parçalar getirdi. Ve şimdi yapmam gereken şey bileziği krankın üzerine geçirmek. Ama bunun tamamen oturması gerekiyor. Yani bu bileziği ısıtacağız ya da bunu vurarak yerine sokacağız. Ben ikisinin kombinasyonunu yapacağım. Çünkü ısındığında kontrolü zor olabilir ve çok ileri kadar iterim diye endişe ediyorum. Bileziği ısıtmak için bütan kullanıyorum. 1000 dereceye yeterince sıcak demektir. Bilezik sıcak ve yerine oturduktan sonra onu mükemmel şekilde oturtacak volanı yerine sıkıyorum. Ve şimdi hepsini geri sökeceğim ve umuyorum bileziğimiz tam olarak yerine oturmuş olacak. Volanı çıkarıyoruz. Bu harika. Bu aslında iyi görünüyor ve bunun yerinde kalacağından emin olmak için bunu sabitlemem gerekiyor. Bunun için yardıma ihtiyacım var. Paul, yardım eder misin? Pol motoru yatırıp orada tutmama yardım ediyor. Ben de bileziği sabitlemek için 4 milimetrelik bir delik açıyorum. Bunu mükemmel oturtmak için dikkat ediyorum, aksi takdirde işi yapamaz. Bu aslında biraz çılgınca. Aslında bu bileziğimizi küçük bir pimle kranka kilitliyorum. Böylece hareket etmeyecek ve kranka zarar vermeyecek. Ama şimdi yapmam gereken şey bu küçük parçayı bu deliğe yerleştirmek. Sonra da yerine oturması için biraz vuracağım. Bütün bunlar daha önceki contanın yapamadığı işi yapıp krankı tamamen kapatmak için. Sızdırmazlık için güçlü bir dolgu kullanıyorum ve işlediğimiz motor plakasını yerine sıkıyorum. Bütün civataların özel torkları var ve bu orijinal fabrika parçası yerine oturdu. Nihayet bunu yerleştirebileceğimiz aşamaya geldik. Bütün bu işleri bunun için yaptık. Bu bir Viton yağ contası. Bu temel olarak daha yüksek çalışma sıcaklıklarını kaldırabilen bir conta. Görebildiğiniz gibi içinde küçük bir yay var. Bu da kauçuğun yerleştirdiğimiz bilezikle temas etmesini sağlıyor. Ayrıca biraz değiştirilmiş. Burada bir çıkıntısı var ve bunu kranka doğru itebiliyorsunuz. Ayrıca buraya delikler de açılmış. Böylece bunu yerine monte edebileceğiz. Ayrıca bütün yağ da içinde tutması için buraya silikon bir dolgu yapmam gerekecek. Ayrıca bu yerine oturduktan sonra buraları da dolduracağım. Çünkü görebildiğiniz gibi buradan da yağ sızması ihtimali var. Yani hiçbir yağın bu motordan çıkamayacağından emin olacağız. Bu motorda biraz aşırıya kaçmakla suçlanabilirim. Nihayetinde biraz yağ sızıntısı 50'lerden bir araba için sıra dışı bir şey değil. Ama ciddi para isteyeceksek iyi bir şey yapmam önemli. Bu tamirat motorun bu kısmında olabilecek bütün sızıntıları tamir etti. $400 çok ucuz gibi görünmeyebilir ama yeni bir 1800 motor almak gibi diğer seçeneklerle karşılaştırdığınız zaman öyle. Bu size $3000 mal olabilirdi. Birdenbire bu çok mantıklı oluyor ve ben bunu onaylıyorum.
11: Merhaba Ed, nasılsın?
10: Çok iyi.
11: Oo, bayağı çalışmışsın. MG de öyle. Motor hala dışarıda
10: evet,
11: mı?
10: Evet, o modifiye edilmiş motor plakası için teşekkür ederim. Çünkü şimdi bütün yağ sızıntılarını hallettim ve bunun olacağını sana söylemiştim. Onlar halloldu. Ayrıca bagajdaki pası da hallettim.
11: Tebrik ederim. Bu güzel küçük bir araba
10: evet,
11: değil mi?
10: Evet, güzel bir araba ve üzerinde çalıştıkça daha güzel görünüyor. Ama hala yapmam gereken şeyler var. Frenleri halletmeliyim. İçi yapılacak. Ayrıca boya da var.
11: Tamam, boya bunun büyük bir tartışma konusu olduğunu biliyorum. Ben beyaz ve kırmızı deri iç döşeme düşünüyorum veya kırmızı ve krem iç döşeme de yapabiliriz. Sen ne düşünüyorsun?
10: Bence beyaz ve krem iç döşeme de yapabilirsin ama ilginç bir şekilde bu arabanın orijinali siyahtı.
11: Benim iyi satabileceğim, hak ettiğimiz parayı alabileceğimiz bitmiş bir arabaya ihtiyacım var. Bu büyük bir karar ve ne yazık ki bu senin vermen gereken bir karar.
10: Teşekkür ederim. Mike renk seçimi konusunda hiçbir sorumluluk almadı ve bana içgüdülerimi takip etmemi söyledi. MC'ye üzerine birçok katman boya atıldığı boyacıya gitti. Mike'ın ayırdığı $5000'ın tamamı boyaya gitti. Ve ben hangi rengi seçtim? Siyah. Arabamızın beyaz halini sevmiştim ama öğrendim ki bu araba fabrikadan siyah olarak çıkmış. O yüzden seçim bu olmak zorundaydı ve kesinlikle çarpıcı görünüyor. İçi ve kromları da yapıldıktan sonra çok daha güzel görünecek. Ayrıca jantlar için de planım var. Bu daha çok parıltı ekleyecek. Devam etmeden önce biraz sorun bulmam gerekiyor. Mike sarsıntılı frenleri var diye şikayette bulundu. Bunun birden çok nedeni olabilir ama normalde ön frenlerde bir soruna işaret eder. Ve bunu kontrol etmenin kolay bir yolu var. Bu arabanın incelemesi kolay fren kampanaları var. Kampana deliğini fren ayar noktalarına getiriyorsunuz ve vidayı sökünce kampana çıkıyor. Sarsıntının yıpranma veya eğilmeden kaynaklandığını düşünüyorum. Kampanayı tekrar sıktım ama bu sefer ters olarak. Daha sonra yüzey yıpranmasını ölçebilecek bir aleti buraya bağladım. Görebildiğiniz gibi burada çok farklılıklar var. Yani temel olarak bu kampananın oval şekli var. Bunun olmasının nedeni ise frene çok bastığında kampana ısınıyor ve sonra soğuk bir sudan geçtiğinizde çok hızlı soğumasına neden oluyor. Bu da şekil değiştirmesine neden oluyor. Buradaki sorun bu tarafta varsa diğer tarafta da olması ihtimali var demektir. Ve virajlarda dönerken tekerleriniz farklı şekilde hızlanıp yavaşlayacak demek oluyor ve bu da rahatsız edici bir hale alabilir. Mike haklı. Bir sorun var ve bu tamir edilebilecek parçayla sınırlı. Bu kampanaları bir tornada işleyebilir veya değiştirebilirsiniz. Ama benim yapmayı planladığım başka bir şey var. Tel jantlar. İşte buradayız. Bunlar yeni jantlarımız. Görebildiğiniz gibi eski bir İngiliz arabası için mükemmeller. Harika krom teller. Bijonlar için delikler olmadığını görüyorsunuz çünkü bunlar ortadan bağlanıyor ve onlar da bu özel yapılmış göbeklere bağlanıyor. Arkalar çok basit. Doğrudan sıkılıyor ama önler şu anda orada olan göbeğin yerine girmesi gerekiyor. Yani önce onu sökmeliyiz. Bu evde yapmaya kalkabileceğiniz neredeyse basit bir değişim. Pimi çıkarıp somunları söküyorsunuz ve göbeğin geri kalanı çıkıyor. Göbeği çıkarmak için bir çektirmeye ihtiyacınız var. Yeni göbek yerine oturuyor ve yeni bir rulman ve eski somun kullanılarak yerine sıkılıyor. Ama biraz uğraştırıyor. Yeterince yerim olduğundan emin olmaya çalışıyorum. Yani bu çok güzel yerine oturdu. Şimdi yapmam gereken şey bu özel yapılmış pimi, bu yeterince kısa, bunu o delikten, somunun içinden ve ön aksın içinden geçirip karşıdan bükmem gerekiyor. Biraz zorlu demek yanlış olmaz. Sabrın bir erdem olduğunu söylerler. Ne yazık ki burada başka bir seçenek yok. Bu setin kampanaları $99 ve onlar tam olarak yuvarlak, yani sarsıntı yok. Ve işte bu. Hadi jantları takalım. Telli janta geçmek biraz pahalı. Tam olarak $1,500. Hedef bütçemin izin verdiğinin çok daha ötesine geçiyorum. Mike üst seviye istedi ve maliyeti de bu. Yani eski jantlarda bir sorun yoktu ama bunlar çok daha tarz ve siyahı çok güzel gösteriyorlar. Diğer kromlarla birlikte bunlar kesinlikle harika görünecek. Arka göbekler doğrudan sıkılıyor. Uğraşmaya gerek yok. Ve 2 saat içinde haşin bir tavrı olan bir MGA'm oldu.
11: Sarsıntılı bir başlangıçtan sonra MGA birden hızlı gelişme kaydetmeye başladı. Bu aslında birinin almak isteyeceği bir araba gibi görünmeye başladı. Ama tabii ki bunun maliyeti yüksek oldu ve daha içini ve kromlarını yapmadık. Paramızı nasıl geri alacağız?

0: This place, it stays with me.
1: Servis geldi. Çantam hazır mı?
2: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Hesap kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu, karar anında yanında. Hesap
3: kurdu. Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Kaçırmayın.
4: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına. Karadut sorbe ve nefis sütlü çikolatalı dondurma. Yeni Cornetto aşkınayla aşk kendini, gel aşka.

0: Baba bu ne bayramı?
1: Babacığım bu 24 yıl sonra gelen gururun, futbolun bayramı.

0: 54 yıl sonra gelen futbol bayramına Arçelik'le tam kadro hazırız. Bugün bayram.
1: Tam o anda bir loop. Bir saniye, bir saniye. Bu loop bu reklamı neden? Mini. Çünkü yumuşacık kek, yumuş yumuş marshmallow ve enfes çikolatasıyla Lupo'nun minisi çıktı. Nasıl? Daha iyi miyiz?
2: Geceliği 4200 lira.
3: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
4: Trivago.
5: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
4: Trivago'da da var.
6: Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum.
4: Trivago'da o da var.
7: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
2: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
4: Tekrar söylememe gerek var mı?
7: Otel mi? Trivago.
8: Eda Ece ile tak tak konuşuyoruz.
9: Eşim bana şaşalı bir pırlanta almış. Rengim değil. Neyse ki Atasay'dan almış. Gittik, benlik renklerden biriyle değiştirdik.
10: Birçok insan bunun gibi yerlerde sadece kaos görür. Ama takımımla benim gördüğüm şey...
11: Bana bunun gerçek olduğunu söyle.
10: Bir fırsat.
12: Tozlu Servet yeni bölümüyle bugün 18.30'da D-Max'te.

0: MJ almak için yola koyuldum ve iyi kemikleri olan ama pek şık olmayan bir tane buldum. Strateji hakkında bir fikrim vardı. Kaliteli bir ürün ortaya çıkarmamız gerekiyor. Ve ne kadar harcayacağımız hakkında, hadi $5,000 diyelim. Bizim Hayta Ed bunu sadece boyaya harcadı. Evet, görünüşünü değiştirdi ve MJ'yi sızdırmaz hale getirdi ama bu çocuk beni batırmak için uğraşıyor. Yapılacak listesinde sırada yeni iç ve kromlar var. Bunun maliyeti ne olacak?
1: Bütün parçaları yeni boyanmış arabaya monte etmek o kadar zor değil ama zaman alıyor çünkü çok dikkatli olmalıyız. Bu yaklaşık 2 günümüzü aldı ama bu bittiğinde kesinlikle harika görünecek. Bu tamponların arabadan çıkanlardan daha iyi göründüğünü düşünebilirsiniz ve haklısınız. Kromlar 50 yaşında bir araba için iyi durumda olsa da bütün parlak parçaları kromlatmak için $1,000 harcamaya karar verdi. Yan sanayi parçalar da yakın fiyatlarda ama onlar genelde daha ince metalden yapılıyor. Harcamaları kısıtlamaya çalıştım ama sinyaller kurtarılamayacak gibiydi. Ben de yeni bir set aldım. Ayrıca ızgara içinde yeni bir ambleme ihtiyacım vardı. $80. Ve arkada bagaj için yeni bir ambleme de $100 vermeden edemedim. Dışını tamamladıktan sonra dikkatimi içine vermeye karar verdim. Ön panelin ahşap olduğunu hatırlarsınız. Cila kendinden geçmişti. Biz de o yüzden bunu döşemelerin yapılacağı deriyle kapladık ve gayet hoş görünüyor. Bütün göstergeler ve anahtarlar takıldı. Sadece hız ve devir sayacı yok. Ne yazık ki onların ikisi de bozulmuştu. O yüzden ikinci el göstergeler almak zorunda kaldık. $100 kullanılmış olanları tercih ettim çünkü onlar var olan göstergelerin şekline uyuyor. Ayrıca kapı üstlerini de aynı deriyle kaplattım. Ve şimdi bakmamız gereken şey bu kapı açma mekanizmasını kontrol edecek olan bu tel. Yani bunlar kötü durumda değiller. Hala iyi çalışıyorlar ama çok da iyi görünmüyorlar. Bunun bir önemi yok aslında çünkü kapı döşemelerini takınca onları göremiyorsunuz ama hissedebiliyorsunuz. Ve bu arabada detaylar çok önemli. O yüzden bunları güzel ve pürüzsüz yenileriyle değiştireceğim. Mike'ın cüzdanından bu yeni kapı telleri için $10 çıktı. Şimdi bunu eski orijinal deliğe sıkarsak bayağı sarkık duruyorlar. Bir tane ileri alıyorum. Bu iyi gibi. Bunu ters çeviriyorum ve sıktığımda diğer parçalarda sorun çıkarmayacak. Bu çok daha iyi oldu. Lakin yeni iç kapı döşemeleri ve koltuklar $2,000 mal oldu. Gerçek dışı bütçesini göz ardı etmemin Mike'ın hoşuna gideceğini sanmıyorum ama sonuç harika oldu. Bu eski direksiyon ne kadar çekici olsa da şimdi biraz sırıttı. Özellikle de diğer döşemeler yerlerini aldıktan sonra. O yüzden bunu belki de en tipik İngiliz direksiyonlarıyla değiştireceğiz. Böylece tipik İngiliz spor arabamıza uygun olacak. Ve $500 bu alabileceğiniz en pahalı direksiyonlardan biri. Üzgünüm Mike ama sonunda bana teşekkür edeceksin. MJ'miz bitti. MJ'miz artık baş döndürecek bir araba. Projemiz iyi bir arabayı öne çıkan bir taneye çevirmekti. Bu film yıldızı gösterişini şahane mekanik ve birinci seviye detaylarla birleştirdik. Açıkçası bunun bu kadar iyi olacağını bilmiyordum. Mike, MJ'yi yoğun bir klasik araba galerisinde buldu. Satıcının yere ihtiyacı vardı ve Mike ona iyi bir teklifte bulundu.
0: $14,000.
2: 14 mü?
0: Hadi Alex.
2: Tamam.
0: Evet mi? Az önce kendime bir MJ aldım.
1: Bir tür sızıntı olacağı sözünü vermiştim ve çok da yanılmamışım. Burada bayağı yağ var. Ve mükemmeli yakalama ruhuyla onu çözmek için motoru söktüm. Bu motor Mike'ın da söylediği gibi yeni revize edilmiş. Ve sorunun bir daha gelmemesi için Mike ileri teknoloji kullandı.
0: Bu o MJ için harika olacak.
1: Ben biraz parıltı istedim ve bunu çarpıcı bir boyayla yaptım. Cesur bir siyah tonuyla. Yani benim için seçenek bu olmalıydı. Mike'ın bütçesini hiçe saymak zorunda kaldım. Tel çantlar, yeni krom ve yeni bir iç döşeme için cüzdanını biraz daha yağmaladım. Parasının hakkını veriyor değil mi? Bence öyle. Peki ya rakamlar? Araba $14,000'dı, yaklaşık £8,000. Motor işi, kromlar, yeni jantlar ve boya bize yaklaşık $11,000'a mal oldu. Yaklaşık 25 bin dolar harcamış olduk ve Mike bunu ve karını geri isteyecektir. Yeniden doğan MJ'yi ilk kez göstermek için Los Angeles'ın üst kısımlarında Mike'la buluşuyorum.
2: Atölyeden çıktığında bunun iyi bir araba olacağını biliyordum. Bu ölmeyen tasarımlardan biri. Açık konuşmak gerekirse ben arabayı ilk aldığımızdaki yıpranmış ve beyaz halini de sevdim. Ama şimdi siyah ve yapılmış haliyle evet, araba efsane görünüyor.
1: Çok teşekkür ederim. Bence yapılması gereken şey buydu. Orijinal renge dönmek ama ayrıca ten rengi iç döşemelerinde faydası var. Ten ön panel harika, yeni direksiyon harika. Tabii ki tel jantlar bunu daha da yükseltiyor. Bence bunu yolda görmeliyiz.
2: Evet, hadi yola koyulalım.
1: Güzel.

0: Dur, frenleri deneyeyim. Frenler harika. Sarsıntı yok. İlk aldığımdaki gibi değil. Evet, bu harika. Tebrik ederim.
1: Teşekkür ederim. Jantları değiştirince bunu bedavaya tamir ettirmiş oldun ayrıca. Yağ da sızdırmıyor.
0: Hiç kimse yağ sızdıran bir arabayı sevmez. Yani bu işte de çok iyisin. Seni neden buraya getirdiğimi merak ediyor musun? Arabayı aldığımda onu Doğu Los Angeles'tan aldım. Orası da biraz endüstriyel, biraz bohem.
1: Evet.
0: Ve şimdi araba atölyeden çıkınca bu arabanın pazarını değiştirdin. Çünkü şimdi Kuzey Los Angeles'tayız. Hatta Hollywood tepelerindeyiz. Bu araba burası için kesinlikle harika.
1: Hedefe ulaştık gibi hissettiriyor, değil mi?
0: Evet. Harika hissettiriyor ve bu güzel virajlı yollara çok iyi tutunuyor. Bu güzel ahşap direksiyona tutunuyorum. Bu gerçekten güzel bir araba. Ve başka ilginç ne var biliyor musun? Bu yüksek çalıların ve büyük kapıların arkasında 15-20 milyon dolarlık evlerde oturan insanlar var. Böyle bir arabadan hoşlanacak insanlar. Düşünebiliyor musun?
1: Bu Hollywood tepelerinde dolaşıp bu harika Los Angeles şehri manzarasına gelmek çok güzeldi. Bu araba için ne isteyeceksin?
0: Onu 14 bin dolara aldık. Sen tamamen değiştirdin ve aslında olduğu başyapıt gibi görünüyor. Yani bunu satarken 35 bin dolar isteyeceğim ve orada veya bu malikanelerde yaşayan biri çek defterini çıkarıp o fiyatı yazarsa onu satacağım. Yani 35 bin dolar.
1: Belki bugün bir ünlünün ilgisini çeken bu olur.
0: MJ'in ilanlarını daha bitmeden vermiştim ve ilgilenen olmadı. Ama fotoğraflarını koyar koymaz, bingo! Araba konusunda çok ciddi olduğunu söyleyen bir iş adamı aradı. Ve arabayı incelemesi için birini gönderdi. Ve bugün biraz nakit görmeyi umuyorum. Pekala Steve, arabada bir sorun bulamadın değil mi?
2: Hayır, bu çok güzel, çok güzel bir iş yapmışsınız.
0: Teşekkür ederim.
2: Bu bir müşterim için. O bunu görmüş ve gelip bakmamı istedi.
0: Tamam. Evet, ne yapmak istiyorsun?
2: Yani bunu arabama yükleyip eve götürmek isterim.
0: Çok makul bir fiyat istedim ve para konusunda dans etmek istemiyorum. 35 bin dolar. Bence ben bu fiyata bunu istediğim zaman satabilirim.
2: Müşterim eğer ilandaki gibi ise o fiyatı vermemi söyledi ve bence de öyle. Evet.
0: Yani anlaştık mı?
2: Öyle sanırım.
0: Güzel, uzat elini. Az önce kendine güzel bir MGA aldın. En azından müşterin aldı. Gizemli bir alıcıyı sadece Hollywood'da bulabilirsiniz. Ve bu fiyata yatırımımız için 10 bin dolar civarında bir kar elde ettik. 6 bin pound'dan daha fazla. MGA ilk aldığım andan atölyedeki hallerine ve ortaya çıkan sonuca kadar sürprizlerle doluydu. Ve şimdi bize iyi bir kar getirdi. Eğer ben ve Ed tarafından böyle daha çok arabanın dönüştürülmesini istiyorsanız, tamirat tadilatta bize katılın. Tada!
3: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla! Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin. Net. Kazancım Net, sigortam Net.

0: gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
1: Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Kaçırmayın.
2: Işıltık atan güzelliklerin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 4-17 Haziran tarihleri arasında palet delik saç boyası çeşitlerinde bir alana bir hediye Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
0: Yarım saate sendeyiz diyen arkadaşların varsa kaybedecek zaman yok. Ocağı kapatmayı unutturan bir dizi varsa yemeğin yanma ihtimali yok. Ocakta taşan bir tencere varsa temizleme derdi yok. Beko indüksiyonlu ocak cam yüzeyi ısıtmaz, doğrudan tencereyi ısıtır. İndüksiyon teknolojisi sayesinde 3 kata kadar hızlı pişirir, üstelik çok kolay temizlenir. Beko indüksiyonlu ocak varsa şüpheye yer yok. İşte bu Beko farkı.

0: Biskolata'dan yeni bir keşif. Ice and Fire. İçi alev alev muz dolgusu, dışı buz gibi çıtır badem parçaları ve yoğun çikolata. Biskolata Ice and Fire. Bak dolaba, ısır.
1: Geceliği 4200 lira.
2: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
3: Trivago.
4: Peki ya sadakat programı fiyatı mı kullanmak istersen?
5: Trivago'da o da var. Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
6: Vay toplantılar.
7: Vay ödevler.

0: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
1: Vay vay vay vay vay vay, Domino's'um hoş geldin.
2: Klasik otomobil restorasyonunda 4 yılın sonunda artık her şey tıkır tıkır işliyor.
3: Evet.
4: Aman tanrım.
5: Richard Hammond'ın atölyesi yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te. Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle Pazar 18.20'de D-Max'te.

0: tatil kazanmışım. Kredi kartı bilgilerimi gireyim de fırsatı kaçırmayayım.
1: Bu kadar basit Oltay'a gelme.
0: Nasıl yani?
1: İnternette kart bilgilerini güvenilir olmayan sitelerle paylaşma diyorum. Dolandırıcılar diyorum. Oltay'a gelme diyorum. Birikimden olma diyorum.

0: Tamirat tadilatın bu bölümünde büyük boyutlarda para harcanmasına neden olan eski model bir BMW'yi araştıracağım. Biraz şoke edici. $40,000. Bu sefer bütçemi biraz sarkıtarak büyük bir risk almış olacağım. 17 yıldır burada mı bekliyor?
1: Tam burada.
0: Şöyle bir çalıştırıp bir geziye çıkmadın mı?
1: Hayır.
0: Ede aracı bırakıp eski küllerinden alevlendirmesini isteyeceğim.
2: Arabayı daha önce sürmedim de ne demek?
0: Pek sayılmaz.
2: Bekle, bu hiç iyi değil.
0: Ben paslanmış garajlara gidip araçlar bulurum. Ed de benim için onları tamir eder sonunda. Kârla beraber satarız onları. Daha hafif, çevik ve tutuşu diğerlerine göre çok daha iyi. BMW 2002 TE, 1972 yılında devrim gibi piyasaya giriş yaptı. TE'nin sonundaki ikinci E ise özellikle yapıldı. Bunun anlamı dünyanın en hızlı yakıt püskürtmeli motorunu yaptılar demek. BMW ailesine yeni bir yaramaz geliyor. 130 beygir gücünde ve 100 kilometreye 10 saniyenin altında giriyor. Küçük bir salon gibi hissettiriyor ama sürüşü bir spor araba gibi. Sıkı tasarlanmış gövdesi, sürüşe odaklı tasarımı ve göze hitap etmesiyle bugüne kadarki en iyi BMW oluyor. Uzun süredir araştırdığımız bir araba. BMW 2002 gerçekten harika bir araba ama tarihinde ön plana çıkan özel noktaları var. Çünkü o dönemde Bavarianlar küçük formüle tarzı arabaları ilk kez piyasaya sürüp ortalığı yakıp yıktılar. Bu da yükselen fiyatlar anlamına geliyor. İşleri hızlıca ilerletip hemen sonuca bağlamamız gerekecek. Performans odaklı olanlar gerçekten çok pahalı çünkü içerisine fazladan eklenmiş nitrolar oluyor ki bu tür arabaları artık bulmamız imkansız gibi bir şey. Ama umut ediyorum ki bu TE modeli için $10,000 yeterli olacaktır. Bu biraz şok edici. Elimizde 1974 model TE 2002 coupe var. $40,000. Oh. Daha ucuzları da var. Uzaktan çok da kötü görünmüyorlar. Bu araba Florida'da. Biraz derin araştırıldığında aslında çok da iyi durmuyor. Motorun etrafında pasta kaplı devasa kısımlar görüyoruz. Başımıza bela olacaktır. Biraz daha araştırınca bir tane buldum. Bu arabalardan bir tanesini normalde aramazdım bile. Ama bu araba kullanılacak durumda değil. 1974 model TE ve 1987 yılından beri Kaliforniya'da. Fiyatı ise $5,975. Evet, arayıp şansımı deneyeceğim. Merhaba, satılık BMW için aramıştım. Hala elinizde mi?
1: Evet.
0: En son ne zaman çalıştırdınız?
1: 17 yıl. Yerinden bile oynamadı.
0: 17 yıl önce. Arabada paslanma işareti şey yok değil mi?
1: Biraz. Ama yok sayılır.
0: Pekala, hoşçakalın. Bu ne kadar iyiydi. Aile arabası 87 yılından beri Kaliforniya'da, paslanma yok, orijinal ve 17 yıldır çalıştırılmadı. Gidip bir göz atmam gerektiğini düşünüyorum. Amerika çok büyük bir ülke ama şanslıyız ki BMW sadece şehrin diğer yanında. Arkama çekicimi de alıp yoluma koyuldum. Beni asıl endişelendiren kısım arabanın 17 yıldır çalışmıyor olması. Yanıma birkaç parça malzeme aldım. Asıl amacım bir şekilde motoru tekrar çalıştırabilmek. Eğer bu konuda biraz şanslı olursam Ed'in tamir etmesi çok daha kolay olur. Eğer çalıştırdığım anda hiçbir şey olmazsa bu demektir ki araba almaya değmez. Eve hem cebim hem de ellerim boş dönmüş olurum. Nasılsınız Randy? Siz misiniz Randy? Ben Mike. BMW hakkında konuşmuştum.
1: Memnun oldum.
0: Ben de memnun oldum. Araba nerede?
1: Garajda. Hadi bir göz atalım.
0: Açıl susam açıl. İşte burada. Oo, bu harika. Bu arabalara bayılıyorum. Bana hikayesini anlat.
1: Babam bu arabayı 1974 yılında aldı. 15 yıl kadar bunu kullandı. Kolejden mezun olduğumda da bana verdi. Bir çocuğum olana kadar onu her gün kullandım. Hepsi bu kadar.
0: Bu araba 17 yıldır garajda mı bekliyor?
1: Tam burada.
0: Şöyle bir çalıştırıp geziye çıkarmak istemedin mi?
1: Hayır.
0: Pas yok mu?
1: Şurada birkaç kısmında var ama büyük bir şey değil.
0: Parça halinde gerçekten güzel görünüyor bu Randy. Eski kocaman Amerikan tamponları. O zamanlarda standart böyleydi.
1: Fabrikadan bu şekilde çıktı.
0: Şuna bakın, bu oldukça temiz. Şunu alabilir misin? Burada aradığım şey paslanma izi. Sadece biraz pislik var. Pas ya da ona benzer bir şey yok. Gerçekten çok güzel. Evet, iç kısma da bir göz atalım. Aa, bu çok hoş. Bu şekilde tavanı açabiliyoruz 40 yıldan sonra. Hala çalışıyor. Sanırım 17 yıl boyunca ilk defa açıldı burası, değil mi?
1: Hemen hemen.
0: Güzel direksiyon, vites kutusu burada. Koltuklar. Koltuk hala yumuşak. İçindekileri hissedebiliyorsunuz. Pek de rahat değil. Hadi motora bir göz atalım. İşte burada. Şuna bak, çok düzenli. Etrafında şöyle bir göz gezdirelim. Arabanın bacak kısımlarına göz atıyorum. Çünkü buralarda herhangi bir kaza izi var mı öğrenmeliyim. Her şey güzel görünüyor. Pekala, asıl burada olma nedenim motor. Karşımızda 2 litrelik 130 beygir gücünde benzin püskürtmeli motor var. Şimdi birçok insanın aklındaki şey buraya bir akü yerleştirip onu çalıştırmayı denemektir. Ama bu 17 yıldır çalıştırılmadı ve üzerinde hala biraz yağ var. Eğer bu kurumuş olsaydı arabayı çalıştırmayı denediğimizde büyük bir zarar verebilirdi. Benzin deposunda da bir sıkıntı yok. Burada bir yumuşama da yok. Bu da güzel. Motor kısmını biraz denemek istiyorum çünkü bu kısımda bir hareketlilik olmazsa bu arabayı almanın benim için bir anlamı olmaz. Bu senin için uygun mu?
1: Tabii ki.
0: Pekala. İşte kader anı geldi. Eğer krank milini biraz da olsa çevirebilirsem arabayı almak için bir umudumuz var demektir. Eğer donmuşsa yolumuzu ayırmak zorundayız. Pekala, biraz çevirelim. İşte dönüyor. Diğer tarafa da deneyelim. Motor serbestçe hareket ediyor. Donmamış. O yüzden bu gerçekten güzel bir haber. Evet, motor donmamış olduğu için şimdi sırada biraz yardım istemek var.
1: Bu oğlum David.
0: David, tanıştığıma memnun oldum. İyi misin? Kasların var mı? Arabayı gün ışığında güzelce izlemek istiyorum. Teşekkür ederim David.
2: Rica ederim.
0: Minnettarım. Pekala, etrafına güzelce bakalım. Oo, bu araba gerçekten çok hoş ve sapasağlam. Evet, gerçekten çok iyi. Çok iyi. Bunu düşünmek için bir dakikaya ihtiyacım var.
1: Tabii ki.
0: Teşekkür ederim. Bu iyi bir araba. 2002'de istediğim her şey var. TI motoru var. Gövdesi sapasağlam duruyor. Tek şüphem motor kısmında. Bu araba 17 yıldır çalıştırılmamış. Bu da büyük bir şüphe uyandırıyor. Bence bu alınması gereken bir risk. Bunun gibi bir tane daha bulamam. Pekala, gidip bir bakayım. İyi bir anlaşma sağlamalıyım. Pekala Randy, bunun için biraz düşündüm. Arabayı sevdim. Telefonda önceden konuştuğumuzda ilandakinden daha fazla teklif verenler olduğunu söyledim.
1: Aslında 5.975 dolara ilan verildi. Bunun üzerine teklifler aldım. Telefon üzerinden son zamanlarda 8.000 üzerinde teklif aldım.
0: 8.000 mi?
1: 8.000, özel araba.
0: Tamam, pekala. İşte tam karşındayım ve bu aracı da kaçırmak istemiyorum. 7.5'a düşürebilir misin?
1: Nakit mi?
0: Nakit. Arabamın arkasını alıp hemen gidebilirim.
1: Son olarak 7.750'ye bırakacağım.
0: El sıkışalım, anlaşma senindir. Evet, az önce 2002 aldım. Evet, bu Hollywood yıldızı için ilandakinden daha fazla ödeme yaptım. Başkasının almasına izin veremezdim.
2: Bunu daha önce sürmedin mi arabayı?
0: Pek sayılmaz. Asıl soru, 17 yıldır yerinden oynamamış bu arabayı eski haline getirebilir mi?
2: Motor donmuş olabilir. Bu gerçekten aldığın en büyük risklerden biri.
3: Kredi hangi kredi diye aranır? Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu çıkar. Siz de hemen hangi krediyi indirin, faizsiz 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını yakalayın. Hangi
4: kredi? Otel harika.
5: Evet, ve geceliği sadece 13.500.
6: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
4: Trivago'ya bakmalısın.
7: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
8: Pozisyon ekranda. Can uyandı maç modunda. Google Gemini'yi gördü. Resmi ekledi. İsteğini yazıyor. Görsel geldi. Haydi Türkiye, sıra sende. İşte bu Google Gemini. Milli futbol takımları resmi sponsoru.
9: Alternatif çözümler kireci önlemede kalgon kadar etkili değildir. Dördü bir arada kalgon, kireç, kir, pas ve kötü kokuyu önler. Makinenizin %100 performansla çalışmasını sağlar. Makinemiz...
10: siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Kaçırmayın.
11: Bu cheesecake'i nasıl yaptınız?
12: Sütaş labne ye.
13: Sütaş labne. Lezzeti efsane, hafifliği şahane.
14: Evinizi yenilemek sizden. Fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de 2025 fiyatları sizi bekliyor. Kaçırmayın.
15: 6-12 Haziran arasında BİM'de Lezzet Efsane Basmati Pirinç 189 lira yerine 175 lira. Saban İri Kuru Fasulye 82 lira 50 kuruş yerine 74 lira 50 kuruş.
16: Yaza özel büyük neon bir günlerinde tüm fırsatlara ek seçili markalarda 900 liralık alışverişe 300 lira kuponu kaçırma.
17: Ne istersen neon bir.
18: Vay toplantılar.
19: Vay ödevler.

0: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava. Vay vay vay vay vay vay, Domino's'um hoş
1: geldin. Birçok insan bunun gibi yerlerde sadece kaos görür. Ama takımımla benim gördüğüm şey...
2: Bana bunun gerçek olduğunu söyle.
1: Bir fırsat.
3: Tozlu Servet yeni bölümüyle bugün 18.30'da D-Max'te.

0: Kaliforniya'yı kasıp kavuran orman yangınları...
1: Tehlike çok büyük.
2: Burayı hemen tahliye etmemiz gerek.
3: Olamaz ne?
2: 10 dakika içinde.
0: Kırsalda yaşayanları tehdit ediyor.
1: Hava çok sıcak ve yangın çok hızlı yayılıyor.
3: Bu gerçekten dehşet verici.
1: Bu yangın her şeyi yok edebilir.
0: Kırsalda yaşamak zor. Yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.
4: BMW 2002 TE e-kombi görüntüye sahip olmak üzere. Bavarianların ilk kez büyük bir başarıya ulaştığı, yani küçük arabaları popüler yaptığı dönem. Ama ikon görüntüler yüksek fiyatlarla geliyor. Bu biraz şok edici. 1974 model bir 2002'yi 40 bin dolara buldu. Bütçemi aşmamak için büyük bir riski göze alıp... BMW 2002 TE e-kombi görüntüye sahip olmak üzere. Bavarianların ilk kez büyük bir başarıya ulaştığı, yani küçük arabaları popüler yaptığı dönem. Ama ikon görüntüler yüksek fiyatlarla geliyor.

0: ve aldım. Şu anda arkamda süzülen bu 2002 TE modeli için olması gerekenden $1,500 daha fazla verdim gibi görünüyor. Ama bana inanın, paslanmamış bir tanesini bulmak imkansız gibi bir şey. Size çok gibi görünebilecek $7,750 gibi bir para verdim. Aslında durumdan oldukça memnunum. Bunun gibi paslanmamış bir arabayı bu durumda bulmak ve bu fiyata kapatmak güzel bir anlaşma. Araba için planım aslında oldukça basit. Önce arabayı çalıştıracağız, ardından da görünüşünü düzelteceğiz. Eğer başarabilirsek arabanın tamponlarını küçülteceğiz. Orijinal Alman arabaları gibi yapabiliriz. Çünkü arabayı olması gerektiği gibi gösterirsek bize büyük oranda para getirebilir. Tabii ki bu araba sadece çalışabilecek duruma gelirse bizim için değerli olur. 17 yıldır çalıştırılmamış ki bu da oldukça uzun bir dönem. Parmaklarımı birleştirdim. Umarım iyi bir şeyler çıkar. Bu parmakları da birleştirdim ki umarım Ed getirdiğim arabayı beğenir.
1: Ha, bu harika. BMW 2002'yim. Ve... TE versiyonu. Çok nadirdir. Aferin
0: sana. Nasıl gidiyor? İyi. Bunu seveceğini biliyordum. Crankly motorlardan.
1: Evet, görünüşü fena değil ama çekiciyle getirdiğini görüyorum.
0: Evet, gördüğün gibi çekicinin üzerinde. Bu konuya birazdan geliriz. Önce güzelliğine bir bak. 1974 model 2002 tamamen orijinal ve üzerinde neredeyse hiç pas yok.
1: Bahse girerim, iyidir. Dışarıdan güzel görünüyor ama çekicinin üzerinde olduğu için sürüş konusunda sıkıntımız var demektir.
0: Dürüst olmak gerekirse söylemesi zor.
1: Ne demek bu? Daha önce sürmedin mi arabayı?
0: Pek sayılmaz.
1: Pek sayılmaz da ne demek?
0: Uzun süredir çalıştırılmamış. Ben de en iyisinin çalıştırmamak olduğunu düşündüm.
1: Bekle biraz. Bir süre derken?
0: Çok değil. 17 yıl.
1: 17 yıl.
0: 17 yıl, evet. Bana söylediklerine göre araba 17 yıl önce çalıştırılmış. Bir garaja koydular ve o zamandan beri orada bekliyor.
1: 17 yıl boyunca çalışmamasının bir nedeni vardır. Motor çoktan donmuş olabilir ya da daha büyük bir şey. Bu büyük bir risk.
0: Tamam, biliyorum. Bu yüzden motor üzerinde crank meniyle bir deneme yaptım ve döndü. Motorun donmadığını biliyoruz.
1: İyi, bu güzel. Motor donmamış ama hala onu çalıştırmamız için tamir etmeliyiz.
0: Tabii ki yapılacak bir şeyler var. 17 yıldır hareket ettirilmedi. Motorun bakımdan geçmesi gerekiyor. Arabanın kalbi orası. Bir de fren sistemi kontrol edilmeli çünkü 17 yıldır çalıştırılmamış. Ama iç kısımda bir sorun yok. Şuna bir göz atsana. Samanın üzerinde oturmak gibi.
1: Aslında pek şaşırmadım. Bu kısımda yerleştirilmiş samanlar var. Fabrika malzemesiyle değiştirilmiş, tabii ki tamir edilmesi gerekecek.
0: Evet, bunu da yapmak zorundayız.
1: Tavandan ne haber?
0: Üstü açılıyor, bir kolu var ve sadece çevirmen gerekiyor. Fabrika çıkışlı.
1: Bahsettiğim şey üzerinde hiç boya kalmamış olması.
0: Bir şekilde parlatırız
1: onu. Parlatamazsın ki.
0: Peki, hala biraz boyaya ihtiyacı olabilir ama hepsi o kadar.
1: Bunun için ne kadar ödedin?
0: $5,975 olarak görünüyordu.
1: Sonra sıkı bir pazarlık yapıldı ve fiyat değişti, değil mi?
0: Hayır, plana uygun bir şekilde ilerleyemedik. İstediğim planın üzerine $1,750 daha verdim.
1: Ne tür bir pazarlık bu? Bunda iyi olmak zorundasın.
0: Bu konuda iyiyim ama ben oraya gidene kadar bazıları telefonda 8000'den fazla teklifte bulunmuş. Benim de fazla vermem gerekiyordu ama 7750 ile kapattım. Tamam, biraz fazla olabilir ama hala 5000 sterlinden daha az. Güven bana, bence her bir peniye değecektir. Bu arabaların tamamlanmış halini internette $50,000 satıyorlar.
1: Evet ama bunun için araba iyi olmalı ve bir şekilde hareket ediyor olmalı dost.
0: Ben işimi yaptım ve bize bir araba buldum. Senin işin de bunları çalışır hale getirmek. Eğer bu arabada başarılı olursak elimizde büyük bir miktarda kar olacak. Çalışma alanına geçelim mi? Çok heyecan verici. Evet, bu 2002 TE.
1: BMW 2002 TE gerçekten küçük ve harika ama 17 yıldır çalışmayan bir aracı almak Mike için gerçekten büyük bir risk. Mike en azından crank millini elle çevirerek iyi bir deneme yaptı. Bu sayede motorun donmadığını biliyoruz ama yine de motoru çalıştırmadan önce yapmam gereken bir sürü şey var. Araba uzun süredir çalışmadığı için içerisinde bulunan yağ tabakası büyük olasılıkla motora, dişlilere ve pistonlara yapışmıştır. Bu yüzden motoru açmadan önce eski haline getirmeliyim. Aksi halde pistonlardan birini kırabilir ya da daha da kötü bir şeye neden olabiliriz. Öncelikle bazı deliklere mazot döktüm. Benzinle çalışan bir arabaya mazot dökmek ters bir şey olabilir ama bu yağ tabakası için. Biraz eklemenin bir zararı olmayacak.

0: Olacaktır. Ardından ön kapak çıkar ve üzerine biraz yağ ekleriz. Şimdi krank milinin sonuna bir parça somun ekleyeceğim. Böylece motoru elimle hareket ettirebileceğim. Ve motor hareket ettikçe içindeki yağ her yere dağılmış olacak. Aynı zamanda bu yolla pistonlar da hareket ediyor ve onlar da yağla kaplanıyor. Üstelik bu yolla tüm mekanizma çalışıyor ve yağ kutusuna bile yağ ilerlemiş oluyor. Yağın en çok oraya ilerlemesini istiyoruz. Bu sayede her yer temizleniyor. 17 yıllık bekleme ardından hava filtresinin değişmesi gerekecek, bir de eski yakıt deposunun. Bunca zaman sonra bu tarz alanlarda oksitlenme olur ve bundan kurtulmak oldukça zordur. Bu yüzden en iyisi hepsinden kurtulmaktır. Benzin deposu boşalırken ona bağlı kabloları da çıkartıyorum, tıkanmış olabilirler. Benzin pompası da oksit yüzünden zarar görmüş olabilir. Uzun zamandır çalışmadığı için onu da değiştirmem gerekecek. Şimdi aküye bakalım. Akü kısmında meydana gelmiş küçük bir sızıntıdan dolayı etrafta bir sürü sülfürik asit var. Zamanla böyle bir şeyin oluşması doğal ama motorun çalışmasını engeller. Bu kesinlikle ölü bir akü. Değiştirilmesi gerekiyor. Sonuç olarak eski aküyü çıkardık ve yenisini yerleştirdik. Şu anda motoru çalıştırıp yağın etrafta gezinmesini sağlayabilirim. Arabada hala tamamlanmamış yerler var. O yüzden herhangi bir yangın tehlikesinden kaçınmak için yakıt deposuyla bağlantıyı kesiyorum. Bu son 17 yıl boyunca ilk kez motorun ateşlenmesi olacak. Umut ediyorum ki eklediğimiz bütün motorin bu sayede deliklerden dışarı fırlar ve motor temizlenir. Bakalım neler olacak. Bu ilk adımdı. Ama hala yapılacak şeyler var. Yağ filtresi değiştirilmeli ve yerine taze yağ eklenmeli. Yeni bir kondansatör, çark kolu ve distribütör başlığı eklemek de güzel olur. Şu anda bujiler dışında değiştirilmesi gereken her şey değiştirildi ama bu şekilde motoru hareket ettirmek daha kolay olacak. Şimdi bunu çalıştırıp yağ baskı altına alacağım. Işığımız geldi. Işık gidince baskıyı uygulayacağız. İşte böyle. Pekala. Şimdi yağımız temizlendi. Bakalım ışığın tekrar gelmesi ne kadar sürecek? Fena değil. Bu motorun iyi durumda olduğuna bir işaret. Bence ilerlemek için şu anda iyi durumdayız. Bu da benzin deposunu bağlayıp yeni bujileri eklemek demek. Yağ basıncı yeterli. Akıntı gayet güzel. İşte şimdi kader anı geliyor. Yakıtın enjeksiyona gelmesi için biraz beklemeliyim. Biraz daha, bir dakika. Bu hiç iyi değil, hayır. Hayır. Burada yakıt sızıntısı var. Enjeksiyondan fırlamış. Buradaki o halkası başarısız olmuş gibi görünüyor. 17 yıldan sonra çok da şaşırtıcı değil. Yanlış bir başlangıç gibi oldu.
1: Et dükkanda aletleriyle oynarken ben de Amerika'daki en büyük BMW fuarına gelip birkaç fiyat teklifi almak istedim. Elimize daha çok Avrupalıların dikkatini çeken yuvarlak tamponlardan olması gerekiyor. İhtiyacımız olanın bu olduğunu biliyorum. Üstelik Avrupalılar fiyat konusunda daha yumuşaklar. Klasik arabaların parçalarına sahip olabilmek için en basit yol telefonla sağa sola aramak ya da internete bakmak. Ama bazen yola düşmeniz gerekebilir. Bunun tek nedeni burada bundan çok daha fazlasını bulabilirsiniz. Buradaki adamlar açıkça belli ki bizden daha bilgililer. Bir de yüz yüze pazarlık yapmak için. Bu arabamda kırık olan aynaya benziyor. Geçen gün kırık olduğunu fark ettim.
2: Eğer ilgileniyorsan bir tane de kutuda donsu var.
1: Yeni mi bu?
2: Evet.
1: Aa, bu çok hoş, hoş ve parlak. Ne kadar bu?
2: $100 istiyorum.
1: Vay canına. Bundan daha iyisini yapabilir miyiz?
2: Vakit makittir.
1: 60.
2: Sana 70 olur.
1: 70'i yaparsın demek. Anlaştık. Fantastik. Tamam. Hala Avrupalı tamponlar arıyorum ama partiye biraz geç kaldım gibi.
3: Oradaydılar ve satıldılar. Üzgünüm ama erken saatlerde elimde vardı.
1: Ha, dalga mı geçiyorsun? Bakalım elinde neler var.
3: Elindeki kaç model?
1: 74 2002 TE.
3: Evet, bu ilk parça arka kısım için.
1: Evet.
3: Bu da ön tarafa. Özel üretimdir.
1: Pekala. Ne kadar bunlar?
3: Arkadaki için $38, öndeki için $32.
1: Demek oluyor ki ikisi $70. Günün sonunda $50 verir.
3: Evet. Öyle güzel mi? Bir anlaşma gibi duruyor.
1: Harika. Bunu sevdim. Sonunda aradığım şeyi buldum. Evet. Sonunda. Evet, biliyor musun, bütün gün bu tamponları arıyordum.
2: Onlar oldukça nadir. Onlar sonradan güçlendirilmiş krom tamponlar. Kromla tekrardan kaplanmış.
1: Ne kadar peki?
2: Yaklaşık 2360 dolar.
1: 2360 tamponlar için.
2: Onlar orijinal BMW parçası.
1: Vay canına. Şunu biraz düşünmeme izin ver. Belki de bana koltuklar konusunda yardımcı olabilirsin. Arabamda onlarla bir sorunum var. Bunlar bana biraz zorlayıcı geldi. Daha çok hazır olanları arıyorum.
2: Bunlar biraz zahmetli olur. Ancak bizim de başlangıçta kullandığımız şeyler bunlar. İşin sonunda orijinal Alman koltuklarına dönüşebilirler.
1: Onları yeniden işliyor musun?
2: Evet.
1: Peki ne kadar olurlar?
2: 1375. Hepsi hazır olur.
1: Elimizde 1375 var ve 2360 var. Yaklaşık 3500 dolardan bahsediyoruz. Bu çok fazla para. 2500 dolara olur mu?
2: O kadar düşemem.
1: Ne yapabilirsin?
2: Pekala, 3200'e ne dersin?
1: 3000 diyelim mi? 3000. Anlaşalım, ne olur. Evet de.
2: Tamam.
1: İşte bu. Çok teşekkür ederim. Biliyor musunuz, harika bir gün geçirdim. Muhteşem arabalar gördüm. Orijinal BMW parçaları için güzel fiyatlar aldım. Yüz yüze yapılan pazarlık sayesinde güzel para da kurtardım. Çalışma alanına dönmek için sabırsızlanıyorum. BMW 2002 TI 70'lerin havalı çocuğuydu. Ama asıl sorun, bu havalı çocuk uzun zamandır uyuyordu.
0: Aa, bir dakika bekle, bu hiç iyi değil. İyi değil. Elimizde kocaman bir yakıt sızıntısı var. Enjektörün kendinden geliyor.
1: Eğer Ed arabayı hayata geri döndüremezse bütün paramı boşa harcadım demektir.
4: Aracını Trix satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trix satla bir dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur.
5: Vakıf katılımla günün kazananı Gülşen Hanım.
6: Bugün maaş günü. Kredi kartı ödemem yarın. Bir gün bir gündür boşta duracağına günlük hesapta dursun dedim. Kısa günün kârı.
5: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin, günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
7: Hadi ben kaçtım.
8: Aa kızım, aç gidilmez, al şunu.
7: Anne ya.

0: Fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de 2025 fiyatları sizi bekliyor. Kaçırmayın.
1: Yarım saate sendeyiz diyen arkadaşların varsa kaybedecek zaman yok. Ocağı kapatmayı unutturan bir dizi varsa yemeğin yanma ihtimali yok. Ocakta taşan bir tencere varsa temizleme derdi yok. Beko indüksiyonlu ocak cam yüzeyi ısıtmaz, doğrudan tencereyi ısıtır. İndüksiyon teknolojisi sayesinde 3 kata kadar hızlı pişirir, üstelik çok kolay temizlenir. Beko indüksiyonlu ocak varsa şüpheye yer yok. İşte bu Beko farkı.
2: 6-12 Haziran arasında Bim'de lezzet efsane basmati pirinç 189 lira yerine 175 lira. Saban iri kuru fasulye 82 lira 50 kuruş yerine 74 lira 50 kuruş.
3: Geceliği 4200 lira.
4: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
5: Trivago.
3: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
5: Trivago'da o da var.
6: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
7: Dijital bankacılıkta zirvede kim var? Kim var? Kim var?
8: Tabii ki Tombank. Türkiye'nin en büyük dijital bankası. Hadi kredi kartı da Türkiye'nin her yerde çok kazandıran kredi kartı. O da Tombank'tan.
9: Irving Johnson 77. Bu Magic Johnson mı?
10: İnsanın görmediği bir hazineyi bulmanın çok ayrı bir cazibesi var. Hiç açılmamışlar. Ne bulacağınızı kestiremiyorsunuz.
11: Aramaya devam etmelisiniz.
10: Şuna bir bak. Bu inanılmaz.
12: Tozlu Servet yeni bölümüyle bugün 18.30'da D-Max'te.
13: BMW 2002 TI 70'li yılların yaramaz çocuğuydu. Benzin püskürtmeli motoru ve spor araba tutuşuyla ön plana çıktı. Bizim sorunumuzsa bu parçanın 17 yıldır garajda bekliyor olması.
14: Motor donmuş olabilir. Bunun gibi bir sürü şey boşa gidebilir.
13: Önce motoru bakımdan geçirelim. Aracın kalbi orası. Bir yandan pozitif bakmalıyız. Çünkü bu araç 17 yıldır çalışmıyor.
14: Ama bu büyük bir risk.
13: İşlemler umut ettiğim gibi ilerlemiyor olabilir.
14: Dur biraz. Bu iş iyi değil. O halkasında bir sorun var gibi. Tamamen yanlış bir başlangıç oldu. Arabanın 17 yıldır çalıştırılmadığını biliyoruz. Bunun yanında yeniden canlandırmak için birçok aşamayı gözden geçirmiştik. Ama asıl sorunumuz yakıt deposundan pompalanan benzin bu kısımda dışarı sızıyor. Bu sızıntıyı tamir etmezsem araç hiçbir zaman hareket edemez. TE modelinin motorunda mekanik bir yakıt püskürtme sistemi var ve adına Kugelfischer deniyor. Karbüratörün tersine bu parça doğru pistona doğru zamanda doğru miktarda yakıt pompalar. Şuraya bakar mısınız? Üst kısımda gevşemiş 4 kısım var. Burada gördüğünüz gibi delikler var. Bu deliklerin altında yuvarlak halkaların olması gerekiyor. Sanırım bu halkalar içeride sıkışmış. Çünkü benzinin geçmesine engel oluyorlar. Bunları yenileriyle değiştirmeliyim. Alyan anahtarını kullanarak kolayca vidaları söküyoruz. Ardından küçük bir kanca sayesinde yuvarlak halkalar çıkartılabilir. Bu şekilde sızıntının geldiği yer anlaşılıyor. Şuradaki halkaların boyutlarını karşılaştıralım. Büyük bir fark yaratacak. Parçaların yerine yerleştirilmesinden önce vidaların karbüratör temizleyicisiyle temizlenmesi gerekiyor. Böylece arada kalan hiçbir şey sürten yüzeye zarar veremez. Sistem 38 barlık bir basınç uyguluyor ki bu da dünyanın en büyük şelalesiyle aynı basınç. Bu yüzden oldukça sıkı olmalılar. Kader Hanım, daha önce söylediğimiz gibi yakıtın motora geçmesi biraz zaman alacak. Hala sızıntı yok ki bu iyi bir şey. Görünüşe göre sızıntıyı giderdik. Ama araba hala çalışmıyor. Bunu gerçekten çalıştırmak için biraz havaya, yakıta ve kıvılcıma ihtiyacımız olacak. Elimizde kıvılcım var mı? Hiç bakmadım. Sanırım işi kabul etmeden sormalıydım. Bunu test etmek için ateşleme kısmını çıkarmalıyım. Bu parça tamamen kuru. Bu da benzinin Kugelfischer'dan geçmediğini gösteriyor. Öncelikle bunu tekrar birleştirmeliyim. Motorun üst kısmına bırakalım ve bakalım.
5: And then just pop that wedge it
14: against
5: the engine.
14: Çıkacak.
5: Let's see if we can get a spot.
14: Şans dileyin. Bu güzel bir haber. Elimizde kocaman kıvılcımlar var ama yine de silindirden geçen yakıt göremiyorum. Bu da muhtemelen Kugelfisher'le bir sorun var demektir. Asıl sorun parçalara ayırırken çok dikkatli olunması. Çünkü bu makine gerçekten çok ama çok karmaşık. Bence bunu çıkartıp bir uzmana götürmeliyiz. Modern yakıt püskürtme sistemleri otomatik oluyor. Bu yüzden eski modelleri bilen bir kişiyi bulmak hiç kolay değil. Uzman Gus Fister'ı aramak zorunda kaldım. Amerika'da Kugelfisher'ı tamir edebilecek sadece bir avuç insan kaldı. Merhaba Gus. Nasılsın?
15: Merhaba Ed.
14: Bu daha önce bahsettiğim Kugelfisher sanırım yeniden parlatılması gerekiyor çünkü uzun zamandır çalıştırılmamış. İçerisinin nasıl olduğunu çok merak ediyorum. Ama bir yandan da binlerce parçaya ayrılacağını biliyorum. O yüzden ben de bir uzmana gelmek istedim.
15: Şu tarafa geçelim. Sana içeride neler olduğunu daha iyi gösterebilirim.
14: Bu gerçekten harika. Aslında bunu kesip içerisini görmemizi sağlayacak.
15: Evet.
14: Geri kalan nasıl çalışacak peki?
15: Pekala. Yakıt şuradaki borudan geçiyor ve şu pompa kısmına kadar doluyor. Piston aşağı indiği zaman da yakıt diğer tarafa geçiyor. Tamam.
14: Evet.
15: Piston yukarı geldiği zaman yeniden dolan benzini tekrar itekliyor. Ardından motorun içerisine gidiyor. Bunu çalıştırıp nasıl çalıştığını görebiliriz. Tamam
14: mı? Evet, evet, lütfen.
15: Pekala.
14: Pekala. Bu motorun içindeki çalışan hali.
15: Motorla beraber böyle çalışıyor.
14: Pistonların yukarı aşağı ilerlediğini görebiliyoruz.
15: Piston yukarı aşağı ilerliyor. Ve metal kısım dönüyor.
14: Aa, evet, evet. Kugelfisher'in yeni halkalara ihtiyacı olduğunu biliyordum. Ama motor hala çalışmıyor. Bu da başka bir sorun olduğunu gösteriyor. Başka nasıl bir sorun olabilir?
15: Uzun zamandır çalışmıyorsa eğer, arada takılı kalmış bir piston olabilir. Aşınma ya da benzin donmasından olabilir.
14: Peki bu kadar basit değilse başka ne olabilir? Belki de mil sorunu vardır. Orada aşınma sorunu olabilir.
15: Millerde aşınma olmaz. Orada oluşabilecek tek sorun yağsız kalması olur. Bir şekilde yağ desteği çalışmıyor olabilir.
14: Evet.
15: Ya da miller çürümüştür.
14: Bunu yenilemek bize ne kadara mal olur?
15: Muhtemelen 400 ile 500 dolar arasında.
14: Vay canına, umut edelim de sorunumuz o olmasın.
15: Evet.
14: Şu anda sorunumuzun tam olarak ne olduğunu bilmiyoruz. Miller olabilir ya da daha ciddi bir şey olabilir. Bunu yeniden parlatma işi sence ne kadar sürer?
15: Bunu geri alman yaklaşık 3 ila 4 haftayı bulur.
14: Tamam, bu durumda bunu sana bırakıyorum. Umarım ciddi bir şey çıkmaz. Gus Kugelfisher üzerinde çalışırken ben de çalışma alanına dönüp arabanın geri kalanıyla ilgileneceğim.
16: Edge, nasılsın? İyi gidiyor mu?
14: İyiyim.
16: Çok heyecanlıyım. BMW'miz için yeni parçalar alıyordum. Avrupa çıkışlı tamponlarım var. Recaro koltuklarından aldım ve onları yeniledim. Sende işler nasıl?
14: Pek iyi değil.
16: İyi gitmeyen ne?
14: Hiçbir şey.
16: Gerçekten. Hadi ama bu aracı aldığımda biraz kumar oynadım ama şu anda hiç çalışmadığından mı bahsediyorsun? Sorun ne?
14: Bu fazlasıyla kumar oldu.
16: Hayır, bunu söyleyemezsin. Beni daha önce yarı yolda bırakmadın.
14: Evet ama daha önce 17 yıldır çalışmayan bir araba getirmemişti.
16: Ama bir sürü para harcadım buna. Tamponlar oldukça pahalıydı. Koltuklar da öyle. Çoktan derine battık bile.
14: Ben de bir sürü işle uğraştım. Bu durumdan zevk alıyor değilim açıkçası.
16: Pekala, plan ne o zaman? Şimdi ne olacak?
14: İnanılmaz Kugelfisher mekanik yakıt pompa. Daha önce de belirttiğimiz gibi uzun zamandır çalışmıyordu. Geri geldiğinde arabamız çalışır.
16: Peki ya çalışmazsa?
14: O zaman bundan çok daha büyük rakamlara mal olacaklar.
16: Şaka yapıyorsun.
14: Kugelfisher'ımız hala tamirde olduğu için ben de arabanın farklı kısımlarına dalabileceğimizi düşündüm. Şu anda çalışacağından emin olmadığımız bir araba üzerinde ilerlemek gerçekten akıl kârı değil. Ama bir şekilde bir yolunu bulacağımızdan eminim. Eğer bu araba çalışacaksa durmasını da bilmeli. Bu yüzden frenlerle ilgileneceğim. Bozuk frenler sizi gerçekten öldürebilir. Bu atlayamayacağınız en önemli nokta. Uzun zamandır çalışmadığını da göz önünde bulundurunca bütün sistemi ve ana dişlileri bakımdan geçirmeliyim. Arabamız 17 yıldır beklemedeydi. Bu da en azından 5 ya da 6 servis zamanını kaçırdığını gösteriyor. Fren sistemi higroskopiktir. Bu da demek oluyor ki zamanla içine su çeker. Bu da demek oluyor ki ana silindirimizin içerisinde durmamızı sağlayacak yeterince güç olmayabilir. daha güvenli olması için yeni bir parça yerleştiriyorum. Ardından frenlere geçiyorum. Frene bastığınız zaman ortadaki çekim ileri doğru hareket eder. Ağırlığın çoğu ön tekerleğe geçer. Bu yüzden BMW'nin fren diskleri ön kısımda daha yumuşak olmalı. Aslında öndeki disklerimiz gayet iyi durumda. Bu arabayı kendim kullanacak olsaydım aynı diskleri kullanırdım. Ama bunu satacağız. O yüzden daha çok para kazanmalıyız. Satış esnasında Mike Frenler'in yeni olduğunu söylerse bu fiyatı yükseltecektir. Arabanın yeni sahibi de almadan önce arabada yeni fren sistemi olduğunu görünce anlaşma için daha sıcakkanlı olacaktır. Yeni bir disk yerleştirmeden önce eskisini pastan kurtarıp sökmeliyim. İşte burası oldukça önemli bir nokta. Bu yüzeyle yeni diskimizin güzelce oturması gerekiyor. Bu yüzden bu yüzeyin oldukça güzel ve temiz olması gerekiyor. Diskimizi şimdi bu şekilde yerleştiriyoruz. Eğer arada biraz boşluk kalırsa yolda titreme yapacaktır. Ve arabanın sallanmasına neden olacaktır. Dolayısıyla iki yüzeyin de metal olduğunu göz önünde bulundurursak araya makine yağı sürmek oldukça mantıklı olacak. Bu saf karbondan oluşuyor. Ama bakırdan olanını da bulabilirsiniz. Yeni diskler ve contalarla fren sistemi arabada yenilenmiş oldu. Şu anda ön kısımdaki fren sistemi tamamen yenilendi. Lastiklerle uyumlu olacağını düşünüyorum. Bunu muhtemelen çekişle denemeliyim. Aslında düşündüğümden daha da kolayca çıktı. Normalde bu kısım dolmuş olurdu. Şurada biriken kiri görebiliyorsunuz değil mi? Aslında burada fren silindiriyle olan şeyi tam olarak söylemek imkansız. Üst taraftaki pislikle bu kısma doğru sızıntı yapmış ve içeride birikmiş gibi görünüyor. Sızıntı yapan silindiri değiştirmeliyim. Çünkü üst kısımdaki ayakkabıda sızıntı olmuş ve genelde bu tür sızıntılardan parça kurtarmak imkansızdır. Disklerin tanesi 40 dolar olduğundan onları doğrudan değiştireceğim. Sonunda yeni borulara uyumlu olacaklar. Fren sisteminde uzun bir gezintiden sonra sırada fren hidroliğini değiştirmek var. Yeni sıvı içeriği yerleştirilirken eskisinin havayla beraber dışarı çıkarılması gerekiyor. Diğer sızıntılar da giderildiğine göre bu kısımda da sızıntı olmadığından emin olmalıyım. Phil, ayağını indirebilirsin. Yukarı. Frene sürekli basılması içerisinde bulunan eski hidrolik sıvısını elimde tuttuğum küçük pompanın içerisine havayla beraber akmasını sağlar. Bütün sıvılar çıkartıldığında arabamız servisten yeni çıkmış gibi olacaktır. Güzel yumuşak bir frenimiz olur umarım. Daha iyi hissettiriyor mu?
17: Güzel pedal.
14: Pekala, frenler sıralandı. Şimdi gözlerimizi gövde üzerine odaklayabiliriz. Çok parlak olduğunu söyleyemeyiz. Yeniden boyanması gerekecektir ve bunun için bütün parçaların çıkartılması gerekiyor. Phil, gel de bize yardım et. Genelde bu işlem kabus gibi olurdu çünkü her yerde aşınmış ve paslanmış parçalar olurdu. Kuru bir iklimde yıllar geçiren arabamızın durumundan faydalanıyoruz. Neredeyse her şey kolayca çıkartılıyor. Araba neredeyse parçalara ayrıldı. Boyama aşaması için neredeyse hazır ama öncelikle arabayı oraya sürüklemeliyiz çünkü motorumuz çalışmıyor. Şu anda her şey Kugelfischer'in geri dönmesine bağlı. Eğer dönmezse en azından park alanında havalı bir şekilde bekleyecektir.
16: Pekala, BMW'miz boyanmaya hazır. Ama paramızı boşa harcamış olabiliriz. Çünkü çalışıp çalışmayacağından emin değiliz.
14: İşte başlıyoruz, kontak açık. Başlıyoruz, çeviriyorum.
16: Umarım bu sefer yutacağımızdan daha büyük bir lokmayı ısırmamışızdır.
14: Her an olabilir.

0: This place, it stays with me.
1: Zor değiliz biz.
2: Şöyle yüksek sesle söylemenin zamanı gelmedi mi?
3: Ararı bul.

0: Özlediğimiz o ruh geri geldi. Trendyol olarak dünyayı ayağa kaldıran millilerimizin hep yanındayız.
1: Sen oyna, sen oyna, canım gülüm sen oyna. Sen oyna, sen oyna, tatlıcığım sen oyna.
2: Servis geldi. Çantam hazır mı?
3: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu, karar anında yanında. Hesap
4: A101'de 10 lira ve üzeri alışverişlerinizde Paşa Bahçe dörtlü cam saklama kapı seti 119 lira.
5: Yeni Disk Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla Double Sos, Double Lezzet. Yeni Disk Double Antep Fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza.
6: Etin doğrusu doğru fiyata Carrefour'da. %100 yerli besiler veteriner hekim kontrolünden geçerek uzman kasaplarımız tarafından hazırlanır. Şimdi dana kuşbaşının kilosu 849 lira 90 kuruşa Carrefour'sa online market ve tüm Carrefour'salarda. Doğrusu Carrefour'da, doğruca Carrefour'ya.
7: Arçelik Futbol Bayramı'nı kahve keyfiyle sunar. Üstelik büyük ekranda sunar. Şimdi Arçelik televizyonlarda 12.999 liralık Imperium Barista Espresso makinesi hediye. Siz de turnuva heyecanını büyük ekranlarda kahve keyfiyle yaşayın. Arçelik'le futbol bayramına tam kadro hazır olun.
8: Migros'tan temel gıda ürünlerinde Hodri Meydan. 4-17 Haziran tarihleri arasında zeytinyağından salçaya, pirinçten toz şekere. Kaçırılmayacak ürünler Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
9: Migros hepimize iyi gelecek.
10: Hayır. Maksimumun 25. yılı. Bunu normal kutlayamayız. Bu değil. Okey ama bu değil.
11: maksimum da kutluyoruz zaten.
10: Esra Hanımcığım. Yalnız ben size kutlama diyorum Esra Hanımcığım. Global bir kutlama. Şöyle yanında bir Hollywood ünlüsü düşün.
12: Sonuçta maksimum dünyanın her yerinde.
10: Maksimum.
11: Eteğime basma.
10: Pardon.
11: Orası zaten öyle de asıl kutlama.
10: Neyiz? Daha yeni başlıyoruz. Lütfen. Lütfen buyurun otur.
13: Büyük teknoloji şov. Telefonla kutla, saatle kutla. Her dokunuş bir kutlama.
11: Bari kelime oyunu yapma.
10: Çok yüksek. İndirilsin lütfen, indirilsin. İndirilsin.
11: Asıl kutlama...
10: kutlama gökte, yerde, her yerde. Maksimum yağmuru gibi düşüyor.
11: Ben de onu diyorum zaten. Maksimum 25. yılını 10.000 TL'ye varan maksi puan ve yıl boyu süren sürprizlerle kutluyor diyorum.
10: 10.000.
11: Evet.
10: Okey. Maksimum oldu. Okey.
11: O zaman...
10: Gelsin müzik.
6: Yaza özel büyük neon bir günlerinde tüm fırsatlara ek seçili markalarda 900 liralık alışverişe 300 lira kuponu kaçırma.
14: Ne istersen neon bir.
15: Geceliği 4200 lira.
16: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
17: Trivago.
15: Peki ya Sadaka kalp programı fiyatımı kullanmak istersen?
17: Trivago'da o da var.
18: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
19: Güzel ama kesin pahalıdır deyip fiyat sormadan vazgeçmek mi? Tak tak konuşuyoruz. Önce Atasa'ya gidin, sonra karar verin. Yılın beklenen pırlanta ve alyans kataloğu şimdi iddialı fiyatlarla Atasay mağazalarına geldi.
20: Irving Johnson 77. Bu Magic Johnson mı?
21: Kimsenin görmediği bir hazineyi bulmanın çok ayrı bir cazibesi var. Hiç açılmamışlar. Ne bulacağınızı kestiremiyorsunuz.
22: Aramaya devam etmelisiniz.
21: Şuna bir bak. Bu inanılmaz.
23: Tozlu Servet yeni bölümüyle bugün 18.30'da D-Max'te.
24: Hey.
0: Evet, garajda BMW 2002'yi hayata döndürebilmek için uzun zamandır çalışıyor.
1: Fren sistemimiz bakımdan geçmiş oldu.
0: Hollywood garajında bulduğumdan çok daha iyi durumda şu an. Oh, bu harika. Bu arabalara bayılıyorum. Ama asıl sorunumuz 17 yıldır çalışmıyor olması. Bir daha çalışabilecek mi bilmiyoruz.
1: Bebeğimiz BMW boyadan daha yeni geldi ve şu anda tamamen değişmiş bir araba gibi. Diğer parçaları yerleştirmeden önce halletmem gereken ciddi işler var. Çünkü yeni Cockle-Fisher'ımız geldi. Onu motora bağlayıp Mike'ın kumarının işe yarayıp yaramadığını öğrenmem gerekiyor. Yeniden parlatılan Cockle-Fisher'ımız bize $600 mal oldu. Şu anda her şeyiyle hazır bir şekilde motora bağlanıyor. Yapılan birçok değişiklik ve parçaların çözülmesinden sonra pompa kısmı tam yerinde ama şimdi çok kritik bir aşamadayız. Bu mekanik bir yakıt püskürtme sistemi, yani pompalama işini kendisi yapıyor. Tam olarak görevi doğru silindire doğru miktarda yakıt göndermek. Burada iki kısmı birbirine bağlamak için akara dişlisi kullanacağız. Böylece bu iki kısım güzelce birbirine bağlanacak ve çalışacak. Bunu tam olarak yerleştirebilmek için buradan ve buradan işaretlenmiş. Bir de bu tarafta farklı bir işaret var. Böylece krank milimi de önemli bir noktaya getirmiş oldum. Bunun çalışması için bütün parçaların çalıştığından emin olmalıyız. Aksi halde yakıt doğru zamanda pompalanmayacak ve istediğimiz gibi çalışmayacak. Asıl sorun makara dişlisini doğru pozisyonda tutarken kemeri de yerleştirebilmek. Aşağı kısımda krank milinin doğru pozisyonda olduğunu görebiliyorum. Tam merkezindeyiz. Bu kısımda da tam olarak istenilen yerdeyiz ama beni asıl korkutan şey bu değil. Eğer bu kısım dışarıda kalırsa, burası da dışarıda kalmış olacak ve yanlış olacak. Diğer tarafta da yanlış yerde kalacak. Bu yüzden doğru yerde olmalı. Şu anda tam olarak doğru noktadayız. Bütün parçalar yerleştiğine göre motor çalışmaya hazır halde demektir. Bebeğimiz BMW'ye herhangi bir zarar gelmemesi için bütün parçaları tekrar tekrar kontrol ediyorum. Ama yine de kalbimi yerinden fırlatacak bir an olacak. İşte başlıyoruz. Kontak açık. Yakıtın pompalandığını duyabilirsiniz. Yakıtın sisteme geçmesini bekliyorum. Her an olabilir. Evet, şuna bakın. Tam olarak çalışıyor. Mike büyük bir saksı almamış. Şanslı günümüzdeyiz. En azından artık rahatlayabilirim. Araba çalışıyor. Şu anda asıl iş başlıyor. Farlar, ızgara, sinyaller, Mike'ın şık Avrupalı tamponu. Mike'ın yeniden yaptırdığı Recaro koltuklar. Ben de arabamıza tam olarak uyan yeni bir direksiyon buldum. Pek ucuz sayılmaz. Buna $550 verdim ama yine de iyi para alabilmek için yatırım yapmalıyız. İşte budur. Zaman kapsülünden geçen BMW'miz günümüz şartlarına hazır ve sürmek için hazır. Görünüşe göre garajda o kadar beklemek arabaya pek de zarar vermemiş. Ama en önemlisi Almanların uzun ömürlü motor garantisini ispatlamış oldu.
0: Ed.
1: Merhaba dostum.
0: Ed, şuraya bak. Bu muazzam.
1: Gerçekten ortaya güzel bir şey çıktı.
0: Güzelden daha iyi. Devam edelim ve bakalım nasıl bir şeymiş.
1: Burada büyük bir risk aldın.
0: Hadi ama bana bunu yapma. Beni burada terletiyorsun. Çalışıyor mu yoksa? Çalışmıyorum.
1: O tarafa geçip kendin dene.
0: Buranın havasında fazlasıyla özgüven var. Ed. Şu sese bak. Tam istediğim gibi. Fantastik sesi, çok güzel. Güzel geliyor.
1: Sesi gerçekten güzel.
0: Sana şunu söylemeliyim, beni gerçekten rahatlattın. İlk başlarda yeni bir aküyle denemek gibi bir şey olacağını düşünüyordum.
1: Ama bu olması gerektiğinden daha karmaşık oldu. Her zamanki gibi bundan daha fazlası çıktı.
0: Peki şu anda tamamen iyi durumda.
1: Rüya gibi bir halde.
0: Harika. Onu alıp bir test sürüşüne çıkalım o zaman.
1: Otobanda mı?
0: Olabilir. BMW 2002 Ti eskiden küçük arabalara verdiği özeni bugün de fark etmemize neden oluyor. BMW bugün hala eski formunda. performansı ve yol tutuşu zamanındaki diğer rakiplerinden çok daha iyi durumda. O zamanlar bunlardan fazlasıyla satıldı. İyi olanlar büyük paralara satılıyor. Bizim de bütçemizi aşmadan bir tane bulmamız gerekiyordu. 17 yıldır hareket etmeyen bir araba alarak büyük bir risk almış olduk.
2: Son olarak 7750'ye bırakacağım.
0: Ürünü ver o zaman, anlaştık. Bir daha asla hareket edemeyebilirdi. Ama et büyüsünü tekrar gösterdi ve 17 yıldır yerinden kımıldamayan bir arabayı tekrar hayata döndürdü.
1: Evet, şuna bakın, canlandı.
0: Kolay olmadı. Basitçe aküyü ve yağını değiştirmek onu çalıştırmadı. Gerçekten karmaşık olan mekanik enjeksiyon sisteminin elden geçirilmesi gerekiyordu.
1: Ne olduğunu tam olarak bilmediğiniz kısımlarda bir uzmana gitmeniz çok daha iyi olacaktır.
0: Ren sistemi yenilendi. Gövde restore edildi ve iç kısım güncellendi. Peki paradan ne haber? Motor üzerine $1000'dan fazla harcadık. Fren sistemi, boya ve iç kısımla beraber toplamda $21,450'a ulaştık. Hepsiyle beraber 21.500 diyebiliriz. Son sorumuza geldik. Performansı nasıl?
1: Tam olarak nereye gidiyoruz?
0: Güney Carolina'da Spartanburg'a gidiyoruz.
1: Aa, orası çok hoştur, biliyorum. Ama neden?
0: Çünkü Spartanburg BMW'nin evi. Kuzey Amerika merkezleri orası.
1: Aa, tamam.
0: Ben de küçük 2002'mizi götürmek için doğru yer olur diye düşündüm.
1: Pekala, tamam. Eğer burası Amerika'nın BMW evi ise oranın sadece yeni modellerle dolu olması gerekmiyor.
0: Olabilir. Biraz haklısın, evet. Şuna bir göz at. Bu yeni model BMW M235i. Sevdin mi?
1: Hoş görünüyor. Bundan daha modern bir araba bu. Ama ortada olan belli bir şey var ki benzer DNA'ya sahipler, tasarım ve oranlama aynı.
0: Bundan fazlası var. Bu BMW markasının küçük arabalarda yakıt püskürtme sistemini başarılı bir şekilde ilk kez kurduğu araba. Modern çağımızda bu araba tam olarak bununla aynı. Yani tasarım konusunda bile aynı kıvrımlara sahipler. Öndeki ızgaralar, hatta İsminde bir i bile var.
1: Bu oldukça ilginç ama buraya test sürüşü için gelmedi.
0: Evet, test için buradayız. Bunun hemen arkasında test pisti var. Ne var biliyor musun? Bunu kullanabilmek için bugünlük izin aldım. Bu sayede 2002'yi test edebiliriz. Hazır mısın?
1: Kesinlikle.
0: BMW'nin test sürüşü için hazırız. Bakalım eski parça neler yapabilecek.
1: Bu muazzam bir araç. Sürüşü gerçekten eğlenceli.
0: BMW'nin neden harika bir fikir olduğunu şimdi görebiliyorsun. Diğer firmalar bundan daha büyük, daha yavaş ve sıkıcı arabalar yapıyordu. Ama BMW salon arabasını spor araba haline getirdi.
1: Kesinlikle öyle, ama bu arabanın hareket etmesine bile dua etmelisin bence.
0: Kabul etmek gerekirse biraz risk aldığımı biliyorum.
1: Büyük bir riskti bu.
0: Şuna baksana, karşılığını aldık. Harika bir araba.
1: Başka bir nokta ise arabaya eklenen Kugelfischer sürüşü çok güzel etkiliyor. Arabaya bambaşka bir hava katıyor. Şu arabanın canlılığına bakar mısın? Bu harika.
0: Araba oldukça güçlü duruyor.
1: Bu gerçekten eğlenceli.
0: Kesinlikle.
1: Pekala, devam et. Bu araba için ne kadar isteyeceğiz?
0: Bunun için ilanı çoktan verdim bile. Fiyatı 39.990.
1: Sen ciddi misin? Bu büyük bir miktar.
0: Evet, biliyorum, bir sürü para. Arabayı satışa koyduğum anda almaya hevesli biri çıktı bile. Bu arabayı alabilmek için Florida'dan uçağına bindi ve eğer şanslı olursak burada günün sonunda arabayı satabiliriz.
1: Sana bol şans diliyorum.
0: Şansa gerek yok. Elimizde BMW var. Bugün pistte Ed ve küçük BMW'mizle eğlenceli zaman geçirdik. İşin güzel yanı, arkamda Chris var ve arabayı almak için çoktan işe koyuldu bile. Fiyatımı öğrenmek istiyor. Bakalım bu konuda anlaşabilecek miyiz? Hey Chris, fazlasıyla ciddi görünüyorsun. Yüzünde bir gülümseme oluşturabilecek miyim bakalım? Arabayı
3: evet, bence gerçekten güzel görünüyor. Asıl soru fiyatı Mike. Fiyatı nedir?
0: Fiyatı $39,990.
3: Bu benim için oldukça yüksek bir fiyat. Ben 30 bin civarında bir şey bekliyordum.
0: 30 bin mi? Vay canına, bu şok edici oldu. Bunun için 30 bini alamam, hayır. Ama sen de anlamışsındır, fiyat konusunda biraz esneyim. Neden fiyatı 37.500'e indirmiyoruz?
3: Bence 32.500 çok daha iyi.
0: Açıkça söylemeliyim ki bu arabayla ilgilenen bir sürü kişi var. Eğer gerçekten arabayla ilgileniyorsan son fiyat 35.000. Ne diyorsun?
3: Pekala, bu güzel bir araba ve iyi iş çıkarmışsın. 35 bin olsun o zaman.
0: Güzel iş. Az önce kendine 2002 TI aldın. BMW'miz bize 21 bin dolara mal olmuştu. 35 bin dolara satarak büyük bir kâra imza attık. Neredeyse 13 bin 500 karımız var. En azından 9 bin sterlin yapar. Bu arabayı Los Angeles'ta ilk gördüğümde Alman'ın ne kadar riskli olduğunu fark ettim. Yine de sıkı çalışmamıza ve Alman mühendisliğine minnettarız. Karşımıza harika bir araba çıktı. Bize güzel oranda kar sağladı. Eğer bunun gibi daha fazla klasik arabanın nasıl hayata döndürüldüğünü izlemek isterseniz gelecek hafta tamirat tadilatta görüşmek üzere. Hoşçakalın.
4: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
5: Kazancım Net, Sigortam Net.
7: Hazır değiliz biz.
17: Şöyle yüksek sesle söylemenin zamanı gelmedi mi?
24: Ararı bulur.

0: Orum geri geldi. Trendyol olarak dünyayı ayağa kaldıran millilerimizin hep yanındayız.
1: Hayır, hayır, hayır, hayır. Maksimumun 25. yılı. Bunu normal kutlayamayız. Bu değil. Okey ama bu değil.
2: maksimum da kutluyoruz zaten.
1: Esra Hanımcığım. Yalnız ben size kutlama diyorum Esra Hanımcığım.
3: Global bir kutlama.
1: Şöyle yanında bir Hollywood ünlüsü düşün. Sonuçta maksimum dünyanın her yerinde. Maksimum.
2: Eteğimi basma.
1: Pardon, pardon.
2: Orası zaten öyle de asıl kutlama.
1: Neyiz? Daha yeni başlıyoruz.
3: Lütfen. Lütfen buyurun otur.
0: Büyük teknoloji şovu.
1: Telefonla kutla, saatle kutla. Her dokunuş bir kutlama.
2: Bari kelime oyunu yapma.
1: Çok yüksek. İndirilsin lütfen, indirilsin. İndirilsin.
2: Asıl kutlama...
1: kutlama gökte, yerde, her yerde. Max Plan yağmuru gibi düşüyor.
2: Ben de onu diyorum zaten. Maksimum 25. yılını 10.000 TL'ye varan Maxi Puan ve yıl boyu süren sürprizlerle kutluyor diyorum.
1: 10.000.
2: Evet.
1: Okey. Maksimum oldu. Okey.
2: O zaman...
1: Gelsin müzik.
4: Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Kaçırmayın.

0: 24 yıl sonra gelen futbol bayramına Arçelik'le tam kadro hazırız. Bugün bayram.
1: Bir daha böyle Egea fırsatını nerede bulacaksın? Egea 1.6 Urban 1.389.900 liradan başlayan fiyatlarla fiyat showroomlarında.
2: Etin doğrusu doğru fiyata Carrefour'da. %100 yerli besiler veteriner hekim kontrolünden geçerek uzman kasaplarımız tarafından hazırlanır. Şimdi dana kıymanın kilosu 689 lira 90 kuruşa Carrefour'sa online market ve tüm Carrefour'salarda. Doğrusu Carrefour'da, doğruca Carrefour'ya.
3: Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Termokul seni asla yarı yolda bırakmaz. Buz gibi gol! Anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Termokul'la serinliğini koru.
4: Geceliği 4200 lira.
5: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
6: Trivago.
4: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
6: Trivago'da o da var.
7: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
8: Vay toplantılar.
9: Vay ödevler.

0: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava. Vay vay vay vay vay vay, Domino's'um hoş
1: geldin. Birçok insan bunun gibi yerlerde sadece kaos görür. Ama takımımla benim gördüğüm şey...
2: Bana bunun gerçek olduğunu söyle.
1: Bir fırsat.
3: Tozlu Servet yeni bölümüyle bugün 18.30'da D-Max'te. Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle pazar 18.20'de D-Max'te.

0: Aman tanrım. Amerika'nın dört bir yanında. Burası ağzına kadar dolu. Kontrolden çıkmış eşya yığınlarının altında.
1: Vay be. Hey Matt.
0: Hayal bile edemeyeceğiniz hazineler yatıyor. Aman tanrım. Ben Matt Paxton. Ekibimle birlikte hem müşterilerimize hem de kendimize büyük kazanç sağlamak için altın bulduk. Mülkleri köşe bucak temizliyoruz. Ve eğer hislerimde yanılmıyorsam, bence bu orijinal. Evet, çok orijinal. Ve bu işte herkes kazanıyor. 82 bin.
2: Bu büyük bir kazanç.
3: Bana evimi geri verin.
0: 110 bin dolar.
4: Aynı ev olduğuna inanmıyoruz.
0: Tam tamına 320 bin dolar.
5: Aman tanrım.
0: İşte başlıyoruz arkadaşlar. İstikamet Maryland Lusby.
1: Güzel.
0: Körfezin hemen yanı. Scott adında biri beni aradı. Annesinin ve annesinin erkek arkadaşının evini temizlememizi istiyor. Bu videoyu izledin mi bilmiyorum ama cidden akıllara zarar. Ev sahiplerimiz Penny ve Sandy. Penny eski bir nükleer fizikçi. Yani son derece zeki biri ve evleri aklınıza gelebilecek her türlü tarihi eşyalarla dolu.
6: 1988'den beri bu evde yaşıyorum. Zamanla evrim geçirdi. Adeta yaşayan bir manzara gibi. Devasa bir yıl.
7: Merhaba, ben Scott. Sandy annem olur. 53 yıldır beraberiz. Penny de onun erkek arkadaşı. Penny'yi yaklaşık 15 yıldır tanıyorum.
6: Çocukluğumdan beri taş ve fosil toplarım. Zamanla bu merak dev bir koleksiyona dönüştü. 2011'de Sandy hayatıma gelince ikimizin koleksiyonları birleşip tek bir çatı altında toplandı. Taşlar, fosiller, antikalar ve sanat eserleri derken evimizde de hayatımızda da adım atacak yer kalmadı. Artık başa çıkamıyoruz.
7: Evin her santimetre karesi antikalarla dolu.
8: Gördüğünüz gibi oturacak yerim bile yok. Alana ihtiyacımız var. Tanrım bize yardım et.
0: Epey dolu görünüyor. Gerçekten tıklım tıklım.
1: Evet.
0: Sanki iki müze birleşmiş ama bir sene boyunca içeriye tek bir kişi bile girmemiş gibi.
9: Harika, çünkü içeride resmen hazine avına çıkacağım.
6: Çoğunlukla Afrika sanat eserleri, mesela bu Senifo kabilesine ait bir dans asası. Şu gördüğünüz şey içine insan saçı işlenmiş bir
8: burası
6: başlık.
8: Burası Penny'nin taş odası.
7: Jeot, mineral, kristal ve köpek balığı dişleriyle dolu bir odaları var. İnanılmaz bir yer. O da sanki kontrolden çıkmış bir müze gibi.
6: Bunlar asteroid çarpması sonucu oluşan doğal camlar. Herkes iç savaş mermisi biriktirir ama ben işlenmiş iç savaş mermisi biriktiriyorum.
7: Matt Paxton, lütfen anneme ve Penny'ye yardım et. Size ihtiyaçları var.
0: Elinde bir yığın kaya ve jeotun yanı sıra bir de Afrika sanat eserleri var. Yani anlayacağınız risk epey büyük. Müze kalitesindeki şeylere kuşkuyla yaklaşmamız gerekiyor zaten.
1: Kesinlikle. Piyasa sahte jeotlarla, eserlerle, maskelerle, dinozor kemikleriyle, taşlarla dolu. Aklınıza ne gelirse sahtesi var. Bunların gerçek olduğunu kanıtlamak için üzerimize düşeni yapmak zorundayız. Videodan gördüğüm kadarıyla büyük kar potansiyeli var.
0: Kristallerin binlerce dolara alıcı bulduğunu gördüm.
1: Evet, kesinlikle.
0: Dostum, bu şimdiye kadar karşılaştığımız en büyük vurgunlardan biri olabilir ama elimiz boş dönme ihtimalimiz de var. Odak noktamız Penny'nin taş ve jeot koleksiyonu. Nadir rastlanan Afrika eserleri ve eğer orijinallerse servet değerindeki iç savaş mermileri. Merhaba.
7: Merhaba, sizi görmek harika.
1: Memnun oldum.
6: Hoş geldiniz.
0: Pekala, evin içini görmek için sabırsızlanıyoruz. Bu işi uzun zamandır yapıyoruz. Ve gönderdiğiniz videoda daha önce hiç rastlamadığınız bir sürü
6: harika
0: şey gördük. Pekala, siz Penny ve Sandy ile gidip tura başlasanız iyi olur.
1: Tamam.
0: Siz gidip arka bahçeye bakın ve Scott, beni sen aradığın için ben seninle kalacağım.
7: Çok iyi olur.
0: Beni genelde istifçilerin çocukları arar. Ebeveynlerine yardım etmek için ellerinden geleni yapıyorlar ama bir noktada profesyonel yardıma ihtiyaç duyuyorlar. İlk turumuzun tek amacı evlerindeki parçaların maddi bir değeri olup olmadığını anlamak. Eğer para edecek bir şeyleri varsa oturup aileyle anlaşma yapacağız.
1: Vay be. İnanılmaz. Biraz incelemem lazım ama gerçekten çok ilginç.
8: Burada her şeyden biraz var.
1: Şahane şeyler görüyorum. Vay be. Penny'nin evinin içi müze mi yoksa tımarhane mi karar veremedim. Ama başımı çevirdiğim her yerde binlerce dolar görüyorum. Bu odadaki eşyaları nasıl kategorize edebileceğimizi söyleyebilir misin?
6: Bu odada birçok antika kitap var. Plakların bir kısmı bu odada duruyor. Ayrıca içeride doldurulmuş hayvanlar da var. Kunduz Barry, bu da Armadillo Armand. Onlar ailemizin üyeleri.
1: Kunduz Barry'nin ne kadar para getireceğini bilmiyorum. Ama eski kitapları ve plakları gördüğüm zaman heyecanlanıyorum. Para gelecekse oradan gelecek. Burada göreceğimi gördüm. Üst kata çıkabilir miyiz?
6: Bana uyar.
1: Tamam.
2: Banyoları burası mı?
7: Evet. Aman tanrım.
2: Şu haliyle burayı sadece kediler kullanabilir. Bu evde doğru düzgün bir banyo var mı?
7: Aşağı yukarı hepsi böyle.
2: Yani en iyisi bu diyorsun pekala. Evet. Şuraya bir göz atayım.
7: İşte taş odası burası.
2: Vay canına dostum. Ah. Nereye basacağımı
7: burada
2: bilemedim.
7: Normal tek bir şey bile yok.
2: Yo,
7: bu türden şeyleri daha önce hiç görmedim.
2: Sevdim. Aman tanrım. Şu jeotlara bak. Açık konuşmak gerekirse bunlar binlerce dolar edebilir. Taşlar, mineraller dünyanın en gözde ve değerli koleksiyon parçaları arasındadır. Bu yapıların sırrı yerkürenin derinliklerinde gizlidir. Önce yoğun ısı ve basınç atomları bir araya getirir. Lavlar soğumaya başladığında ise bu atomlar kristalleşerek o hayranlık uyandıran renkleri ve formları oluşturur. Soğuma ne kadar yavaş olursa kristaller de o kadar büyük olur. Tıpkı mücevherlerin oluşumu gibi, öyle ki en nadir parçalar neredeyse değerli taşlarla yarışacak fiyatlara alıcı bulabiliyor. 2013'te tek bir pembe kuvars parçası 662 bin dolara satılmıştı. Resmen nutkum tutuldu. Ki pek sık böyle hissetmem. Bu taş ve jeton koleksiyonunun bu kadar büyük olacağını hiç düşünmemiştim. Birkaç tepsilik bir şey sanıyordum. Şu an bu koleksiyonun büyüklüğünü sindirmeye çalışıyorum. Bu raflar dolusu malzemenin maddi değerini net olarak bilmiyorum. Değerini anlamak için her birini ayrı ayrı incelemem gerekecek.
7: Aşağı mutfağa gidelim. Panelden geçmesi şart. Tamam. İçeride adım atacak yani.
2: Tamam.
10: Ön veranda burası mı?
9: Öyle dediler.
10: Evet, sanırım öyle.
9: Burada bayağı havalı parçalar var. Özgün şeyler de var. Alıcı bulmakta zorlanmayız.
10: Ama böyle bir şeye nasıl fiyat biçersin ki?
9: Mike ne güne duruyor?
1: Tamam, bakalım burada ne varmış. Vay be. Bu odaya ne diyorsunuz?
6: Eskiden ofis olarak kullandığım bu oda artık çocukluğumdan bu yana topladığım spor araba koleksiyonumla 60'lı ve 70'li yıllardan kalma dergilerle dolu. İçerideki her parçanın kendine has bir hikayesi, benimle çok güçlü bir bağ olduğu için onlardan ayrılmak zor gelecek. İnsanın bu duygularla yüzleşip fani olduğunu kabullenmesi güç ama vazgeçmem gerektiğini biliyorum.
8: Onlardan vazgeçmeye hazır olduğunu söylemesi bile benim için çok anlamlı.
7: Pekala.
2: Burası mutfak mı?
7: Evet, burası mutfak. Hepimiz gibi onlar da zamanında mantıklı gelen ama sonradan yanlış olduğu anlaşılan bazı kararlar vermişler. Şimdi sizin de yardımlarınızla bu durumu tersine çevireceğiz.
2: Pekala, ben gidip çocuklarla buluşayım. Teşekkürler dostum.
7: Teşekkür
2: aradığın için sağ ol. Merhaba çocuklar.
1: Evet, değil mi?
10: Kesinlikle.
2: Hayatımda daha önce böyle bir şey gördüm.
1: Kesinlikle görmediğimi söyleyebilirim.
9: Nasıl kesinlikle benzersiz?
2: İleride çok kaliteli parçalar var.
1: Evet öyle. Müzelik eşyalar gördüm. Bir sürü parçayı araştıracağız. Ayrıca çok farklı bir alıcı tipi arayacağız. Bulmak zor olacak.
2: Sizce en çok parayı nereden kazanırız?
1: Oturma odasında inanılmaz şeyler gördüm. Taşların fiyatını merak ediyorum.
2: Öyle düşünüyorum. Benim de ilk gitmek istediğim yer taş odası. Yani o odada rahat bir 100 bin dolar.
1: Dışarıda yer. Neler vardı?
9: Dışarıda bir sürü Afrika işi, ahşap maske ve farklı farklı heykeller var.
2: Gördüğüm en etkileyici istifleme yöntemi diyebilirim. Her boşluğu değerlendirmişler. Buradaki her şeyi dışarı çıkarıp tekrar yerleştirmeye kalksak eminim yarısı dışarıda kalır. Asıl
1: evet.
2: Yerlere dikkat edin. Yanlışlıkla bir şeyin üzerine basarsanız kafadan 500 dolar çöpe gider. O yüzden çok ama çok çok dikkatli olun. Masraf ne olur? Bence bir konteyner yeterli, işçilik için ne diyorsunuz? İçeriye 8 kişi sığdırmayız.
10: Hayır. Hayır, 8 olmaz. 4 kişiyle halledebiliriz. Temizlik masrafları da muhtemelen 5000'i bulur.
2: Haklısın. Hem heyecanlıyım hem de gerginim ki bu da doğru yolda izlemek oluyor. Eski koçum Morgan şöyle derdi. Eğer gergin değilsen yarışı kaybedersin.
10: Tamam.
2: Ben gerginim. Hadi bakalım, hazırlanın.
1: Tamam.
2: Peki. Başlayın beyler. Epey ter dökeceğiz. Pekala, buradaki eşyalar tuhaf mı? Kesinlikle. Peki değerler mi? Öyleler. İşin en zor tarafı adım atacak yer olmayan bir ortamda çalışmak ve bu nadide parçalar için servet ödemeye hazır doğru alıcıları bulmak. Pekala arkadaşlar.
6: Merhaba, nasılsın?
2: Resmen afallamış durumdayım. Ne yapacağımı şaşırdım. Bu koleksiyonun ne kadar muazzam olduğunu anlatmaya kelimeler yetmez. Hedefim size 4 gün içinde 6 haneli bir rakam kazandırmak. Bu para insanın hayatını değiştirir. Temizlik masrafları yaklaşık $5,000 tutacaktır. Ama adil bir paylaşım yapabilirsek ekibim bunu karşılamaya hazır. Evinizdeki eşyaların kalitesi o kadar yüksek ki %30'u bana, %70'i size şeklinde bir teklif sunmaya hazırım.
7: Penny'nin cevabı %20. Şimdi el sıkışın. Hadi. Hadi bakalım.
6: Pekala. Evet. Anladım. %20. Evet, tamam. Güzel. Yeterince iyi iş çıkarırsanız size %25'e çıkabilirim. Evet. 250.000 üzerinde.
2: 250'nin üzerinde mi? Eşyalarla bu denli duygusal bağlarla bağlı birinin beklentilerini yönetirken çok hassas davranmak durumundasınız. Penny'in $250,000'ın altındaki herhangi bir rakama razı geleceğinden pek emin değilim. Aslında $150,000 bile bizim için büyük bir başarı sayılır. Ama Penny bunu kabul etmez. Pekala. Evet. Bu meydan okumayı kabul ediyorum. Pekala dostum. Teşekkürler. Sağ olun.
7: Teşekkür ederim.
2: Çok iyi canlıyım. Evet, çok.
1: Kutu bana mı geldi? Evet,
2: İçeri girelim.
10: Arkadaşlar, bu sizin alışık olduğunuz işlerden değil. İçerisi antika ve kırılacak eşyayla.

0: Duncan 250 bin dolarlık hedefine ulaşmak 100 bin doları bile göremeyiz. Bu yüzden Kaylin ve Chris mutfağı ayıklarken Mike'la ikimiz de doğrudan en değerli odaya, yani taş odasına giriyoruz.
1: Burası sanki...
0: Nereden başlayacağımı bilmiyorum.
1: Jenga gibi.
0: İşte feldspat. Ah, bak altını. Altına benziyor ama değil.
1: Şuna bak. Bu ne böyle? Ah,
0: genelde etrafında yosun olur. Böyle şeyler resmen aklımı başımdan alıyor. Böyle farklı kristallerin bir araya gelmesi inanılmaz.
1: Çok güzel şişeleri var.
0: Bunların perakende piyasasında tanesi 4-5 bin dolar eder. Maalesef o da bu fiyattan aşağısına razı olmayacaktır. Oysa alıcıların ödediği gerçek rakam bu değil. Tanesini 3 bin dolardan okutsam havalara uçarım. Üstelik bunlardan çekmeceler
1: var. Aman tanrım, şu küçük boruya bak.
0: Evet, biliyorum. Burada da bir tane var ve çok güzel.
1: Tamam.
0: Ah dostum, çok havalı bir şey buldum. Bu müthiş.

0: sen oyna, sen oyna, canım gülüm sen oyna, sen oyna, sen oyna, tatlıcığım sen oyna.
1: Uyandıralım. Üstün lezzet ödüllü Golf Maraş'ımın süt oranı tam %81. Dondurma gibi değil, dondurma.
2: Vay toplantılar.
3: Vay ödevler.

0: 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
1: Vay vay vay vay vay vay, Domino's'um hoş geldin.
2: Klasik otomobil restorasyonunda 4 yılın sonunda artık her şey tıkır tıkır işliyor.
3: Evet.
4: Aman tanrım.
5: Richard Hammond'ın atölyesi yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.

0: Tehlike çok büyük.
1: Burayı hemen tahliye etmemiz gerek.
2: Olamaz mı?
3: Hava çok sıcak ve yangın çok hızlı yayılıyor.
4: Kırsalda yaşamak zor. Yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.
5: Yaşasın! Bulmayı arzuladığım şey buydu.
6: Neydi?
5: Yaklaşık 10 yıldır bunu arıyordum. Evet. Şunlara bak.
6: Ne buldun?
5: İç savaş mermileri. İşte bu yüzden mutlaka her köşeye bakıyoruz. Çünkü ister inanın ister inanmayın samanlıktaki o iğneyi hep görüyoruz.
6: Oh, vay be. Bunlardan bazıları elde oyulmuş. Bunda 3 halka var. Şunda 2 tane.
5: Bunun önemini kavradın mı?
6: Farklı kalibrede mermiler. Yalnız kökenlerine dair herhangi bir belge göremiyorum.
5: Maalesef hangi savaştan kaldıklarını netleştiremezsek bu mermilerin pek bir esprisi kalmaz. Piyasada bunlardan çok var. Umduğumuz o yüksek rakamları getirecek parçalar kesinlikle bunlar değil. Görünen o ki kasayı doldurmak için umudumuzu büyük taşların satışına bağlayacağız. Berbat bir durum. Neyse ben buraları karıştırmaya devam edeyim. Sen de koridora bak.
6: Bir sürü ıvır zıvır var. Bu parçalar aslında metal heykeller. Teyit etmek için bakıyorum. Yanılmıyorsam Dorothy Gillespie adında bir sanatçının eserleri. Dorothy Gillespie metal sanatının öncülerindendi. Cesur, canlı renklere sahip büyük ölçekli metal heykelleriyle ün yaptı.
7: Eserlerim çocukluğumdan izler taşıyor. Topaçlardan, toplardan ilham alıyor.
6: Alüminyumla çeliği kesip şekillendirerek soyut metal heykeller yaptı. Bunların çoğu hastaneler ve kütüphaneler gibi halka açık alanlara yerleştirildi. 2020 yılında kaleidoskop

0: adındaki Dorothy Gillespie eseri bir açık artırmada 5.000 dolara satıldı. Gillespie 2012'de öldü. Eserlerinin hala koleksiyon değeri var ve bu değer giderek artıyor. Bu parçaların her biri 500 ile 1000 dolar arasında satılabilir.
1: Pekala, o halde hedefimiz şu. En iyi parçaları bulalım ki ne hakkında konuştuğumu bileyim.
2: En sevdiğim taşlardan biri azuritti.
1: Azur?
2: Azurit, A-Z-U-R-I-T. Bunu 1990'larda bir Alman satıcıdan almıştım.
1: Ver canına. Böyle bir şeyin değeri nedir?
2: 1000-2000 arası.
1: Tamam.
2: Bu parçalardan pek bulunmaz. Rusya'daki özel bir bölgeden geldi. 500 ila 1000 dolar arasında değişir.
1: Şu kırmızı küçük şey yüzünden mi bu fiyata satılıyor?
2: O prustit. Gümüş içeren bir mineraldir.
1: Prustit mi?
2: Prustit, evet. P-R-U-S-T-I-T.
1: Ben onun için ilaç kullanıyorum. Bu odada muazzam taşlar bulduk. Bazıları tek başına 5 haneli rakamlara satılabilir ama koleksiyonun tamamını süpürecek, o zengin alıcıyı buraya bağlayacak parçayı henüz bulamadım. Kesinlikle bulamadım. Ha dostum, şunun güzelliğine baksana. Benim asıl derdim buraya
2: evet,
1: gelecek alıcının kesesinin ağzını açmasını sağlamak. Bu yüzden içeride birinin gözü kapalı servet dökeceği en kıymetli parçayı arıyorum. Aman tanrım! Şu megalodona bakın.
2: O dişler kesinlikle listenin başına gelir. Şu megalodon dişleri.
1: İnsan her gün elinde milyonlarca yıllık bir fosil tutmuyor. Biz her zaman beyaz balina arayışındayızdır. İronik olan şu ki bu evde o beyaz balina aslında bir megalodon köpek balığı dişi olabilir.
2: Bu 4-5 bin dolar edebilir.
1: Tek bir diş için 4-5 bin dolar mı? Bu devasa etoburların okyanuslardaki hükümranlığı yaklaşık 23 milyon yıl önce başladı ve soyları 3.6 milyon yıl önce tükendi. Boyları 24 metreyi bulabiliyordu. Yani dev bir tırdan bile daha uzunlardı. 18 tona ulaşan ağırlıklarıyla yaklaşık 13 Afrika filine bedeldiler. 2 metreyi aşan devasa çeneleri ise günümüzdeki bir NBA oyuncusunu içine rahatlıkla alabilecek genişlikteydi. Nesilleri çoktan tükenmiş olsa da bu fosilleşmiş dişler milattan önce 400 yılından beri el üstünde tutuluyor. Koleksiyoncular bugün hala bu parçalar için servet ödüyor. Hatta 2011 yılında bir koleksiyon tam 625 bin dolarlık bir açılış fiyatıyla açık arttırmaya çıkmıştı.
2: Muhtemelen en iyi diş bu. Tırtıkları kusursuz. O kadar hızlı büyümüş ki mine tabakasında dalgalanmalar oluşmuş.
1: Bu dişleri bulmak harika oldu ama bu evdeki her şey gibi bunlar da belirli bir koleksiyoncu kitlesine hitap ediyor. Her koleksiyonun tüm alıcıları içeri çekecek bir yıldız parçaya ihtiyacı vardır. Umuyorum ki megalodon dişi parası bol alıcıları buraya getirmek için ihtiyacımız olan bir parçadır. Louisville'deki ikinci günümüz. Ben taş odasını eşelemeye devam ederken Mike da satışlara başladı.
0: İç savaştan kalma 50 civarında mermi var. Çoğu 3 halkalı. Birkaç çift halkalı var.
3: Tamam, eğer kabul edersen 150 dolarım var.
0: Ederim. Nur topu gibi iç savaş mermilerin
3: oldu. Çok güzel. Tamamdır. Bu harika.
0: İç savaştan kalma mermileri binlerce dolara satmayı umuyorduk. Sonuç beni hayal kırıklığına uğrattı diyebilirim. Elimizde Dorothy Gillespie eserleri var.
4: Anneannemin evinde de onun eserleri vardı.
0: Sahi mi?
4: Bir süredir arıyordum ama bir türlü bulamamıştım.
0: Harika. Elimde iki eser var. 900 dolar verirsen anlaşırız.
4: Anlaştık. Bunlar gerçekten
0: Şahane.
4: Özel parçalar. Tamamdır. Teşekkür ederim Mike.
0: Bir şey değil.
1: Bu megalodon dişleri ve fosiller beni gerçekten heyecanlandırıyor. İçimde çok iyi bir his var. Ancak bu kadar kaliteli ve geniş kapsamlı bir koleksiyon söz konusu olunca parçaları onaylatmam şart. Steven, tam olarak neyle uğraşıyoruz?
5: Elbette. Benim işim fosillerin sesi olmak. Çünkü her birinin anlatacağı özel bir hikaye var. Burada gerçekten müthiş bir koleksiyon var. Bildiğin gibi bazı fosillerin piyasa değeri çok büyük. Penny'nin parçaları ise tam anlamıyla birer cevher. Senin için aralarından en çarpıcı olanları seçtim. Mesela bu ilk bakışta pek bir şeye benzemeyebilir. Aslında soyu tükenmiş bir orkinosun iki omurga kemiği. Üstelik ikisinin birbirine bağlı olması değerini artırıyor.
1: Sesin bir anda 3 oktav yükseldi. Bunları gördüğün için gerçekten heyecanlandın değil mi?
5: Fosillere bakıp onların ardındaki gizli hikayeleri keşfetmeye
1: evet.
5: bayılıyor.
1: Bir uzman gösterdiği malları görünce böyle heyecanlanıyorsa doğru yoldasın demektir.
5: Bu çekmece gerçekten muazzam çünkü içinde buna benzer parçalar var. İşte.
1: Evet.
5: Yani dev bir megalodon dişi. Megalodon dişlerinin en büyükleri 18 santim civarındadır. Bunlar rekor seviyesinde olmasa da mücevher değerinde. Neredeyse kusursuzlar. Kesinlikle büyüleyici bir örnek.
1: Peki bu birkaç bin dolar eder mi?
5: Rahatlıkla. Bu şeyin ne kadar kıvrımlı olduğunu görüyor musun? Epey deforme olmuş bir diş. Bu dişin hayvan sağken ve avlanırken bu hale gelmesi mümkün
1: değil. Peki bu onu daha mı değerli kılıyor?
5: Evet. Bu nadir bulunan bir tür. Dünyadaki en büyük patolojik megalodon dişi koleksiyonuna sahip olmayı kafaya takmış insanlar var. Dolayısıyla bu onlar için bulunmaz bir parça.
1: Bu müthiş bir haber. Bu fosiller gerçek ve kesinlikle çok değerliler. İnanamıyorum. Maalesef parası bol bir alıcı bulmak için 2 günden az vaktim var.
0: Penny'nin harika bir plak koleksiyonu var. En güzel yanı bu plakları çok iyi saklamış olması. Bu boyutta bir koleksiyon için duyulmuş bir şey değil. Bu rafla yan odada toplam 1500 plak var. Hadi bakalım. Böyle şeyler beni çok heyecanlandırıyor. Bunlar NASA tarafından uzay programımızın başlangıcında çekilmiş fotoğraflar. Burada orijinal yazıyor. 1961'deki Mercury projesinden. Şu inanılmaz fotoğraflara bakın. Bunlara bayılacaklar. Ay'a yolculuk gerçek miydi? Bana gerçekmiş gibi geliyor. Bunun arkasında NASA 31 Mayıs 1969 yazıyor. Hepimiz uzaydan çekilmiş fotoğraflar gördük ama teşkilatın damgasını taşıyan NASA fotoğrafları son derece nadir. Bu da onları değerli kılıyor. Gerçekten bunlar tarihi fotoğraflar.
6: Satmak istediğiniz her şeyi ayırmam gerekiyor. Tamam mı?
7: Tamam.
6: Onları kutulayıp bir kenara kaldırabilirim.
7: Pekala.
6: Geriye kalanları da duruma göre ya bağışlayacağız yani, ya da kendinize ayıracaksınız.
7: O zaman sadece bantlayayım
6: mı? Bantlayabilirsiniz, tamam. Evet.
7: Pekala, öyle
6: tamam.
7: Yaparız.
6: Bu dolaptan kurtulmaya niyetiniz var mı?
7: Evet, gerçekten iyi bir teklif gelirse satmak isterim.
6: İyi bir teklif verilmesini sağlayacağım.
7: Evet, pekala.
6: Kesinlikle elimden geleni yapacağım. Asıl önceliğimiz size içinde rahatça hareket edebileceğiniz kullanışlı bir mutfak sunabilmek. Şu an buna odaklandım. O yüzden bu koca olanı buradan çıkarmalıyım.
7: Ondan vazgeçmeye hazırım.
6: Tamam, güzel.
7: Artık önünde hiçbir engel kalmadı.
1: Asıl amacımız para kazanmak olsa da Scott'ın bizden bir ricası daha vardı. Evi ailesi için güvenli ve kullanışlı bir hale getirmemizi istedi. O yüzden her yeri pırıl pırıl yapmalıyız. Caitlin ve Chris mutfağı hallederken ben de banyoya girişeceğim.
8: Bu enteresanmış.
6: Evet öyle. Söyleyebileceğim tek şey bu.
8: Bu mutfak resmen eşyaya boğulmuş halde. Tezgahlardan yerlere kadar. Burayı yeniden kullanışlı bir mutfağa dönüştürmek için her şeyi boşaltmamız gerek. Çöpler, hantal mobilyalar, tarihi geçmiş yiyecekler, ne varsa çıkmalı. Ve bu bayağı bir iş demek.
6: Bu da şununla gidebilir.
8: Evin genelindeki o yığınları gördükten sonra umarım dişe dokunur bir şey vardır diyorum.
6: Bu tip şeyleri artık bu şekilde satmıyorlar. Yani bu çok çılgınca.
1: Bu kariyerim boyunca karşılaştığım en çetrefilli temizliklerden biri. Öyle her şeyi paldır küldür çöpe atamıyorsunuz. Hangisi gerçekten hatırası olan bir parça, hangisi bildiğimiz sıradan taş, ayırt etmek imkansız. Resmen pisliğin içinde servet fışkırıyor. Zamanla yarışıyoruz belki ama çok temkinli olmalıyım. Penny'nin nereye ne sakladığı hiç belli olmuyor. Her an her yerden bir şey çıkabilir. Bakalım buradan ne çıkacak.
9: Kredi hangi kredi diye aranır? Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu çıkar. Siz de hemen hangi krediyi indirin, faizsiz 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını yakalayın. Hangi
10: kredi? Bellona'da zam yok. Üstelik seçili değil, tüm ürünlerde belirli tutardaki alışverişlerinize net %10 indirim ya da yatak baz aseti hediye. Bellona,
11: Bellona. Servis geldi. Çanta hazır mı?
12: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap Kurdu, karar anında yanında. Hesap
13: Kurdu. Tercihin hangi market olursa olsun, hadi bilek kredi kartı ile tüm marketlerde, evet evet tüm marketlerde ayda toplam 15 bin lira harcamana her ay 1000 lira iade. Bankam Tombank
14: kartım hadi. Kaliforniya'yı kasıp kavuran orman yangınları.
15: Tehlike çok.
16: Burayı hemen tahliye etmemiz gerek.
17: Olamaz mı?
16: 10 dakika içinde.
14: Kırsalda yaşayanları tehdit ediyor.
18: Hava çok sıcak ve yangın çok hızlı yayılıyor.
17: Bu gerçekten dehşet verici.
15: Bu yangın her şeyi yok edebilir.
14: Kırsalda yaşamak zor. Yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.
1: Bir dakika. Bu 14 ayar altın. Resmen lavabonun dibinde altın buldum. İşte her şeyi tek tek elle seçmemizin nedeni de bu. Bildiğin altın, hem de 14 ayar. Muhtemelen 300 dolarlık altın var burada. Doğrusu banyoda altın ve gümüş bulmayı hiç beklemiyordum ama para paradır. Evet, kendi hedefim olan 100 bin dolara hala çok var. Penny'nin 250 bin dolar hayalinden bahsetmiyorum bile. Evet, diğer her şey çöp ama şu altın ve gümüşleri toplasak burada rahat bir 1000 dolar yatıyor.
0: Hey, spor kartları ve dergileri konusundaki ilanıma yanıt verdiğin için sağ ol. Burada 75 dergi ve 1000'den fazla da kart var. Koleksiyoncuların istatistikleri yüksek sporcuları sevdiğini bilirim, özellikle kendi memleketlerindense. İmzalı Brooks Robinson kartı. Baltimore Orioles'ta 23 sezon oynadı. John Unitas kartı. Baltimore Colts'un yıldız oyun kurucusu.
2: Havalıymış.
0: Bütün dergilerde 60'ların sonlarından 70'lerin başından. Seni bilmem ama ben bunları makaleleri için alıyorum. Hepsine tek bir fiyat vermeni istiyorum. Bütün kartlara ve dergilere. Benim kafamdaki fiyat 2200 dolar.
2: 2200 mü?
0: Evet.
2: Kartlar için 1200, dergiler için de 500 dolar veririm.
0: 1700.
2: Toplamda 1700.
0: Olabilir. Kabul edilebilir bir rakam.
2: Pekala. Teşekkür ederim.
0: Tebrik ederim Dylan.
2: Teşekkürler.
19: Bırak yemeği içmeyi, içinde rahatça oturulacak bir yer bile yok. Burası hiç kullanışlı değil. Şu dolabı ne yapsak diye kara kara düşünüyorum. Ondan kurtulabilirsek mutfak epey ferahlar.
8: Mesele sadece çöp temizlemek değil. Mutfakta nefes alacak yer açmak. Tekrar kullanışlı hale getirmek. Bu eşyalardan, dolaplardan kurtulmamız şart. O zaman sofraya oturup yemek yiyebilirler. Ancak o zaman normal bir mutfağa dönüşebilir. Şunu kenara kaydır.
19: Kaydırıyorum.
8: Kaydır.
19: İndir.
20: Tamam, tamam. İndir. Daha yavaş. Daha yavaş. Tamam.
19: Yanaştıralım. İndir. Evet. İndir. Evet. İndir.
20: Tamam. Hadi. Evet. Dikkat.
8: Dikkat et DJ.
19: Kahretsin.
20: Dikkat.
8: Alan açmadan buraları kullanışlı hale getiremeyiz. Ama artık Sandy ve Penny'nin gerçek bir mutfağı var.
1: Mutfağı boşaltınca evin çehresi değişti. Artık çok daha yaşanır bir yer oldu. Ama bizim asıl işimiz kâr etmek ve şu ana kadarki kazancımız hala beklentimizin çok altında.
0: Evin içinde bulduğumuz bazı fotoğraflar var. Onlar için kusursuz alıcıyı bulduğumu düşünüyorum. Greg, seni görmek
3: seni
0: güzel.
3: Görmek de.
0: Greg, yerel koleksiyoncular ve müzeler için hatıra eşyaları topluyor. Bakmak isteyebileceği bazı şeyler olduğunu düşünüyorum.
3: Çok ilginç. Eklektik bir koleksiyon bu.
0: Oo, evet.
3: İçinde epey dergi var. Eski dergileri severim. Eğer durumları kötüyse içlerinden araba ilanlarını kesip alıyorum. Onlar da olmasa dergi çöp.
0: Bulduğumuz
3: demektir.
0: En güzel şeylerden evet, biri evet. NASA fotoğrafları.
3: Evet, bunlar eski basın fotoğrafları. Gerçekten çok ilginçler. Aralarında çok iyi kareler var.
0: O zaman sadede gelelim. 2500 dolardan aşağıya kesinlikle inmem.
3: Tamamdır. 2500 dolardan alıyorum.
0: Tamamdır, tebrikler. Çok iyi oldu bu. Tamam. Gidip kutu bulalım.
19: Hadi canım. Bu şey resmen ödümü kopardı. Çok korkunç.
8: Bu da ne? İnanılmaz.
19: Aman tanrım. Olamaz.
8: Sanırım bu aradığımız Afrika sanat eserlerinden.
19: Eve ilk adımımı atıp da Önce Afrika eşyasını görünce gerçekten ne hissedeceğimi bilemedim.
8: Güzel maskeymiş. Baksana şu detaylara bak.
19: Aa dostum, bu yani bu... Bu inanılmaz bir şey. Yaptığımız işte bu tip Afrika maskelerine pek rastlamayız. Bu çok özel bir durum.
8: Hey baksana, bir şey daha buldum.
19: Bunlar hakkında hiçbir şey bilmiyorum. Cadılar Bayramı maskelerine benziyorlar ama çok daha pahalı olduklarından eminim. Evet. Evet. Bu harika.
8: Ve daha fazlası da var. Takmaya çalıştım ama.
19: Medusa mı bu?
8: Bilmiyorum. Jim Carrey'nin maske filmini izledin mi?
19: Şuna bak.
8: Tak şunu. Hadi tak şunu.
19: Kafam olmuyor ki.
8: Hayır.
19: Olmuyor işte. Sanki kafamın tepesinden başka bir kafa çıkıyormuş gibi.
8: Çok şık oldun dostum. Şuraya bırak. Küçük olanlar da şurada. Yok, bunlar ortadaymış.
19: Aa, bu da ne böyle?
8: Ne zamandan kalmış?
19: Belki bunu hala yiyorlardır. Yumuşacık, baksana. Hiç sertleşmemiş.
8: Unuttuklarını söylemişlerdir.
19: 3 gün önce bırakmışlar galiba.
8: Bir tadına bak istersen.
19: Aa, hayır.
8: Teşekkür ederim.
4: Üçüncü günümüzü bitiriyoruz. Elimize ne varsa elden çıkarmalıyız. Ama taş odasının tamamını tek seferde kapatacak birini hala bulamadım. Mark, nasılsın?
21: İyiyim, sen nasılsın?
4: Geldiğin için teşekkürler, pekala.
21: Teşekkürler.
4: Anlat bakalım, neler arıyorsun?
21: Tamam, önceliğim uzmanı olduğum yüksek kaliteli köpek balığı dişleri. Fakat nadir bulunan fosiller ve çeşitli mineraller de ilgi alanıma giriyor.
4: Tamam, hepsi bizde mevcut.
21: Evet, görebiliyorum.
4: Hepsi var. Gerçekten etkileyici bir koleksiyon.
21: Ağzım kulaklarımda. Çekmeceleri açmaya başladığımda resmen evet, büyülendim. Şu parça 2500 ila 3000 dolar eder. Burada çok güzel büyük bir diş daha var. Biraz hasar almış ama yine de 2500 dolar eder.
4: Burada bir sürü var.
21: Bunlar nadir bulunan köpek balığı dişleri. Hepsi de Parotodus benedeni denen çok nadir bir türe ait. Küçüklerinin fiyatı 100 dolardan başlar. Tanesi 1500 dolara kadar çıkabilir.
4: Hmm, evet.
21: Elimdeki ise oldukça pahalı bir parça. Bu tek diş için en az 2000 doları gözden çıkarmak gerekir.
4: Evet,
21: yani sadece bu kısım muhtemelen 8-10 bin dolar eder. Şu Hindistan'dan gelmiş.
4: Aha, harika.
21: Bu parça muhtemelen 500-600 dolar eder.
4: Sadece bu parça mı?
21: Evet.
4: Evet.
21: Şu parça ise 20 bin dolara kadar çıkabilir.
4: Beni sahiden havaya sokacak, tamam dedirtecek rakamı bulmaya çalışıyorum.
21: 50 bin dolar.
4: Bu koleksiyon onun emeklilik sermayesi ama sonuçta senin de kar etmen gerektiğini.
21: Belki de toptan fiyatını düşündüğüm için fiyatı biraz düşük tutuyorumdur.
4: Evet.
21: Biliyorsun, para kazanmam lazım.
4: Evet, anlıyorum. Dürüst olmak gerekirse bence 50 bin dolar gayet makul bir teklif. Sonuçta bazı parçalar elinde bekleyip duracak. Bu para ona ihtiyacı olan maddi rahatlığı sağlar.
21: Tamam.
4: Bence bu... Önüne koyabileceğim bir teklif. Ben onunla konuşayım, tamam mı? Evet, hayatımda gördüğüm en büyüleyici koleksiyon. Nihayet ciddi ve gerçekçi teklifler almaya başladık. Ancak şunu unutma. Gelen teklifler perakende değil, toptan fiyat üzerinden. Bizim seninle konuştuğumuz o yüksek rakamlar hep perakende satış fiyatlarıydı. Mark geldi. Biliyorsun, kendisi perakende işi yapıyor. Ve koleksiyonuna 50 bin dolar fiyat biçti. Üstelik paketleme ve taşıma işini de biz halledeceğiz, tamam mı? Ve gerisini merak etmeyin. Perakende değerinin yanından bile geçmez. Bunu kabul etmemiz gerekiyor.
22: Peki, içinden bazı parçaları çıkarabilir miyim?
4: Ama koleksiyonu bölmek istemiyor. Teklifi bu.

0: This place, it stays with me.
1: 6-12 Haziran arasında BİM'de lezzet efsane basmati pirinç 189 lira yerine 175 lira. Saban iri kuru fasulye 82 lira 50 kuruş yerine

Biskolata'dan yeni bir keşif. Ice and Fire. Bak dolaba, ısır.

0: görmüyor musun? Red Bull içmiş.
1: Bir tane de ben içeyim de şartlar eşitlensin.
2: Red Bull kanatlandırır.
3: Pozisyon ekranda. Arzu canı karpuz çekiyor. Google Gemini ile oynadı. En tatlısını arıyor. Seçti, kontrolünü yapıyor. Kıpkırmızı. İşte bu Google Gemini. Milli futbol takımları resmi sponsoru.
4: Güzel ama kesin pahalıdır deyip fiyat sormadan vazgeçmek mi? Tak tak konuşuyoruz. Önce Atasa'ya gidin, sonra karar verin. Yılın beklenen pırlanta ve alyans kataloğu şimdi iddialı fiyatlarla Atasay mağazalarına geldi.
5: Kaliforniya'yı kasıp kavuran orman yangınları.
6: Tehlike çok büyük.
7: Burayı hemen tahliye etmemiz gerek.
8: Olamaz mı?
7: 10 dakika içinde.
5: Kırsalda yaşayanları tehdit ediyor.
9: Hava çok sıcak ve yangın çok hızlı yayılıyor.
8: Bu gerçekten dehşet verici.
6: Bu yangın her şeyi yok edebilir.
5: Kırsalda yaşamak zor. Yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.
10: Hepsi için nakit 50 bin dolar ödeyecek.
11: Vermek istemiyor mu?
10: Hayır, teklifi bu. Ya hepsine 50 bin ya da hiç. Evet.
12: Ama ben de bu alışverişten hoşnut ayrılmalıyım değil mi?
10: Kesinlikle. O yüzden bunu konuşuyoruz. Karar senin. Ama 50 bin doların hayatında neler değiştirebileceğini düşünmeni istiyorum.
12: Evet. 50 bin dolar için onu elden çıkarmak istemiyorum. Pekala.
10: Açıkçası 50 bin dolar çok büyük bir para ama bu koleksiyonun tam karşılığı bu değil. Tek yapabileceğimiz işimize odaklanmak, temizliğe devam etmek ve yeni alıcılar çıkması için dua etmek. Pekala, hadi para kazanalım.
13: İkimizin izin günündeki hali.
14: Evet, görmeye hazırım. Bak şu kesinlikle...
13: Evet, saçlarını gördün mü?
14: Evet, bu kesinlikle sensin.
13: Çalışırken evet. Böyle görünüyoruz.
14: Evet öyle. Gözlere baksana, tam olarak bu. Bu biziz resmen.
13: Bu da neyin nesi?
14: Mike, affedersin. Saçları çok gür. İlginç şeyler var.
13: Bu kardeşim Tony değilse, kesin tuvalette ecel terleri döken başka biri.
14: Evet öyle.
13: Ev gibi bir şeyde cebelleşiyor.
14: Evet, cebelleşiyor. Arkandaki şapkalı şey de kız kardeşime benziyor aslında. Bununla hiç uğraşamam şimdi. Arkasından bambu fışkırıyor resmen. Ona hiç bulaşmam. Burası benim krallığım.
13: Ne krallığı?
10: Louisville'deki son günümüz. Mike'ın içeride ne varsa satmaya odaklanması şart. Ben de Washington bölgesindeki tüm taş alıcılarına tek tek ulaşmaya çalışacağım. Çalışmaya devam ediyoruz ama... İçimi bir korku sarmadı değil.
15: Vay be, Lenny Bruce, Jackson Browney ve David Blomberg.
16: Merhaba, ben Mike. Öncelikli amacımız para kazanmak. İkinci amacımızsa evde yer açmak. Bunu yapabilmenin tek yolu da her şeyi toptan satmak. Ne yapıyorsunuz? Penny'nin koleksiyonuna mı bakıyorsunuz?
15: Evet, gerçekten muazzam bir koleksiyon. Şimdiye kadar bu denli etkileyici bir koleksiyon görmedim.
16: En iyileri bulma konusunda çok usta bir koleksiyon.
15: Sonuna kadar katılıyorum. Yıllardır girip çıkmadığım ev kalmadı ama burası kesinlikle gördüğüm en iyi birkaç yerden biri diyebilirim doğrusu.
16: Bu koleksiyon senin olabilir. Bunlardan bazılarını alıp eve götürebilirsin ama önce şunu sormak istiyorum. En çok neyle ilgileniyorsun?
15: Şuradaki kutularda duran plakların tamamını almak istiyorum. Bir de diğer odadaki o 3 dolap dolusu kitap var ya, onları da istiyorum.
16: Yaklaşık 300 kitap, evet. Ve 1500 plak. Hepsini 11 bin dolara bırakırım. Peki senin vereceğin teklif nedir?
15: 10.500 dolar.
16: Harika. 10.500'e hepsi senindir.
15: Çok teşekkür ederim dostum.
14: Taşları buraya dizmişti. Bence bunları çerçeve niyetine burada bırakmalıyız. Hatta taşlar da kalsın ki ön bahçe havası versin.
13: Aklıma yattı.
14: Kusura bakmayın ama sohbetinizi böleceğim.
13: Şu devasa şeye bak.
14: Çok sıra dışı.
16: Seni bunlara çeken ne oldu?
11: Ben bir koleksiyoncuyum. Kendi çapımda bir şeyler topluyorum. Aynı zamanda Smithsonian bünyesindeki Ulusal Afrika Sanatı Müzesi'nde rehberlik yapıyorum. Özellikle şu maske çok ilgimi çekti. Gerçekten çok özel.
16: Çok güzel. Açık konuşacağım. Zamanımız tükeniyor. Taşları satabileceğim birini bulamadım. Metin hedeflediği 6 haneli rakamlara yaklaşabilmiş değiliz henüz. Bu asgari rakam. O rakama ulaşamazsak başımız belada demektir. Neyse ki evin dört bir yanında onlarca güzel ve değerli Afrika maskesi ve heykeli bulduk. Ve bunlar bizi kurtarabilir.
11: Bu kadar kaliteli ve bu denli iyi korunmuş parçalara denk gelmek gerçekten zordur.
16: Açıkçası hepsi için tek bir fiyat almayı tercih ederim.
11: Tamam.
16: Masadakilerin tamamı için 10 bin dolar istiyorum. Bence bu rakam ikimizi de memnun eder.
11: Kulağa hoş geliyor.
16: Harika.
11: Tamamdır.
16: Tebrik ederim Beth.
11: Teşekkürler.
16: Elektronik ödeme yapabilir misin?
11: Tabii ki yaparım.
10: Penny ve Sandy'ye evi gösterme vaktimiz geldi. Çok çok heyecanlıyız. 70 bin dolardan fazla satış yaptık ama yine de benim 100 bin dolarlık hedefimin yanına bile yaklaşamadık. Evet, Penny'nin 250 bin dolarlık hedefindense çok uzağız. İyi haber şu ki bu koleksiyonu parası bol bir alıcıya göstermek için bir şansım daha var.
17: Bunlar aslında radyoaktif.
10: Umarım gelir ve koleksiyonun tamamını satın alır. Bu da bizi asıl hedefimize çok daha fazla yaklaştırır. Evet Jason, merhaba, nasılsın?
17: İyiyim, evet. Davet ettiğin için teşekkür ederim. Burada inanılmaz parçalar var. Şuna bir baksana. Bu çekmece tamamen radyoaktif türlerle dolu. Gerçi çılgın renklerden ne olduğu belli oluyor ama şu kocaman uranitit parçası bile tek başına Geiger sayacını resmen çıldırtmaya yeter diyebilirim. Bence harika.
10: Peki böyle bir çekmecenin perakende fiyatı ne olur?
17: Perakende mi?
10: Evet.
17: Belki 10 bin
10: bir
17: dolar.
10: Bir çekmece için
17: rahat
10: 10 bin dolar.
17: Eder, evet.
10: Pekala dostum, taşları ve megalodon dişlerini inceleme fırsatın oldu. Ne düşünüyorsun?
17: Benim için ideal olanı koleksiyonun tamamını satın almak.
10: Bu bir fırsat mı? Gün sona eriyor. İş de bitmek üzere. Geriye bir tek evi güzelce boşaltmak ve Penny ile Sandy'ye evlerinin yeni halini göstermek kaldı.
11: Aman tanrım.
12: Çok uzun zaman oldu.
18: Artık bir ön bahçeniz var.
11: Vay canına.
18: Sanırım Matt'le tam burada buluşacaktık ama nerede olduğunu bilmiyorum.
10: Kusura bakmayın.
12: İşte Matt orada.
18: Tamamdır.
10: Hala içeride pazarlık yapıyorduk. Pekala. Ne düşünüyorsunuz?
12: Bu inanılmaz.
11: Gerçekten çok etkilendim. Burayı hiç bu kadar temiz görmemiştim.
10: Hiç mi?
11: Bahçenin varlığından bile haberim
18: tertemiz
11: yok.
18: Tertemiz bir tuval gibi.
10: Pekala. Bu başlangıç olsun.
12: Evet.
11: Tamam.
10: Buraya pek çok amaçla geldim.
11: Vay canına.
10: Hem evi temizlemek hem de satış yapıp size para kazandırmak istedik.
12: Pekala.
10: Ama en önemlisi burayı yeniden yaşanabilir bir yuva haline getirmekti. Hadi içeri girip bakalım.
12: Hanımefendi buyurun.
10: Ben peşinizden geliyorum.
11: Aman tanrım.
12: Müthiş.
10: Artık erişilebilir bir banyonuz var. Ayrıca tamamen engelsiz bir koridorunuz da var. Pekala, devam etmek ister misiniz?
11: Tamam.
10: Sağınızda bir banyo var.
12: Tamamdır.
11: Aman tanrım.
12: İnanılmaz.
10: Gördüm gerçekten. Burada harika. Durabiliyor olması bile çok şey anlatıyor.
12: Bacım.
10: Pekala. Hadi mutfağa gidelim.
11: Aman tanrım.
12: Uzay son sınır.
11: Bir masa.
12: Ay canına, aman tanrım.
11: Karşımda oturup yemek yiyebileceğimiz bir masa duruyor. Sonunda burada normal bir hayat sürebileceğimize inanmaya başladım.
12: Ben o kadar iddialı konuşmazdım.
10: Devam edelim.
11: Aman
12: İşte
11: tanrım.
12: Tertemiz tuvalimiz.
11: Vay canına, şoktayım.
18: Müthiş.
11: Resmen şok oldum.
18: Bunu nasıl
11: oldum.
18: Yaptınız?
11: Aman tanrım.
10: Yaşam
18: Bunu
10: kalitesi.
18: Bunu nasıl başardınız hiç bilmiyorum.
10: Nasıl hissediyorsun sen de?
11: Duygularım karma karışık.
10: İyi anlamda mı?
11: İyi anlamda.
10: Peki. Sen nasıl hissediyorsun Penny?
12: O iyiyse ben de iyiyim.
10: İşte bu. Artık evde gönül rahatlığıyla dinlenebileceğiniz yerleriniz var. Verandanız. Banyonuz. Tamamen açıldı ki
11: evet.
10: Ben en çok banyoda dinlenirim. Artık elinizdeki her eşya için yeriniz var ama biz buraya sadece evi düzenlemeye gelmedik. Size ciddi bir kazanç da sağladık. Plaklardan fotoğraflara, beyzbol kartlarından Afrika sanat eserlerine kadar... Her şeyi sattık ve dikkat ettiyseniz taş odasına hiç uğramadık. Çünkü oradaki bütün taşları elden çıkardık. Aslında gecikme sebebim de buydu. Daha bir saat önce gelen bir alıcı evdeki tüm taşlara, jeotlara, fosillere ve hatta dolaplara toptan bir teklif verdi.
17: Hepsini satın almak istiyorum.
10: Hepsine karşılık 250 bin teklif edersen bence hiç düşünmeden kabul ederler.
17: 250 bin bana uyar.
10: O zaman anlaştık dostum.
17: Pekala.
10: Son dakika misafirlerine kapımız hep açık. Taş koleksiyonunuz için tam 250 bin teklif edildi ve yarın hepsini teslim edeceğiz.
19: Mutlu musun? Sizi seviyorum. Sen mutlusun diye mutluyum.
10: Bu haftaki genel toplam 320 bin dolar. Evet, hayatım boyunca tek bir evden hiç bu kadar satış
19: nasıl
10: yapmamıştım. İnanamıyorum.
12: Çok teşekkür ederim.
10: Dostum teşekkürler. Bu arada hatırlar mısın bilmem ama sayende çok iyi para kazandım. Hatırlar mısın bilmem en son eğer 250 bin barajını aşarsan payın %25'e çıkar demiştin.
12: Evet,
10: bil bakalım
12: evet.
10: Ne oldu? Tam 320 bin dolara çıktık sayende.
12: Bu
10: fazladan
12: harika.
10: 16 bin dolar kazandım ve sana çok teşekkür ederim. Böylece ödeşmiş olduk. Bu yüzden temizlik masraflarını size hiç yansıtmadık. 320 bin doları 75'e 25 paylaştığımızda bizim payımız 80 bin dolar ederken size de 240 bin kalıyor.
19: Gerçekten çok teşekkür ederim.
10: Bu kadar nakit parayı elden teslim edemeyeceğim için size bir çek yazmak durumunda kaldım. Bu gerçekten çok heyecan verici bir an. Dostum, bu ömrün boyunca yazdığım en içime sinen çek.
18: Hayatımda gördüğüm en yüklü çek bu.
10: Evet.
12: Teşekkürler. Sizin çok teşekkürler.
10: Teşekkür
12: sağ olun.
10: Teşekkür
12: ederiz. Onlarca yıllık bir emeği tek bir rakama sığdıramazsınız elbette ama bu eşyaların ağırlığından kurtulup hayatımızı yaşamak bize çok iyi gelecek.
19: Bu gelişme bize tam da hayal ettiğim o yaşam standartlarını sağladı. Artık çocuklarımı daha sık görebileceğim. Ve bu benim için her şeyden önemli. Hmm.
18: Başından beri ecel terleri döktüm. Penny'yi hayal kırıklığına uğratmaktan ya da annemle ikisini incitmekten çok korkuyordum. Ama siz harika bir iş çıkardınız.
10: Pekala, tüm bunlar size ne hissettiriyor?
12: Harikayım.
19: Duygu yüklüyüm.
10: Bu harikaydı. Sizi seviyorum. Artık sonsuza dek bağımız var.
12: Biz de seni seviyoruz.
10: Seni seviyorum. Hepinizi seviyorum.
12: Konuşsun.
10: Teşekkür ederim. Pekala ben kaçtım. Tadını çıkarın. Bu ferahlığın
12: tamamdır.
10: Tadını çıkarın. Dürüst olmak gerekirse bu işe başlarken bu kadar para kazanacağımızı hiç düşünmüyordum. Bu koleksiyon en az Penny kadar nevi şahsına münhasır bir koleksiyon. Ama günün sonunda Penny haklı çıktı. Koleksiyon tam beklediği değerden alıcı buldu ve biz de bugüne kadarki en büyük kazancımızla buradan ayrılıyoruz. Bizim için verimli bir gün oldu.
20: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla! Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin. Kazancım Net, Sigortam Net.
21: Hisse senedi alıp satarken ödediğiniz komisyonlar ve ücretler sizi de böyle sinirlendiriyor mu? O zaman siz de Enpara'lı olun. Çünkü Enpara tüm komisyon ve ücretleri sıfırladı. Hisse senedi alım satım komisyonu yok. Hesap işletim ücreti yok. Saklama ücreti yok. Canlı veri ücreti yok.
22: Hoşuna gitti değil mi?
21: Bu işte kazanan yine Enpara'lılar oldu.
23: Enpara, Enpara, bankanın güzeli.
24: A101'de 10 lira ve üzeri alışverişlerinizde Paşabahçe dörtlü cam saklama kabı seti 119 lira.

0: Biskolata'dan yeni bir keşif. Ice and Fire. İçi alev alev muz dolgusu, dışı buz gibi çıtır badem parçaları ve yoğun çikolata. Biskolata Ice and Fire. Bak dolaba, ısır.
1: Pozisyon ekranda, Naz maç havasında. Google Cemina'yı görüyor. Resmini ekledi, isteğini yazıyor. Görsel geldi. Haydi Türkiye, sıra sende. İşte bu Google Cemina. Milli futbol takımları resmi sponsoru.
2: 6-12 Haziran arasında Bim'de lezzet efsane basmati pirinç 189 lira yerine 175 lira. Saban iri kuru fasulye 82 lira 50 kuruş yerine 74 lira 50 kuruş.
3: Ana vatanından lezzetleriyle Golf Royal Gurme dondurma ve sorbe.
4: Dondurma gibi değil, dondurma.
5: Getiriyası fırsatlarıyla geldi. Bu salı ve çarşamba yüzlerce üründe bir alana bir bedava. Siparişini ver, yazı özel fırsatı kaçırma.
6: Getir, bir mutluluk getir.
7: Vay toplantılar.
8: Vay ödevler.
9: Vay bu işler.

0: geldin.
1: Klasik otomobil restorasyonun daha 4 yılın sonunda artık her şey tıkır tıkır işliyor.
2: Evet.
3: Aman tanrım.
4: Richard Hammond'ın atölyesi yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.

0: Tehlike çok büyük.
1: Burayı hemen tahliye etmemiz gerek.
2: Olamaz mı?
3: Hava çok sıcak ve yangın çok hızlı yayılıyor.
4: Kırsalda yaşamak zor. Yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.
5: Bir şeyi şimdiden belirtmek istiyorum. Son zamanlarda durumumda küçük bir değişiklik oldu. Boşandım. Yani artık burada yaşıyorum. Memnunum, harika bir manzarası var. Arabalarımı ve bisikletlerimi koyabileceğim bir yer var. En iyi yanı atölyeye daha yakın. İşlere olumlu tarafından bakmaya çalışıyorum. Zor birkaç yıl geçirdim ama her şey kötü değil. Atölyeye daha yakın olmak, bazı ilginç ve eski arabalarımla işe gidebileceğim anlamına geliyor. Yani bunun gibi arabalarla. Ve atölyeye gittiğimde işler iyi görünüyor. Atölyeye tekrar hoş geldiniz, hissedebiliyor musunuz? Farklı, daha düzenli. Duvarlarda tablolar var ve artık iş var. Bu Debbie McLean'in arabası. O eski pis iç mekan gitti, yenisi geliyor. Bir de bu güzel araba var. Onunla işlerin ilerlediğini görmek büyük bir rahatlama. Neredeyse hazır. Görmediğiniz tek şey ekip ama buradalar. Hatta daha da önemlisi, her sabah gerçekten içeri girip saat 9 civarı güne bir toplantıyla başlıyorlar. Ne yapacaklarını konuşuyoruz. İletişim halindeyiz. Bu Smalls Coke 2.0 ve çalışıyor.

0: 16.
1: 16 neredesin? 17. 17. Kendimi Debbie McKay'nin arabasında ters dönmüş buluyorum. Bu arabaya çok şey olmuş. Diskler paslanmış, balatalar bitmiş, fren pabuçları da gitmiş. Açıkçası liste uzayıp gidiyor. Debbie'nin arabasını selde hasar görüp pert olduktan sonra biz devraldık.
2: Hayır.
3: O arabanın her şeyini seviyorum. Elbette Polly olan duygusal bağ var. Ve o benim hayalimdeki arabaydı.
2: Bu iyi değil. Resmen denizde yıkanmış gibi.
1: Uzun süre içinde suyla beklediği için aşınma olmuş. Bu da sigorta yuvalarını resmen koparmış. Ben de bunu söküp yenisiyle değiştirdim ve Debbie'nin arabasını tekrar çalıştırmaya bir adım daha yaklaştım. Böylece yeniden yola çıkıp arabasının keyfini sürebilecek.
4: Debbie, seni duyabiliyorum. Nasılsın?
3: Oldukça iyiyim, sağ ol.
4: Güzel.
3: Sen nasılsın?
4: Çok iyiyim, sağ ol. Sana bir şey göstermek istiyorum. Senin için sorun olmazsa benimle gel.
3: Tamam.
4: Evet. İşte araban. Anthony senin için çalışıyor. O da burada. Anthony, Debbie'ye merhaba de.
1: Merhaba Debbie.
4: Debbie McKay, bu Anthony.
1: Memnun oldum. Araban artık çalışıyor.
4: Hadi çalıştır.
1: İşte böyle. Hayata döndü.
3: Bu aldığım en güzel haber. Bu sabah o motor sesini duymayı beklemiyordum.
4: Böylece seni güncellemiş olduk. İç kısmı hallettiğimizde sana fotoğraf yollarım.
3: Lütfen yolla, harika.
4: Tamam.
3: Tamam, harika, güle güle.
4: Muhteşem. İşte bu çok farklı hissettiriyor. Çünkü rahatça söyleyebilirim ki işi zamanında yapıyoruz. Hedefe ulaşıyoruz. Bütçemizi de aşmıyoruz. Artık işler böyle olacak. İşler yolunda gidiyor. Profesyoneliz Anthony. Hemen hemen.

0: Acemi bir madenciyim. Hatalarımdan ders almaya çalışıyorum. Ve bununla kendime bir gelecek kurmaya uğraşıyorum. Harika bir ekibim var.
1: Şimdiye kadar çalıştığım en iyi patron. Öncesinde bir sürü işe yaramaz patronla çalıştım.
0: Onlara bir söz verdim. Ama tutamıyorum. Günde yarım ons kaybettiğimizi düşünüyorum. Tavayla yıkama yaptığında altın çok yoğun ama sabahlarda bunu göremiyoruz.
2: Ekskavatör için yaklaşık 75 bin dolar borcumuz kaldı. Yıkama ele için de sanırım 40 bin dolar civarı borcumuz var.
0: 700 bin dolar borca battım. Aileden, arkadaşlardan, leasing şirketlerinden, kredi kartlarından borç aldım. Böylece uzayıp gidiyor. Evet, durum bayağı kötü. Yani zor durumdayım. Sıkıntı var. Freddy ve Juan benim en büyük umudum. Son umudum. Onlar tek umudum.
3: Hadi millet biraz altın çıkaralım.
4: Freddy Dutch.
3: Altında hiçbir garanti yoktur dostum.
4: Ve Juan Ibarra.
5: Tamam, hadi yapalım.
4: Topraktan altın çıkarma sanatında ustalar.
5: Şuna bak.
4: Dünyanın en çetin bölgelerinde.
5: Biraz kötü hissediyorum Freddy.
4: Şimdi ise zor durumdaki madencileri kurtarıyorlar.
5: Ah, bu hiç iyi değil.
4: Zengin olmak uğruna her şeylerini riske atan.
3: Hop, kapat şunu, kapat.
4: Her şeylerini kaybetmek üzere olan madencileri.
3: Göz kararı.
4: Batmak üzere olan bu madenleri kurtarmak için Freddy ve Juan imkansızı başarıyor.
6: Alk savak diye bir şey duymadım.
4: Bazı acı gerçekleri söylüyorlar.
3: Şu an kazdığınız malzeme tamamen değersiz.
4: Ve altının izini sürüyorlar.
3: İşte hayaller tam da bunun için kurulur.
4: Ama madencilerin altın verimini en az ikiye katlamazlarsa karşılığında tek kuruş alamazlar.
3: Altın miktarı 10 katına çıktı.
5: Bu harika.

0: Bu adamlar hakkında ne biliyoruz Fred?
1: Bildiğin gibi yeni madenciler. Yaklaşık 3 yıldır madencilik yapıyorlar. Yani işi daha yeni öğreniyorlar. Bence bu adamlar bayağı borca batmış durumda Juan.
0: Evet, aynen öyle.
2: Fred ve Juan, British Columbia boyunca yol alıp tarihi maden kasabası Barkerville'ın 20 kilometre dışındaki Rich Pleasure madenine gidiyor.
1: Güzel memleket ha Juan.
0: Madencilik ve tomruk işi bölgesi.
1: Evet, zamanında bu topraklardan tonla altın çıkardılar.
2: 1860'ların başındaki altın keşifleri Karibo altına hücumunu başlattı. Binlerce madenciden biri olan İngiliz Billy Baker, devasa bir altın külçesi yatağı bulunca büyük vurgunu yaptı ve bölgeye kitlesel göçün önünü açtı. Madenciler bölgeye akın edince, Barkerville kasabası neredeyse bir gecede kuruldu. Buradan bugüne kadar 38 milyon onsun üzerinde altın çıkarıldı. Bunun günümüzdeki değeri 72 milyar dolar.
0: Merhaba çocuklar.
1: Nasıl gidiyor?
3: Ben Vaughn.
0: Tanıştığımıza sevindim.
1: Adın ne?
3: Rick.
1: Memnun oldum Rick.
0: Merhaba. Burada kaç sezon madencilik yaptınız?
3: Geçen yıl burada yarım sezon çalıştık. Bu da ikinci sezonumuz.
0: Yani burası temelde maden sahanız mı?
3: Evet öyle.
0: Peki senin burada görevin ne?
4: Her işi yapıyorum. Oradan oraya koşturuyorum. Kaynak yapıyorum. Tamir işiyle uğraşıyorum. Çoğu yani sorunu çözüyoruz. İçinden çıkamadığımız pek bir şey yok yani.
1: Bu işe çok para yatırdınız mı?
3: Fazlasıyla.
1: Fazlasıyla.
3: Evet. Gittikçe daha da batıyorum. Elimde ne varsa koydum. Hayat birikimimin tamamı bu arazide. Evet, burada.
0: Öyle mi?
3: Her şeyimi koydum.
4: Maddi baskının tamamını Wong taşıyor. Her ay ödemeler var. Ne kadar bilmiyorum ama ayda 10 ila 14 bin dolar arası diyebilirim. Ve her ay ister madencilik yapalım, ister yapmayalım, ister altın çıkaralım, çıkarmayalım, o ödemeler geliyor. Benim tek endişem tesisin çalışır durumda kalması ama onun endişeleriyle kıyaslanınca büyük fark var. Yani benimki hiçbir şey.
1: Bakabileceğimiz altın var mı?
3: Evet var, şurada küçük bir şişede taşıyorum. Çok ince, çiçek gibi hafif bir altın. Yakalaması zor. Şu anda elimde olan tek şey bu. Her hafta altınımı satmak zorundayım. Faturaları ödeyebilmek için.
1: Evet.
3: Artık tükendim ve...
1: Daha çok altına ihtiyacım
3: fena
1: var.
3: Halde, fena halde. Evet.
1: Sezon için hedefin nedir?
3: 200 ons. Şu an 30 onsum var. 170 ons daha lazım.
1: Bu büyük bir miktar.
3: Evet. Madencilik sezonunun bitmesine 3 ay kaldı ve her gün önemli.
0: Şu ana kadar günlük ne kadar çıkarıyorsunuz?
3: Yaklaşık 1,5 ons. Hem de 12 saat çalışarak. Bu yıl 200 onsu çıkaramazsam iflas ederim.
1: Sezonu çıkarabilmek, faturaları ödeyebilmek için ne kadar lazım?
3: Evet, günde 2 ons. Bizi ancak o kurtarır.
1: 2 ons.
3: Bu noktada devreye giriyorsunuz.
2: Günde yarım ons daha fazla altın çıkarabilirlerse, sezon sonuna kadar yatırımcılara ve ekibe ödeme yapabilmek için gereken ekstra 88 bin doları kazanacaklar. Bunu başaramazlarsa madeni kapatmak zorunda kalacaklar.
3: Kazması kolay bir saha. Altyapı zaten hazır. Sadece altın geri kazanımı lazım ama olmuyor. Bir yerde sorun var ve size ihtiyacımız var.
1: Peki, sizi çalışırken izleyelim.
0: Evet.
3: Bu çok iyi olur.
0: Hadi bakalım.
1: Hadi çalıştırın şunu.
0: Vaughn bütün hayat birikimini buna yatırmış. Buradaki durum gerçekten çok ciddi. Bu işi karlı hale getirebilmek için onu günde 2 ons seviyesine çıkarmamız gerekiyor.
1: İlk kepçe geliyor Vaughn.
3: Stefan, sistemi beslemeye başla.
5: Tamamdır.
2: Operatör Stefan altın içeren toprağı hazneye yüklüyor. Malzeme konveyörle yukarı taşınıp 6,5 döner yıkama eleğine dökülüyor. Püskürtme çubuğu toprağı basınçlı suyla yıkıyor, küçük malzeme ve altın elekten geçip 7 metrelik savaklara akıyor. Altın da paspaslarda tutuluyor.
3: Sistem çalışınca Rick kaya kamyonuyla bana malzeme getirecek. Ben de malzemeyi o bölgeye taşıyacağım. Steph de malzemeyi ızgaradan geçirecek ve sistem akacak.
2: Operatör Stephen Jerway ilk günden beri onunla çalışıyor.
5: Burası çok huzurlu. Biraz gürültülü ama huzurlu.
2: Rick'in arkadaşı Lenny de ekibe katılıyor.
6: İyi görünüyor. Çalışıyoruz. Her şey yolunda. Malzemeyi besliyoruz.
1: En iyi altınların yüzeye yakın şurada olduğunu söyledi. Şurada mı yani?
0: Evet. Hafif yoğunlukta.
1: Evet.
0: Çok hafif.
1: Evet.
2: Wong'un sahasındaki altın hafif yoğunlukta olduğu için eski madenciler tarafından dokunulmadan kalmıştı. Ancak modern makinelerle bu arazi hala karlı olabilir.
4: Bu toprakta çok altın olduğunu biliyorum. Ama kökler ve diğer her şey kayaların arasından geçiyor. Bu da ayrıştırmayı çok zorlaştırıyor.
1: Şu eleğe takılan organiklere bak o an.
0: Eleğe yapışan tüm bu organikler yüzünden gerçekten savaklara gitmesi gereken malzemeyi kaybetme ihtimalimiz yüksek.
2: Yüzeye yakın topraktaki kökler ve çubuklar organik olarak adlandırılır ve elekleri tıkar. Bu da altın içeren malzemenin yıkama eleğinin sonunda kaybolabileceği anlamına gelir.
0: Bir tava dolusu aldım. Suyla yıkayıp bakacağım. Pekala. Şuraya bakarsanız savaklara gitmesi gerekirken hiç şansı olmayan birkaç altın parçası görürsünüz. Çok çalışıyorsunuz, tüm malzemeyi tesise getiriyorsunuz, yıkıyorsunuz, sonra dışarı atıyorsunuz. Bu asla iyi bir iş yapma şekli değil. Bunu düzeltmeliyiz.
1: Ha, lanet olsun. Huan, bu biraz fazla sert. Hatta çok fazla.
0: Biraz abartı.
2: Savakların üstündeki su çok hızlı akıyor.
1: Aslında sistem hafif çalışıyor.
2: Ama savaklardan geçen malzeme yeterli değil.
1: Şu an saatte yaklaşık 37 ila 41 metre çalışıyorlar. Kovalarla sayınca ve şu anki gözleme göre savaklar bunun iki katını kaldırabilir.
2: Eğer savaklar yeterince malzeme almazsa ince altınlar paspaslardan sürüklenip aşağıdaki atık alana kaçabilir.
1: Neden her saat için daha fazla malzeme işlemiyorsunuz?
3: Denedik ama savaklarımızı tıkıyor gibi.
1: Ama savaklarınız tıkalı değil.
0: Az önce aşağıdayken kontrol ettik. Açıkçası biraz hafif çalışıyorlar.
3: Hafif mi?
0: Evet.
4: Savak kutusunu kapattığımızda tamamen dolu olduğunu gördük. O yüzden biraz geri çektik.
1: Makineyi kapattığında savak kutusuna bakamazsın. Her zaman çalışırken bakman lazım. Çünkü durduğunda ortam tamamen farklı olabilir.
4: Tamam.
1: Şu an savaklarda az malzeme var.
3: Az mı?
1: Evet. Buradaki en büyük sorunlardan biri bu Huan. O savaklara iki kat daha fazla malzeme gelebilir.
0: Evet, gerçekçi olarak bu tesiste beslemeyi iki katına çıkarabilmeliyiz.
1: İkiye katlamalıyız. Ama hidrolik yağın ısınması onları yavaşlatabilir.
0: Evet, bu bir sorun.
4: Juan ve Freddy gibi uzmanların buradaki her şeyi incelemesi biraz göz korkutucu. Sorunlar olduğunu biliyoruz ama bakalım uzmanlar ne düşünüyor.
1: Hey, 4 saat oldu. Kapatalım mı?
5: Evet, tamamdır. Kapatalım gitsin. Günün son kepçesi bu beyler.
1: Teşekkürler.
0: İyi haber şu ki kesinlikle geliştirebileceğimiz birkaç şey fark ettik.
3: Bunu bekliyorduk.
4: Evet.
0: Sabaha sökelim ve temizleyelim.
4: Tamam.
1: Sabah görüşürüz.
0: Morgan her şeyi riske atmış durumda. Buradaki birçok kişinin maaş alabilmesi için bu işin kâr etmesi gerekiyor. Sezon hedefi 200 ons ama şu an elinde zar zor 30 ons var. Bizi bekleyen çok iş var.
7: Aracını Trix satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trix satla bir dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur. Arabanı arabamla Takoma,
8: değerinde Trix sat. Baba. Hı. Amerika uzak mı?
9: Oo, çok uzakta bizim.
8: İzleyenler mi?
9: Duyarlar tabii ya. Duymaz olurlar mı?
8: Baba, tableti uzatsana. Babana sordum. Biz duyabiliyor musunuz? İçim hayaller dolu.
10: Beyler, hadi beyler. Beyler, kalkın.

0: UEFA yolunda 86 milyon artı Türkcell millilerin yanında. Haydi milliler.
1: Size güveniyoruz.

0: Harika anları keşfet. Jacobs.
1: TV Plus'ta uyuyakaldım, maçı kaçırdım derdi yok. Milli heyecanı doyasıya yaşamak için geri al. İstediğin ekrandan izle. 150'den fazla canlı TV kanalı, popüler dizi ve filmler...
0: Harika anları keşfet. Jacobs.
1: TV Plus'ta

0: Canım, ana vatanından lezzetleriyle Golf Royal Gurme dondurma ve sorbe. Dondurma gibi değil, dondurma.
1: Pozisyon ekranda. Arzu canı karpuz çekiyor. Google Gemini ile oynadı. En tatlısını arıyor. Seçti, kontrolünü yapıyor. Kıpkırmızı. İşte bu Google Gemini. Milli futbol takımları resmi sponsoru.
2: Hazır değiliz biz.
3: Şöyle yüksek sesle söylemenin zamanı gelmedi mi?
4: Arı bu.

0: özlediğimiz o ruh geri geldi. Trendyol olarak dünyayı ayağa kaldıran millilerimizin hep yanındayız.
1: Motel harika.
2: Evet ve geceliği sadece 13.500.
3: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
1: Trivago'ya bakmalısın.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
0: Vay toplantılar.
5: Vay ödevler.

0: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava. Vay vay vay vay vay vay, Domino's'um
1: hoş geldin. Klasik otomobil restorasyonunda 4 yılın sonunda artık her şey tıkır tıkır işliyor.
2: Evet.
3: Aman tanrım.
4: Richard Hammond'ın atölyesi yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.

0: Kaliforniya'yı kasıp kavuran orman yangınları...
1: Tehlike çok büyük.
2: Burayı hemen tahliye etmemiz gerek.
3: Olamaz ne?
2: 10 dakika içinde.
0: Kırsalda yaşayanları tehdit ediyor.
1: Hava çok sıcak ve yangın çok hızlı yayılıyor.
3: Bu gerçekten dehşet verici.
1: Bu yangın her şeyi yok edebilir.
0: Kırsalda yaşamak zor. Yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.
4: İşte altınımız beyler. İyi bir malzeme. Sadece daha fazlasına ihtiyacımız
5: var. Evet, daha fazlası gerek.
6: British Columbia'daki Richie's sahasında.
5: Günaydın beyler. Günaydın.
4: Merhaba.
7: Günaydın.
6: Freddy ve Juan 4 saatlik test çalışmasının sonucunu görmek için sahaya geliyor.
7: İşte büyük an geldi.
4: Hazır mısınız?
5: Evet.
8: Tamam, sıfırlanmış durumda. Juan dökeyim mi?
7: Dök Fred. Bakalım ne çıkacak.
8: ...0.47. Neredeyse yarım.
4: Evet.
8: Bu iyi değil.
4: Burada yaptığımız iş için standart.
8: Bu rakam senin dediğinle birebir aynı.
4: Evet.
8: 4 saatte yarım onsu. Sen 12 saatte 1.5 ons çıkarıyoruz demiştin.
4: Evet.
8: Değil mi?
4: Büyük altın pek çıkmaz zaten. Çoğu böyle ince taneli.
8: Evet.
7: Ve bunun işe yaraması için günde 2 ons gerektiğini söylemiştin.
4: Evet, 1.5 ons yetmiyor. Genelde hep daha fazlasını umuyoruz ama hep bunun civarında. Yaklaşık 5 gram artı eksi oluyor.
8: Evet.
7: Hepsi böyle, böyle değil mi?
4: Evet, yaklaşık 4000 dönümlük arazide bu malzeme var.
8: En azından kolay bir iş yani.
4: Öyle.
8: Üzerinde 3 metrelik bir kazı yapman gerekmiyor.
4: Evet.
8: En iyi tarafı bu.
7: Bence bundan sonra yapmamız gereken şey Freddy ile kamyona gidip bir plan çıkarmak. Sonra
4: tamam.
7: Geri gelip size ne düşündüğümüzü anlatırız.
8: İşte altınınız.
4: Teşekkür ederim.
8: Sağ ol.
7: Hepsini harcamayın.
5: Zaten harcandı bile.
7: Wagon ve Rick iyi adamlar Freddy.
8: Evet.
7: Wagon'ın omuzlarında büyük yük var. İşleri iyi gitmiyor.
8: Dediğine göre buraya 600-700 bin dolar yatırmış.
7: Adam her şeyini yatırmış.
8: Ama bu iş üretim işi değil mi?
7: Evet, daha fazla malzeme geçirmesine yardım etmek büyük kazanç.
8: Tesisten daha çok malzeme geçirmeli.
7: Ama üretimi arttırmak birkaç sorun daha yaratır. Birincisi hidrolik sistem ısınır.
8: Evet, bu bir sorun. Hidrolik sistem ısınırsa yavaşlarlar.
7: Evet, yavaşlarlar. Tesisten ne kadar çok malzeme geçirirsek eleklerde o kadar çok organik olur.
8: Evet, tıkanır.
7: Onları söküp atmalıyız.

0: Ne dersin Hoan, bir kahve alıp plan yapalım mı?
1: Kahveni nasıl istersin Fred?
0: Sadece krema.
1: Tamam. Merhaba.
2: Günaydın.
1: Günaydın. İki kahve verir misin?
2: Tamam.
1: İki büyük kahve.
2: Tamam.
1: Biri sadece kremalı olsun. Aslında ikisi de kremalı olsun.
2: Siz karıştırırsınız.
1: Aa, tamam. Harika.
2: Kahve slammer denemek ister misiniz?
1: Kahve slammer ne?
2: İçinde yumuşak dondurma olan harika bir kahve.
1: Aa, onu kesin denemeliyiz
2: tamam,
1: o zaman.
2: Tamam, süper. Onu yapalım.
1: Evet, onu yapalım. İkisini de alalım hatta.
2: Tamam. Aç mısınız?
1: Aa, pek sayılmaz.
0: Dükkanda yiyecek bıraktın mı?
1: Sana sürpriz yapmak isterim dostum.
0: Vay canına.
1: Her şeyden biraz tatmak istedim. Evet.
0: Evet. Kahvaltı, öğle yemeği, akşam yemeği.
1: Hepsi
0: tatlı
1: burada.
0: Bir arada.
1: Hepsi.
0: Tesisle ilgili ne düşünüyorsun Juan?
1: Freddy, sahip oldukları tesis %100 tamamen hidrolikle çalışıyor. Üretimi arttıramamalarının nedeni sistemi bundan daha hızlı çalıştıramamaları. Çünkü hidrolik yağ aşırı ısınıyor. Bir sıvı soğutucu ya da ısı değiştirici eklersek sistemi biraz daha sert çalıştırabiliriz diye düşünüyorum.
0: Doğrudur. Hidrolik yağı şimdikinden çok daha iyi soğutur.
1: Böylece yağ soğutarak daha fazla malzeme geçirebilir ve daha çok altın elde edebiliriz.
0: Ayrıca şu organiklerin yıkama eleğini nasıl tıkadığını da görüyorsun değil mi?
1: Evet. Yıkama eleğinin atık tarafında biraz altın buldum Fred.
0: Geçmesi gerekiyordu. Bir yol süpürücü fırça kullansak ne dersin? Yan tarafa monte ederiz, ağırlığı aşağı doğru bastırır. Yıkama eleği dönerken bu serbest enerjiyle organikleri oradan çekip çıkarır. Belki işe yarar, belki yaramaz.
1: Denemeye değer çünkü şu an tamamen tıkanmış durumda.
0: İçine su püskürtürsek her yer çamur olur. O yüzden üretimi artırıp samakları da o üretimi kaldırabilecek hale getirmeliyiz.
1: Evet, biri olmadan diğeri olmaz tabii.
0: Bunların hepsi birleşince ceplerine daha fazla altın girer.
3: Tesisi çalıştıran hidrolik sistem aşırı ısınıyor ve bu da hızı kısıtlıyor. Freddy ve Juan hidrolik sıvıyı soğuk tutmak için bir ısı değiştirici takarak işlem hızını iki katına çıkarmayı planlıyor. Kökler ve bitkiler yıkama eleklerini tıkıyor ve altın yakalama kapasitesini düşürüyor. Maden kurtarma operasyonlarında bir ilk olarak Juan, dönen tamburun üzerine bir fırça hattı kuracak. Bu sistem meletleri temizleyerek daha fazla altının savaklara ulaşmasını sağlayacak. Son olarak Freddy, Won'un savak kutularını modifiye edecek. Mevcut rifleri yeniden kullanıp alt savağı daraltarak daha ince altın yakalamayı hedefliyor.
0: Beyler nasıl gidiyor?
4: İyi. Siz nasılsınız?
0: İyiyiz, iyiyiz.
1: Telsizi izlerken aslında çok daha fazla malzeme çalıştırabileceğinizi gördük. Freddy savak kutusunu kontrol ettiğinde sistemin malzeme açısından aç kaldığını fark etti.
0: Üretiminizi %50 artırmayı umuyoruz.
1: Şimdi daha fazla malzeme çalıştıracağımız için yıkama eleğinden daha fazla organik geçecek. Bu yüzden eleğin dışına bir fırça sistemi kurup bunların bir kısmını dışarı çekmek istiyoruz.
0: Böylece daha çok içinde altın olan malzeme savaklara ulaşacak. Altını dışarı kusmak yerine içeri alacak.
1: Eleğin sonuna gidip bir tava malzeme aldım.
4: Evet.
1: Ve içinde birkaç parça altın buldum.
4: Gerçekten.
1: Evet, yıkama eleğinin çıkışından gelen malzemede. Şu an bu bir sorun. Daha fazla malzeme işlemeye başladığımızda daha büyük bir sorun olacak. Daha çok malzeme işlemek için hidrolik sistemine biraz daha...
0: Bir ısı değiştirici takalım.
1: Evet.
4: Evet, tamam.
0: Hidrolik sistemine bu soğutucuyu koyarsak sistem aşırı ısınmadan saat başına daha fazla malzeme işleyebilir.
1: Arazinin yani kesiminin en değerli kısmı savak kutunun. Çünkü tüm geri kazanım orada oluyor.
0: Savakları düzeltirsek içinde %10 daha fazla altın yakalarız. Sonra da tesisin üretimini %50 artırırız. Hatta belki daha da fazla artırabiliriz.
1: Evet.
0: Bunun için yaklaşık $6,000'lık malzeme gerekiyor.
1: Sezon sonunda kişi başı 2 ons görmek istiyoruz. Toplam 4 ons.
4: Evet.
1: Ama geri kazanımı 2'ye katlamazsak hiçbir pay almayacağız. Ya 2 kat ya hiçbir şey. Ne düşünüyorsun?
4: İyi. Hayır deme şansımız yok. Size güveniyoruz.
1: Evet.
4: Bana mantıklı geliyor. Sence Rick?
5: Evet. Hoşuma
0: gitti. O zaman anlaştık.
4: Yapalım.
1: Tamam.
0: Tamam.
1: Görüşmeler yapıp gerekli malzemeleri toplayalım.
0: Teşekkürler.
4: Güzel. Onlara güvenmek zorundayız. Elimizden geleni yapıyoruz ama biz profesyonel değiliz. Tesisten daha fazla malzeme geçirmek için çok heyecanlıyım. Zemin de tutarlı, altını çıkartacağız.
0: O zaman 48'e 35,5. Tamam. Şimdi bunları kaldırıyoruz.
3: Freddy ve Rick işe sabahlardan başlıyor.
5: Bunları kesmemi ister misin?
0: Sen istersen kes, ben de diğer parçaları keserim. Rick'le birlikte ızgaraları hazırlıyoruz. O onları yaparken ben de açılı bağlantıları kesiyorum. Rick'le konuştuğumda onun bir mekanikçi olduğunu ve kaynak işini bildiğini görüyorum. Yani böyle bir iş için tam aradığımız adam. Rick, yaptığımız şey şu. Üst sabak kutusunu biraz düzleştireceğiz. Tamam. Ve içindeki sistemi biraz değiştireceğiz. Bu üst kutu fazla agresif çalışıyor. Bu da eğiminden kaynaklanıyor. Burada büyük külçeler değil, çok ince altın yakalıyorsunuz. Bu da ince altını yakalama şansını arttırıyor.
5: Evet.
0: Alt sabak tıkanıyordu. Test sırasında kutuda yeterli su yoktu. Susuz kalmıştı. O yüzden içine yeni yan duvarlar koyacağım ve böylece birkaç metre daraltacağız ki o zaman daha iyi çalışacak.
3: Alt sabak kutusunun daraltılması su akışını daha dengeli hale getirecek.
0: Dikkat et. Madenciliğe nasıl başladın Rick?
5: Birkaç keşif gezisine çıktım ve biraz altın buldum.
0: Sonra da bağımlı.
5: Evet. Beni burada en çok mutlu eden şey dağlarda olmak ve her şeyden uzak olmak. Burada yolun sonundayız. Etrafta kimse yok. Şehirde uzun yıllar zanaatkar olarak çalıştım. Hayalimiz hep dağlarda yaşamak ve bu koşuşturmadan uzak olmaktı. Altın madenciliği insanın kendini bir kaşif gibi hissedebildiği son işlerden biri. Bu devirde insanın kendi başına takılıp kendi işini yaparak geçimini sağlayabileceği öyle çok da fazla iş kalmadı. İşte tam da bu yüzden bu işi seviyorum.
0: Çocuğun var mı?
5: Bir tane var. 4,5 aylık.
0: Çok küçük.
5: 9,5 kilo. İri bir bebek.
0: Evet.
5: Evet.
0: Evet. Omuzunda büyük bir sorumluluk var.
5: İşler bir şekilde yürümeli.
0: Evet.
5: Yürümeli. Bu sabak eğrilmiş.
0: Ne karmaşa.
5: Evet.
0: Bunu düzeltmek için komple yeni bir sabak kutusu yapmalıyız. Ona da zaman yok.
3: Alt sabak kutusu eğilmiş durumda. Bu da yeni yan duvarın düzgün oturmamasına neden oluyor. Oluşan boşluk doldurulmalı.
0: Yine de altın yakalanır. Ama bunu düzeltmek çok daha uzun sürer.
6: Kredi hangi kredi diye aranır? Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu çıkar. Siz de hemen hangi krediyi indirin, faizsiz 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını yakalayın. Hangi kredi ne var
7: sırada? Deniz Bank burada. Bakalım şöyle rahat bir nefes almak isteyenler için ne var sırada?
8: Haluk Bey.
9: Ama sıra bende. Artık tablet alacaktık.
8: Tablet var.
9: Baba kursu da unutma.
8: O da var.
9: Ay biz de baş başa bir yere kaçsak.
8: Görüyorsunuz babalara hiç sıra gelmiyor.
7: Hiç merak etmeyin Ali Bey. Sizin için sırada faizsiz nakit fırsatı var. Hemen mobildenizden Deniz Banklı olun. Dakikalar içinde faizsiz nakit fırsatından faydalanın. Şimdi mobildenizde 100 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatı sizi bekliyor. Tüm ihtiyaçları hallettiysek bakalım sırada ne var?
10: Ne var sırada? Deniz Bank burada.
7: Bu arada sırada babanızın doğum günü var, ben söyleyeyim de.
11: Pozisyon ekranda. Mehmet maç için mangalın başında. Google Gemini ile oynuyor. Resmini ekledi. Pişme dakikasını soruyor. Harika bir asist. İşte bu Google Gemini. Milli futbol takımları resmi sponsoru.
12: Servis geldi. Çanta hazır mı?
13: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu, karar anında yanında. Hesap kurdu.
14: Enterogermina probiyotiğin içeriğindeki Intelispor formu dış faktörlerden etkilenmez, yeteneğini bağırsağa kadar saklar, hedefine ulaşır ve görevini tamamlar. Sen de farkı hissedersin.
15: Geceliği 4200 lira.
16: Nasıl yani? Ben 8400 lira ödedim.
17: Trivago.
18: Peki ya sadakat programı fiyatı mı kullanmak istersen?
19: Trivago'da o da var.
20: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
21: Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
22: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
21: Yok mu bunun bir çaresi?
23: Var. gcmyatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
24: GCM Yatırım. Geleceğime yatırım.
25: Jet motoru susturucularından ilham alan Dyson H-Jet. 100 metrekareye kadar alanların havasını güçlü ve sessizce temizler. 5 yıla kadar ömrü olan elektrostatik filtresiyle polenleri ve alerjenleri yakalar. Koku ve gazları temizler. Tüm gün ve gece boyunca. Haşet, kompakt, güçlü ve sessiz.
26: Dijital bankacılıkta zirvede kim var? Kim var? Kim var?
27: Tabii ki Tombank. Türkiye'nin en büyük dijital bankası. Hadi kredi kartı da Türkiye'nin her yerde çok kazandıran kredi kartı. O da Tombank'tan. Bankam Tombank.
28: Kaliforniya'yı kasıp kavuran orman yangınları...
29: Tehlike çok büyük.
30: Burayı hemen tahliye etmemiz gerek.
31: Olamaz mı?
30: 10 dakika içinde.
28: Kırsalda yaşayanları tehdit ediyor.
32: Hava çok sıcak ve yangın çok hızlı yayılıyor.
31: Bu gerçekten dehşet verici.
29: Bu yangın her şeyi yok edebilir.
28: Kırsalda yaşamak zor. Yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.
33: Burada tüm faturalarımızın ve aylık ödemelerimizin küçük bir listesini yaptım.
34: British Columbia'daki Richie's sahasında.
4: Durum nasıl görünüyor?
33: Her şey dahil ayda 25-30 bin dolar borcumuz var. Faturalar yine birikiyor. Yakıt 10 bin dolar. Parça masrafı 5 bin dolar civarında. Sürekli yeni masraflar geliyor. İşçilerin maaşları da gecikti. Yakında biraz nakit isterler.
4: Bağırıp çağıracaklar.
33: Evet. Onun buradaki hayali bu. İşin tutması ve başarılı olması, her şey altınla ilgili. Hiç duraksama yaşamak istemiyoruz çünkü bütün operasyonu aksatıyor. Morali yüksek tutmak önemli. Düzelecek, yoluna girecek. Güzel bir hayatımız olacak, parlak bir gelecek diyoruz hep. Bu bizim geleceğimiz için.
4: Eğer bu sezon olmazsa iş biter, rüya biter.
1: Bunu işaretle, delmeye hazırla. Ölçüleri al.
34: Huan ve Won hidrolik sistem üzerinde çalışmaya başlıyor.
1: Harika, teşekkürler.
34: Amaç, yıkama tesisinin malzemeyi daha hızlı işlemesini sağlamak.
1: İşte bu da ısı değiştirici. Bunun bir giriş ve çıkışı var. Hidrolik yağ buradan içeri giriyor. Bu haznenin içinden geçen su sayesinde soğutuluyor. Yani sistem hidrolik yağ soğutuyor. Çıkış hattına geldiğinde yağın daha serin olması gerek. Yıkama tesisine gelip sabaha giden suyu hidrolik yağ soğutmak için kullanacağız. Bu da sistemi biraz daha yüksek kapasitede ve daha zorlayarak çalıştırmalarını sağlayacak. Yani tesisten daha fazla malzeme geçebilecek.
4: Yeni soğutucu için bu bağlantı ayaklarını monte ediyoruz. Şu çelik kirişe birkaç delik açıp bu mereti sabitlememiz gerekti. Sonra tesisata bağlayacağız.
1: Buradaki 2 santimlik boruyu elimdeki 2,5 santimlik bir İngiliz tipi bağlantı adaptörüne uydurabilmek için kendi adaptörümü yapacağım. Maalesef kamyonetimde doğru adaptör yok. O yüzden bu kısa boru parçalarını kesip birleştireceğim. Sonra da tekrar kaynak yapacağım. Yani biraz doğaçlama bir tamir olacak. Bu oldu. İstersek buna temiz su bağlayıp duş için güzel sıcak su bile elde edebiliriz.
4: Hey!
1: Bak, her şeyi düşünmek gerek.
4: Doğru.
1: İşte oldu. Tamam. Güzel. Oldu. Dişi sıyırmadan önce çeyrek tur daha sık. Şimdi hidrolik hatlarını bağlayalım.
4: İyi olur.
1: Bunun işe yaramamasından bahsediyordun ya. İşte o noktada ciddi bir... mali sıkıntıya, hatta iflasa kadar gidebilirsin. Ben yıllar önce tam da o durumdaydım ve bu yüzden madenciliğe girdim. Ya evimizi kaybederiz, ya işimizi kaybederiz, ya da başka bir gelir kaynağı bulmaya çalışırız diye düşünmeye başladık. Bu yüzden de madenciliğe girdim. Açıkçası bizi ayakta tutan şey de bu oldu. Evet. Peki kaç çalışanın var bugün?
4: Tanrım. Burada 4 kişi var. Ben de dahil. Evet.
1: Evet. Bu kadar insanın maaşı ve diğer giderlerin getirdiği ek stresle gerçekten işler
4: evet,
1: zor.
4: Evet. Para düzenli gelmezse ya da büyük bir aksilik olursa...
1: Evet.
4: Evet.
1: Bu çok moral bozucu bir durum.
4: Evet öyle.
1: Umarım burada yaptığımız şey sana biraz yardımcı olur dostum.
4: Evet.

0: Tesisat becerileri devreye giriyor.
1: Evet, köklerime geri dönüyorum. İşte bu.
0: Evet.
1: Yapmamız gereken tek şey bunu üste monte etmek, hortuma bağlamak ve işi bitirmek. Oldukça basit bir çözüm, iyi görünüyor.
2: Isı değiştirici, boğanın yıkama tesisine güç veren hidrolik sistemi soğutacak.
0: Artık yıkama eleğini daha hızlı çalıştırabileceğiz. Daha fazla malzemeyi ısıtmadan sistemden geçirebileceğiz. Bu harika. Hi ho, hi
3: ho. Bu aşı o boşlukları doldurmalı.
2: Kesitte eğrilmiş tabanın oluşturduğu boşlukları kapatmak için esnek L demir parçaları savak kutusunun altına kaynaklanacak.
3: Bu iş görür. Baştan komple yeni savak yapacak vaktimiz yoktu. Kaynakların iyi görünüyor.
4: İyi mi?
3: Evet, iyi görünüyor. Önce sağlamlık için kaynakla, sonra silikon.
4: Evet, bu iyi olur Freddy.
2: Silikon kutuyu su geçirmez hale getirir. Yeni yan duvarlar savak kutusunu 1,5 metre daraltarak su akışını daha dengeli hale getirir.
3: Bu iş tamam.
2: Sıradaki iş üst savak açısının ayarlanması.
3: Bu kutu eskiden çok dik ve çok daha hızlı akıntılıydı.
4: Evet.
3: Biraz daha. Daha. Bence buraya alalım.
4: Tamam.
3: Temelde savaklarda geriye kalan iş önce hepsini temizlemek. Sonra paspasları ve ızgara sistemini yerleştirmek ve işi bitirmek.
4: Paspasları buraya atıyorum.
3: İyi misin?
4: Evet.
3: Biraz taşabilir.
4: Evet, ucu ucuna.
3: Her zaman farklı bir boşluk bırakırım. Mesela ızgaralar arasında bir yerde 4 santim, bir yerde 5 santim bırakırım. Bu bir değişim. Bu değişim noktalarına bakarsan altının özellikle bu tür geçişlerle
4: evet,
3: biriktiğini görürsün. Yani elimizde 1 metre, 1,5 metre ve 2 metre genişliğinde savak kutuları var. Umarım çalışmaya başladığında iyi performans elde edersin. Hadi kolay gelsin.
4: Eminim öyle olacak Freddy.

0: Şaftlarda 160'a çık.
1: Tamam.
0: İyi olacak.
2: Juan'ın döner yıkama eleğinde geliştirdiği fırça sistemi, eleklerde takılan bitkileri temizlemek için test ediliyor.
0: Burada yukarı doğru uzanan evet. tek parça büyük bir silindir kol olacak ve fırça evet. düzeneğini tutacak. Elek döndükçe bu fırçayı kullanarak elekleri temizleyecek. Şimdi trailere inip bilgisayarda her şeyi planlamaya başlayacağım. Tüm parçaları keseceğiz. Yardım etmek istersen onları birleştirip kaynak
1: Harika.
0: Yapabiliriz. Ne dersin? Tamam. İyi olur dostum. Dönen fırça düzeneği daha önce hiç yapmadığımız bir şey. Ama yapacağımız şey yol süpürgelerinde kullanılan döner fırçaları yeniden kullanmak olacak. Bunlar için yeni bir tambur yapacağız ve yıkama eleğinin üstüne monte edeceğiz. Bu düzenek eleklere takılan organik malzemeyi temizleyecek. Bunlar da milin üzerine takacağımız ve fırçaları tutup ortalayacak ara parçalar. İşte başlıyoruz.
1: Boom.
0: Hadi hızlıca bakalım.
1: İşte bu.
0: Harika.
1: Burada olan her şeyden çok memnunum. Sabah ilk iş olarak montajların kaynağını yapacağız. Devamını sabırsızlıkla bekliyorum.
3: Kahve yapayım.
2: British Columbia'da maden sahasından 15 kilometre uzaklıkta...
4: İşleri yürütmeye çalışıyoruz. Oo, çıkardı. Reçete var mı? Şehirden uzaklaşıp burada bir hayat kurmak hep hayalimizdi. Sadece bunu gerçekten yapabileceğimizi düşünmemiştik. Şimdi buradayız ama işler de burada kalabilmemiz için olması gerektiği gibi gitmiyor. Yani durumumuz bu.
3: Wells'te kalmak istiyoruz. Rick'in madenciliğe devam etmesini istiyorum. Çünkü sevdiği şey bu. Evet, bilmiyorum.
4: Bana inandığı için ona minnettarım ama artık işlerin yürümediği bir kırılma noktası var. Yani şu günlerde bayağı endişeli günler yaşadığımızı söyleyebilirim.
3: Yapabileceklerini biliyorum. Sadece biraz yardıma ihtiyaçları var.
1: Güne iyi başlangıç.
2: Bridges madeninde 24 fırçayı taşıyacak merkez gövde şekilleniyor.
1: Bu parçalardaki fazla cürufu temizliyorum. Altınlı toprağımda çok organik var. Bu fırça sistemleri onu temizleyecek.
0: Wagon. Başta bize bu işe ciddi miktarda para yatırdığını söylemiştim.
1: Başlangıçta sadece işe koyulacak kadar temel ekipmanla geldim. İş ilerledikçe daha fazla paraya ihtiyaç duydum. Bu işi sürdürebilmek için ailemden ve arkadaşlarımdan sürekli borç almak zorunda kaldım. Kimseye geri ödeme yapabilmiş değilim. Her şey burada, toprağın altında duruyor. Ve o altına ihtiyacım var. 7 yıl boyunca yurt dışında çalıştım, Afrika'da. Orada iki sert kaya altın madeni kurdum. O kariyeri bıraktım ve geri döndüğümde tüm gücümle plaser madenciliğe girdim. Artık borç almayı bırakmalıyım, sonunu görebiliyorum. Hiç iyi değil. Güzel. Fırça kıllarını takıyoruz şu an. Sıkılar, bu iyi. Mükemmel.
0: Bunlar sıradan yol süpürgesi fırçaları. Yani herhangi bir kiralama yerinden alıp tekrar takabilirsiniz doğrusu.
1: Heyecan verici.
0: Evet.
1: Evet. Burada işleri bitirmek üzereyiz ve yıkama eleğinin tekrar çalışmasını, altınlı toprağın içinden geçmesini ve para kazanmayı sabırsızlıkla bekliyoruz.
0: Umarım düzgün çalışır. Biz iki kat ya da hiçbir şey dedik. Yani o hedefi tutturamazsak emeğimizin karşılığını alamayacağız. Ama sorun da değil. Burada olup Wagon'a ve ekibine yardım etmek beni mutlu ediyor çünkü yardıma ihtiyaçları var.

0: Vakıf katılımla günün kazananı Ahmet Bey.
1: Çok şükür kira gelirimiz var. Geldiği gibi atarım günlük hesaba. Her gün kazandırır. Lazım olduğunda hemen çekerim. Pasif geliri aktife çeviriyorum yani. Kazanç üstüne kazanç gibi.
0: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
2: 2 top, 3 top, 4 top olsun. 4 de yetmez, 40 top olsun. Varsın olsun 41 kere.
3: Tüm zamanların en Bambi kampanyası.
2: Bambim var benim.
3: Şimdi Bambi alışverişlerinizde 41 toptan birini kazanma şansı.
2: Nazarlar değmesin.
4: Cam Balkon'da şimdi 12 taksit fırsatı.
5: Albert Genau. Cam Balkon'un adı, soyadı.
6: 6-12 Haziran arasında Bim'de lezzet efsane basmati pirinç 189 lira yerine 175 lira. Saban iri kuru fasulye 82 lira 50 kuruş yerine 74 lira 50 kuruş.
7: Ana vatanından lezzetleriyle Golf Royal Gurme dondurma ve sorbe.
8: Dondurma gibi değil, dondurma. Golf.
4: Cam Balkon'da şimdi 12 taksit fırsatı.
5: Albert Genau. Cam Balkon'un adı, soyadı.
3: Tüm zamanların en Bambi kampanyası.
2: Bambim var benim.
3: Şimdi Bambi.

0: Kusura bakmayın. Çünkü Dünya Kupası.
1: Evinizi stadyuma çevirmenin tam zamanı. Dünya Kupası coşkusunu evinize taşıyan teknolojiler MediaMarkt'ta.
2: Cam Balkon'da şimdi 12 taksit fırsatı.
3: Albert Genau. Cam Balkon'un adı, soyadı.
4: Aa, biz sizi tanıştırmadık.
5: Tanıştıralım. Mehmet Usta, 14 ülkedeki 18 milyon kullanıcı gibi sen de Armut uygulamasını indir, bekleyin işlerini kolayca hallet.
6: Üstelik Bambi'den çift kişilik yatak alan herkese Mogisoft uyku seti anında hediye.
7: Güzel ama kesin pahalıdır deyip fiyat sormadan vazgeçmek mi? Tak tak konuşuyoruz. Önce Atasa'ya gidin, sonra karar verin. Yılın beklenen pırlanta ve alyans kataloğu şimdi iddialı fiyatlarla Atasay mağazalarına geldi.
8: Kaliforniya'yı kasıp kavuran orman yangınları...
9: Tehlike çok büyük.
10: Burayı hemen tahliye etmemiz gerek.
11: Olamaz ne?
10: 10 dakika içinde.
8: Kırsalda yaşayanları tehdit ediyor.
9: Hava çok sıcak ve yangın çok hızlı yayılıyor.
11: Bu gerçekten dehşet verici.
9: Bu yangın her şeyi yok edebilir.
8: Kırsalda yaşamak zor. Yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.
12: Hadi Hoan, şunu kaldırıp
13: kamyonu
12: yerleştirelim.
13: Kamyonu yukarı çıkarırım. Sen onu getirirsen ben de oradan alırım.
12: Tamam, görüşürüz.
14: Tıkanmış elekleri temizleyecek yenilikçi fırça sistemi... ...Bogun yıkama tesisine montaj için hazır.
13: Bu fırça sistemini kurmak için çok heyecanlıyım. Daha önce yapmadığımız bir şey. İşe yararsa büyük fark yaratır. Aldım Fred.
12: Aldım.
14: Yerine sabitlendikten sonra Juan kolları döner eleğin yanına kaynaklayacak.
13: Tamam, yukarı çıkıyorum. Peki, teşekkürler. İyi görünüyor.
15: Evet, oldukça iyi.
13: Bunu sevdim. Burası kesinlikle en uygun çalışma alanı değil. Ama şu an bitirmeye çok yakınız. İdare edip bunu bir araya getirmeliyim. Sonra yıkama eleğine takacağız ki deneme çalışmasına başlayabilirim.
14: Kollar 180 kiloluk fırça sisteminin ağırlığını taşıyacak şekilde üretilmiş.
13: Bu kollar rulmanlı. Böylece fırçanın ağırlığı ve yer çekimi aşağı baskı yapacak. Elekleri temizleyecek.
12: Bunlar için hazır mı sen?
13: Evet, hadi ver.
12: Neredeyse bitti. Çalıştırmaya çok yakınız. Çok büyük.
13: Çok büyük.
12: Çok daha iyi ama değil mi o an?
15: Altın görmek için sabırsızlanıyorum.
12: Son kaynak Juan.
13: Son kaynak Freddy.
12: Evet. Hadi tesisi çalıştıralım. Altını yakalayalım. İyi görünüyor Juan.
13: Umarım göründüğü kadar iyi çalışır. Son testte neredeyse yarım ons görmüştük.
12: Bu sefer bir ons altın görmek istiyoruz.
15: Bir ons altın harika olur.
13: Bunu öğrenmenin tek bir yolu
12: var. Hadi çalıştıralım.
13: Çalıştıralım.
12: Tamam.
13: Tamam yapalım.

0: Bence yaptığımız tüm iyileştirmeler yerli yerinde. Hacmi ve besleme hızını artıracağız. Bu çok heyecanlı bir süreç olacak. Önümüzdeki 4 saat oldukça yoğun.
1: İki kat hedefini tutturmak için Bogun tesisi bir onsun üzerinde altını geri kazanmak zorunda.
2: Genel olarak yaptıklarımızdan çok memnunum ama istediğimiz kadar malzemeyi tesisten geçirebilecek miyiz? %100 emin değilim. Yarın göreceğiz. Burada ne başardığımızı o zaman anlayacağız işte.
3: İlk kepçe Juan.
2: Harika.
3: Hidrolik sistem nasıl gidiyor bir bakalım.
2: Serin kalıyor. Şu an inanılmaz derecede soğuk.
3: Evet.
1: Juan'ın ısı değiştiricisi tesisi çalıştıran hidrolik yağı serin tutuyor. Ve yıkama tesisinin daha yüksek performansla çalışmasına izin veriyor.
2: Fırçaların nasıl geçtiğini görebiliyorsun Fred. Bu çok iyi.
3: Evet.
1: Yıkama eleği fırçası büyük fark yaratacak. Elekleri temiz tutarak daha fazla altının savaklara geçmesini sağlayacak.
2: Eskisine göre daha temizler. Hem de çok.
3: Evet.
2: Ve daha fazla malzeme işliyoruz. Yani daha fazla organik de geçiyor.
3: Doğrudur. İşlerini yapıyorlar.
2: Güzel iş Freddy. Fena iş çıkarmadık.
3: Fena değil.
2: Freddy ile yıllardır birçok şey yaptık. Bunun işe yarayabileceğini düşünüyorduk ama çalıştırmadan emin olamazsınız. Şu an harika gidiyor ve gerçekten memnunum.
0: Juan'ın yaptığı fırça sistemi bir sanat eseri gibi. Kusursuz çalışıyor.
4: Kesinlikle baskı artıyor. Çok daha fazla malzeme gönderiyoruz.
0: Bu bizim için yepyeni bir problem. Altını hızlı şekilde içeri almak zorundayız. Ama iyi bir problem. Birden her şey doğru yöne gidiyor gibi.
4: Von kesinlikle daha mutlu görünüyor. Şu anki çalışma düzeniyle daha fazla tonaj çıkarıyoruz. Ve bu da daha fazla altın anlamına geliyor olmalı. Madene ilk kez geliyor. Freddy ve Juan buradayken gelmesinden daha iyi bir zaman olamaz dedik.
5: Kesinlikle ilgisini çekmiş durumda.
4: Kendisi geçen yıl burada biraz yardım etmişti. Birkaç farklı sahada kaya kamyonu sürdü. Yeterince büyüdüğünde o da muhtemelen böyle bir şey sürecek.
5: Birkaç yıl içinde.
4: Evet evet, 2-3 yıl sonra.
3: Stefan, duyuyor musun?
6: Duyuyorum.
3: Son kepçe.
6: Günün son kepçesi.
0: Evet, bunlar çok işe yaradı. Belli oluyor.
3: En azından biraz altın görüyoruz.
2: Bu umut verici.
3: Evet.
2: Ne diyorsunuz, temizleyelim mi ve sabah tekrar gelip ne çıktığına bakalım mı?
4: Harika olur. Güzel fikir. Teşekkür ederim.
2: Tamam.
4: Sağ ol.
2: Teşekkürler.
3: Bu adamlar kazanacaklar çünkü daha iyi üretim, daha iyi çalışan savaklar, organiklerle tıkanmayan bir tesis. Yani sonuçta herkes için kazanç ama asıl büyük kazanç onların olacak. Günaydın.
5: Günaydın.
3: Biraz altın tartmaya hazır mısınız?
6: Kesinlikle.
1: British Columbia'daki Richis madeninde.
2: Galiba bunu içeride yapmalıyız.
3: Evet, yağmur yağıyor.
1: Başarı ya da başarısızlık. Bir haftalık yaratıcı geliştirmelerin ardından her şey son altın tartımına bağlı.
2: Altın sende mi?
0: Bende.
2: Oh, aman tanrım.
3: Evet, aman tanrım.
0: Evet,
4: evet. Evet.
0: İyi hissettiriyor.
4: Evet.
3: Hazır mısınız? Hadi yapalım.
4: Evet, sanırım.
1: Madenin karlı olduğunu kanıtlamak için ikinci testin sonucu en az bir ons altın vermek zorunda.
3: Bu 0.47 ons, ilk temizlemeden çıkan miktarı.
0: Evet.
4: Kavanozda kalanlara bak.
3: Üçte birini tarttık bile değil mi?
6: Bu harika.
3: İşte bir ons. Tam evet. Bir ons var burada. Şuna bakın. Hala altın var millet.
0: Vay canına, bu harika.
3: Şaka değil.
4: Ne?
3: 4 saatte 1.58 ons. Yani i̇şte günde 4,5 ons eder.
0: Evet, evet öyle.
3: 12 saatlik bir günde.
2: Ve bu daha önce işlediğiniz aynı toprak evet, değil mi? Doğru. Çok büyük evet. bir gelişme olduğu gerçek.
1: Fred ve Juan'ın yaptığı düzenlemeler, Bog'un çıkardığı altın miktarını 3'e katladı.
2: Buradaki şey... Hayalini gerçeğe dönüştürüyor.
0: Evet.
2: Her şeyi değiştiriyor evet. değil mi? Eskiden tamir masrafları ve diğer giderler için zar zor para yetiştiriyordun. Şimdi ise bankada biraz güvence oluşturabilirsin.
0: Kesinlikle öyle bu. Freddy, bu inanılmaz.
2: İçindeki ince altınlara bak.
6: Evet.
2: Daha çok ince altın var.
0: Evet, fark bu. Eskisine evet. göre çok daha fazla evet, ince evet. altın var.
3: Savak sistemi altın geri kazanımını yaklaşık %20 kadar arttırdı.
0: Evet.
3: Eleklerdeki o malzemeyi temizleme işi de sanırım bir %15-20 civarında katkı sağladı.
6: Evet, evet.
3: Çünkü artık malzeme uçtan dışarı fırlamıyor.
6: Evet.
3: Yani eleklerdeki organik malzeme temizleniyor.
0: Büyük Doğru. fark yarattı.
3: Ayrıca üretim artışı var. Evet. Hepsi birleşince...
6: Evet.
3: Hala buna inanamıyorum.
2: Evet öyle. Bu harika bir şey.
6: Evet.
2: Gerçekten müthiş.
4: Kayıp yaşadığımızı biliyorduk ama...
2: Bu kadarına değil.
6: Bu kadarına değil.
3: Biliyor musunuz uzun zamandır böyle gülerken görmemiştim.
6: Doğru, evet, doğru.
4: De. Evet, özellikle de.
6: Evet, benim. Evet.
4: Uzun zamandır mücadele ediyoruz. Bunun Von için ne kadar önemli olduğunu çok iyi biliyorum.
0: Herkes için.
4: Yani herkes için çok şey ifade ediyor. Her şey demek bu. Size gerçekten tüm kalbimle teşekkür etmek istiyorum beyler.
3: Rica ederiz.
4: İçtenlikle.
3: Rica ederiz. Hepiniz adına.
0: El sıkışmayla kurtulamazsın. Sağ ol koca adam.
2: Bir şey değil, bir zevktir.
6: Bu harika.
5: Çok mutluyum.
6: Bu harika.
4: Evet.
6: evet.
4: Her şeyi değiştiriyor.
6: Evet, doğru.
0: Omuzlarımdan ve bana inanan herkesin omuzlarından büyük bir yük kalktı. Bu çok iyi hissettiriyor, evet. Ah, evet. Evet, bu çok iyi.
7: Ne anlama geliyor?
0: Bu şu anlama geliyor. Hayalim sağlıklı bir biçimde devam edecek. Yani artık... ilerleyebilirim. Kusura bakmayın.
2: Hayalleri için gerçek bir ihtimal var. Önceden haftalık yaşıyorlardı. Çıkardıkları her altını satıp faturaları ödüyorlardı. Geleceğe dair gerçek bir güvence olmadan. Ama şimdi sağlam bir planları, sağlam bir tesisleri ve gerçek bir gelecekleri var. Bu onlar için hayat değiştirici olacak. İyi bir noktadan ayrılıyoruz.
4: Juan ve Freddy her şeyi... Bizim için gerçekten tamamen değiştirdi. Artık benim, ailemin ve burada çalışan herkesin bir geleceği var.
1: 3 ay sonra.
0: Freddy, Juan merhaba. Madenden küçük bir güncelleme. Her gün altın miktarımızı 2'ye katlıyoruz. Ve artık yatırımcılarıma ve bu süreçte... Bana destek olan aileme geri ödemeler yapmaya başladım. Yıkama eleğindeki fırça sistemi hala harika çalışıyor. Organikler artık sorun değil. Savak kutuları her şeyi yakalamaya devam ediyor. Her şey yolunda gidiyor. Hala güzel günler yaşıyoruz sayenizde.
8: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
9: Net! Kazancım net, sigortam net.
10: TV başında olmasan bile maçları istediğin yerden izleyebilmek... Go, go, go, go, go. Türk Telekom'luysan bir de TV Bu Go indirdiysen... Tüm maçları internetinden yemeden izleyebilmek... Kaçırdığını kaydedip sonra izleyebilmek. Geri alıp tekrar tekrar sevinebilmek. Ufak bir durup heyecanına kaldığın yerden devam edebilmek. Türk Telekomlular turnuvada futbola doyuyor. TV Bu Go'yla her yerde her saatte ücretsiz olarak internetinden de yemeden maçları izleyebiliyor. Bu bir gol.
11: hazır değiliz biz.
12: Şöyle yüksek sesle söylemenin zamanı gelmedi mi?
13: Ara ara bu.

0: Özlediğimiz o ruh geri geldi. Trendyol olarak dünyayı ayağa kaldıran millilerimizin hep yanındayız.
1: İtalya'da Türk kahvesiyle hasreti gideriyorum. Türkiye'de de espressoyla. Anlayacağınız ikisine de aynı mesafedeyim.
2: Alıştığımız tadı yenilenen ambalajıyla kahvemiz Kuru Kahveci Mehmet Efendi.
3: Kusura bakmayın çünkü Dünya Kupası.
4: Evinizi stadyuma çevirmenin tam zamanı. Dünya Kupası coşkusunu evinize taşıyan teknolojiler MediaMarkt'ta.
5: Aracınızı satmak gözünüzde mi büyüyor? Otobit.com'a girin. Aracınızı açık artırmada gelen en yüksek teklife satalım.

0: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
1: Vay vay vay vay vay vay, Domino's'um hoş geldin.
2: Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle pazar 18.20'de D-Max'te.
3: Kaliforniya'yı kasıp kavuran orman yangınları.
4: Tehlike çok büyük.
5: Burayı hemen tahliye etmemiz gerek.
6: Olamaz mı?
5: 10 dakika içinde.
3: Kırsalda yaşayanları tehdit ediyor.
7: Hava çok sıcak ve yangın çok hızlı yayılıyor.
6: Bu gerçekten dehşet verici.
4: Bu yangın her şeyi yok edebilir.
3: Kırsalda yaşamak zor. Yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.

0: Sanırım işi batırdım. Bütün yığın dereye doğru hareket ediyor.
1: Bir çamur kayası gibi.
2: Bir mühendislik hatası Hoffman madenini tehlikeye atıyor.
0: Hayatımda bunun gibi bir hata yapmadım.
2: Şiddetli bir fırtına madeni çökme eşiğine getirdi.
0: Bu tam bir karmaşa.
3: Evet, bu çok hızlı bir şekilde sulu karışıma dönüşüyor.
2: Şiddetli yağmur çamuru hassas bir su havzasına doğru sürüklüyor. Eyalet kurumları ve federal kurumlar madene akın ediyor.
4: Hey Todd, burada müfettişler var.
5: O yağmur fırtınası insanları sokağa dökecek. Ne kadar zor durumda olduğumuzu biliyorlar.
2: Maden çalışma durdurma emirleriyle karşı karşıya.
1: Ne zaman teftiş edildiyse hep düzeltmemiz gereken bir şeyler çıktı. Sezonu erken bitirecek durumda değilim. Kimsenin yapabileceğini sanmıyorum. Umarım bu planlarımızı bozmaz.
2: Hoffman ekibi için bu zamana ve doğa koşullarına karşı bir yarış.
0: Bu çamurun altında en az 1 milyon dolarlık altın var.
2: Operasyonlarını yapılandırmak için elbette.
6: Bunu gördün mü?
1: Hadi.
2: Hükümet madeni temelli kapatmadan önce.
0: An itibariyle Jack'in son sezonu en kötü sezonlarımızdan biri olacak.
1: Şu anda midem bulanıyor.

0: Hafif yağmur yağıyor. Bazı yağmurlu günlerde bu içimizi ısıtır. Sanırım tam bir karmaşa. Ne yapacağımızı bilmiyorum.
1: Gerçekten.
2: Evet, bu çok hızlı bir şekilde sulu karışıma dönüşüyor. Bütün bunlarla ne yapmak istiyorsun?
0: Bunu ayırmaya vaktimiz yok. İçinde bulunan her çakıl taşı altın içeriyor. Sanırım hepsini birlikte işlememiz gerekiyor.
2: Tamam, peki tesis bunu alır mı?
1: Çok fazla baskı altında olacak.
0: Altın almak için çok daha fazla mesafe kat etmeliyiz. En azından altını alacağız.
2: Tamam, ona 4.
0: Bu maden şimdiye kadar çalışmamız gereken en zor madenlerden biri. Yağmur hiç dinmeyecek gibi görünüyor. Ne kadar çok yağmur yağarsa o kadar çok sorun var. O noktada yağmurun durmasını beklemenin anlamı yok. Sadece cevheri işlememiz gerek. Bütün sezon boyunca bekleyebiliriz. Dakota, tesisi çalıştır.
1: Sadece bu sulu karışımı işleyeceğiz.
3: Herkes tamburun önünü açsın.

0: En azından biraz çamuru işliyoruz. Delicesine yağmur yağıyor ama pes etmeyeceğiz. Islak cevheri işleyeceğiz ama ıslak olduğu için kuru cevherden çok daha ağır. Bu tamburun içinde çok fazla ağırlık var. Zincirlere ve benzer şeylere, merdanelere yük bindirecek. Umarım bir şey kırılmaz ama duramayız. Bunu çalıştırıp devam etmemiz gerekiyor. Her şeye rağmen devam etmeliyiz.
1: Kayıp Kanal. Her şey kuruya karşı ıslak olunca daha yükseğe istifleyemiyorsun ve Dakota onu yükleyen adamlara doğru itmeye çalışırken çok zorlanıyor. Çünkü sıkışmıyor. Yığın halinde aşağı akıyor. Her şeyi daha az verimli hale getiriyor ancak yapmak zorundayız.
2: Bunun birazını iteceğim ve bu cevheri geride tutacağım.
3: Bence bu harika bir fikir.
4: Tamam. Bu şey çok ıslak ve sadece patikadan akıp gidiyor. O yüzden şimdi hemen bunu içine boşaltabilecekleri çorba kasesine benzer bir şey yapacağım. İki tarafını baraj gibi kapatacağım. Hemen oradaki haznenin önüne boşaltacağım.
5: Ona dört dostum. Her işten anlarım. Kaynak yapmadığımda kamyondayım. Bazen esnek olup uyum sağlaman gerekir. Bu çamurlu cevheri teslim edeceğiz. Çamurlu ama zengin bir cevher. Hedefimize ulaşmamızı sağlayacak.
0: Bilirsin, insanlar büyük işlerin bazılarının zor olduğunu söyler ve bu yüzden birçok insan bunları yapmaz ve bu yüzden burada çok fazla madenci görmezsin. Bu iş çok zor. Çok fazla su, sel basması gerçekten çılgınca. Burası vahşi olabiliyor. Vahşi bir hayvan gibi.

0: Üs.
1: Altın hakikaten güzel.
2: Evet. Biliyor musun, ben bu kadar iyi bir zeminde hiç bulunmadım. Bu olağanüstü.
1: Sadece öğütmeye devam edeceğiz. Tesiste işlemeye devam edeceğiz. Sana çok temiz halde getireceğiz.
2: Evet.
1: Hepsi
2: evet.
1: O kadar iyi olmayabilir ama...
2: Çok iyi olur.
1: Biliyor musun? Yani sürekli geliyorlar.
2: Neden olmasın? Evet. Zemin o kadar iyi ki.
1: Umarım öyledir. Tıpkı 3 ons alırken şimdi 100 ons topraktan 3,5 ons, 4 ons alman gibi. Yani...
2: Eğer bunu başarırsak gerçekten harika bir şey olur. Yani şunu söyleyebilirim. Hiç böyle altın elde etmemiştik. O noktaya asla ulaşmadık. Bu muhteşem bir şey ve sanırım herkes bol bol altınla eve dönebilir.
1: Öyle olmasını umalım.
2: Evet.
3: Eton.
1: Evet, evet.
3: Burada müfettişlerimiz var gibi. Ne istediklerine bakmaya gidiyorum.
1: Tamam, herkes Andy'ye biraz alan versin. Herkes ne iş yapıyorsa onu yapsın. Şimdilik Andy'yi rahat bırakın, meşgul olacak, tamam mı?
2: Neler oluyor?
1: Bilmiyorum, halledeceğim. Birazdan seni ararım.

0: Şu anda midem bulanıyor gibi hissediyorum. Biliyordum dostum, biliyordum. Her şey çok yolunda gidiyordu. Çok yolunda gidiyordu.
1: Merhaba, nasılsınız baylar?
2: İyi, sen nasılsın?
1: Teşekkür ederim.
3: Dostum, Andy orada ne konuşuyor acaba?
1: Biraz ciddi görünüyor.
3: Hayır dostum, dert etme bunu. Sürmeye devam et.
1: İsterseniz size etrafı gezdirebilirim. Kanalımıza götürüp kanalımızı gösterebilirim. Müfettişler burada. Çok yağmur yağdı. Bu yüzden durum biraz stresli. Ama biliyorsunuz, büyük fırtınalardan sonra müfettişlerin gelmesi normaldir. Doğru şeyi yaptığımızdan emin olun. Umarım her şey yolunda gider. Sadece rutin bir durumdur ve bundan fazlası değildir. Bu size uygun mu baylar?
2: Bizim için uygun.
1: Sadece beni aşağıya doğru takip edin, tamam mı?
2: Tamam.
0: Bilirsin, bu teftişler bizim madenimiz için rutin ama uyumluluğu olmayan bir şey bulurlarsa madeni kapatabilirler. Çok güzel bir sezon geçiriyoruz. Umarım bu durum planlarımızı bozmaz. Ancak müfettişlerin insafına kaldık ve yasalara, kurallara. Aklından her şeyi geçir. Biliyorsun, çok yağmur yağdı. Geçen hafta çamur kayması oldu ve bu hafta kanalımız çorbaya döndü. Bunu pek hoş karşılamayacaklar. Sezonumuzu mahvetmişsin diye umadım. Mahvedebilirdi. Madeni kapatabilirler.
4: Umarım her şey yoluna girer. Şu anda kapanma istemiyorum.
1: Bizi kapatmamaları iyi olur. Sezonu erken bitirecek durumda değilim. Sanırım kimse değil.
5: Kutsal Merdane.
4: Bir sonraki sefer o yuvaya sürün. Sonra sağa doğru biraz çevirin. O deliği de doldurun. Bu yüzden kayıp kanaldan cevher çıkarıyoruz. Bu malzeme çok ıslak. Bu da can sıkıcı. Şu anda sadece plana ayak uydurmaya çalışıyoruz. Kurutacak zamanımız yok. Yani sezonun bu aşamasında başka seçeneğimiz yok. Eğer yapabiliyorsak tesise götürüp alabileceğimizi almamız yeterli. Yani bu cevher aslında geçiyor. Kuru cevherden daha hızlı diyebilirim. Ancak o kadar ıslak ki neredeyse sıvı çamura batmış durumda. Bu yüzden tesisten çok hızlı geçiyor. Ancak beslemesi de gerçek bir baş belası oluyor. Yani tesisin içinden geçirmek için bazen aynı yığını 10-15 kez itmeniz gerekiyor. Ama başka seçeneğimiz yok.

0: Sayısır, sayısır. Kutsal merdane kapandı. Sana burada ihtiyacım var.
1: Anlaşıldı.
2: İyi görünmüyor.
3: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink satla bir dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur.
4: Deniz Bank soruyor ne var sırada diye. Sahi hayatımızda ne var sırada? Mesela kendi ayaklarının üzerinde durmak.
5: Ona biraz daha var gibi.
4: Artık ilk sırada. Ya ailece gitmek istediğiniz o tatil?
5: Ay çok güzel olur.
4: O zaman sizin için tam sırası. İşleri büyütmek.
6: Bayağıdır aklımda da.
4: Çıkaralım aklınızdan. Büyümeye başlayalım. Gelin sırada bekleyenleri beraber gerçekleştirelim. Belki de sizin için sırada Deniz Bankı olmak vardır.
7: Ne var sırada Deniz Bank burada.
8: Aracınızı satmak gözünüzde mi büyüyor? Otobit.com'a girin. Aracınızı açık artırmada gelen en yüksek teklife satalım.
9: Bir de böyle. Otobit'te.
10: Harika anları keşfet. Jacobs.
11: Bebeği olan bir aile düşünün. Daha geniş. Milyonlarca bebeğin olduğu bir aile. 25 yıldır tüm bebeklerin ve bebeğinlerin ihtiyaçları için çalışıyor, yol arkadaşı oluyoruz. 300'ü aşkın mağazamız, uzman bebekologlarımız ve 7/24 desteğimizle Türkiye'nin her yerindeyiz. Çünkü 25 yıldır...
12: Bebekler, ebebekle büyürler.
13: Getir yazı fırsatlarıyla geldi. Bu salı ve çarşamba yüzlerce üründe bir alana bir bedava. Siparişini ver, yazı özel fırsatı kaçırma.
14: Getir, bir mutluluk getir.
15: Vay toplantılar.
16: Vay ödevler.

0: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava. Vay vay vay vay vay vay, Domino's'um hoş geldin.
1: Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle pazar 18.20'de D-Max'te.

0: Kaliforniya'yı kasıp kavuran orman yangınları.
1: Tehlike çok büyük.
2: Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle pazar 18.20'de D-Max'te.

0: tutacak. Ve yangın çok hızlı yayılıyor.
1: Bu gerçekten dehşet verici.
0: Bu yangın her şeyi yok edebilir.
2: Kırsalda Yaşamak Zor yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.
3: Mamut Vadisi Madeni. Kayıp Kanal.
4: Lanet olsun Sparky. Tam da işler yoluna girmeye başlamışken.
5: Bu yıl şiddetli yağmurlar başımızı ağrıtıyor. Geçen hafta bizi kapattı. Şimdi ise kanal alanımızda her türlü soruna neden oluyor. Çamur var. Biz mücadele ederken çevre müfettişlerimiz ortaya çıkıyor. Bu hiç iyi değil.
6: Korktuğumuz şey oldu işte. O muson yağmur fırtınası insanları buraya çekecek. Çünkü Badire'yi atlattığımızı biliyorlar. Sanırım sadece fırtınayı nasıl atlattığımızı görmek istiyorlar. Biliyorsun, biz burada madenin hemen yanında sel baskınını kontrol altına aldık. Yani sanırım iyiyiz. Ancak kim bilir, çok sevinmiş görünmüyorlar. Ama Tundura'da zorlu bir yolculuk yaptılar ve bu eğlenceli olamaz. Endişelenmenin faydası yok. Yapabileceğimiz her şeyi yapıyoruz. Kaçamayacağımız bir noktaya gelirsek ne yapabiliriz ki?
5: Bu müfettişlerin insafına kalmış durumdayız ve yasalara, kurallara. Mükemmel değiliz. Teftiş edildiğimiz her seferinde düzeltmemiz ve yapmamız gereken bir şeyler oldu ama umarım sezonumuzu mahvetmez bu. Endişeliyim ve böyle şeyler istemiyorum. Şu anda midem bulanıyor.
7: Tamam, teşekkür ederim Baylan.
8: Bir şey değil.
5: Andy'nin ne diyeceğini bekleyip göreceğiz. Umarım benim düşündüğümden daha iyi gitmiştir.
3: Kutsal Merdane.
9: Dakota, ne yaptın?
10: Püskürtme çubuğunda biraz fazla titreşim vardı.
9: Aa evet, buradan görebiliyorum.
10: Asılı duruyor.
9: Bu iyi değil. Tamburun içindeki püskürtme çubuğu kırılmış. Ağır, yoğun çamurlu malzeme işliyorduk. Bu titreşim ve ekipmana aşırı yük oluşturuyordu. Ne yazık ki tamburun motorunun durmasına neden olmuş. Püskürtme çubuğunun kelepçesi kopmuş. Umarım çok fazla hasar yoktur.
10: Püskürtme çubuğunu yerinde tutan kelepçelerden biri gerçekten ayrılmış ve yerinden çıkmış. Görünüşe göre kelepçenin bir tarafı kırılmış.
9: Kelepçe.
10: Şu anda her şey çok ıslak. Bu yüzden sorun yaşıyor.
9: Tamam. Evet, yeni bir tane yapmamız gerekiyor. Burada cırcırlı kelepçe var mı?
10: Bir tane almam gerekirdi.
9: Bence yapmamız gereken bir kelepçe bulmak, çapayı kullanmak ve sonra tekrar kaldırmak.
10: Evet.
9: Cırcırla sıkacağım. Sonra yeni bir kelepçe yapacağım. Bakalım evet, ne kadar yapabiliyorum. O halde cırcırı bul. Ben de kaynakla birleştireyim.
10: Sparky'nin bahsettiği koniklerin yanındakilere ne dersin peki? Orada 20 santimlik rakorlar var.
9: Var mı?
10: Öyle demişti.
11: Püskürtme çubuğunu onarmadaki ilk adım Dakota'nın ve Tater'ın kepçeyi kullanarak çubuğu doğru konuma geri koyması. Çubuk konulduktan sonra Tater kaynak yaparken çubuğu yerinde tutmak için geçici bir kelepçe kullanacak.
10: Püskürtme çubuğu tamburun en temel parçalarından biri. Oradan geçen tüm cevherin yıkanması gerekiyor.
9: Bu kelepçelerin orada kalması gerçekten önemli. Püskürtme çubuğu da belirlediğimiz yerde kalmalı. Belli bir açısı var, onu ayarlıyoruz. Aslında dönerken kayalara çarpıyor. Sadece anlaşmada yazıldığı için değil, kayaları da daha iyi temizleyeceği için.
10: Şimdi sadece yukarıdaki blokta kepçeyi kullanacağız. Ve bu su çubuğunu asıp sonra onu alacağız.

0: yukarı çıkacağız. Ben de bunu tekrar kaynaklayıp yuvarlak hale getireceğim. Evet. Kutsal merdanenin bulunduğu bloktan yeni geldik. Evet, püskürtme çubuğunu düzelttik. Kelepçeyi de düzeltmem gerekiyor çünkü başka yok. Bu yüzden acele etmeliyim. Merdaneyi çalıştırmaları gerekiyor. Bugün halletmem gereken 5 başka projem daha var. Bu yüzden hızlı olmalıyım. Oyalanacak zaman yok. Tamam. 20 santim civarında. Bu sana ne kadar yuvarlak olmadığını gösterir. Bu çok kötü. Evet. İşte böyle. Fena değil. Umarım aynı boyuttadır. Değilse sıkabilirim. Borumuzun üzerinde sıkabilirim. Püskürtme çubuğu kelepçesi sabit. Bu harika bir şey. Yeniden çalışır durumdayız. Ama bu malzemeyi artık kullanamayız. Çok ağır. Çok fazla sorun istemiyoruz. Eğer olursa bu tekrar bozulabilir. Ayrıca başka şeyler de zarar görebilir. Parmaklarını oraya değdirme. İşte oldu. Tamam. Birkaç mucize yaratabilirim ama yapılacak çok iş var. Harekete geçmeliyiz.
1: Üs.
2: Neredeler?
3: Gittiler.
2: Ha, saçma. Eminim bununla ilgili bir rapor alacağız.
3: Tüm gölet sistemimize baktılar.
2: Evet.
3: Hiçbir yerden sızıntı yok. Belki de doğru yapmak için evet. Çok uğraştık.
2: Sanırım uyumluluğumuz tamam. Yani her zaman yapılacak iş vardır ama kimse vadinin tamamını bizim gibi maden olarak kullanmamış. Doğru olanı yapmak istiyoruz. Eğer değiştirmemizi istedikleri bir şeyler varsa yaparız. Bunu yapmak zorundayız.
3: Bir süredir burada madencilik yapıyoruz. Burayı kurmak için çok uğraştık ve hiçbir zaman işin kolayına kaçmadık. Umarım müfettişler bunu fark eder.
2: Maden işi zorlaşıyor çocuklar. Burada madencilik zorlaşıyor. Bazen acaba bu kovalamaca buna değer mi diye düşünüyorsun, değil mi?
3: Böyle günlerde bazen sanki değmezmiş gibi geliyor ama sonra adamlarınıza bakıyorsunuz. Onlar için ne ifade ettiğini görüyorsunuz. Onların sevincini görüyorsunuz.
2: Evet. Bu adamları erkek haline getiriyoruz. Devasa ekipmanları çalıştırıyoruz ve temiz madencilik yapıyoruz. Elimizden gelenin en iyisini yapıyoruz. Sadece ceplerimizi doldurmaya çalışmaktan daha büyük bir şey olduğuna inanıyorum. Şirketimizin geldiği nokta beni gururlandırıyor. Başımıza bir iş gelse bile kesinlikle üstesinden gelirdik. Ne olursa olsun.
3: Şu kadarını biliyorum ki zenginlik çaba göstermekten ve tavırdan gelseydi, iyi adamlarımız olduğu için zengin olurduk. Gerçekten öyle. Gerçekten.
2: Arkada heyelan olması talihsizlikti. Ama hallettik. Bununla gurur duyuyorum.
3: Evet, evet.
2: Kanalımızın yarı büyüklükte olması üzücü ama yine de düşününce içindeki altına bak. Muhteşem evet. Değil mi?
3: Doğru.
2: Yani kışın maden ocağında çalışıyor olsaydık işler yolunda giderdi ama dozerimiz bozuldu. Oluyor böyle şeyler, ne yapalım?
3: Her şeyi doğru planlayabilirsin ama yine de ters gidebilecek bir sürü şey var.
2: Bütün bunlardan ne öğrenmemiz gerektiğini hala anlamaya çalışıyorum. Doğru biliyorsun, Tanrı'dan geliyor. Yani bunu anlayana kadar sanırım sadece ilerlemeye devam edeceğiz.
3: Evet.
2: Teşekkür ederim dostum.
3: Evet.
2: Hey, benim de bu yolculuğa çıktığın için teşekkürler.
3: Bir
2: bu
3: yolculuk.
2: İyi bir yolculuk. Kolay değil.
3: Hayır. Ama yine de değer.
2: Biraz uyu. Yani işe operatör olarak başlayan bir arkadaşım vardı. Andy Spinks. İyi bir lider değildi. Şimdi harika bir lider. En sadık arkadaşlarımdan biri. Onunla çok nehir gezdim ve onunla çok şey yaptık. Buradaki adama duyduğum saygı kadar başka bir adama saygı duyamam. Hayatında Andy Spinks gibi bir adam bulursan ona sıkı sıkıya tutunmalısın çünkü bu önemli. Çünkü işler zorlaştığında, her şey sana karşı olduğunda İşte böyle bir dostunun olması güzel. Dik durabilecek, yanında durabilecek bir dost. İşte o, Andy, benim adamım. Andy ile dünyanın dört bir yanına gittim. Karanlıktı, sanki birlikte ormandaydık. Sanki ormanda yan yana savaşıyorduk. Bu önemli, biliyor musun? Bu gerçekten çok önemli. O lider tipi, dönüştüğü adam tipi. İkimiz de değiştik, öyle değil mi? O adam benim dostum, o adam daha iyiye gidiyor. Bilmiyorum. Andy'nin cebine bir sürü altın koyabilmek benim işim. Çünkü etrafımda güvenebileceğim bir sürü insan var. Biliyor musun? Andy Spinks güvenebileceğim biri. Harika bir ekibimiz var. Yani o kanalda ne kadar altın olduğunu kimse bize söylemeyecek. Tanrı o altını o kanala koydu ve onu çıkarmamız gerekiyorsa kimse bizi durduramayacak.
4: Kredi hangi kredi diye aranır? Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu çıkar. Siz de hemen hangi krediyi indirin, faizsiz 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını yakalayın.
5: Hangi kredi? TV başında olmasan bile maçları istediğin yerden izleyebilmek. Go, go, go, go, go. Türk Telekom'luysan bir de TV bu Go indirdiysen tüm maçları internetinden yemeden izleyebilmek. Kaçırdığını kaydedip sonra izleyebilmek. Geri alıp tekrar tekrar sevinebilmek. Ufak bir durup heyecanına kaldığın yerden devam edebilmek. Türk Telekomlular turnuvada futbola doyuyor. TV bu Go'yla her yerde her saatte ücretsiz olarak internetinden de yemeden maçları izleyebiliyor. Bu bir gol.
6: Deniz Bank soruyor ne var sırada diye. Sahi hayatımızda ne var sırada? Mesela kendi ayaklarının üzerinde durmak.
7: Ona biraz daha var gibi.
6: Artık ilk sırada. Ya ailecek gitmek istediğiniz o tatil?
7: Ay çok güzel olur.
6: O zaman sizin için tam sırası. İşleri büyütmek.
8: Bayağıdır aklımda da.
6: Çıkaralım aklınızdan. Büyümeye başlayalım. Gelin sırada bekleyenleri beraber gerçekleştirelim. Belki de sizin için sırada Deniz Bank'lı olmak vardır.
9: Ne var sırada Deniz Bank burada.
10: Hazır Deniz biz.
11: Şöyle yüksek sesle söylemenin zamanı gelmedi mi?
12: Ara ara bulun.

Tamam. Kazandın. Bu şey biraz kırılmış. Eskiden 20 santimlik bir borunun yarısının çevresindeydi ama görebileceğin gibi bu temiz bir kırık. Ancak şimdi

0: ülkemiz o ruh geri geldi. Trendyol olarak dünyayı ayağa kaldıran millilerimizin hep yanındayız.
1: Bebeği olan bir aile düşünün. Daha geniş. Milyonlarca bebeğin olduğu bir aile. 25 yıldır tüm bebeklerin ve bebeveynlerin ihtiyaçları için çalışıyor, yol arkadaşı oluyoruz. 300'ü aşkın mağazamız, uzman bebekologlarımız ve 7/24 desteğimizle Türkiye'nin her yerindeyiz. Çünkü 25 yıldır...
2: Bebekler hep bebekle büyürler.
3: Uyandıralım! Ana vatanından lezzetleriyle Golf Royal Gurme dondurma ve sorbe.
4: Yaza özel büyük neon bir günlerinde tüm fırsatlara ek seçili markalarda 900 liralık alışverişe 300 lira kuponu kaçırma.
2: Ne istersen neon bir.
5: Güzel ama kesin pahalıdır deyip fiyat sormadan vazgeçmek mi? Tak tak konuşuyoruz. Önce Atasa'ya gidin, sonra karar verin. Yılın beklenen pırlanta ve alyans kataloğu şimdi iddialı fiyatlarla Atasay mağazalarına geldi.
6: Kaliforniya'yı kasıp kavuran orman yangınları...
7: Tehlike çok büyük.
8: Burayı hemen tahliye etmemiz gerek.
9: Olamaz mı?
8: 10 dakika içinde.
6: Kırsalda yaşayanları tehdit ediyor.
10: Hava çok sıcak ve yangın çok hızlı yayılıyor.
9: Bu gerçekten dehşet verici.
7: Bu yangın her şeyi yok edebilir.
6: Kırsalda yaşamak zor. Yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.
11: Mamut Vadisi Madeni. Kayıp Kanal.
12: Şu anda bulunduğumuz noktada dürüst olmak gerekirse tamamen mahvolmuş durumdayım. Bu çamur akışını hızlı bir şekilde kontrol altına almazsak işler daha da kötüleşir ve daha fazla müfettiş madene gelir. Burada çamur pompalarımız var. Bu yüzden en iyi plan büyük bir gölet inşa edip çamuru içine pompalamak.
13: Karışık çamur tabakasını ortadan kaldırmak için ekip çamuru bir tutma göletine itmek üzere benzinle çalışan iki bulamaç pompası kuracak. Başarılı olursa ekip alttaki verimli toprağa ulaşacak.

0: Duyuyor musun Andy?
1: Duyuyorum, devam et.
2: İlk bonuz yanında çok fazla kaya ve çakıl var.
1: Daha fazla çakıl bulmandan nefret ediyorum.
3: İstinat göletinin inşaatı devam ederken ekip Andy'nin planının en kritik parçası olan çamur pompaları üzerinde çalışıyor.
4: Sert vurursan kolayca gider.
5: Aa, cidden mi?
4: Evet.
5: Bu yeni çamur pompalarını birleştirmeye çalışıyorum.
6: Bunlar çamuru ezip çıkaran kauçuk bir kanatçık gibi. Yani doğrudan tortu ve bulamaç pompalıyor. Bu da kanalda çok yardımcı olacak.
7: Hortumlara bağlantı parçaları takıyoruz ve sonra onları rulo yapacağız. Bunlar boşaltma hortumları. Kanala gidecek çamur pompası için.
8: Bunlar çamur pompaları. Pompanın içinde bir kese var. İşte bu çamuru emip dışarı çekecek olan şey.
7: Pompa kabusları görüyorum.
8: Bu adam pompa kabusları görüyormuş.
4: Andy şu anda bizim için bir tutma göleti kazıyor. Bu pompaları gölete koyup çamuru kanaldan alıp yeni tutma göletlerine pompalamaya başlayacağız. Umarım bu öğleden sonra kazmaya başlayabileceğimiz kuru bir zemin olacak.
3: Kayıp kanal.
5: Bu şeyin altında buz var.
4: Evet, güzel ve yapışkan. Bu ilki.
5: Tamam.
4: Önce bunu almalıyız. Oraya kadar tamam. Yol boyunca taşımalıyız. Bu ucun orada olması bunun gerekiyor. Mu? Onu yuvarlayıp sürüklemek istiyoruz. Bunu yapar mısın?
5: Bilmiyorum.
4: Yoksa bütün şeyi oraya taşıyıp geri mi yuvarlamak
5: Hadi
4: istersin?
5: Hadi gidelim.
4: Hadi gidelim.
5: Tamam, gidelim.
9: Caleb, bunu oraya çek.
5: Dosdoğru mu gideceğiz?
9: Evet.
1: Harika. Bu iyi. Sadece kepçeye doğru. Hayır.
2: Caleb, kepçeye doğru git. Kepçeye.
9: Şimdi yapmaya çalıştığımız şey çamuru pompalamak. Umarım buradaki tüm cevheri ortaya çıkartabiliriz. İki küçük pompamız var. İşe yarayabilir de yaramayabilir de bilmiyoruz. Bu işe yaramalı. Sadece cevheri almamız gerekecek. Geçen gün bu müfettişler geldi. Her an geri gelebilirler ve kanalda kontrol edilmeyen çamur var. Bu hiç iyi görünmez. Biz kapatılmak istemiyoruz. Umarım bu küçük pompalar işe yarar.
4: Bu hortumu düzeltin. Pompaya biraz su koyun. Sonra çalıştırabiliriz.
9: Çalışacak mı, çalışmayacak mı? Ne düşünüyorsun Andy?
1: Uzman olan Framer. Çamur yapışkan. Eğer çalışmazsa Framer'ın hatası olur.
4: Evet, tamam, hadi başlayalım.
9: Güzel. İşe yarayıp yaramayacağını göreceğiz. Muhtemelen orada milyon dolarlık cevher var.
4: Tamam, pompalıyoruz.
9: Tamam, başlıyoruz.
2: Kepçenin olduğu yere bir delik kaz. Tam oraya.
4: İşte başlıyoruz.
5: Onları gömüyor mu yoksa onları o deliğe biz mi
4: onları
5: koyacağız?
4: Onları o deliğe atacağız. Hortumları gömmeyin. Sadece bana bir delik kazın. Hortumu deliğe atacağız.
9: Bu çok zor. Çok çok zor.
4: Güzel. İçeri atmasına izin ver. İşte şimdi işimi seviyorum demelisin. Tam burada.
5: Bundan daha iyisi yok.
9: İşe yaramadı. B planına geçmemiz gerekecek. Belki biraz dolmasını bekleyip kamyonla taşımayı deneyebiliriz. Ancak bilmiyorum. Bu iyi bir fikir gibi gelmiyor.
4: Çok fazla benzin almaz yine de. Birisi aşağıda olacak. Gündüz ve gece. Her durumda birkaç gün için yeniden yakıt koyacağız.
9: Yapmaya çalıştığımız şey çamuru hareket ettirmek. Bu çamur şeridini kanalın o tarafına taşımak. Muhtemelen bu şeridin tam ortasında milyon dolarlık bir altın var. Çamuru yolumuzdan çekene kadar altına ulaşamıyoruz.
2: Hey Todd, duyuyor musun?
9: Evet.
2: Dikkatli olun, size doğru müfettişler geliyor. Daha şimdiden geliyor.
0: geri gelmediğine inanamıyorum.
7: Bu müfettişler geçen gün yeterince örnek almadı mı?
0: Az önce buradaydılar.
7: Geri döndüklerine inanamıyorum.
4: Onu görüyor musun? Hadi ama.

0: Durun. Bunu yeniden düşünmeliyiz.
1: Andy, bir dakikan var mı? Bunu yeniden düşünmeliyiz.
0: Müfettişlerin geri döndüğünü gördün mü? Biliyor musun? Bu hafta müfettişler ikinci kez geliyorlar. Neden geldiklerini tam olarak bilmiyorum ama geri geldiklerine göre bir şeyler bulmuş olmalılar diye düşünüyorum. İçim yiyor. Kanaldaki çamurdan hoşlanmadılar galiba. O yüzden hızla düzeltmemiz gerekiyor. Bunun için bir kılavuz yok ahbap. Sadece duruma bakıp okuman gerekiyor, o kadar. Biliyor musun, bu konuda en iyisi sensin.
2: Şu anda öyle görünmüyor.
0: Sen ve ben yukarı çıkıp Tanrı'ya dua etsek mi bu konuda, ha? Ne dersin? Hadi halledelim. Ne kadar verirsen ver, umurumda bile değil. Yanındayım. Müfettişler gidene kadar şimdilik işi durduralım.

0: Bu çamuru halletmemiz gerekiyor. Bu müfettişlerin nefesi ensemizde. Hesap yaparsanız sırt boyunca o çamurun altında muhtemelen $1 milyon bir altın var, değil mi? Yani...
1: Evet, evet.
0: Bu bizi kurtarır. Radikal bir şeyler yapmazsak her şeyi kaybedeceğiz.
1: Evet, haklısın. Bunu toprak kayması gibi ele almalıyız. Buradaki dağımız. Cevher işte burada.
0: Cowboy Carl 30 yıldır kazı işleriyle uğraşan bir adam. Yani işini iyi biliyor. 101 nolu otoyol büyük bir çamur kaymasına maruz kaldığında Carl bu kaymayı temizlemede gerçekten çok yardımcı oldu. Yani çamur konusundaki uzmanlığı şu anda işe yarayacak. Hem de çok.
1: Çamur pompalarıyla aynı prensiptir bu. Sadece çamuru farklı bir şekilde hareket ettiriyoruz. Dağ tam burada. Doğal bir kayma alanı. Burada bir hendek var. Sonra burada donmuş cevherimiz var. Bu su çekimiyle aşağı doğru akar. Bu taraf boyunca küçük bir oluk inşa edeceğiz. Andy dozerle çok hızlı. Üstteki tüm malzemeyi itip buraya yığacak. Bu da altındaki cevheri ortaya çıkaracak. Sonra yukarıdaki buz parçalarını zımparalayıp kanamayı durduracağız. Bunu 2 hafta yerine 1 günde yapabiliriz.
2: Carl'ın planı çamuru dik yamaçtan kanadın kenarına doğru yönlendirecek uzun dar bir oluk inşa etmek. Böylece çamur güvenle depolanabilir. Oluk tamamlandıktan sonra Andy buldozeri kullanarak çamuru oluğun içinden itecek. Kanaldaki zengin cevher yatağını yeniden açacağız. Böylece ekip yıkama işlemine dönebilir. Ancak bu müfettişlerin başka öngörülemeyen sorunlara dikkat çekmemesi varsayımına dayanıyor.
3: Carl'ın dediği gibi duvarımız olan aşırı yüklü dağınız olacak. Dolayısıyla çamur bu şekilde akmayacak. Su aşağı indiğinde onu hemen hendekte bırakıyoruz. Her şey sadece oluğa akacak. Sadece su olacak.
1: Biz bu oluğu çalışarak elde edeceğiz. Yani bir kanal gibi işleyecek.
0: Hepsini alacak kadar yerimiz olduğunu düşünüyor musun?
1: Çamur akmaya başladığında aşağı akacak.
0: Bence son çağrıya başvurup devam edelim. Son kararı verecek olan sensin Andy. Ne diyorsun buna?
3: Ben beğendim. Sorun şu ki bu noktada... Ulaşmak istediğimiz hedefle kanal arasında 270 metre gerideyiz. Bu bize her karış toprağı kazandıracak ve Carl'ın da dediği gibi zamanımız daralıyor. Buz da çözülüyor. Yani bunu yapmanın daha hızlı bir yolunu bilmiyorum. Biliyorsun bu çamuru halletmek için birçok farklı yol denedik. Her gün az kazıyoruz ama bunu buradan çıkarmamız gerek. Sanırım işe yarayacak.
0: Herhalde bütün sezonumuz Cowboy Carl'ın fikrine dayanıyor.
3: Evet. Buradaki en yeni adam.
0: Tamam. Buna Operasyon 101 diyeceğiz. Nasıl hissediyorsun Carl?
1: İşe yarayacak.
3: Çamuru harekete geçirecek bu. Biraz harekete geçirecek.
1: Hızlı ve verimli bir şekilde harekete geçirecek.
0: İşte bu kadar. Tüm sezonun cevheri bu. Bu maden alanının her karışını çıkarmamız gerekiyor. Pekala. Operasyon 101. Carl, başlıyoruz. İşe koyulalım.
4: Evet, evet. Hadi.

0: yaşarsın gel. Enterogermina probiyotiğin içeriğindeki IntelliSpor formu dış faktörlerden etkilenmez, yeteneğini bağırsağa kadar saklar, hedefine ulaşır ve görevini tamamlar. Sen de farkı hissedersin.
1: Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
2: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
1: Yok mu bunun bir çaresi?
3: Var. GCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
4: GCM Yatırım. Geleceğime yatırım.
5: Rolüme bürününce herkes değiştiğimi zannediyor. Dış görünüş değişse de içindeki değişmez. Mehmet ise Mehmet. Mehmet Efendi ise Mehmet Efendi.
6: Alıştığımız tadı yenilenen ambalajıyla. Kahvemiz Kuru Kahveci Mehmet Efendi.
7: Yarım saate sendeyiz diyen arkadaşların varsa kaybedecek zaman yok. Ocağı kapatmayı unutturan bir dizi varsa yemeğin yanma ihtimali yok. Ocakta taşan bir tencere varsa temizleme derdi yok. Beko indüksiyonlu ocak cam yüzeyi ısıtmaz, doğrudan tencereyi ısıtır. İndüksiyon teknolojisi sayesinde 3 kata kadar hızlı pişirir, üstelik çok kolay temizlenir. Beko indüksiyonlu ocak varsa şüpheye yer yok. İşte bu Beko farkı.
8: Mehmet.
5: Efendim.
6: Alıştığımız tadıyla kahvemiz Kuru Kahveci Mehmet Efendi.
9: Servis geldi. Çantam hazır mı?
10: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır, 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu, karar anında yanında. Hesap
11: kurdu. Bebeği olan bir aile düşünün, daha geniş. Milyonlarca bebeğin olduğu bir aile. 25 yıldır tüm bebeklerin ve bebeğinlerin ihtiyaçları için çalışıyor, yol arkadaşı oluyoruz. 300'ü aşkın mağazamız, uzman bebekologlarımız ve 7/24 desteğimizle Türkiye'nin her yerindeyiz. Çünkü 25 yıldır...
12: Bebekler hem bebekle büyürler.
13: Dijital bankacılıkta zirvede kim var? Kim var? Kim var?
14: Tabii ki Tombank. Türkiye'nin en büyük dijital bankası. Hadi kredi kartı da Türkiye'nin her yerde çok kazandıran kredi kartı. O da Tombank'tan. Bankam Tombank kartıma
15: gir. Kaliforniya'yı kasıp kavuran orman yangınları.
16: Tehlike çok büyük.
17: Burayı hemen tahliye etmemiz gerek.
18: Olamaz mı?
17: 10 dakika içinde.
15: Kırsalda yaşayanları tehdit ediyor.
19: Hava çok sıcak. Ve yangın çok hızlı yayılıyor.
18: Bu gerçekten dehşet verici.
16: Bu yangın her şeyi yok edebilir.
15: Kırsalda yaşamak zor. Yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.

0: Sıvıları kontrol ediyorum. Kamyonun ön kontrolünü yapıyorum. Buraya gelip motoru patlatan adam olmayacağım. Bugün bu araçları oldukça zorlayacağım. Güzel ekipmanlar bunlar. Böyle kalmalarını istiyorum. Sparky ile ben karlın kazdığı fazla çamuru taşıyıp oluk yapacağız. Ama bu araçların yağmura dayanıklı olduğundan emin olmalıyız. Bu noktada herhangi bir aksaklık için gerçekten zamanımız yok. Çamuru kanaldan atıp cevheri bulma konusundaki son şansımız bu. Eğer hedefimize ulaşmak istiyorsak.
1: Carl'ın planı kanalın kenarı boyunca bir oluk kazmak. Sonra Carl çıkardığı çamuru Sterling'in ve Sparky'nin kamyonuna yükleyip değerli cevher yatağından güvenli bir mesafeye taşıyacaklar.
2: Sparky, küçük kenara doğru çıkalım.
3: Pekala, ona dört.
2: Onu bırakabilirsin.
3: Tamamdır, yavaş yavaş. Cowboy Carl'ın bu kanalı kurtarmak için bir planı var. Başlangıçta çamur pompaları kullanıyorduk ama içimde bunun işe yaramayacağına dair bir his vardı. Bu yüzden Carl'ın oluk yapma fikri var. Temelde bu çamurun üst katmanını bu oluğa akıtacak. Böylece cevhere ulaşabiliriz. Ve bunun işe yarayacağını gerçekten düşünüyorum.
0: Hey Ron, kamyonun burnu yukarıya mı bakıyor yoksa aşağı mı?
2: Geri geri gelebilirsin belli ki.
4: Bunu daha önce farklı bir durumda yapmıştım. Bir otoyolda toprak kaymasında. Benzer bir durum vardı. Büyük bir delik açmıştık ve çamuru o deliğe etmiştik. Çamuru durdurmak için bariyerler ve kayalar kullanmıştık. Ancak burada donmuş tundra ve kum var. Bu da aynı şekilde işe yarayacaktır sanıyorum.
5: Tamamdır.
2: Hareket edebilirsin.
5: Sanırım bu işe yarıyor. Planın iyi gidiyor dostum. Ben çamuru itmeye başlayacağım. Sen oluğu kazmaya devam et.
4: Pekala, iyi fikir.
5: Tamam, bunu temizleyeceğim. Sanırım Carl'ın planı işe yarayacak çünkü bu sıvı çamur aşağı doğru içeriye akıp gidecek. Her şey oluğa akacak ve ben de bu malzemeyi sürekli aşağı iteceğim. Sonunda çamuru bu büyük çukura akıtacağız. Bunun çoğunu alacağız. Muhtemelen hala 15-25 santim çamur olacak. Bunu cevherle karıştıracağız. Büyük bir sorun olmayacak. Yani tesisin içine akıp gidecek. Hepsi bu.
4: Andy'nin dozer kullanmasıyla aklıma gelen çözüm şuydu. Andy çok iyi bir buldozer operatörü ve doğal bir boşluğumuz var. Bir tarafta dağ, diğer tarafta buz. Bu buldozerin genişliğiyle ilgili. Ve onu yapabildiği kadar hızlı itebilirsek, sanırım bir günde temizleyebiliriz. Bu bizim cevheri almamızı sağlar. Cevheri aldıktan sonra onu parçalayıp yükleyeceğiz.
5: Carl'ın harika bir fikri vardı. Çamurdan kurtuluyoruz. Bu yüzden gerçekten işe yarayabilir. Eğer işe yararsa bu büyük bir rahatlama olur.
4: Burada ne kadar cevher olduğunu bilmiyorum ama çok fazla cevher var. Yaklaşık 60 santim derinliğinde ve muhtemelen bir veya yarım dönüm arazi. Bu yüzden içinde tam olarak ne kadar cevher olduğunu söyleyemem. Tesisten geçtikten sonra belli olacak. Ama çok fazla cevher var ve toprak zengin.
1: Carl'ın kayıp kanaldan çamuru temizleme planı neredeyse tamamlandı. Ekip bunu 24 saatten kısa sürede yaptı.
5: Bu fikir işe yarayacak gibi görünüyor. Çamurdan kurtuluyoruz. Çakılları ortaya çıkarıyoruz. Şimdi Carl buraya girerek bize cevher çekip tesise getirebilir. Yani 101 operasyonunun başarılı olduğunu kabul edebiliriz.
2: Beton, son çamur bu. Sonunda cevheri işlemeye hazırız.
6: Pekala çocuklar, hadi başlayalım.
7: Herkes açılsın, karayinciyi çalıştırıyorum.
6: İşte su geliyor. Yoğun bir müfettiş ve çamur haftasının ardından tekrar çalışır durumdayız. Biliyor musunuz, merdaneninin tekrar dönmesini izlemek harika, güzel bir his.
2: Arkadaşlar, cevherlerinizi oradaki yığına ekleyebilirsiniz. Kanal harika görünüyor Carl, aferin.
4: Teşekkür ederim.
3: Sonunda işlerin yoluna girmesi güzel. Bu sezon sürekli engellerle doluydu biliyorsunuz. Madende çalışmak hiç kolay bir şey değil. Ama şimdi işler yolunda. Cevheri alıp altını işlemeye başlama zamanı bebeğim.

0: Tam durulabilecek en kötü yerde duruyor.
1: Hey, hey. Çocuklar filtreyi çıkarın, öyle yapmayın. Rulo yapın. Üzerine basmayın. Basarsanız başınıza iş açarsınız. Altın içinde yürümüyorsunuz.
0: Bu hafta yaşanan tüm çılgın olaylardan sonra biraz madencilik yapacak zaman bulduk. Paspasları çekip elimizde ne var bakacağız. Bunu nasıl yapacağımızı unuttuk. Temizlik yapmadan elinizde ne olduğunu anlamazsınız. Bakalım ne bulacağız.
2: Üs.
3: Tamam, bana kanaldan bahsetendi.
1: Karl ve Operasyon 101 sayesinde toprağı işlemeye geri döndük. Çamurla uğraşarak birkaç gün kaybettik. Bu yüzden istediğimiz miktarda toprağı işleyemedik.
3: Yani burada bir müfettiş de vardı ama madenden ayrıldıklarından beri onlardan haber alamadık.
1: Zaten bu noktada hala madencilik yapıyoruz. Yani bilmiyorum, doğrusu tam olarak ne hissettiğimi bilmiyorum. Evet. Ama bu noktada düzeltilecek belirgin bir şey yok bence.
3: Biliyorsun, bir müfettiş geldiğinde her şey yolunda gidebilir ama bir müfettiş dünyadaki bütün sorunları görebilir. O yüzden bilmiyorum, biraz gerginim ama eğer hala çalışıyorsak çalışıyoruz demektir. Bu hafta işler yavaşladı. Üç haneli rakamlara ulaşamayacağımızı garanti ediyorum ama biraz altın aldık. Baba, ne aldık?
4: Sezonun 6. tartımı bu. Ekip hedeflerine ulaşmaktan çok uzakta. Şu anki toplamları 495.1 ons. Hedeflerine ulaşmak için 3033 onsa ihtiyaçları var.
5: 20 30 40 48 49 50 52 54 55 55.4.
3: İşte böyle durum bu.
1: 55 ons çıkardığımızda takla atacak kadar mutlu olduğumuz zamanlar vardı.
5: Doğru. Evet.
3: Normalde biraz yeterli olur ama 3033 ons için uğraşırken kesmiyor tabii ki.
1: Potansiyel nedeni biliyoruz. Çünkü daha önce gördük, yüzlerce temizlik yaptık ve ben de herkes gibi bunun olmasını istiyorum. Ama kanaldan çamuru temizlemeye çalışırken bu sefer üç haneli rakamlara ulaşılması beni çok şaşırtmadı.
3: Evet, bir dakikalığına şımartıldık sanki, değil mi? Şimdi biraz zorlu hafta var ve bu sıkı bir mücadele olacak. 3033 elden kayıp gidiyor. Törber, toplamımız kaç?
0: 550.8.
3: Bu hedefe ulaşmayı henüz istemeyeceğim ama gelecek hafta güzel bir hafta olmalı. Yoksa o hedefe kesinlikle ulaşamayız.
4: Şu anda madenden 550.5 ons altın çıkarıldı. Ancak hedefleri olan 3033 onsa ulaşmaları için 2482.5 ons daha çıkarmaları gerekiyor.
3: Ne gerekiyorsa yap Andy. Birkaç saat daha çalışmamız gerekirse bile çalışalım. Altın miktarını artıralım.
1: Kanaldan alabileceğimizi alalım. Tesisi çalışır durumda tutun.
3: Günün sonunda sadece çabamızdan sorumluyuz. Sonuçtan değil. Yani çaba gösterince sonuç gerçekten bizim kontrolümüz dışında olur ve Tanrı'nın bizim için belirlediği altını alacağız nokta. Ama çaba gösterelim. Anlaştık mı çocuklar?
1: Evet.
3: Ne oluyor böyle? Görünüşe göre müfettişler madene geri döndü. Bu beni geliyor. Nasıl gideceğini bilmiyorum. Umarım planlarımızı sekteye uğratmazlar. Benimki gibi bir ekiple her şeyin üstesinden gelebiliriz.
6: Tamam, üzülerek söylüyorum ama o kanalı daha fazla açamazsınız.
3: Bu bana milyonlarca dolara mal olur.
6: Bunu sizden rica etmiyorum.
7: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyata. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin. Kazancım Net, sigortam Net.
8: Hisse senedi alıp satarken ödediğiniz komisyonlar ve ücretler sizi de böyle sinirlendiriyor mu? O zaman siz de Emparalı olun. Çünkü Empara tüm komisyon ve ücretleri sıfırladı. Hisse senedi alım satım komisyonu yok. Hesap işletim ücreti yok. Saklama ücreti yok. Canlı veri ücreti yok. Hoşuna gitti değil mi? Bu işte kazanan yine Emparalılar oldu.
9: Getiriyası fırsatlarıyla geldi. Bu salı ve çarşamba yüzlerce üründe bir alana bir bedava. Siparişini ver, yazı özel fırsatı kaçırma.
10: Dyson Hushet hava temizleyici tüm odanın havasını güçlü ve sessizce temizler. Polenleri, alerjenleri yakalar, koku ve gazları temizler. Tüm gün ve gece boyunca. Hushet, kompakt, güçlü ve sessiz.
11: Yaza özel büyük neon bir günlerinde tüm fırsatlara ek seçili markalarda 900 liralık alışverişe 300 lira kuponu kaçırma.
12: Ne istersen neon bir.
13: Cam balkonda şimdi 12 taksit fırsatı.
14: Albert Genau. Cam balkonun adı soyadı.
15: Uyandıralım. Çıtır külahta nefis Antep fıstıklı Golf Fantazya.
16: Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Kaçırmayın.
13: Cam balkonda şimdi 12 taksit fırsatı.
14: Albert Genau. Cam balkonun adı soyadı.
17: Hayatım, hı? Gitmişken bulaşık makinesini çalıştırsana.
18: Tabii.
19: Hangi programdı ya? Peki hangi program?

0: hayatım. Hı-hı. Ne çok düşündün ya.
1: Ben hallediyordum canım.
2: Program karmaşasında kaybolma. Yapay zeka destekli Arçelik teknolojisi bulaşıkların yük ve kirlilik seviyesini ölçüyor. En doğru yıkama programını belirliyor.
3: Teknolojide de düşün, işte böyle olur.
2: Seni düşündürmeyen teknoloji. Arçelik'ten yeni bulaşık makinesi.
4: Evinizi yenilemek sizden. Fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de 2025 fiyatları sizi bekliyor. Kaçırmayın.
5: Cam Balkon'da şimdi 12 taksit fırsatı.
6: Albert Genau. Cam Balkon'un adı, soyadı.
7: Vay toplantılar.
8: Vay ödevler.
9: Vay bu işler.

0: Kaliforniya'yı kasıp kavuran orman yangınları...
1: Tehlike çok büyük.
2: Burayı hemen tahliye etmemiz gerek.
3: Olamaz ne?
2: 10 dakika içinde.
0: Kırsalda yaşayanları tehdit ediyor.
4: Hava çok sıcak ve yangın çok hızlı yayılıyor.
3: Bu gerçekten dehşet verici.
1: Bu yangın her şeyi yok edebilir.
0: Kırsalda yaşamak zor. Yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.
5: Şifre nerede? Diş fırçası gibidir. Kimseyle paylaşmayın ve muhakkak birkaç ayda bir değiştirin.

0: Bu programda eğitimli hayatta kalma uzmanları yer almaktadır. Kendi başınıza denemeyiniz. İnsan ancak sessizlik içinde kendi başına ve yüklerinden arınarak vahşi doğanın özüne tam anlamıyla ulaşabilir. John Muir.
1: Bu da ne böyle? Fare yay kirişimi resmen kemirmiş.
2: Güzel bir geyik avlama noktası bulma umudum suya düşmüş oldu. Of.
3: Çoklu alet seçtiğim için sabit bir bıçak getiremiyorsam ben de kendim döverim. Bu neredeyse tamam.
4: Biraz oturmam gerekiyor. Çok başım dönüyor ve midem bulanıyor. Kendimi zehirlediğimden korkuyorum.
5: Ben Jordan. Resmen çekiliyorum. Kendimi sürekli kızımı düşünürken buluyorum. Ama fark şu ki evdeyken karımın gözlerinin içine, oğlumun gözlerinin içine bakabiliyorum ve onlarda kızımın bir parçasını görüp teselli buluyorum. Bu beni rahatlatıyor. Ama burada öyle bir imkanım yok.
0: Tek başınanın şimdiye kadarki en korkunç bölgesinde 10 yarışmacı Kuzey Amerika'nın en ölümcül yırtıcısıyla yüzleşiyor.
4: Kesinlikle orada.
5: Boz ayılar.
6: Merhaba ayı.
7: Burada çok boz ayı var. Onlarla yaşamak zorundayım.
8: Defol git. Burada olduğumuz her saniye av durumundayız.
2: Lanet olsun dağ aslanı.
4: Barınağın etrafında geziyor.
0: Kan donduran bir soğuk.
3: Kış geliyor.
2: Rüzgar, yağmur ve soğuk birleşince burası kutupları bile mumla arıtır.
3: Lanet olsun.
0: Gerçek anlamda bir yalnızlık.
4: Zihinsel ve duygusal olarak kendinden kaçamazsın. Gidecek hiçbir yer yok.
3: Yalnızlık çekiyorum.
0: Kim hayatta kalacak?
6: Evet, evet.
1: Bu son olabilir.
8: Pes etmek istemiyorum ama ölmek de istemiyorum.
2: Başarıdan önce acı çekmek zorundasınız.
0: Son ayakta kalan kazanır.
4: Ne zaman düğmeye basmalıyım? Gün. İki gün önce. On yedinci gün. Sabah 7:57.
2: Dün gece gerçekten tuhaf bir rüya gördüm. Joe Rogan'la bir restoranın önünde oturuyorum. Sonra Howard Stern yanımıza geliyor. İçeri girmeden önce Howard dönüp diyor ki neden buradan sonra çocukları da alıp bize gelmiyorsun? Benim de iki tane var, iyi anlaşırlar. Ben de tamam dostum, bu iyi fikir diyorum. Orada bitiyor. Kemerim iyice bollaştı. Bu biraz endişe verici. Birkaç kez balığa çıktım ama hiçbir şey yok. Evet, hadi ama lanet olsun gel işte. Ye şunu, ye şunu, of. Ah. Hadi, hadi, hadi, hadi. Pislik. Balık tutmanın rahatlatıcı olması gerekir ama bu şimdiye dek en stresli balık avım oldu. Balığın bol olduğu o derin su, büyük kayanın oradan aşağı doğru birkaç yüz metre ileride. O yüzden bugün bir kepçe yapmaya başlayacağım. Balıkları oradan almak için daldırabileceğim bir şeye ihtiyacım var. Yoksa hepsini kaçıracağım. Kızıl ağaç. Bana kızıl ağaç lazım. Burası hiç de hayal ettiğim gibi bir yer değil. Evet, bu iş görür. Bir geyik avlama şansım oldukça düşük. Düşündükçe hava bu kadar ılıman olduğu sürece geyiklerin geç saatlere kadar buraya ineceğinden emin olamıyorum. Bu yüzden balık tutmak benim kurtuluşum. Sanırım döndüğümde bu kepçeyi korda vereceğim. Buna bayılır. Fin içinde bir şeyler yapmam gerekecek.

İşte oldu. Evet, artık kullanıma hazır durumda. Harika. Evet, bu sefer işe yarayabilir. O balıklar ne olduğunu bile anlayamayacak. Tamam. Deneyelim o zaman. Göl seviyesi biraz yükselmiş. Dikkatli olmam gerekiyor.

Kaya fena, Kaigan. Evet, bu iyi iş görebilir. Bakalım tutabilecek miyiz? Hayır, olamaz, hayır. Aa, lütfen. Yapma, peki. Bir an batacaksın sandım. Bu tür şeylere dikkat etmek gerekiyor tabii ki. Oltayı... Oltayı bir an kaybettim sandım. Hadi tatlı balık çık.

0: Henüz ortada bir şey yok. Ne kadar süreceğini bilemiyorum. 100 günü bile geçebilir. Lanet olsun. Burada iradesi güçlü olan çok insan var. Kolay kolay pes etmeyecek insanlar var. Ve ben kimseyi aç kalarak yenemem.
1: Yedinci gün, sabah 11:49. Tatlı su salyangozları. İlginç bir öğün olacak. Salyangoz yiyeceğim. Bakalım tadı nasıl?

0: Şuna bak, bayağı çıtır. Pek etli sayılmaz ama... Tadı fena değil. Bana biraz bol kumlu... Evet, bol kumlu midyeyi hatırlattım. Balık tutmayı çok denedim. Fakat başarılı olamadım. Ama pes etmek de istemiyorum elbette. Bu nedenle bir balık tuzağı hazırlayacağım. Sürekli rastgele şeyler yiyorum. Karıncalar, cırcır böcekleri, bir sürü yenilebilir şey. Ama bana yetmiyor. Balığa ihtiyacım var. Evet, bu onları içeri çekecek bir huni. Deliği oldukça küçük ama zaten bu balıklar da epey ince görünüyor. Sığ sulardalar ve umarım işe yarar. Buraya kazanmaya geldim ve bunu Mike için yapıyorum. Eşimin Down sendromlu bir erkek kardeşi var. Ve yılın bir ayını bizimle geçiriyor. Bana bu parayla ne yapacaksın diye sorduklarında Mike'ın daha çok bizimle kalmasını sağlarız dedim. 500 bin dolar onun tamamen bizimle yaşamasını sağlayabilir. O harika biri. Onu çok seviyoruz. Evet, işte oldu. Şimdi balık tutma konusunda biraz daha umutluyum diyebilirim. Burada sadece denemeye devam etmem gerekiyor. Yeni şeyler denemeye devam etmek zorundayım. Olmuyorsa başka bir şey deneyeceğim. Burada kalabileceğimi düşünüyorum. Tek yapmam gereken yiyecek bir şeyler bulabilmek, o kadar. Evet.
1: 17. gün, 15-11.
2: Oltamız var, yemlerimiz var, malzemelerimiz var. Ben varım. Hadi gidelim Chet.

Tencereye tek tek atıp akşama bir güzel pişireceğim. Bu işin hakkını vereceğim. Dum dum dum dum dum. Çok da rüzgar yok. Balıkçılık için kötü bir bölgedeyim. Bana yakın bir yerde derin bir su kanalım var ve planım da sahte yem kullanmak. Balık tutmakla kıyıda ahmak gibi dikilmek arasında ince bir çizgi var derler. Bakalım hangisi olacak? Harika! Isırdı! Hayır, hayır, hayır! Ah, takıldı. Takılma lütfen. Hayır, suya girmek istemiyorum. Ama onu kaybetmek de istemiyorum. Vay vay vay. Şu an berbat durumdayım. Çok soğuk, çok soğuk. Derinmiş. Tamam işte aldım. Evet. Artık işime geri döneceğim. Pes etmeyeceğim. Sadece balığa değil, ruh halim için de bir galibiyete ihtiyacım var. Bugün karımın doğum günü olduğu için onu düşünüyorum. Ve biraz duygusalım. Ailemden ne kadar uzakta olduğumu hissediyorum. Lanet olsun. Normal yaşantımdan uzak olmak biraz yenilmiş hissettiriyor ama ana odaklanmam gerektiğini hatırlıyorum. Kazanmam için gereken şey de bu. Evet! Evet! Tuttum onu. Çok küçükmüş. Kaçamazsın dostum, gel buraya. Seni yahni yapacağım. Güzel, çok güzel. Aklımda diğer yarışmacılardan birinin koca bir balık tuttuğu canlanıyor. Bense burada ufacık 100 gramlık bir balıkla kaldım. Evet, çok küçük. Bunu bir kahramanlık hikayesine dönüştürmeyelim. Bu balıkla kahraman olunmaz. Pekala, içelim şu çorbayı. Kemikleri de kızartalım. Bu kızarmış kemikler bayağı iyi. Gelin. Bu balıkla kahraman olunmaz. Pekala, içelim şu çorbayı. Kemikleri de kızartalım.

0: Chat. Her zaman kazanamazsın. Meditasyonumu yapacağım. Çünkü vakti geldi. Günün o saati geldi. Şu an tüm hayatımı sorguluyor gibiyim. İnsanların bana bakıp bu adamın yeterli becerisi yok demesinden korkuyorum. Bu benim mesleğim. Yani hayatta kalma becerileri öğreterek para kazanıyorum ve burada yaşadığım şeyler de sanki tüm başarısızlıklarımın herkesin önünde sergilenmesi gibi. Eşimle beni buluşturan meditasyonlar yapıyorum. Ailemizde zihinsel ve duygusal olarak en güçlü olan o. Onun enerjisini hissedebiliyorum. Varlığını güçlü bir şekilde hissedebiliyorum. Onu çok özledim.
1: Aracını Trix satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trix satla 1 dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur.
2: Bugün maaş günü. Kredi kartı ödemem yarın. Bir gün bir gündür. Boşta duracağına günlük hesapta dursun dedim.
3: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
4: Golf dondurmanın enfes Belçika çikolatası, badem parçaları bir bravoyu hak eder. Golf Bravo Badem ve şimdi Ruby Mango Sorbe. Göz alıcı Bravo ailesi.
5: Yaza özel büyük neon bir günlerinde tüm fırsatlara ek seçili markalarda 900 liralık alışverişe 300 lira kuponu kaçırma.
6: Ne istersen neon bir.
7: Cam Balkon'da şimdi 12 taksit fırsatı. Albert Genau. Cam Balkon'un adı, soyadı.
8: Sen oyna, sen oyna, canım gülüm sen oyna. Sen oyna, sen oyna, tatlıcığım sen oyna. Sen oyna.
9: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
7: Cam Balkon'da şimdi 12 taksit fırsatı. Albert Genau. Cam Balkon'un adı, soyadı.
10: Işıltık atan güzelliklerin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 4-17 Haziran tarihleri arasında palet delik saç boyası çeşitlerinde bir alana bir hediye Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
11: Evinizi yenilemek sizden. Fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de 2025 fiyatları sizi bekliyor. Kaçırmayın.
7: Cam Balkon'da şimdi 12 taksit fırsatı. Albert Genau. Cam Balkon'un adı, soyadı.
12: Harika anları keşfet. Jacobs.
13: Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Kaçırmayın.

0: Baba bu ne bayramı?
1: Babacığım, bu 24 yıl sonra gelen gururun, futbolun bayramı.

0: 24 yıl sonra gelen futbol bayramına Arçelik'le tam kadro hazırız. Bugün bayram.
1: 6-12 Haziran arasında BİM'de lezzet efsane basmati pirinç 189 lira yerine 175 lira. Saban iri kuru fasulye 82 lira 50 kuruş yerine 74 lira 50 kuruş.
2: Deniz Bank soruyor ne var sırada diye. Say hayatımızda ne var sırada? Mesela kendi ayaklarının üzerine.

0: üstünde durmak.
1: Ona biraz daha var gibi.
0: Artık ilk sırada. Ya ailece gitmek istediğiniz o tatil?
1: Ay çok güzel olur.
0: O zaman sizin için tam sırası. İşleri büyütmek.
2: Bayağıdır aklımda da.
0: Çıkaralım aklınızdan. Büyümeye başlayalım. Gelin sırada bekleyenleri beraber gerçekleştirelim. Belki de sizin için sırada Deniz Bank'lı olmak vardır. Ne var sırada Deniz Bank burada.
3: Vay toplantılar.
4: Vay ödevler.

0: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava. Vay vay vay vay vay vay, Domino's'um hoş
1: geldin. Klasik otomobil restorasyonunda 4 yılın sonunda artık her şey tıkır tıkır işliyor.
2: Evet.
3: Aman tanrım.
4: Richard Hammond'ın atölyesi yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te. Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle Pazar 18.20'de D-Max'te.

0: Tehlike çok büyük.
1: Burayı hemen tahliye etmemiz gerek.
2: Olamaz mı?
3: Hava çok sıcak ve yangın çok hızlı yayılıyor.
4: Kırsalda yaşamak zor. Yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.
5: Sabah 8:27.

İşte oldu. Resmen sanat eseri. Dağda çividen yapılmış bir bıçak. Ele iyi oturuyor. Biraz tel kullandım. Küçük bir el koruması ve stoper yaptım. Aslında çok katmanlı, paslanmaz çelik tel olduğu için epey de sağlam. Kıyıda bulduğunuz paslı bir çiviyle neler yapabileceğinize bakın. Hemen bir deneyelim. İnsanlar ya beni sevecek ya da dünyanın en tuhaf adamı olduğumu düşünecekler. Tamam. Şuna bak. Kürekle dövdüğüm bıçağımla odun yarabiliyorum. Bayağı havalı. İnsanlar Biko yemek bulmaya başladı. Ama adam o bıçağı kendi dövdü ve harika bir barınak yaptı. Yani tamamen işe yaramaz değil diyecek. Şimdiye kadar kesinlikle bir balık yakalarım diye bekliyordum. Bu yüzden biraz cesaretim kırıldı ve daha zor kısmı başlamadı bile. Burası hayatta kalması kolay bir yer değil. Balık işini çözmem lazım. Bir balık sepeti yapacağım. Deneyelim. İşe yarayabilir. Söğüt kullanacağız. Söğüt. Ne harika filmdi. Çekil yolumdan Cikcik. Umarım yakında bir balık yakalayabilirim. Buradan çıktım da daha çekici olacağım. Artık şişman Biko yok. Ya da belki yetersiz beslenmiş ve güçsüz olurum. Acaba herkes ne yapıyor? Merak ediyorum, pes eden oldu mu acaba? Bir sürü boz ayı var. Yiyecek bir şey yok. Hadi ama, vardır mutlaka. Saat kaç? Diğer yarışmacılar pes edip süreyi durdurdun mu yoksa? Ne olursa olsun elimden geleni yapacağım. Çok çirkin oldu. Neyse, çok da umurumda değil.

0: Lanet olsun. Bunlar ayı. Boz ayı. Hadi gidin. Bir grup yavru ayı gibi görünüyor. Hey! Umarım anneleri burada yoktur. Kalbim deli gibi çarpıyor. Sandığımdan daha büyükler. Adrenalinim tamam yaptı. Daha önce boz ayıların yaşadığı bir yerde bulunmamıştım. Bu benim için bir ilk. Ayıların ciddi zararlar verebileceğini bilmek çok korkutucu. Benim bölgemde dolaşıyorlar ve bu her zaman aklımın bir köşesinde duruyor. Resmen kıyı şeridi travması yaşıyorum burada. Balık kapanımı kurmaya gidiyorum. Hadi bakalım. Umarım bir boz ayıyla karşılaşmam. Açlığa ve kampıma giren boz ayılara rağmen devam etmek zorundayım. Vücudumda epey yağ var ama burada uzun süre kalacaksam tüm zamanımı aç kalarak geçiremem. Kaçmasını engellemek için üstüne bastıracak büyük bir kaya bulmam lazım. Umarım zaman geçtikçe, düzenimi kurdukça ve her şey daha konforlu oldukça yiyecek üretme konusunda daha cesur olurum. İşte oldu. Umarım küçük balıklar içine girip sığınır.
1: Dokuzuncu gün. Sabah 8:44.

Güzel bir barınak yapmak istiyorum. En azından ateş için korunak gerekiyor. Rüzgarın ortasında olmaktan iyidir, değil mi? Evet. Kendimi gerçekten çok güçsüz hissediyorum. Biraz yemek yiyebilme şansım olsa faydası olacaktır. Tonla yenilebilir şeyi buluyorum ama çok yemek gerekiyor. Çünkü onlar düşük kalorili ve yağsız. İşe yaramıyor. Evet, içine biraz yakı otu atalım şimdi. Umarım balık tuzağında bir şeyler vardır. Yakında balık yakalayabilirsem bana yetecek kadar enerjiyi verebilir. Buna inanıyorum. Evet, burada kalabilmek için daha büyük öğünlere ihtiyacım olacak. Evet, bir itirafta bulunmak istiyorum. Tuz konusunda çok endişeliyim. Günlük tuz alımına ihtiyacımız var. Çünkü bu tüm vücut fonksiyonları için çok kritik. Ve benim tuz kaynağım yok. Bu nedenle kendi mukusumu yiyorum. Evet, bu size biraz garip gelebilir. Ama ben bunu yapmak zorundayım. Aman Tanrım, bu çok iğrenç. Evet, burnumu aktığında ben bunun hepsini yiyorum ve oldukça tuzlu. Başta daha tuzluydu, şimdi daha az tuzlu. Bu nedenle tükenmeye başladığımı anlayabiliyorum ama bu biraz yavaşlattı. Yıllarca öğretmen olarak çocuklara burnunu karıştırma ve yeme dediğim için kendimi şimdi biraz suçlu hissediyorum. Devam çocuklar, kendi mukusunuzu yiyebilirsiniz. Aman Tanrım. Burada normalde asla yapmam dediğin birçok iğrenç şeyi yapıyorsun. Çünkü hayatta kalmak için elinden gelen her yolu denemek zorundasın. Başka çaren yok. Yemek bulmam gerek. Benim için balık bu sıska ve güçsüz vücudumu ayakta tutacak tek yiyecek şu anda. Bulmak zorundayım. Tamam. Hadi aşağı inip balık tuzağımıza bakalım. Balık sepeti muhtemelen en iyi seçeneğim diye düşünüyorum. Bu da ne böyle? Olamaz. Tuzağım dışarı çıkmış ve açılmış. Bunu hiç beklemiyordum. Olamaz. İnanamıyorum. Demek ki bir şey onu yerinden çıkarıp açtı. Ancak bu şekilde olabilir. Hiç balık yok. Bilemiyorum.

0: Artık devam etmekte gerçekten çok zorlanıyorum. Çok zor. Yine balık istedim ve yine hayal kırıklığı. Artık kazanamayacakmışım gibi hissediyorum, biliyor musunuz? Ve yine en dibe vuruyorum. Kendimi çok sert biri olarak görmem. Ama burası gerçekten çok sert. Zihinsel ve fiziksel olarak çok büyük bir zorluk. Çok zor. Benimki daha fazla fiziksel oldu. Sadece yiyecek eksikliğim var. Zihnimse nispeten güçlü ve berrak diyebilirim. İşler böyle ters giderken devam etmek gerçekten çok zor görünüyor. Ne yapacağımı bilemiyorum.
1: Yirminci gün, sabah 8:07.
2: Evet, bıyığım kocaman olmuş. Buna bıyık denir.
3: Nasıl şekillendireceğimi bilmiyorum. Acaba pala bıyık yapabilir miyim? Hani şu tipler gibi.
2: Pala bıyık ha?
3: Nasıl oldu ama? Bu tarz hoşuma gitti. Biri bana evsiz bir kokarcaya benzediğimi söyledi. Hiç hoş değil. Uykumu düzene sokmam lazım. Tamam. İki kez omurga ameliyatı oldum ve ladin dallarıyla çakılın üzerinde uyumak gerçekten çok zor oluyor. Her gün uyanıyorum ve sol uyluğum uyuşmuş oluyor. Bu yüzden sahilde bulduğum ipleri kullanarak beni tamamen yerden kesecek bir hamak yatak yapmaya karar verdim. Çok değil. Belki 100 santim kadar. Yapacağım şey bunları destek olarak kullanarak örme bir yatak yapmak. Doğrusunu isterseniz kendimi bu noktada hangi kategoriye koyacağımı bilmiyorum. Ne bir hayatta kalma uzmanıyım, ne bir bushcraft ustasıyım. Çiftlik sahibi bile sayılmam. 160 dönüm arazi aldım ve üstüne bir ev yaptım. Kim bunun işe yarayacağını düşünüyor? Ben düşünüyorum. Benim becerim denemekten korkmamam ve sorun çözmede yaratıcı olmam. Zorluk ararım ben. Bir şey yapmak istersem yaparım. Tıpkı 160 dönüm arazi alıp tepelerde suyun olmadığını söylemelerine rağmen ailemi oraya götürmem ve toprağa 4 çukur kazıp su bulana kadar devam etmem gibi. Evet, suyu böyle buldum. İnsanlar bunu korkutucu buluyor ama ben hayatımı böyle yaşıyorum. Babasız büyüdüm ve uzun zaman önce öğrendim ki beni bir şey başarmaktan alıkoyabilecek tek kişi benim. I am. Tamam. Hadi test edelim.

0: Oh,
1: Perfect.
0: mükemmel.
1: This is
0: Bu
1: gonna
0: uyku
1: change
0: kalitemi değiştirecek.
1: my sleeping.
0: Gerçekten harika oldu.
1: Awesome.
0: Beni
1: Muscle
0: yerden
1: bound.
0: kesti. Ah, çok
1: Beautiful.
0: güzel.
2: 20. gün. 13-13.

0: El kitabımdaki tüm güvenlik kurallarını resmen çiğniyorum. Sanırım bu ladin ağacında yaklaşık 12 metre yüksekteyim. Ama şu göl manzarasına bakar mısınız? Harika değil mi? Bugün ailemi çok düşünüyorum. Odaklanmama yardımcı olmayacak ama düşünmeden de edemiyorum. Onları seviyorum ve çok özlüyorum. Öğrendiğim her şeyi uyguluyorum ama zihnimi ve duygularımı yeterince odaklayamıyorum. Hadi gidelim Chad. Sadece zihinsel yaklaşımı değiştirmem ve ana odaklanmam gerekiyor. Hayatta kalma zihniyetine geçmeliyim. Çünkü o zihniyet duygularınla, hayal kırıklıklarınla ya da zihinsel engellerinle ilgilenmez. Sadece seni hayatta tutacak en önemli şeyin ne olduğuyla ilgilenir. Barınağın içinde sürekli esinti hissediyorum ve sıcaklık gerçekten düştüğünde bu hiç hoş olmayacak. Üşümek büyük bir kalori yakımı demek ve buna gücüm yetmez. Vücudumda herkesten daha az yağ var. Kaybedecek pek bir şeyim yok ve titreyerek kalori yakarsam bu da kötü olur. Bunlar çok güzel ve yumuşak otlar. Suyu uzaklaştırmaya ve yalıtıma yardımcı olur diye düşünüyorum. Teşekkür ederim dostlarım. Teşekkür ederim. Otlar, yosunlar. Yeterli malzeme diye bir şey yok. Ah, lanet olsun. Eşek arıları. Ah. Tamam, beni sokmayın. Ah, lanet olsun. Ah, lanet olsun. Ah. Buraya kadarmış. Canavarlar beni yakaladı. Şunlara bak. Ah. Şuradaki küçük yığının her yerindeler. Ve ellerimi mahvettiler. Vay vay vay, bu berbattı. Hadi eve gidelim Chad. Bu gerçekten çok farklı bir mücadele. Negatif düşüncelerin seni ele geçirmesine izin veremezsin. Ah, lanet olsun. Tanrım, burada olmak ne büyük nimet. Yani bu çok zor. Televizyonda başarısızlık yaşamak çok zor. Zihnin ve hislerin için çok ama çok zor. Bunu daha önce yaptığımda her zaman bir haftalık olurdu ve 10 gün kadar planlanırdı. Bu seferse plansız. Yani ailemden, yaşantımdan falan ne kadar uzak kalacağımı kimse bilmiyor. Ve umurumda da değil. İsteyen istediği gibi beni yargılayabilir. Ama siz burada değilsiniz. O zaman kim oluyorsunuz da yargılıyorsunuz? Oturun, patlamış mısırınızı, cipsinizi yiyin. Kilo alın. Ben burada siz eğlenin diye aç kalıyorum. Sizi eğlendirmek için. Sizi eğlendirmek için burada kafayı yiyorum. Sizi eğlendirmek için, sadece bunun için. Bu nedir böyle? Tam bir saçmalık. Siz şu an evde oturup yemek yiyorsunuz. Burada değilsiniz. Burada değilsiniz. Siz kimsiniz de yargılıyorsunuz?
1: ...21. gün, sabah 7:57. Evet, dişlerim böyle. Resmen rengi değişti. Siz de gördünüz. Bu ne böyle dedim. Evet. Yediklerimden mi yoksa yetersiz beslenmemden mi böyle oldu bilemiyorum doğrusu. Bilemiyorum. Şu an durum gerçekten çok kötü. Balık tuzağı çok moral bozucu oldu. Bugün biraz etrafa bakabilirim. Çünkü birkaç orman tavuğu gördüm. Yemek bulmam gerekiyor. Aa, pantolonuma bakın. Kemerimi biraz daha sıksam iyi olacak. Evet, böyle. İyi ki bu kat kat giysiler var. Yoksa bu pantolon her an üzerimden düşebilir. 45 kilonun altına düştüğümü biliyorum. Ve bunun tehlikeli bir bölge olduğunun farkındayım. Evet, bulabildiğim her türlü şeyi mideye indiriyorum. Ne kadar saçma şey varsa mümkün olduğunca yiyerek vücuduma alabildiğim kadar şeyi almaya çalışıyorum ama ne yazık ki hiçbir işe yaramıyor. Yemek bulamazsam artık burada kalamam. Mümkün değil. Sakin olmalıyım. Hızlı hareket etmeme gerek yok. Burada birkaç kez orman tavuğu dışkısı görmüştüm. Ve yaşam alanımın epey yakınındaydılar. Evet. Şimdi biraz etrafı dinleyelim. Evet. Çok zayıfladım. Kilo vermemin bazı şeyleri tetikleyebileceğinden gerçekten endişe ediyorum. Gençken 3 yıl yeme bozukluğu yaşamıştım. Geriye dönüp baktığımda bu kendini cezalandırma durumu çok rahatsız edici bir şey diye düşünüyorum. Kendimle ilgili korkunç düşüncelerle doluydum. Bence hiç kimse bunu hak etmiyor. Yıllar önce bu düşünce biçiminden çıkıp farklı bir yaşam ve düşünme tarzına geçtiğim için çok mutluyum. Sağlıklı ve güçlü olmak benim için çok daha önemli hale geldi artık. Evet, geri döneceğim. Bence sahip olduğumuz tek şey bu beden. Ve bence hepimizin kendini zorlama konusunda bir sınırı var. Ve ben kendi adıma konuşacak olursam, kendimi şu an içinde bulunduğumdan daha tehlikeli bir noktaya gitmeye zorlamayacağım. Biraz oturup ne olacağına bakacağım. İnanamıyorum. Pekala. Evet, şurada bir orman tavuğu var. Onu görebiliyorum, evet. Evet.

0: This place, it stays with me.
1: Millilerimiz 24 yıl...
2: Baba. Amerika uzak mı?
3: Oo, çok uzakta bizim.
2: İzleyenler mi?
3: Duyarlar tabii ya, duymaz olurlar mı?
2: Baba, tableti uzatsana. Babama sordum, izleyebiliyor musunuz? İçim hayaller dolu.
4: Beyler, hadi beyler.

0: yolunda 86 milyon artı Türkcell millilerin yanında. Haydi milliler.
1: Size güveniyoruz.

0: Bu cheesecake'i nasıl yaptınız?
1: Sütaş labneyi.
2: Sütaş labne. Lezzeti efsane. Hafifliği şahane.
3: Golf dondurmanın enfes Belçika çikolatası, badem parçaları bir bravoyu hak eder. Golf Bravo Badem ve şimdi Ruby Mango Sorbe. Göz alıcı Bravo ailesi.
4: Bir daha böyle Egea fırsatını nerede bulacaksın? Egea 1.6 Urban 1.389.900 liradan başlayan fiyatlarla Fiat Showroom'larında.
5: Hadi ben kaçtım.
6: Aa kızım, aç gidilmez, al şunu bakayım.
5: Anne ya.

0: yarım saati sendeyiz diyen arkadaşların varsa kaybedecek zaman yok. Ocağı kapatmayı unutturan bir dizi varsa yemeğin yanma ihtimali yok. Ocakta taşan bir tencere varsa temizleme derdi yok. Beko indüksiyonlu ocak cam yüzeyi ısıtmaz, doğrudan tencereyi ısıtır. İndüksiyon teknolojisi sayesinde 3 kata kadar hızlı pişirir, üstelik çok kolay temizlenir. Beko indüksiyonlu ocak varsa şüpheye yer yok. İşte bu Beko farkı.
1: Pozisyon ekranda. Can uyandı maç modunda. Google Gemini'yi gördü. Resmi de ekledi. İsteğini yazıyor. Görsel geldi. Haydi Türkiye, sıra sende. İşte bu Google Gemini. Milli futbol takımları resmi sponsoru.
2: Yakıt alacağız, yine yandık.
3: Hadi kredi kartıyla akaryakıt cep yakmıyor yalnız. Bu kartla istediğin tüm istasyonlarda yakıt ödemelerinin %5'i kartına iade. Kredi kartım hadi.
4: Kaliforniya'yı kasıp kavuran orman yangınları.
5: Tehlike çok büyük.
6: Burayı hemen tahliye etmemiz gerek.
7: Olamaz ne?
6: 10 dakika içinde.
4: Kırsalda yaşayanları tehdit ediyor.
8: Hava çok sıcak ve yangın çok hızlı yayılıyor.
7: Bu gerçekten dehşet verici.
5: Bu yangın her şeyi yok edebilir.
4: Kırsalda yaşamak zor. Yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.
9: Gün 12.16. 8 kişi kaldı.
10: Hadi bebeğim, bana net bir atış şansı ver. Nereye gitti böyle? Çalılığın içinde kaybettim. Lanet olsun. Hiçbir şey yok. Bir anda kendimi çok tuhaf hissettim. Tamam, biraz oturmalıyım. Göğsümde bir baskı hissediyorum. Vücudum artık pes ediyor. Bu açlık diyetinden hiç hoşlanmadı. Tamam. Evet, göğüs ağrılarım başladı. Ah, Tanrım. Hiçbir zafer açlığın verebileceği düzeyde kendinize zarar vermeye değmez. Bunu sakın unutmayın.

0: Evet. Bence bu kadar yeter. Resmen çekiliyorum. Sağlığım ve geleceğim için gerçekçi bir karar verdim. Bunu yaparken zorlanmıyorum ama kazanabileceklerimin kaybı için derin bir üzüntüm var diyebilirim. Evet, canlarımın fotoğrafı. Mike'ın yanımızda kalması için parayı kazanma umudum vardı içimde ama sorun değil. Sizi seviyorum çocuklar. Sana geliyorum hayatım. Sanırım tekneyi duyuyorum. Evet.
1: Merhaba Michelle. Neler oluyor?
0: Evet. Burası beni bayağı hırpaladı. Burada yeterince yiyecek bulamadım. Buradan ayrılmanın en zor kısmı sanırım ne olabilirdi? Düşüncesi olacak. Ne olabilirdi? Farklı seçimler yapsaydım belki her şey farklı olabilirdi ama yaşadığım deneyimler açısından kendimi gerçekten iyi hissediyorum. Yanımda muazzam bir mucize ve yürek götürüyorum. Kendimi öyle bir noktaya getirdim ki bir adım sonrası gerçekten çok kötü olabilirdi. Sağlığımı kaybetmenin ne olduğunu iyi biliyorum ve bunu yaşamak istemem. Gençken hayatımın her alanını ve yaşam kalitemi etkilemişti. Kendimi toparlayamayacak kadar ileri gittiğimi hissetmiştim. Bunu bir daha yaşamayı kesinlikle istemem ve bunun için mücadele edeceğim. Güçlü ve sağlıklı bir bedene sahip olmak, hayatta sahip olabileceğin en büyük nimetlerden biri.
2: 21. gün, 15-12. 7 kişi kaldı.

0: Okla avlanacağım, okla avlanacağım. Galiba iyi gidiyorum ama bunu biraz daha geliştirmeliyim. Tamam. Bana şans dileyin. Hiç balık yakalayamamak gerçekten çok sinir bozucu bir şey. Bu yüzden avlanmaya odaklanmam gerektiğini hissediyorum. Şu an tek seçeneğim bu. En sevdiğim avlanma tarzı pusuya yatmak. Yani ormanda çok ama çok yavaş halde ilerlemek. Zamanın büyük kısmında durup etrafı izliyor ve hayvan seslerini dinliyorsun. En ufak ses bile bir hayvanın varlığı anlamına gelebilir. Püf noktası tam farkındalık. Çok odaklanmış ve sakin olmalısınız. Çünkü aklınızda başka şeyler varsa orada değilsinizdir. O anda kalamazsınız. Bu patikada geyik dışkısı var ve oldukça taze. Bunu görmek hoşuma gitti. Burası güzel küçük bir nokta. Küçük bir bataklık havzası gibi yani. Bir sürü söğüt ve kısıl ağaç mevcut. Ve taze geyik izleri. Sorun şu ki tam olarak nerede olduğumdan emin değilim. Aslında doğrudan kampa geri dönmeyi düşünüyorum. Böylece en azından buranın yerini iyi belirlemiş olurum çünkü gördüğüm en yoğun geyik izi burada. Kararsızım. Daha çok bakınmak istiyorum ama onu buradan kaçırmak da istemiyorum. Sanırım gideceğim. Tepeye geri dönüp yavaş yavaş kampa doğru ilerleyeceğim ve hayvanları ürkütüp kaçırmadan buraya dönebileceğim bir rota bulacağım. Evet, bence bunu yapabilirim. Bu harika. Evet, taze geyik izleri. Bu bana burada geyik bulabileceğimize dair biraz güven vermiş oldu. Biraz zorlanıyordum. Bu bana umut verecek bir şey oldu. Tam da ihtiyacım olan buydu. Belki bir geyik avlama şansım olur. Bilirsiniz. Bu harika. Gerçekten harika.
1: Yirmi ikinci gün. Sabah 8:08. 7 kişi kaldı.

0: Bugün biraz gergin hissediyorum. Biraz yorgunum. Genel olarak da fiziksel olarak da tükenmiş gibiyim. Yiyecek bulma işimi hızlandırmam lazım. Belki bir saat ot toplamak yerine balığa giderim ve bir şeyler yakalarım. Şansımı tersine çevirmeliyim. Yiyeceğe ihtiyacım var. Sadece yiyeceğe. Taşınacak çok fazla eşya var Chet. Sen de dahil olmak üzere taşınacak çok fazla şey var sadık dostum. Beni ünlü yapan dostum. Bu gidişle beni kötü bir şöhrete kavuşturacaksın. Bir hayatta kalma uzmanı olarak olmak istediğim seviyede değilim. Bu benim için önemli Chet. Çok önemli hem de. Bunu anlamıyorsun değil mi? Nasıl anlayasın ki? Sadece cansız bir nesnesin. Deniyorum. Öğrendiğim her şeyi yapıyorum ama ne yazık ki farkındalığım başarılı olmam için gereken seviyede değil. Son 13 yıldır eşimin benim doğru şeylere odaklanmama yardımcı olduğunu herhalde yeni fark ediyorum. O zaman şarkımı söyleyeceğim. Eşimin şarkısını. Neden olmasın?
1: Ring, ring goes the dinner bell. All the mama's children come a-running up from the gut to what she's put on the table.
0: Hadi, büyük bir tane yakala.
1: Coal still hot and the sweet smell of wood smoke. The three stones she uses and the wood spoon made from the oak. Daddy gets the firewood. He washes off in a cool gut stream after climbing a coconut tree for his family. Oh, what a sight to see as he returns triumphant.

0: Ah, tamam. Bu kadar. Bitti. Haftalardır buradayım. Ve biliyor musunuz, benim harika bir ailem var. Bu, hayatta bir yarışmayı kazanmaktan bence çok daha önemli. Onlar beni yargılamayacak. Gerçi isteyen yargılasın. Buna hazırım. Umurumda değil. Günaydın, ben Matt. Şu an resmen çekiliyorum. Ah, Chad. Bu zordu. Çok zordu ama... Biliyor musun, aile, arkadaşlar, etrafımızdaki insanlar... Egomdan daha önemli. Ve bence bu beni çok daha iyi bir insan yaptı. Profesyonel olarak bırakmak ne kadar zor olsa da... Geliyorlar Chad. Bu beni başarısız yapmaz. Bu sadece bir başarısızlık ve arada çok büyük fark var. Bunu kendime asla yakıştırmadım. Bu birlikte geçirdiğimiz zamanın sonu Chester. Seni özleyeceğim. Gerçekten özleyeceğim. Gitmeye hazırım. Evet, harika bir deneyim yaşadım ama... Yalnız olmaktan dolayı mutlu olmadığımı fark ettim ve bununla savaşmak istemiyorum. Ailemi çok özlüyorum. Arkadaşlarımı çok özlüyorum. Hayatımı da çok özlüyorum. Hepsini özlüyorum. İnsanlar buna başarısızlık diyorsa bunu da kabul ediyorum. Yargılanma korkusuyla değil, kalbimin söylediğiyle hareket etmek istiyorum. İdeallerim yıllardır kalbimle hiçbir şekilde uyuşmuyordu. İdeallerim yalnız hayatta kalanın üst seviye olduğunu söylüyordu. Ama artık bunun gerçek bir saçmalık olduğunu çok iyi anlıyorum. Çünkü üst seviye hayatta kalan yalnız ölür. Öldüğünde de çocukları yalnız kalır. Ve bir şey daha fark ettim ki, bu çok daha derin bir şey. Aile her şeyden daha önemlidir.
1: Kredi hangi kredi diye aranır? Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu çıkar. Siz de hemen hangi krediyi indirin, faizsiz 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını yakalayın.

0: Bay Titi. Golf dondurmanın enfes Belçika çikolatası, badem parçaları bir bravoyu hak eder. Golf Bravo Badem ve şimdi Ruby Mango Sorbe. Göz alıcı Bravo ailesi.
1: Bir daha böyle Egea fırsatını nerede bulacaksın? Egea 1.6 Urban 1.389.900 liradan başlayan fiyatlarla Fiat Showroom'larında.

0: Baba bu ne bayramı?
1: Babacığım bu 24 yıl sonra gelen gururun, futbolun bayramı.

0: Ece ile tak tak konuşuyoruz.
1: Eşim bana şaşalı bir pırlanta almış. Rengim değil. Neyse ki Atasay'dan almış. Gittik, benlik renklerden biriyle değiştirdik.
2: Klasik otomobil restorasyonunda 4 yılın sonunda artık her şey tıkır tıkır işliyor.
3: Evet.
4: Aman tanrım.
5: Richard Hammond'ın atölyesi yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.

Bakalım bir şey yakalayabilecek miyiz? Bu ceket çalılıklarda çok ses çıkartıyor. Belki o üç geyikten birini görebilirim. Belki de iki geyiktir. Ama fazla olmadıkları kesin tabii. Dün akşam taze geyik izleri bulduğum o bölgeye ulaşabileceğim küçük bir tepe bulmuş oldum. Şuradan gidiyoruz. Şöyle söyleyeyim. Normalde umrunuzda olmayacak şeyler bile her gün yemek yemediğinizde sizi yoruyor tabii. Evet. Burada daha çok taze iz görüyorum.

Bu geyikler dün gece ya da bu sabah buradaymış. Sabah için biraz geç oldu. Muhtemelen yatmışlardı.

Burada bir geyik var. Ve bana bakıyor.

0: Çekilmeden 3 gün sonra.
1: Bizimle olduğun için teşekkürler.
2: Ben teşekkür ederim.
1: Tek başınaya katılan herkes çok kilo vermenin nasıl bir şey olduğunu bilir. Sona yaklaştığını nasıl fark ettin?
2: Ellerine bakıyorsun ve tanıyamıyorsun. Vücudun korkutucu bir hale geliyor. Kilo verdiğini fark ediyorsun ama o kadar çok kıyafet giyiyorsun ki bunu bir süre gizleyebiliyorsun. Sonra kıyafetsiz kendini görüyorsun ve sonra çok kötü. Kendimi yıkıyordum ve o an vücuduma bakıp olamaz. Bu da ne böyle dedim. Çekilmeden 4 gün önce ağzıma tatlı bir tükürük tadı gelmeye başladı ve bu aslında vücudunun bulabildiği tüm rezervleri tükettiği ketozis durumudur. Çok tehlikeli. Bu nedenle durumumun kötüye gittiğini biliyordum. Balık yakalayamamam çekilmek zorunda kalmama neden oldu. Kötüydü.
1: Yiyecek bulma konusundan bahsedelim. Hayatta kalma durumunda insanların yapmayı düşünmeyeceği şeyleri yemeye istekli olmak zorundasın. Sen karınca, cırcır böceği ve hatta salyangoz yedin.
2: Evet, bulabildiğim her şeyi yedim. Tam şu noktada biraz balık kalıntısı buldum. Harika. Yenilebilir olduğunu düşündüğüm her şeyi topladım. Hatta belki şüpheli olanları bile, her şeyi. Ne bulduğuma bakın. İri olanlardan bir tane daha işte. Mümkün olduğunca çeşitli besin almak istedim. Bu nedenle yiyebileceğim her şeyde deneme sınırımı biraz zorladım diyebilirim.
1: Ateşi üflemek için tavşancıl otu sapı kullandın. Ama bu bitki alerjik reaksiyona sebep olabilir. Peki ne oldu?
2: Hastalığıma tam olarak neyin sebep olduğunu hala bilmiyorum. Ama sapla yaşadığım mide bulantısı ve ağrılar arasında bir bağlantı olduğunu hissettim. Evet, kötüydü. Güçlü bir kokusu var. Bunları bir araya getirdiğimde, belki de bu tavşancıl otu değildir, belki de otu tanıyamamışımdır diye düşünmüştüm.
3: Vay canına!
2: Su baldıranı ve tavşancıl otu kurumuş hallerinde birbirine çok benzer. Bu nedenle kendimi su baldıranıyla zehirlemiş olabileceğimden korktum. Bu sapın tavşancıl otu olmadığından endişe ediyorum artık. Biraz korkuyorum.
1: Bu kadar hastayken yalnız olmak nasıldı?
2: Doğada yalnız başıma çok vakit geçirdim. Ama açıkçası bu en korkutucu anlardan biriydi. Çünkü ne olduğunu bilmiyordum. Yine şiddetli bir mide bulantısı dalgası geldi. İyi hissetmiyorum. Gerçekten çok panik oldum. Çünkü en yakın hastaneden çok uzaktaydım. Ve ciddi bir sorun yaşayabilirdim. Biraz oturmam gerekiyor. Ve kötüleşirse düğmeye basmaya hazır şekilde o sarı cihazı tutarak beklediğim anlar oldu. Ve şans eseri bunu atlattım diyebilirim.
1: Evet, kesinlikle atlattın. Ayı deneyimin efsaneydi. Sahilde kuş burnu yerken kocaman bir ayı sana doğru yüzerek geliyordu.
2: Yok artık. Olamaz. Yine o gerçeküstü, şoke edici anlardan biriydi. Kendi halimde kuş burnu yerken bir anda aman tanrım orada bir ayı var dedim. Çalıların içine saklanacağım. Evet, saklanmalıyım. Kendi kendime pekala bütün bu malzemelerle buradan nasıl kaçacağım diye düşündüm. Bir şekilde belli etmeden oradan uzaklaşmayı başardım ve o da işine bakmaya devam etti. Ağzında kocaman bir balık var.
1: Yanına koşup o balığı ağzından kapmak istemişsindir. Değil mi?
2: Aslında belki bir şey

0: Evet, kesinlikle öyle ama bana hiçbir şey bırakmadı.
1: O anda nasıl hissettiğini hayal bile edemiyorum.
0: Çok hayal kırıklığı yaşadım. Güzel balık parçaları alacağımı sanmıştım. Olamaz, üzüldüm. Her neyse.
1: Bu güzel yer hakkında en çok neyi hatırlayacaksın?
0: Aa, güzelliğini, her günün vaat ettiklerini. Bu inanılmaz bir hediye. Orada olduğum her gün kendimi dünyanın en şanslı insanı gibi hissettim. Yaşadığımız hikayeleri yanımızda taşırız ama aynı zamanda bulunduğumuz yerleri de taşırız. Onların üzerimizde bir etkisi olur. Seni değiştirir ve sonsuza kadar seninle kalır.
1: Michelle, hikayeni paylaştığın için çok teşekkürler. Seninle tanışmak güzeldi.
0: Benim için de öyleydi Nikki, teşekkür ederim.
2: Şu an titriyorum. Midem bulanıyor.
3: Tüm havayı oradan çekiyor ve dumanı içeri veriyor. Galiba kendi kendimi boğacağım.
4: Biri buraya gelmiş ve ateş çukurumu dağıtmış. Merhaba koş.
5: Kişisel kurallar listemi okuyalım. Çekirme butonuna basma.
6: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
7: Ne?

0: Titanic Luxury Collection Bodrum.
1: Servis geldi. Çantam hazır mı?
2: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine?
3: Hesap kurduk.
2: Kredi kartlarını hesap kurduğuyla karşılaştır. 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu, karar anında yanında.
3: Hesap kurdu.
4: Pozisyon ekranda. Mehmet maç için mangalın başında. Google Cemina ile oynuyor. Resmini ekledi. Pişme dakikasını soruyor. Harika bir asist. İşte bu Google Cemina. Milli futbol takımları resmi sponsoru.
5: Aa, biz sizi tanıştırmadık. Tanıştıralım. Arif Usta, 14 ülkedeki 18 milyon kullanıcı gibi sen de Armut uygulamasını indir, bekleyen işlerini kolayca hallet.
6: Yarım saate sendeyiz diyen arkadaşların varsa kaybedecek zaman yok. Ocağı kapatmayı unutturan bir dizi varsa yemeğin yanma ihtimali yok. Ocakta taşan bir tencere varsa temizleme derdi yok. Beko indüksiyonlu ocak cam yüzeyi ısıtmaz, doğrudan tencereyi ısıtır. İndüksiyon teknolojisi sayesinde 3 kata kadar hızlı pişirir, üstelik çok kolay temizlenir. Beko indüksiyonlu ocak varsa şüpheye yer yok. İşte bu Beko farkı.
7: Uyandıralım. Üstün lezzet ödüllü Golf Maraş'ımın süt oranı tam %81.
8: Dondurma gibi değil, dondurma.
9: Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
10: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
9: Yok mu bunun bir çaresi?
11: Var. DCMYatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
12: DCM Yatırım. Geleceğime yatırım.
13: Vay toplantılar.
14: Vay ödevler.
15: Vay.

0: yayılıyor.
1: Bu gerçekten dehşet verici.
0: Bu yangın her şeyi yok edebilir.
2: Kırsalda yaşamak zor. Yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.

0: Kaliforniya'yı kasıp kavuran orman yangınları...
1: Tehlike çok büyük.
2: Burayı hemen tahliye etmemiz gerek.
3: Olamaz mı?
2: 10 dakika içinde.
0: Kırsalda yaşayanları tehdit ediyor.
1: Hava çok sıcak ve yangın çok hızlı.

0: Bu programda vahşi hayvanların avlanması ve yenilmesi üzerine hayatta kalma teknikleri anlatılmaktadır. İskoçya.
1: Soğuk. Sonuçta soğuktur. Bu yüzdürme cihazı tahmin ettiğim kadar yüzdürmüyor. Tanrım. Bu çok uzun zamandır aklıma gelen en kötü fikirdi diyebilirim. Ben Ed Stepp. Vahşi doğayla mücadele edip hayatta kalma uzmanı olmak için kendimi aşırı dayanıklılık ve tek başına yaşama testlerinden geçirdim. Gurur duyuyorum. Becerilerimi dünyadaki en zorlu uzmanlara karşı sınadım.
2: Hadi.
1: Gezegendeki en vahşi, en acımasız topraklarda onlarla mücadele ettim. Ama daha bitmedi. Hareketsiz kalmayı reddediyorum. Rakiplerime tur bindirme için rövanşlara çıkıyorum.
3: Tuzağıma çekiyorum.
1: Her zamankinden daha ileri gitmeliyim. Amaç yaptıklarımla övmek değil, yeteneklerimi bir üst seviyeye çıkarmak. Hadi Stafford, bu işin zirvesinde olduğumu kendime kanıtlamalıyım. Bu bölümde en büyük rakibim Matt Graham'la karşı karşıyayım. Rövanş için geri döndü. Birkaç yıl önce Moğolistan'da beni yenmişti. Canımı okudun ama bu kez intikamımı alacağım. İlk gelen sen değilsin. İskoçya'nın engebeli ve çok acımasız vahşi doğasındayız. Çok soğuk. Tehlikelerin ciddiye alınmadığı bir ortam. İskoçya'yı hafife alıyorlar. Kuzey Kutbu kadar tehlikeli olabilir.
3: Ed'in evine yakın olduğunu biliyorum. Endişe ve heyecan karışımı bir arada. Ed'in beni rövanş için çağırmasından gurur duydum.
4: Bekle Ed! Senin için geliyorum.
0: Ed Stafford, Matt Graham mücadelesi.
1: Müthiş bir mücadele olacağı ortada. Bana göre önde. Adam ultra maraton koşucusu. Merhaba. Aynı zamanda hayatta kalma uzmanı. Görüştüğümüze sevindim.
3: İskoçya.
1: Daha önce gelmedin mi?
3: Hayır ama geldiğimden beri buraya yağan yağmur Utah'a ancak bir yılda yağıyor.
1: Yani rahat ettiğin ortamdan uzaktasın.
3: Kesinlikle zor olacak.
1: Evet. Ev sahibi avantajına sahibim. Islak ortamlara ve soğuk hava koşullarına alışığım. Bildiğiniz gibi Galler'de ve İskoçya'da askeri eğitim aldım.
3: Soyadım Graham. Yani ben de İskoç kökenliyim. Babam cephede amansız savaşçılar olduğumuzu söylerdi. Bu özelliğimizi mücadele sırasında ortaya koyacağım. Moğolistan'daki mücadeleyi kazandığımdan beri bana olabildiğince amansız davranacağını düşünüyorum.
1: Evet, plan bu dostum. Plan güzel. Hadi tekneye binelim.
3: Tamam, gidelim.
1: Vahşi doğa uzmanı Steven Hanton'dan yeteneklerimizin sınırlarını zorlayacak bir parkur tasarlamasını istedim.
5: Kendimi bildim bileli hayatta kalma ve vahşi yaşam becerileri hakkında elimden geldiğince çok şey öğrenmeye çalıştım. Şimdi bu becerileri ülkemde son derece zorlu bir yarış düzenlemek için kullanıyorum. Pekala, geldik beyler. Birleşik Krallık ana karasının en batı noktası. Buradan başlıyoruz. Klasik bir denizden zirveye rotası. Bataklık araziler ve çorak yaylalar var. Geçilecek göller dondurucu derecede soğuk. Mücadele yaklaşık 5 gün sürecek. Bir şey avlama şansınız olmayacak. Kaynakları doğadan toplayacaksınız. Yolunuz uzun. Yeterince topladığınızdan emin olun. İskoçya'nın en bilinen özelliği bir saat içinde 4 mevsimin yaşanmasıdır. Çevre ve dış etmenler en büyük düşmanınız olacak. Bu düşmanlar gerçek bir hipotermi tehlikesi yaratmak için bir araya gelecekler. Hipotermi, aşırı soğuk hastalığı değildir. Bu düşünce yanlıştır. Eksi 40 derecede pek çok geceyi hipotermi ya da başka bir tehlike olmadan geçirdim. Hipotermiyi yaratan soğuk, rüzgar ve nemdir. İskoçya'da üçünü de bol bol bulacaksınız. Mücadele hipotermi bölgesinde geçecek. İkiniz de bıçaklarınızı aldınız. Ayrıca birer parça kit ve panço vereceğim. Orada hava gerçekten çok sert ve aşırı soğuk olacak. Geniş çorak arazilerden geçeceksiniz ve korunacak yer yok.
3: İskoçya'ya getirdiğin için sağ ol.
5: Tamam, burada ayrılıyoruz beyler. İşaretimle. 3, 2, 1 ve başlayın. Oh.
1: Matt. Öne geçti. En kısa sürede karaya ayak basmam gerekiyor.
3: Ellerim donuyor. Kesinlikle biraz hipertermi hissetmeye başlıyorum. Yüksek bir yere çıkarsam rotanın tamamını rahatça görebileceğimi düşünüyorum. Ah, bu arazi korkunç. Hem bataklık hem de süngerimsi. Bu yarıştan önce ayağımla ilgili büyük bir sorun yaşadım. Bir kayanın üstünden atlarken tarak kemiklerimden biri kırıldı. Bu yüzden engebeli arazide ilerlemek oldukça zor. Gördüğüm kadarıyla buradaki şartlar oldukça sert. Arazi inişli çıkışlı ve hızlı koşmak çok zor. Ed koşucu olduğumu biliyor. Böyle bir arazide beni sakatlamaya çalışarak iyi bir seçim yaptı. Bu sırtı izleyerek devam edeceğim. Kıyıya paralel ilerleyeceğim ve aklımdaki rotayı izleyeceğim.
5: Takip cihazına göre Ed dolambaçsız bir rota seçerken Matt tepeye çıkmış. Mücadelenin ilk bölümü ikisine de zor gelecek. Önlerinde devasa büyüklükte sulak bir arazi ve bataklık alanı var. Araziler inişler ve çıkışlarla dolu. Küçük ve güvenli toprak parçaları arasında zıplamaları gerek. Bu tür bir arazide koşmak tehlikelidir. Bileğiniz kolayca burkulabilir.
1: Daha ilk gün ama şimdiden yoruldum. Yükselip gittiğim yeri görmek istiyorum. Yönümü kendim bulacağım. Açıkçası bir ultramaraton koşucusuna karşı mücadele ediyorum. Ama beni sevindiren şey Matt'in rahat ettiği bölgenin dışında olması. İngiltere sürekli gri ve sürekli nemli. Bu şartlara askerlik döneminden beri alışığım. Her aşamada zorlayabilirsem bu sefer bir şansım olacağını düşünüyorum. Onu yenmek için zayıf olsa da bir şans elde edeceğim. Hadi Buster Stafford. Şuna bakın. Bu olağanüstü. Güneş orada. Demek ki şurası batı, ön tarafımda kuzey. Yani yarımadanın kuzey kıyısı boyunca koşarsam doğuya doğru ilerlerim. Ve böylece bu yol beni Ben Nevis'e ulaştırır.
3: Şu anda burada yağmur yağıyor. Oldukça açıkta kalmak istemeyeceğiniz bir alan. Kıyı boyunca ilerleyeceğim. Burada keskin kayalar var. O yüzden aşağı ineceğim. Yiyecek kaynaklarına ulaşmam gerekiyor. Birkaç saat oldu ve enerjimi korumalıyım.
5: Matt şu anda güney kıyısında. Deneyimlerime göre en açık nokta orası. Denizin karayla iç içe olduğunu rahatça görebilirsiniz. Bu büyük dalgalar Atlantik boyunca birikiyor ve güneybatı kıyısını dövüyor. Denizdeki bu çalkantı pek çok gıda kaynağını buraya çekiyor. Bol miktarda kabuklu deniz hayvanı ve deniz yosunu var. Ama burası iki ucu keskin bir kılıç. Matt savunmasız durumda ama gıda kaynağına ulaşma imkanı var.
3: Bakalım biraz kabuklu deniz hayvanı bulabilecek miyim? Ah, şu ana kadar pek bir şey göremedim. Burada karışık bir olta var. Şurada da biraz kanca işe yarayabilir. Burada hiçbir şey yok. Vaktimiz bile yok. Gel git başladı. Ve bir an önce şu köşeyi dönmem gerekiyor. Buraya tırmanmanın yolu yok. Burada kalabileceğimi sanmıyorum. Kıyı şeridine çok yakınım. Bu kayalar oldukça kaygan. Gerçekten çok tehlikeli. Ah! Ah! Gel git hızlı başladı. Bunun için teşekkürler İskoçya. Kesinlikle hayal kırıklığına uğradım. İskoçya'da henüz tempomu yakalayamadım. Bu aşamada bilinmeyene yolculuk ediyormuşum gibi geliyor.
1: Vay canına, büyüleyici. Bu fırsatı değerlendirmem gerekiyor. İç kesimlere gittikçe yiyecek bulma şansım azalacak. Bu suların balıkla dolu olduğuna eminim. Özellikle geceleri rahatça balık yakalayabilirim. Bu da ne? Her yerde küçük kırılmış metal parçaları var. Bence bu yassı metalleri biraz eğip büktükten sonra rahatça olta kancasına çevirebilirim. Ah, harika. Bunlar kullanılmış mühimmat. Boş kovanda diyebiliriz. İskoçya Normandiya çıkarmasından hemen önce komando birimleri tarafından eğitim ve tatbikat alanı olarak kullanıldı. Bu kovanların da o zamandan kalmış olması gerekiyor. Şuna bakın. Çekirdeği çıkarabilirsem belki içinde borut bulurum. Bunu sakın evde denemeyin. Barut hızla tutuşur. Onunla ateş yakamam ama bir közü aleve dönüştürmeme faydası olabilir. Olta iğnesi ve barut iyi oldu. Pekala, güzel bir olta yapacağım. Olta yapmak için biraz ledin köküne ihtiyacım var. Şuna bakın. Ne kadar güçlü olduğunu görüyor musunuz? Elime dolayıp sıkıca çekiyorum ama kopmuyor. İşe yarayacak. Bence çok iyi oldu. Balıkları bununla tutacağım. Soyucu yengeç. Muhtemelen burada kullanabileceğim en iyi yem. Bu yem özellikle yassı balıkları çeker. Yassı balıklar dipten beslenir. Kancalar ağır olduğu için dibe çökecek. Şansımız yaver giderse harika bir kahvaltı yaparız. Umarım dalga geldiğinde yassı bir balık yakalarız. Burası kamp yeri gibi. Ateş yakmam gerekiyor. Bir sürü kuru ot var. Cephane de cebimde. Küçük gizli malzememi de ekliyorum. Yani barutu. İşte evet, tutuştu. İskoçlar eskiden Cranog adı verilen evlerde yaşardı. Bu evler körfezlerdeki kazıklar üstüne inşa edilirdi. Bu da ona benzeyecek. Barınağım hazır. Beni koru tutacak.
3: Ah, olamaz. Ayağım biraz ağrımaya başladı. Geçen sene ayağımdaki tarak kemiklerinden biri kırılmıştı. Ve sağlığımı korusam iyi olur. Devam etmenin bir yolunu bulmam gerekiyor. Ama bu aşamada ne yapabilirim bilmiyorum. Biraz zorlanacağım.
2: Steven, ben Oz.
5: Evet, dinliyorum.
2: Matt'ten yeni bir haber geldi. Büyük olasılık tahliye gerekecek. Kontrol edeceğim. Beklemede kalın.
5: Bekliyorum dostum. Yardım odasına geçip tahliye planı hazırlayacağım. Tamam.

0: Biz iki ortak 30 yılı geçtik.
1: Kapıdan çırak girdik, usta olduk. Yarın birimize bir şey olur, burası diğerimizin sigortası.
2: Bu dükkan dostluğumuzun sigortası. İş yeri paket sigortasıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda.
3: Dyson Hachette hava temizleyici tüm odanın havasını güçlü ve sessizce temizler. Polenleri, alerjenleri yakalar, koku ve gazları temizler. Tüm gün ve gece boyunca. Hachette. Kompakt, güçlü ve sessiz.

0: Waikiki.
1: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
2: Express içelim.
3: Pozisyon ekranda. Sena çok aç. Maç 15 dakika var. Google Cemina ile oynadı. Dolabı tarıyor ve tarif geldi. Afiyet olsun Sena. İşte bu Google Cemina. Milli futbol takımları resmi sponsoru.
4: Servis geldi. Çanta hazır mı?
5: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu, karar anında yanında. Hesap
6: kurdu. Muhteşem bir atmosfer. İlk düdük çaldı, heyecan dorukta. Serbest vuruş kullanacağız. Vurdu! İşte bu coşku, bu heyecan, bu gurur her şeyin ötesinde. Haydi Türkiye.
7: Vay toplantılar.
8: Vay ödevler.

0: geldin.
1: Klasik otomobil restorasyonunda 4 yılın sonunda artık her şey tıkır tıkır işliyor.
2: Evet.
3: Aman tanrım.
4: Richard Hammond'ın atölyesi yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.

0: Kaliforniya'yı kasıp kavuran orman yangınları.
1: Tehlike çok büyük.
2: Burayı hemen tahliye etmemiz gerek.
3: Olamaz mı?
2: 10 dakika içinde.
0: Kırsalda yaşayanları tehdit ediyor.
1: Hava çok sıcak ve yangın çok hızlı yayılıyor.
3: Bu gerçekten dehşet verici.
1: Bu yangın her şeyi yok edebilir.
0: Kırsalda yaşamak zor. Yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.
4: Yarışın ilk gününde hava kararıyor. Matt ile Ed, İskoçya'nın yüksek tepelerinde zorlu bir araziyle mücadele ediyor. Takip cihazından Ed'in yaşam kaynaklarının olduğu bir koya yerleştiğini görebiliyorum. Ama Matt ayağından sakatlanarak durmak zorunda kaldı ve acil yardım çağrısı yaptı. Şu anda yoldalar. Durumu ciddi ise onu çekeceğim.
5: Çok acı çekiyorum ve bu yüzden yavaş hareket etmek zorunda kalacağımı biliyorum. Şu anda beni endişelendiren tek şey bu. Kazanmak ya da kaybetmekten daha önemli olan şey yavaş hareket etmek. Yavaş hareket. Hayatta kalmanızın önündeki en büyük engellerden biri.
4: Şu anda tek dileğim güvenlik ekibinin hava kararmadan ona ulaşması. Yoksa zorluklar üst üste gelecek ve karanlıkta onu tahliye etmek çok daha zor olacak.
6: Nasılsın Matt? Bulunması gerçekten zor bir adamsın. Ne durumdasın?
5: Burada bekliyorum. En büyük zorluk araziydi. Eski bir yaralanma tekrar nüksetti. Sanırım kırık var.
6: Anladım, şurası mı?
5: Evet, orası.
6: Bence tıbbi açıdan yapılacak en iyi şey seni hastaneye götürüp bir röntgen çekmektir.
5: Anladım. Yarışı ilk günden bırakmak zorunda kalmak benim için büyük hayal kırıklığı olur. Mücadele edeceğim. Şu anda yaşadığım zorluğun üstesinden gelip pes etmemek istiyorum.
6: Ağırlığını diğer tarafa verebilirsin. O ayağa sarıp ağrı kesici verebilirim.
5: Evet, umarım yeterince ilerlememe imkan verir. Bakalım bundan sonra neler olacak.
6: Göreceğiz.
7: Steven, ben Ross.
4: Evet, dinliyorum.
7: Matt bu aşamada yarışı bırakıp hastaneye gitmek istemiyor. Ne öneriyorsun dostum? Tamam.
4: Daha da ağırlaşırsa onu tahliye etmek zorunda kalacağımızı anladığından emin olmalıyız. Tamam.
7: Pekala, tamam, teşekkür ederim. Durumda değişiklik olursa bilgi veririm. Tamam.
5: Bu aşamada pes etmek istemiyorum. Bugün gereğinden fazla durup yola devam ettim. Daha çok araziyle savaşıyormuşum gibi hissediyorum. Doğru yöntemi keşfedip araziyle nasıl mücadele edeceğimi bulmam gerekiyor. Ve şu anda yapmam gereken tek şey uyumak. Uyumak istiyorum.
8: İkinci gün.
9: İkinci gün. Bugün için ilk planım oltayı kontrol edip balık var mı diye bakmak. Sonra da mümkün olduğunca çok yol kat edeceğim. Pekala, yapalım şu işi. Deniz yosunu var. Bir tane de balık. Balık yakaladım. Bir susamuru tarafından yenmiş gibi görünüyor. Susamurları genellikle balıkların kafasını yer ve onu da parçalamışlar. Hayal kırıklığına uğradım. Oldukça güzel bir almış. Bugün kendime bir yer ayarlamam gerekiyor. Balığı pişirecek zamanım olacağını sanmıyorum. Onu çiğ olarak yiyeceğim. Balık pazarı gibi kokuyor. Ama hepsini mideme indirmem gerekiyor. Tamam, günü planlayalım. Doğuya doğru ilerlemeye devam etmek istiyorum. Mümkün olduğunca çok mesafe kat edeceğim.
5: Açıkçası yeni gün için hazırım. Daha iyi bir rota bulup İskoç kökenlerimin bir kısmını ortaya çıkarmayı umuyorum. İskoç atalarımın ruhlarını dün yanımda hissedemedim. Ama bugün yanımda olacaklarını tahmin ediyorum.
4: Takip cihazından Matt'in çok yavaş ilerlediğini ve Ed'in liderliği ele geçirdiğini görüyorum. Matt için işler daha da zorlaşacak. Eski bir maden kuyusuna ilerliyor. Taşlar oynak ve yarıklar derin. Vakit geçirmek için tehlikeli bir yer, orada kalmak istemezsiniz.
5: Karşıya geçmek için bir yol bulmam gerekiyor. Şu taraftan girişe doğru gidersem çıkış yolu bulabilirim sanki. Sonuçta aşağı inmem gerekiyor. Burası işe yarayabilir. Duvarın her yeri kayıyor. Hey!

0: İşte buna paha biçilemez. Aslında sadece demir sülfür. Bu bölgede doğal olarak oluşuyor. Kuru bir mantar ya da ona benzer bir malzemem olduğu sürece güzel bir kıvılcım yaratabilirim. Böylesine nemli bir ortamda güzel bir ateş kaynağı olacaktır. İşte bu harika oldu. Bence harika.
1: Gerçekten büyülü. Küçük bir ormanlık alana iniyorum. Aradığım şey tam olarak bu. Bunlara çaga deniyor. Kuş ağaçlarında yetişir. Koyu alanlarla açık alanlar arasında kahverengi bir bölüm var. Orayı delersem özünü rahatça çıkarabilirim. Şu ana kadar iyi gitti. Önümdeki tek sorun bu göl. Körfezin nasıl kıvrılıp gözden kaybolduğunu bilmiyorum. Bu körfezin etrafını dolaşmaya kalkarsam günlerimi alacak. Kelimenin tam anlamıyla saatler değil günler sürecek. Suyun son derece soğuk olduğu belli. Ama karşısı ne kadar uzak olabilir ki? En çok 900 metre. Buradan biraz güneş ışığı geliyor ve bu bana biraz güven veriyor. Karşıda yakacak bir şey yok. Pançomu burada bulacağım, otlarla doldurmam gerekiyor. Çaga ile ateş yakıp közünü de canlı tutmayı başarır ve pançomu da topladığım otla doldurabilirsem rahatça yüzdürebilirim. Karşıya geçince közlere biraz üfleyip otları yeniden tutuşturacağım. Böylece kuruyup yeniden ısınabilirim. Tek seçenek bu. Sürekli olarak ciddi bir hipotermi riski olup olmadığını düşünüyorum. Ama bunu karşıdan karşıya geçirirsem bu sırada harcayacağım enerji de beni sıcak tutacak. Askerdeyken rahat yüzebilmek için çadırları pançolarımıza sarardık. Buradaysa hacim yaratmak için toplayacağım otları kullanmak istiyorum. Kaldırma kuvvetini sağlayacak şey de hazırlayacağım hava cebi olacak. Hazırladığım düzenekte suya gireceğim ve onu karşı tarafa doğru tekmeleyeceğim. Hepsi bu kadar.
0: İlerlemeye devam ediyorum. Arazi oldukça engebeli ve bu kırıkla işim gerçekten çok zor. Büyük dağlara doğru gitmemi sağlayacak vadi hemen önümde duruyor. Bardaktan boşanırcasına yağmur yağmaya başladı. Şu anki önceliğim bir ağaç örtüsü bulup korunmak için barınak hazırlamak.
2: İzleme cihazında Matt'in rotasını işaretliyorum. Gördüğüm kadarıyla son derece akıllı hareket ediyor. Yaşam kaynağı bol olan bu alanı hazırlanmak için kullanacak. Doğuya ilerlerken arazi çoraklaşıp işler zorlaşacak ve sürekli tırmanacak.
0: Bu bir söğüt ağacı. Dalları aspirine benzeyen salisilik asit kaynağıdır. Yani bir tür anti inflamatuar diyebiliriz. Hafif bir ağrı kesici özelliği de var. Ayağım ağrıdığında biraz kullanmak işe yarayacak. Daha rahat ilerlememe faydası olacak. Bu orman şu ana kadar içinde bulunduğum ortamlardan çok farklı. Daha fazla yaşamsal kaynak var. Dün geceyi açıkta geçirdikten sonra aynı şeyi tekrar yaşamak istemiyorum. Şu anda önemli olan bu geceyi korunaklı geçirebilmek. Oldukça kuru bir zemin. Direkt bulup iki tarafa dikeceğim. Bu arazinin en güzel yanı yosunla hızlıca güzel bir çatı hazırlayabilmek. Şuna bakın. Halı gibi. Doğanın ürettiği en iyi yapı malzemesi. Ah işte bu kadar. Harika oldu. Gördüğünüz gibi en iyi atkı öyle değil mi? Buraya bakınca Ed'in nereli olduğu anlaşılıyor. Şartları eşitlemek için beni neden buraya getirdiği belli. Ama ben oyunumu kuruyorum. Pekala oldukça iyi görünüyor. Bir sonraki adım güzel bir yatak yapıp küçük bir ateş yapmak olacak. Biraz sülfür bulmuştum. Tutuşturmak için düzgün bir çıraya ihtiyacım var. Bu şartlarda en uygun malzeme mantar. Ama az önce yağmur yağıyordu, o yüzden işe yaramayacak. Ateş yakmak için burada sahip olduğum malzemeleri kullanacağım. Dalgaların karaya attığı bir odun buldum. Ateş kayaları ısıtacak. Bu sayede bütün gece sıcak olacak. Olur da ateş sönerse kayalardan ısı yayılacak. Ve ben de ısınmaya devam edeceğim. Bu ateş ve barınak benim için oldukça önemli. Konu sadece ısınmak değil. Kendinizi rahatlamış hissediyorsunuz. Açıkta değilseniz ölmeyeceksiniz. Kendini evindeymiş gibi hissetmek çok güzel. Daha da önemlisi, ateşte bir şeyler pişirmeyi dört gözle bekliyorum. Bu kadar zaman sonra biraz beslenmeye ihtiyacım var.
1: Tahminime göre karşıya geçmek 35 dakika kadar sürecek. Yüzme konusunda pek iyi değilim. Yüzmeme yardımcı olacak küçük bir araç yaptım. Çagamı da başımın üstünde tutacağım. Şu anda her şeyimle hazırım. Evet işte bu. Soğuk. Gerçekten çok soğuk. Çaganın ıslanmaması için dua ediyorum. Bu yüzdürme aparatı sandığım kadar yüzmüyor. Evet, ah... Çagaya su sıçradı. Ah, olamaz. Bu şimdiye kadar aklıma gelen en kötü fikirdi. Aman tanrım.
3: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trinksat'la bir dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur.
4: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
5: Fantan yeni nar lezzeti çıkartmış. Şunun güzelliğine bir bakın ya. Nar tanem benim. Artık bu tadın da hastasıyız. Yeni Fanta nar lezzeti. Sen de iç, sen de dene.
6: Muhteşem bir atmosfer. İlk düdük çaldı, içeri kestik. Bir kafa, az farkla dışarıda. Büyük fırsat kaçtı, heyecan dorukta. Oo, çok sert bir müdahale. Serbest vuruş kullanacağız. Nefesler tutuldu. Vurdu. İşte bu coşku, bu heyecan, bu gurur her şeyin ötesinde. 24 yıl sonra bu tarihi anları birlikte yaşama zamanı. Haydi Türkiye!
7: Vay, yeni teknoloji!
8: Üste kapanmış, altı dönüşmüş, dondurucu anında soğutucu olmuş. Üstelik bir de tasarruf yapmış.
9: Profilo'dan X-Large veya XX-Large buzdolabı alana elektrikli süpürge hediye.
8: Oh be! Profilo yapmış.
10: Hayır, hayır, hayır. Maksimumun 25. yılı. Bunu normal kutlayamayız. Bu değil. Okey ama bu değil.
11: maksimum da kutluyoruz zaten.
10: Esra Hanımcığım. Yalnız ben size kutlama diyorum Esra Hanımcığım. Global bir kutlama. Şöyle yanında bir Hollywood ünlüsü düşün. Sonuçta maksimum dünyanın her yerinde. Maksimum.
11: Eteğime basma.
10: Pardon, pardon.
11: Orası zaten öyle de asıl kutlama.
10: Neyiz? Daha yeni başlıyoruz. Lütfen. Lütfen buyurun otur.
12: Büyük teknoloji şov. Telefonla kutla, saatle kutla. Her dokunuş bir kutlama.
11: Bari kelime oyunu yapma.
10: Çok yüksek. İndirilsin lütfen, indirilsin. İndirilsin.
11: Asıl kutlama...
12: Kutlama gökte, yerde, her yerde.
10: Max puan yağmuru gibi düşüyor.
11: Ben de onu diyorum zaten. Maksimum 25. yılını 10.000 TL'ye varan maksi puan ve yıl boyu süren sürprizlerle kutluyor diyorum.
10: 10.000?
11: Evet.
10: Okey, maksimum oldu. Okey.
11: O zaman...
10: Gelsin müzik.
13: Dijital bankacılıkta zirvede kim var? Kim var? Kim var?
14: Tabii ki Tonbank. Türkiye'nin en büyük dijital bankası. Hadi kredi kartı da Türkiye'nin her yerde çok kazandıran kredi kartı. O da Tonbank'tan.
15: Kaliforniya'yı kasıp kavuran orman yangınları.
16: Tehlike çok büyük.
17: Burayı hemen tahliye etmemiz gerek.
18: Olamaz mı?
17: 10 dakika içinde.
15: Kırsalda yaşayanları tehdit ediyor.
19: Hava çok sıcak.
18: ve yangın çok hızlı yayılıyor.
19: Bu gerçekten dehşet verici.
18: Bu yangın her şeyi yok edebilir.
15: Kırsalda yaşamak zor. Yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.
2: İkinci gün. Ed'in körfezi geçmeye çalıştığını görebiliyorum. Su donduracak kadar soğuk. Tamamen açıkta. Ve dar bir geçit olmasına rağmen hipotermi ve boğulma riski var.
1: Hadi.
2: Vücudu suyun içinde 27 kat daha hızlı soğuyacak. Hipotermi yaşarsa ölüm riski var.
1: Bu kadarı bana yeter. Hemen ateş yakacağım. Çaga iyi durumda. Güzelce yandı ve kor gibi parlıyor. Tutuşturması için onu tekrar kuru otların içine atacağım. Tutuşuyor, tutuşuyor. Artık daha büyük riskler alıyorum. Günün sonunda Matt Graham'a karşı tekrar kaybetmek istemediğimi iyi biliyorum. Burada liderliği ele geçirebilirim.
0: Daha önce bulduğum oltayı çıkardım. Bir arkadaşım tüy numarasından bahsetmişti. Tüyün yaklaşık 4-5 santimlik bölümünü keserek bir çizgi çekiyorsun. Aslında bir yem yaratıyoruz. Balık başka bir balığı kovaladığını zannedecek. Buna başladığım zaman iş bitecek. İşte yemimiz hazır görünüyor. Burada bir şeyler yakalayabilirsem çok güzel olacak. Artık beslenmem gerekiyor. Çok acıktım.
1: Duygusal anlamda yorucu bir günün ardından artık gevşemeye başlıyorum. Tamamen dayanıklılık sınavı haline gelen bu iş hiç hoş değil. Sürekli soğuk ve sürekli nemli. Ve içimden bir ses, bu şartlara sonuna kadar dayanmayı başaranın mücadeleyi kazanacağını söylüyor.
0: Yem suda. Başta iyi gidiyordu. Bunu sık sık yapıyorum ama bu tüyle olmayacak gibi. Burada oturup bekleyemem. 2 saat harcadım. Ve bir tane geldi. Bu iyi işaret. Kesinlikle durumu değiştirecek. Benim için büyük bir atılım. Balığı ateşte pişireceğim. Şuna bakın. Suları damlıyor. Evet. Evet, harika kokuyor. Sıcak ve buhar üstünde. Çok güzel. Harika. Bu yarışta bu öne geçmek için ihtiyacım olan besindi. Pekala, İskoçya'da kendimi artık daha iyi hissediyorum.
2: Üçüncü gün.
1: Bulutlarla kaplı dağların arasındaki tepeden başlayacağım. Arazi giderek dikleşip daha dağlık olmaya başladı.
0: Rota olarak bu nehir vadisini kullanmak şu ana kadar iyiydi. Hızla ilerlediğimi hissediyorum. Adım adım büyük dağa yaklaşıyorum.
2: Ed dün gerçekten iyi iş çıkardı. Körfezi geçmek için oynadığı kumar işe yaradı ve Matt'e karşı üstünlüğü ele geçirdi. Şimdi daha hızlı ve daha kolay bir rotada ilerliyor. Yine de bu durum sonsuza kadar sürmeyecek. Doğuda dağların ötesinde dev bir körfez dağı var. Bugün önemli bir gün. 800 metrelik inişli çıkışlı yaylalara gidiyorlar. Zorlu tırmanışlar ve bayır koşusu olan bir rota çizdim. Bu yolculuk, Ben Nevis'in zirvesine yaklaştıkça giderek daha da zorlaşmaya başlayacak.
1: Dağın yüzeyi sarp kayalarla kaplı. 1,5 saattir yağmur çiseliyor. Yerler oldukça ıslak. Ve kayaların yüzeyi de öyle. Konsantrasyonumu kaybettiğim anda aşağı kayıyorum.
2: Thank you.
0: Sırta yaklaşmak için bayır yukarı koşuyorum. Sanırım neredeyse vardım. Burası bana Utah'ı hatırlatıyor. Koşabilmek gerçekten çok iyi. Zemin biraz taşlı ama sağlam. Evet, hızla ilerlemeye başladım.
1: Pekala. Gerçekten az kalmıştı. Teknik anlamda kolay bir rota olmasa da kayaların kayganlığı yüzünden işler çok zorlaşıyor. Kesinlikle buzlu ve kaygan. Acele etme dostum. Yanlış bir adımla oyun tamamen sona erer. Sanırım bunun üstesinden gelebilirim. Rahatça tırmanabilmek için bir avuç çimene tehlikeli bir şekilde güveniyorum.

0: You got him. Güzel, küçük bir gökkuşağı. Burada kendimi tanrılar diyarında hissediyorum. Kesinlikle nefes kesici. Solumdaki dağlarda kar olduğunu görebilirsiniz. Şurası Mernevis'e giden vadi. Güzel olan ne biliyor musunuz? Oraya aşağıdan gitmem gerekmiyor. Rotama uygun düz bir yön takip edip yukarıda kalabilirim. Bu da bana enerji kazandıracak. Onu yenmenin tek yolu bu.
1: Ayağım kesinlikle daha iyi durumda. Söğüt dalı her zaman işe yarar. Salisilik asit vücuttaki ödemi ve ağrıyı azaltır. Önemli olan da bu zaten.
0: Gece kamp kurmak için uygun yerlere bakıyorum. Şu tarafa gidebilirim sanırım. Büyük bir kuş vardı. Kartala benziyordu. Şuradan havalandı. Yiyecek bir şeyler olabilir. Bir şey çürümüş gibi bir koku var. Ölüm kokusuna benziyor. Bir leş var. Bir kızıl geyik. Vay canına. Neler olduğunu görebilirsiniz. Bir kartal vardı. Onun leşe saldırdığı yeri görebilirsiniz. Aman tanrım. Köpürüyor. Et çürümeye başlamış. Kenelerle kaplı. Kesinlikle iğrenç. Dağlardaki ortam son derece zorlu. Birçok şey ölüyor. Zaman zaman böyle leşler görüyorsunuz. Gözlerinin hala parlak ve açık olduğunu görüyorsunuz. Demek ki öleli uzun süre olmamış. Yaklaşık 3 gün, belki biraz daha fazla. Ama bu benim için inanılmaz bir fırsat. Sınırlı kıyafetle dağlara çıkarken mümkün olduğunca yalıtıma ihtiyacım olacak. İşte böyle, evet. İşim birkaç saat sürecek ama uzun vadede bu çok işe yarayacak. Şimdi derisini yüzüp geride işe yarar biraz et kalmış mı diye bakacağım. Kesiyorum. Şu etin kalitesine bakın. Burnumu sokup koklamadan olmaz. Aman tanrım. Biraz pörsümüş ama iç kısmından et almaya çalışacağım. İşte böyle. Evet. Şu et parçasına bakın. Bu tıpkı lüks bir kasaptan alınmış kaliteli et gibi kokuyor. Şimdi onu tersine çevirelim. Bu inanılmaz bir ödül oldu.
1: Hayatta kalma işini burada daha iyi kontrol ettiğimi hissediyorum. Daha iyi bir duruma geçme şansınız olduğunu görmeye başlıyorsunuz. Kuş tüyü bir yatağın üstünde uyumaya hazırlanıyormuşsunuz gibi. Yarın kaldığımız yerden devam edeceğiz.
0: Geyik kebabı. Hadi tadını çıkaralım. Çok güzel. Gerçek geyik eti. Biraz ekşi olduğunu söylemezsem haksızlık etmiş olurum. Ama güzel bir et. Gelişimime güveniyorum. Bence bu yarışın en önemli kısmı kendine iyi bakmak. Her şey süper hızlı koşmakla bitmiyor, öyle değil mi? Bence kazanmak için şansım var.

0: This place, it stays with me.
1: Birlikteydik. Altın golle sevince boğulduğumuzda tam oradaydık. Hey gidi, 24 yıl sonra biz yine hep birlikteyiz. O heyecanlı bekleyişte, tek yürek hayal edişte, merakla ekranı kilitlenişte, birlikteyiz. Bazen bir serzenişte, umutsuzca iç çekişte.
2: İstemiyorum.
1: Sonra da coşkuyla kendinden geçişte, gururla kırmızı beyaz giyişte. Sevinçle bir araya gelişte, birlikteyiz. Aklı, fikri, kalbi bu renklerle olanlarla birlikteyiz.
3: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
4: Express içelim.
5: Bosch Flex Door buzdolapları esnek raflarıyla tam bir Bosch. Geniş iç hacmiyle tazeliğe yarayan Bosch X Large ve XX Large buzdolapları şimdi Suse bile hediyeli.
6: Hayır, hayır, hayır. Maksimumun 25. yılı. Bunu normal kutlayamayız. Bu değil. Okey ama bu değil.
7: maksimum da kutluyoruz zaten.
6: Esra Hanımcığım. Yalnız ben size kutlama diyorum Esra Hanımcığım. Global bir kutlama. Şöyle yanında bir Hollywood ünlüsü düşün.
8: Sonuçta maksimum dünyanın her yerinde.
6: Maksimum.
7: Eteğime basma.
6: Pardon, pardon.
7: Orası zaten öyle de asıl kutlama.
6: Please. Daha yeni başlıyoruz. Lütfen. Lütfen buyurun otur. Büyük teknoloji şov. Telefonla kutla, saatle kutla. Her dokunuş bir kutlama.
7: Bari kelime oyunu yapma.
6: Çok yüksek. İndirilsin lütfen, indirilsin. İndirilsin.
7: Asıl kutlama...
6: kutlama gökte, yerde, her yerde. Maksimum yağmuru gibi düşüyor.
7: Ben de onu diyorum zaten. Maksimum 25. yılını 10.000 TL'ye varan maksi puan ve yıl boyu süren sürprizlerle kutluyor diyorum.
6: 10.000?
7: Evet.
6: Okey. Maksimum oldu. Okey.
7: O zaman...
6: gelsin müzik.
9: Ece ile tak tak konuşuyoruz.
10: Eşim bana şaşalı bir pırlanta almış. Da rengim değil. Neyse ki Atasay'dan almış. Gittik, benlik renklerden biriyle değiştirdik.
11: Kaliforniya'yı kasıp kavuran orman yangınları...
12: tehlike çok büyük.
13: Burayı hemen tahliye etmemiz gerek.
14: Olamaz ne?
13: 10 dakika içinde.
11: Kırsalda yaşayanları tehdit ediyor.
15: Hava çok sıcak ve yangın çok hızlı yayılıyor.
14: Bu gerçekten dehşet verici.
12: Bu yangın her şeyi yok edebilir.
11: Kırsalda yaşamak zor. Yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.
16: Dördüncü gün. Dördüncü günün erken saatlerindeyiz. Ed ile Matt dün dağlık bölgelerde ilerlediler ve Ed küçük bir farkla lider durumda. Ben Nevis Dağı'ndaki bitiş noktasına uzak değiller. Ama oraya varmadan önce devasa bir körfezi geçmeleri gerek.
17: Tuzlu suyun kokusu geliyor. Kesinlikle tatlı su körfezi değil. Sanırım bu yüzdüğüm gölden de daha büyük. Gerçek bir sal inşa etmek için zaman ayırmayı hak edecek kadar öne geçtiğimi düşünüyorum. Rahipler gölleri ve körfezleri geçmek için bez kaplı sepetler kullanırmış. İçine oturacağım sepetin daire şeklindeki çerçevesine hazırladım. Diz çökebileceğim kadar alan var. Diğer malzemeleri döşeyeceğim. Çerçeve, bambular ve köklerle birbirine bağlanacak. Sonra da pançomu etrafına saracağım. Yüzmeyi sağlayacak olan şey panço. Ağır. Sadece kürek çekmek için bir sopa kullanacağım. Rüzgar konusunda biraz endişeliyim. Biraz geciktim. Yola çıkmak için sıkı çalışmam gerekecek. Şu anda yaşadığım tek sorun bu sopayla kürek çekmeye çalışmak.
6: Şurada bir şey gördüm.
17: İçeri su doluyor. Çok soğuk. Vücut ısımın hızla düştüğünü hissediyorum. Sepeti batırmadan dik tutmak çok önemli.
6: Bu Ed. Ed! Seni gördüm. Seni yakalamaya geliyorum.
17: Hadi. Bu sefer birinci olamayacaksın.
6: O şey yüzmez.
17: Hadi.
6: Burada dalgaların kıyıya attığı ağaçlar var. Bir sal yapmalıyım. Bir an önce denize açılabilirsem peşine düşebilirim. Tabanı yuvarlak sörf tahtası gibi bir şey olacak. Öyle ya da böyle ıslanacağım. Hava çok soğuk.
17: Durmayı göze alamam. Durduğum zaman geriye doğru sürükleniyorum.
6: Ed'e yetiştim. Eski bir sörfçüyle yarıştığından haberi bile yok.
17: Hadi. Aramız sadece 50 metre. Acele etmem gerek. Bitişe çok az kaldı.
6: Soğuk suda uzun bir yüzüş oldu.
18: İzleme cihazından Matt'in arayı kapattığını görüyorum. Bu iki seçkin rakip hızlı bir şekilde bitişe doğru ilerliyor. Yarın Ben Nevis'e tırmanacaklar. Ben Nevis, Gal dilinde zehirli dağ anlamına geliyor. Bir zamanlar aktif bir volkandı ve neredeyse Krakatoa kadar büyük bir patlamayla kendi üstüne çöktü. Kışın dağı çevreleyen tehlikeli kış koşullarına yalnızca güçlü ve dayanıklı dağcılar göğüs gerebilir.
17: Bunlar koyun yünü. Bütün gün dağlara çıkmaya hazır olmadığımı düşünmüştüm. Ama boynumda postum var. Yeteri kadar koyun yünü bulabilirsem onlardan şapka ya da bere benzeri bir şeyler yapabilirim. Her yerde böyle küçük küçük tutamlar var. Bu son derece yararlı. Bunlar doğal olarak keçeleşmiş yünler. Biraz uçuşuyor. Ama içinde bol bol yün var. Şu anda ıslak bir tomardan başka bir şey göremiyorsunuz. Ancak bunlardan kendime kafamı sıcak tutacak güzel bir şapka yapabilirim. Burası gece için hızlı bir şekilde hazırladığım sığınağım. Hava kararmadan önce kendime tırmanırken kullanacağım yürüyüş sopaları yapmak istiyorum. Bu çok önemli. Bunlar dört uzvunuzu da kullanmanızı sağlıyor ve yürüyüşe %25 verimlilik katıyor. Böylece Matt'e karşı üstünlük elde edebilirim. Açıkçası bu deri harika bir yalıtım malzemesi. Galiba şuraya ve şuraya kol delikleri açmam gerekiyor. Şuradan kesmem gerek. Berbat kokuyor. Çok iyi yalıtım sağladı. Bunu şimdiden hissedebiliyorum. Tabii kokusunu da şimdiden alabiliyorum. Artık Matt'in bana çok yakın olduğunun farkındayım. Umarım yola devam etmemiştir. Matt'le aramızdaki her şeye karar verme süreciyle ilgili. Örneğin bir yerde ne kadar kalacak, yukarı çıkmadan önce ne kadar hazırlık yapacak. Şu anda mücadeleyi etkileyebilecek pek çok faktör var. Bunların sadece fiziki uygunluktan kaynaklanacağını düşünmüyorum. Hayatta kalma becerimiz de sınanıyor.
6: Bugün kendimi biraz zorlamam beni kesinlikle iyi bir konuma getirdi. Dağın çok yakında olduğunu biliyorum. Zor bir tırmanma olacak. O yüzden bu gece elimden geldiği kadar çok enerji tasarrufu yapmalıyım. Yarın buna ihtiyacım olacak.
19: Beşinci gün.
17: Son hazırlığımızı yapalım. Şapkamı kalıp olarak kullanacağım. Biraz kaba olacak. Karantina sonrası saç kesimi gibi. Bence son derece havalı oldu. Ne dersin?
19: Şu anda bütün planım pantolonu çıkartıp tüm ağırlıklardan kurtulmak. Pantolonun verdiği sürtünmeyi azaltmak istiyorum. Sonra botlarımın üstüne tozluk yapacağım. Zirvede kar olduğunu gördüm. Tozluklar karın baldırıma sürtmesini engelleyecek. Yani beni süper aerodinamik ve hızlı yapacak. İşte oldu gibi. Bence harika oldular.
18: Ben Nevis'e ikisi de farklı açılardan yaklaşıyor. Bitiş noktası zirvesinin hemen yanında. Zorluğuyla ünlü bir yer. Yerel kurtarma ekibi yılda birkaç ölüm vakası yaşandığını söylüyor.
17: Bacaklarım yanıyor. Met hala ortada yok.
19: Bu ayakla işler zorlaşıyor. Gerçekten can sıkıcı.
17: Durduğun anda üşümeye başlıyorsun. Kıyamet yeleğini giyme zamanı geldi. İğrenç kokuyor. Ama bu ortamda önemli olan her şeye rağmen sıcak kalabilmek.
19: Vadiye doğru ilerlerken karlık alanın sınırına geldim.
18: Zemini, bataklık, kayalar, kar ve buzdan oluşan arazisiyle bendeki koşullar son derece istikrarsız.
17: Matt beni daha önce yendi. Bitiş çizgisine gelmeden pes etmiştim. Ama bu kez aynı şeyi yapmayacağım. Evde beni görmek için can atan bir oğlum var. Artık beni ayakta tutan şey ego değil. Oğlumun benimle gurur duyması.
19: Son birkaç gün acımasız geçti. Zirveye çıkmak çok güzel olacak.
18: Birini gördüm ama hangisi emin değilim. Hadi. Neredeyse bitti.
17: Seni gördüğüme sevindim.
18: Tebrik ederim dostum. Gerçekten çok zordu.
17: Onu görebiliyorum.
18: İlk gelen sen oldun.
17: Teşekkür ederim dostum.
18: Hadi Matt, çok az kaldı. Harika işti, tebrik ederim.
17: İşte bitirdin. Nasıl?
18: Tamamlamak zordu ama iyi iş çıkardın. Tebrik ederim.
17: Bence Matt son derece başarılıydı. Onu yenmemi sağlayan tek şey bu ortama tamamen yabancı olması. Hepsi bu.
19: Çok iyiydi.
17: Muhteşem bir yarıştı. Teşekkür ederim. Bir an için zirveye ulaştığımda seni burada göreceğimi sandım.
19: Evet, sahalara döndüğüm için seviniyorum ama rövanşı kaybetmek beni mutlu etmedi.
17: Teşekkür ederim.
19: Bugün yaptığı şeyden etkilendim. Ölü geyiğin postuna sarılması akıllıcaydı. Tebrikler et.
17: Sürekli oğlumu düşünüyordum. Büyüdüğünde babasıyla gurur duymasını istiyorum. Bu düşünce bana inanma gücü veriyor. Seni burada göreceğimi sandım.
19: Evet, sahalara döndüğüm için seviniyorum ama rövanşı kaybetmek beni mutlu etmedi.
17: Teşekkür ederim.
19: Bugün yaptığı şeyden etkilendim. Ölü geyiğin postuna sarılması akıllıcaydı. Tebrikler et.
17: Sürekli oğlumu düşünüyordum. Büyüdüğünde babasıyla gurur duymasını istiyorum.

0: Kredi hangi kredi diye aranır, Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu çıkar. Siz de hemen hangi krediyi indirin, faizsiz 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını yakalayın.
1: Hangi kredi? Biz buraya eşimle açtık. Hayalimizdi.
2: Aile gibi olduk artık.
1: Biz birlikte çalışıyoruz. Birlikte kazanıyoruz.
2: Birine bir şey olsa hepimiz koşuyoruz.
1: Bu otel her birimizin sigortası.
3: Bu otel tüm çalışanlarınızın sigortası. KOBİ tamamlayıcı sağlık sigortasıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda.
4: Pozisyon ekranda, Naz maç havasında. Google Cemina'yı görüyor. Resmini ekledi, isteğini yazıyor. Görsel geldi. Haydi Türkiye, sıra sende. İşte bu Google Cemina. Milli futbol takımları resmi sponsoru.
5: Hayır. Maksimumun 25. yılı. Bunu normal kutlayamayız. Bu değil. Okey ama bu değil.
6: maksimum da kutluyoruz zaten.
5: Esra Hanımcığım. Yalnız ben size kutlama diyorum Esra Hanımcığım. Global bir kutlama. Şöyle yanında bir Hollywood ünlüsü düşün.
7: Sonuçta maksimum dünyanın her yerinde.
5: Maksimum.
6: Eteğime basma.
5: Pardon.
6: Orası zaten öyle de asıl kutlama.
5: Please. Daha yeni başlıyoruz. Lütfen. Lütfen buyurun otur.
8: Büyük teknoloji şov. Telefonla kutla, saatle kutla. Her dokunuş bir kutlama.
6: Bari kelime oyunu yapma.
5: Çok yüksek. İndirilsin lütfen, indirilsin. İndirilsin.
6: Asıl kutlama...
5: kutlama gökte, yerde, her yerde. Max Plan yağmuru gibi düşüyor.
6: Ben de onu diyorum zaten. Maksimum 25. yılını 10.000 TL'ye varan maksi puan ve yıl boyu süren sürprizlerle kutluyor diyorum.
8: 10.000?
6: Evet.
5: Okey. Maksimum oldu. Okey.
6: O zaman...
5: Gelsin müzik.
9: Vay toplantılar.
10: Vay ödevler.
11: Vay bu işler.

0: şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
1: Vay vay vay vay vay vay, Domino's'un hoş geldin.
2: Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle pazar 18.20'de D-Max'te.
3: Kaliforniya'yı kasıp kavuran orman yangınları.
4: Tehlike çok büyük.
5: Burayı hemen tahliye etmemiz gerek.
6: Olamaz mı?
5: 10 dakika içinde.
3: Kırsalda yaşayanları tehdit ediyor.
7: Hava çok sıcak ve yangın çok hızlı yayılıyor.
6: Bu gerçekten dehşet verici.
4: Bu yangın her şeyi yok edebilir.
3: Kırsalda yaşamak zor. Yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.

0: Aman tanrım. Amerika'nın dört bir yanında, burası ağzına kadar dolu. Kontrolden çıkmış eşya yığınlarının altında.
1: Vay be. Hey Matt.
0: Hayal bile edemeyeceğiniz hazineler yatıyor. Aman tanrım. Ben Matt Paxton. Ekibimle birlikte hem müşterilerimize hem de kendimize büyük kazanç sağlamak için altın bulduk. Mülkleri köşe bucak temizliyoruz. Ve eğer hislerimde yanılmıyorsam, bence bu orijinal. Evet, çok orijinal. Ve bu işte herkes kazanıyor. 82 bin.
2: Bu büyük bir kazanç.
3: Bana evimi geri verin.
0: 110 bin dolar.
4: Aynı ev olduğuna inanmıyoruz.
0: Tam tamına 320 bin dolar.
5: Aman tanrım.

0: İşte başlıyoruz arkadaşlar. İstikamet Maryland Lusby.
1: Güzel.
0: Körfezin hemen yanı. Scott adında biri beni aradı. Annesinin ve annesinin erkek arkadaşının evini temizlememizi istiyor. Bu videoyu izledin mi bilmiyorum ama cidden akıllara zarar. Ev sahiplerimiz Penny ve Sandy. Penny eski bir nükleer fizikçi. Yani son derece zeki biri ve evleri aklınıza gelebilecek her türlü tarihi eşyalarla dolu.
2: 1988'den beri bu evde yaşıyorum. Zamanla evrim geçirdi. Adeta yaşayan bir manzara gibi. Devasa bir yıl.
1: Merhaba, ben Scott. Sen de annem olur. 53 yıldır beraberiz. Penny de onun erkek arkadaşı. Penny'yi yaklaşık 15 yıldır tanıyorum.
2: Çocukluğumdan beri taş ve fosil toplarım. Zamanla bu merak dev bir koleksiyona dönüştü. 2011'de Sandy hayatıma gelince ikimizin koleksiyonları birleşip tek bir çatı altında toplandı. Taşlar, fosiller, antikalar ve sanat eserleri derken evimizde de hayatımızda da adım atacak yer kalmadı. Artık başa çıkamıyoruz.
1: Evin her santimetre karesi antikalarla dolu.
3: Gördüğünüz gibi oturacak yerim bile yok. Alana ihtiyacımız var. Tanrım bize yardım et.
0: Epey dolu görünüyor. Gerçekten tıklım tıklım.
1: Evet.
0: Sanki iki müze birleşmiş ama bir sene boyunca içeriye tek bir kişi bile girmemiş gibi.
4: Harika, çünkü içeride resmen hazine avına çıkacağım.
2: Çoğunlukla Afrika sanat eserleri, mesela bu Seni Fo kabilesine ait bir dans asası. Şu gördüğünüz şey içine insan saçı işlenmiş bir
3: burası
2: başlık.
3: Burası Penny'nin taş odası.
1: Jeot, mineral, kristal ve köpek balığı dişleriyle dolu bir odaları var. İnanılmaz bir yer. O da sanki kontrolden çıkmış bir müze gibi.
2: Bunlar asteroid çarpması sonucu oluşan doğal camlar. Herkes iç savaş mermisi biriktirir ama ben işlenmiş iç savaş mermisi biriktiriyorum.
1: Matt Paxton, lütfen anneme ve Penny'ye yardım et. Size ihtiyaçları var.
0: Elinde bir yığın kaya ve jeotun yanı sıra bir de Afrika sanat eserleri var. Yani anlayacağınız risk epey büyük. Müze kalitesindeki şeylere kuşkuyla yaklaşmamız gerekiyor zaten.
5: Kesinlikle. Piyasa sahte jeotlarla, eserlerle, maskelerle, dinozor kemikleriyle, taşlarla dolu. Aklınıza ne gelirse sahtesi var. Bunların gerçek olduğunu kanıtlamak için üzerimize düşeni yapmak zorundayız. Videodan gördüğüm kadarıyla büyük kar potansiyeli var.
0: Kristallerin binlerce dolara alıcı bulduğunu gördüm.
5: Evet, kesinlikle.
0: Dostum, bu iş şimdiye kadar karşılaştığımız en büyük vurgunlardan biri olabilir ama elimiz boş dönme ihtimalimiz de var. Odak noktamız Penny'nin taş ve jeot koleksiyonu. Nadir rastlanan Afrika eserleri ve eğer orijinallerse servet değerindeki iç savaş mermileri. Merhaba.
1: Merhaba, sizi görmek harika.
5: Memnun oldum.
2: Hoş geldiniz.
0: Pekala, evin içini görmek için sabırsızlanıyoruz. Bu işi uzun zamandır yapıyoruz. Ve gönderdiğiniz videoda daha önce hiç rastlamadığınız bir sürü şey gördük. Pekala, siz Penny ve Sandy ile gidip tura başlasanız iyi olur.
5: Tamam.
0: Siz gidip arka bahçeye bakın ve Scott, beni sen aradığın için ben seninle kalacağım.
1: Çok iyi olur.
0: Beni genelde istifçilerin çocukları arar. Ebeveynlerine yardım etmek için ellerinden geleni yapıyorlar ama bir noktada profesyonel yardıma ihtiyaç duyuyorlar. İlk turumuzun tek amacı evlerindeki parçaların maddi bir değeri olup olmadığını anlamak. Eğer para edecek bir şeyleri varsa oturup aileyle anlaşma yapacağız.
5: Vay be. İnanılmaz. Biraz incelemem lazım. Ama gerçekten çok ilginç.
3: Burada her şeyden biraz var.
5: Şahane şeyler görüyorum. Vay be. Penny'nin evinin içi müze mi yoksa tımarhane mi karar veremedim. Ama başımı çevirdiğim her yerde binlerce dolar görüyorum. Bu odadaki eşyaları nasıl kategorize edebileceğimizi söyleyebilir misin?
2: Bu odada birçok antika kitap var. Plakların bir kısmı bu odada duruyor. Ayrıca içeride doldurulmuş hayvanlar da var. Kunduz Barry, bu da Armadillo Armand. Onlar ailemizin üyeleri.
5: Kunduz Barry'nin ne kadar para getireceğini bilmiyorum. Ama eski kitapları ve plakları gördüğüm zaman heyecanlanıyorum. Para gelecekse oradan gelecek. Burada göreceğimi gördüm. Üst kata çıkabilir miyiz?
2: Bana uyar.
5: Tamam.
0: Banyoları burası mı?
1: Evet. Aman tanrım.
0: Şu haliyle burayı sadece kediler kullanabilir. Bu evde doğru düzgün bir banyo var mı?
1: Aşağı yukarı hepsi böyle.
0: Yani en iyisi bu diyorsun pekala. Evet. Şuraya bir göz atayım.
1: İşte taş odası burası.
0: Vay canına dostum. Nereye basacağımı bilemedim.
1: Normal tek bir şey bile yok.
0: Yo, yo, yo,
1: bu türden şeyleri daha önce hiç görmedim.
0: Sevdim. Aman tanrım. Şu jeotlara bak. Açık konuşmak gerekirse bunlar binlerce dolar edebilir. Taşlar, mineraller dünyanın en gözde ve değerli koleksiyon parçaları arasındadır. Bu yapıların sırrı yer kürenin derinliklerinde gizlidir. Önce yoğun ısı ve basınç atomları bir araya getirir. Lavlar soğumaya başladığında ise bu atomlar kristalleşerek o hayranlık uyandıran renkleri ve formları oluşturur. Soğuma ne kadar yavaş olursa kristaller de o kadar büyük olur. Tıpkı mücevherlerin oluşumu gibi öyle ki en nadir parçalar neredeyse değerli taşlarla yarışacak fiyatlara alıcı bulabiliyor. 2013'te tek bir pembe kuvars parçası 662 bin dolara satılmıştı. Resmen nutkum tutuldu. İyi, pek sık böyle hissetmem. Bu taş ve jeton koleksiyonunun bu kadar büyük olacağını hiç düşünmemiştim. Birkaç tepsilik bir şey sanıyordum. Şu an bu koleksiyonun büyüklüğünü sindirmeye çalışıyorum. Bu raflar dolusu malzemenin maddi değerini net olarak bilmiyorum. Değerini anlamak için her birini ayrı ayrı incelemem gerekecek.
1: Aşağı mutfağa gidelim. Panelden geçmesi şart. Tamam. İçeride adım atacak yani.
0: Tamam.
5: Ön veranda burası mı?
4: Öyle dediler.
5: Evet, sanırım öyle.
4: Burada bayağı havalı parçalar var. Özgün şeyler de var. Alıcı bulmakta zorlanmayız.
5: Ama böyle bir şeye nasıl fiyat biçersin ki?
4: Mike ne güne duruyor?
5: Tamam, bakalım burada ne varmış. Vay be. Bu odaya ne diyorsunuz?
2: Eskiden ofis olarak kullandığım bu oda artık çocukluğumdan bu yana topladığım spor araba koleksiyonumla 60'lı ve 70'li yıllardan kalma dergilerle dolu. İçerideki her parçanın kendine has bir hikayesi, benimle çok güçlü bir bağ olduğu için onlardan ayrılmak zor gelecek. İnsanın bu duygularla yüzleşip fani olduğunu kabullenmesi güç ama vazgeçmem gerektiğini biliyorum.
3: Onlardan vazgeçmeye hazır olduğunu söylemesi bile benim için çok anlamlı.
1: Pekala.
0: Burası mutfak mı?
1: Evet, burası mutfak. Hepimiz gibi onlar da zamanında mantıklı gelen ama sonradan yanlış olduğu anlaşılan bazı kararlar vermişler. Şimdi sizin de yardımlarınızla bu durumu tersine çevireceğiz.
0: Pekala, ben gidip çocuklarla buluşayım. Teşekkürler dostum.
1: Teşekkür
0: aradığın için sağ ol. Merhaba çocuklar.
5: Evet, değil mi?
2: Kesinlikle.
0: Hayatımda daha önce böyle bir şey görmedim.
5: Kesinlikle görmediğimi söyleyebilirim.
4: Nasıl kesinlikle benzersiz?
0: İleride çok kaliteli parçalar var.
5: Evet öyle. Müzelik eşyalar gördüm. Bir sürü parçayı araştıracağız. Ayrıca çok farklı bir alıcı tipi arayacağız. Bulmak zor olacak.
0: Sizce en çok parayı nereden kazanırız?
5: Oturma odasında inanılmaz şeyler gördüm. Taşların fiyatını merak
0: ben
5: ediyorum.
0: Öyle düşünüyorum. Benim de ilk gitmek istediğim yer taş odası. Yani o odada rahat bir 100 bin dolar.
5: Dışarıda yok. Neler vardı?
4: Dışarıda bir sürü Afrika işi, ahşap maske ve farklı farklı heykeller var.
0: Gördüğüm en etkileyici istifleme yöntemi diyebilirim. Her boşluğu değerlendirmişler. Buradaki her şeyi dışarı çıkarıp tekrar yerleştirmeye kalksak eminim yarısı dışarıda kalır. Bastığınız
5: evet.
0: Yerlere dikkat edin. Yanlışlıkla bir şeyin üzerine basarsanız kafadan 500 dolar çöpe gider. O yüzden çok ama çok çok dikkatli olun. Masraf ne olur? Bence bir konteyner yeterli işçilik için ne diyorsunuz? İçeriye 8 kişi sığdırmayız.
6: Hayır. Hayır 8 olmaz. 4 kişiyle halledebiliriz. Temizlik masrafları da muhtemelen 5000'i bulur.
0: Haklısın. Hem heyecanlıyım hem de gerginim ki bu da doğru yolda izlemek oluyor. Eski koçum Morgan şöyle derdi. Eğer gergin değilsen yarışı kaybedersin.
5: Tamam.
0: Ben gerginim. Hadi bakalım hazırlanın.
5: Tamam.
0: Peki. Başlayın beyler. Epey ter dökeceğiz. Pekala buradaki eşyalar tuhaf mı? Kesinlikle. Peki değerliler mi? Öyleler. İşin en zor tarafı adım atacak yer olmayan bir ortamda çalışmak ve bu nadide parçalar için servet ödemeye hazır doğru alıcıları bulmak. Pekala arkadaşlar.
2: Merhaba, nasılsın?
0: Resmen afallamış durumdayım. Ne yapacağımı şaşırdım. Bu koleksiyonun ne kadar muazzam olduğunu anlatmaya kelimeler yetmez. Hedefim, size 4 gün içinde 6 haneli bir rakam kazandırmak. Bu para insanın hayatını değiştirir. Temizlik masrafları yaklaşık 5000 dolar tutacaktır. Ama adil bir paylaşım yapabilirsek ekibim bunu karşılamaya hazır. Evinizdeki eşyaların kalitesi o kadar yüksek ki %30'u bana, %70'i size şeklinde bir teklif sunmaya hazırım.
1: Penny'nin cevabı %20. Şimdi el sıkışın. Hadi. Hadi bakalım.
2: Pekala. Evet. Anladım.
0: %20. Tamam. Güzel.
2: Yeterince iyi iş çıkarırsanız size %25'e çıkabilirim. Evet. 250 bin
0: üzerinde. 250 bin
2: üzerinde
0: mi? Eşyalarla bu denli duygusal bağlarla bağlı birinin beklentilerini yönetirken çok hassas davranmak durumundasınız. Penny'in 250 bin doların altındaki herhangi bir rakama razı geleceğinden pek emin değilim. Aslında 150 bin dolar bile bizim için büyük bir başarı sayılır. Ama Penny bunu kabul etmez. Pekala, evet. Bu meydan okumayı kabul ediyorum. Pekala dostum. Teşekkürler, sağ olun.
1: Teşekkür ederim.
0: Çok iyi canlıyım. Evet, çok.
5: Kutu bana mı geldi? Evet,
0: İçeri girelim.
5: Arkadaşlar, bu sizin alışık olduğunuz işlerden değil. İçerisi antika ve kırılacak eşyayla dolu. Başlamaya hazır mısınız?
0: Elbette.
5: Hadi başlayalım.
0: Bu kadar tıkış tıkış bir yerde hemen ilerleme kaydetmek çok önemli. Temizlikte ve satışta hızlıca ilerleme kaydedemezsek, değil Penny'nin o çılgın 250 bin dolarlık hedefine ulaşmak 100 bin doları bile göremeyiz. Bu yüzden Kaylin ve Chris mutfağı ayıklarken, Mike'la ikimiz de doğrudan en değerli odaya, yani taş odasına giriyoruz.
5: Burası sanki...
0: Nereden başlayacağımı bilmiyorum.
5: Jenga gibi.
0: İşte feldspat. Mak altını... Altına benziyor ama değil.
5: Şuna bak. Bu ne böyle?
0: Genelde etrafında yosun olur. Böyle şeyler resmen aklımı başımdan alıyor. Böyle farklı kristallerin bir araya gelmesi inanılmaz.
5: Çok güzel şişeleri var.
0: Bunların perakende piyasasında tanesi 4-5 bin dolar eder. Maalesef o da bu fiyattan aşağısına razı olmayacaktır. Oysa alıcıların ödediği gerçek rakam bu değil. Tanesini 3 bin dolardan okutsam havalara uçarım. Üstelik bunlardan çekmeceler.
5: Aman tanrım, şu küçük boruya bak.
0: Evet, evet, evet, evet, evet, biliyorum. Burada da bir tane var ve çok güzel.
5: Tamam.
0: Ah dostum, çok havalı bir şey buldum. Bu müthiş.
7: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
8: Net! Kazancım net, sigortam net.
9: TV Plus'ta uyuyakaldım, maçı kaçırdım derdi yok. Milli heyecanı doyasıya yaşamak için geri al. İstediğin ekrandan izle. 150'den fazla canlı TV kanalı, popüler dizi ve filmlerle TV Plus sana yeter.
10: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
11: Baba, Amerika uzak mı?
12: Oo, çok uzakta bizim.
11: İzleyenler mi?
12: Yerler tabii ya, duymaz olurlar mı?
11: Baba, tableti uzatsana. Babama sordum, izleyebiliyor musunuz? İçim hayaller dolu.
13: Beyler, hadi beyler. Beyler, kalkın. Beyler, baş başa.
14: Fedadır uykularım, umutlarım kalbimde. Hep aşkınla yaşarım. En güzel anıları bize yaşatacaksın. Bak işte biz buradayız. Haydi kazanacaksın. Duymak istiyoruz, duymak istiyoruz. Her yerde adını,

0: Beni duydunuz, biliyorum.
1: Kupa yolunda 86 milyon artı Turkcell millilerin yanında. Haydi milliler.
0: Size güveniyoruz.
2: Sonunda zaferi görmek istiyoruz.
3: Servis geldi. Çanta hazır mı?
4: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine?
5: Hesap kırdık.
4: Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu, karar anında yanında.
5: Hesap kurdu.
6: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
7: Tam da leslik.
8: Sevince.
9: Anneler, babalar, Molfix bebek bezi teknolojisi ilerliyor.
10: Yeni Molfix Premium. Pişiği daha olmadan engelleyen yepyeni bir teknoloji.
11: Şiş Molfix'in emici yüzeyine temas etti. Pişiğe neden olabilecek bileşenler yakalandı.
10: Yeni Molfix Premium pişik etmenlerini yok etmeye yardımcı aktif oksijen teknolojisi. Türkiye'de ilk ve tek.
12: Siparişiniz
13: ve Pepsi'niz.
14: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
15: Oral-B yoğun beyazlık diş macunuyla bir günde daha beyaz ve güçlü bir gülüş. Sadece Oral-B klinik beyazlık teknolojisi lekeleri ovalamak yerine hassasça kaldırır ve yeni leke oluşumunu önler. Hem de bir günde. Oral-B'yi %50 nakit iadeyle şimdi dene.
16: Arkadaşlar, bunu söylemek istemezdim ama maç için yeterli rafflesimiz yok.
17: O zaman markete gidelim.
18: Oraya giremeyiz, çok kalabalık.
16: Merhaba, nasıl gidiyor? Harika bir maç izleme partisi veriyoruz. Ruffles'ın varsa bizimle gelebilirsin.
17: Nasılsın?
19: Herhangi bir cips mi?
16: Hayır.
18: Varsa Ruffles, maça varız.
16: Onda var. Hadi bunu da komple alalım.
18: Hoş geldin. Kapıyı aç.
3: Merhaba, nasılsın?
5: Muhteşem bir atmosfer. İlk düdük çaldı, heyecan dorukta. Serbest vuruş kullanacağız. Vurdu ve gol! İşte bu coşku, bu heyecan, bu gurur her şeyin ötesinde. Haydi Türkiye!
9: Kendime

0: Günlük pedin olayı bu.
1: Mol ped günlük pedler gün boyu kuruluk ve hijyen sağlarken çamaşırınızı da korur.
2: Mol pedden kız sözü.
3: Uluslararası Jinekoloji ve Obstetrik Derneği öneriyor.

0: geldin.
1: Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle pazar 18.20'de D-Max'te.

0: Kaliforniya'yı kasıp kavuran orman yangınları.
1: Tehlike çok büyük.
2: Burayı hemen tahliye etmemiz gerek.
3: Olamaz mı?
2: 10 dakika içinde.
0: Kırsalda yaşayanları tehdit ediyor.
4: Hava çok sıcak ve yangın çok hızlı yayılıyor.
3: Bu gerçekten dehşet verici.
1: Bu yangın her şeyi yok edebilir.
0: Kırsalda yaşamak zor. Yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.
5: Yaşasın. Bulmayı arzuladığım şey buydu.
6: Neydi?
5: Yaklaşık 10 yıldır bunu arıyordum. Evet. Şunlara bak.
6: Ne buldun?
5: İç savaş mermileri. İşte bu yüzden mutlaka her köşeye bakıyoruz. Çünkü ister inanın ister inanmayın samanlıktaki o iğneyi hep görüyoruz.
6: Vay be. Bunlardan bazıları elde oyulmuş. Bunda 3 halka var. Şunda 2 tane.
5: Bunun önemini kavradın mı?
6: Farklı kalibrede mermiler. Yalnız kökenlerine dair herhangi bir belge göremiyorum.
5: Maalesef hangi savaştan kaldıklarını netleştiremezsek bu mermilerin pek bir esprisi kalmaz. Piyasada bunlardan çok var. Umduğumuz o yüksek rakamları getirecek parçalar kesinlikle bunlar değil. Görünen o ki kasayı doldurmak için umudumuzu büyük taşların satışına bağlayacağız. Berbat bir durum. Neyse ben buraları karıştırmaya devam edeyim. Sen de koridora bak.
6: Bir sürü ıvır zıvır var. Bu parçalar aslında metal heykeller. Teyit etmek için bakıyorum. Yanılmıyorsam Dorothy Gillespie adında bir sanatçının eserleri. Dorothy Gillespie metal sanatının öncülerindendi. Cesur, canlı renklere sahip büyük ölçekli metal heykelleriyle ün yaptı.
7: Eserlerim çocukluğumdan izler taşıyor. Topaçlardan, toplardan ilham alıyor.
6: Alüminyumla çeliği kesip şekillendirerek soyut metal heykeller yap. Bunların çoğu hastaneler ve kütüphaneler gibi halka açık alanlara yerleştirildi. 2020 yılında Kaleidoskop adındaki Dorothy Gillespie eseri bir açık arttırmada 5000 dolara satıldı. Gillespie 2012'de öldü. Eserlerinin hala koleksiyon değeri var ve bu değer giderek artıyor. Bu parçaların her biri 500 ile 1000 dolar arasında satılabilir.
5: Pekala, o halde hedefimiz şu. En iyi parçaları bulalım ki ne hakkında konuştuğumu bileyim.
8: En sevdiğim taşlardan biri azuritti.
5: Azur?
8: Azurit, A-Z-U-R-I-T. Bunu 1990'larda bir Alman satıcıdan almıştım.
5: Vajonuna, böyle bir şeyin değeri nedir?
8: 1000-2000 arası.
5: Tamam.
8: Bu parçalardan pek bulunmaz. Rusya'daki özel bir bölgeden geldi. 500 ila 1000 dolar arasında değişir.
5: Şu kırmızı küçük şey yüzünden mi bu fiyata satılıyor?
8: O prustit. Gümüş içeren bir mineraldir.
5: Prustit mi?
8: Prustit, evet. P-R-U-S-T-I-T.
5: Ben onun için ilaç kullanıyorum. Bu odada muazzam taşlar bulduk. Bazıları tek başına 5 haneli rakamlara satılabilir ama koleksiyonun tamamını süpürecek, o zengin alıcıyı buraya bağlayacak parçayı henüz bulamadım. Kesinlikle bulamadım. Ha dostum, şunun güzelliğine baksana. Benim asıl derdim buraya
8: evet,
5: gelecek alıcının kesesinin ağzını açmasını sağlamak. Bu yüzden içeride birinin gözü kapalı servet dökeceği en kıymetli parçayı arıyorum. Aman tanrım! Şu megalodona bakın.
8: O dişler kesinlikle listenin başına gelir. Şu megalodon dişleri.
5: İnsan her gün elinde milyonlarca yıllık bir fosil tutmuyor. Biz her zaman beyaz balina arayışındayızdır. İronik olan şu ki bu evde o beyaz balina aslında bir megalodon köpek balığı dişi olabilir.
8: Bu 4-5 bin dolar edebilir.
5: Tek bir diş için 4-5 bin dolar mı? Bu devasa etoburların okyanuslardaki hükümranlığı yaklaşık 23 milyon yıl önce başladı ve soyları 3.6 milyon yıl önce tükendi. Boyları 24 metreyi bulabiliyordu. Yani dev bir tırdan bile daha uzunlardı. 18 tona ulaşan ağırlıklarıyla yaklaşık 13 Afrika filine bedeldiler. 2 metreyi aşan devasa çeneleri ise günümüzdeki bir NBA oyuncusunu içine rahatlıkla alabilecek genişlikteydi. Nesilleri çoktan tükenmiş olsa da bu fosilleşmiş dişler M.Ö. 400 yılından beri el üstünde tutuluyor. Koleksiyoncular bugün hala bu parçalar için servet ödüyor. Hatta 2011 yılında bir koleksiyon tam 625 bin dolarlık bir açılış fiyatıyla açık arttırmaya çıkmıştı.
8: Muhtemelen en iyi diş bu. Tırtıkları kusursuz. O kadar hızlı büyümüş ki mine tabakasında dalgalanmalar olmuş.
5: Bu dişleri bulmak harika oldu ama bu evdeki her şey gibi bunlar da belirli bir koleksiyoncu kitlesine hitap ediyor. Her koleksiyonun tüm alıcıları içeri çekecek bir yıldız parçaya ihtiyacı vardır. Umuyorum ki Megalodon dişi parası bol alıcıları buraya getirmek için ihtiyacımız olan bir parçadır. Louisville'deki ikinci günümüz. Ben taş odasını eşelemeye devam ederken Mike da satışlara başladı.
6: İç savaştan kalma 50 civarında mermi var. Çoğu 3 halkalı. Birkaç çift halkalı var.
9: Tamam, eğer kabul edersen 150 dolarım var.
6: Ederim. Nur topu gibi iç savaş mermilerin
9: oldu. Çok güzel. Tamamdır. Bu harika.
6: İç savaştan kalma mermileri binlerce dolara satmayı umuyorduk. Sonuç beni hayal kırıklığına uğrattı diyebilirim. Elimizde Dorothy Gillespie eserleri var.
10: Anneannemin evinde de onun eserleri vardı.
6: Sahi mi?
10: Bir süredir arıyordum ama bir türlü bulamamıştım.
6: Harika. Elimde iki eser var. 900 dolar verirsen anlaşırız.
10: Anlaştık. Bunlar gerçekten
6: Şahane.
10: Özel parçalar. Tamamdır. Teşekkür ederim Mike.
6: Bir şey değil.
5: Bu megalodon dişleri ve fosiller beni gerçekten heyecanlandırıyor. İçimde çok iyi bir his var. Ancak bu kadar kaliteli ve geniş kapsamlı bir koleksiyon söz konusu olunca parçaları onaylatmam şart. Steven, tam olarak neyle uğraşıyoruz?
11: Elbette. Benim işim fosillerin sesi olmak. Çünkü her birinin anlatacağı özel bir hikaye var. Burada gerçekten müthiş bir koleksiyon var. Bildiğin gibi bazı fosillerin piyasa değeri çok büyük. Penny'nin parçalarıysa tam anlamıyla birer cevher. Senin için aralarından en çarpıcı olanları seçtim. Mesela bu ilk bakışta pek bir şeye benzemeyebilir. Aslında soyu tükenmiş bir orkinosun iki omurga kemiği. Üstelik ikisinin birbirine bağlı olması değerini artırıyor.
5: Sesin bir anda 3 oktav yükseldi. Bunları gördüğün için gerçekten heyecanlandın değil mi?
11: Fosillere bakıp onların ardındaki gizli hikayeleri keşfetmeye
5: evet.
11: bayılıyorum.
5: Bir uzman gösterdiği malları görünce böyle heyecanlanıyorsa doğru yoldasın demektir.
11: Bu çekmece gerçekten muazzam çünkü içinde buna benzer parçalar var. İşte.
5: Yani
11: dev bir megalodon dişi. Megalodon dişlerinin en büyükleri 18 santim civarındadır. Bunlar rekor seviyesinde olmasa da mücevher değerinde. Neredeyse kusursuzlar. Kesinlikle büyüleyici bir örnek.
5: Peki bu birkaç bin dolar eder mi?
11: Rahatlıkla. Bu şeyin ne kadar kıvrımlı olduğunu görüyor musun? Epey deforme olmuş bir diş. Bu dişin hayvan sağken ve avlanırken bu hale gelmesi mümkün
5: değil. Peki bu onu daha mı değerli kılıyor?
11: Evet, bu nadir bulunan bir tür. Dünyadaki en büyük patolojik megalodon dişi koleksiyonuna sahip olmayı kafaya takmış insanlar var. Dolayısıyla bu onlar için bulunmaz bir parça.
5: Bu müthiş bir haber. Bu fosiller gerçek ve kesinlikle çok değerliler. İnanamıyorum. Maalesef parası bol bir alıcı bulmak için 2 günden az vaktim var.
6: Benny'nin harika bir plak koleksiyonu var. En güzel yanı bu plakları çok iyi saklamış olması. Bu boyutta bir koleksiyon için duyulmuş bir şey değil. Bu rafla yan odada toplam 1500 plak var. Hadi bakalım. Böyle şeyler beni çok heyecanlandırıyor. Bunlar NASA tarafından uzay programımızın başlangıcında çekilmiş fotoğraflar. Burada orijinal yazıyor. 1961'deki Mercury projesinden. Şu inanılmaz fotoğraflara bakın. Bunlara bayılacaklar. Ay'a yolculuk gerçek miydi? Bana gerçekmiş gibi geliyor. Bunun arkasında NASA 31 Mayıs 1969 yazıyor. Hepimiz uzaydan çekilmiş fotoğraflar gördük ama teşkilatın damgasını taşıyan NASA fotoğrafları son derece nadir. Bu da onları değerli kılıyor. Gerçekten bunlar tarihi fotoğraflar.
12: Satmak istediğiniz her şeyi ayırmam gerekiyor. Tamam mı?
7: Tamam.
12: Onları kutulayıp bir kenara kaldırabilirim.
7: Pekala.
12: Geriye kalanları da duruma göre ya bağışlayacağız yani, ya da kendinize ayıracaksınız.
7: O zaman sadece bantlayayım
12: mı? Bantlayabilirsiniz,
7: tamam.
12: Evet.
7: Pekala, öyle
12: tamam.
7: yaparız.
12: Bu dolaptan kurtulmaya niyetiniz var mı?
7: Evet, gerçekten iyi bir teklif gelirse satmak isterim.
12: İyi bir teklif verilmesini sağlayacağım.
7: Evet, pekala.
12: Kesinlikle elimden geleni yapacağım. Asıl önceliğimiz size içinde rahatça hareket edebileceğiniz kullanışlı bir mutfak sunabilmek. Şu an buna odaklandım. O yüzden bu koca oğlanı buradan çıkarmalıyım.
7: Ondan vazgeçmeye hazırım.
12: Tamam, güzel.
7: Artık önünde hiçbir engel kalmadı.
5: Asıl amacımız para kazanmak olsa da Scott'ın bizden bir ricası daha vardı. Evi ailesi için güvenli ve kullanışlı bir hale getirmemizi istedi. O yüzden her yeri pırıl pırıl yapmalıyız. Caitlin ve Chris mutfağı hallederken ben de banyoya girişeceğim.
13: Bu enteresanmış.
12: Evet öyle. Söyleyebileceğim tek şey bu.
13: Bu mutfak resmen eşyaya boğulmuş halde. Tezgahlardan yerlere kadar. Burayı yeniden kullanışlı bir mutfağa dönüştürmek için her şeyi boşaltmamız gerek. Çöpler, hantal mobilyalar, tarihi geçmiş yiyecekler ne varsa çıkmalı. Ve bu bayağı bir iş demek.
12: Bu da şununla gidebilir.
13: Evin genelindeki o yığınları gördükten sonra umarım dişe dokunur bir şey vardır diyorum.
12: Bu tip şeyleri artık bu şekilde satmıyorlar. Yani bu çok çılgınca.
5: Bu kariyerim boyunca karşılaştığım en çetrefilli temizliklerden biri. Öyle her şeyi paldır küldür çöpe atamıyorsunuz. Hangisi gerçekten hatırası olan bir parça, hangisi bildiğimiz sıradan taş ayırt etmek imkansız. Resmen pisliğin içinde servet fışkırıyor. Zamanla yarışıyoruz belki ama çok temkinli olmalıyım. Penny'nin nereye ne sakladığı hiç belli olmuyor. Her an her yerden bir şey çıkabilir. Bakalım buradan ne çıkacak.
14: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink satla bir dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur.
15: Ben Feyyaz.
16: Bu da Sarı Kola.
15: Al tanem, can tanem de diyebilirdim ama Sarı Kola diyorum.
17: Sevmeyi tüm sevenler, sevdiklerine, sevdiği günü başka isimle seslenmiyor mu?
15: Hastasıyım bu Sarı Kola'nın.
16: Neden mi? Ben bu lezzeti dünyadaki başka hiçbir şeye değişmem.
15: Değişemem ve değişebileceğime dair
17: inancım da yok.
15: Başka lezzet yok. Sarı Kola hastasıysan Fanta'nın hastasısın. Adı sizden, tadı bizden. Fanta Sarı Kola hastasıyız.
18: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
19: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
20: Persil Jel okyanus ferahlığı derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
18: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
21: Olmaz ki öyle şey canım.
22: Bir bisküven versem.
23: Su gibisin, su gibisin, akıp giden.
24: Bir bisküven versem.
25: Bingo'dan yeni sıvı bulaşık deterjan. Akıllı enzimle güçlendirilmiş formülüyle 4 kat hızlı ve güçlü performans sağlar. Üstelik bulaşıklardaki yemek kokularını yok eder. Şimdi bulaşıkta eliniz daha güçlü. Bingo'yu siz de deneyin. Gücüne hayran kalacaksınız.
26: Muhteşem bir atmosfer. İlk düdük çaldı, içeri kestik. Bir kafa asfaltta dışarıda. Büyük fırsat kaçtı. Heyecan dorukta. Oo, çok sert bir müdahale. Serbest vuruş kullanacağız. Nefesler tutuldu. Vurdu! Ve gol! İşte bu coşku, bu heyecan, bu gurur her şeyin ötesinde. 24 yıl sonra bu tarihi anları birlikte yaşama zamanı. Haydi Türkiye!
27: Siparişiniz
28: ve Pepsi'niz.
29: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
30: Anneler babalar, Molfix bebek bezi teknolojisi ilerliyor.
31: Yeni Molfix Premium, pişiyi daha olmadan engelleyen yepyeni bir teknoloji.
32: Şiş Molfix emici yüzeyine temas etti. Pişiye neden olabilecek bileşenler yakalandı.
31: Yeni Molfix Premium, pişik etmenlerini yok etmeye yardımcı aktif oksijen teknolojisi. Türkiye'de ilk ve tek.
33: Arkadaşlar, bunu söylemek istemezdim ama maç için yeterli rafflesimiz yok.
34: O zaman markete gidelim.
35: Oraya giremeyiz, çok kalabalık.
33: Merhaba, nasıl gidiyor? Harika bir maç izleme partisi veriyoruz. Rafflesin varsa bizimle gelebilirsin.
34: Nasılsın?
36: Herhangi bir cips mi?
33: Hayır.
35: Varsa raffles, maça varız.
33: Onda var. Hadi bunu da komple alalım.
35: Hoş geldin. Kapıyı aç.
37: Merhaba, nasılsın?

0: Türkiye'nin 4 bir yanında gerçekleştirilen bağımsız ölçümlere göre en geniş 5G kapsaması Vodafone'da.
1: Alperen, hadi gel bir liderlik selfiesi.
2: Tamam abi, gel çekelim.
3: Gel bir de story atalım.
4: Tamam abi, tamam.
3: Şimdi 5G kapsama liderliğimizi birlikte kutluyoruz. Hediye çarkında kazandığınız gigabaytları ona katlıyoruz.
5: Hafta sonları canın ne çekerse çeksin, hadi Black Kredi kartınla 750 lira üstü tüm restoran harcamalarında tam %10 iade. Sen de kampanyaya katıl, kazanmaya başla. Kredi kartım hadi.
6: Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle pazar 18.20'de D-Max'te.

0: Bir dakika. Bu 14 ayar altın. Resmen lavabonun dibinde altın buldum. İşte her şeyi tek tek elle seçmemizin nedeni de bu. Bildiğin altın, hem de 14 ayar. Muhtemelen 300 dolarlık altın var burada. Doğrusu banyoda altın ve gümüş bulmayı hiç beklemiyordum ama para paradır. Evet, kendi hedefim olan 100 bin dolara hala çok var. Penny'nin 250 bin dolar hayalinden bahsetmiyorum bile. Evet, diğer her şey çöp ama şu altın ve gümüşleri toplasak burada rahat bir 1000 dolar yatıyor.
1: Hey, spor kartları ve dergileri konusundaki ilanıma yanıt verdiğin için sağ ol. Burada 75 dergi ve 1000'den fazla da kart var. Koleksiyoncuların istatistikleri yüksek sporcuları sevdiğini bilirim, özellikle kendi memleketlerindense. İmzalı Brooks Robinson kartı. Baltimore Orioles'ta 23 sezon oynadı. John Unitas kartı. Baltimore Colts'un yıldız oyun kurucusu.
2: Havalıymış.
1: Bütün dergilerde 60'ların sonlarından 70'lerin başında. Seni bilmem ama ben bunları makaleleri için alıyorum. Hepsine tek bir fiyat vermeni istiyorum. Bütün kartlara ve dergilere. Benim kafamdaki fiyat 2200 dolar.
2: 2200 mü?
1: Evet.
2: Kartlar için 1200, dergiler için de 500 dolar veririm.
1: 1700.
2: Toplamda 1700.
1: Olabilir. Kabul edilebilir.
2: Pekala.
1: Bir rakam.
2: Pekala. Teşekkür ederim.
1: Tebrik ederim Dylan.
2: Teşekkürler.
3: Bırak yemeği içmeyi, içinde rahatça oturulacak bir yer bile yok. Burası hiç kullanışlı değil. Şu dolabı ne yapsak diye kara kara düşünüyorum. Ondan kurtulabilirsek mutfak epey ferahlar.
4: Mesele sadece çöp temizlemek değil, mutfakta nefes alacak yer açmak. Tekrar kullanışlı hale getirmek. Bu eşyalardan, dolaplardan kurtulmamız şart. O zaman sofraya oturup yemek yiyebilirler. Ancak o zaman normal bir mutfağa dönüşebilir. Şunu kenara kaydır.
3: Kaydırıyorum.
4: Kaydır.
3: İndir.
5: Tamam, tamam. İndir. Yavaş. Daha
6: şimdi
5: yavaş.
6: Şimdi böyle yanaştıralım.
3: İndir. Evet. İndir. Evet. İndir. Tamam.
5: Hadi.
6: Evet. Dikkat.
4: Dikkat et DJ.
3: Kahretsin.
6: Dikkat.
4: Alan açmadan buraları kullanışlı hale getiremeyiz. Ama artık Sandy ve Penny'nin gerçek bir mutfağı var.
0: Mutfağı boşaltınca evin çehresi değişti, artık çok daha yaşanır bir yer oldu. Ama bizim asıl işimiz kâr etmek ve şu ana kadarki kazancımız hala beklentimizin çok altında.
1: Evin içinde bulduğumuz bazı fotoğraflar var. Onlar için kusursuz alıcıyı bulduğumu düşünüyorum. Greg, seni görmek
2: seni
1: güzel.
2: Görmek de.
1: Greg, yerel koleksiyoncular ve müzeler için hatıra eşyaları topluyor. Bakmak isteyebileceği bazı şeyler olduğunu düşünüyorum.
7: Çok ilginç. Eklektik bir koleksiyon.
1: Oo,
7: bu.
1: Evet.
7: İçinde epey dergi var. Eski dergileri severim. Eğer durumları kötüyse içlerinden araba ilanlarını kesip alıyorum. Onlar da olmasa dergi çöp.
1: Bulduğumuz
7: demektir.
1: En güzel şeylerden evet, biri evet. NASA fotoğrafları.
7: Evet, bunlar eski basın fotoğrafları. Gerçekten çok ilginçler. Aralarında çok iyi kareler var.
1: O zaman sadede gelelim. 2500 dolardan aşağıya kesinlikle inmem.
7: Tamamdır. 2500 dolardan alıyorum.
1: Tamamdır, tebrikler. Çok iyi oldu bu.
7: Tamam.
1: Gidip kutu bulalım.
3: Hadi canım. Bu şey resmen ödümü kopardı. Çok korkunç.
4: Bu da ne? İnanılmaz.
3: Aman tanrım. Olamaz.
4: Sanırım bu aradığımız Afrika sanat eserlerinden.
3: Eve ilk adımımı atıp da önce Afrika eşyasını görünce gerçekten ne hissedeceğimi bilemedim.
4: Güzel maskeymiş. Baksana şu detaylara bak.
3: Aa, dostum bu yani bu... Bu inanılmaz bir şey. Yaptığımız işte bu tip Afrika maskelerine pek rastlamayız. Bu çok özel bir durum.
4: Hey baksana, bir şey daha buldum.
3: Bunlar hakkında hiçbir şey bilmiyorum. Cadılar Bayramı maskelerine benziyorlar ama çok daha pahalı olduklarından eminim. Evet. Evet. Bu harika.
4: Ve daha fazlası da var.
3: Bu
4: takmaya çalıştım ama.
3: Medusa mı bu?
4: Bilmiyorum. Jim Carrey'nin maske filmini izledin mi?
3: Şuna bak.
4: Tak şunu. Hadi tak şunu.
3: Kafam olmuyor ki.
4: Hayır.
3: Olmuyor işte. Sanki kafamın tepesinden başka bir kafa çıkıyormuş gibi.
4: Çok şık oldun dostum. Şuraya bırak. Küçük olanlar da şurada. Yok, bunlar orta boymuş.
3: Bu da ne böyle?
4: Ne zamandan kalmış?
3: Belki bunu hala yiyorlardır. Yumuşacık baksana. Hiç sertleşmemiş.
4: Unuttuklarını söylemişlerdir.
3: 3 gün önce bırakmışlar galiba.
4: Bir tadına bak istersen.
3: Hayır.
4: Teşekkür ederim.
0: Üçüncü günümüzü bitiriyoruz. Elimize ne varsa elden çıkarmalıyız. Ama taş odasının tamamını tek seferde kapatacak birini hala bulamadım. Mark, nasılsın?
5: İyiyim, sen nasılsın?
0: Geldiğin için teşekkürler pekala.
5: Teşekkürler.
0: Anlat bakalım, neler arıyorsun?
5: Tamam, önceliğim uzmanı olduğum yüksek kaliteli köpek balığı dişleri. Fakat nadir bulunan fosiller ve çeşitli mineraller de ilgi alanıma giriyor.
0: Tamam, hepsi bizde mevcut.
5: Evet, görebiliyorum.
0: Hepsi var. Gerçekten etkileyici bir koleksiyon.
5: Ağzım kulaklarımda. Çekmeceleri açmaya başladığımda resmen büyülendim. Şu parça 2500 ila 3000 dolar eder. Burada çok güzel büyük bir diş daha var. Biraz hasar almış ama yine de 2500 dolar eder.
0: Burada bir sürü var.
5: Bunlar nadir bulunan köpek balığı dişleri. Hepsi de Parotodus benedeni denen çok nadir bir türe ait. Küçüklerinin fiyatı 100 dolardan başlar. Tanesi 1500 dolara kadar çıkabilir.
0: Evet.
5: Elimdeki ise oldukça pahalı bir parça. Bu tek diş için en az 2000 doları gözden çıkarmak gerekir.
0: Evet,
5: yani sadece bu kısım muhtemelen 8-10 bin dolara eder. Şu Hindistan'dan gelmiş.
0: Harika.
5: Bu parça muhtemelen 500-600 dolara eder.
0: Sadece bu parça mı?
5: Evet.
0: Evet.
5: Şu parça ise 20 bin dolara kadar çıkabilir.
0: Beni sahiden havaya sokacak, tamam dedirtecek rakamı bulmaya çalışıyorum.
5: 50 bin dolar.
0: Bu koleksiyon onun emeklilik sermayesi ama sonuçta senin de kar etmen gerektiğini.
5: Belki de toptan fiyatını düşündüğüm için fiyatı biraz düşük tutuyorumdur.
0: Evet.
5: Biliyorsun, para kazanmam lazım.
0: Evet, anlıyorum. Dürüst olmak gerekirse bence 50 bin dolar gayet makul bir teklif. Sonuçta bazı parçalar elinde bekleyip duracak. Bu para ona ihtiyacı olan maddi rahatlığı sağlar.
5: Tamam.
0: Bence bu önüne koyabileceğim bir teklif. Ben onunla konuşayım, tamam mı? Evet, hayatımda gördüğüm en büyüleyici koleksiyon. Nihayet ciddi ve gerçekçi teklifler almaya başladık. Ancak şunu unutma. Gelen teklifler perakende değil, toptan fiyat üzerinden. Bizim seninle konuştuğumuz o yüksek rakamlar hep perakende satış fiyatlarıydı. Mark geldi. Biliyorsun, kendisi perakende işi yapıyor. Ve koleksiyonuna 50 bin dolar fiyat biçti. Üstelik paketleme ve taşıma işini de biz halledeceğiz. Tamam mı? Ve gerisini merak etmeyin. Perakende değerinin yanından bile geçmez. Bunu kabul etmemiz gerekiyor.
8: Peki, içinden bazı parçaları çıkarabilir miyim?
0: Ama koleksiyonu bölmek istemiyor. Teklifi bu.
9: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink satla bir dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur.

0: Türkiye'nin dört bir yanında gerçekleştirilen bağımsız ölçümlere göre en geniş 5G kapsaması Vodafone'da.
1: Şimdi 5G kapsama liderliğimizi birlikte kutluyoruz. Hediye çarkında kazandığınız gigabaytları ona katlıyoruz.
2: Tam da leyslik.
3: Vay toplantılar.
4: Vay ödevler.

0: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
1: Vay vay vay vay vay vay, Domino's'un hoş geldin.
2: Klasik otomobil restorasyonunda 4 yılın sonunda artık her şey tıkır tıkır işliyor.
3: Evet.
4: Aman tanrım.
5: Richard Hammond'ın atölyesi yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.

0: Hepsi için nakit 50 bin dolar ödeyecek.
1: Bölmek istemiyor mu?
0: Hayır, teklifi bu. Ya hepsine 50 bin ya da hiç. Evet.
2: Ama ben de bu alışverişten hoşnut ayrılmalıyım değil mi?
0: Kesinlikle. O yüzden bunu konuşuyoruz. Karar senin. Ama 50 bin doların hayatında neler değiştirebileceğini düşünmeni istiyorum.
2: Evet. 50 bin dolar için onu elden Pekala. Çıkarmak istemiyorum. Pekala.
0: Açıkçası 50 bin dolar çok büyük bir para ama bu koleksiyonun tam karşılığı bu değil. Tek yapabileceğimiz işimize odaklanmak, temizliğe devam etmek ve yeni alıcılar çıkması için dua etmek. Pekala, hadi para kazanalım.
3: İkimizin izin günündeki hali.
4: Evet, görmeye hazırım. Bak şu kesinlikle...
3: Evet, saçlarını gördün mü?
4: Evet evet, bu kesinlikle sensin.
3: Çalışırken evet. Böyle görünüyoruz.
4: Evet öyle. Gözlere baksana, tam olarak bu. Bu biziz resmen.
3: Bu da neyin nesi?
4: Mike, al. Affedersin. Saçları çok gür. İlginç şeyler var.
3: Bu kardeşim Tony değilse... Kesin tuvalette ecel terleri döken başka biri.
4: Evet evet öyle.
3: Ev gibi bir şeyde cebelleşiyor.
4: Evet, cebelleşiyor. Arkandaki şapkalı şey de kız kardeşime benziyor aslında. Bununla hiç uğraşamam şimdi. Arkasından bambu fışkırıyor resmen. Ona hiç bulaşmam. Burası benim krallığım.
3: Ne krallığı?
0: Louisville'deki son günümüz. Mike'ın içeride ne varsa satmaya odaklanması şart. Ben de Washington bölgesindeki tüm taş alıcılarına tek tek ulaşmaya çalışacağım. Çalışmaya devam ediyoruz ama içimi bir korku sarmadı değil.
5: Vay be, Lenny Bruce, Jackson Browne ve David Blomberg.
6: Merhaba, ben Mike. Öncelikli amacımız para kazanmak. İkinci amacımızsa evde yer açmak. Bunu yapabilmenin tek yolu da her şeyi toptan satmak. Ne yapıyorsunuz? Penny'nin koleksiyonuna mı bakıyorsunuz?
5: Evet, gerçekten muazzam bir koleksiyon. Şimdiye kadar bu denli etkileyici bir koleksiyon görmedim.
6: En iyileri bulma konusunda çok usta bir koleksiyon.
5: Sonuna kadar katılıyorum. Yıllardır girip çıkmadığım ev kalmadı ama burası kesinlikle gördüğüm en iyi birkaç yerden biri diyebilirim doğrusu.
6: Bu koleksiyon senin olabilir. Bunlardan bazılarını alıp eve götürebilirsin ama önce şunu sormak istiyorum. En çok neyle ilgileniyorsun?
5: Şuradaki kutularda duran plakların tamamını almak istiyorum. Bir de diğer odadaki o 3 dolap dolusu kitap var ya, onları da istiyorum.
6: Yaklaşık 300 kitap evet. Ve 1500 plak. Hepsini 11 bin dolara bırakırım. Peki senin vereceğin teklif nedir?
5: 10.500 dolar.
6: Harika. 10.500'e hepsi senindir.
5: Çok teşekkür ederim dostum.
4: Taşları buraya dizmişti. Bence bunları çerçeve niyetine burada bırakmalıyız. Hatta taşlar da kalsın ki ön bahçe havası versin.
3: Aklıma yattın.
4: Kusura bakmayın ama sohbetinizi böleceğim.
3: Şu devasa şeye bak.
4: Çok sıra dışı. Evet.
6: Seni bunlara çeken ne oldu?
7: Ben bir koleksiyoncuyum. Kendi çapımda bir şeyler topluyorum. Aynı zamanda Smithsonian bünyesindeki Ulusal Afrika Sanatı Müzesi'nde rehberlik yapıyorum. Özellikle şu maske çok ilgimi çekti. Gerçekten çok özel.
6: Çok güzel. Açık konuşacağım. Zamanımız tükeniyor. Taşları satabileceğim birini bulamadım. Metin hedeflediği 6 haneli rakamlara yaklaşabilmiş değiliz henüz. Bu asgari rakam. O rakama ulaşamazsak başımız belada demektir. Neyse ki evin dört bir yanında onlarca güzel ve değerli Afrika maskesi ve heykeli bulduk. Ve bunlar bizi kurtarabilir.
7: Bu kadar kaliteli ve bu denli iyi korunmuş parçalara denk gelmek gerçekten zordur.
6: Açıkçası hepsi için tek bir fiyat almayı tercih ederim.
7: Tamam.
6: Masadakilerin tamamı için 10 bin dolar istiyorum. Bence bu rakam ikimizi de... Memnun eder.
7: Kulağa hoş geliyor.
6: Harika.
7: Tamamdır.
6: Tebrik ederim Bet.
7: Teşekkürler.
6: Elektronik ödeme yapabilir misin?
7: Tabii ki yaparım.
8: Hey,
0: Penny ve Sandy'ye evi gösterme vaktimiz geldi. Çok çok heyecanlıyız. 70 bin dolardan fazla satış yaptık ama yine de benim 100 bin dolarlık hedefimin yanına bile yaklaşamadık. Evet, Penny'nin 250 bin dolarlık hedefindense çok uzağız. İyi haber şu ki bu koleksiyonu parası bol bir alıcıya göstermek için bir şansım daha var.
8: Bunlar aslında radyoaktif.
0: Umarım gelir ve koleksiyonun tamamını satın alır. Bu da bizi asıl hedefimize çok daha fazla yaklaştırır. Evet Jason, merhaba, nasılsın?
8: İyiyim, evet. Davet ettiğin için teşekkür ederim. Burada inanılmaz parçalar var. Şuna bir baksana. Bu çekmece tamamen radyoaktif türlerle dolu. Gerçi çılgın renklerden ne olduğu belli oluyor ama şu kocaman uranitit parçası bile tek başına Geiger sayacını resmen çıldırtmaya yeter diyebilirim. Bence harika.
0: Peki böyle bir çekmecenin perakende fiyatı ne olur?
8: Perakende mi?
0: Evet.
8: Belki 10 bin dolar.
0: Bir çekmece için
8: rahat
0: 10 bin dolar
8: eder, evet.
0: Pekala dostum, taşları ve megalodon dişlerini inceleme fırsatın oldu. Ne düşünüyorsun?
8: Benim için ideal olanı koleksiyonun tamamını satın almak.
0: Bu bir fırsat mı? Gün sona eriyor. İş de bitmek üzere. Geriye bir tek evi güzelce boşaltmak ve Penny ile Sandy'ye evlerinin yeni halini göstermek kaldı.
1: Aman tanrım.
2: Çok uzun zaman oldu.
9: Artık bir ön bahçeniz var.
1: Vay canına.
9: Sanırım Matt'le tam burada buluşacaktık ama nerede olduğunu bilmiyorum.
0: Ah, kusura bakmayın.
2: İşte Matt orada.
9: Tamamdır.
0: Hala içeride pazarlık yapıyorduk. Pekala. Ne düşünüyorsunuz?
2: Bu inanılmaz.
1: Gerçekten çok etkilendim. Burayı hiç bu kadar temiz görmemiştim.
0: Hiç mi?
1: Bahçenin varlığından bile haberim
9: yok. Tertemiz bir tuval gibi.
0: Pekala. Bu başlangıç olsun.
2: Evet.
1: Tamam.
0: Buraya pek çok amaçla geldim.
1: Vay canına.
0: Hem evi temizlemek hem de satış yapıp size para kazandırmak istedik. Ama en önemlisi burayı yeniden yaşanabilir bir yuva haline getirmekti. Hadi içeri girip bakalım.
2: Hanımefendi, buyurun.
0: Ben peşinizden geliyorum.
1: Oh, aman tanrım.
2: Müthiş.
0: Artık erişilebilir bir banyonuz var. Ayrıca tamamen engelsiz bir koridorunuz da var. Pekala, devam etmek ister misiniz?
1: Tamam.
0: Sağınızda bir banyo var.
2: Tamamdır.
1: Aman tanrım.
2: İnanılmaz.
0: Gördüğünüz gibi burada harika. Durabiliyor olması bile çok şey anlatıyor.
2: Bacım.
0: Pekala. Hadi mutfağa gidelim.
1: Ah aman tanrım.
2: Uzay sonsudur.
1: Bir masa.
2: Ay canına, aman tanrım.
1: Karşımda oturup yemek yiyebileceğimiz bir masa duruyor. Sonunda burada normal bir hayat sürebileceğimize inanmaya başladım.
2: Ben o kadar iddialı konuşmazdım.
0: Devam edelim.
2: İşte tertemiz tuvalimiz.
1: Vay canına, şoktayım. Müthiş. Resmen şok
9: oldum.
1: Bunu
9: nasıl yaptınız?
1: Aman tanrım.
0: Yaşam
9: bunu
0: kalitesi.
9: Bunu nasıl başardınız hiç bilmiyorum.
0: Nasıl hissediyorsun sen de?
1: Duygularım karma karışık.
0: Tamam. İyi anlamda mı?
1: İyi anlamda.
0: Peki. Sen nasıl hissediyorsun Penny?
2: O iyiyse ben de iyiyim.
0: İşte bu. Artık evde gönül rahatlığıyla dinlenebileceğiniz yerleriniz var. Verandanız. Banyonuz tamamen açıldı ki ben en çok banyoda dinlenirim. Artık elinizdeki her eşya için yeriniz var ama biz buraya sadece evi düzenlemeye gelmedik. Size ciddi bir kazanç da sağladık. Plaklardan fotoğraflara, beyzbol kartlarından Afrika sanat eserlerine kadar... Her şeyi sattık ve dikkat ettiyseniz taş odasına hiç uğramadık. Çünkü oradaki bütün taşları elden çıkardık. Aslında gecikme sebebim de buydu. Daha bir saat önce gelen bir alıcı evdeki tüm taşlara, jeotlara, fosillere ve hatta dolaplara toptan bir teklif verdi.
8: Hepsini satın almak istiyorum.
0: Hepsine karşılık 250 bin teklif edersem bence hiç düşünmeden kabul ederler.
8: 250 bin bana uyar.
0: O zaman anlaştık dostum.
8: Pekala.
0: Son dakika misafirlerine kapımız hep açık. Taş koleksiyonunuz için tam 250 bin teklif edildi ve yarın hepsini teslim edeceğiz.
1: Mutlu musun? Sizi seviyorum. Sen mutlusun diye mutluyum.
0: Bu haftaki genel toplam 320 bin dolar. Evet, hayatım boyunca tek bir evden hiç bu kadar satış
1: nasıl
0: yapmamıştım. İnanamıyorum.
2: Çok teşekkür ederim.
0: Dostum teşekkürler. Bu arada hatırlar mısın bilmem ama sayende çok iyi para kazandım. Hatırlar mısın bilmem, en son eğer 250 bin barajını aşarsan payın %25'e çıkar demiştin.
2: Evet,
0: bir bakalım
2: evet.
0: Ne oldu? Tam 320 bin dolara çıktık sayende.
2: Bu
0: fazladan
2: harika.
0: 16 bin dolar kazandım ve sana çok teşekkür ederim. Böylece ödeşmiş olduk. Bu yüzden temizlik masraflarını size hiç yansıtmadık. 320 bin doları 75'e 25 paylaştığımızda bizim payımız 80 bin dolar ederken size de 240 bin kalıyor.
1: Gerçekten çok teşekkür ederim.
0: Bu kadar nakit parayı elden teslim edemeyeceğim için size bir çek yazmak durumunda kaldım. Bu gerçekten çok heyecan verici bir an. Dostum, bu ömrün boyunca yazdığım en içime sinen çek.
9: Hayatımda gördüğüm en yüklü çek bu.
0: Evet.
2: Teşekkürler. Sizin çok teşekkürler. Sağ olun.
9: Teşekkür ederiz.
2: Onlarca yıllık bir emeği tek bir rakama sığdıramazsınız elbette ama... Bu eşyaların ağırlığından kurtulup hayatımızı yaşamak bize çok iyi gelecek.
1: Bu gelişme bize tam da hayal ettiğim o yaşam standartlarını sağladı. Artık çocuklarımı daha sık görebileceğim.
0: Bu ömrün boyunca yazdığım en içime sinen çek.
9: Hayatımda gördüğüm en yüklü çek bu.
0: Evet.
2: Teşekkürler. Sizin çok teşekkürler.
0: Teşekkür
2: sağ olun. Teşekkür ederiz. Onlarca yıllık bir emeği tek bir rakama sığdıramazsınız elbette ama bu eşyaların ağırlığından kurtulup hayatımızı yaşamak bize çok iyi gelecek.

0: Penny'yi hayal kırıklığına uğratmaktan ya da annemle ikisini incitmekten çok korkuyordum. Ama siz harika bir iş çıkardınız. Hmm.
1: Pekala, tüm bunlar size ne hissettiriyor?
2: Harikayım.
3: Duygu yüklüyüm.
1: Bu harikaydı. Sizi seviyorum. Artık sonsuza dek bağımız var.
2: Biz de seni seviyoruz.
1: Seni seviyorum. Hepinizi seviyorum. Teşekkür ederim. Pekala, ben kaçtım. Tadını çıkarın. Bu ferahlığın tadını çıkarın. Dürüst olmak gerekirse bu işe başlarken bu kadar para kazanacağımızı hiç düşünmüyordum. Bu koleksiyon en az Penny kadar nevi şahsına münhasır bir koleksiyon. Ama günün sonunda Penny haklı çıktı. Koleksiyon tam beklediği değerden alıcı buldu ve biz de bugüne kadarki en büyük kazancımızla buradan ayrılıyoruz. Bizim için verimli bir gün oldu.
4: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyata. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla! Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
5: Kazancım Net, sigortam Net.
6: Yeni Magnum Sandwich. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
7: İkisi birlikte çok iyi.
8: Tıpkı bizim gibi.
9: Pepsi ile hepsi güzel.
10: Eda Ece ile tak tak konuşuyoruz.
11: Eşim bana şaşalı bir pırlanta almış. Da rengim değil. Neyse ki Atasay'dan almış. Gittik, benlik renklerden biriyle değiştirdik. Sana yakışanı tak.
12: Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle pazar 18.20'de D-Max'te.
13: Kaliforniya'yı kasıp kavuran orman yangınları.
14: Tehlike çok büyük.
15: Burayı hemen tahliye etmemiz gerek.
16: Olamaz mı?
15: 10 dakika içinde.
13: Kırsalda yaşayanları tehdit ediyor.
17: Hava çok sıcak ve yangın çok hızlı yayılıyor.
16: Bu gerçekten dehşet verici.
14: Bu yangın her şeyi yok edebilir.
13: Kırsalda yaşamak zor. Yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.

0: acemi bir madenciyim. Hatalarımdan ders almaya çalışıyorum. Ve bununla kendime bir gelecek kurmaya uğraşıyorum. Harika bir ekibim var.
1: Şimdiye kadar çalıştığım en iyi patron. Öncesinde bir sürü işe yaramaz patronla çalıştım.
0: Onlara bir söz verdim. Ama tutamıyorum. Günde yarım ons kaybettiğimizi düşünüyorum. Tavayla yıkama yaptığında altın çok yoğun ama sabahlarda bunu göremiyoruz.
2: Ekskavatör için yaklaşık 75 bin dolar borcumuz kaldı. Yıkama ele için de sanırım 40 bin dolar civarı borcumuz var.
0: 700 bin dolar borca battım. Aileden, arkadaşlardan, leasing şirketlerinden, kredi kartlarından borç aldım. Böylece uzayıp gidiyor. Evet, durum bayağı kötü. Yani zor durumdayım. Sıkıntı var. Freddy ve Juan benim en büyük umudum. Son umudum. Onlar tek umudum.
3: Hadi millet biraz altın çıkaralım.
4: Freddy Dutch.
3: Altında hiçbir garanti yoktur dostum.
4: Ve Juan Ibarra.
5: Tamam, hadi yapalım.
4: Topraktan altın çıkarma sanatında ustalar.
5: Şuna bak.
4: Dünyanın en çetin bölgelerinde.
5: Biraz kötü hissediyorum Freddy.
4: Şimdi ise zor durumdaki madencileri kurtarıyorlar.
5: Ah, bu hiç iyi değil.
4: Zengin olmak uğruna her şeylerini riske atan.
3: Hop, kapat şunu, kapat.
4: Her şeylerini kaybetmek üzere olan madencileri.
3: Göz kararı.
4: Batmak üzere olan bu madenleri kurtarmak için Freddy ve Juan imkansızı başarıyor.
6: Alk savak diye bir şey duymadım.
4: Bazı acı gerçekleri söylüyorlar.
3: Şu an kazdığınız malzeme tamamen değersiz.
4: Ve altının izini sürüyorlar.
3: İşte hayaller tam da bunun için kurulur.
4: Ama madencilerin altın verimini en az ikiye katlamazlarsa karşılığında tek kuruş alamazlar.
3: Altın miktarı 10 katına çıktı.
5: Bu harika.

0: Bu adamlar hakkında ne biliyoruz Fred?
1: Bildiğin gibi yeni madenciler. Yaklaşık 3 yıldır madencilik yapıyorlar. Yani işi daha yeni öğreniyorlar. Bence bu adamlar bayağı borca batmış durumda Juan.
0: Evet, aynen öyle.
2: Fred ve Juan, British Columbia boyunca yol alıp tarihi maden kasabası Barkerville'ın 20 kilometre dışındaki Rich Pleasure madenine gidiyor.
1: Güzel memleket ha Juan.
0: Madencilik ve tomruk işi bölgesi.
1: Evet, zamanında bu topraklardan tonla altın çıkardılar.
2: 1860'ların başındaki altın keşifleri Karibo altına hücumunu başlattı. Binlerce madenciden biri olan İngiliz Billy Baker, devasa bir altın külçesi yatağı bulunca büyük vurgunu yaptı ve bölgeye kitlesel göçün önünü açtı. Madenciler bölgeye akın edince, Barkerville kasabası neredeyse bir gecede kuruldu. Buradan bugüne kadar 38 milyon onsun üzerinde altın çıkarıldı. Bunun günümüzdeki değeri 72 milyar dolar.
0: Merhaba çocuklar.
1: Nasıl gidiyor?
3: Ben Vaughn.
0: Tanıştığımıza sevindim.
1: Adın ne?
3: Rick.
1: Memnun oldum Rick.
0: Merhaba. Burada kaç sezon madencilik yaptınız?
3: Geçen yıl burada yarım sezon çalıştık. Bu da ikinci sezonumuz.
0: Yani burası temelde maden sahanız mı?
3: Evet öyle.
0: Peki senin burada görevin ne?
4: Her işi yapıyorum. Oradan oraya koşturuyorum. Kaynak yapıyorum. Tamir işiyle uğraşıyorum. Çoğu yani sorunu çözüyoruz. İçinden çıkamadığımız pek bir şey yok yani.
1: Bu işe çok para yatırdınız mı?
3: Fazlasıyla.
1: Fazlasıyla.
3: Evet. Gittikçe daha da batıyorum. Elimde ne varsa koydum. Hayat birikimimin tamamı bu arazide. Evet, burada.
0: Öyle mi?
3: Her şeyimi koydum.
4: Maddi baskının tamamını Wong taşıyor. Her ay ödemeler var. Ne kadar bilmiyorum ama ayda 10 ile 14 bin dolar arası diyebilirim. Ve her ay ister madencilik yapalım, ister yapmayalım, ister altın çıkaralım, çıkarmayalım, o ödemeler geliyor. Benim tek endişem tesisin çalışır durumda kalması ama onun endişeleriyle kıyaslanınca büyük fark var. Yani benimki hiçbir şey.
1: Bakabileceğimiz altın var mı?
3: Evet var, şurada küçük bir şişede taşıyorum. Çok ince, çiçek gibi hafif bir altın. Yakalaması zor. Şu anda elimde olan tek şey bu. Her hafta altınımı satmak zorundayım. Faturaları ödeyebilmek için.
1: Evet.
3: Artık tükendim ve...
1: Daha çok altına ihtiyacım var.
3: Fena halde. Evet.
1: Sezon için hedefin nedir?
3: 200 ons. Şu an 30 onsum var. 170 ons daha lazım.
1: Bu büyük bir miktar.
3: Evet. Madencilik sezonunun bitmesine 3 ay kaldı ve her gün önemli.
0: Şu ana kadar günlük ne kadar çıkarıyorsunuz?
3: Yaklaşık 1,5 ons. Hem de 12 saat çalışarak. Bu yıl 200 onsu çıkaramazsam iflas ederim.
1: Sezonu çıkarabilmek, faturaları ödeyebilmek için ne kadar lazım?
3: Evet, günde 2 ons. Bizi ancak o kurtarır.
1: 2 ons.
3: Bu noktada devreye giriyorsunuz.
2: Günde yarım ons daha fazla altın çıkarabilirlerse, sezon sonuna kadar yatırımcılara ve ekibe ödeme yapabilmek için gereken ekstra 88 bin doları kazanacaklar. Bunu başaramazlarsa madeni kapatmak zorunda kalacaklar.
3: Kazması kolay bir saha. Altyapı zaten hazır. Sadece altın geri kazanımı lazım ama olmuyor. Bir yerde sorun var ve size ihtiyacımız var.
1: Peki, sizi çalışırken izleyelim.
0: Evet.
3: Bu çok iyi olur.
0: Hadi bakalım.
1: Hadi çalıştırın şunu.
0: Vaughn bütün hayat birikimini buna yatırmış. Buradaki durum gerçekten çok ciddi. Bu işi karlı hale getirebilmek için onu günde 2 ons seviyesine çıkarmamız gerekiyor.
1: İlk kepçe geliyor Vaughn.
3: Stefan, sistemi beslemeye başla.
5: Tamamdır.
2: Operatör Stefan altın içeren toprağı hazneye yüklüyor. Malzeme konveyörle yukarı taşınıp 6,5 döner yıkama eleğine dökülüyor. Püskürtme çubuğu toprağı basınçlı suyla yıkıyor, küçük malzeme ve altın elekten geçip 7 metrelik savaklara akıyor. Altın da paspaslarda tutuluyor.
3: Sistem çalışınca Rick kaya kamyonuyla bana malzeme getirecek. Ben de malzemeyi o bölgeye taşıyacağım. Steph de malzemeyi ızgaradan geçirecek ve sistem akacak.
2: Operatör Stephen Jerway ilk günden beri onunla çalışıyor.
5: Burası çok huzurlu. Biraz gürültülü ama huzurlu.
2: Rick'in arkadaşı Lenny de ekibe katılıyor.
6: İyi görünüyor. Çalışıyoruz. Her şey yolunda. Malzemeyi besliyoruz.
1: En iyi altınların yüzeye yakın şurada olduğunu söyledi. Şurada mı yani?
6: Evet.
0: Hafif yoğunlukta.
6: Evet.
0: Çok hafif.
6: Evet.
2: Wong'un sahasındaki altın hafif yoğunlukta olduğu için eski madenciler tarafından dokunulmadan kalmıştı. Ancak modern makinelerle bu arazi hala karlı olabilir.
4: Bu toprakta çok altın olduğunu biliyorum. Ama kökler ve diğer her şey kayaların arasından geçiyor. Bu da ayrıştırmayı çok zorlaştırıyor.
1: Şu eleğe takılan organiklere bak o an.
0: Eleğe yapışan tüm bu organikler yüzünden gerçekten savaklara gitmesi gereken malzemeyi kaybetme ihtimalimiz yüksek.
2: Yüzeye yakın topraktaki kökler ve çubuklar organik olarak adlandırılır ve elekleri tıkar. Bu da altın içeren malzemenin yıkama eleğinin sonunda kaybolabileceği anlamına gelir.
0: Bir tava dolusu aldım. Suyla yıkayıp bakacağım. Pekala. Şuraya bakarsanız, savaklara gitmesi gerekirken hiç şansı olmayan birkaç altın parçası görürsünüz. Çok çalışıyorsunuz, tüm malzemeyi tesise getiriyorsunuz, yıkıyorsunuz, sonra dışarı atıyorsunuz. Bu asla iyi bir iş yapma şekli değil. Bunu düzeltmeliyiz.
1: Ha, lanet olsun. Huan, bu biraz fazla sert. Hatta çok fazla.
0: Biraz abartı.
2: Savakların üstündeki su çok hızlı akıyor.
1: Aslında sistem hafif çalışıyor.
2: Ama savaklardan geçen malzeme yeterli değil.
1: Şu an saatte yaklaşık 37 ila 41 metre çalışıyorlar. Kovalarla sayınca ve şu anki gözleme göre savaklar bunun iki katını kaldırabilir.
2: Eğer savaklar yeterince malzeme almazsa ince altınlar paspaslardan sürüklenip aşağıdaki atık alana kaçabilir.
1: Neden her saat için daha fazla malzeme işlemiyorsunuz?
3: Denedik ama savaklarımızı tıkıyor gibi.
1: Ama savaklarınız tıkalı değil.
0: Az önce aşağıdayken kontrol ettik. Açıkçası biraz hafif çalışıyorlar.
3: Hafif mi?
0: Evet.
4: Savak kutusunu kapattığımızda tamamen dolu olduğunu gördük. O yüzden biraz geri çektik.
1: Makineyi kapattığında savak kutusuna bakamazsın. Her zaman çalışırken bakman lazım. Çünkü durduğunda ortam tamamen farklı olabilir.
4: Tamam.
1: Şu an savaklarda az malzeme
3: var. Az mı?
1: Evet. Buradaki en büyük sorunlardan biri bu Huan. O savaklara iki kat daha fazla malzeme gidebilir.
0: Evet, gerçekçi olarak bu tesiste beslemeyi iki katına çıkarabilmeliyiz.
1: İkiye katlamalıyız. Ama hidrolik yağın ısınması onları yavaşlatabilir.
0: Evet, bu bir sorun.
4: Juan ve Freddy gibi uzmanların buradaki her şeyi incelemesi biraz göz korkutucu. Sorunlar olduğunu biliyoruz ama bakalım uzmanlar ne düşünüyor.
1: Hey, 4 saat oldu. Kapatalım mı?
5: Evet, tamamdır. Kapatalım gitsin. Günün son kepçesi bu beyler.
1: Teşekkürler.
0: İyi haber şu ki kesinlikle geliştirebileceğimiz birkaç şey fark ettik.
3: Bunu bekliyorduk.
4: Evet.
0: Sabaha sökelim ve temizleyelim.
4: Tamam.
1: Sabah görüşürüz.
0: Morgan her şeyi riske atmış durumda. Buradaki birçok kişinin maaş alabilmesi için bu işin kâr etmesi gerekiyor. Sezon hedefi 200 ons ama şu an elinde zar zor 30 ons var. Bizi bekleyen çok iş var.
7: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
8: Ne?

0: Türkiye'nin dört bir yanında gerçekleştirilen bağımsız ölçümlere göre en geniş 5G kapsaması Vodafone'da.
1: Alperen, hadi gel bir liderlik selfiesi.
2: Tamam abi, gel çekelim.
3: Gel bir de story atalım.
4: Tamam abi, tamam.
3: Şimdi 5G kapsama liderliğimizi birlikte kutluyoruz. Hediye çarkında kazandığınız gigabaytları ona katlıyoruz.

0: O anların dondurması Oando. Oando.
1: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
2: Servis geldi. Çantam hazır mı?
3: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Hesap kırdık. Kredi kartlarını hesap kurduğuyla karşılaştır. 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu, karar anında yanında. Hesap
4: kurdu. Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum. Has peşindeysen. Tam o
5: anda bir yurt. Bir saniye, bir saniye. Bu Lupo reklamı neden? Mini. Çünkü yumuşacık kek, yumuş yumuş marshmallow ve enfes çikolatasıyla Lupo'nun minisi çıktı. Nasıl? Daha iyi miyiz?
4: Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni Magnum.com.tr ya da Algida ile kazandan gönder, çekilişe katıl.
6: Bu var ya bu, blok dersten çıkıyor.
7: Atıştırmalık?
6: Yok, ben doyumalık takılıyorum.
7: Bir şey diyeyim mi?
8: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
7: Abi bu adam ne yiyor ya?
9: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
10: Geceliği 4200 lira.
11: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
12: Trivago.
10: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
12: Trivago'da o da var.
13: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
14: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
15: Vay toplantılar.
16: Vay ödevler.

0: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava. Vay vay vay vay vay vay, Domino's'a hoş
1: geldin. Klasik otomobil restorasyonunda 4 yılın sonunda artık her şey tıkır tıkır işliyor.
2: Evet.
3: Aman tanrım.
4: Richard Hammond'ın atölyesi yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te. Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle Pazar 18.20'de D-Max'te.

0: Tehlike çok büyük.
1: Burayı hemen tahliye etmemiz gerek.
2: Olamaz mı?
3: Hava çok sıcak ve yangın çok hızlı yayılıyor.
4: Kırsalda yaşamak zor. Yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.
5: İşte altınımız beyler. İyi bir malzeme. Sadece daha fazlasına ihtiyacımız
6: var. Daha fazlası gerek.
7: British Columbia'daki Richie's sahasında.
6: Günaydın beyler.
5: Günaydın.
8: Merhaba.
9: Günaydın.
7: Freddy ve Juan 4 saatlik test çalışmasının sonucunu görmek için sahaya geliyor.
9: İşte büyük an geldi.
5: Hazır mısınız?
6: Evet.
10: Tamam. Sıfırlanmış durumda. Juan dökeyim mi?
9: Dök Fred. Bakalım ne çıkacak.
10: ...0.47. Neredeyse yarım.
5: Evet.
10: Bu iyi değil.
5: Burada yaptığımız iş için standart.
10: Bu rakam senin dediğinle birebir aynı.
5: Evet.
10: 4 saatte yarım onsu. Sen 12 saatte 1,5 ons çıkarıyoruz demiştin.
5: Evet.
10: Değil mi?
5: Büyük altın pek çıkmaz zaten. Çoğu böyle ince taneli.
10: Evet.
9: Ve bunun işe yaraması için günde 2 ons gerektiğini söylemiştin.
5: Evet, 1,5 ons yetmiyor. Genelde hep daha fazlasını umuyoruz ama hep bunun civarında. Yaklaşık 5 gram artı eksi oluyor.
10: Mi?
5: Evet.
9: Hepsi böyle değil mi?
5: Evet, yaklaşık 4000 dönümlük arazide bu malzeme var.
10: En azından kolay bir iş yani.
5: Öyle.
10: Üzerinde 3 metrelik bir kazı yapman gerekmiyor.
5: Evet.
10: En iyi tarafı bu.
9: Bence bundan sonra yapmamız gereken şey Freddy ile kamyona gidip bir plan çıkarmak. Sonra
5: tamam.
9: Geri gelip size ne düşündüğümüzü anlatırız.
10: İşte altınınız.
5: Teşekkür ederim.
10: Sağ ol.
9: Hepsini harcamayın.
6: Zaten harcandı bile.
9: Wagon ve Rick iyi adamlar Freddy.
10: Evet.
9: Wagon'ın omuzlarında büyük yük var. İşleri iyi gitmiyor.
10: Dediğine göre buraya 600-700 bin dolar yatırmış.
9: Adam her şeyini yatırmış.
10: Ama bu iş üretim işi değil mi?
9: Evet, daha fazla malzeme geçirmesine yardım etmek büyük kazanç.
10: Tesisten daha çok malzeme geçirmeli.
9: Ama üretimi arttırmak birkaç sorun daha yaratır. Birincisi hidrolik sistem ısınır.
10: Evet, bu bir sorun. Hidrolik sistem ısınırsa yavaşlarlar.
9: Evet, yavaşlarlar. Tesisten ne kadar çok malzeme geçirirsek elekler de o kadar çok organik olur.
10: Evet, tıkanır.
9: Onları söküp atmalıyız.
10: Ne dersin Juan? Bir kahve alıp plan yapalım mı?
9: Kahveni nasıl istersin Fred?
10: Sadece krema.
9: Tamam. Merhaba.
2: Günaydın.
9: Günaydın. İki kahve verir misin?
2: Tamam.
9: İki büyük kahve.
2: Tamam.
9: Biri sadece kremalı olsun. Aslında ikisi de kremalı olsun.
2: Siz karıştırırsınız.
9: Aa, tamam. Harika.
2: Kahve slammer denemek ister misiniz?
9: Kahve slammer ne?
2: İçinde yumuşak dondurma olan harika bir kahve.
9: Aa, onu kesin denemeliyiz
2: tamam,
9: o zaman.
2: Tamam, süper. Onu yapalım.
9: Evet, onu yapalım. İkisini de alalım hatta.
2: Tamam. Aç mısınız?
9: Aa, pek sayılmaz.
10: Dükkanda yiyecek bıraktın mı?
9: Sana sürpriz yapmak istedim dostum.
10: Vay canına.
9: Her şeyden biraz tatmak istedim. Evet.
10: Evet. Kahvaltı, öğle yemeği, akşam yemeği
9: hepsi
10: tatlı
9: burada.
10: Bir arada.
9: Hepsi.
10: Tesisle ilgili ne düşünüyorsun Juan?
9: Freddy, sahip oldukları tesis %100 tamamen hidrolikle çalışıyor. Üretimi arttıramamalarının nedeni sistemi bundan daha hızlı çalıştıramamaları. Çünkü hidrolik yağ aşırı ısınıyor. Bir sıvı soğutucu ya da ısı değiştirici eklersek sistemi biraz daha sert çalıştırabiliriz diye düşünüyorum.
10: Doğrudur. Hidrolik yağı şimdikinden çok daha iyi soğutur.
9: Böylece yağ soğutarak daha fazla malzeme geçirebilir ve daha çok altın elde edebiliriz.
10: Ayrıca şu organiklerin yıkama eleğini nasıl tıkadığını da görüyorsun değil mi?
9: Evet. Yıkama eleğinin atık tarafında biraz altın buldum Fred.
10: Geçmesi gerekiyordu. Bir yol süpürücü fırça kullansak ne dersin? Yan tarafa monte ederiz, ağırlığı aşağı doğru bastırır. Yıkama eleği dönerken bu serbest enerjiyle o organikleri oradan çekip çıkarır. Belki işe yarar, belki yaramaz.
9: Denemeye değer çünkü şu an tamamen tıkanmış durumda.
10: İçine su püskürtürsek her yer çamur olur. O yüzden üretimi artırıp savakları da o üretimi kaldırabilecek hale getirmeliyiz.
9: Evet. Biri olmadan diğeri olmaz tabii.
10: Bunların hepsi birleşince ceplerine daha fazla altın girer.
7: Tesisi çalıştıran hidrolik sistem aşırı ısınıyor ve bu da hızı kısıtlıyor. Freddy ve Juan hidrolik sıvıyı soğuk tutmak için bir ısı değiştirici takarak işlem hızını iki katına çıkarmayı planlıyor. Kökler ve bitkiler yıkama eleklerini tıkıyor ve altın yakalama kapasitesini düşürüyor. Maden kurtarma operasyonlarında bir ilk olarak Juan, dönen tamburun üzerine bir fırça hattı kuracak. Bu sistem melekleri temizleyerek daha fazla altının savaklara ulaşmasını sağlayacak. Son olarak Freddy, Juan'un savak kutularını modifiye edecek. Mevcut rıfları yeniden kullanıp alt savağı daraltarak daha ince altın yakalamayı hedefliyor.
10: Beyler nasıl gidiyor?
0: İyi. Siz nasılsınız?
10: İyiyiz, iyiyiz.
9: Telsizi izlerken aslında çok daha fazla malzeme çalıştırabileceğinizi gördük. Freddy savak kutusunu kontrol ettiğinde sistemin malzeme açısından aç kaldığını fark etti.
10: Üretiminizi %50 artırmayı umuyoruz.
9: Şimdi daha fazla malzeme çalıştıracağımız için yıkama eleğinden daha fazla organik geçecek. Bu yüzden eleğin dışına bir fırça sistemi kurup bunların bir kısmını dışarı çekmek istiyoruz.
10: Böylece daha çok içinde altın olan malzeme savaklara ulaşacak. Altını dışarı kusmak yerine içeri alacak.
9: Eleğin sonuna gidip bir tava malzeme aldım.
5: Evet.
9: Ve içinde birkaç parça altın buldum.
5: Gerçekten.
9: Evet, yıkama eleğinin çıkışından gelen malzemede. Şu an bu bir sorun. Daha fazla malzeme işlemeye başladığımızda daha büyük bir sorun olacak. Daha çok malzeme işlemek için hidrolik sistemine biraz daha...
10: Bir ısı değiştirici takalım.
9: Evet.
5: Evet, tamam.
10: Hidrolik sistemine bu soğutucuyu koyarsak sistem aşırı ısınmadan saat başına daha fazla malzeme işleyebilir.
9: Arazinin yani kesiminin en değerli kısmı savak kutunun. Çünkü tüm geri kazanım orada oluyor.
10: Savakları düzeltirsek içinde %10 daha fazla altın yakalarız. Sonra da tesisin üretimini %50 artırırız. Hatta belki daha da fazla artırabiliriz.
5: Evet.
10: Bunun için yaklaşık $6,000 malzeme gerekiyor.
9: Sezon sonunda kişi başı 2 ons görmek istiyoruz. Toplam 4 ons.
5: Evet.
9: Ama geri kazanımı 2'ye katlamazsak hiçbir pay almayacağız. Ya 2 kat ya hiçbir şey. Ne düşünüyorsun?
5: İyi. Hayır deme şansımız yok. Size güveniyoruz.
9: Evet.
5: Bana mantıklı geliyor. Sence Rick?
0: Evet.
10: O zaman anlaştık.
5: Yapalım.
9: Tamam.
10: Tamam.
9: Görüşmeler yapıp gerekli malzemeleri toplayalım.
10: Teşekkürler.
5: Onlara güvenmek zorundayız. Elimizden geleni yapıyoruz ama biz profesyonel değiliz. Tesisten daha fazla malzeme geçirmek için çok heyecanlıyım. Zemin de tutarlı. Altını çıkartacağız.
10: O zaman 48'e 35,5. Tamam. Şimdi bunları kaldırıyoruz.
7: Freddy ve Rick işe sabaklardan başlıyor.
0: Bunları kesmemi ister misin?
10: Sen istersen kes, ben de diğer parçaları keserim. Rick'le birlikte ızgaraları hazırlıyoruz. O onları yaparken ben de açılı bağlantıları kesiyorum. Rick'le konuştuğumda onun bir mekanikçi olduğunu ve kaynak işini bildiğini görüyorum. Yani böyle bir iş için tam aradığımız adam. Rick, yaptığımız şey şu. Üst savak kutusunu biraz düzleştireceğiz.
0: Tamam.
10: Ve içindeki sistemi biraz değiştireceğiz. Bu üst kutu fazla agresif çalışıyor. Bu da eğiminden kaynaklanıyor. Burada büyük külçeler değil, çok ince altın yakalıyorsunuz. Bu da ince altını yakalama şansını arttırıyor.
0: Evet.
10: Alt savak tıkanıyordu. Test sırasında kutuda yeterli su yoktu. Susuz kalmıştı. O yüzden içine yeni yan duvarlar koyacağım. Ve böylece birkaç metre daraltacağız ki o zaman daha iyi çalışacak.
7: Alt savak kutusunun daraltılması su akışını daha dengeli hale getirecek.
10: Dikkat et. Madenciliğe nasıl başladın Rick?
0: Birkaç keşif gezisine çıktım. Ve biraz altın buldum.
10: Sonra da bağımlı oldum.
0: Evet. Beni burada en çok mutlu eden şey dağlarda olmak. Ve her şeyden uzak olmak. Burada yolun sonundayız. Etrafta kimse yok. Şehirde uzun yıllar zanaatkar olarak çalıştım. Hayalimiz hep dağlarda yaşamak ve bu koşuşturmadan uzak olmaktı. Altın madenciliği insanın kendini bir kaşif gibi hissedebildiği son işlerden biri. Bu devirde insanın kendi başına takılıp kendi işini yaparak geçimini sağlayabileceği öyle çok da fazla iş kalmadı. İşte tam da bu yüzden bu işi seviyorum.
10: Çocuğun var mı?
0: Bir tane var. 4,5 aylık.
10: Çok küçük.
0: 9,5 kilo. İri bir bebek.
10: Evet.
0: Evet.
10: Evet. Omuzunda büyük bir sorumluluk var.
0: İşler bir şekilde yürümeli.
10: Evet.
0: Yürümeli. Bu savak eğrilmiş.
10: Ne karmaşa.
0: Evet.
10: Bunu düzeltmek için komple yeni bir savak kutusu yapmalıyız. Ona da zaman yok.
7: Alt savak kutusu eğilmiş durumda. Bu da yeni yan duvarın düzgün oturmamasına neden oluyor. Oluşan boşluk doldurulmalı.
10: Yine de altın yakalanır. Ama bunu düzeltmek çok daha uzun sürer.
8: Kredi hangi kredi diye aranır? Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu çıkar. Siz de hemen hangi krediyi indirin, faizsiz 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını yakalayın. Hangi kredi?
11: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
12: Anneler babalar, Molfix bebek bezi teknolojisi ilerliyor.
13: Yeni Molfix Premium. Pişiği daha olmadan engelleyen yepyeni bir teknoloji.
14: Şiş Molfix'in emici yüzeyine temas etti. Pişiğe neden olabilecek bileşenler yakalandı.
13: Yeni Molfix Premium pişik etmenlerini yok etmeye yardımcı aktif oksijen teknolojisi. Türkiye'de ilk ve tek.
11: Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni Magnum.com.tr ya da Algida ile kazandan gönder, çekilişe katıl.

0: O anların dondurması Oando. Oando.
1: Bu var ya bu. Blok dersten çıkıyor.
2: Atıştırmalık?
3: Yok, ben doymalık takılıyorum.
1: Bir şey diyeyim mi?
4: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
1: Abi bu adam ne yiyor ya?
5: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
6: Otel harika.
7: Evet, ve geceliği sadece 13.500.
8: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
6: Trivago'ya bakmalısın.
9: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
10: Magnum koleksiyonunun en yeni parçası Magnum Sandviç Badem. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
11: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
12: Dijital bankacılıkta zirvede kim var? Kim var? Kim var?
13: Tabii ki Tonbank. Türkiye'nin en büyük dijital bankası. Hadi kredi kartı da Türkiye'nin her yerde çok kazandıran kredi kartı. O da Tonbank'tan. Bankam Tonbank
14: kartıma bir. Klasik otomobil restorasyonunda 4 yılın sonunda artık her şey tıkır tıkır işliyor.
15: Evet.
14: Aman tanrım.
16: Richard Hammond'ın atölyesi yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.

0: Burada tüm faturalarımızın ve aylık ödemelerimizin küçük bir listesini yaptım.
1: British Columbia'daki Richie's sahasında.
2: Durum nasıl görünüyor?
0: Her şey dahil ayda 25-30 bin dolar borcumuz var. Faturalar yine birikiyor. Yakıt 10 bin dolar. Parça masrafı 5 bin dolar civarında. Sürekli yeni masraflar geliyor. İşçilerin maaşları da gecikti. Yakında biraz nakit isterler.
2: Bağırıp çağıracaklar.
0: Evet. Onun buradaki hayali bu. İşin tutması ve başarılı olması, her şey altınla ilgili. Hiç duraksama yaşamak istemiyoruz çünkü bütün operasyonu aksatıyor. Morali yüksek tutmak önemli. Düzelecek, yoluna girecek. Güzel bir hayatımız olacak, parlak bir gelecek diyoruz hep. Bu bizim geleceğimiz için.
2: Eğer bu sezon olmazsa iş biter, rüya biter.
3: Bunu işaretle, delmeye hazırla. Ölçüleri al.
1: Huan ve Won hidrolik sistem üzerinde çalışmaya başlıyor.
3: Harika, teşekkürler.
1: Amaç, yıkama tesisinin malzemeyi daha hızlı işlemesini sağlamak.
3: İşte bu da ısı değiştirici. Bunun bir giriş ve çıkışı var. Hidrolik yağ buradan içeri giriyor. Bu haznenin içinden geçen su sayesinde soğutuluyor. Yani sistem hidrolik yağı soğutuyor. Çıkış hattına geldiğinde yağın daha serin olması gerek. Yıkama tesisine gelip sabağa giden suyu hidrolik yağ soğutmak için kullanacağız. Bu da sistemi biraz daha yüksek kapasitede ve daha zorlayarak çalıştırmalarını sağlayacak. Yani tesisten daha fazla malzeme geçebilecek.
2: Yeni soğutucu için bu bağlantı ayaklarını monte ediyoruz. Şu çelik kirişe birkaç delik açıp bu mereti sabitlememiz gerekti. Sonra tesisata bağlayacağız.
3: Buradaki 2 santimlik boruyu elimdeki 2,5 santimlik bir İngiliz tipi bağlantı adaptörüne uydurabilmek için kendi adaptörümü yapacağım. Maalesef kamyonetimde doğru adaptör yok. O yüzden bu kısa boru parçalarını kesip birleştireceğim. Sonra da tekrar kaynak yapacağım. Yani biraz doğaçlama bir tamir olacak. Bu oldu. İstersek buna temiz su bağlayıp duş için güzel sıcak su bile elde edebiliriz.
2: Hey!
3: Bak, her şeyi düşünmek gerek.
2: Doğru.
3: İşte oldu. Tamam, güzel. Oldu. Dişi sıyırmadan önce çeyrek tur daha sık. Şimdi hidrolik hatlarını bağlayalım.
2: İyi olur.
3: Bunun işe yaramamasından bahsediyordun ya, işte o noktada ciddi bir mali sıkıntıya, hatta iflasa kadar gidebilirsin. Ben yıllar önce tam da o durumdaydım ve bu yüzden madenciliğe girdim. Ya evimizi kaybederiz, ya işimizi kaybederiz, ya da başka bir gelir kaynağı bulmaya çalışırız diye düşünmeye başladık. Bu yüzden de madenciliğe girdim. Açıkçası bizi ayakta tutan şey de bu oldu. Evet. Peki kaç çalışanın var bugün?
2: Tanrım. Burada 4 kişi var. Ben de dahil. Evet.
3: Evet. Bu kadar insanın maaşı ve diğer giderlerin getirdiği ek stresle gerçekten işler
2: evet,
3: zor.
2: Evet, para düzenli gelmezse ya da büyük bir aksilik olursa...
3: Evet.
2: Evet.
3: Bu çok moral bozucu bir durum.
2: Evet, öyle.
3: Umarım burada yaptığımız şey sana biraz yardımcı olur dostum.
2: Evet.

0: Tesisat becerileri devreye giriyor.
1: Evet, köklerime geri dönüyorum. İşte bu.
0: Evet.
1: Yapmamız gereken tek şey bunu üste monte etmek, hortuma bağlamak ve işi bitirmek. Oldukça basit bir çözüm, iyi görünüyor.
2: Isı değiştirici, boğanın yıkama tesisine güç veren hidrolik sistemi soğutacak.
0: Artık yıkama eleğini daha hızlı çalıştırabileceğiz. Daha fazla malzemeyi ısıtmadan sistemden geçirebileceğiz. Bu harika. Hi ho, hi
3: ho. Bu aşı o boşlukları doldurmalı.
2: Kesitte eğrilmiş tabanın oluşturduğu boşlukları kapatmak için esnek L demir parçaları sabak kutusunun altına kaynaklanacak.
3: Bu iş görür. Baştan komple yeni sabak yapacak vaktimiz yoktu. Kaynakların iyi görünüyor.
4: İyi mi?
3: Evet, iyi görünüyor. Önce sağlamlık için kaynakla, sonra silikon.
4: Evet, bu iyi olur Freddy.
2: Silikon kutuyu su geçirmez hale getirir. Yeni yan duvarlar sabah kutusunu 1,5 metre daraltarak su akışını daha dengeli hale getirir.
3: Bu iş tamam.
2: Sıradaki iş üst sabah açısının ayarlanması.
3: Bu kutu eskiden çok dik ve çok daha hızlı akıntılıydı.
4: Evet.
3: Biraz daha. Daha. Bence buraya alalım.
4: Tamam.
3: Temelde sabaklarda geriye kalan iş önce hepsini temizlemek. Sonra paspasları ve ızgara sistemini yerleştirmek ve işi bitirmek.
4: Paspasları buraya atıyorum.
3: İyi misin?
4: Evet.
3: Biraz taşabilir.
4: Evet, ucu ucuna.
3: Her zaman farklı bir boşluk bırakırım. Mesela ızgaralar arasında bir yerde 4 santim, bir yerde 5 santim bırakırım. Bu bir değişim. Bu değişik noktalara bakarsan altının özellikle bu tür geçişlerle
4: evet,
3: biriktiğini görürsün. Yani elimizde 1 metre, 1,5 metre ve 2 metre genişliğinde sabak kutuları var. Umarım çalışmaya başladığında iyi performans elde edersin. Hadi kolay gelsin.
4: Eminim öyle olacak Freddy.

0: Şaftlarda 160'a çık.
1: Tamam.
0: İyi olacak.
2: Juan'ın döner yıkama eleğinde geliştirdiği fırça sistemi, eleklerde takılan bitkileri temizlemek için test ediliyor.
0: Burada yukarı doğru uzanan evet. tek parça büyük bir silindir kol olacak ve fırça evet. düzeneğini tutacak. Elek döndükçe bu fırçayı kullanarak elekleri temizleyecek. Şimdi trailere inip bilgisayarda her şeyi planlamaya başlayacağım. Tüm parçaları keseceğiz. Yardım etmek istersen onları birleştirip kaynak
1: Harika.
0: Yapabiliriz. Ne dersin? Tamam. İyi olur dostum. Dönen fırça düzeneği daha önce hiç yapmadığımız bir şey. Ama yapacağımız şey yol süpürgelerinde kullanılan döner fırçaları yeniden kullanmak olacak. Bunlar için yeni bir tambur yapacağız ve yıkama eleğinin üstüne monte edeceğiz. Bu düzenek eleklere takılan organik malzemeyi temizleyecek. Bunlar da milin üzerine takacağımız ve fırçaları tutup ortalayacak ara parçalar. İşte başlıyoruz.
1: Boom.
0: Hadi hızlıca bakalım.
1: İşte bu.
0: Harika.
1: Burada olan her şeyden çok memnunum. Sabah ilk iş olarak montajların kaynağını yapacağız. Devamını sabırsızlıkla bekliyorum.
3: Kahve yapayım.
2: British Columbia'da maden sahasından 15 kilometre uzaklıkta...
4: İşleri yürütmeye çalışıyoruz. Oo, çıkardı. Reçete var mı? Şehirden uzaklaşıp burada bir hayat kurmak hep hayalimizdi. Sadece bunu gerçekten yapabileceğimizi düşünmemiştik. Şimdi buradayız ama işler de burada kalabilmemiz için olması gerektiği gibi gitmiyor. Yani durumumuz bu.
3: Wells'te kalmak istiyoruz. Rick'in madenciliğe devam etmesini istiyorum. Çünkü sevdiği şey bu. Evet. Bilmiyorum.
4: Bana inandığı için ona minnettarım. Ama artık işlerin yürümediği bir kırılma noktası var. Yani şu günlerde bayağı endişeli günler yaşadığımızı söyleyebilirim.
3: Yapabileceklerini biliyorum. Sadece biraz yardıma ihtiyaçları var.
1: Güne iyi başlangıç.
2: Bridges madeninde 24 fırçayı taşıyacak merkez gövde şekilleniyor.
1: Bu parçalardaki fazla cürufu temizliyorum. Altınlı toprağımda çok organik var. Bu fırça sistemleri onu temizleyecek.
0: Wagon, başta bize bu işe ciddi miktarda para yatırdığını söylemiştim.
1: Başlangıçta sadece işe koyulacak kadar temel ekipmanla geldim. İş ilerledikçe daha fazla paraya ihtiyaç duydum. Bu işi sürdürebilmek için ailemden ve arkadaşlarımdan sürekli borç almak zorunda kaldım. Kimseye geri ödeme yapabilmiş değilim. Her şey burada, toprağın altında duruyor. Ve o altına ihtiyacım var. 7 yıl boyunca yurt dışında çalıştım, Afrika'da. Orada iki sert kaya altın madeni kurdum. O kariyeri bıraktım ve geri döndüğümde tüm gücümle plaser madenciliğe girdim. Artık borç almayı bırakmalıyım, sonunu görebiliyorum. Hiç iyi değil. Güzel. Fırça kıllarını takıyoruz şu an. Sıkılar, bu iyi. Mükemmel.
0: Bunlar sıradan yol süpürgesi fırçaları. Yani herhangi bir kiralama yerinden alıp tekrar takabilirsiniz doğrusu.
1: Heyecan verici.
0: Evet.
1: Evet. Burada işleri bitirmek üzereyiz ve yıkama eleğinin tekrar çalışmasını, altınlı toprağın içinden geçmesini ve para kazanmayı sabırsızlıkla bekliyoruz.
0: Umarım düzgün çalışır. Biz iki kat ya da hiçbir şey dedik. Yani o hedefi tutturamazsak emeğimizin karşılığını alamayacağız. Ama sorun da değil. Burada olup Wagon'a ve ekibine yardım etmek beni mutlu ediyor çünkü yardıma ihtiyaçları var.
5: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink satla bir dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur.

0: Türkiye'nin dört bir yanında gerçekleştirilen bağımsız ölçümlere göre en geniş 5G kapsaması Vodafone'da.
1: Alperen, hadi gel bir liderlik selfiesi.
2: Tamam abi, gel çekelim.
3: Gel bir de story atalım.
4: Tamam abi, tamam.
3: Şimdi 5G kapsama liderliğimizi birlikte kutluyoruz. Hediye çarkında kazandığınız gigabaytları ona katlıyoruz.
5: Yeni Magnum Sandviç. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
6: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.

0: anların dondurması Oando. Oando.
1: Eda Ece ile tak tak konuşuyoruz.
2: Eşim bana şaşalı bir pırlanta almış. Rengim değil. Neyse ki Atasay'dan almış. Gittik, benlik renklerden biriyle değiştirdik.
3: Kaliforniya'yı kasıp kavuran orman yangınları...
4: Tehlike çok büyük.
5: Burayı hemen tahliye etmemiz gerek.
6: Olamaz ne?
5: 10 dakika içinde.
3: Kırsalda yaşayanları tehdit ediyor.
4: Hava çok sıcak ve yangın çok hızlı yayılıyor.
6: Bu gerçekten dehşet verici.
4: Bu yangın her şeyi yok edebilir.
3: Kırsalda yaşamak zor. Yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.
7: Hadi Hoan, şunu kaldır bir yerde.
8: Kamyonu yukarı çıkarırım. Sen onu getirirsen ben de oradan alırım.
7: Tamam, görüşürüz.
9: Tıkanmış elektriği temizleyecek yenilikçi fırça sistemi boğun yıkama tesisine montaj için hazır.
8: Bu fırça sistemini kurmak için çok heyecanlıyım. Daha önce yapmadığımız bir şey. İşe yararsa büyük fark yaratır. Aldım Fred.
7: Aldım.
9: Yerine sabitlendikten sonra Juan kolları döner eleğin yanına kaynaklayacak.
8: Tamam, yukarı çıkıyorum. Teşekkürler. İyi görünüyor.
10: Evet, oldukça iyi.
8: Bunu sevdim. Burası kesinlikle en uygun çalışma alanı değil. Ama şu an bitirmeye çok yakınız. İdare edip bunu bir araya getirmeliyim. Sonra yıkama eleğine takacağız ki deneme çalışmasına başlayabilirim.
9: Kollar 180 kiloluk fırça sisteminin ağırlığını taşıyacak şekilde üretilmiş.
8: Bu kollar rulmanlı. Böylece fırçanın ağırlığı ve yer çekimi aşağı baskı yapacak. Elekleri temizleyecek.
7: Bunlar için hazır mı sen?
8: Evet, hadi ver.
7: Neredeyse bitti. Çalıştırmaya çok yakınız. Çok büyük.
8: Çok büyük.
7: Çok daha iyi ama değil mi o an?
10: Altın görmek için sabırsızlanıyorum.
7: Son kaynak Juan.
8: Son kaynak Freddy.
7: Evet. Hadi tesisi çalıştıralım. Altını yakalayalım. İyi görünüyor Juan.
8: Umarım göründüğü kadar iyi çalışır. Son testte neredeyse yarım ons görmüştük.
7: Bu sefer bir ons altın görmek istiyoruz.
10: Bir ons altın harika olur.
8: Bunu öğrenmenin tek bir yolu
7: var. Hadi çalıştıralım.
8: Çalıştıralım.
7: Tamam.
8: Tamam yapalım.

0: Bence yaptığımız tüm iyileştirmeler yerli yerinde. Hacmi ve besleme hızını artıracağız. Bu çok heyecanlı bir süreç olacak. Önümüzdeki 4 saat oldukça yoğun.
1: İki kat hedefini tutturmak için Bogun tesisi bir onsun üzerinde altını geri kazanmak zorunda.
2: Genel olarak yaptıklarımızdan çok memnunum ama istediğimiz kadar malzemeyi tesisten geçirebilecek miyiz? %100 emin değilim. Yarın göreceğiz. Burada ne başardığımızı o zaman anlayacağız işte.
3: İlk kepçe Juan.
2: Harika.
3: Hidrolik sistem nasıl gidiyor bir bakalım.
2: Serin kalıyor. Şu an inanılmaz derecede soğuk.
3: Evet.
1: Juan'ın ısı değiştiricisi tesisi çalıştıran hidrolik yağı serin tutuyor. Ve yıkama tesisinin daha yüksek performansla çalışmasına izin veriyor.
2: Fırçaların nasıl geçtiğini görebiliyorsun Fred. Bu çok iyi.
3: Evet.
1: Yıkama eleği fırçası büyük fark yaratacak. Elekleri temiz tutarak daha fazla altının savaklara geçmesini sağlayacak.
2: Eskisine göre daha temizler. Hem de çok.
3: Evet.
2: Ve daha fazla malzeme sayılmaz. İşliyoruz. Yani daha fazla organik de geçiyor.
3: Doğrudur. İşlerini yapıyorlar.
2: Güzel iş Freddy. Fena iş çıkarmadık.
3: Fena değil.
2: Freddy ile yıllardır birçok şey yaptık. Bunun işe yarayabileceğini düşünüyorduk ama çalıştırmadan emin olamazsınız. Şu an harika gidiyor ve gerçekten memnunum.
0: Juan'ın yaptığı fırça sistemi bir sanat eseri gibi. Kusursuz çalışıyor.
4: Kesinlikle baskı artıyor. Çok daha fazla malzeme gönderiyoruz.
0: Bu bizim için yepyeni bir problem. Altını hızlı şekilde içeri almak zorundayız. Ama iyi bir problem. Birden her şey doğru yöne gidiyor gibi.
4: Von kesinlikle daha mutlu görünüyor. Şu anki çalışma düzeniyle daha fazla tonaj çıkarıyoruz. Ve bu da daha fazla altın anlamına geliyor olmalı. Madene ilk kez geliyor. Freddy ve Juan buradayken gelmesinden daha iyi bir zaman olamaz dedik.
5: Kesinlikle ilgisini çekmiş durumda.
4: Kendisi geçen yıl burada biraz yardım etmişti. Birkaç farklı sahada kaya kamyonu sürdü. Yeterince büyüdüğünde o da muhtemelen böyle bir şey sürecek.
5: Birkaç yıl içinde.
4: Evet evet, 2-3 yıl sonra.
3: Stefan, duyuyor musun?
6: Duyuyorum.
3: Son kepçe.
6: Günün son kepçesi.
0: Evet, bunlar çok işe yaradı. Belli oluyor.
3: En azından biraz altın görüyoruz.
2: Bu umut verici.
3: Evet.
2: Ne diyorsunuz, temizleyelim mi ve sabah tekrar gelip ne çıktığına bakalım mı?
4: Harika olur. Güzel fikir. Teşekkür ederim.
2: Tamam.
4: Sağ ol.
2: Teşekkürler.
3: Bu adamlar kazanacaklar çünkü daha iyi üretim, daha iyi çalışan savaklar, organiklerle tıkanmayan bir tesis. Yani sonuçta herkes için kazanç ama asıl büyük kazanç onların olacak. Günaydın.
7: Günaydın.
3: Biraz altın tartmaya hazır mısınız?
6: Kesinlikle.
1: British Columbia'daki Richis madeninde.
2: Galiba bunu içeride yapmalıyız.
3: Evet, yağmur yağıyor.
1: Başarı ya da başarısızlık. Bir haftalık yaratıcı geliştirmelerin ardından her şey son altın tartımına bağlı.
2: Altın sende mi?
0: Bende.
2: Oh, aman tanrım.
3: Evet, aman tanrım.
0: Evet,
4: evet. Evet.
0: İyi hissettiriyor.
4: Evet.
3: Hazır mısınız? Hadi yapalım.
4: Evet, sanırım.
1: Madenin karlı olduğunu kanıtlamak için ikinci testin sonucu en az bir ons altın vermek zorunda.
3: Bu 0.47 ons ilk temizlemeden çıkan miktarı.
0: Evet.
4: Kavanozda kalanlara bak.
3: Üçte birini tarttık bile değil mi?
6: Bu harika.
3: İşte bir ons. Tam evet. Bir ons var burada. Şuna bakın. Hala altın var millet.
0: Vay canına, bu harika.
3: Şaka değil.
4: Ne?
3: 4 saatte 1.58 ons. Yani
4: i̇şte bu.
3: Günde 4,5-10 eder.
0: Evet, evet öyle.
3: 12 saatlik bir günde.
2: Ve bu daha önce işlediğiniz aynı toprak evet, değil mi? Doğru. Çok büyük evet. bir gelişme olduğu gerçek.
1: Fred ve Juan'ın yaptığı düzenlemeler, Bog'un çıkardığı altın miktarını 3'e katladı.
2: Buradaki şey... Hayalini gerçeğe dönüştürüyor.
0: Evet.
2: Her şeyi değiştiriyor evet. değil mi? Eskiden tamir masrafları ve diğer giderler için zar zor para yetiştiriyordun. Şimdi ise bankada biraz güvence oluşturabilirsin.
0: Kesinlikle öyle bu. Freddy, bu inanılmaz.
2: İçindeki ince altınlara bak.
6: Evet.
2: Daha çok ince altın var.
0: Evet, fark bu. Eskisine evet. göre çok daha fazla evet, ince evet. altın var.
3: Savak sistemi altın geri kazanımını yaklaşık %20 kadar arttırdı.
0: Evet.
3: Eleklerdeki o malzemeyi temizleme işi de sanırım bir %15-20 civarında katkı sağladı.
6: Evet, evet.
3: Çünkü artık malzeme uçtan dışarı fırlamıyor.
6: Evet.
3: Yani eleklerdeki organik malzeme temizleniyor.
0: Büyük Doğru. fark yarattı.
3: Ayrıca üretim artışı var. Evet. Hepsi birleşince...
6: Evet.
3: Hala buna inanamıyorum.
2: Evet öyle. Bu harika bir şey.
6: Evet.
2: Gerçekten müthiş.
4: Kayıp yaşadığımızı biliyorduk ama...
2: Bu kadarına değil.
6: Bu kadarına değil.
3: Biliyor musunuz uzun zamandır böyle gülerken görmemiştim.
6: Doğru, evet, doğru.
4: De. Evet, özellikle de.
6: Evet, benim. Evet.
4: Uzun zamandır mücadele ediyoruz. Bunun Von için ne kadar önemli olduğunu çok iyi biliyorum.
0: Herkes için.
4: Yani herkes için çok şey ifade ediyor. Her şey demek bu. Size gerçekten tüm kalbimle teşekkür etmek istiyorum beyler.
3: Rica ederiz.
4: İçtenlikle.
3: Rica ederiz. Hepiniz adına.
0: El sıkışmayla kurtulamazsın. Sağ ol koca adam.
2: Bir şey değil, bir zevktir.
6: Bu harika.
5: Çok mutluyum.
6: Bu harika.
4: Evet.
6: evet.
4: Her şeyi değiştiriyor.
6: Evet, doğru.
0: Omuzlarımdan ve bana inanan herkesin omuzlarından büyük bir yük kalktı. Bu çok iyi hissettiriyor, evet. Ah, evet. Evet, bu çok iyi.
7: Ne anlama geliyor?
0: Bu şu anlama geliyor. Hayalim sağlıklı bir biçimde devam edecek. Yani artık... ilerleyebilirim. Kusura bakmayın.
2: Hayalleri için gerçek bir ihtimal var. Önceden haftalık yaşıyorlardı. Çıkardıkları her altını satıp faturaları ödüyorlardı. Geleceğe dair gerçek bir güvence olmadan. Ama şimdi sağlam bir planları, sağlam bir tesisleri ve gerçek bir gelecekleri var. Bu onlar için hayat değiştirici olacak. İyi bir noktadan ayrılıyoruz.
4: Juan ve Freddy her şeyi... Bizim için gerçekten tamamen değiştirdi. Artık benim, ailemin ve burada çalışan herkesin bir geleceği var.
1: 3 ay sonra.
0: Freddy, Juan merhaba. Madenden küçük bir güncelleme. Her gün altın miktarımızı 2'ye katlıyoruz. Ve artık yatırımcılarıma ve bu süreçte... Bana destek olan aileme geri ödemeler yapmaya başladım. Yıkama eleğindeki fırça sistemi hala harika çalışıyor. Organikler artık sorun değil. Savak kutuları her şeyi yakalamaya devam ediyor. Her şey yolunda gidiyor. Hala güzel günler yaşıyoruz sayenizde.
8: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
9: Net!

0: Türkiye'nin dört bir yanında gerçekleştirilen bağımsız ölçümlere göre en geniş 5G kapsaması Vodafone'da.
1: Alperen, hadi gel bir liderlik selfiesi.
2: Tamam abi, gel çekelim.
3: Gel bir de story atalım.
4: Tamam abi, tamam.
3: Şimdi 5G kapsama liderliğimizi birlikte kutluyoruz. Hediye çarkında kazandığınız gigabaytları ona katlıyoruz.
5: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
6: Magnum koleksiyonunun en yeni parçası Magnum Sandviç Badem. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
5: Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
6: Magnum koleksiyonunun en yeni parçası Magnum Sandviç Badem. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası.

0: O anların dondurması O Ando. O Ando.
1: Vay toplantılar.
2: Vay ödevler.
3: Vay bu işler.
4: Vay vay vay vay vay vay. Domino'sum hoş geldin. Oturalım şöyle, sıcacık geldi. Yiyelim şöyle, lezzeti olay. Bir daha söyle.
5: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
4: Vay vay vay vay vay vay. Domino'sum hoş geldin.
6: Kaliforniya'yı kasıp kavuran orman yangınları.
7: Tehlike çok.
8: Burayı hemen tahliye etmemiz gerek.
3: Olamaz mı?
8: 10 dakika içinde.
6: Kırsalda yaşayanları tehdit ediyor.
9: Hava çok sıcak ve yangın çok hızlı yayılıyor.
3: Bu gerçekten dehşet verici.
7: Bu yangın her şeyi yok edebilir.
6: Kırsalda yaşamak zor. Yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.

0: Sanırım işi batırdım. Bütün yığın dereye doğru hareket ediyor.
1: Bir çamur kayası gibi.
2: Bir mühendislik hatası Hoffman madenini tehlikeye atıyor.
0: Hayatımda bunun gibi bir hata yapmadım.
2: Şiddetli bir fırtına madeni çökme eşiğine getirdi.
0: Bu tam bir karmaşa.
3: Evet, bu çok hızlı bir şekilde sulu karışıma dönüşüyor.
2: Şiddetli yağmur çamuru hassas bir su havzasına doğru sürüklüyor. Eyalet kurumları ve federal kurumlar madene akın ediyor.
4: Hey Todd, burada müfettişler var.
5: O yağmur fırtınası insanları sokağa dökecek. Ne kadar zor durumda olduğumuzu biliyorlar.
2: Maden çalışma durdurma emirleriyle karşı karşıya.
1: Ne zaman teftiş edildiysek hep düzeltmemiz gereken bir şeyler çıktı. Sezonu erken bitirecek durumda değilim. Kimsenin yapabileceğini sanmıyorum. Umarım bu planlarımızı bozmaz.
2: Hoffman ekibi için bu zamana ve doğa koşullarına karşı bir yarış.
0: Bu çamurun altında en az $1 milyon altın var.
2: Operasyonlarını yapılandırmak için elbette.
6: Onu gördün mü?
1: Hadi.
2: Hükümet madeni temelli kapatmadan önce.
0: An itibariyle Jack'in son sezonu en kötü sezonlarımızdan biri olacak.
1: Şu anda midem bulanıyor.

0: Hafif yağmur yağıyor. Bazı yağmurlu günlerde bu içimizi ısıtır. Sanırım tam bir karmaşa. Ne yapacağımızı bilmiyorum.
1: Gerçekten.
2: Evet, bu çok hızlı bir şekilde sulu karışıma dönüşüyor. Bütün bunlarla ne yapmak istiyorsun?
0: Bunu ayırmaya vaktimiz yok. İçinde bulunan her çakıl taşı altın içeriyor. Sanırım hepsini birlikte işlememiz gerekiyor.
2: Tamam, peki tesis bunu alır mı?
1: Çok fazla baskı altında olacak.
0: Altını almak için çok daha fazla mesafe kat etmeliyiz. En azından altını alacağız.
2: Tamam, ona 4.
0: Bu maden şimdiye kadar çalışmamız gereken en zor madenlerden biri. Yağmur hiç dinmeyecek gibi görünüyor. Ne kadar çok yağmur yağarsa o kadar çok sorun var. O noktada yağmurun durmasını beklemenin anlamı yok. Sadece cevheri işlememiz gerek. Bütün sezon boyunca bekleyebiliriz. Dakota, tesisi çalıştır.
1: Sadece bu sulu karışımı işleyeceğiz.
3: Herkes tamburun önünü açsın.

0: Kayıp Kanal. Her şey kuruya karşı ıslak olunca daha yükseğe istifleyemiyorsun ve Dakota onu yükleyen adamlara doğru itmeye çalışırken çok zorlanıyor. Çünkü sıkışmıyor. Yığın halinde aşağı akıyor. Her şeyi daha az verimli hale getiriyor ancak yapmak zorundayız.
1: Hey Todd, bunun birazını iteceğim ve bu cevheri geride tutacağım.
2: Bence bu harika bir fikir.
3: Tamam. Bu şey çok ıslak ve sadece patikadan akıp gidiyor. O yüzden şimdi hemen bunu içine boşaltabilecekleri çorba kasesine benzer bir şey yapacağım. İki tarafını baraj gibi kapatacağım. Hemen oradaki haznenin önüne boşaltacağım.
4: Ona dört dostum. Her işten anlarım. Kaynak yapmadığımda kamyondayım. Bazen esnek olup uyum sağlaman gerekir. Bu çamurlu cevheri teslim edeceğiz. Çamurlu ama zengin bir cevher. Hedefimize ulaşmamızı sağlayacak.
5: Bilirsin, insanlar büyük işlerin bazılarının zor olduğunu söyler ve bu yüzden birçok insan bunları yapmaz ve bu yüzden burada çok fazla madenci görmezsin. Bu iş çok zor. Çok fazla su, sel basması gerçekten çılgınca. Burası vahşi olabiliyor. Vahşi bir hayvan gibi.

En azından biraz çamuru işliyoruz. Delicesine yağmur yağıyor ama pes etmeyeceğiz. Islak cevheri işleyeceğiz ama ıslak olduğu için kuru cevherden çok daha ağır. Bu tamburun içinde çok fazla ağırlık var. Zincirlere ve benzer şeylere, merdanelere yük bindirecek. Umarım bir şey kırılmaz ama duramayız. Bunu çalıştırıp devam etmemiz gerekiyor. Her şeye rağmen devam etmeliyiz.

0: Üs.
1: Altın hakikaten güzel.
2: Evet. Biliyor musun, ben bu kadar iyi bir zeminde hiç bulunmadım. Bu olağanüstü.
1: Sadece öğütmeye devam edeceğiz. Tesiste işlemeye devam edeceğiz. Sana çok temiz halde getireceğiz.
2: Evet.
1: Hepsi
2: evet.
1: O kadar iyi olmayabilir ama...
2: Çok iyi olur.
1: Biliyor musun? Yani sürekli geliyorlar.
2: Neden olmasın? Evet. Zemin o kadar iyi ki.
1: Umarım öyledir. Tıpkı 3 ons alırken şimdi 100 ons topraktan 3,5 ons, 4 ons alman gibi. Yani...
2: Eğer bunu başarırsak gerçekten harika bir şey olur. Yani şunu söyleyebilirim. Hiç böyle altın elde etmemiştik. O noktaya asla ulaşmadık. Bu muhteşem bir şey ve sanırım herkes bol bol altınla eve dönebilir.
1: Öyle olmasını umalım.
2: Evet.
3: Eton.
1: Evet, evet.
3: Burada müfettişlerimiz var gibi. Ne istediklerine bakmaya gidiyorum.
1: Tamam, herkes Andy'ye biraz alan versin. Herkes ne iş yapıyorsa onu yapsın. Şimdilik Andy'yi rahat bırakın, meşgul olacak, tamam mı?
2: Neler oluyor?
1: Bilmiyorum, halledeceğim. Birazdan seni ararım.

0: Şu anda midem bulanıyor gibi hissediyorum. Biliyordum dostum, biliyordum. Her şey çok yolunda gidiyordu. Çok yolunda gidiyordu.
1: Merhaba, nasılsınız baylar?
2: İyi, sen nasılsın?
1: Teşekkür ederim.
3: Dostum, Andy orada ne konuşuyor acaba?
1: Biraz ciddi görünüyor.
3: Hayır dostum, dert etme bunu. Sürmeye devam et.
1: İsterseniz size etrafı gezdirebilirim. Kanalımıza götürüp kanalımızı gösterebilirim. Müfettişler burada. Çok yağmur yağdı. Bu yüzden durum biraz stresli. Ama biliyorsunuz, büyük fırtınalardan sonra müfettişlerin gelmesi normaldir. Doğru şeyi yaptığımızdan emin olun. Umarım her şey yolunda gider. Sadece rutin bir durumdur ve bundan fazlası değildir. Bu size uygun mu baylar?
2: Bizim için uygun.
1: Sadece beni aşağıya doğru takip edin, tamam mı?
2: Tamam.
0: Bilirsin, bu teftişler bizim madenimiz için rutin ama uyumluluğu olmayan bir şey bulurlarsa madeni kapatabilirler. Çok güzel bir sezon geçiriyoruz. Umarım bu durum planlarımızı bozmaz. Ancak müfettişlerin insafına kaldık ve yasalara, kurallara. Aklından her şeyi geçir. Biliyorsun, çok yağmur yağdı. Geçen hafta çamur kayması oldu ve bu hafta kanalımız çorbaya döndü. Bunu pek hoş karşılamayacaklar. Sezonumuzu mahvetmişsin diye umadım. Mahvedebilirdi. Madeni kapatabilirler.
4: Umarım her şey yoluna girer. Şu anda kapanma istemiyorum.
1: Bizi kapatmamaları iyi olur. Sezonu erken bitirecek durumda değilim. Sanırım kimse değil.
5: Kutsal Merdane.
4: Bir sonraki sefer o yuvaya sürün. Sonra sağa doğru biraz çevirin. O deriyi de doldurun. Bu yüzden kayıp kanaldan cevher çıkarıyoruz. Bu malzeme çok ıslak. Bu da can sıkıcı. Şu anda sadece plana ayak uydurmaya çalışıyoruz. Kurutacak zamanımız yok. Yani sezonun bu aşamasında başka seçeneğimiz yok. Eğer yapabiliyorsak tesise götürüp alabileceğimizi almamız yeterli. Yani bu cevher aslında geçiyor. Kuru cevherden daha hızlı diyebilirim. Ancak o kadar ıslak ki neredeyse sıvı çamura batmış durumda. Bu yüzden tesisten çok hızlı geçiyor. Ancak beslemesi de gerçek bir baş belası oluyor. Yani tesisin içinden geçirmek için bazen aynı yığını 10-15 kez itmeniz gerekiyor. Ama başka seçeneğimiz yok.

0: Sayısı. Kutsal merdane kapandı. Sana burada ihtiyacım var.
1: Anlaşıldı.
2: İyi görünmüyor.

0: Kaliforniya'yı kasıp kavuran orman yangınları...
1: Tehlike çok büyük.
2: Burayı hemen tahliye etmemiz gerek.
3: Olamaz ne?
2: 10 dakika içinde.
0: Kırsalda yaşayanları tehdit ediyor.
1: Hava çok sıcak ve yangın çok hızlı yayılıyor.
3: Bu gerçekten dehşet verici.
1: Bu yangın her şeyi yok edebilir.
0: Kırsalda yaşamak zor. Yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.
4: Mamut Vadisi Madeni. Kayıp Kanal.
5: Lanet olsun Sparky. Tam da işler yoluna girmeye başlamışken.
6: Bu yıl şiddetli yağmurlar başımızı ağrıtıyor. Geçen hafta bizi kapattı. Şimdi ise kanal alanımızda her türlü soruna neden oluyor. Çamur var. Biz mücadele ederken çevre müfettişlerimiz ortaya çıkıyor. Bu hiç iyi değil.
7: Korktuğumuz şey oldu işte. O muson yağmur fırtınası insanları buraya çekecek. Çünkü Badire'yi atlattığımızı biliyorlar. Sanırım sadece fırtınayı nasıl atlattığımızı görmek istiyorlar. Biliyorsun, biz burada madenin hemen yanında sel baskınını kontrol altına aldık. Yani sanırım iyiyiz. Ancak kim bilir, çok sevinmiş görünmüyorlar. Ama Tundra'da zorlu bir yolculuk yaptılar ve bu eğlenceli olamaz. Endişelenmenin faydası yok. Yapabileceğimiz her şeyi yapıyoruz. Kaçamayacağımız bir noktaya gelirsek ne yapabiliriz ki?
6: Bu müfettişlerin insafına kalmış durumdayız ve yasalara, kurallara. Mükemmel değiliz. Teftiş edildiğimiz her seferinde düzeltmemiz ve yapmamız gereken bir şeyler oldu ama umarım sezonumuzu mahvetmez bu. Endişeliyim ve böyle şeyler istemiyorum. Şu anda midem bulanıyor.
8: Tamam, teşekkür ederim baylar.
9: Bir şey değil.
6: Andy'nin ne diyeceğini bekleyip göreceğiz. Umarım benim düşündüğümden daha iyi gitmiştir.
4: Kutsal Merdane.
10: Dakota, ne yaptın?
11: Püskürtme çubuğunda biraz fazla titreşim vardı.
10: Aa evet, buradan görebiliyorum.
11: Asılı duruyor.
10: Bu iyi değil. Tamburun içindeki püskürtme çubuğu kırılmış. Ağır, yoğun, çamurlu malzeme işliyorduk. Bu titreşim ve ekipmana aşırı yük oluşturuyordu. Ne yazık ki tamburun motorunun durmasına neden olmuş. Püskürtme çubuğunun kelepçesi kopmuş. Umarım çok fazla hasar yoktur.
11: Püskürtme çubuğunu yerinde tutan kelepçelerden biri gerçekten ayrılmış ve yerinden çıkmış. Görünüşe göre kelepçenin bir tarafı kırılmış.
10: Kelepçe.
11: Şu anda her şey çok ıslak. Bu yüzden sorun yaşıyor.
10: Tamam. Evet, yeni bir tane yapmamız gerekiyor. Burada cırcırlı kelepçe var mı?
11: Bir tane almam gerekirdi.
10: Bence yapmamız gereken bir kelepçe bulmak, çapayı kullanmak ve sonra tekrar kaldırmak.
11: Evet.
10: Cırcırla sıkacağım. Sonra yeni bir kelepçe yapacağım. Bakalım evet. Ne kadar yapabiliyorum. O halde cırcırı bul. Ben de kaynakla birleştireyim.
11: Sparky'nin bahsettiği koniklerin yanındakilere ne dersin peki? Orada 20 santimlik rakorlar var.
10: Var mı?
11: Öyle demişti.
12: Püskürtme çubuğunu onarmadaki ilk adım Dakota'nın ve Tater'ın kepçeyi kullanarak çubuğu doğru konuma geri koyması. Çubuk konulduktan sonra Tater kaynak yaparken çubuğu yerinde tutmak için geçici bir kelepçe kullanacak.
11: Püskürtme çubuğu tamburun en temel parçalarından biri. Oradan geçen tüm cevherin yıkanması gerekiyor.
10: Bu kelepçelerin orada kalması gerçekten önemli. Püskürtme çubuğu da belirlediğimiz yerde kalmalı. Belli bir açısı var, onu ayarlıyoruz. Aslında dönerken kayalara çarpıyor. Sadece anlaşmada yazıldığı için değil, kayaları da daha iyi temizleyeceği için.
11: Şimdi sadece yukarıdaki blokta kepçeyi kullanacağız. Ve bu su çubuğunu asıp sonra onu alacağız.

0: Tamam. Kazandın. Bu şey biraz kırılmış. Eskiden 20 santimlik bir borunun yarısının çevresindeydi ama görebileceğin gibi bu temiz bir kırık. Ancak şimdilik yukarı çıkacağız. Ben de bunu tekrar kaynaklayıp yuvarlak hale getireceğim. Evet. Kutsal merdanenin bulunduğu bloktan yeni geldik. Evet, püskürtme çubuğunu düzelttik. Kelepçeyi de düzeltmem gerekiyor çünkü başka yok. Bu yüzden acele etmeliyim. Merdaneyi çalıştırmaları gerekiyor. Bugün halletmem gereken 5 başka projem daha var. Bu yüzden hızlı olmalıyım. Oyalanacak zaman yok. Tamam. 20 santim civarında. Bu sana ne kadar yuvarlak olmadığını gösterir. Bu çok kötü. Evet. İşte böyle. Fena değil. Umarım aynı boyuttadır. Değilse sıkabilirim. Borumuzun üzerinde sıkabilirim. Püskürtme çubuğu kelepçesi sabit. Bu harika bir şey. Yeniden çalışır durumdayız. Ama bu malzemeyi artık kullanamayız. Çok ağır. Çok fazla sorun istemiyoruz. Eğer olursa bu tekrar bozulabilir. Ayrıca başka şeyler de zarar görebilir. Parmaklarını oraya değdirme. İşte oldu. Tamam. Birkaç mucize yaratabilirim ama yapılacak çok iş var. Harekete geçmeliyiz.
1: Üs.
2: Neredeler?
3: Gittiler.
2: Ha, saçma. Eminim bununla ilgili bir rapor alacağız.
3: Tüm gölet sistemimize baktılar.
2: Evet.
3: Hiçbir yerden sızıntı yok. Belki de doğru yapmak için evet. Çok uğraştık.
2: Sanırım uyumluluğumuz tamam. Yani her zaman yapılacak iş vardır ama kimse vadinin tamamını bizim gibi maden olarak kullanmamış. Doğru olanı yapmak istiyoruz. Eğer değiştirmemiz istedikleri bir şeyler varsa yaparız. Bunu yapmak zorundayız.
3: Bir süredir burada madencilik yapıyoruz. Burayı kurmak için çok uğraştık ve hiçbir zaman işin kolayına kaçmadık. Umarım müfettişler bunu fark eder.
2: Maden işi zorlaşıyor çocuklar. Burada madencilik zorlaşıyor. Bazen acaba bu kovalamaca buna değer mi diye düşünüyorsun, değil mi?
3: Böyle günlerde bazen sanki değmezmiş gibi geliyor ama sonra adamlarınıza bakıyorsunuz. Onlar için ne ifade ettiğini görüyorsunuz. Onların sevincini görüyorsunuz.
2: Evet. Bu adamları erkek haline getiriyoruz. Devasa ekipmanları çalıştırıyoruz ve temiz madencilik yapıyoruz. Elimizden gelenin en iyisini yapıyoruz. Sadece ceplerimizi doldurmaya çalışmaktan daha büyük bir şey olduğuna inanıyorum. Şirketimizin geldiği nokta beni gururlandırıyor. Başımıza bir iş gelse bile kesinlikle üstesinden gelirdik. Ne olursa olsun.
3: Şu kadarını biliyorum ki zenginlik çaba göstermekten ve tavırdan gelseydi, iyi adamlarımız olduğu için zengin olurduk. Gerçekten öyle. Gerçekten.
2: Arkada heyelan olması talihsizlikti. Ama hallettik. Bununla gurur duyuyorum.
3: Evet, evet.
2: Kanalımızın yarı büyüklükte olması üzücü ama yine de düşününce içindeki altına bak. Muhteşem, evet. Değil mi?
3: Doğru.
2: Yani kışın maden ocağında çalışıyor olsaydık işler yolunda giderdi ama dozerimiz bozuldu. Oluyor böyle şeyler, ne yapalım?
3: Her şeyi doğru planlayabilirsin ama yine de ters gidebilecek bir sürü şey var.
2: Bütün bunlardan ne öğrenmemiz gerektiğini hala anlamaya çalışıyorum. Doğru biliyorsun, Tanrı'dan geliyor. Yani bunu anlayana kadar sanırım sadece ilerlemeye devam edeceğiz.
3: Evet.
2: Teşekkür ederim dostum.
3: Evet.
2: Hey. Benim de bu yolculuğa çıktığın için teşekkürler.
3: Bir yolculuk.
2: İyi bir yolculuk. Kolay değil.
3: Hayır. Ama yine de değer.
2: Biraz uyu. Yani işe operatör olarak başlayan bir arkadaşım vardı. Andy Spinks. İyi bir lider değildi. Şimdi harika bir lider. En sadık arkadaşlarımdan biri. Onunla çok nehir gezdim ve Onunla çok şey yaptık. Buradaki adama duyduğum saygı kadar başka bir adama saygı duyamam. Hayatında Andy Spinks gibi bir adam bulursan ona sıkı sıkıya tutunmalısın, çünkü bu önemli. Çünkü işler zorlaştığında, her şey sana karşı olduğunda işte böyle bir dostunun olması güzel. Dik durabilecek, yanında durabilecek bir dost. İşte o Andy, benim adamım. Andy ile dünyanın dört bir yanına gittim. Karanlıktı, sanki birlikte ormandaydık. Sanki ormanda yan yana savaşıyorduk. Bu önemli, biliyor musun? Bu gerçekten çok önemli. O lider tipi, dönüştüğü adam tipi. İkimiz de değiştik, öyle değil mi? O adam benim dostum, o adam daha iyiye gidiyor. Bilmiyorum. Andy'nin cebine bir sürü altın koyabilmek benim işim. Çünkü etrafımda güvenebileceğim bir sürü insan var. Biliyor musun? Andy Spinks güvenebileceğim biri. Harika bir ekibimiz var. Yani o kanalda ne kadar altın olduğunu kimse bize söylemeyecek. Tanrı o altını o kanala koydu ve onu çıkarmamız gerekiyorsa kimse bizi durduramayacak.
4: Mamut Vadisi Madeni. Kayıp Kanal.
3: Şu anda bulunduğumuz noktada dürüst olmak gerekirse tamamen mahvolmuş durumdayım. Bu çamur akışını hızlı bir şekilde kontrol altına almazsak işler daha da kötüleşir ve daha fazla müfettiş madene gelir. Burada çamur pompalarımız var. Bu yüzden en iyi plan büyük bir gölet inşa edip çamuru içine pompalamak.
4: Karışık çamur tabakasını ortadan kaldırmak için ekip çamuru bir tutma göletine itmek üzere benzinle çalışan iki bulamaç pompası kuracak. Başarılı olursa ekip alttaki verimli toprağa ulaşacak.

0: Duyuyor musun Andy?
1: Duyuyorum, devam et.
2: İlk bonuz yanında çok fazla kaya ve çakıl var.
1: Daha fazla çakıl bulmandan nefret ediyorum.
3: İstinat göletinin inşaatı devam ederken ekip Andy'nin planının en kritik parçası olan çamur pompaları üzerinde çalışıyor.
4: Sert vurursan kolayca gider.
5: Aa, cidden mi?
4: Evet.
5: Bu yeni çamur pompalarını birleştirmeye çalışıyorum.
6: Bunlar çamuru ezip çıkaran kauçuk bir kanatçık gibi. Yani doğrudan tortu ve bulamaç pompalıyor. Bu da kanalda çok yardımcı olacak.
7: Hortumlara bağlantı parçaları takıyoruz ve sonra onları rulo yapacağız. Bunlar boşaltma hortumları. Kanala gidecek çamur pompası için.
8: Bunlar çamur pompaları. Pompanın içinde bir kese var. İşte bu çamuru emip dışarı çekecek olan şey.
7: Pompa kabusları görüyorum.
8: Bu adam pompa kabusları görüyormuş.
4: Andy şu anda bizim için bir tutma göleti kazıyor. Bu pompaları gölete koyup çamuru kanaldan alıp yeni tutma göletlerine pompalamaya başlayacağız. Umarım bu öğleden sonra kazmaya başlayabileceğimiz kuru bir zemin olacak.
3: Kayıp kanal.
5: Bu şeyin altında buz var.
4: Evet, güzel ve yapışkan. Bu ilki.
5: Tamam.
4: Önce bunu almalıyız. Oraya kadar tamam. Yol boyunca taşımalıyız. Bu ucun orada olması bunun gerekiyor. Onu yuvarlayıp sürüklemek istiyoruz. Bunu yapar mısın?
5: Bilmiyorum.
4: Yoksa bütün şeyi oraya taşıyıp geri mi yuvarlamak
5: Hadi
4: istersin?
5: Hadi gidelim.
4: Hadi gidelim.
5: Tamam, gidelim.
9: Caleb, bunu oraya çek.
5: Dost doğru mu gideceğiz?
9: Evet.
1: Harika. Bu iyi. Sadece kepçeye doğru. Hayır.
2: Caleb, kepçeye doğru git. Kepçeye.
9: Şimdi yapmaya çalıştığımız şey çamuru pompalamak. Umarım buradaki tüm cevheri ortaya çıkartabiliriz. İki küçük pompamız var. İşe yarayabilir de yaramayabilir de bilmiyoruz. Bu işe yaramalı. Sadece cevheri almamız gerekecek. Geçen gün bu müfettişler geldi. Her an geri gelebilirler ve kanalda kontrol edilmeyen çamur var. Bu hiç iyi görünmez. Biz kapatılmak istemiyoruz. Umarım bu küçük pompalar işe yarar.
4: Bu hortumu düzeltin. Pompaya biraz su koyun. Sonra çalıştırabiliriz.
9: Çalışacak mı, çalışmayacak mı? Ne düşünüyorsun Andy?
1: Uzman olan Framer. Çamur yapışkan. Eğer çalışmazsa Framer'ın hatası olur.
4: Evet, tamam, hadi başlayalım.
9: Güzel. İşe yarayıp yaramayacağını göreceğiz. Muhtemelen orada milyon dolarlık cevher var.
4: Tamam, pompalıyoruz.
9: Tamam, başlıyoruz.
2: Kepçenin olduğu yere bir delik kaz. Tam oraya.
4: İşte başlıyoruz.
5: Onları gömüyor mu yoksa onları o deliğe biz mi koyacağız?
4: Onları o deliğe atacağız. Hortumları gömmeyin. Sadece bana bir delik kazın. Hortumu deliğe atacağız.
9: Bu çok zor. Çok çok zor.
4: Güzel. İçeri atmasına izin ver. İşte şimdi işimi seviyorum demelisin. Tam burada.
5: Bundan daha iyisi yok.
9: İşe yaramadı. B planına geçmemiz gerekecek. Belki biraz dolmasını bekleyip kamyonla taşımayı deneyebiliriz. Ancak bilmiyorum. Bu iyi bir fikir gibi gelmiyor.
4: Çok fazla benzin almaz yine de. Birisi aşağıda olacak. Gündüz ve gece. Her durumda birkaç gün için yeniden yakıt koyacağız.
9: Yapmaya çalıştığımız şey çamuru hareket ettirmek. Bu çamur şeridini kanalın o tarafına taşımak. Muhtemelen bu şeridin tam ortasında milyon dolarlık bir altın var. Çamuru yolumuzdan çekene kadar altına ulaşamıyoruz.
2: Hey Todd, duyuyor musun?
9: Evet.
2: Dikkatli olun, size doğru müfettişler geliyor. Daha şimdiden geri gelmelerine inanamıyorum. ediyorum.
7: Bu müfettişler geçen gün yeterince örnek almadı mı?
2: Az önce buradaydılar.
7: Geri döndüklerine inanamıyorum.
4: Onu görüyor musun? Hadi ama.

0: Soran, bunu yeniden düşünmeliyiz.
1: Andy, bir dakikan var mı? Bunu yeniden düşünmeliyiz.
0: Müfettişlerin geri döndüğünü gördün mü? Biliyor musun? Bu hafta müfettişler ikinci kez geliyorlar. Neden geldiklerini tam olarak bilmiyorum ama geri geldiklerine göre bir şeyler bulmuş olmalılar diye düşünüyorum. İçimi yiyor. Kanaldaki çamurdan hoşlanmadılar galiba. O yüzden hızla düzeltmemiz gerekiyor. Bunun için bir kılavuz yok ahbap. Sadece duruma bakıp okuman gerekiyor, o kadar. Biliyor musun? Bu konuda en iyisi sensin.
2: Şu anda öyle görünmüyor.
0: Sen ve ben yukarı çıkıp Tanrı'ya dua etsek mi bu konuda, ha? Ne dersin? Hadi hallederim. Ne kadar verirsen ver, umurumda bile değil. Yanındayım. Müfettişler gidene kadar şimdilik işi durduralım.

0: Bu çamuru halletmemiz gerekiyor. Bu müfettişlerin nefesi ensemizde. Hesap yaparsanız sırt boyunca o çamurun altında muhtemelen milyon dolarlık bir altın var, değil mi? Yani...
1: Evet, evet.
0: Bu bizi kurtarır. Radikal bir şeyler yapmazsak her şeyi kaybedeceğiz.
1: Evet, haklısın. Bunu toprak kayması gibi ele almalıyız. Buradaki dağımız. Cevher işte burada.
0: Cowboy Carl 30 yıldır kazı işleriyle uğraşan bir adam. Yani işini iyi biliyor. 101 numaralı otoyol büyük bir çamur kaymasına maruz kaldığında Carl bu kaymayı temizlemede gerçekten çok yardımcı oldu. Yani çamur konusundaki uzmanlığı şu anda işe yarayacak. Hem de çok.
1: Çamur pompalarıyla aynı prensiptir bu. Sadece çamuru farklı bir şekilde hareket ettiriyoruz. Dağ tam burada. Doğal bir kayma alanı. Burada bir hendek var. Sonra burada donmuş cevherimiz var. Bu su çekimiyle aşağı doğru akar. Bu taraf boyunca küçük bir oluk inşa edeceğiz. Andy dozerle çok hızlı. Üstteki tüm malzemeyi itip buraya yığacak. Bu da altındaki cevheri ortaya çıkaracak. Sonra yukarıdaki buz parçalarını zımparalayıp kanamayı durduracağız. Bunu 2 hafta yerine 1 günde yapabiliriz.
2: Carl'ın planı çamuru dik yamaçtan kanadın kenarına doğru yönlendirecek uzun, dar bir oluk inşa etmek. Böylece çamur güvenle depolanabilir. Oluk tamamlandıktan sonra Andy buldozeri kullanarak çamuru oluğun içinden itecek. Kanaldaki zengin cevher yatağını yeniden açacağız. Böylece ekip yıkama işlemine dönebilir. Ancak bu müfettişlerin başka öngörülemeyen sorunlara dikkat çekmemesi varsayımına dayanıyor.
3: Carl'ın dediği gibi duvarımız olan aşırı yüklü dağınız olacak. Dolayısıyla çamur bu şekilde akmayacak. Su aşağı indiğinde onu hemen hendekte bırakıyoruz. Her şey sadece oluğa akacak. Sadece su olacak.
1: Biz bu oluğu çalışarak elde edeceğiz. Yani bir kanal gibi işleyecek.
0: Hepsini alacak kadar yerimiz olduğunu düşünüyor musun?
1: Çamur akmaya başladığında aşağı akacak.
0: Bence son çareye başvurup devam edelim. Son kararı verecek olan sensin Andy. Ne diyorsun buna?
3: Ben beğendim. Sorun şu ki bu noktada... Ulaşmak istediğimiz hedefle kanal arasında 270 metre gerideyiz. Bu bize her karış toprağı kazandıracak ve Carl'ın da dediği gibi zamanımız daralıyor. Buz da çözülüyor. Yani bunu yapmanın daha hızlı bir yolunu bilmiyorum. Biliyorsun bu çamuru halletmek için birçok farklı yol denedik. Her gün az kazıyoruz ama bunu buradan çıkarmamız gerek. Sanırım işe yarayacak.
0: Herhalde bütün sezonumuz Cowboy Carl'ın fikrine dayanıyor.
3: Evet. Buradaki en yeni adam.
0: Tamam. Buna Operasyon 101 diyeceğiz. Nasıl hissediyorsun Carl?
1: İşe yarayacak.
3: Çamuru harekete geçirecek bu. Biraz harekete geçirecek.
1: Hızlı ve verimli bir şekilde harekete geçirecek.
0: İşte bu kadar. Tüm sezonun cevheri bu. Bu maden alanının her karışını çıkarmamız gerekiyor. Pekala. Operasyon 101. Carl, başlıyoruz. İşe koyulalım.
4: Evet, evet. Hadi.

0: sıvıları kontrol ediyorum. Kamyonun ön kontrolünü yapıyorum. Buraya gelip motoru patlatan adam olmayacağım. Bugün bu araçları oldukça zorlayacağım. Güzel ekipmanlar bunlar. Böyle kalmalarını istiyorum. Sparky ile ben karlın kazdığı fazla çamuru taşıyıp oluk yapacağız. Ama bu araçların yağmura dayanıklı olduğundan emin olmalıyız. Bu noktada herhangi bir aksaklık için gerçekten zamanımız yok. Çamuru kanaldan atıp cevheri bulma konusundaki son şansımız bu. Eğer hedefimize ulaşmak istiyorsak.
1: Carl'ın planı kanalın kenarı boyunca bir oluk kazmak. Sonra Carl çıkardığı çamuru Sterling'in ve Sparky'nin kamyonuna yükleyip değerli cevher yatağından güvenli bir mesafeye taşıyacaklar.
2: Sparky, küçük kenara doğru çıkalım.
3: Pekala, ona dört.
2: Onu bırakabilirsin.
3: Tamamdır, yavaş yavaş. Cowboy Carl'ın bu kanalı kurtarmak için bir planı var. Başlangıçta çamur pompaları kullanıyorduk ama içimde bunun işe yaramayacağına dair bir his vardı. Bu yüzden Carl'ın oluk yapma fikri var. Temelde bu çamurun üst katmanını bu oluğa akıtacak. Böylece cevhere ulaşabiliriz ve bunun işe yarayacağını gerçekten düşünüyorum.
0: Hey Ron, kamyonun burnu yukarıya mı bakıyor yoksa aşağı mı?
2: Geri geri gelebilirsin belli ki.
4: Bunu daha önce farklı bir durumda yapmıştım. Bir otoyolda toprak kaymasında. Benzer bir durum vardı. Büyük bir delik açmıştık ve çamuru o deliğe etmiştik. Çamuru durdurmak için bariyerler ve kayalar kullanmıştık. Ancak burada donmuş tundra ve kum var. Bu da aynı şekilde işe yarayacaktır sanıyorum.
5: Tamamdır.
2: Hareket edebilirsin.
6: Sanırım bu işe yarıyor. Planın iyi gidiyor dostum. Ben çamuru itmeye başlayacağım. Sen oluğu kazmaya devam et.
4: Pekala, iyi fikir.
6: Tamam, bunu temizleyeceğim.
7: Sanırım Carl'ın planı işe yarayacak çünkü bu sıvı çamur aşağı doğru içeriye akıp gidecek. Her şey oluğa akacak ve ben de bu malzemeyi sürekli aşağı iteceğim. Sonunda çamuru bu büyük çukura akıtacağız. Bunun çoğunu alacağız. Muhtemelen hala 15-25 santim çamur olacak. Bunu cevherle karıştıracağız. Büyük bir sorun olmayacak. Yani tesisin içine akıp gidecek. Hepsi bu.
4: Andy'nin dozer kullanmasıyla aklıma gelen çözüm şuydu. Andy çok iyi bir buldozer operatörü ve doğal bir boşluğumuz var. Bir tarafta dağ, diğer tarafta buz. Bu buldozerin genişliğiyle ilgili. Ve onu yapabildiği kadar hızlı itebilirsek, sanırım bir günde temizleyebiliriz. Bu bizim cevheri almamızı sağlar. Cevheri aldıktan sonra onu parçalayıp yükleyeceğiz.
6: Carl'ın harika bir fikri vardı. Çamurdan kurtuluyoruz. Bu yüzden gerçekten işe yarayabilir. Eğer işe yararsa bu büyük bir rahatlama olur.
4: Burada ne kadar cevher olduğunu bilmiyorum ama çok fazla cevher var. Yaklaşık 60 santim derinliğinde ve muhtemelen bir veya yarım dönüm arazi. Bu yüzden içinde tam olarak ne kadar cevher olduğunu söyleyemem. Tesisten geçtikten sonra belli olacak. Ama çok fazla cevher var ve toprak zengin.
1: Carl'ın kayıp kanaldan çamuru temizleme planı neredeyse tamamlandı. Ekip bunu 24 saatten kısa sürede yaptı.
6: Bu fikir işe yarayacak gibi görünüyor. Çamurdan kurtuluyoruz. Çakılları ortaya çıkarıyoruz. Şimdi Carl buraya girerek bize cevher çekip tesise getirebilir. Yani 101 operasyonunun başarılı olduğunu kabul edebiliriz.
2: Beton, son çamur bu. Sonunda cevheri işlemeye hazırız.
8: Pekala çocuklar, hadi başlayalım.
9: Herkes açılsın, karayinciyi çalıştırıyorum.
8: İşte su geliyor. Yoğun bir müfettiş ve çamur haftasının ardından tekrar çalışır durumdayız. Biliyor musunuz, merdaneninin tekrar dönmesini izlemek harika, güzel bir his.
2: Arkadaşlar, cevherlerinizi oradaki yığına ekleyebilirsiniz. Kanal harika görünüyor Carl, aferin.
4: Teşekkür ederim.
3: Sonunda işlerin yoluna girmesi güzel. Bu sezon sürekli engellerle doluydu biliyorsunuz. Madende çalışmak hiç kolay bir şey değil. Ama şimdi işler yolunda. Cevheri alıp altını işlemeye başlama zamanı bebeğim.

0: Tam durulabilecek en kötü yerde duruyor.
1: Hey, hey. Çocuklar, filtreyi çıkarın, öyle yapmayın. Rulo yapın. Üzerine basmayın. Basarsanız başınıza iş açarsınız. Altın içinde yürümüyorsunuz.
0: Bu hafta yaşanan tüm çılgın olaylardan sonra biraz madencilik yapacak zaman bulduk. Paspasları çekip elimizde ne var bakacağız. Bunu nasıl yapacağımızı unuttuk. Temizlik yapmadan elinizde ne olduğunu anlamazsınız. Bakalım ne bulacağız.
2: Üs.
3: Tamam, bana kanaldan bahsetendi.
1: Carl ve Operasyon 101 sayesinde toprağı işlemeye geri döndük. Çamurla uğraşarak birkaç gün kaybettik. Bu yüzden istediğimiz miktarda toprağı işleyemedik.
3: Yani burada bir müfettiş de vardı ama madenden ayrıldıklarından beri onlardan haber alamadık.
1: Zaten bu noktada hala madencilik yapıyoruz. Yani bilmiyorum. Doğrusu tam olarak ne hissettiğimi bilmiyorum. Evet. Ama bu noktada düzeltilecek belirgin bir şey yok bence.
3: Biliyorsun, bir müfettiş geldiğinde her şey yolunda gidebilir ama bir müfettiş dünyadaki bütün sorunları görebilir. O yüzden bilmiyorum, biraz gerginim ama eğer hala çalışıyorsak çalışıyoruz demektir. Bu hafta işler yavaşladı. Üç haneli rakamlara ulaşamayacağımızı garanti ediyorum ama biraz altın aldık. Baba, ne aldık?
4: Sezonun 6. tartımı bu. Ekip hedeflerine ulaşmaktan çok uzakta. Şu anki toplamları 495.1 ons. Hedeflerine ulaşmak için 3033 onsa ihtiyaçları var.
5: 20, 30, 40, 48, 49, 50, 52, 54, 55... 55.4.
3: İşte böyle durum bu.
1: 55 ons çıkardığımızda takla atacak kadar mutlu olduğumuz zamanlar vardı.
5: Doğru. Evet.
3: Normalde biraz yeterli olur ama 3033 ons için uğraşırken kesmiyor tabii ki.
1: Potansiyel nedeni biliyoruz. Çünkü daha önce gördük, yüzlerce temizlik yaptık ve ben de herkes gibi bunun olmasını istiyorum. Ama kanaldan çamuru temizlemeye çalışırken bu sefer 3 haneli rakamlara ulaşılması beni çok şaşırtmadı.
3: Evet, bir dakikalığına şımartıldık sanki, değil mi? Şimdi biraz zorlu hafta var ve bu sıkı bir mücadele olacak. 3033 elden kayıp gidiyor. Turber, toplamımız kaç?
0: 550.8.
3: Bu hedefe ulaşmayı henüz istemeyeceğim ama gelecek hafta güzel bir hafta olmalı. Yoksa o hedefe kesinlikle ulaşamayız.
4: Şu anda madenden 550.5 ons altın çıkarıldı. Ancak hedefleri olan 3033 onsa ulaşmaları için 2482.5 ons daha çıkarmaları gerekiyor.
3: Ne gerekiyorsa yap Andy. Birkaç saat daha çalışmamız gerekirse bile çalışalım. Altın miktarını artıralım.
1: Kanaldan alabileceğimizi alalım. Tesisi çalışır durumda tutun.
3: Günün sonunda sadece çabamızdan sorumluyuz. Sonuçtan değil. Yani çaba gösterince sonuç gerçekten bizim kontrolümüz dışında olur ve Tanrı'nın bizim için belirlediği altını alacağız nokta. Ama çaba gösterelim. Anlaştık mı çocuklar?
1: Evet.
3: Ne oluyor böyle? Görünüşe göre müfettişler madene geri döndü. Bu beni geriyor. Nasıl gideceğini bilmiyorum. Umarım planlarımızı sekteye uğratmazlar. Benimki gibi bir ekiple her şeyin üstesinden gelebiliriz.
6: Tamam, üzülerek söylüyorum ama o kanalı daha fazla açamazsınız.
3: Bu bana milyonlarca dolara mal olur.
6: Bunu sizden rica etmiyorum.
7: Klasik otomobil restorasyonunda 4 yılın sonunda artık her şey tıkır tıkır işliyor.
8: Evet. Aman tanrım.
9: Richard Hammond'ın atölyesi yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te. Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle Pazar 18.20'de D-Max'te.

0: Kalkışa hazır. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Tamam Gordo, iyi uçuşlar. Ateşleme gerçekleşti. Ateşleme gerçekleşti.
1: Gordon Cooper, orijinal Mercury 7'lisi astronotlarından biriydi.
2: Uzay, insan ırkının menfaati için araştırılıyor.
1: Ama o zaman kimse uzayda başka ne yaptığını bilmiyordu. Bu sırrı 40 yıldan uzun süre tuttu. Babam sayesinde Gordon'la çok vakit geçirebiliyordum. Ölmeden önce bir gün yanıma geldi ve "Daryl, sana bir şey vereceğim." dedi. İşte bu. Uzaydan batık gemilerin yerlerini tespit ediyordu. Capitano, Cristobal, 1. Louis, 1724-1758. Tüm araştırmayı yapmıştı. Kulağa çılgınca geliyor ama bu uzaydan gelen bir define haritası. Gordon'un bunu bana söylemek için bir nedeni vardı. "Sana güveniyorum. Benim yapamadığım işi bitir." dedi. "Eğer buradaysa bulacağız. Bir Columbus'un peşindeyim ve hiç şüphem yok."
3: Oh, oh!
1: Keşke Gordon da burada olup bunu görseydi. Resmen bizi çağırıyor. Bu bir Columbus dönemi çapası. Woo! Bu hayatımın en büyük keşfi. Acayip güzel.
2: Deniz polisi mi?
3: Kamerayı indirin.
2: İzniniz olduğundan emin olmak istiyorum.
3: Tekneye çıkıyoruz, hazır olun.
1: Ne oluyor orada? Ne haltlar dönüyor?
4: Polise göstermek için izinlerimizi bulmaya çalışıyoruz.
1: Ne oldu?
0: Miklos hanginiz? Miklos? Bu adamın bir fotoğrafını çekin. Noktayı bul ve geri koy.
1: Bu nasıl olur? Hadi ama yanlış bir şey yapmadık. Hem de hiç.
5: İyi misin?
1: Hayır, iyi değilim. Böyle olmaması gerekiyordu. Bu yanlış. Bu çok yanlış. Bu keşfi baltalamaya çalışan insanlar olduğuna inanamıyorum. Muhtemelen 37 yıl öncesinden babamla alakalı bir şeydir. Babam 70'li yıllardan başlayarak define avı işi yapıyordu. Aslında oldukça önemli keşifler yaptı. Ama aynı zamanda babamın şöhreti de şu sahtekarlar gibi kanunsuz define avcısı.
3: Ama Roger, bildiğim kadarıyla defineleri sahiplenmemiz yasak.
1: Babamın burada Turks ve Kayos adalarında bir geçmişi var. Sanki dejavu gibi. Columbus dönemine ait bir çapa çıkarıyordu ve durduruldu. Ama bu şimdi keşfi yapan ben olunca da gelip elimden alabilecekleri anlamına geliyor. Ben babam gibi değilim. Ben korsan değilim. İznimi alıp geldim. Hadi bunu götürüp güvenli bir yere koyalım. Hemen şimdi.

0: Merhaba, ne haber?
1: Ne haber, nasılsın?
0: İçeri gel. Son konuşmamızdan beri kafa patlatıyorum baylar.
1: Nereye gidiyoruz?
0: Arkaya, garaja.

Her gün bunun üstünde çalıştım. Bu fotoğrafları inceledim. Merkür uçuşundan sonra Gordon Gemini projesiyle uzaya tekrar gitti. Gordon 1965'te Gemini 5 uçuşundayken Bahamaların binlerce fotoğrafını çekmiş. Bir şey arıyordu. Size şunları göstermeliyim. Şimdi bu fotoğrafları Gordon'ın bana ve babama verdiği çizelgeyle karşılaştırıyorum. Ve numaralandırılmış bölgelerin çoğunluğunun Bahamalar'da bu fotoğrafların çekildiği yerde yoğunlaştığını görüyorsunuz. Grand Bahama, Ölü Adam Adası, Great Isaac Adası, Vintos Adası, Long Island, Hawk Adası gibi yerlerin binlerce fotoğrafı var ve hepsi çizelgeyle uyum halindeler. Çizelgeyle örtüşüyorlar. Gemi enkazlarıyla örtüşüyorlar ve gemi enkazlarıyla örtüşüyorlarsa definelerle de örtüşürler. Beni bir dahaki görüşünüzde işte orada olacağım. Bahamalarda.

0: Bahamalardayız. Gordo Bahamalara takıntılıydı. Uzaydan gözlemlerini yaptıktan sonra buraya geldi ve define enkazları olduğunu düşündüğü bu bölgelerde dalış yaptı. Başladığı işi bitirmeyi başaramadı. Gordon'un haritası, fotoğrafları, günlükleri, çizimleri ve peşine düştüğü inanamayacağınız kadar çok hazine olan 11 enkazın yerlerinin listesi bende. Bu neredeyse 20 yıl sonra gerçek bir enkaz bulmak için ilk şansım. Bu bölgeyi kiralama başvurusunda bulunacağım. Bu ülkede bu kadar uzun süredir define arama yasağı oluşu çok çılgınca. Şimdi burada Grand Bahama'da başbakanla görüşme fırsatı buldum ve elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Bu beklediğim fırsat. Eğer izin alamazsam kendimiz gemi enkazına döneriz, kurtarılamaz hale geliriz. Girin.
1: Hey.
0: Merhaba, hoş geldin.
1: Nasıl gidiyor?
0: İyiyim, hazır mısın? Doğru aletle ve gerekli izinleri aldığımızda bakın neler yapıyoruz.
2: Sayın Başbakan, sizinle görüşmek için Daryl geldi.
3: Merhaba.
0: Tanıştığımıza çok memnun oldum.
3: Grand Bahama Başbakanlığı'na hoş geldiniz.
0: Teşekkür ederim. Burada olmaktan mutluyuz. Bugün bize zaman ayırdığınız için çok teşekkür ederim. Bahama hükümetine ne kadar minnettar ve memnun olduğumuzu anlatamam.
3: Burada olup tarihimizin keyfini çıkarmanıza sevindik. Ama biliyorsunuz ki hükümet tarih konusunda oldukça hassas. Özellikle gemi enkazları konusunda çok hassas ve son derece endişeliyiz diyebilirim.
0: Bahama halkının ve hükümetinin gurur duyacağı şekilde bu işin altından kalkmak için elimizden gelen her şeyi yapacağımıza söz veriyorum. Çok teşekkür ederim. Teşekkürler. Tüm gerekli insanlarla görüştüm. Tüm belgeleri yolladım ama her zaman kafamın bir köşesinde soyadım yüzünden her şeyin yok yere bir anda bozulacağını söyleyen bir ses var. Babamın şöhreti. Turks ve Caicos adalarında başıma geldi ve bu sefer de olursa altından kalkamam.
4: Bu uzun bir yol oldu. Bu macera en azından 3 yılımızı aldı. Bu projeyi ilerletmek için istikrarlı ve ısrarcı olduğunuzu biliyoruz.
5: Bununla ilgili çok toplantı yaptık ve tartıştık.
4: Bahama hükümetinin sadece prensipte değil, aynı zamanda imzalı belgelerle bu projeyi sürdürmeniz için izin verdiğini bildirmekten çok mutluyuz.
5: Şimdi gerçekten başlayabiliriz.
0: Senelerdir bu anı bekledim. Bu anı düşünerek yaşadım ve...
4: Pekala.
0: Gerçekten çok teşekkür ederim.
4: Git ve yapman gerekeni yap. Tüm araştırmayı yap. Sağ salim geri dön ve dünyayla bulduklarını paylaş.
0: İkinizle yan yana durup keşfettiklerimizi ortaya çıkarmak isterim. Paylaşmamıza izin verdiğiniz ve bu ortaklığı kurduğunuz için Gordon Cooper adına size gerçekten çok teşekkür ederim. Bence bu eşsiz bir şey. Bence bu tarihe geçecek ve sadece olumlu sonuçlar veren bir proje olacak. İnanıyorum, gerçekten inanıyorum. Hatta kalbimin derinliklerinde biliyorum ki orada yüzlerce gemi enkazı var.
4: İlk ben başlayayım, olur mu?
0: Evet.
4: İşte böyle.
0: Ve büyük bir kısmında define olacak. Büyük bir kısmında da olmayacak ama her durumda keşif, araştırma ve keşif. Ava çıkmaya bayılıyorum ama avdan çok gerçekten define çıkarmak istiyorum. Gordon'un dosyalarının doğru olduğunu kanıtlamak istiyorum. Hala gerçekleşebilecek hayaller var. Bu da bunun en iyi kanıtı.

0: İşi halletmek için ekibimi geri topladım. Merhaba.
1: Merhaba Daryl, nasıl gidiyor?
0: Eric Smith genç olan arkadaş. Kendisi harika bir kaptandır.
1: Gidip enkazı kaldıracağız. Hazırsanız gidelim.
0: Eric Smith 3-4 milyon dolar değerinde hazine buldu. Bu oldukça muazzam.
1: Hazır mısınız? Bu tarihle ilgili. Mesele bunu kimin taktığı. Bu muhtemelen tüm mal varlığıydı. İspanyollar buraya gelip her yeri darmadağın ediyor. Bir tekne kullanıyorsam, kaptansam herkesin hayatından ben sorumluyum. Sadece birazcık geri dön. Olabildiğince eğlenmeye çalışıyoruz ama oradayken her şey işle ilgili.
2: Sermaye geldi. Şuraya bir baksana.
0: Jim Sinclair, deniz arkeoloğumuz. Harika bir adamdır. En azından 40 yıldır bu işin içinde.
2: Ufak bir vurgun yedim. Kötüydü.
0: Atoğuça'da, San Jose'de çalıştı. Titanik'te bile daldı.
2: Bence herkes kovalamacayı sever. Mesele avlanmak. Bu eşyalar yüzyıllardır kayıp. Ve arada bir tanesini ortaya çıkarıyorsunuz. Bir dakika, bu bebek de ne böyle? Ve size dokunuyor.
0: Hey, ne yapıyorsun? Şaka mı bu? Mike Perney belki de karşılaştığım en iyi manyeto uzmanı.
3: Evet, şimdi başlayıp tekneyi ilk defa manyetoyla çalıştıracağız.
0: Çok becerikli bir adam. Kendi dünyasının çılgın bilim insanı gibi, hazine arayan bir tazı gibi.
3: Hazine aramanın birçok iyi ve kötü tarafı var. Çok iyi olduğum bir konu da durumu beni oldukça sabit tutacak hale getirmeye çalışmak. Yani aşırı iyi tarafları varsa harika ama ben çok ileri gitmemeye çalışıyorum. Ve aşırı kötü tarafları varsa da moralimi çok bozmasına izin vermiyorum doğrusu.
0: Bu keşif kesinlikle tüm maceramın en önemli noktası. Yeni teknoloji, yeni ekipman kullanacağız. Her şeyimi adıyorum. Özellikle bir Go Amerikan var. Bu eklemli vinçli yaklaşık 46 metrelik ve istediğimiz zaman yükü boşaltabilecek bir araç. Bu tekne operasyon merkezimiz ve araştırma laboratuvarımız olacak. Eserleri getirebileceğimiz, geçici bir laboratuvar kurabileceğimiz yer burası. Burası beyin takımı alanı. Bu kesinlikle kiraladığım en büyük ve haşmetli araç önemli noktası. Yeni teknoloji, yeni ekipman kullanacağız. Her şeyimi adıyorum. Özellikle bir Go Amerikan var. Bu eklemli vinçli yaklaşık 46 metrelik ve istediğimiz zaman yükü boşaltabilecek bir araç. Bu tekne operasyon merkezimiz ve araştırma laboratuvarımız olacak. Eserleri getirebileceğimiz.

0: karesiyle sınırladım. O 518 kilometre kareyi de 5 ayrı alana böldüm. Derinler, sığlar, falezler, resifler ve ölüm virajı. Ama yine de nereden başlayacağımıza karar vermeliyiz. Evet, uzaydaki adamımız uzaydan fotoğraflar çekiyor. Başka bir çizelgede rotasını ağır ağır belirliyor. Ve tıpkı burada yazdığı gibi Beachwood, Wood Adası, bu bir şekilde örtüşüyor. Ama bir iskele var, şurada bir iskele var. Bir de şurada yazdığı başka bir şey var. Kıyı gölünü keşfetmeye çalışmış. Burada bir kıyı gölü var. Yani burası bu bölge. Sanırım bu çizim de bu alanı gösteriyor olabilir. Bunları çok iyi değerlendirmek zorundayız. İşte bakın, görüyorsunuz değil mi?
1: Burada derin sular var. Havadan örtüşüyorlar gibi duruyor.
0: Burada çok derin, çok derin sular var. Uyuşuyor.
2: Şurada nokta olmalı. Bence öyle.
0: Evet, bu bir numaralı enkaz alanı. Ölüm virajı.
1: Harika.
2: Ne olabilir?
0: Umarım üstünde tonlarca gümüş olan bir eski dönem enkazıdır. Bir numaralı dalış alanına doğru gidiyoruz. Herhangi bir şey bulacak mı diye manyetometreyi çalıştırıp ona göre dalacağız.
2: Hadi o zaman.
3: Hi, David.

0: Bu benim hayatımın önemli bir anı. Bu ilk gün ve ilk bölge. Bu Gordo'nun başlattığı şeyi bitirmek için ilk adım.
1: Uçuş planına göre Gordo ve Conrad Atlantik Okyanusu'nda Bermuda'nın güneydoğusuna 500 mil mesafede inmeden önce 121 kere yörüngenin etrafında dönecek. Astronot Cooper yörüngeye iki kere çıkan ilk kişi olacak. Bu Gordon Cooper'ın uçuşunun başlangıcı.
2: Gemini 5. Houston alanı bulabilmem için yeterli bilgiye sahip miyiz?
3: Anlaşıldı. Sanırım bugün Florida, Bahamalar ve Küba'ya iyice bir bakacağız.
0: Keşke Gordo da burada olup bunu benimle paylaşsaydı. İşte şurada. Birinci bölge. Bunun için uzun zaman bekledim baylar. Çok uzun bir zaman. Gordon bu ustaca çizelgeyi uzaydan çıkarttı. Aşağı indiğinde Bahamalardaki o alanlara dalış yaptı. Gördüklerinin çizimlerini ve haritalarını oluşturdu. Ama teknoloji bugünkünün yanından bile geçmiyordu. Yani orada çok daha fazla şey var ve onun başladığını bitirmek bizim işimiz.
4: Pekala. Yerleştirmeye hazır. Malzemeyi yerleştiriyorum.
2: Yerleştiriliyor.
4: Manyetometre yerdeki manyetik alanları tespit eden bir sensör. Temel olarak bir parça demirli metal alıp manyetik alana yerleştirirseniz alet farkı algılayacaktır. Eğer küçük bir parçaysa az etkiler ve alet bunu algılar. Top ya da çapa gibi daha büyük bir parçaysa alet bunu daha yoğun bir şekilde algılar.
0: Metal bazlı gemi enkazı malzemeleri bulmak üzere ayarlıyoruz. Gümüş ve altın buna dahil değil. Ama top, çapa, balast kümesi gibi metal bazlı gemi enkazı materyali bulduğumuzda bu bizi gemi enkazının altın ve gümüşüne de götürür.
4: Şu anda dibe 1 metre mesafede. Bu harika. Şansımıza alet harika bir yazılım içeriyor ve bunu GPS'e ayarlayabiliyoruz. Sonra bir yol sistemi oluşturup çimleri biçiyoruz diyoruz. Hatları belirliyoruz. O bölgede tekneyle çimleri biçiyoruz. Böyle söyleyebiliriz.
2: Gemilerimizin çoğu sığ sularda kayalara, kuma ya da Bahamalar düşünüldüğünde resiflere takılarak batacaktır. Burada resifler o kadar dışarıda ki karayı görmüyorsunuz. Bu resifler gemi katilleri. Genellikle fırtınaya yakalandıklarında rüzgar, dalgalar ve akıntılarca sürüklenerek diyelim ki 1,5 metre derinliğinde bir alana gelip yalpalıyorlar. Bir şekilde uzlaşılmalı ama resiflerin yapmayacağı kesin. Resifin içine giriyor ve genelde parçalara ayrılması kaçınılmaz oluyor. Bu gemilerin bazılarının enkaz izlerinin kilometrelerce uzandığına şahit oldum.
4: Yani bu gemi enkazlarından dökülenler olduğu için manyetometrenin bunları algılayacağını ve gemi enkazlarını bulacağını umuyoruz. Görmek istediğimiz şey hakkında bir fikrimiz var ama hiçbir zaman gerçekten de...

0: ne göreceğimizi bilmiyoruz.
1: Gemi enkazları öylece tek bir noktada durmaz. Fena halde şiddetli kasırgalarla bu kıyılara sürüklenerek kilometrelerce yayılabilirler. Nerede olursa olsun küçük ipuçlarını toplayıp bir araya getirmemiz gerekiyor.
0: Burada bir şey var gibi.
2: Evet, bu harika bir isabet. Kesinlikle burada bir şey var. Bu çok büyük bir manyeto tespiti. İşte bunun için buradayız. Şimdi gerçekten suya gireceğiz. İki dalgıç giriyor. Aşağı dalacak ve Gordon'ın 11 enkaz listesiyle uyuşuyor mu diye bakacağız.

0: Burada bir şey var gibi.
1: Evet, evet, evet bu. Vay canına, kesinlikle burada bir şey bulmak üzereyiz. Bu harika bir isabet. İki dalgıç giriyor.
0: Daryl, duyuyor musun?
1: Evet, duyuyorum. Genel olarak kumu yamalı ve yoğun mercanları olan sert bir tabanı var.
0: Evet, anlaşıldı.
1: Vay canına. Çapa bulduk. Bu inanılmaz. Ama Gordon'un listesiyle eşleşecek mi? Birinde düz ve enine kilişler var. Diğeri açılır kapanır. Çapaya bakarak bu bağlama kollarının 1800'lerin ortalarından beri bu bağlama kollarının üstünde olduğunu anlayabiliyoruz. Bizim bulduğumuz çapa daha yeni bir enkazdan kalma gibi duruyor. Ama o dönemin gemilerini aramıyoruz. Daha eskilerden arıyoruz. 11 gemi enkazı listesindekilerden birini. Bu sefer bir hazine enkazı alanı bulmak istiyorum. Yani Gordon'un listesindeki 11 enkazdan birini bulana kadar devam edeceğiz. Şimdi Gordon'un bir sonraki anomalisine gidip manyetik tarama yapıp bir sonraki hedefimizi bulacağız. Benim işim de Gordon'un Gemini projesinde yaptığıyla neredeyse aynı. Bu bir dayanıklılık testi. Zaman sınırlamam var. Yapmam gereken bir iş var. 8 haftam var ve her şey buna bağlı. Islanmaya hazır mısın?
2: Evet.
1: Bu görevde başarısız olamam.
2: Buradaki şey ne? Büyük bir metal levha parçası buldum.
1: Evet, onu şurada buldum.
2: Bunun üstünde metal perçinler var.
1: Geçiyoruz.
2: Aradığımız enkazların gemileri sanayi devriminden önce yapılmıştı. Yani perçinlenmiş herhangi bir şey, saç, levha gibi malzemeler bizim aradığımız şeyler değil.
1: Tüm bu gemi enkazlarının arasında eski döneme ait olanını bulmaya çalışmak sinir bozucu.
3: Buna başladığımızdan beri tek düşüncemiz listeyle uyuşan enkazları bulmaya çalışmak oldu. Çünkü hepsinde büyük miktarda hazine var gibi görünüyor.
0: 2500. Evet, buradaki o. Bir sürü isabet alıyoruz.
1: Bu alandaki hedef sayımızı ve suyun berraklığını göz önüne alırsak, iki kişiyi arkadan alatla çekerek şu tarafa doğru gitmemiz iyi bir fikir olabilir diye düşünüyorum.
0: Evet, bu akıllıca.
1: Tamam.
0: Böylece birçok yere hakim olabiliriz.
1: Evet, plan bu çocuklar. O kadar çok manyeto sinyali alıyoruz ki, bunların tümüne dalmak resmen bütün günümüzü alır. Bu durumda halatla çekmek bize zaman ve para tasarrufu yaptıracak. Hedefleri çok daha hızlı belirlememize yardım edecek. Bizim uzmanlığımız da işin içine girince yüzeydeki hedefleri belirlememiz daha kolay olacak. Seninle ben suyu 11'li listesindekileri bulabilmek için tararken, Eric'in gözü üzerimizde olacak. Büyük bir balast kümesi bulmayı umuyoruz.
0: Zamanında balast taşları ve eşyalar o sert tabanın yukarısında olabilir. Ama yıllar geçtikçe kasırga gibi sebeplerle bu sığ çöküntülere inmiştir. Bu torbalar da öyle. Çok iyi hurçlar oldu. İşte burada.
1: Ben bir gemi enkazı olsaydım ve parçalara ayrılsaydım, tüm bağırsaklarım şu çatlaklara dökülürdü.